0: de ara ara çıkar. Mesela hatırla, Galatasaray'ın 2 sezon önce şampiyonluğunda ya, son 6-7 maçın tamamında Icardi'nin birer golüyle mi ne şampiyon oldu, evet. Hatırla. O tip yıldız oyuncuları da olduğu için o problemli dönemleri de yıldızlarıyla atlatabilir diye düşünüyorum.
1: Burada sanki öncelikli hedef Beşiktaş için mümkün olabildiğince potada ve yarışta kalabilmesi olmalı sanki hocam. Ligin devamında da.
2: Tabii çünkü
1: yani götürebildiği kadar götürüp işte belki devre arasında
3: ara çok önemli onlar için.
2: Yani şimdi A planının vesaire ne kadar iyi olduğunu anladık biz de Beşiktaş'ın, değil mi? Yani FC Midtjylland'ı eleyip 3 tur geçip Avrupa Ligi'ne kalmak çok büyük bir başarı. Hı. Yeni gelen bir teknik direktörün yani havasını suyunu bilmediği bir ülkeye geliyorsun ve 3 tur geçip Avrupa Ligi'ne kalıyorsun. Bak bu çok büyük bir başarı. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeniyorsun. Kadıköy'ü hatta ikinci yarı böyle bir Beşiktaş maçı hatırlayamıyor bir Fenerbahçeliler yani. O kadar domine ediyorsun. Yani çok önemli artıların var. Ama bu şu demek. Çok iyi bir A planın var. Çok iyi ilk 11'in var. Ama milli takım arasından sonra işte o kadro derinliği biraz daha ön plana çıkacak. Ya, çok fazla maç var çünkü. Tabii. O ilk 29-30 gün çok fazla maç oynayacaklar.
3: Ama hocam herhalde yani Trabzonspor'u ayırıyorum orada. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe o arada ciddi sorun yaşayacak gibi geliyor.
2: Bana
3: yani
2: da öyle geliyor.
3: Tek başına Beşiktaş değil, diğerleri de
2: tabii.
3: benzer sorunu yaşayacak gibi geliyor. Hocam maç sonunda hakim üzerine bir şey anlattı mı?
1: İtalyano mu?
3: Evet.
2: Tabii çok güzel bir şey söyledi.
3: Olumsuz bir şey söylemedi değil mi?
1: Yok.
2: Bu maçın başrolünde hakem olamaz dedi.
3: Şuraya bağlayacağım hocam. İsmail Kartal şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki işte hakem üzerinden bir şey anlattı. Dedi ki acaba dedi Avrupa'da dedi teknik direktörler bizim hakemlerden şikayet ettiğimiz kadar ya da bizim hakem performansında yaşadığımız mağduriyeti onlar yaşıyor mu dedi Avrupa'da. Yani Avrupa'da hakemlerin çok üst düzey olduğunu söyledi. İtalyano nereden geldi?
1: İtalya'dan.
3: İtalya'dan geldi değil mi? Ya İtalya'dan gelip bak senin bahsettiğin sorunun hem de yani ciddi anlamda yaşamış. Yani hocam birazdan anlatacak şeyi. Geldiği günden beri Alanya maçı, Erzurum maçı, bu maç. Tek kelime duydun mu? Hiç hocam. Yok. Yani İsmail Kartal diyor ya, ben o mesela ismi iletişimci olsam Fenerbahçe'de derim ki bak hocam bunu söyleme. Biri gelir bize der ki hiç gitme İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, bak Türkiye'ye İtalya'dan bir adam geldi senin söylediğin hakem hatalarıyla ilgili her hafta başı ağrıyor. Tek kelime etmedi bu adam.
1: Alanya Spor maçından sonra dahi konuşmadı.
3: Tek yani kelime etmedi. Yani şimdi bir şey söylerken bence bir bakalım buralarda ne oluyor, kim ne diyor yani. Bak etmemiş adam ya, bu maçtan sonra bile tek kelime etmedi. Ya ağzını açsa milyonlarca insan arkasında şu an.
1: Hocam çok özür dilerim. Biz size nereden spor salonuna gidelim, bir röportaj varmış izleyelim.
4: Start off the year, so we're super excited. We gotta get ready for Friday and then Sunday.
5: What do you think about the new players?
4: Our new players stepped up great. You know, we have a guy, Siobhan Shields, that comes in here in 3 weeks, wins the MVP of tonight. Braxton was a hell of a player in the Super Cup. Everyone's contributing. We're finding ways to win games. We're going to have to find a ways to win games throughout the course of the season.
5: Thank you.
4: Thank you.
1: Evet, Fenerbahçe tarifinden Wade Baldwin'in maç sonu açıklamalarını dinledik. Fenerbahçe'yi zaferinden dolayı elde ettiği şampiyonluk için bir kez daha kutlayalım. Derbide Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ettiler Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Basketbolda yeni sezonu Fenerbahçe yine kupayla açmış oldu. Biz ufak ufak futboldaki Fenerbahçe'ye geçelim ama öncesinde hakem Ali Şans alanında performansını bir değerlendirelim. İbrahim Hocam sizin var mıydı ekleyeceğiniz Beşiktaş'la ilgili?
3: Yok yani sadece o yani İtalyano'nun gerçekten hani geldiği günden beri bu anlamda ya örnek oluyor. Hala devam etmesi, bu kadar itiraz edilecek şeylerin olmasına rağmen bence biz bu tarz insanların peşinden gidelim yani. Peki.
2: Bir şey eklemek istiyorum. Lütfen, buraya. Özellikle hocam, bu hakem hatalarıyla alakalı. Ya arkadaşlar bakın, 2 hafta önce Manchester United, Manchester City derbisi oynandı değil mi Premier Lig'de? Ne oldu o maçta?
1: Hatalı
2: gol. Yani bak, sonuca etki bu etti. Kadar büyük hata olmuyor 1-2 senedir bizim liglerimizde. Yani çok net offside'de olan bir oyuncu var. Golü atan oyuncu offside değil ama diğer oyuncu çok net, yani topa hareketleniyor, etkiliyor. Yani özür
3: İsmail
2: diledi.
3: Kartal onu da izlememiş o
2: özür
3: zaman.
2: Özür diledi yani. Howard Webb tekrardan defalarca evet. Özür diliyor zaten. Yani düşünebiliyor musunuz yani bunlar oluyor Avrupa'da. Her yerde var hakem hatası.
1: Hocam kaptan Melih Mahmutoğlu gelmiş. Dinleyelim kaptanı.
6: Her zaman kupayla başlamak önemlidir. hem moral açısından hem takımın güveni açısından çünkü

0: Önümüzde yoğun bir tempo başlayacak. Hem Euroleague hem Türkiye Ligi. Ama sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de tabii ki zorlu ilk maçlar. Sonuçta yeni oyuncularımız var. Onların da yeni oyuncuları var. Biraz iki taraf için de süre lazımdır alışması için. İyi basketbol belki bugün olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için bir kere daha tüm takımımla, camiama teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Mutluyuz. Dediğim gibi çok fazla bir vaktimiz yok. Cuma günü tekrar Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacağız. İnşallah bu sezonu da kupalara dolu bir sezon olur. Öncelikle herkes için de hem sizler için hem diğer bütün takımlar için güzel bir sezon olmasını diliyorum.
1: Kaptan, tabii az önce söylediğin yeni oyuncular var. Tabii daha hazır da değil çünkü sezonun daha başı. Ama mesela bugün Shields'da MVP seçildi. Yeni oyuncular hakkında görüşlerin neler?
0: Ya tabii ki sonuçta Shields ve diğer oyuncuların hepsi zaten Avrupa'da Euroleague tecrübesi olan çok iyi oyuncular. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli ama bugün oynayan herkes gerçekten bu atmosferde oynamayı bildi. Özellikle maçın başı çok önemli bu tarz maçlarda. Biz de iyi başladık. Farkı açtık. Ondan sonra tabii ki Beşiktaş bazı dönemler geri gelir gibi oldu ama gerçekten özellikle Süper Kupa'da da bu maçlara takımın nerede olduğunu gördük. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacaktır bu takım. O yüzden dediğim gibi inşallah sakatlıksız hepimiz için güzel bir sezon olur.
2: Kaptan, bir parantezde taraftarı açmak lazım.
0: Evet.
2: Yani.
0: Kesinlikle muazzam bir ortam. Ben dün basın toplantısında söyledim. Yani iki tarafında taraftarıyla, yani bizler basketçi olarak gerçekten çok keyif alıyoruz. Yani güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi Cuma günde Bologna maçına bekliyoruz aynı şekilde onları. Çünkü Euroleague serüveni başlıyor. Yoğun bir Euroleague serüveni. İnşallah. Evet, Mahmut abi kızmasın. Onlara bir kere daha teşekkür ediyorum inşallah. Önümüzde bir hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Onları da alırız. Tabii ki adım adım bakacağız. Daha yolun çok başındayız. Bu takım güzel bir takım oldu. İçeride de ortam da gayet iyi. Dediğim gibi inşallah güzel bir sezon olur.
1: Hocam,
0: ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek.
3: Evet, Fenerbahçe Tarfin takım kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Önce Wade Baldwin, ardından kaptan Melih. Eğer yeni röportaj olursa yeniden Sinan Erdem spor salonuna döneceğiz ama biz Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'ı bir değerlendirmeye başlayalım. Grafiğimiz vardı, onu da arkadaşlarımızdan rica ederim biz konuşurken ekrana gelebilir. Hocam buyurun, merak ediyorum yorumunuzu ve puanlamanızı.
4: Furkan'cığım, biliyorsun geçen hafta bu maçın hakemi Alişan Salan olmalı diye söylemiştim.
3: Doğru.
4: Evet, onu tahmin ettik. Çünkü niye? Yani doğru çok fazla değildir, yani tektir açıkçası. O yüzden bir kere Merkez Hakem Kurulu'nu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nu her ne kadar çok eleştirsem de bu atama nedeniyle doğruyu yaptı diyebilirim. Neden? Çünkü Alişan Salan bizim elimizdeki tecrübeli hakemlerden biri ve bu zor seviyeli maçları yönetebilecek tecrübeye sahip ve sezona da iyi başladı. Peki VAR hakemi kimdi? VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez. Şimdi mesela ben buna çok karşıyım. Yani bir gün önce Trabzonspor Galatasaray maçında hepimiz hemfikiriz, çok net bir kırmızı kart, VAR müdahalesi olmuyor. Ama siz bu iki maçı düşünerekten getirdiğiniz bir VAR hakemi bir gün önce nasıl büyük hata yaparsa yapsın bu maçta görevlendiriyorsunuz. Bu mesela olmaz. Bundan acilen vazgeçmesi lazım Merkez Hakem Kurulu. Yani ya 3-4 tane hakem getirecek, birer koyacak ya da bu sistemden vazgeçecek. Olmaz çünkü, belli. Kafalar karışıyor. Ali Şansalan maç öncesi ne kadar doğru bir isimse maçtaki performansı beklentilerin çok altında kaldı bir kere. Foul ve fena hareketler deriz biz, 12. kural. Yani neye foul veriyorsun, neye vermiyorsun, neye kart veriyorsun, neye vermiyorsun. Bunlarda çok daha iyi bir seviye tutturur Ali Şansalan maçlarında. Bu maçta iyi bir seviye ve çizgi oturtamadı. O yüzden verdiği vermediği fauller sizi de maçı izlerken şaşırtmıştır.
3: Evet. Yani
4: diyorsunuz burada foul var mı filan diyorsunuz, foul veriyor. Burada net foul var diyorsunuz, foul vermiyor. Bu iyi bir hakemlik değildir.

0: bu tip maçlarda hele ilk sarı kart o kadar önemlidir ki o sizin çizginizi çeker. Şimdi mesela 4. dakikada Furkan'ı uyardı. Bak çok sert oynuyorsun diye. Şimdi bu şu demektir. Furkan bir daha foul yaparsan ben sana sarı kart göstereceğim.
1: Evet.
0: 11. dakikada Furkan bir foul daha yaptı. İşte orada sarı kartı gösterseydi maçı kucağına alacaktı Ali Şansalan. Orada tekrardan foul yapınca devam ettirince Furkan da çok sert oynadı. Hepiniz seyrettiniz.
1: Temasla oynadı.
0: Temasla oynadı evet. Yani bu, izlemek için çok güzel bu. Ama oyunun dengelerini değiştiren faktörlerden biriydi. Sonra zaten...
1: Hocam koç gelmiş. Sarı Nasya Skevicius'u bir dinleyelim.
0: Dinleyelim.
2: We took a lot. It took a lot of energy out of us the trip and the two games in Abu Dhabi. And I thought today the first half our minds were a little bit more clear. I thought second half was not so good, but it's always difficult to win against Beşiktaş and especially in this kind of atmosphere.
3: Çok önemli bir maç olduğunu, önemli bir kupa olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda bu da bir seyahatinin de orada oynadığımız iki maçında bizden birçok anlamda enerji götürdüğünü biliyorduk. Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti, daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık.
4: 9. kupasını kazandı koç. Bundan sonra hedefler neler?
3: Coach, it was your 9th trophy in your career. What are the next steps, next goals in your career, let's say?
2: Next steps is how to celebrate good tonight. Tomorrow's day off. Unfortunately, it's a lot of rain in Istanbul. And then on Thursday, we're going to start preparing for Bologna.
3: Ne yazık ki şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, iyi bir kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız. Ondan sonra önümüzde Bologna maçı var, ona bakacağız.
4: Yeni transferleri nasıl buldu
3: hocam ilk
4: maçta? Shields
3: da
4: MVP oldu.
3: Coach Shields was the MVP of the final. How would you evaluate the new signings performance?
2: I think we can talk about new signings in December. Right now we need to help them. The guys are really trying their best. It's not possible to come into the team and here. Luckily they are veteran players. They've seen everything in their career, so it's a little bit easier the integration, but to evaluate the signings after 3 weeks is just not logical.
3: Bence onları değerlendirmek için şu an doğru zaman değil. Onları belki Aralık ayında değerlendirmeliyiz. Kolay değil gelip hemen katkı vermeleri.
2: The more you guys go, the more I will take Fenerbahçe microphone in front. So
3: şu an sadece 3 hafta oldu. Kolay değil alışmak. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyor ama dediğim gibi onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler guys.
1: Evet, Sarun Asya Skevicius Fenerbahçe kariyerindeki 9. kupasını kazandı bu akşam. Bir Euroleague şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etmiş oldu. Hoca yaklaşık 33 ay, yani neredeyse 3 yıldır Fenerbahçe'de ama 9. kupasına ulaşmayı başardı. Açıklamaları da bu şekildeydi. Ali Şansalan'ın değerlendirmesinden devam edelim hocam.
0: Buyurun. Devam edelim. İlk atılan golden önce Salih Özcan'a herhangi bir foul yok. Herhalde hemfikiriz bu konuda. İlk pozisyonda omuz omuza mücadele var. İkincide kayıyor zaten Salih. Daha sonra biraz hızlı gideyim. Tabii ki de maçın en önemli pozisyonu 35. dakikada Vlahovic'in pozisyonu. Biraz önce Burak Hoca da dedi ki bence penaltı dedi.
1: Evet, kırmızı kart ve penaltı beklentisi yani vardı Beşiktaş evet tarafında o
0: çok, pozisyonda. Çok net kırmızı kart ve penaltı. Ama ve lakin bir hakem için kolay pozisyon değil. Çünkü neden? Etki canlı çok kolay yakalayabileceğiniz şiddette değil. Yani şimdi oyuncu iyi niyetle topa vurmaya çalışıyor. Orada teması daha çok göstermeye çalışsa, ki sevmem ben ama bu tip pozisyonlarda penaltıyı alabilir.
5: Aldı.
0: Alamadı Vlahovic. Çünkü iyi niyetli bir oyuncu.
5: Oynamaya gelmiş.
0: Bravo.
1: Hocam Vlahovic penaltıyı alamadı da yani Ahmet Lehin'e de orada faul kararı nasıl bravo çıktı yani?
0: Benden hani daha çok yaşayacaksın. Çünkü şimdi Ali Şansalan bir kere çok uzak kaldı pozisyona. Daha hızlı yaklaşması lazım orada. Şimdi bugün bir çalışma yaptım. Bazı işte literatürlere göre 14 ila 18 metre diyor hakemin en iyi karar vermesi için olması gereken uzaklık. Ondan sonra daha uzak orada. Şimdi uzak olduğun zaman sıkıntı yaşıyorsun zaten. Hele bu kadar kritik pozisyonda. Penaltı vermemesini anlayabilirim.

0: Şansalan'ın. Çünkü zor çözebileceğim bir pozisyon. Ama hücum faul çalmasını pek affedemem. Çünkü belli oluyor yani orada oyuncunun düşüşünden, hareketinden Vlahović için bir faul yapmadı. Ama ben burada seviyeyi biraz arttırıyorum. Bence çok net VAR müdahalesi olması gereken de bir pozisyon.
1: Çünkü... Hocam şöyle bir soru o zaman, merak edildiği için soruyorum. Orada Ahmet lehine bir serbest vuruş kararı çıkmış olması VAR müdahalesini engelleyebilecek bir karar mı? Yani bu karara rağmen, Ahmet lehine çıkan faul kararına rağmen orada İspanyol hakem VAR'da müdahale edebilir miydi pozisyona?
0: Edebilirdi. Tabii ki, ama faul vermeseydi müdahil olması kolaylaşacaktı. Çünkü o zaman diyecekti ki ikili mücadeleyi yanlış değerlendirmedi. Hiçbir şey görmedi. Gözden kaçan büyük olaylardan biri aynı zamanda penaltı gibi. Aynısını aynı eleye atacaktı. Şimdi ama ve lakin faul verse bile bu iş net kanıt işi. Şimdi görüntülerden çok net bir şekilde Vlahović'in faul yapmadığını. Çünkü oyuncu düşerken, şimdi Vlahović'in elini görüyorsun. Elinin şöyle bastırması lazım o faul olması için. Evet. Şimdi o piston hareketi yok Vlahović'in. Evet. Ve ekrandan faul yapmadığını ispatlayabiliyorsun. Destek ayağına çok net faul var. Vuruşu bozuyor. Onu da çok net ispatlayabiliyorsun. O zaman VAR müdahalesi yapabilirsin. Son olarak bir de şeyi söyleyeyim.
1: Hocam biraz hızlanabiliriz.
0: Aynen. Bir de şeyi söyleyeyim sadece.
1: Buyurun.
0: Maç bitince de bu sefer uzatma süresiyle alakalı Ahmet SK tarafından birazcık eleştiri oldu biliyorsun. Uzatma süresini çok doğru uyguladı Ali Şansalan. Çünkü uzatmada zaten bir sakatlık oldu. 1,5 dakika falan durdu. Penaltı pozisyonunda zaten yaklaşık 4 dakika kayıp var. Yani onları eklediğin zaman doğru bir şekilde ekledi. Size bir soru soracağım şimdi. Penaltıdan sonra Orkun Kökçü topu almaya gitti. Kaleciyle evet. Bir çatışma oldu falan.
1: Evet.
0: O pozisyonda kim haklı, kim haksız sizce?
1: Ben yorum yapmayayım hocam.
2: Orkun haklı.
0: Orkun haklı. Sence?
2: Yani hocam sen kaleciyi söyle de tartışma çıksın.
3: Ben şu an tam şey yapamadım, hatırlayamadım.
0: Yani gol olduktan sonra hızlı başlamak için topu almaya çalışıyor. Kaleci topu almaya çalışıyor. Bir itiş kakış oluyor. Orkun topu alıyor.
2: O pozisyonu kaçırdım. Ben tamamen hayal ettim kafamda. Biri gol atıyor, kaleci aynen. izin vermiyor. Aynen. Bence topu gol atana çalışıyor.
3: Yani Orkun orada şimdi hayal meyal hatırlıyorum. Şey Lafont evet. topu tutmaya çalıştı. Evet. Bence ikisini de yaptı yanlış ama ilk başta da Lafont. Ben de öyle cevaplamış oldum.
0: Şimdi ben bunu oyun kurallarını yazan arkadaşla konuştum. David Ellery ile konuştum. İFAB'ın direktörü. Çünkü çok oluyor bu pozisyonlar. Bir takım gol atıyor, kaleci topu evet. vermemeye çalışıyor. Diyor ki burada diyor asıl sorumlu ve sıkıntı yaratan oyuncu topu almaya çalışan, golü atan takım oyuncusudur diyor. Hmm. Çünkü diyor top diyor kalecinin topu. O takım diyor topla başlayacak. Senin ne işin var topla diyor. Hmm. Bak mesela çok ilginç.
1: Çok farklı bir bakış açısı.
0: Evet, daha basit düşündüğün zaman Orkun'un değil ki top. Doğru. Ahmet Seykan'ın topu.
1: Hmm. Oyunu Ahmet başlayacak.
2: Evet. Golü o yemişti. Evet.
0: Bu kadar basit. O zaman sen problem yaratıyorsun. Bunu bilmeyen hakemlerimiz de var. Ben buradan bizi izliyorum.
1: Yani burada Orkun'a çıkan kart doğru.
0: Doğru.
1: Emirhan da sonrasında görüyor. Evet, hatta sonra, Mehmet Yeşil
0: Mehmet
1: görüyor.
0: De görüyor. Üç sarı kart da doğru.
1: Kaleciye zaten kart çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Doğru. Zaten şöyle bir şey var. Orada hızlı başlamak istiyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama hakem de zaten. Hakem bak 102'de bitirdi maçı.
2: Aslında öyle yaparak daha da yavaşlatıyorsun.
1: Bravo. Tabii, yani. Doğru.
2: Hiç girmesen o işe evet. daha hızlı başlıyor.
1: Daha hızlı başlıyor. Kart gösteriyor, evet. hakem oyun duruyor.
0: Çünkü hakem farkında.
1: Doğru.
0: Hakem de farkında. Hı. Gol oldu. 3-2 oldu. Çok önemli. Hakem de zaten daha hızlı başlatacak. Yani boşu boşuna hani hep biz hakemlere söyleriz. Kendi problemini kendin yaratma diye.
1: Hocam puanınız. Batuhan Kolak 6 aldı.
0: 6,5.
1: Daha mı iyi?
0: Tabii. Çünkü skora yani... Ya ben maçın hakkının Ahmet SK'da olduğunu düşünüyorum bu arada. Oyuna baktım.
1: Çok majör bir hata yok diyorsunuz evet. bu maçta da.
0: Yani çünkü Vlahović pozisyonu ekrandan görmek, sonra düşünüp de vermek çok kolay ama saha içerisinde sağda kolay bir pozisyon değil o.
1: Orada daha çok aslında VAR hakemini eksi yazan bir pozisyon. Gelelim haftanın bir diğer maçı, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı. Biraz hızlanmamız gerekecek. Kısa kısa aslında galibiyetle ilgili Burak Kural,
0: mesela hakemlik çok fazla bir şey yok zaten.
1: Zaten yani haftanın bu anlamda en temiz maçlarından birisi oldu. Burak Hocam 8-0'lık bir galibiyet. Evet. Biraz çalkantılı süreç, saha içi, saha dışı, puan kayıpları ama milyar öncesi Fenerbahçe bir en azından

0: moral yakalayarak araya girmeye başardı.
1: Oynayabileceği en güzel rakipti milli ara öncesi Fenerbahçe'nin. Oynadı, oyuncular da hakkını verdi ve farklı bir şekilde galip geldi. Taraftarın tekrar takımla kenetlenmesi anlamında, moral bulması anlamında bence önemli bir karşılaşmaydı. Çok fazla taktik bir analizinin yapılmasının doğru olmadığını düşündüğüm bir karşılaşma. Bireysel performans anlamında bence en etkili noktalardan biri Muriç. Bu takımın ekstrem olaylar olmadığı sürece birinci santrafor olduğunu bir kere daha gösterdi. Yani Lukaku'yu öyle zorla illa bir onun önüne daha yüksek kariyeri var diye koymak doğru değil. Bu çok net gözüktü. Hem geçen sene daha dolu geçirmiş milli takım performansıyla, La Liga performansıyla bir Muriç var ve şu ana kadar da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Maçta gerçekten görevini yaptı. İrfan'ın iyi bir performans göstermesi hem milli takım öncesinde onun için hem de Fenerbahçe'de sürekli çok tartışıldığından dolayı moral anlamında bence iyiydi. Bunları söyleyebilirim açıkçası.
0: İbrahim Hocam?
2: Yani skor üzerinden okursan şahane bir istatistik ama yani teknik direktör davranışı üzerinden okursan, açıklamaları üzerinden okursan, çünkü ben onun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o düşünce oyuncuya temas ediyor. Gelecek adına problemi görüyorum. Çünkü hala öz eleştiri yapılmamış. Problemin dışarıda görüyor. Yani İsmail Hoca'ya göre 4 puanı daha var Fenerbahçe'nin. Şimdi 99'a gider, onun kimseye faydası olmaz. O anlatır, hocanın işine gelir sonrasında. Ama Fenerbahçe'nin işini görmüyor. O 99 görmediği gibi bu artı 4 puan da görmez diye düşünüyorum. Yani benim bu oyunla ilgili, yani şey çok değerli, asla rakibin eksikliği üzerinden anlatmak. Kim olursa olsun bir takıma 8 gol atmak da öyle kolay iş değildir. Yani orada senin muhakkak yaptığın doğru şeyler, ama Fenerbahçe'de genelde iyi işlerin sonunda bir teknik direktör açıklaması bir anda yine bir hiç olmaması gereken yere itiyor. Çünkü bak, bir kapı açıyorsun, hakem bir kapı açıyorsun, bak girer o futbolcu o kapıdan. Bak, küçücük bir eksiklikte o girer, açtın sen o kapıyı. Gerek yok, kapat o kapıyı. Bak, Italiano senin yaşadığın sorunu yaşıyor. Eğer oysa açmıyor kapıyı, çünkü biliyor gidecek oyuncu. Öz eleştiri yapıyor. 2-0 diyor, benim için önemli. 2-0'da ben eksiktim diyor. Ben orayı halledersem hakemi de hallederim diyor. Oyun alır beni götürür. O yüzden benim İsmail Hoca davranışıyla ilgili gelecek adına endişem var. Yani Fenerbahçe ile ilgili bu düşüncedeyim.
0: Yani siz bu galibiyetin aslında çok problemleri giderebildiğini düşünmüyorsunuz. En azından kısa vadede.
2: Kısa vadede teknik direktör davranışı üzerinden okuyorum. Şey çok iyi. Yani iletişim sorunu yaşayan bir camianın milli araya böyle girmesi onlar adına şahane. Farklı girmesi şahane. En azından 2-3 hafta rahat olacaklar. Ama oyunu teknik direktörün üzerinden okumaya çalışıyorum. Bu davranış sürekli birilerine temas edecek. Yani o bana problemli geliyor yani. Çünkü geçmişte de olumsuz bir deneyim var yani.
0: Evet. Hocam, Gaziantep deplasmanında maç bittiğinde, yani çok erkendi ama hani belki de Fenerbahçe taraftarının büyük bir çoğunluğu lig acaba bizim için bitti mi? Yani havlu attık mı acaba düşüncesine sahipti. Ama bu hafta alınan sonuçlar, Galatasaray'ın mağlubiyeti, Beşiktaş'ın devamında yine haftayı puansız kapatması, Fenerbahçe'de hem farklı bir sonuçla kazanmış olması hem de böyle bir haftada kazanmış olmasından dolayı bir anda belki de haftanın en kazançlı takımlarından birisi oldu Süper Lig'de.
3: Yani herhalde Fenerbahçe camiası milli takım arasında bu kadar umutlu girmeyi beklemiyordu. Özellikle Antep'teki puan kaybından sonra çok farklı bir havada giriyorlar. Dünkü veya pazar günkü maçla ilgili benim de 4 tane önemli saptamam var. Bir tanesi, Fenerbahçe ilk defa biraz daha hızlı oynadı. Ve bunun da meyvesini aldı. Tabii şimdi bunu Eyüpspor'a yapmak biraz daha kolay. Çok büyük bir kadro kalitesi farkı var. Ama en azından onu gözlemledim. Daha hızlı oynamaya çalıştı oyuncular. Daha hızlı oynamaya çalışınca da rakibin tabii defolarını birazcık daha kolay değerlendirme şansı yakaladı oyuncular. Zaten kaliteli oyuncular.
0: Tabii.
3: İki, şimdi İsmail Kartal'ın ne kadar tutucu bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. 4-2-3-1 konusunda hakikaten bayağı bir ısrarcı. Ve burada da İsmail, Kante, Gendüzi'nin aynı anda oynamayacağını anlamış olduk. Yani İrfan Can varsa İrfan Can, İrfan Can yoksa Asensio, tabii önce Asensio. Asensio ve İrfan Can yoksa da başka bir çözüm üretmek zorunda takımdan. Yani Oğuz Aydın'ı mı orada kullanır, Greenwood'u mu kullanır? Ama Gendüzi,
0: yani merkeze
3: İsmail,
0: dönmek yerine belki çift santrafora belki dönebilir. Yani belki bir tane daha hücumcu.
3: Ama yani Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün özellikle Süper Lig'de derbiler harici oynamasının çok mantıklı olmadığı anlaşıldı.
0: Peki.
3: İbrahim Hoca'ya katılıyorum.
0: Buyurun, buyurun hocam.
2: Çok özür dilerim hocam. Bitir hocam, hemen çok kısa da bir şey söyleyeceğim ondan sonra.
3: Şeyi söyleyeceğim. İsmail Hoca'nın da en yapmaması gereken şey geriye dönmek. Yani o penaltılar, 99 puanlar geçmişte kaldı hocam. Artık herkes milli maç sonrası Fenerbahçe'nin ne yapacağıyla ilgileniyor. Çok büyük bir başarı var bence Fenerbahçe'de. Yani bu milli takım arasına kadarki bölümde ben Beşiktaş'ı bir, Fenerbahçe'yi ikinci sıraya koyarım başarı olarak. Çünkü 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde kalıyorsun. Doğru. Bu çok çok büyük bir şey. Bir puan alıyorsun Roma, İtalya lideri. Evet. Yani o yüzden önümüze bakalım. Geçmişe açmayalım. İki penaltı demeyelim. Çünkü Anthony Taylor açıklama yaptı. İkisine de penaltı değil diyor Merkez Hakem Kurulu Futbol Federasyonu bu arada. Bu kavgaya girilmez. Önümüze bakacağız. Aynen öyle.
0: Buyurun hocam. Son bir dakikamız bu arada.
2: Şunu hemen söyleyeceğim. Hani geçmişe dönmek istemiyorum ama Talişka Semedo tartışması çok fazla yapılıyordu. Planlamayı iyi anlatmak gerekiyor. O gün Semedo olması gerektiğini söyledim. Çünkü bir takım bir bekle sezon planlaması yapamaz. Sakatlandı Mert Müldür.
0: En az iki ay yok.
2: Yenilseler o gün taraftarın isyanına, gönderseler Semedo'yu, Talişka ile devam etseler aynı bölgede 3 oyuncu, bir bölgede tek oyuncu.
0: Doğru hocam.
2: Bence bu taraftan bak.
0: Son sanırım 30 ya da 40 saniye tek cümleyle ilk dakikadaki penaltı pozisyonu için.
3: İlk dakikadaki penaltı pozisyonu çok net penaltı. Kadir Sağlam'ın da çok net önünde. Kadir Sağlam tecrübesindeki FIFA hakeminin kendisi bunu kendi vermesi lazımdı. En önemli pozisyon bu zaten maçla ilgili. Çok da başka bir şey yok. Ama genel anlamda Kadir Sağlam'ı o pozisyon dışında beğendim. Ona da notum 7,5.
0: Çok iyi puan Kadir hocam. Bugün iyi bir puanla günü noktalıyor.
3: 8-0 maçta aslında puan doğru. Mı yani? Yani seni koysak oraya Furkan sen de yönetirdin. Yani 8-0.
0: Ya, bu iyi bir şey. Hocam beni o kadar hafif almayın.
3: Hayır, hiç hakemlik yapmadığın için dedim.
0: Şaka
3: ya,
0: ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Burçin Keskin, İbrahim Yavuz, Burak Kural. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Bu haftalık da Süper Lig analizi noktalıyoruz. Milli ara sonrası özellikle 7. hafta heyecanıyla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Aspor'da. Bu program gündemi belirleyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyor? Hakemler hakkında ne düşünüyor? Transferlerin perde arkasında neler yaşandı? Devre arasında yeni hamleler gelecek mi? Avrupa'da Beşiktaş'ın hedefi ne? Neden seçim kararı aldı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın konuk olacağı gündem özel bu akşam 20'de Aspor'da.

milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İtalya. Dört kez dünya şampiyonu İtalya, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gökmaviler, son yıllarda tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. 2010 ve 2014'te beklentilerin altında kalan İtalya, ardından üst üste 3 kez Dünya Kupası'na katılamadı. Son 12 yılda sık sık teknik direktör değiştiren İtalya, bu süreçte Roberto Mancini yönetiminde Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Bu aynı zamanda 1968'den sonra kazanılmış ikinci Avrupa zaferi oldu. İtalyanların UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi derecesi ise iki kez üçüncülük yaşaması. 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyince Mancini'nin yerine göreve Luciano Spalletti geldi. Spalletti ile Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alınamayınca Gennaro Gattuso tercih edildi. İtalya playoff'ta Bosna Hersek'e elenince Gattuso'yla da devam etme şansı kalmadı. İtalya çözümü ise yeniden Roberto Mancini'de buldu. Mancini Temmuz 2026'da yaklaşık 3 yıl aradan sonra İtalya'nın başına geri döndü. Mancini'ye Claudio Ranieri teknik heyet sorumlusu olarak destek verecek. İtalya'nın oyun kimliğinde de bu süreçte dalgalanmalar yaşandı. Geleneksel savunma organizasyonunu koruyan Gökmaviler, son dönemde topa daha fazla sahip olan, daha hareketli ve ön alanda daha etkili bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyor. İtalya'nın 2026 itibarıyla en dikkat çeken isimlerinin başında kaleci Gianluigi Donnarumma geliyor. Savunmada Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Riccardo Calafiori, orta sahada Nicola Barella ve Sandro Tonali, hücumda ise Moise Kean, Nicolo Zaniolo ve Giacomo Raspadori gibi isimler dikkat çekiyor. Özellikle Barella ve Tonali'nin orta sahadaki enerjisi, Bastoni'nin savunmadan oyun kurma kabiliyeti ve Donnarumma'nın kaledeki tecrübesi İtalya'nın önemli silahları arasında gösteriliyor. Gücünü tarihinden, tecrübesinden ve bireysel kaliteden alan İtalya, Mancini'nin geri dönüşüyle yeniden istikrarlı bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gökmaviler yıllardır uzak kaldıkları dünya futbolunun zirvesine yeniden dönmek istiyor. Roberto Mancini'nin ikinci dönemi Belçika maçıyla başlayacak. 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Roma'da oynanacak mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, panzerlerde Musiala, Kimi, Wirtz. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı yarın 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu akşamlar. A Spor TV, A Spor Radyo ortak yayınında ana haber hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Gelişmeleri aktaracağız. Gündemdeki haberleri sizinle paylaşacağız efendim. Ama bugün stüdyoda konuğumuz Erdem Akbaş'la birlikte başlıyoruz. Erdem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray Balıoğlu.
0: Neden Erdem bizimle birlikte? Çünkü Uluslar Ligi serüveni başlıyor. Başta tabii ki bizi daha çok ilgilendiren kısım milli takımımız ama Turkuaz Medya kanalları bunu sizin için bir futbol şölenine çeviriyor ve her zaman olduğu gibi şifresiz maç keyfi liglere verilen arada ATV, A Spor, A Haber gibi A2 gibi kanallarda olacak. Turkuaz Medya kanallarında kıyasıya futbolu olan rekabeti hem takip edip hem de bu maçları izleyebileceksiniz. Perşembe itibariyle serüven başlıyor dedik. Erdem'le hem milli takımımızı konuşacağız hem de hangi maçları Turkuaz Medya kanallarında bulacaksınız, hangi kanallarda yayınlanacak hepsini konuşacağız. Toplam 60 maç.
1: Evet.
0: Dile kolay Erdem. 60 maç, şifresiz maç keyfi. İnsanlar diyebilir ki ya lig heyecanı ayrı oluyor, ligin işte rekabet düzeyi vesaire diyebilir ama direkt mesela bir açılış maçı söylediğimde herkes bir anda evet diyecek. Mesela ben bugün eve giderken akşam bu maç var, ona göre plan programımı hayatımda, misafir gelecekse kesinlikle, de bir yere gideceksem de ona göre dizayn edeyim diyecek. İlk maç 21.45 Hollanda Almanya karşılaşması.
1: Müthiş bir açılış.
0: Süper bir açılış.
1: Mükemmel bir maç. Zaten sen söyledin ya, evlerinde insanlar misafirliğe gittiğinde ya da evlerinde oturduğunda Türkiye'nin her köşesinde zaten A Spor açık. A Spor açıkken bir de o maç şöleniyle insanlar sohbet edecek ya da vakit geçirecek.
0: Evle de sınırlandırmayalım mesela.
1: Tabii.
0: Bu açık kanal olmasının şöyle bir avantajı var. Normalde senin bir kafen, restoranın varsa bir maç yayınlamak için çok ciddi bedel ödemen gerekiyor. Ama bu şifresiz yayınlarda herhangi bir kafede, restoranda, her yerde bu maç yayınlarını insanlar takip edebilecek. Onu da söyleyelim. İşte Perşembe gününün programı hemen şöyle geldi ekrana, bir yandan bu tarafa gelin. 21.45'te Hollanda ile Almanya karşılaşacak dedik. Bu mücadeleyi A Spor'dan canlı olarak izleyebileceksiniz. Dileyenler diğer maçlara da tabii ki bakabilirler. Aynı saatte Portekiz-Galler mücadelesi var ki orada da Portekiz hakikaten zaten yıldızlarla dolu bir kadro.
1: Dünya Kupası ayarında maçlar.
0: Doğru. Ve A2'de de Norveç-Danimarka. Dediğin doğru. Uluslar Ligi'ni sil. 2026 Dünya Kupası desen inanılmaz yani. Maçlar. Hiç şaşırmazsın.
1: Yani 13 günde 39 maç Turkuaz Medya ekranlarında yayınlanacak. ATV, A Spor, A Haber, A Para ve A2'de bu maçları ekranlara getireceğiz. Senin de söylediğin gibi Hollanda-Almanya maçı A Spor'da aslında startı veriyor ama A Haber'de ve A2'de de çok güzel maçlar izleyicileri bekliyor olacak. 54 ülkenin katılımı Koray abi ve 60 maç dedik. Eylül, Ekim ve Kasım'daki arayla beraber Turkuaz Medya'da toplamda 60 tane maç yayınlanacak. Sadece bununla da kalmayacağız. B ve C liginde de oynanacak maçlar, bunların özet görüntüleri tamamen Turkuaz Medya kanallarında yer alacak. Sen uzun yıllardır bu kurum çatı altında çalışıyorsun ve çok iyi de biliyorsun ki Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa gibi önemli organizasyonların verdiği tecrübeyi şimdi Uluslar Ligi'ndeki yayıncılık başarısıyla inşallah taşlandıracağız.
0: Evet, inşallah.
1: 2008'de A Milli Takımımız yine ATV, o zaman A Spor yoktu, ATV ekranlarında, ben daha o zaman bir çok daha gençtim, milli takımımızın başarılarını böyle mutlu olarak izlemiştik ATV ekranlarında. İnanıyoruz yine ATV ekranlarında uğurlu gelmiştik. ATV ekranlarında yine çok önemli başarıları A Milli Takımımız imza atacak diye inanıyoruz. Bizim için de grubumuz için de çok güzel, önemli bir yayıncılık tecrübesi olacaktır. Sadece bizler değil, kamera arkasında çalışan büyük bir teknik ekibimiz, spikerlerimiz, yorumcularımızla beraber bu sürece hazırlanıyoruz günlerdir. Ender Bilgin koordinatörlüğünde de toplantılar yapılıyor. Bu sürece hazırlanıyoruz Koray Balıoğlu. İlk rakibimiz de Fransa. Yani
0: evet,
1: şu var, Zinedine Zidane ilk röportajını Perşembe günü A Spor ekranlarında
0: tüm dünyaya vermiş
1: olacak. Bu anlamda çok kıymetli bir organizasyon bizi bekliyor.
0: Bizi de tabii yoğun bir tempo bekliyor. Bu arada UEFA ile birlikte tabii hep koordineli gidiyor her şey. Planlı, programlı, en güzel şekilde tüm Türkiye'ye bu maçları izletmek için sıkı bir çalışma var. Farklı farklı ekipler yine Türkiye'nin diğer bölgelerinde olacağız. Yani diğer farklı şehirlerde olacağız. Özür diliyorum, düzelteyim.
1: Evet.
0: Fransa maçı Kocaeli'nde oynanacak Cuma günü. Kocaeli'nde bir ekip olacak. Ardından İtalya maçı var. İtalya maçına Bursa şehrimiz ev sahipliği yapacak. Yine orada bir ekip olacak. Yoğun tempo Türkiye Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldiği için çok ciddi ve önemli rakipleri var. Fransa, İtalya, Belçika. Aslında hayat mottolarımdan birisi şudur Erdem. Boğulacaksan büyük denizde boğul.
1: Kesinlikle.
0: Yani vizyonunu, hedeflerini dar tutmayacaksın. Benim kendi şahsı adıma mesela böyle bir görüşüm vardır. Aynı şeyi ben milli takım için de bunu söyleyebilirim. Ya bizim yerimiz en iyilerin arası olması lazım. Yani Türk bayrağı her zaman dünyada, her sektörde, her alanda zirvedeki ülkelerle bir arada anılıyor olması lazım. Futbolda o branşlardan birisi. İnşallah bu zor ve güçlü rakipler, kabul ediyoruz ama buralarda oynaya oynaya en üst klasmana da alışmamız lazım. Bizim de hedeflerimiz, hayallerimiz hep büyük çünkü.
1: Kesinlikle öyle. Ben şimdi milli takımın serüveni, yani o program nasıl başlayacak, orada önemli anların tarihiyle beraber paylaşayım. 24 Eylül Perşembe günü A-Spor ekranlarında Zinedine Zidane'a mikrofonlarımızı uzatacağız. Ardından Montella sorularımızı yanıtlayacak. O gün basın toplantılarını tamamlıyoruz. Bizden ayrılmasın izleyicilerimiz. Ertesi gün Fransa maçıyla beraber ilk düdük çalıyor. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçına çıkıyor ki bu anlamda da maçın kıymeti çok daha fazla olacak.
0: Birazdan detaylandırırız. Kadro zaten onu söylüyor bize yani. Tabii. Fransa
1: sonra
0: kadrosu.
1: 27 Eylül Pazar günü tanıdık bir isime mikrofon uzatıyoruz. Mancini. Mancini Bursa'da Mancini'ye mikrofonlarımızı uzatacağız. Uzun yıllar sonra belki de Türkiye'ye geliyor. Sorularımızı yanıtlayacak.
0: O da yeni biliyorsun.
1: Tabii o da İtalya'nın başına yeni geldi.
0: Yeni geldi. Aynı şekilde Belçika'da da hoca değişti.
1: Tabii. Ertesi gün İtalya maçını oynayacağız. Çok kısa bir aramız var. Devamında 2 Ekim'de Mark Van Bommel'in çalıştırdığı Belçika milli takımı bizi konuk edecek. 5 Ekim'de de Bologna'da İtalya'ya konuk olacağız. Bu 3 haftalık milli arayı milli takımımız bu şekilde tamamlayacak. 24 Eylül, 27 Eylül, 1 Ekim ve milli takımın 3 Ekim milli takımın basına açık antrenmanları var. Bu antrenman görüntüleri yine...
0: Yani 24 Eylül dediğin zaten maçtan bir gün önce. Fransa maçından bir gün önce. Yine İtalya maçından bir gün önce. Ve aynı şekilde Belçika-Türkiye.

0: 8 Eylül tarihinde Bursa'da İtalya'ya konuk edeceğiz. Ardından 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanında olacağız. 5 Ekim yine aynı şekilde Uluslar Ligi'ndeki takvimimiz şu şekilde ilerliyor. 5 Ekim Pazartesi İtalya deplasmanında sahaya çıkıyoruz. Ardından 12 Kasım Perşembe grupta sondan bir önceki maçımız Belçika ile iç sahada olacak ve son mücadelemiz 15 Kasım Pazar Fransa deplasmanı olacak. Şimdi Fransa ile açacağız, Fransa ile kapatacağız. Dünyanın en önemli takımlarından birisi. Zaten son şampiyonada da yine final oynadılar. Daha öncesinde de aynı şekilde final. Ondan önce Kupa dünya sahibi. Şampiyonluğu. Yani oynadıkları her yerde futbolda şu an acayip bir takım haline geldi Fransa. Yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Belki İspanya gibi takım oyunu çok ön planda değil ama yıldızlarla, hani Harlem vardı ya basketbolda, evet, bir show takımı veya NBA'de All Star takımları nasıl olur? Fransa'da öyle bir kadro. Kupanın favorisi. Hem bizim milli takımı hem de Fransa'nın o kadrolarına, evet, bu maç öncesi bir bakalım, bir yandan da konuşalım. O sırada sen milli takımdan biraz bahset istersen. Dün gittin, antrenmanı yerinde takip ettin. Orkun yoktu. Tabii, hazırlıklar yani sürüyor.
1: Dün özelinde
0: şeyi atmış mı oyuncular? Direkt damardan girip konuya. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının böyle şeyini atabilmişler mi üzerlerinden? Nasıl gördün?
1: Onu attıklarını en azından şöyle gördüm. Oyuncuların birbiriyle diyalog, şakalaşma, gülme noktasında bir çekinceleri yoktu. Biliyorsun, Dünya Kupası'nda istemediğimiz bir sonuç aldık ve devamında, doğru, futbolcularımız fotoğraf vermekten dahi sakındı kendilerini.
0: Ve bunu da dile getirdiler.
1: Dile getirdiler. Tatillerde dahi izleyicilerimiz böyle biraz geçmişe dönsün. Çok fazla o tarihte story paylaşan, fotoğraf atan oyuncularımız yoktu. Bu milli hassasiyetleri zaten kalbinin tam şurasında taşıyor oyuncularımız. Bu sebeple bu antrenmanda biraz daha böyle birbiriyle şakalaşan, hasret gideren, yüzlerin güldüğü bir oyuncu grubu vardı. Umarım bu sahaya da, sonuçlara da yansır Koray Baloğlu. Tabii geniş kadromuz da geldi.
0: Ben hemen antrenmandaki yine istersen bir sayayım. Söyle, sen elbette devam et ya da öyle geçelim.
1: Antrenmandaki eksikler, şimdi dünkü antrenmanda Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Deniz Gül hafif ağrıları sebebiyle yoktu.
0: Yunus, Muhammed, Deniz Gül.
1: Hafif ağrıları, evet, ama çok ciddi bir problemleri yok. Bu oyuncular bu maçlarda forma giyebilecek. Demir Ege seyahat programı sebebiyle yoktu ama katıldı milli takıma. Dün geldi geç saatlerde de olsa. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz da zaten biliyorsun sakatlıkları sebebiyle milli takıma çağrılmadı. Onlar geniş kadroda da yok. Orkun Kökçü'ye gelim son olarak. Orkun Kökçü Beşiktaş'ta bir süredir ayak parmağındaki çatlakla oynuyor. Ahmet maçından sonra, Ahmet Spor maçından sonra Orkun'un ağrıları çok fazla şiddetlendi. Orkun dünkü antrenmanda yoktu. Durumuna milli takım doktorları gün ve gün bakacak. Orkun'un zaten şuna eminiz. Milli takım için ayak parmağındaki çatlakla da olsa oynayacak, tabii, karakterde bir oyuncu ama durumuna bakılacak Koray Baloğlu.
0: Bakalım. Ona da şifalar dileyelim. Zaten bu da son iki maçtır o şekilde devam ediyordu. Önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Şimdi geniş kadroları, aday kadroları daha doğrusu bir göz atalım. Hem Türkiye'nin hem de Fransa'nın, ikisine de bir bakalım yine tekrar, evet, rica edelim. Milli takımımızda hangi isimler davet edilmişti? Fransa'da hangi isimler vardı? Onların üzerinden de konuşalım. Hem hatırlatmış olalım o sırada. Türkiye'nin ve Fransa'nın Uluslar Ligi kadrosu milli takımımızda. Kaleci rotasyonumuz Uğurcan, Altay, Muhammed, Okan. Savunmada Zeki, Merih, Ozan, Samet, Abdülkerim, Emirhan, Adil Demirbağ ve şöyle devam ediyoruz. Ferdi Eren var. Orta saha rotasyonumuzda Orkun, Bartu, Demir Ege, İsmail, Salih, Melih, Arda, İrfan Can, Barış Alper, Yunus, Oğuz Aydın, Aral, İlhan Fakılı davet edildi. Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül. Bizim kadromuz bu şekilde. Yeni isimler var, yeni yüzler var. İşte Adil Demirbağ çok konuşuyorduk. Dünya Kupası'na gidemedi ama Uluslar Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı yine aynı şekilde ilk kez geliyor. Fenerbahçe'den Bartu çağrıldı. O yine dikkat çeken isimlerden birisi. Melih var. Trabzonspor'dan Melih Kabasakal davet edildi. Yeni yüzler de var. Eksik yüzler de var. Sakatlığı nedeniyle Kenan ve Hakan yok. En büyük eksiklerimiz belki onlar olacak. Bu şekilde bir geniş kadromuz var. Diğer tarafta işte bahsettiğim olay o zaten. Yani yıldızlar topluluğu All Star takımı gibi. Şuraya bakarsan işte Manyan, Upamecano'su olsun, zaten ileri atta gitmek istemiyor insan, saymak istemiyor rakibimiz olduğu için, ama hepsi mevcut olacak. Kamavinga, işte Zaire Emery, Çer

0: Ekisi var. Olize, Dembele, Barcola, Doué, Mbappe, hepsi bu Uluslar Ligi kadrosunda yer alıyor. Belki arada kaçamaklar olabilirdi Fransa'da da ama evet. Bahsettiğimiz konu Zinedine Zidane. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından uzun süre takım çalıştırmıyordu. Çok fazla mesela United'da adı çok ciddi anıldığı dönemler oldu. Hiçbir yere gitmedi. Hocalık tercihini yeniden ülkesi adına yaptı. Fransa milli takımı için. Şimdi bütün dünya futbol kamuoyunun gözü Zinedine Zidane'da. Çünkü Zidane sadece Real Madrid'de ne yaptığını herkes görmüştü. Zidane'ın hocalık meziyetleri Fransa milli takımında nasıl olacak diye. Şimdi bütün dünya futbol kamuoyu zaten Fransa'ya odaklanmış vaziyette. Ekstra Döşam'ın ayrılığı sonrası. Bununla birlikte yeni bir hoca geliyor. Oyuncuları çağırıyor. Oyuncular da kendini Zidane'a göstermek için. En azından bir iletişim kurmak için. Şimdi ilk fırsatları olacak. Yani Fransa-Türkiye maçı bir anda sıradan bir Uluslar Ligi karşılaşmasının çok ötesine geçti. Özellikle Fransa'nın neler yapacağını herkes görmek için bütün dünyada bu maça odaklandı. Ama tabii sadece konu Fransa değil, Türk milli takımı da son dönemde çıkışta. Bazı turnuvalarda işte o Dark Horse diye adlandırılan sürpriz takım kimliğimiz vardı, ünvanımız vardı. Başta Arda Güler olmak üzere de Avrupa'nın ve dünya futbolunun ilgisini çeken son derece önemli isimlere sahibiz. Yani bu maç artık top seviye, en üst seviye Uluslar Ligi'ndeki mücadelelerden birisi durumunda.
1: 3 sezonda 13 tane kupa aldı Real Madrid'de Zinedine Zidane. 3 tane Şampiyonlar Ligi vardı. Doğru. İşte La Liga şampiyonluğu yaşadı. UEFA Süper Kupayı aldı. Ondan sonra teknik direktörlüğü çok ciddi bir ara verdi. Nereye gidecek, ne yapacak? İşte Manchester United Real Madrid'e tekrar döner mi? Premier Lig'den birçok takıma yazıldı ama ülkesine döndü. Şimdi ilk maçı olması sebebiyle Mbappe'nin ne yapacağından çok Zidane'ın bu maçta alacağı sonuç, sergileyeceği oyun, hatta aday kadroyu dahi açıklarken hangi oyuncuları tercih edeceği hep Zidane odaklı manşetlerden okundu tabii. Fransa'da. Bu sebeple bu maçın tabii ki de milli takımımız bizim adımıza öznesi ama Fransızlar adına maçın öznesi Zinedine Zidane. Bu anlamda hepimizin de çocukluk döneminde kahramanı olan oyunculardan bir tanesiydi oyuncu profili sebebiyle. İzleme ve röportaj yapma şansına sahip olmak da çok kıymetli olacak. Yani Fransa milli takımına karşı geçmişte biz iyi bir sonuç aldığımız maçlar oldu. Maç oldu daha doğrusu. Ama bu kadro gerçekten çok iyi bir kadro. Özgüvenli bir kadro. Ve yeni teknik direktörüyle de iyi bir oyun sergilemek isteyecektir. Bir de şu var. Bu kadrodaki oyuncuların her birinin çocukluk kahramanı Zinedine Zidane. Bu sebeple kahramanlarının kenarda olduğu bir koçun altında çok iyi performanslar göstermek bence ekstra oynamak isteyeceklerdir. Bu sebeple milli takımımız önemli bir sınava çıkacak. Burada sergileyeceğimiz oyun, şimdi skor kısmı ayrı konuşuruz ama sergileyeceğimiz oyun da bence çok önemli. Milli takıma dönecek olursam Koray Baloğlu, ben buradan çok kısa müsaadenle bir muhtemel 11 yaparak devam edeyim. Milli takımı da bu süreçte antrenmanlara giderek de takip edeceğim. Ben kalede Uğurcan'ı bekliyorum yine ama sağ bekteki tercihimiz işte Mert Müldür'ün çok geçmiş olsun talihsiz sakatlı. Zeki ilk 11'de olacaktır. Stoper ikilisi benim beklentim Ozan Abdülkerim ikilisi. Sol bekte Ferdi'yi bekliyorum. Orta sahanın hemen önünde İsmail ve Salih ikilisini bekliyorum. Önlerinde Arda Güler 10 numarada beklentim o yönde. Sağ kanatta tercih noktasında iki oyuncu da Montella'nın çok kullandığı oyuncular. Yunus çok formda başladı. Orada %50-%50 diyorum. Sol kanatta Oğuz Aydın'la başlamasını bekliyorum. İleri uçta da ben Kerem'de yine Kerem tercihini kullanacağını Montella'nın. Aşağı yukarı muhtemel 11'in bu şekilde ama tabii hafta içi yapılacak antrenmanları takip edeceğiz. Kadromuz...
0: Bir de Barış'la Yunus da çok yönlü oyuncular.
1: Çok yönlü oyuncular.
0: Onu söyleyelim. Aynen öyle. Yani aslında sağ tarafta yazıyoruz ama Barış'ın bir solda oynadığını da görüyoruz.
1: Görebiliriz.
0: Oğuz'u solda yazılıyor ama Oğuz'un sağda oynadığını da gördüğümüz dönemler var.
1: Evet.
0: O yüzden hoca nasıl tercih edecek hep birlikte göreceğiz.
1: Ama ne olursa olsun birbiriyle oynamaya çok alışkın bir oyuncu grubu var. Elinden geleni vereceğine inanıyoruz. Fransa maçından sonra İtalya maçı bizim için en azından daha böyle... Başa baş mücadele edebileceğimiz bir maç olarak görüyorum ben.
0: Evet, inşallah sonu galibiyet i̇nşallah. Olsun. Güzel böyle Türk futbolu adına unutulmaz bir maç olarak hafızalarda yer edinsin. Zinedine Zidane belki ilk etapta üzülecek Ama İnşallah. Gönlümüz tabii ki Ay Yıldız'dan yana her zaman olduğu gibi. Erdem, teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Cuma akşamı Türkiye ile karşılaşacak Fransa milli takımı da hazırlıklarını

0: sürdürüyor. Teknik direktör Zinedine Zidane milli takımın başındaki ilk sınavında Kocaeli'de sahaya çıkacak.
1: ...2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Fransa yine şampiyonluk hedeflediği bu yılın turnuvasına Türkiye maçıyla başlıyor. ...14 yıldır takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın ayrılmasıyla göreve gelen Zinedine Zidane da milli takımın başındaki ilk maçına Kocaeli'de çıkacak. 54 yaşındaki teknik direktör kadroda bazı zorunlu değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Kasık sakatlığı yaşayan Zaire Emery'nin yerine Paris Saint Germain'den takım arkadaşı ve son dönemin gözde ismi Akliuş kadroya çağrıldı. Lens kalecisi Robin Risser de kadrodan çıkarılmasının ardından yerine Como kalecisi Yann Boutez geçti. Fransa milli takımı Uluslar Ligi'ndeki ilk mücadelesini 25 Eylül Cuma 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Türkiye'ye karşı verecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Pazartesi akşamı Belçika'ya konuk olacak Zidane'ın öğrencileri 2 Ekim'de İtalya, 5 Ekim'de de Belçika'yı ağırlayacak. Sadece Fransa değil, dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Zinedine Zidane, milli formayı giydiği dönemde 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonluğu yaşamıştı. Antrenman sonrası Fransa'nın iki stoperi sağ kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayern Münih'te forma giyen Upamecano, Zidane yönetimindeki ilk çalışmasından çok mutlu olduğunu belirtti.
2: Yeni teknik direktörümüz Zinedine Zidane'la çalışmaktan çok keyif aldık. İlk antrenmanımız daha çok adaptasyon odaklıydı. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızı karşılama adına da çok iyi bir antrenman oldu. Hocamız sahada doğru pozisyon almak ve kendimizi oyuna adamak gibi önemli noktalara değindi. Biz de söylediklerini uygulamaya çalıştık.
1: Chelsea ve Fransa milli takımının bir diğer stoperi Lacroix da önceden televizyonda gördükleri isimlerle çalışmaktan gurur duyduğunu vurguladı.
3: Zidane'la çalışmak büyük bir zevk, büyük bir gurur. Çocukken onları televizyondan izlerdik. Şimdi onlarla antrenman yapıyoruz. Bundan dolayı baskı değil, gurur hissediyoruz.
0: Fransa milli takımının 122 yıllık tarihine yakından bakalım.

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden horozlar, uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden Mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen Horozlar'da 2012 yılında göreve Didier Deschamps getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen Maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı.

Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise dördüncü tamamladı. Son iki Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu. It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

0: Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde yaklaşık 80 milyon euro harcayarak kadrosuna kattığı 5 futbolcudan henüz gol ve asist katkısı alamadı.
1: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lazio Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lazio Ugochukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda takıma gol ve asist katkısı veremedi.
0: Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç skor katkısının yanı sıra bağlantı rolünü de yaparak hücum organizasyonunda önemli görev üstleniyor.
2: Vedat Muriç İsmail Kartal dönemindeki Edin Dzeko'yu hatırlatıyor. Eyüpspor maçında 4 kez ağları sarsan Kosovalı yıldız bu sezon gollerinin çok ötesinde bir santrfor performansı sergiliyor. Tecrübeli oyuncu skor katkısının yanı sıra takımının hücum organizasyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Geçiş hücumlarında orta sahaya yaklaşarak pas istasyonu olan Muriç, gerektiğinde kanatları açılarak hücum genişliğinin oluşmasına katkı sağlıyor. Eyüpspor maçında derine gelerek sırtı dönük aldığı 6 topun tamamını olumlu kullanan 32 yaşındaki oyuncu bu toplarla takımının hücuma çıkmasını sağladı. 3. bölgede %92 pas isabeti yakalayan Vedat Muriç bu pasların %80'ini ileriye oynayarak hücumun yönünü sürekli rakip kaleye çevirdi. Kosovalı yıldız bu özellikleriyle yalnızca gol atan bir santrfor değil, takımını oynatan, arkadaşlarını alan açan ve hücumun bağlantısını sağlayan istisnai bir forvet olarak dikkat çekiyor. İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonda Edin Dzeko'yu da benzer rollerde kullanmıştı. Bosna Hersekli yıldız sergilediği futbolla takımın lideri olmayı başarmıştı.
0: Beşiktaş'ta milli takım antrenmanlarına sakatlıklardan dolayı katılamayan Orkun Kökçü, Trossard ve Vlahovic'in durumu yakından takip ediliyor.
2: Beşiktaş'ta teknik heyetin gözü milli takımlara giden oyunculara çevrildi. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in sakatlık süreçleri yakından takip ediliyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı A milli takımın ilk antrenmanında yer alamadı. Milli futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Leandro Trossard da topuğundaki ödem ve devam eden ağrıları nedeniyle Belçika milli takımının ilk antrenmanına katılamadı. 31 yaşındaki futbolcu durumu Belçika milli takımı sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Ağrılarının devam etmesi halinde Trossard'ın milli maçlarda forma giymemesi gündeme gelebilir. Dusan Vlahovic sağ arka adalesindeki sakatlıktan dolayı Uluslar Ligi maçlarında Sırbistan milli takımının formasını giyemeyecek. Yıldız futbolcu milli arayı İstanbul'da geçirerek doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin en büyük beklentisi milli aranın ardından yoğun lig ve Avrupa temposuna eksiksiz bir kadroyla girmek.
0: Muhammed Salah İngiltere'de trafikten 6 ay men cezası aldı.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi. Mart ayında Salah'a ait bir aracın Liverpool yakınlarında hız sınırını aştığı belirlendi. Saatte 48 kilometre olan yolda 58 kilometre hızla giden araç kameralara yakalandı. Konuyla ilgili ifadesi sorulan Salah, direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyince hakkında dava açıldı. 34 yaşındaki futbolcu suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı ve cezasına razı oldu. Warrington mahkemesinde görülen duruşma sonunda Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.
0: Borsa İstanbul'la devam ediyoruz. Spor endeksi günü artışla 0,79'luk bir artışla tamamladı. Kulüp hisselerine de bakacağız tek tek. İlk olarak Beşiktaş hisseleri ekrana yansıyor. %6,94'lük bir yükseliş söz konusu. Ciddi bir artış var. Fenerbahçe hisseleri günü %1,94'lük değer kaybıyla tamamladı. Galatasaray hisselerinde artış veya eksilme söz konusu olmadı. Yine günü başladığı gibi 0,91'lik değeriyle kapattı. Trabzonspor hisseleri de günü pozitif kapatan hisseler arasında yer aldı. 1,14'lük artış söz konusu. Yurt dışından haberlerle devam ediyoruz. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1: Kylian Mbappe, bu sene Ballon d'Or'u kazanmazsam hayal kırıklığı yaşarım dedi. Futbol severler ikiye bölündü. Sponsoruyla anlaşması sona eren Mbappe, başka bir sponsorla sözleşme imzalama töreninde açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız anlaşma için gittiği Zürih'te AS gazetesine açıklamalar yaptı. Kylian Mbappe, hakemler için konuşmanın gereksiz olduğunu belirterek, "Hakemler hakkında konuşmayı tercih eden biri değilim. Şimdi de konuşmayacağım. Düşüncelerimi kendime saklayacağım. Hakemler de insan, onlar da hata yapabiliyor," dedi. Ballon d'Or ödülünü kendisinin kazanması gerektiğini ileri süren Fransız süperstar, "Bu konuda her şeyi söyledim. Çok fazla konuşunca insanlar rahatsız oluyor. Sakin bir şekilde bekliyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi bir iş çıkardım. Ballon d'Or'u alamazsam hayal kırıklığına uğrarım," şeklinde görüşlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonu Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Real Madrid'in forveti 22 golle Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü unvanını da elinde bulunduruyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü belli olacak.

0: Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland sosyal medyada hakkında en çok paylaşım yapılan futbolculardan birisi. Özellikle Dünya Kupası döneminde aynanın yanında yemek yerken kendisini gördüğü ve irkildiği ana dair bir yapay zeka videosu vardı hatırlarsanız. Bu viral olmuştu. Erling Haaland viral olan o videoyu bu kez kendisi canlandırdı.
1: Erling Haaland Dünya Kupası sürecinde sosyal medyada viral olan yapay zeka ile hazırlanmış videosunu gerçeğe dönüştürdü. Manchester City'nin Norveçli yıldızı yemek yerken aynadaki yansımasını görüp irkildiği yapay zeka animasyonu sosyal medyada viral olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük ilgi gören bir

0: Videodaki sahneyi bu kez kendisi canlandırdı. Haaland yapay zeka tarafından oluşturulan animasyondaki korku ve şaşkınlık anını birebir taklit ederek eğlenceli bir video çekti. Norveçli golcünün MrBeast lakaplı YouTuber'la çektiği ve yayınladığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca izlendi.
1: Yapay zekadaki daha gerçekçiydi bu arada sanki. Bir süredir sahte aşı evrakıyla gündeme gelen Granit Xhaka suçunu itiraf etti.
2: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Xhaka, "O dönemde COVID-19 aşısı ile ilgili büyük bir kararsızlık yaşıyor ve korkuyordum. Bu nedenle bir aşı onay belgesi satın aldım. Bunun bugün bir hata olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı. İsviçre Emniyeti 33 yaşındaki futbolcunun aşı belgesi satın aldığı doktorun muayenehanesinde bir süre önce baskın düzenlemişti. Adli soruşturmaya konu olan olayda sabıkalı olan doktor hakkında da sahte sertifika düzenlemekten dolayı işlem yapılıyor. Söz konusu sahte evrağın tarihinin 2022 Ocak ve Kasım ayları olduğu belirtildi. Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılması sebebiyle UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.
1: Bundesliga'da Bayer Leverkusen Leipzig'i misafir etti. O karşılaşmanın özetini izliyoruz.
3: Leipzig karşılaşmaya başlayan taraf. Şimdi Leipzig geliyor. Nkunku. Nkunku'dan Musa. Musa. Musa'nın pası. Banzuzi şut şansı. Yerden bir şut, kaleci Flecken iki hamle de aldı. Şimdi Gomis, Romulo kafayla önüne aldı. Romulo ortaya doğru, topağlarda gol. Nkunku, Romulo asisti yapıyor. Nkunku, Leipzig'e dönüşünde. Leipzig deplasmanda 1-0 önde, izliyoruz pozisyonu. Geride gözüküyor burada Romulo. Kafayla önüne aldı, ortaya iyi noktaya çevirdi ve kale önünde Nkunku tamamladı. Gol yok, offside. Tapsoba uzun yolluyor. Orban baskı var, hata yaptı. Şimdi Patrick Schick kaleci, ikinci pozisyon diye bir çok kötü vurdu. Şu ana kadarki en önemli pozisyon. Orban'ın hatası, Patrick Schick. Kaleci Van de Fort'tan dönüyor. Büyük bir fırsat vardı Diaby'nin önünde. Diaby ayağına oturmamış. Sol kanada Miguel Gutierrez. Gutierrez'in ortası iyi, orta ve gol geldi. Patrick Schick. Az önce kaçırdılar ama bir diğer iyi orta ve Patrick Schick topu alara yolluyor. Bayer Leverkusen 1-0 önde. Çok iyi kesti Miguel Gutierrez. Kayarak böyle dokunuyor, bitiriyor Schick.

tarafta paslar üst üste. Gomis şık hareketle çekti, bıraktı. Şut! Kaleci Flecken. El Aynawi iyi şut çıkardı ama Flecken. Maza. Estevin üstüne gitti Maza. Yerden çevirdiği top. İkinci pozisyon, tehlike var. Şut ve gol! Maza böyle çevirdi. Baku dokunuyor ama o dokunuşla topu yolladığı yer tam Leverkusen'ın istediği yer. Miguel Gutierrez rahat bir vuruş şansı buldu. Sekiyor da hafifçe ve

0: efor çıkaramadı. 2-0 önde Bayer Leverkusen. Maza iyi taşıdı, Maza araya bıraktı. Patrick Schick kaleci. Üçüncü gole yaklaşıyor Leverkusen. Gomis'ten soldaki Nusa'ya. Nusa şut şansı buldu. Nusa vurdu, dışarı gitti. Çok az farkla dışarı gidiyor. Bayer Leverkusen 2-0 kazanıyor. 7 puana yükseliyor bu sonuçla Bayer Leverkusen. Leipzig'i de geçmeyi başardılar.
1: La Liga 7. hafta mücadelesinde ise Deportivo A Coruña evinde Real Betis'i ağırladı.
2: İşaret geliyor. Cesar Sota Grado başlangıç düdüğünü çaldı. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Karşılaşmaya Real Betis başlıyor. Pablo Fornals çevirdi. Ekstra pas geldi. Kalyalı'nın arama şutu, kaleci Leo Roman. Nefis kurtardı. Hücum sürüyor. Pablo Fornals. İtişmeler var. Nefis pas. Hector Beğer'in çıkarttı Kalyalı'nın üzerinde. Can Siperhane kaleyi savunuyor. Deportivo La Coruña'lılar. Nefis bir röveşata. Leo Roman yumrukluyor topu. Üçüncü korneriydi bu Betis'in, ceza sahası Deyosa dışarıya. Bitime son 5, ilk yarıda normal sürede. Anthony gördü koşuyu. Pasın şiddetini ayarlayamıyor ama arkada Ezabde var. Soriano yerde bir Betis'ti. Deyosa söktü, aldı topu, bıraktı merkeze. Şut şansı Cucho! Cucho Hernandez! Dakika 43, Real Betis La Coruña döndü. Cucho Hernandez İkinci golünü atıyor bu sezon. Rodrigo Riquelme'yi yakalıyor. 1-0 Real Betis 1 Deportivo La Coruña 0. Bir yandan penaltı beklentisi, diğer yandan Deyosa'nın bireysel çabası. Geldi orta içeriye, kafa vuruşu Vayez. Jimenez. Yüksek top. Üçüncü bölgeye. Ceza sahası içi Jensen. Kaleci Vayez. Bir kez daha test ediyor Vayez'i. Soriano. Nefis pas. Şimdi Meya girdi içeriye. Meya, kaleci Vayez. Neler çıkartıyor neler. Nefis pas savunma arkasına. Offside yok. Meya birebir de geçemiyor. Vayez'i. Uzun top, Ezabde, nefis kontrol, Ezabde karşı karşıya kaleci, Cucho Hernandez savunma, sekti top, Isco. Korner kullanacak Betis, Isco yolluyor, yakındır Nathan direkt. Nathan maçı kopartmaya bir kez daha yaklaşıyor Betis ama bu kez de La Coruña direkleri izin vermedi. İz pozisyonu tekrarını izlerken çabucak geldi Deportivo. Orta içeriye Aubameyang savunma. Oraya giriyor bir kez daha. Gomez. Vayez. Nefis orta. Aubameyang ilk ciddi tehdidi. Vayez. Harika refleksler vermeye devam ediyor. Yerden pas Soriano şimdi. Soriano nefis gönderdi. Ceza sahası içi Vayez. Bayrak kalkabilirdi ama ona rağmen Vayez nefis reaksiyon veriyor, durdu oyun. Ne kaleci ama. Çıldırdı. Soriano bırakıyor sola Koaliata'ya. Dakika 87. Deportivo bastırıyor. Geldi orta. Kafa, gol! 87. dakika. İspanyol oyuncu ilk golünü atıyor bu sezon.

0: şimdi orta şansı bir kez daha. Ayağının dışıyla Luis mi çevirdi? Yine Villares uzanıyor ama dokunamadı. Karşılaşmanın hakemi Cesar Sotogrado son düdüğü çalıyor. Maçın sonucu Deportivo La Coruña 1, Real Betis 1.
1: İtalya'ya uzanıyoruz. Como Serie A'da bu sezon ilk kez kaybetti.
2: İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone bugün kazanarak zirveye ortak olmak isteyen Como'yu konuk edecek. Milyar öncesinde zirveye ortak olmak isteyen Como zorlu Frosinone deplasmanında Baturina iki oyuncu karşısında iyi sakladı Hırvat Yıldız. Döndü geriye da Cunha. Aradan Nico Paz'a kaldırdı kafasını. Paz ortası arka direğe doğru Ramon indirdi. Bir kafa kaleci. Müthiş kurtardı. Atak sürüyor Nico Paz. Açıldı Baturina. Müdahale. Yeni bir şut. Bir kafa Dubi Kastrek'ten döndü. İnanılmaz karambol dışarıya gidiyor top. İşte Nico Paz. Ramon. Dubikas kaleci Parmisani atak sürüyor. Baturina gol oluyordu. Müdahale geliyor Monterisi. Sonrasında yine Parmisani. Pozisyon üstüne pozisyon Frosinone kalesinde. Uzun gönderiyor Parmisani. Çaloba hata geldi. Gedemiz takipte. Gedemiz kurtarır mı? Gedemiz vurdu Mute. Gedemiz hala onda top. Eriden Gedemiz aradan bıraktı. Şimide. Şimit çevirdi. Şut ve gol. Topu alana gidiyor Kalo. Kalo öne geçiyor Frosinone. Como maça çok iyi başladı ama gol Kalo'dan geliyor. Seken top. Can Bute bu kez çaresiz. Gol Kalo'dan geliyor. Giacomo Kalo Serie B'den Serie A'ya çıkış sezonu kahramanlarından biriydi. Bu sezona da iyi başladı. Como'ya karşı da boş geçmiyor Kalo. Bu boşluğu bulabilecek mi? Como çalıma ihtiyaçları var. Yani bu duvara karşı hiç beklenmedik öngörülemez hareket. Belki bu olabilir işte. Diao koşu gösterdi. Yaptı ortasını içeriye. Nico Paz direkten döndü yine. Direkten döndü yine. Parmisani de dokunuyor orada. Nico Paz ayağıyla yapamadığını kafayla yapacaktı ama biraz da şansı yaver gidiyor Frosinone'nin ilk yarıda. Şu ana kadar o etkili ortalarını yapamadı Luis Mia. Bakalım ilk yarı sonunda gelecek mi? Mia sert kesti. Top sekiyor ama Nico Paz kontrol edemedi. Yankuto karşı atak başlıyor. Şimdi Gedemis'ten iyi bir pas. Kalo Şimit'e doğru bıraktı. Şimit aldı. Destek var Kivernatze'den. Ona pas. Kivernatze düzeltti. Karşı karşıya Kivernatze! Kontrada Kivernatze! 2-0! Müthiş geldi Frosinone. 2-2. Kivernatze affetmedi. İlk yarının yıldızlarından biriydi Kivernatze. Como'ya Frosinone deplasmanında soğuk duş var. Kalo bugün golü de kaydetti. Ken dönüyor ayakta kalıyorken ceza sahasında bu zekat kaleci. Parmisani. Bugün Parmisani'yi geçmek çok zor olacak.
3: Çaloba. Kayki'den önce Oyono. Bitmek bilmiyor enerjisi Oyono'nun. Oyono yaptı ortasını. Üçüncü gol şansı Raimondo.
2: Fişi çekti Raimondo. Ama maçın hakemi kontrol öncesinde rakibini ittiğini düşünüyor Raimondo'nun.

0: Zerbin götürüyor. Zerbin alıyor. Alessio Zerbin, geçmedi top. Bir müdahale gözler hakemde. Maç bitti. Milyar öncesinde Como'ya soğuk tuş. Frosinone çok iyi açtığı sezona akılda kalacak bir galibiyet daha ekliyor.
1: Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Emma Messaman'la bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2: Emma Messaman Fenerbahçe ile yeniden anlaştı. Belçikalı kadın basketbolcu Sarı Lacivertli kulüple bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2022-2023'te Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki yıldız basketbolcu EuroLeague Women'da üst üste iki kez en değerli oyuncu seçilmişti. Messaman Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Geçtiğimiz sezon kadınlar EuroLeague'de 15 maçta forma giyen Messaman 14,9 sayı, 3,9 asist ve 5,8 rebound ortalamalarıyla oynadı.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Ligi coşkusu Aspor'da yaşanıyor. Üç toparlarda gol. Yürker eşli, İzaklı hücum hattıyla dikkat çeken İsveç yeni bir atılım yapmak isteyen Romanya'yı konuk ediyor. İsveç Romanya Uluslar Ligi mücadelesi Cuma 21.45'te Aspor'da.

0: UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrece Gonçalo, o tiro e o gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, là il est passé, Benjamin Pavard, il aura Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler!

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappé ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Portugal have won the Nations League final. 5 turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: futbolla dolu hafta sonuna hazır mısınız? Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar canlı yayınla bu ekranda.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: 26 Eylül Cumartesi saat 16. Slovenya İskoçya. Saat 21.45. Çekya Hırvatistan.
1: Vurdu ve gol.
0: Bitmedi. 27 Eylül Pazar saat 19. Sırbistan Hollanda. Saat 21.45. Norveç Portekiz.
1: Topu alarda gol.
0: Futbolun coşkusunu Aspor'da beraber yaşayacağız.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: 60'lı yılların çok ünlü bir boksörü vardı. Bülent Sümer. Sonra milli takım antrenörü oldu. 57 kilo boks maçları yaptı. Boksu kapattığı zaman 57 kiloydu. Vefat ettiğinde yine 57 kiloydu. Bütün antrenörlük zamanı sık sık bir araya gelirdik. Hemen teraziye çıkar. Rahmetli anıyorum kendisini, Bülent Sümer. Türk boksuna çok büyük hizmetleri olan bir büyük şampiyondur. Bir milli boksördür aynı zamanda. Değerli seyirciler, bununla da kalmıyoruz. Bu akşam WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu var. 12 roundluk bir mücadele. Lewis Fury ve Dominic Quinn arasında oynanacak. Şu anda da görüntüde Nick Blackwell. 25 yaşında, 19 maçın 3'ünü kaybetmiş, 1'ini kazanmış. Kazandığı maçlarda 8 knockoutlu galibiyeti var. Nick Blackwell. Rakibi kadar ünlü değil. Rakibi kadar aileden gelen bir büyük şampiyonluklar sahibi değil ama kabiliyetli, istikbal vaat eden bir boksör ki zaten şampiyonluğa kadar çıkıyor, ünvan maçına kadar çıkabiliyor. Ağır çekimleri seyrediyoruz sevgili seyirciler. Bakın müthiş bir sol direk ardından sağ geliyor ve yine yepyeni bir round. Müthiş bir heyecan, müthiş bir mücadele. Ve şu anda 12 roundluk maçın 4. rounduna girmiş bulunuyoruz. Sol direklere, ikisinin de sol direkleri çok sıkı. Fakat Chris Eubank puan olarak önde. Aşağıdan aparkatlar, aparkatlar sağ sol. Yine aparkatlarla rakibin üstüne gidiyor. Chris Eubank çok sert vurursa indirebilir rakibini. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ve olmadı. Olmadı. Blackwell gerçekten çok iyi dayandı. Sol direkler. Sol direkler. Evet, sol direkler Chris Eubank'den. Baksanıza Nick Blackwell o kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki bu İngilizler böyledir değerli seyirciler. Horoz gibidir. Ne kadar darbe alırlarsa alsınlar hep ayakta kalırlar. Rakiplerini yorarlar. Dayak yiyerek rakiplerini yorarlar ve kan revan içinde kalırlar. Bakın işte şu anda görüntüde İngiliz Nick Blackwell'ın bir yerinde kanama var. Hakeme bakıyorum, köşeye göndermedi. Müthiş böbrek ve bir aparkat. Yine rakibinden geliyor. Ve Chris Eubank iyice şöyle rakibine karşı bir hazırlık içinde yine bir hafif hafif duruyor böyle. Bir sol direk ileride, sol direk ileride sağını vurabilir mi bilmiyorum. Rakibi üstüne geliyor. Blackwell'ın bu defa darbeleri var. Hemen sarılıyor Eubank. İleriye doğru itiyor. Hakem araya giriyor. Tekrar sağ sol. Çok güzel. Müthiş bir kombine. Chris Eubank'ten geldi. Böbreğine ne kadar vurdu ya Rabbi, ne kadar vurdu. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Joe Louis aklıma geliyor değerli seyirciler. O da böyle devamlı böbrek üstüne vurur ve rakiplerinin kaburgalarını kırardı. Max Schmeling'in 3 kaburgasını kırdı 1938'de Joe Louis ve knockout'la mağlup etti rakibini 1. round'da. Evet, şimdi Chris Eubank maçına geliyoruz. İyice Blackwell'ın kanamaları başladı. Yüzünün bazı yerlerinden kanamalar var. Şimdi onlar hepsi silinecek. Biraz da ağır çekimde göreceğiz nerede köşesini biraz gösterirlerse eğer. O kanamalar nereden? Dudaktan mı geliyor? Koray bundan nereden? Oldunuz. Burundan mı geliyor?
1: Burundan oldunuz.
0: Evet, yukarıdan aşağı geliyor. Evet, burnunu tuttu. Ve köşede baba arkası dönük olan memnun oğlunun maçından. Fakat Nick Blackwell çok iyi. Üstten vuruyor şimdi rakibine. Kafayı yere indi anda. Chris Eubank darbeyi alıyor. Sol direkler yine Chris Eubank'ten geliyor. Sol direkler devamlı. Sol direkler. İkisinden de karşılıklı sol direk dediğim anda görüyorsunuz zaten. Sadece Chris Eubank değil, rakibi Blackwell da aynı. Evet, sarılmalar mı? Hayır, değil. Bir sarılma teşebbüsü diyebilirdik. Müthiş bir boks yapılıyor değerli seyirciler. Yani ben uzun zamandır böyle bir boks maçı seyretmedim, anlatmadım. Sağ sol darbeler geliyor. Hiç durmuyorlar. Harika bir müsabaka. Harika bir maç. Harika bir maç. Bakınız burnu nasıl kanıyor. Nasıl kanıyor Nick Blackwell'ın. Koraycığım bunlar böyledir. Bunlar böyledir. Keçi gibidir bunlar. Böyle horoz gibidir. Devamlı dövüşürler. Şimdi burada da işte...

0: Oğul karşılıklı dünya şampiyonu Chris Eubank. Ringin ipleri geliyor yüzüne. Şu anda tam yüzünü görüyoruz. Bakın çok eski, çok ünlü bir boksör ama yüzünde en ufak bir problem yok. Ve şu anda evet mücadele yeniden başladı. Mücadele yeniden başladı. Chris Eubank maçı önde götürüyor. Blackpool 19-19-19. Evet.
1: Bu Eubank karşılaşmayı yorumlayan, İngiliz televizyonu yorumlayan eski dünya şampiyonu Richie Woodall'ın puan tablosu ama o şu ana kadar 4 round'un ikisini Nick'le vermiş durumda, ben ona katılıyorum.
0: Hiç ilişkisi yok. Hakemlerin aynı fikirde olduğunu kesinlikle tahmin etmiyorum. Burada artık insaf yani, insaf. Nick'e bu roundlar verilirse çok büyük bir haksızlık var ortada. Hepimiz seyrediyoruz. Sevgili seyircilerle birlikte seyrediyoruz. Bilmiyorum değerli seyirciler, siz o İngiliz yorumcularla aynı fikirde misiniz? Hep beraber görüyoruz maçı. Ve işte şu anda Chris Eubank rakibinin karşısında sağ sol darbeler atlıyor ve aşağıdan aparkatları tutturuyor. Yine aparkatları tutturuyor. Bakınız devamlı. Arkadan kafası arkaya doğru gidiyor. Nick Blackwell'ın kafası arkaya gitmesine rağmen bana mısın demiyor. O da gerçekten çok sıkı bir boksör çıktı. Çok dayanıklı bir boksör çıktı. Ama ben öyle dayanıklı olacağını biliyorum. Yıllarımız geçti bu ringlerde. İngiliz veya İrlandalı ile karşılaşacağınız zaman bilin ki karşınızda yumruktan yılmayan, dövüşten yılmayan cesur bir adam var. Chris Eubank bu enerjisini, bu üstünlüğünü sürdürebilirse müsabakayı kazanabilir. Hatta belki rakibini düşürebilir de. Ama bakalım, bakalım şimdi köşede Blackpool ne yapacak? Sağ sol hareketlerle rakibini alaya alıyor. Evet, rakibini alaya alıyor Chris Eubank. Şimdi sıra Chris Eubank'te.
1: Ve maç esnasında da meydan okudu şampiyona. Bir yandan da hem rakibine hem de o maçı takip eden şampiyona meydan okuyor Chris Eubank Jr.
0: Heyecanlandın Koray'cığım.
1: İnanılır gibi değil. Kenarı dünya şampiyonuna meydan okudu. Karşılaşma devam ederken Chris Eubank Jr.
0: Evet sevgili seyirciler. İşte biraz önce Koray'ın dediği gibi kenardan laf yetiştiriyor oraya. Ve şimdi sağlı sollu darbelerle Chris Eubank rakibinin iyice canını acıttı. İyice kanattı. Sol direk ne zaman gelecek bekliyorum. İkisi de birbirlerini kolluyorlar. Nihayet geldi. Ama isabetli bir sol direk değil. Chris Eubank sağını kullanmak istiyor. Sağını zaten önce böbreğe vuruyor. Sarıldı bu defa. Sarıldı. Eskimle köşeye geldi. 5. round'un bitimine pek fazla bir şey kalmadı. Chris Eubank'in bir solu var. İyice burnu kanıyor Blackwell'ın. Blackwell sağ sol. Blackwell bu defa karaciğeri vuruyor. Chris Eubank darbeler almaya başladı. Darbeler alıyor. Dikkatli olması lazım. Fakat bana mısın demiyor. O kadar çok fazla vurdu ki bakın. Şimdi rakibinin burnu iyice kanıyor. Chris Eubank köşede bekliyor. Neden bekliyor? Belki de yoruldu, bilemiyorum. Yavaşça köşesine gidiyor. Ve seyirciler son derece memnun. Kimin kimi tuttuğu belli değil artık. Bir boks gecesindeyiz ve muhteşem bir mücadele seyrediyoruz. Bakın aparkatlara bakın. Hangi maçta bu kadar fazla aparkat seyrediyoruz? Muhteşem bir müsabaka seyrediyoruz. Ve bu arada kenara da laf yetiştiriyor. Ringin dışındakilere de laf yetiştiriyor. Koray biraz önce dünya şampiyonu olduğunu söyledi onun.
1: Billy Joe Saunders bu karşılaşmada biraz önce birçok kez ekrana geldi. Evet. O babasına karşı Nick Blackwell'ın ünvanını tutan dünya şampiyonu Billy Joe Saunders. Chris Eubank'la daha önce aynı ringi paylaşmış ve kıl payı farkını yenmeyi başarmıştı. Hala arasındaki o diyalo devam ediyor.
0: Şimdi babasına saygısızlık yaptı. O bakımdan onu unutamadı Chris Eubank. Evet. Evet sevgili seyirciler, muhteşem bir boks gecesi. A-Spor'da muhteşem bir boks maçı. Daha bitmedi. Daha International, Uluslararası WC'nin Arsik'te şampiyonluk mücadelesi. 12 round daha sizleyiz. Bugün sabahçıyız değerli seyirciler. Sabahçıyız derken saatlerinizi de bir saat ileri almayı unutmayın. Saat 03'ten itibaren saatlerinizi bir saat ileri almayı unutmayın. Ve şu anda 6. round'dayız. 6. round'un saniyeleri süratle bitiyor ve yine sol direkler Chris Eubank'ten geliyor. Sol direk. Chris Eubank'ten attığı yumruklar devamlı isabetli. Blackpool karşılık veriyor. Yine Chris Eubank'ten yine kanamalar var. burnu kanıyor tabii. Rakibinin yumruklarıyla o boynuna sağa sol

0: iyice anlamaları için tekrar tekrar rica ettim. Teşekkürler Koray ve değerli seyirciler. Tekrar maçımıza dönelim. Son dakikaya giriyoruz. 6. raundun son dakikası. Chris Eubank biraz önce Koray'ın dediği gibi bir istirahat, yani aktif olarak bir istirahat. O şekilde ben de cümleyi değişik olarak kurayım. Yine sağ darbe vuruyor. Sağ, sol, apakat. Bekliyor rakibini. Ama Blackpool da aynı şekilde. Blackpool da aynı şekilde. Kolay iş değil değerli seyirciler. İki tane genç adam makine gibi dövüştü. 18 dakika durmadan dövüştüler bunlar. Kolay değil. 6 round 3'er dakikadan 18 dakika. Adeta bir makine intizamında. Tabii ki duracaklar, biraz istirahat edecekler ve işte bakın yine Chris Eubank son 20 saniyeye girerken aparkatlarını ve vücuda yoklamalarına başladı. Evet, vuruyor karaciğer böbrek, sarılıyor ve hemen geriye gidiyor. Bu defa ısrar geçti. Yine vuruyor, yine aparkat. Aparkat, ikinci aparkat, üçüncü aparkat. Müthiş, müthiş bu. Harika bir müsabaka. Bu defa böbreğin üstüne vuruyor. Yine aparkat, aparkat. Harika. Başka söyleyecek bir laf yok.
1: Eğer Black Belt round içerisinde sakatlık vesaire bir benzeri durum yaşamazsa ben istiklalde 12. rounda kadar geleceğine inanıyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim ve şu anda baba oğul yine köşede. Babası oğluna ne yapacağını gösteriyor. Sollar sağlar. Eski bir dünya şampiyonu babası köşesinde. Ve Chris Eubank yine başladı aparkatlara. Yine bir sağ aparkat çıkardı. Rakibinden bir iki ufak darbe geliyor ama önemli değil. Sol direk, sol direk, sol direk. İkisinden de sol direk. Yine sol direkler Chris Eubank'ten. İsabet ettiriyor. Bütün bu sollarını isabet ettiriyor. Ardından da sağ aparkatlar, sağ böbreklerle rakibini saklamaya çalışıyor. Chris Eubank sol aparkat attı. Iska geçti. Sağ sol vuruyor. Kulağın üstüne doğru geliyor. Sağ aparkat sol. Vücuda vuruyor. Sağ sol, sağ sol. Bakalım ne kadar dayanacak Blackpool. Müthiş, müthiş hata kalktı. Chris Eubank vuruyor. Aparkatlar, aparkatlar. Üçüncü. Sol direk, sol direk, sol direk, sağ direk. Ve sol kroşe, sağ kroşe, sol kroşe. İyice kanattı. Aparkatlar geliyor. Hep Chris Eubank'ten. Ayakta zor duruyor Blackpool. Ayakta zor duruyor. Ayakta zor duruyor Nick Blackpool. Bakalım daha ne yapacak Chris Eubank. Chris Eubank Junior. Yine hatanı devam ettirebilir mi? Ama artık insanın da bir morali var. Aynı zamanda da bir enerji deposu var değerli seyirciler. Demin neler yaptı? Bakınız neler, sayısız. Karnaval içinde yüzü rakibinin. Ona rağmen hala ayakta duruyor. Ve yine bir sağ aparkat çıkardı. Yine bir aparkat çıkarttı. Chris Eubank sol direk, sol direk. Bütün vücut kan içinde kaldı. Burnundan akan kanlar beyaz vücutta kıpkırmızı görüntü veriyor. Ve şimdi Blackwell atağa kalktı. Blackwell atağa kalktı. Sol, sağ ama tutturamıyor. Yine sol vurdu. Yine sol vurdu. Chris Eubank sağ aparkat çıkartıyor. Sağ aparkat daha çıkartıyor. İkincisini tutturamadı. Birinciyi tutturdu. Nick Blackwell sarılıyor. Tekrar sarılıyor birbirlerine. Hafifçe itiyor. Şimdi bakalım ne yapacak. Blackwell ve Blackwell yine darbeler alıyor vücuduna. Son Chris son darbeyi böbreğe vurduktan sonra aparkatlar, aparkatlar, aparkatlar. Hala ayakta duruyor Blackwell. İşte dediğimi hatırlayın. Horoz gibidir bunlar dedim. Bu İngilizler, İrlandalılar işte böyle. Döversiniz döversiniz bunlar yine ayaktadır. Rakip dayak yemekte, rakip dayak atmaktan yorulur. Bir şey kalmadı. 7. raundun son 42-41, son 40 saniye. Kan içinde Nick Blackpool ve Chris Eubank'in sol direkleri rakibini açıyor. Arkasından da artık sayısını bilemiyorum. Eğer şu anda 7. raundu da bitiriyoruz değerli seyirciler. En azından 45 aparkat attı. Hesaplarsan Koray bunu göreceksin. 7 round 5'er aparkat olsa 35 eder. Ne 5 round ne 5 aparkat. Bakınız kaç aparkat salladı. 50'den fazla aparkat. Ben böyle bu kadar fazla aparkat atan başka bir boksör görmedim. Bunca yıllık hayatımda.
1: İşte bu kadar enerji, bu kadar dinamik, bu kadar aktif, hale bu bak. Kadar patlayıcı yumruklar atan bir boksör izlemek.
0: Yüzüne bakın, yüzüne bakın değerli seyirciler.
1: Kesinlikle inatçı. Onu bir iki round önce ben söylemiştim Orhan abi. Nick Blackwell'i bu karşılaşmada şu ana kadar bu roundun sonunu görmesini de getiren yegane şey onun inatçılığı. Sanki düşmemeye yemin etmiş gibi. Ama işte Chris Eubank Jr. bu. İşte bir efsanenin oğlu bu.

0: da babası gibi efsane olacak. Baksanıza baksanıza. Aparkatlara bakın değerli seyirciler.
1: Sayısız kombinasyonlar.
0: Aparkatlara bakın. Her roundda neredeyse 8-10 tane aparkatı var. Her roundda 7 round. 57, 60'a çıkıyorum. Yani açık arttırma. Aparkat açık arttırması. Hala kendinde. Nick Blackwell hala kendinde. Aynı şekilde tabii ki Chris Eubank. Baksanıza. Ne kadar? Hani böyle bir bebek yüz denir. Baby face. Hakem de yani asrın en önemli maçlarından birini yönetiyor. Değerli seyirciler. Köşe adamlarına uyarıda bulundu. Ve mücadele başladı. Chris Eubank bir sol aldı. Bir sol direkt cevap veriyor. Hemen Blackwell'dan sol sağ geliyor. Birdenbire mesafeyi bozuyor. Hemen rakibine sarılarak Chris Eubank rakibinin atağını boşaltıyor. Ondan da bir sağ aparkat geldi ama hemen bir böbrek aparkat yine Eubank'den. Chris Eubank solları, Chris Eubank'in sol direkleri, rakibinin sol direkleri Blackpool'dan geldi. Sol direkler Chris Eubank'ten geliyor. Hemen rakibinden de devamlı birbirlerine böyle mektup gönderir gibi sollar devamlı atak halindeler değerli seyirciler. Hiç durmadılar. Hiç durmadan muhteşem bir mücadele bu. Harika bir maç. Orta siklet. 72,5 kilogram. Harika bir maç. Yine burnu kanamaya başladı Blackwell'ın. Chris Eubank. Sollar gidiyor. Sollar. Ve şimdi kroşeler. Aparkat. Karaciğer. Sağ sol. Müthiş. Ne adam bu böyle? Muhteşem değerli seyirciler. Makine gibi durmuyor. Rakibi kapandı Blackwell. Hala ayakta. Aparkatlar geliyor. Artık vurmaktan yoruldu. Ve Nick Blackwell yumruk almaktan yorulmadı. Bakınız gidiyor kenarda konuşuyor. O şampiyonla konuşuyor. Gülüyor işte ben böyle dayak atarım gibisinden cevap veriyor herhalde.
1: Şu an bir yandan da karşılaşmanın organizatörü maçı dikkatle izliyor ama buz kesmiş durumda. Çünkü boksörün mağlupları işaret.
0: Evet değerli seyirciler. Harika bir maç seyrediyoruz. Nick Blackwell geliyor. Nick Blackwell. Ben ona da saygılıyorum. Bu kadar dayak yiyor. Bu kadar darbe alıyor. Bu kadar aparkat alıyor. Bu kadar ne karaciğer kaldı ne böbrek kaldı. Ve hala ayakta. O bakımdan gerçekten saygı duyuyorum. İşte boks bu değerli seyirciler. Direnç, darbeye dayanıklılık, hareket, dinamizm, enerji küpü olmak. İşte boks bu. Harika bir maç seyrediyoruz. Tabii ki boks bu derken tekniği unutmayacağız. Teknik, isabetli yumruk, sert yumruk. Bunlar hepsi boksu dünyanın en güzel sporları arasına sokan bir olgu. Şu anda yine Nick Blackwell rakibinin üstüne doğru geliyor. Bakalım kontraları ne zaman almaya başlayacak. Chris Eubank eski bir rakibini solunu boşalıyor. Sol direkt vuruyor. Bir duraklama var şu anda. Yine bir istirahat anı. Kenara çekiliyor Chris Eubank. Eskilerle rakibini boşalıyor. Chris Eubank bakalım ne zaman atağa kalkacak. Bir sol bir sağ rakipten geliyor. Blackwell'dan geliyor. Ve şu anda sona eren
1: bir round oldu ama
0: yani
1: bize yansıtılan ekran saatiyle acaba masa saati arasında bir fark mı var?
0: Bir fark var evet. Şimdi bir 17. saniyede bitim 17 saniye kala herhalde onlar da heyecanlandı. Yanlış gong çaldılar galiba.
1: Yanlış bir gong çaldığını ben de düşünüyorum. Ben sürede bir hata aldığımı sanıyorum. Şöyle bir şey vardı. Bu roundun başında hakem her iki boksörü köşesine göndermişti yeniden ve o şekilde başlatmıştı. Belki o süreyi saymadılar.
0: Bak burnuna bak. Burnu iyice şişti. Öyle darbeler aldı. Fakat hala ayakta. Haklıyım değil mi bu İrlanda ve İngiliz boksörler için dediklerinde?
1: Yani Nick Blackwell ve Orhan abi bu gece acıya karşı müthiş bir sınav veriyor.
0: Sadece acıya değil, bu kadar darbeye. Bu ne demek bu? Bu kaç aparkat yedi? Olacak şey değil. Aparkat ve öyle bir vuruyor ki ayak yerden kesilir. Evet, tekrar 9. round sevgili seyirciler. 12 roundluk mücadele. Harika bir müsabaka seyrediyoruz. Ve A-Spor'da muhteşem bir boks gecesinde adeta tarihe yazılıyoruz. Sol direkler devamlı Chris Eubank'ten geliyor ve hemen de rakibi karşılık veriyor. Ama Chris Eubank 10 vurursa rakibi 1. Bakın hemen ataklara kalkıyor İngiliz Blackwell ve yine İngiliz Chris Eubank karşısında elden gelen bütün gayretini gösteriyor.

0: geliyor ve şu ana kadar da o kadar dayanıklı çıktı ki hakem Victor Loughlin bir kez dahi saymadı. Sadece aralarına giriyor, zaman zaman iki boksör ayırıyor. Fakat o kadar güzel maç yapıyorlar ki, öyle sarılmalar falan diyoruz ama çok böyle ufak 3-4 saniye içinde sarılıp hemen geriye geliyorlar. Ve o sarılmalar da sadece taktik icabı, değerli seyirciler, sadece taktik icabı sarılıyorlar. Özellikle de Chris Eubank rakibi köşesine aldığı zaman onu sağ sol 1-2 darbe geliyor Blackwell'den ve hemen işte böyle eskivlerle sağ sola boşa aldıktan sonra ve birdenbire eskivler köşeden çıkıyor. Bakın işte eskivler dokunamıyor rakibi, hemen bir sağ parkatla birdenbire hakemlerin gözüne girmeye başardı.
1: O iplere doğru kendini attığı zaman işte bilin ki bir sonraki pozisyonda o sağ parkatını çıkarmaya hazırlanıyordu Chris Eubank Jr.
0: Müthiş, müthiş, evet. Demin aynı şeyi anlatmaya çalışıyordum değerli seyirciler. Ve aynı zamanda hem cümleleri kuruyoruz hem de maçı yetiştirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Gerçekten olağanüstü bir maç bu. Ve yine biraz önce işte size bu cümleleri sarf ederken hemen Eubank'in bir pat diye bir aparkatını gördük, sağ aparkatını. Sol direk kaşının üstüne yine sağ aparkat geliyor. Rakipten de bir sol geliyor. Sol direk kaş şimdi Chris Eubank'ten. Rakipten sol geldi. Blackwell ve bu defa da Chris Eubank, Blackwell, ikisi de sol direkler tam isabet. Sağ sol, sol aparkatı tutturamadı Eubank. Chris Eubank bu defa sol alıyor hafifçe. Sağ aparkat, sol kroşe tutturamadı. Ortada 9. round'un sonunda da pek fazla bir şey kalmadı sevgili seyirciler. Çok güzel bir müsabaka seyrediyoruz. Bir heyecan içindeyiz. Büyük bir heyecan. 9 round bitiyor. Kolay değil. Hiç durmadan makine gibi adeta robotlar savaşı bu. Sevgili seyirciler. Bunu bir tutturabilseydi felaketti Blackwell. Evet, şimdi sol aparkatı boşa gitti. Chris Eubank bundan sonraki roundlarda bakalım ne yapacak. Ve rakibine şöyle gözünün içine baktı hafifçe. Bir fake ve köşesine gitti. Evet, burası Blackwell'in köşesi. Evet.
1: Köşe biraz da eğer bu şekilde karşılaşmaya devam edersek sonlandırabilirim dedi. Bak yani karşılaşmanın gidiş şartından elbette memnun değiller ve aynı şekilde hakemden de köşeye bir uyarı geldi. Yani gidiş şart konusunda çünkü Mutsur'un aldığı darbeler gerçekten bu karşılaşmanın başına itibaren yani akıl alır gibi değil. Müthiş dayanıklı gösterdi ama artık sağlık her şeyden önce geliyor.
0: Şu anda ben bittiğimi görüyorum. İlk defa. Ben bu gözlerden, tabii bu Chris Eubank'in gözlerinden değil.
1: Köşesindeyse aynı zamanda Eubank'in köşesindeyse babası hakemin henüz maçı niye sonlandırmadığını söylerken diğer taraftan da hakimin maçı sonlandırmaya yönelik uygulamaya gitmesi için de oğluna daha fazla vücuda çalışmasını istiyor.
0: Evet, bir şeyler yap ki artık bu iş bitsin. Şimdi bu müthiş mücadelede tekrar başlıyoruz değerli seyirciler. Ve skorlara bakıyoruz. Eubank, Blackwell, Koray sen bunlara dikkat et, ben maçı takip ediyorum. Ve ne gördün?
1: 88-84 4 round fark gösteriyor İngiliz yorumcu Eubank Junior adına ama ben Nick Blackwell'in kazandığı bir round olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, evet. Onlar devamlı işte renk ayrımı. Başka söyleyecek bir lafım yok. Fazla uzatmak istemiyorum o konu. Zaten baştan beri çok canımı sıktı. Seyircinin durumu da iyi. Yine canımı son derece sıktı. Evet, değerli seyirciler. Chris Eubank sağ sol vuruyor. Aşağıdan aparkat atıyor. Bir aparkat daha. Sağ sol kroşeler. Bu defa karaciğer. Böbrek. Yine karaciğer. Aparkat boşa gitti. Bir aparkat daha boşa gitti. Tutturamıyor. Üst üste geliyor rakibine tekrar geliyor Nick Blackwell'ın yine burnu kanamaya başladı, öyle bir şişti ki burnu, şimdi artık tam vurdu. Müthiş bir sağ parkat, hala Blackwell ayakta. Tebrik etmek lazım onu, bu kadar dayağı kim yese hastanelik olurdu sevgili seyirciler. Böbreğe vuruyor, rakibinden bir sağ geliyor, yine sağ sol, bakınız karaciğere vurdu Chris Eubank, karaciğere vurdu, rakibinden bir sol geliyor, sağ sol darbeler, böbrek üstüne aparkat tutturamadı. Sol kroşe kulak üstü hafif. Ve Chris Eubank'den hep bunlar. Yine kendini koruyor Nick Blackwell. Muhteşem bir müsabaka. Bu maçı kim kazanırsa kazansın mutlaka bunun harika bir rövanşı olacak. Ve bu rövanş mücadelesini de A-Spor'dan mutlaka birlikte sizlere izlettireceğiz değerli seyirciler. Harika bir müsabaka oluyor bu. Pek fazla bir şey kalmadı. 10. round'un artık son dakikasına girmek üzereyiz. Saniyeler süratle ilerliyor. Ve şimdi sol taraftan bir

0: bir sol direk çıktı Blackwell'dan ve rakibi eskimlerle boşaltıyor. Bakın, bakın, bakın neler yapıyor, neler yapıyor. İyice moralini bozuyor Blackwell'ın Chris Eubank Junior. Evet.
1: Bana, gözün üzerinde inanılmaz bir şişlik var Orhan abi.
0: Evet, çok, çok kötü oldu. Bu son roundlarda, son iki roundda. Hatta belki de bu roundun başında oldu. İyice kapandı gözü Blackwell'ın. Hakemin doktora göstermesi lazım sevgili seyirciler. Bu gözle müsabaka evet. Devam edilmez. Evet, evet dediğim gibi. Aynı anda
1: bravo,
0: dediğim gibi.
1: O an geldi.
0: Evet, bu işte tecrübe. Gördünüz mü sevgili seyirciler? Hakemin doktora göstermesi lazım dediğim anda hakem... Beni duyarak sanki.
1: Ben sonlanacağını düşünüyorum.
0: Bakınız sonlanması lazım. Çünkü göz görme tehlikesiyle karşı karşıya. Davul gibi şişti. Sol kaşın üstü şişti. Göz berbat durumda. Seyirciler hala kabullenemediler.
1: Yıllar önce Evander Holyfield Harsin Rahman maçını izledim. Harsin Rahman'ın gözü de böyle şişmişti. Ve karşılaşma sonlandı.
0: Evet sevgili seyirciler. Chris Eubank. Zaferin galibi. Kendisini candan kutluyoruz. Muhteşem bir mücadele seyrettirdi bize. Harika bir maç izledik. Ve hayatımın en güzel maçlarından birini anlattım. Bakın hale bakın. Blackwell'ın kaşına bakın. O kadar öyle darbeler almış ki. Sağda değerli seyirciler. Siyah elbiseli Chris. Senior Chris Eubank. Dünya şampiyonu. Yanında oğlu İngiltere orta siklet şampiyonu ve solda da çok büyük bir mücadele örneği ve dayanıklılık örneği veren boksör Nick Blackwell vardı. Şu anda görüntüde Chris Eubank Jr.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A-Spor'da. Bu program gündemi belirleyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyor? Hakemler hakkında ne düşünüyor? Transferlerin perde arkasında neler yaşandı? Devre arasında yeni hamleler gelecek mi? Avrupa'da Beşiktaş'ın hedefi ne? Neden seçim kararı aldı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın konuk olacağı gündem özel bu akşam 20'de A-Spor'da.

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden Horozlar, uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı.

0: Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen horozlar da 2012 yılında göreve Didier Deschamps getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı. Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. tamamladı. Son 2 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu.
1: It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal.
0: Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

0: Futbolun yıldızları Aspor'da. Uluslar Ligi'nde tüm gözler bu maçta. Hollanda, Almanya. Portakallarda Cody Gakpo, panzerlerde Musiala, Kimi, Wirt. Yıldızlar Savaşı'na hazır olun. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Almanya maçı yarın 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam teknik direktör Güvenç Kurtar ve gazeteci Serhan Türk'le birlikteyiz. İki değerli spor yorumcusuyla gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Biraz böyle sohbet edeceğiz hayata dair. Güvenç Hoca burada olduğu için her an her yere gidebilir sohbet.
1: Gelişmeleri biz geliştireceğiz. Şu anda bir gelişme yok. Bir Fenerbahçe galip geldi. Evet. Tebrik ediyoruz.
2: 3 saat konuşacak hocam. Şimdi 3 saat konuşacak.
1: Senin konuşma halin mi var? Tavuk gibi oldun. 4 tane yediniz. Değil mi? Böyle sen otur. Böyle düşün. Değil mi?
2: Ben düşünmüyorum hocam. Benim bugün güzel günüm ya.
1: Anlasın.
2: Ben hanımla beraberdim. O yüzden.
0: Evet, evlilik yıl dönümüydü Serhan.
2: Evlilik yıl dönümüydü.
0: Allah hocam. Mutlu, Allah mesut bir ömür, sağlık. Saatte nasip etsin
2: herkese,
0: inşallah.
2: Herkese ben mutluluklar diliyorum. Evdeki mutluluk çok önemli. Evdeki o saygı çok önemli, sevgi çok önemli. Birbirini dinlemek çok önemli. Birbirini anlamak çok önemli. Evdeki huzur iyi olunca dışarıya da pozitif yansıyor. Sen o yüzden evdeki evde, huzurumu sağlayan eşime de
1: evde son sözü sen söylüyorsun.
0: Dur, bir eşine bir şey söylüyor. Pardon, ya. En romantik anda araya girdin hocam.
1: Söyle.
0: Kolay kolay çıkmaz erkeklerden böyle şeyler zaten.
2: Evdeki huzurumu, mutluluğumu sağlayan ve dışarıya da beni pozitif hale getiren eşim Berna Türk'e, Doktor Berna Türk, pedodonti, çocuk diş doktoru Berna'ya da çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatıma girmiş diyorum. Ve güzel yıllarımız beraber olsun diye temenni ediyorum. Ben normalde yayınlara girerken kravat, ceket giyerim. Ama bugün hanımla evlilik yıldönümümüzü kutladığımızdan dolayı biraz geç kalma durumu vardı. Hanım da beni böyle giydirdi.
0: Evet.
2: Güzel de giydirdi.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Mutluluklar diliyoruz biz de size.

0: Teşekkürler.
1: Ayrıca değerli eşine de teşekkür ediyoruz. Böyle özel bir günde burada olmana da.
2: Senin ufaklığın dişleri de bize emanet. Biliyorsun inşallah büyüyünce bütün diş kontrolleri, evet, dişle ilgili, çocuk dişle ilgili bütün her şey bizde.
1: Evet.
2: Buradaki bütün seyircilerimizi bekliyoruz.
1: Evet.
2: Hanım, çocuk diş doktoru, herkesi bekliyorum. Çıkın çıkın gelin.
1: Gelin. Güvenç hocam, sen çocuk için
0: evde
1: ama sen
0: son sözü kim söylüyor?
2: Tabii ki ben söylüyorum hocam.
0: Tabii. Ne söylüyorum biliyor musun? Tamam karıcığım, evet, emret karıcığım, son sözü bu. Değil mi?
2: Evet hocam.
1: Doğru. Şimdi tabii mesajlarla birlikte de biraz daha böyle milli araya kadar olan süreci de konuşacağımızı söyleyelim. Siz değerli Aspor TV ve Aspor Radyo takip edenler için X üzerinden son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine X kullanmayanlar da Instagram'dan da bize yazabilirler. İsteyenler Güvenç Hoca'ya da yazabilirler. O da Instagram kullanıyor. Kendisi sosyal medyada vakit geçiren
0: güncel
1: isimlerden birisi.
2: Evet, evet.
0: Bana neler yazılıyor biliyor musun? Bir tanesi yazmış, diyor ki seni de yorumcu yaptılar ya diyor. Ya adam bilgin ne diyor. Ya var ya, aferin adam, ne yani kadar bilgili.
2: Hocama telefon yasaklanmasını rica ediyorum ben buradan yetkililere. Hocama lütfen telefon yasaklasın.
0: Niye?
2: Bir türlü senin yüzünden maç izleyemedim hocam. İyi ki izleyememişim ama yani sürekli mesaj, telefon, bak ben öyle demiştim, ben böyle demiştim.
1: Ya
2: şöyle
1: şeyde,
2: oldu, böyle oldu. Hocam yeter daha golü göremedik.
0: Burada konuşmuştuk. Ben dedim seni açarım telefonumu.
1: Evet evet, hocamın öyle şeyi var.
2: Yani, maç son dakika hoca 91 defa aradı beni yani.
1: Ama örnek veriyorum, diyor ki Raşitsa işte diyor çok iyi adam, neden oynatmadılar?
2: Senin mi arıyor?
1: Tabii mesela tabii. O hafta Raşitsa diyelim gol attıysa hemen gol oldu, daha böyle tekrara dönerken bir bakıyorum Güvenç Kurtar.
0: Ama Raşitsa oynamadı falan sesini laf etmiştik.
2: Hocam buradan BTK yetkilerine sesleniyorum. Lütfen hocamın telefonunun iletişimini keselim. Baş zamanı en azından aramasın hocam.
1: Şimdi ilk yani konumuz Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'la başlayacağız bugün. Transferlerle alakalı. Yaz transfer döneminde Galatasaray kadrosuna pek çok futbolcuyu dahil etti. Ama bu oyunculardan şu ana kadar, yani 5 futbolcudan henüz gol veya asist katkısı alamadı. Detaylar haberde, haberi bir izleyelim, ardından konuşmaya başlayalım.
3: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lezzy Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lezzy Ugochukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda takıma gol ve asist katkısı veremedi.
1: Evet, Galatasaray yeni transferlerinden henüz gol katkısı alamadı. Direkt veya doğrudan bir gole katkıları olmadı. O isimler arasında işte Leao, Batrakov, Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu gibi isimler de var. Serhan Türk 5 takviye yaptı Galatasaray. Şu ana kadar gol katkısı yok.
2: Doğru olarak da göremiyoruz zaten. Bichabu'yu zaten hiç göremedik, izleyemedik.
1: Evet.
2: Lezzy Ugochukwu'yu zorla izliyoruz. Batrakov'u süre alırsa izliyoruz. Rafael Leao'yu çok beğendik. Adama nazar değdirdik. Adam da kendi kendine nazar değdirdi. Son maçta, yani şöyle söylemek lazım, Trabzonspor'u tebrik ederim. Gerçekten çok güzel oynadılar. Çok dominant oynadılar ve adeta Galatasaray'ı sağdan sildiler. Olağanüstü performans gösterdiler. Yani Galatasaray'ı hep konuşurken çok güzel anlatıyoruz. Çünkü gerçekten iyi bir Galatasaray vardı 4 sene boyunca. Ya bu seneye geldiğimizde işler yolunda gitmeyen bir Galatasaray var. Transfer süreci gerçekten iyi bir transfer süreci.

0: süreci gitmeyen bir Galatasaray var. Daha sonrasında alınan transferlerden verim almayan bir Galatasaray var. Ne olduğunu anlayamadığımız bir oyun topluluğu var, oyuncu topluluğu var. Yani Trabzonspor maçına baktığınız zaman 11 tane oyuncuyu getiriyorsun. Hadi gelin oynayalım bugün. Sen buradan gel, sen şuradan gel desen 11 oyuncu birbirini daha iyi tanır 90 dakika içerisinde. 11 oyuncu birbirini tanımıyordu. En önemlisi ise övündüğümüz, orta sahanın direği dediğimiz son kale Torreira bile düştü. Yani 11 oyuncunun, ya bir oyuncuyu hep tolere edersin, 2-3-4 oyuncuyu tolere edersin. 5. oyuncuyu tolere edemezsin, 11 oyuncunun 11'de kötü olduğu zaman neyi tolere edeceksin? Yani Salah diye bir oyuncu var, 35 yaşına geldi dedik. Emekli olacağını söyleyenler oldu. Beşiktaşlar bizim ihtiyacımız yok, bizde Trossard'ımız var, Vlahovic'imiz var, Elan Fakıllı'mız var dediği yerde 35 yaşındaki adam çıktı, olağanüstü bir performans gösterdi. Ama ya bu oyuncu zaten kumaşı belli, bu oyuncuya niçin önlem alınmıyor? Ya bu oyuncuya niçin önlem alınmıyor yani? Ya ben bir oyuncu, ya ben yani hoca değilim, hocalarım var yanında ve saygısızlık da yapmak istemem ama Salah'ın oradan koşunu bir defa koştu, iki defa koştu, ya yani ya koşturmayın adamı yani, hani performans dersen performans. Ve Trabzonspor'un oyun sistemine baktığımız zaman yaptıkları tek top şu, aynı kopyadan aynı pozisyon oldu, aynı goller oldu. Ya hani koşacak adam, süratli bir adamı verin, tutun adamı, bir pozisyon vermeyin, aynı golü tekrar yemenin. Bir defa golü yersin, dersin ki ya oldu dersin. İkinci golün aynısını kopya yediği zaman olmadı dersin. Gerçekten olmadı, Galatasaray'a yakışmadı. Yani Galatasaray'da hep bir ara iyi giden Galatasaray'da, 10 numara giden bir Galatasaray'da ve kendi böyle yani iyi bir tekerlek, iyi bir araba, hızlanmış bir arabanın vermiş olduğu performansla Galatasaray'ı anlattığımızda milli takım arası gelmesin de Galatasaray yavaşlamasın derdik. Şimdi milli takım arası belki ilaç şeklinde gelecek Galatasaray'a. O ilacı da alacak mı Galatasaray? Onu da çok merak ediyorum. Yani oyunun kötü oluşunu Osimhen'e bağlamamak lazım. Osimhen'siz başka planı yok Galatasaray'ın. Osimhen olsaydı böyle olsaydı olurdu. Osimhen olsaydı böyle olmazdı. 11 kişi oynuyor bu oyunu ya. 11 tane kötü oyuncu vardı Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada. Ya bunun bir izahı yok yani. Oyun planında izahı yok. O yüzden bu takım Galatasaray'ın takımı, Okan Hoca Galatasaray'ın hocası ve önemlisi ise hepsinin ortak noktası Galatasaray'da başarılı olabilmek, aldıkları parayı hak edebilmek. Önemlisi ise bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu çok önemli, çok değerli. Hocaya da sahip çıkmak lazım. Hocaya sahip çıkarken de ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Okan Hoca'yı eleştirelim. Okan Hoca'yı hatalarını konuşalım. Okan Hoca'nın performansını konuşalım. Eleştiri yapalım ama hakaretle evet, karşıyım. Sonuçta bir teknik adam var. O teknik adam da Galatasaray'ın önemli mihenk taşlarından birisi. Bir
1: o konulara zaten geleceğim şimdi.
0: Yok yani ben de genel olarak söylüyorum. Yani o yüzden Okan Hoca'yı bir tarafa bırakalım.
1: Ayrı ama konuşacağız onu. Başkanın da açıklaması var.
0: Galatasaray farklı Okan Hoca değil de bence bunu bir bütün olarak düşünmek gerekiyor.
1: İki soruyu üst üste okuyacağım. Serhan Türk, ardından Güvenç Hocam, zaten size de geleceğim. Ömer Çiftçi diyor ki Cizre'den izliyormuş bizi. Selamlar. Sorum Serhan Bey'e, Galatasaray'ın yaptığı transferler ne zaman tam olarak hazır hale gelecekler demiş. Nejat Cengiz de diyor ki Okan Hoca'yı yakından tanıyan Serhan Bey'e sorar mısınız? 2 yıldır kötü bir performans sergileyen Milan'ın kurtulmak istediği Leao'yu kim aldırdı? Neden alındı? Neden 50 milyon euro verildi? Şimdi transferler sorgulanır hale geliyor tabii ki bir yandan da.
0: Ben de soruyorum.
1: Sana kim istedi? Okan Hoca istemedi
0: mi? Kinaye yapmış yazan.
1: Hayır, Okan Hoca istedi yok. Mi
0: özellikle
1: istemedi
0: Okan
1: mi?
0: Hoca'nın ana, ben Okan Hoca, Okan Hoca benim gençlik arkadaşım, dostum. Ama ben şu an gazeteciyim. Okan Hoca da Galatasaray'ın teknik direktörü. Artık farklı kulvarlardayız. Ama ben Okan Hoca'yı burada savunmak ya da Okan Hoca'yı destek çıkmak amacıyla çıkmıyorum. Ben doğruları söylemek için çıkıyorum. Yanlışları var mı Okan Hoca'nın? Yanlışları var. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Leo'ya diyoruz ki 50 milyon euro işte kimse vermedi, şöyle olmadı, böyle olmadı. Arkadaşlar, Icardi nasıl geldi buraya? Icardi nasıl geldi yani? Onu da konuşmak lazım. Icardi geldi de Galatasaray şampiyon yapmadı mı? Icardi yüzüne bakılmamış bir oyuncu değil miydi? Osimhen'e transfer etmek çok güzel bir şey. Osimhen daha önce geldiği takımda top oynuyor muydu? Küsmemiş miydi? Dünyanın top 5 forvetinden birisiydi. Ya bunu kazanmak da çok önemli. Okan Hoca'nın yani işte o transferi yapmadı. Ya,

0: Okan Hoca Leao transferini istedi. Ama Okan Hoca'nın listesi vardı. Oluyor listesindeki bazı oyuncular vardı. Bazı farklı oyuncular vardı. Burada da kulüp kendi çıkarları doğrultusunda bir transfer planlaması yaptı. Bunu konuşmak lazım. Ama vuralım Okan Hoca'ya. Edelim Okan Hoca'ya. Okan Hoca istedi, yaptı, getirdi. Okan Hoca oynatmadı. Okan Hoca böyle yapmadı. Abi tek suçlu Okan Hoca mı? Sağda oynamayan 11 oyuncuya ne diyeceğiz? Son düşen kale Torreira'ya ne diyeceğiz? Ya bunu da konuşmak lazım. Leo'yu oynasa neyi konuşacaktık? İyi ki Leo'yu aldık diyecektik, değil mi? Ben bu transferlerin arasında belki bir Çabu'nun transferinde Okan Hoca'nın çok orada şey olduğunu düşünmüyorum. Batako transferinde yönetimin isteği olduğunu düşünüyorum. Ama kötü olduğu zaman herkes konuşur. Kötü olduğu zaman sürekli suçlu ararız. Sürekli bir sorun ararız. İyi olduğu zaman da övmeyiz. 4 sene şampiyon yapan Okan Hoca'nın bence biraz daha marjı olduğuna düşünüyorum. Ve o marjı da sonuna kadar kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ama buradaki şunu da unutmamak lazım. 4 sene önce Galatasaray 13.lükten geldi buralara. Bunu da unutmamak lazım. Tabii ki oyundan memnun muyuz? Ben de memnun değilim. Galatasaray'ın oyundan memnun değilim. Galatasaray'ın o 5 haftalık periyotta 13 puan toplayıp da ligin üst sırasında olması... ben hayretler içinde gördüm. Çünkü gerçekten oynadığı oyun buralara kadar gelmiyordu. Ama bence biraz saygı da çok önemli. Galatasaray'a saygı duymak lazım. Okan Hoca'ya saygı duymak lazım. Oyunculara da saygı duymak lazım. Bu bir çemberin içerisindeki önemli insanlar var. Bunları da gerekli şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam sen nasıl değerlendiriyorsun yeni transferleri?
2: Dinden beri dinliyorum ben. Evet. Bir, Okan Hoca'yı eleştirmemiz lazım. Ya Okan Hoca sizin istediğinizi yaptı kardeşim. Okan Hoca'yı kimse eleştirmesin medyada. Ne istiyorsan Deniz oynasın dedi, Barış oynamasın dedi, öbürü oynasın. İlkay şunu gönder, Ayhan böyle, bilmem Kaan Ayhan. Ya hoca ne diyorsa sizin dediğinizi yaptı medyanın. Siz medya kimse eleştirmesin hocayı. Ayıp ya. Ya ne dediyse o yaptı burada. Biz bunları şunu anlattık, bunu anlattık. Neydi Eşofman? Bunu anlattık, şunu anlattık.
0: Eşofmanlı Şevket Hoca.
2: Yani diyor ki Terera son kale. Ya Terera tek başına oynuyor Torreira. Adam. Torreira. Neyse Torreira. Torreira. Ya tek başına oynuyor adam. Ya adam ben zaten geçen maçta dedik ya bırak hakem makemi dedi ya biz oyunumuza bakalım dedi. Anlamadı. Doğru. Ya ben olsam sahaya çıkmam. Hastayım, gripim, koler oldum işte ne o. Covid oldum falan derim. Ya yanındaki adam Gabriel Sara, öbürü Yunus. Ya şimdi yeniden gollere bak diyor ki ben maçtan evvel de söyledim ya işte sen burada gösterdik değil mi?
1: Tabii, hem burada gösterdik hem maç günü programında gösterdik.
2: Ya arkadaş sen orta sahayla çıkarsan kim kovalamadı şeyi?
1: Muhammed Salah mı?
2: Salah. Kim vardı arkasında? İki
1: yani
2: kişi vardı.
1: Zaten kaleci dışında herkes öbür taraftaydı.
2: Yok da iki kişi vardı arkadan koşan. Onu tutmayan birisi Yunus, bir tanesi Gabriel Sara. Baksana ikisi birden. Ya arkadaş biz bunları söylemedik mi? Anlattık Şevket Hocam. Anlattık bunun, anlattık şunun, anlattık. Vık vık yapıyor, bilmem ne yapıyor. Takla atıyor. Allah Allah, anlattık biz bunların olacağını, söyledik zaten.
1: Sen Sporting maçında penaltı pozisyonunu incelerken dedin ki Sara senin ya, ne işin var burada?
2: Hakemi tutuyordu ama. Hakemi,
1: adamın önünde duruyorsun, arkanda durman lazım diye iki programda kullandık. İzleyenler hatırlıyordur, izlemeyenler
2: ya, neyse, yani zaten hatırlatmış olalım. Yani olacak şey değil. Keşke onları bir daha göstersek de bir böyle anlasa millet. Neyse. Şimdi o ya bundan terörü ordu tek başına ne yapsın? Ya şimdi burada dedi ki ya Deniz genç çocuk. Deniz daha Körfez var ya, bizim Gemlik Körfezi'yiz.
1: Evet
2: okyanus,
1: hocam.
2: Bizimkiler okyanus yaptı, bu arkadaş da dahil okyanus yaptılar Deniz. Öyle Allah, dalgalar şöyle büyük okyanus, Atlas okyanus. Ya olmaz bu çocuk. Şimdi ben merak ediyorum. Çocuğu da yediler. Medya diyor ya Okan Hoca.
0: Ya bir
2: Okan
0: maçta ne yiyorsun
2: ya kardeşim
0: çocuğu?
2: Bak bakın bir daha oynatacak mı işte?
0: Ya oynatacak
2: Allah
0: da
2: Allah. Nerede
0: yani
2: oynatacak? Hadi
0: hocam,
2: bakalım.
0: Yok. Bundan oynayacak tabii
2: ki. Allah Allah. Yani. Oynatmaz bir daha.
0: Ya oynatmayacak hocam ya.
2: Ya oynatır ya. Da şimdi oynatmaz. Adamı ya arkadaş, adamı demoralize ettin yani. Sen hemen olmaz.
0: Hocam ya Deniz'de bir sıkıntı ya. Yoktu ki. Yani, takım halinde bir takım yoktu ya. Sen takımı adamı, gördün mü sen? Galatasaray ya, takımını gördün mü?
2: Öyle çıkarsan olmaz işte.
0: Nasıl çıkacaksın başka bana söyle. Nasıl çıkacaksın hocam? Bir takım kur bakalım.
2: Ya kurardım ben
0: sen. Ya nasıl kurardın ya hocam ya? Çıkabilecek en iyi kadroya çıktı ya. Bırak hocam.
2: Ya ne iyi kadroya? İşte iyi kadroya çıkarsan böyle olur. O
0: kim
2: da
0: yapacaksın
2: olur
0: hocam?
2: Ya sen hani ben yaparım da sen onu...
0: Belki şuna söylersin, ben onu okuyayım. Dersin ki o sakat olan Osimhen'i getirirsin, kadroya
2: ya,
0: alırsın.
2: Yok ya ne alakası?
0: Yine kulübesinde heyecanlandırırsın. O onun enerjisi bile takıma iyi gelir dersin ya, ben bunu okuyayım. Yok. Oranje'ye kim oynatacaksın hocam? Forvet'e şey mi koyacaksın?
2: O zaman öyle
0: Sporting Lisbon maçındaki gibi Barış'ı mı koyacaksın hocam?
2: Orada off yakın.

0: Oftan iki tane hoca getir okuttur. Laf mı senin söylediğin yani? Ya, al Osman oraya gelecek de. Ya vallahi komiksin.
1: Bir dakika yedekler.
2: Hocam sen Mertens'i görmedin galiba.
1: Yedek kulübesinde
2: yedek kulübesinden nasıl katkı verdiğini görmedin galiba hocam.
1: Hayır yedekteki oyuncuları söyleyeyim. Sendeki bununla başlamalıydı de.
0: Bravo. Yedektekiler.
1: Jean Kat kaleci zaten. Mitchiabu.
0: Geç.
1: Eren Elmalı.
0: Olabilir fark etmez. O,
1: Kazım Can Karataş.
0: Geç.
1: Arda Ünyay.
0: Geç.
1: Leslie Ugochukwu.
0: Geç.
1: İlkay Gündoğan.
3: Hocaya göre İlkay Gündoğan.
0: Ya işte oynatmazsan böyle olur.
3: İlkay Gündoğan.
0: Ya
3: İlkay
0: işte
3: Gündoğan.
0: Böyle olur. Ya hocam, Kaan Ayan.
2: Hocam Kamavinga da var o da yedekte. Onu da söyleyeyim mi sana?
0: Kaan Ayan.
1: Niye
2: ya Kaan Ayan sakat hocam. Ne
0: yok ya ne sakatı ya bırak ya.
2: Hocam adam zaten
1: sayayım devam sakat, edelim. Niye
2: ama sakat gelmedi zaten
1: tabii
2: ya.
1: Tabii Kaan yok
2: Kaan
1: zaten
2: hocam,
1: işte.
0: Neyse olsa da oynatmayacak
1: yani. Sayıyorum o yüzden zaten. Batrakov, Barış Alper. Barış. Sen İlkay mı yani bir tek? İlkay'ı kimin yerine başlatırdın?
0: Hepsinin.
1: Hangi hepsinin
0: hepsi yerine? Körer'in yanına İlkay'ı başlatırdım ya. En kötü gol yemezdi ya.
1: Tam Sara, Torreira, İlkay mı yapardın?
0: En kötü öyle yapardım en kötü.
1: Kanatları?
0: Barışsız oynar mı? Ya Barış oynatır mı? Ya
2: o Barış gün, kimin yerine oynayacak hocam?
1: Deniz'in yerine.
0: Ya Deniz'in yerine dedik ki bak olmaz dediler bana.
2: Ya.
0: Olur mu
2: hocam,
0: ya?
2: Hocam oldu mu Sporting Lisbon maçında kim oynadı hocam?
0: Kim oynadı?
2: Kim oynadı?
1: Barış.
0: Ya bu ne oldu bu maçta?
2: Ya hocam sen maç izliyor musun gözünü seveyim
0: ya. Ya 4 tane ben kaç tane yedim buradan ya?
2: Ya
0: Allah
2: hocam,
0: Allah ne oldu Deniz ne yaptı ya? Çocuk ne yaptı?
2: Hocam,
0: sağda oynadı mı?
2: Kaç tane yedin? 10 kişi Sporting çıktı. Lisbon maçında kaç tane yedin?
0: Burada 4 yedin ama bak. Arada fark
2: tamam,
0: var.
2: Tamam orada Barış vardı burada kim
0: ya
2: vardı?
0: Kardeşim,
2: Deniz vardı.
0: Deniz'e oynat Deniz çocuğu da yediler. Çocuğum demoralize oldu. O çocuk kendini toparlayamaz bak.
2: İşte bir
0: yani.
2: Şey olmaz abi. Canavar gibi gelir. Aslan gibi gelir.
1: Milli takım kampına gitti.
2: Aslan gibi
0: ya
2: gelir
0: neyse,
2: abi.
0: Aslan ya gelir de 3-5 maç geçer yani adamı. O adam daha hazır olmadan hemen oynasın.
2: Hocam vallahi
0: bir kere
2: yani.
0: Takım iyi değil. Senin orta sahan iyi değil. O çocuğa da yazık. O takımla ben zaten çıkmam oraya. Anladın mı? Torreira'nın yerinde olsam hiç oynamam.
1: Deniz'i beğenmedin mi ben. Trabzonspor maçında?
0: Ya çocuk nereye ne yapacak ki yani? Ne yapabilir ki?
1: Denizlik bir şey var mıydı yani o yüzden?
0: Ya sonra. Oynayamaz ki zaten. Orta sahana bak. Koşan eden yok. Torreira tek başına kalmış. Sen çok beğendin Salah'ı golü. Adam vurdu bakıyor. Ondan sonra
2: hocam,
0: böyle
2: sen
0: yapıyor.
2: Sen Salah'ın bu kadar kötü olacağını düşünüyor muydun?
0: Zaten düşünüyorum söyledim.
2: Torreira'nın bu kadar kötü olacağını
0: düşünüyor musun? Zaten kötü olacağını söyledik. Allah Allah sen beni dinlememişsin ki.
2: Vallahi sen az.
0: Ya sen ne yapıyordun?
2: Hocam iş bitten sonra konuşuyorsun. İş bitten sonra konuşuyorsun.
0: Hayır,
2: ya nasıl kötü olacak? Kim yapacaksın? Hocaya göre ne yapacaksın? Sakat olan gelmeyen İlkay'ı. Cesinge son Trabzon
1: Kaan'ı
2: Kaan'ı Trabzon'a tarifini
0: oynatacaksın.
2: Bak şimdi akşam bir maça çıkacaksın.
0: Ya bırak
2: sakat.
0: Torreira'nın kötü oynayacağını Torreira zaten söyledi. Zaten tek başına 50 defa söylüyorum ben onu. Maçtan evvel söylüyorum. Maçtan sonra söylemiyorum ki. Torreira'nın yanında Sara oynarsa, Yunus oynarsa bu üçlüyle Torreira'da
2: ben mesela biter. Hocanın şunu söylemesine ben tamam derim bak. Ya der ki bana hani absürt olarak şöyle söyler. Der ki Uğurcan çıkmasın. Uğurcan Trabzon'da atmosferden
0: etkileniyor.
2: Yani. Jean Kat da iyi bir kaleci. Jean Kat oynasa daha iyi olabilir derim. Ben bunu okeyim.
0: İyi
2: ama
0: öyle
2: hoca işte İlkay'ı koyalım, Kaan'ı koyalım, bak, Barış'ı koyalım
0: şimdi
2: derim.
0: Şimdi Jean Kat'ı koysam var ya 6 derim. Olur maç. 6-0 olur.
2: Ya yok
0: 7-0
2: hocam,
0: olur.
2: Ya nasıl 7-0 olur hocam?
0: 8 olurdu.
2: Uğurcan'ın gollerini yemez.
0: Ne yedi ya? Bırak yemez Uğurcan'ı ya. O toplar geliyor sana karşı karşı. Uğurcan ne yapsın ya? Uğurcan'a sallıyor şimdi. Ya sen
2: hocam ne güzel evi kendine gelmiştin. Mutluydum sen beni bulamazsın.
0: Ne mutlusun ya.
2: Vallahi
0: ya maçtan evvel konuştuk bunları biz.
1: Hayır bir dakika şimdi
0: maçtan
1: şöyle...
0: evvel bu orta sahili olma. Ya
1: tamam.
0: Sen şimdi
1: orta saha de... üzerinden ben sana pas atacağım ya, müsaadenle bir dakika. Benim dikkatimi çeken bir konu var çok konuşulmuyor. Sen bu konuyu konuşmaya gönüllüsün anladığım kadarıyla tamam, ki zaten konuşuyorsun. Zaten. Şimdi Muhammed Salah'la İlkay Gündoğan arasında 2 yaş fark var. Ben şimdi İlkay Gündoğan o gün sahada olan futbolcular arasında Muhammed Salah kariyerine en yakın iki isim zaten. Biri Muhammed Salah, biri İlkay Gündoğan. Doğru. Bütün dünyanın bildiği en üst seviye oynamış iki futbolcu. Muhammed Salah resital yapıyor, şov yapıyor. Tamam İlkay'dan belki bir tek adamlık derbiyi çevirecek şov beklemiyoruz ama ben şunu anlamıyorum hocam. Anlamakta da zorlanıyorum. Serhan Türkiye'de soracağım hatta. Çünkü niye? Gazeteci şüpheci olur. İlkay sadece 14 dakika süre almış bu sezne. İlkay Gündoğan gibi bir oyuncu tamam hazır olmayabilir. Ya mesela 45 dakika oynayamaz mı?
0: Sen mi hazırlayacaksın onu?
1: Hayır 45
0: kim
1: dakika olmaz mı?
0: Ya?
1: 30 dakika süre alamaz mı? 15 dakika süre alamaz mı? Ya İlkay'dan hiç dakika olarak süre alınamaz mı? Nasıl bu kadar kenarda duruyor? Bu işin arkasında başka bir şey mi var? Bir anlaşmazlık vesaire. Bana mantıklı
0: ya
1: gelmiyor
0: İlkay,
1: çünkü.
0: Ya bunlar İlkay'ız. Ya bizde ne oluyor biliyor musun? Bak Hakan Çalhanoğlu oldu gelsin aynı duruma düşecek burada. Bir tane maç oynamayacak.
1: Hocam İlkay 15 dakika 20 dakika verimli kullanamaz mısın?
0: Ya ne verimli?
1: 90 dakikaya da çıkaramıyor
0: ya.
1: Diyelim. 20 dakika 30 dakika.
0: Bu oynar.

0: Leo forvete oynardı biliyor musun? Leo'yu forvete koyardım ben. Evet. Sağa Sané'yi koyardım, sola Barış'ı koyardım, ortaya da Yunus'u koyardım. Bunu da yapardım.
1: İlkay niye süre almıyor hiç?
0: Abi ya demek ki performans yeterli değil abi.
1: Abi ne kadar İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz ya.
0: Oynadığı zaman gördün mü?
2: Koray.
0: Şimdi performansını gördün
1: ya mi? 20 dakikada mı oynayamıyor?
2: Koray şimdi bunu söylediğini ben maçtan evvel söyledim. Sané, Barış, Leo. Yani böyle çıkar dedim. Yok olmaz dediler. O kendisi de dahil. Olmaz. Deniz oynayacak. Pardon Deniz değil Okyanus. Okyanus oynayacak. Okyanus yaptılar. Kardeşim olmaz. Böyle çıkması lazım. Şöyle dedim hatta. Deniz mi Sané mi? Deniz mi Barış mı? Mukayese. Aynı yerde oynamıyor. Ya aynı yerde oynamıyor değil. Önemli olan o değil. Önemli olan var ya hangisi daha iyi futbolcu? Öbür Leo'yu koyarsın oraya. Barış'ı koyarsın oraya. Fark etmez yani anladın mı?
3: Arizona'dan Mert doğru
2: yani
3: yazıyor.
2: Yani doğru. Kertenkele bak göndersin sana.
3: O yazmış ki hocam söylüyor ondan sonra tutarsa ben söyledim dedi diyor.
2: Tutarsa mı? Hangi benim tutmadığım bir şey var mı? Benim söyleyip de yanlış. Bizim
0: bak Fatih, ben şunu söyleyeyim de. Biraz önce Uğurcan'la ilgili şeye benim Erzurum'da Fatih Yüzü Güldü diye bir kardeşim
2: ya
0: var.
2: Bırak
0: diyor ki,
2: Uğurcan'a
0: diyor,
2: sallama ya.
0: Salah Liverpool'da oynarken karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı atamadı. Duygusal olduğu için Trabzon maçında ya, birebir de iki tane yedi. Güvenç hocama selamlar diyor.
2: Aleyküm selam böyle bir şey olur mu? Ama şey çok güzeldi.
0: Ama bak tekrar karşı karşıya yani bir kaleciyi bıraktım bir şeyden ben. Orada Leo'yu koysaydı ben ona da okeydim.
2: Yahu zaten
0: Can Kat'ı koysa ona da okeydim.
1: Ben kabul etmiyorum ben de onu ya. Hocamla aynı düşünüyorum. Yahu. Can Kat'la başlamam ben de.
2: Ya ne Can Kat'ı ya? Ya
1: 30 milyon euro vermişsin bir
2: Can
1: kaleciye milli takım kalecisi.
2: Can Kat'ta 4 olsa var ya şu anda hocayı istifaya davet etmişlerdi. İlk başta bu arkadaşım arkadaşına konur mu diye. Bak ya bir tek hatası var şeyin. Yönetimin hani diyor ya Osimhen'i getir kulübeye getir oradan o oftan iki hoca getirip okutacaklardı tribünde tamam mı yani böyle bir şey olur mu ya ya ne enerjisi dışarıda senin çarşamba perşembenin gelişi
0: diyor ki, çarşamba, diyor.
2: Çarşambadan belli sen o takımla çıkarsan ya bu şampiyon şimdi ne düşünüyor Şampiyonlar Ligi'ne Allah korusun şey falan bu takımla çıkmasınlar öbür maçlara inşallah nereye? Lemine falan iyileşir. Singo iyileşir. Tamam mı? Yani onlar falan iyileşir. Kaan bak İlkay'ı hazırla. Hoca hazırlayacak. Oynatmaya da bir şey yok. Ne oldu İlkay? Futbolu mu unuttu? Koşu mesafesini mi unuttu? Bir şey var. Ne var? Ben anlamıyorum. Sen İlkay'ı hazırla kardeşim. Hoca hazırlayacak onu. İlkay
0: ya
2: küsmüştü.
0: Ya sorun İlkay mı şimdi yani? Galatasaray
2: sorun İlkay tabii orta sahada.
0: Kaybetmesine sorun
2: evet,
0: İlkay.
2: O, evet.
1: Ama kenardan kimseden verim alamıyorsun.
0: 5. haftanın sonunda 13 puan almanın sorumlusu İlkay.
2: İlkay Kaan Ayhan olsa da. Ben Kaan Ayhan diyor ya sakatlıyor ya.
0: Yenilmesinin sebebi
2: sağlam
0: İlkay.
2: Da olsa. Ya kadroda var mı Kaan Ayhan? Avrupa kadrosunda.
1: Yok.
2: Ya orada yok. Ben onu söylüyorum diyor ki sakat diyor. Ya kardeşim orada da almadım.
1: İlkay oynamıyor. Niyaga oynamıyor. Süre almıyor işte.
2: Niyaga
1: zaten,
2: almasın zaten ya.
1: Hayır tamam o almasın bu almasın.
2: Niyaga
1: kim
2: almasın
1: oynayacak
2: abi.
1: Hocam?
2: Niyaga var
1: İrfan
2: ya.
1: Hoca mı girecek
2: ya.
1: Oyuna yani ben anlamadım. Yani kenardaki kimse de Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllarda bak bir dakika özür diliyorum. Mesela Zaha'yı gönderdiği sezon değil mi? Galatasaray Zaha'yı gönderdi. Ziyech'i gönderdi. İkisinin de kazandırdığı bir sürü maç var şampiyonlukta.
2: Oliveira'yı gönderdi.
1: Katkısı var yani.
0: Oliveira'ya gitmek
1: hiç kulübeden kulübeden şey alamaz hale gelmiş bir Galatasaray var.
0: Bir benim şeyler de var.
2: Ya karıştırır. Oynamazsan karıştırır. Yani Allah Allah ben bu işin içindeyim.
0: Oynamazsan ya.
2: Oynatır nasılsan.
0: Hocam ya içeriği karıştırıyor.
2: Ne diyordur bile hoca ya hiçbir şey bilmiyor diyordur.
0: Ya hocam sen hocalık yapmadın mı? Gözünü seveyim ya.
2: Yaptım işte evet. Dengeleri kuracaksın.
0: İçeride futbolcu senin yok. Arkandan konuşmadın.
2: Konuşturmayacaksın.
0: Nasıl konuşturmayacaksın?
2: Konuşturursan Yasettin bavulu alıp gidiyorsun.
0: Kesemeyeceksin hocam. Nasıl
2: keseceksin? Keseceksin.
1: Nasıl keseceksin?
2: Keseceksin. Oynatmazsan şimdi sen İlkay gene şey karakterli çocuk susuyor. Ya başkası olsa var isyanlar da olur ya.
0: Hocam susuyor.
2: Bunlar ben. Oynayacak.
0: Parasını alıyor mu
2: ben
0: hocam?
2: Oynamayacağım. Ya parasını alıyor sus. Ya öyle şey mi oldu? İşte böyle yenilirsin. Yersin dört tane.
1: Bir de kaç kişi oynayacak onlar. Bir yandan da? Ya birileri
2: ya,
1: oturacak
2: hayır,
1: o ayrı
2: ya
1: da.
2: Bak. Bir kişi bile Galatasaray orta sahada bir Lemina olsaydı.
0: Böyle klasik bir oyuncular var tamam mı? İşte
2: bir Lemina olsaydı.
0: Şey
2: hayır
0: vardı.
2: Ben Lemina. İşte
0: Fenerbahçe'de kim vardı senin kanka?
2: Hüsamettin.
0: Ha Hüsamettin.
2: Şimdi var bir kişi oynasa bak orada Lemina oynasa İlkay oynasa İlkay'dan daha evvel de Lemina'yı koyarım oraya. Hatta Singo'yu
1: tamam,
2: koyarım.
1: Lemina yok Singo da yok işte.
2: Singo oraya koymaz ki Singo'yu zaten oraya. Yine böyle çıkardı.
1: Hayır onu ya Trabzonspor maçı üzerinde konuşuyoruz
2: herhalde
1: hocam.
2: Herhalde bundan sonra oynatmazsa.
0: Hocam adam sakat Allah nasıl oynayacak? Gözünü yağlayayım ya hocam.
2: Ya fark olsa da oynatmıyor.
0: Ya,
2: bu orta saha çıkıyor.
1: Tamam olanlar
0: ya,
1: üzerinden
0: Allah
1: konuşalım. Yeni kadro üzerinden konuşmayalım.
0: Niye oynatmasın canım hocam
1: Trabzonspor maçı özelinde.

0: Ben sana az önce yedek kulübesini saydım. Sen dedin ki İlkay'ı söyledin bir. Yani hocayı eleştiriyorsun ya şu an mesela. Evet. Şunları oynatsaydı diye. Barış'ı oynatsın dedin. Değil mi? Deniz'in yerine evet, Barış olması İlkay'ı lazım. Orta sahayı da beğenmedin dedin. Orta sahada kim oynatacaktı?
1: İlkay'ı oynatacaktı.
0: İlkay'ı diyorsun.
1: Öbürü de olmaz.
2: Abi bu maçın özeti şudur.
0: Öbürü de olmaz.
2: Sağ ve sol kanadın adam kovalamadı. Bu kadar basit. Ön alan baskısından meşhur olan Galatasaray. Ön alan baskısında sağ ve soldaki kanatların işleyemedi, iş yapamadı. Daha sonrasında
1: golleri de ortadan
2: tersine
1: yedi.
2: Döndü.
1: Biliyor musun? Ortadan sal. Golleri oradan atıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kim
2: ya Galatasaray Trabzonspor'daki salak yer seni anlayamadı. Bu kadar basit.
0: Ya. Evet. Ya bak, tabii. Mesela bir ya. Emir Bey yazmış. Bir dakika hocam. Emir Barış diyor ki iyi geceler. Salah 33 yaşında ve 34'e daha 3 ay önce girdi. Ayrıca Salah'a önlem alamazsınız çünkü ona Avrupa önlem alamamış. Salah önlem alınamaz futbolcu. Yiğide hakkını veriniz isterim. İyi yayınlar dilerim.
1: Salah zaten muhteşem bir adam ya Salah. Ya Salah bak ne var biliyor musun? Şimdi Galatasaray'da öyle bir oyuncu yok zaten. Şimdi ben Süper Lig'e çıktığımda tamam mı? Mirkoviç'i aldım. Mert Meriç oldu ya.
0: Evet.
1: Nasıl bir adamdı biliyor musun? Çevik, seri, çabuk.
0: Biliyorum.
1: Teknik, dayanıklılığı var, sürati var, her şey var. Dedim ki mesela Salah şimdi mesela atıyorum. Şimdi ben olsam tamam mı? Şu durumda o da olsa Salah onu yapıştırırdım. Anladın mı mesela? Gol atacak adam Salah. Abi yani bir Galatasaray'da öyle bir adam zaten yok. Bunlar Galatasaray'ın adamları Salah'a tutmasın.
2: Ben Yakup'su tuttururum.
1: Olabilir.
2: Hızlı. Yakup'su tuttururum ben. Bu kadar basit.
1: Bir dakika ver elini ver. Tebrik ederim.
2: Ya bırak.
1: Vallahi doğru söylüyor. Vallahi olabilir yani. Bak vallahi olabilir yani.
0: Ya sen Jakobs'u ver de gerisi artık olur olmaz.
1: Olur
0: ondan sonra
1: ha, bravo
0: diyorsun.
1: Yani. Yok öyle bir adam ama yok hoca ya hoca da ben düşündüğü şeyler vardı. Yunus müthiş oynuyor. Gabriel Saray'ı Real Madrid istedi, Barcelona istedi.
2: Ne hoca konuşurdu ne başkası konuşurdu.
1: Ne? Ne yapsaydı?
2: Galatasaray başarılı olsaydı oynanan baskısı.
1: Yok ben gene söyledim. Ya ne oynanan baskısı?
2: Ya bırak hocam yüzünü. Ya, şu an Trabzonspor'un için konuşuyoruz. Dört tane baskısı çok harika gol attı.
1: Bana bak oynanan baskısı deyip duruyor. Gabriel'in pozisyonunu gösterdim sana. Öyle bir oynanan baskısı var mı ya? Arkada yol geçen anı gibi hakemi tutuyor senin adamlar. Neymiş oynanan baskısıymış. Komik ya. Ya böyle bir şey değil mi? Zaten Okan Hoca'ya dese biz öyle bir şey yapmadık diyecek. Çünkü öyle bir oynanan baskısı olmaz. Gabriel Sarı nerede duruyor? Allah ya getirseler ya şunu ya.
0: Ya peki biz şimdi İlkay konuşuyoruz. Aslında büyük resim ki ilk girdiğimiz haber oydu. Yani Galatasaray yeni transferlerinden skor katkısı alamadı diye. 80 milyon euro harcamış 5 futbolcuya. Sen Batrakov almışsın, Ugo Çuko almışsın. Bunları alma sebebin belki ilk 11'de direkt A planı olmasa da işte böyle sakatlık olduğunda, eksik olduğunda
1: Batrakov
0: bu oyuncular gelsin.
1: Batrakov A planıdır ya.
0: Hayır, bu, ya A planıysa veya değilse de yani ve ben en kötü senaryoyu söylüyorum. En kötü senaryo denildi ki kadro genişlesin. Değil mi? Eksik olduğunda oynasınlar diye. Bu evet. Oyuncular eksikken, Lemina yokken Ugo Çuko oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Yani burada da bir planlamada da veya tercihlerde
1: sen
0: mi yanlış
1: şimdi
0: var?
1: Yalnız bak şimdi çok komik bir şey olabilirdi. Sen anlatırken benim içimden böyle bir şey geçti. Sen dedin ki 5 tane futbolcu hiç gole katkısı olmadı. Ya işlerinden biri kendi kalesine gol atsaydı ne olacaktı? Nasıl söyleyecektin?
0: Eksi biri yazacaktık o zaman.
1: Ya nasıl söyleyecektin? Ya ben kendimi tutamazdım yani o zaman. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Olurdu yani bir ayağına çarpı kendi kalesine gol de atabilirdi. Anlıyor musun? Ya hiç gol katkısı yok. Ha şu var.
0: Bu arada her şey gol demek değil yani. Ugo Çukuyu yani, gol üzerinden mesela, değerlendirmeyeceğiz. Ya, o herhalde. Ayrı bir konu da.
1: Ya gidip de orada böyle bir ya kardeşim. Trabzon'da da ne o? Mialiçik mi ne? Bir tane adam var atıldı ya. Böyle bir şey olur mu adamı basıyorsun tak diye atılıyorsun ya. Bunlar futbolcu mu ya? Nasıl bir futbolcu abi? Futbolundan atılan adam ben
2: ya
1: anlamıyorum.
2: Ya ben pozisyona göre
1: değerlendiriyorsun. Ben hayatımda ya. Bak hayatımda ya. 19 sene futbol oynadım. Daha bir sefer sarı kart görmedim.
0: Atılmadı ya.
2: Yok Galatasaray'dan bahsediyorum.
0: Ugo Çukuyu diyorsun sen.
2: Leşli Ugo Çukuyu.
1: Evet Çukuyu ya. Gidip adama vurulur mu kardeşim?
2: Ya hocam ya. Sanki nasıl? Adam bir işim yaptı. Gözünü sevmiyor hocam ya. Sen nasıl bir izliyorsun nasıl? Maçı ya? Sen nasıl? Var ya sürekli şeyleri izliyorsun ya. Bu pozisyon böyle.
1: Sen o zaman
2: ya sanki pozisyon özellikle böyle oluyor.
1: Ya fark etme vurmayacak.
2: Ya olur niye futbolda olmuyor mu?
1: Olmaz abi öyle bir şey olmaz. Allah Allah. Gidip oradan tevri tekmeyi atamazsın yani. Ya. Ben hayatımda kimsenin ayağına basmadım abi. 19 sene oynadım ya. Futbolda ayağına basıyorlar.
2: Hocam, senin
1: moda ya şimdi.
2: Futbol.
1: Yok
2: hocam,
1: ya.
2: Senin
1: kafaya değdim.
2: Şimdi futbol şey, çok farklı hocam.
1: Hiç alakası yok. Nerede? Bizim zamanımızdaki futbol keşke olsa.
2: 1970 model oynuyordunuz.
1: Bir dakika.
2: Şimdi
1: yok ya. Hiç
2: yok
1: ya.
2: 26 model oldu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sana ben bir şey göstereceğim. Benim şu anda Kocaelispor yaptığın futbolcunun antrenmanı, sıçrama itmanı var, plyometre deniyor.
0: Evet, karnına çekiyorlar.
1: Milli takımda kimse yapamaz. Hocam. Zor yapar.
0: Ayhan Bozdağlı yani. Diyor ki iyi yayınlar Koray Bey. Galatasaray'ın yaptığı transferlerinin hepsini toplasan bir tane gift Orban etmiyor. Rafael Leao bile beklentinin altında. 4 yıl üst üste şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi'nde olan takımın yapacağı transferler bunlar mıydı? Böyle olmamalıydı demiş.
1: Ya bir adam var Trabzon'da. Salah'a geçtim zaten. Ekstra herkes dünya tanıyor bilmem ne. Ya Fabinho muydu ya? Arkadaş.
0: Evet.
1: Ya kardeşim. Niye gidip almadın onu ya? E niye almadınız abi? Arkadaş bana bir anlatın. Bu Fabinho'yu niye bilmiyorlar? Niye almıyorlar?
0: Arabistan'da diye belki almadılar.
1: Arabistan.
0: Serbest kaldı biliyorsun bir de.
1: Ya bir de serbest ha. Ulan bu Trabzonspor'u el alırsın. Vallahi size el alırsın ya başkan şey. Vallahi bir. O Fabinho ya yarı takım. ya şeyin yanına koy. Adını söyle. İki yönlü oynuyor. Nasıl bir adam o ya? Ben bunu tanımıyorum evet, ya. Olacak
0: nasıl tanımıyorsun şeydi. Ya?
1: Ya neyse. Unutmuşum yani.
0: Liverpool'da oynadı ya yıllarca.
1: Ya tamam da arkadaş ben bu kadar onun mükemmel
0: zaten bir olacağını. Zaten Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşı biliyorsun.
1: Yani arkadaş nasıl bir futbolcu? Sen böyle dur. Batrakov'u al. Yani ondan sonra git bilmem kimi al. Ya arkadaş. Ya buna benzer. Ya arkadaş ne adamlar. Bir tane şey var orada. Focarelli var bir tane biliyor musun?
0: Evet.
1: Bir de o gelse var ya Trabzon'a. Allah selamet versin yani. Var ya o takımı. Orta sahayı var ya. Ya direkt yürü silmeye götürür.
0: Oğuzhan Canal diyor ki. Hocam Allah aşkına Salah ve Saviolo gibi 200 süratli adam varken. Arkada 50 metre boş alan bırakan Okan Burak'a biraz eleştirmek bu kadar mı zor? Hala niye şu oynamadı, niye bu oynamadı diyorsunuz demiş sana
1: i̇şte
0: diyor.
1: İşte onları tutacak adam oynatmadığı için niye bir şu bu diyoruz. Bak bir laf var bak bir şey söyleyeyim mi? Çok kullanıyorum.
0: Hayır olsun inşallah.
1: Yok çok yandı, kullandığım evet. Laf neydi benim?
3: Yandık.
1: Ha?
0: Okullar kapandı, şair, zihni açıldı.
1: Yok, şair Eşref ne diyor?
0: Neydi hocam? Eşref... Devamını söyle.
1: Şefaatinden vazgeçtim diyor. Mezar taşımı çalma. Topu alma. Git arkasında dur abi adamın. Arkasında dur ya. Ya dur arkadaş. Hani arkadaş diyor ya. Ya dur. O kadar adamı ya iki tane Gabriel Sara burada gösterdik değil mi? Adam arkasında o hakemi tutuyor. Ya böyle bir. Ya niye getirmiyor bizim bileci? Allah aşkına.
0: Nasıl getirsin hocam ya. Konuştuk daha kaç kere konuşalım aynı.
1: Hayır gösterelim ama bir. Gösterelim ki anlayanlar. Bak, herkes
0: bir
1: anlasın.
0: Şey diyeyim bak son sayfada gösterdik. Maç yok, günü yaptık. Görmemiş. Gündüz dedi ki o geceydi uyuyorlardır görmemişler dedi. Orada da verdik.
1: Şimdi bir daha ama bu
0: şimdi
1: maçtan
0: daha gece,
1: sonra. Bak, bu maçtan sonra tam
0: tekrara o tekrara şey düşmeyelim hocam. Tam, ben sana başka mu? Pozisyon getireceğim ama.
1: Yok.
0: Tam ama senin tipinde ya, savunmacılar
1: fark
0: var.
1: Fark etmiyor ama şimdi orada şey yaptın ya burada da onu gösterecektik.
0: Bak nasıl? Selman Luma diyor ki biz sıradan taraftar olarak eksikleri görürken koskoca yönetim nasıl göremedi? Yoksa görmek mi istemedi? Şimdilerde eleştirmek istemeyenler Galatasaray 100 milyon harcadı diye savunmaya geçiyor. Tamam harcadı da yanlış yere harcadı diyoruz. Sonuçlarına da katlanmak zorundayız demiş.
1: Ya bak bir şey söyleyeyim ama Icardi'yi de alan bu yönetim tamam mı? Osimhen'i de alan bu yönetim tamam mı?
0: Sanchez'i, Torre'yi yani, hepsini yani, getiren yine aynı başkan.
1: Yani ya öyle aldı. O öyle de bakmak lazım. Ya Dört burada ne var biliyor musun?
0: Yapan da yine aynı
1: ben yönetim. O şimdi şey... Serhan burada var ya böyle birkaç tane şey beraber çıktı. Burada böyle tavuk gibi oturdu. Çünkü millet yazıyor ona transferler nerede? Bir şey diyemiyor adam. Tamam mı? Niye? Baskı. Al sana baskı gidersin Batrakova alırsın.
3: Bak ilk hesabından bir aynen. Arkadaşımız yazmış ya, ki ama. Genç yazmış. Dinlemek Serhan Bey canlı yayına sizi izliyoruz. Hala Aspor ekranında. Galatasaray'ın yeni transferlerinden herhangi bir gol ya da asist katkısı olmadığı yazıyor. Batrakova'nın Kocaelispor maçındaki asisti niye yok sayılıyor? Sorabilir misiniz? Güven çocuğuma diyor.
1: O zahmet olmuş be.
3: Özellikle Kocaeli söylüyor hocam.
1: Tamam da. Yani bir tane asyan bir zahmet oldu ya. Kusura bakma. Vallahi unuttuk arkadaşım ya.
3: Ya hocama bir şey beğendiremezsin. Hocamın kendine ait doğruları var.
1: Ya şu anda Batrakov şu anda Galatasaray'da oynayacak. Şu anda diyorum. Belki ileride var ya.
0: Evet.
1: Belki Liverpool'a gidecek. Arsenal'a gidecek. Şu andaki durumu bu. Anladın mı? Yani.
0: Şu an için yeterli değil diyorsun.
1: Değil. Ya şu anda Galatasaray'ın orta sahası ya facia. Ya maça bizden ben onu Lisbon'a şimdi diyor ya. Lisbon'a giderken söyledik. Bundan evvel söyledik öbür maçta. Kocaeli'de nasıl yendiler o da hayret. Vallahi Kocaeli Spor'a. Yani,
3: hayret mi?
1: Yani evet yani hocam, hayret. Şey mi, bu orta sahayla gidersen.
3: 5 maçta 4 tane yenilgi bir tane galibiyet alan Galatasaray'ın benziyor. Hocam.
1: Ya arkadaş ya, bu orta saha zayıf diyorum.
3: Hocam gözünü seveyim ya.
1: Zayıf.
3: Ya işte konuşturuyorsunuz işte. Allah herkesi Allah. Konuşturuyorsunuz. Mevzu bu işte. Doğru bu işte. Kadar konuşturmamak lazım işte.
1: Doğru. Dört tane yersen.
3: Dört sene şampiyon.

0: soru. Akın Ülkü Sevinç. Bu mesajı okumadım değil mi? Yanlış olmasın da. Neyse tekrarla düşerim en kötü. Galatasaray'da Sané, Leao, Sara başta olmak üzere üst düzey futbolcular ceza sahası dışından verimli ve isabetli şut çekememesi, kanat aksiyonlarında santrfora verimli ortalar yapamaması, verkaç organizasyonlarında pas hızını, yönünü ve kalitesini bulamaması çok tuhaf değil mi demiş.
1: Ya bu maçta,
0: katılıyor musunuz
1: bu maçta eleştiriye? Tuhaf. Ama bu maça gelene kadar ben söylediklerin çoğunu yapan bir Galatasaray gördüm ama. Ama bu maçta tuhaftı. Bu maçta her şey tuhaftı ya. Bu maçta ben Galatasaray'ı görmedim. Yani 11 kişiyi getir alı saha maçı yapacağız diye. 11 kişi en azından kime nereye pas atacağını, önüne pas atacağını, ondan sonra verkaç yapacağını bilir.
2: Rakip de önemli.
1: Ya burada Sané'nin arkasına pas veren oyuncular vardı. Ya bir pas var, sağa atıyorsun, sağa sana stoper atıyor, stoper orta sahaya atıyor, orta sahaya stoper atıyor, stoper sola atıyor, sol stoper atıyor. Ya böyle bir Galatasaray vardı.
2: Ondan sonra da diyor ki top oyunda kalmaz.
0: Hala şey çok saçma ama hocam ya, herkes aynı şeyi konuşuyor yani bugün de maçtan sonra da Galatasaraylılar özellikle tabii doğal olarak, futbol severler de. Maçın 4. dakikası, Muhammed Salah 85 metre falan koşu atıyor, bunun 50 metresi neredeyse topla birlikte ve mesela santrada aşağı yukarı topla buluştu. Sağında solunda arkasında kimse yok. Adam tek başına birebir kalecinin üzerine kadar gitti. Normalde Muhammed Salah hat-trick yapabilir. Bu son derece normal bir durum yani. Salah bildiğimiz oyuncu. Trabzonspor Galatasaray'ı da yenebilir. Onda da bir sıkıntı yok. Ama insanlar şuna şaşırıyor. Ya ne oldu, biz mesela 85. 89. dakika beraberlik golü arıyorduk da mı boşluğu verdik diyor. Yani 4. dakika neyin boşluğu bu kadar arkada? Buna akıl sır ermiyor.
2: Ben onu gösterdim televizyonda. Adamın arkasında duracaktı. Burada da durmadı işte. Ya buradan söylüyoruz. Bu da diyor ki ya maçtan evvel söylemiyorsun, sonra söylüyorsun. Ya burada gösterdik kaç sefer değil mi? Gabriel Sara'nın duruş şeklini. Ya dursana. Yunus da öyle. Ya durun, adamın arkasında iki kişi, gelin kardeşim. Allah Allah. Pes. Yani Okan Hoca da şaşırmıştır. Hoca'ya da bir şey demiyorum yani. Ama onları oynatırsan onları yapacağı bu. Anladın mı? Yani
0: Ahmet Bey diyor ki 7 resmi maçta 13 gol yemiş Galatasaray. Güvenç hocam sonuna kadar haklı. Orta saha savunma yok şu anda diyor.
1: İşte ben Galatasaray'a bir şey söyleyeyim mi? Biz hep bu zamanda hep bunlar konuşuluyor biliyor musun? Ama biz bu filmi daha önce de gördük.
2: Ya
1: herkes konuşuyor.
2: Ya
1: herkes
2: fark etmez ya,
1: herkes saldırıyor. Herkes bir şey söylüyor. Hiç kimse hiçbir şey beğenmiyor. Hoca buradan yerden yere vuruyor, eleştiriyor.
2: Niye yerden yere vuruyorum? Ben ama onları ligin, söyledim diye söylüyorum.
1: Ben bunları bu söyledim. Gördüm.
2: Ne yerden
1: hocam,
2: yere vuruyorum?
1: Hocam ben 4 sene boyunca bu filmi gördüm. 4. senenin sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyor her senenin sonunda. Yani ben bu filmi gördüm. Bu filmin sonunu...
2: Ya kardeşim hocam, biz bu haftadan konuşuyoruz. Biz bundan sonra böyle devam edersen olamazsın ama... Bak,
1: niye olamazsın hocam ya?
2: Böyle devam edersen
1: hocam,
2: diyorum.
1: Hocam böyle devam edecek sen diye. Sen, ya nereden bileceksin hocam böyle devam edeceksin?
2: Seni Sanchez iyi mi oynuyor?
1: Sen edecek diye konuşuyorsun. Abdülkerim, ben de edecek diye. Hocam iyi oynamadı.
2: Bir dakika, sebebi var diyorum. Terörenin, Abdülkerim'in, Sanchez'in oynamamasının sebebi orta sahan yok. Bir kişi var.
1: İlkay'ı koysan orta sahan düzelecek.
2: Hocam. Biraz düzelir. Biraz.
1: Ya gözünü
2: bir kişi daha koyarsan ya, düzelir.
0: Sayısal olarak diyorsun.
2: Sayısal da akıllı
0: çok
2: adam.
0: Çok gol yemiş mi peki?
1: Ah hocam.
0: Mesela size söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor burada maç başına yediği gol sayısı daha düşük. 6 maçta 5 gol yemiş Süper Lig'de. Ama mesela Fenerbahçe yine 6 maçta 6 gol yemiş. Her maç gol yemiş gibi ortalama. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bir tık daha kötü. 6 maçta 7 gol yemiş. Galatasaray 6 maçta 10 gol yemiş. Çok değil mi rakam yani Galatasaray gibi bir takım için?
2: Geçen sene nasıl şampiyon oldu? 77 gol attı. Fenerbahçe'de 77 gol attı.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Fenerbahçe'den daha az gol yediği için.
2: Az gol yediği için şampiyon oldu. İspanya nasıl şampiyon oldu?
1: Hocam filmin sonunu göreceğiz ya. Filmin sonunu ben daha önce izledim. 4 sene boyunca bu filmin sonunu izledim ben hocam.
2: Filmin sonunda şampiyon olursun. Biz onlardan bahsetmiyoruz ki. Galatasaray takımında müthiş adamlar var. Yerli yerinde oynatırsan yine şampiyon olur. Allah Allah.
1: Hocam sen ama takılmışsın. Bir tane oyuncu geldiği zaman bunu niye oynatmıyorsun dediğin zaman sıkıntı olur.
2: Hayır. Sen bak şimdi. Diyordu ki bak şimdi ben geçen hafta Koray.
0: Evet.
2: Ben dedim ki Deniz oynamaz. Olmaz, Deniz oynayacak. Ya olmaz bak dedim ki.
1: Ya niye
2: Barış mı?
1: Hocam, gözün
2: Deniz mi? Ya aynı yerde oynamıyor. Yok kardeşim, aynı yerde oynaması değil. Sané mi? Deniz mi? Hangisi daha iyi? Ha bunlar. E o zaman Leo'yu oynatırsın santifor, Barış'ı Sané'yi koyarsın. Şimdi o öyle diyor. Ya maçtan evvel söyledik
1: ya,
2: biz bunları.
1: Ya bu da bir alternatif
2: diyorum. Bu orta saha olmaz. Bu orta saha olmaz.
1: Ya hocam maçtan iyi ki bir şey tuttu yani gözünü seveyim. Tuttu mu? Sündürüp sündürüp.
2: Ya benim söylediğim hangi bir şey tutmadı?
1: Hocam ya gözünü seveyim ya.
2: Peki şunu söyledin, tutmadı.
0: Tamam.
2: Ya,
0: İkiliye çevirmeye

0: gerek yok.
1: Kötü
0: sorulardan
1: olunca,
0: devam edelim.
1: Kötü olunca her şeyi konuşursun. Dersin ki ben böyle demiştim, böyle demiştim.
2: Yok ben.
1: Kötüyü çağırarak kötü konuşursan
2: böyle
1: olur.
2: Beni herkes biliyor ya. Yani, ben
1: yok hocam, ben sana
2: olmuştur.
1: Bir şey söylemiyorum. Tamam, bizim Ali abi var. Bak Özme Ali abi var. O bile söylüyor. Diyor ki yani Galatasaray'ın şu an fragmanı izliyoruz. Tamam, fragman kötü. Beğenmedik fragmanı. Tekrardan yeni bir film yazacak Galatasaray. Bu kadar basit.
2: Ya yani. bir dakika. Ben Lisbon'a giderken bu kadroyla gidersen başarısız olursun dedim. Gol yersin, yenilirsin, fark yersin. Şimdi gene söyledim, değil mi? Yani ben maçlardan evet, evvel
1: hocam,
2: söylüyorum.
1: Ben
2: 3 maç evvel söylüyorum sana. Ya bunları
1: ama senin anlamadığın olay şu, zaten Galatasaray kötü.
2: Allah
1: ben
2: Allah.
1: Kötü diyorum.
2: Ya kötü
1: zaten.
2: Olmasının sebebi bu diyorum
1: ya,
2: ben.
1: Ya kötü olmasının sebebini zaten Galatasaray biliyor ki hocam. Okan Hoca da biliyor.
2: Bile mi oynatıyor?
1: Ya bile mi oynatıyor? Hocam ya sen Allah ya Allah. Sen hocasın ya. Senin kimin performansı nasıl olacağını, antrenman performansını çok iyi bilirsin hocam ya.
2: İşte ama bunlar da olmuyor işte.
1: Ya
2: ben görüyorum. Ben hoca görmez mi bunu?
1: Onun antrenmanında görüyordur canım hocam. Sen burada görüyorsun. Adam 24 saat beraber adamlarla ya.
2: Olmaz, göremiyor.
1: Yani şimdi bizi izleyenler hocayla sanki biz tartışıyoruz gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Hoca benim gerçekten çok sevdiğim, çok saygı duyduğum hem büyüğüm, hem abim, hem dostum, hem arkadaşım ve normal zamanda da sürekli görüştüğüm birisi. O yüzden hocama hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Her zaman elini öperim. O çünkü benim için
2: yok,
1: çok
2: ya,
1: değerlidir. Yani izleyenler belki farklı anlamış olabilir. Öyle bir durum yok yani. Onu söylemek istiyorum.
3: Ayrı fikirler olur canım. Bu ayrıca benim için çok değerli.
2: Bana da yazıyorlar. Ya bu adamı katil eder diyor birisi yani. Yalan tabii. Bir şey yok da. bazen de var ya. Ya hocam çok sabırlısın diye.
1: Hocam
2: şimdi değil de,
1: balık yapacak da bekliyoruz inşallah. Dört gözle bir palamut yapacak. Şunu bekliyoruz.
2: Ya
1: değil mi hocam?
2: Yapacak bugün inşallah. Ben bir yemek yaptım. Var ya,
3: afiyet olsun.
2: Patlıcanla aklındır. Buraya geldim, yemek yiyeceğim. Patlıcanlı yemek var ya.
3: Ya.
2: Evde nohut var, nohut var. Ben evdeki yemekler burada da oluyor. Olacak şey değil ya.
3: Sen beni ara önceden, ben söyleyeyim sana.
2: Vallahi bir
3: ona göre yapacağım sen.
2: Ya yok, evde şey bir arkadaşım var, Mustafa Tabay diye, şey çiftliği var.
3: Yağ mı yok evde?
2: Zeytin yağı geliyor. Dinliyor evet. musun? Her şeyin patlıcan göndermiş o bostan falan.
1: O zaman biliyorum şeyi. Kaldır o zaman. Siverekli'dir.
2: Yok canım, burada şey.
1: Ha, burada mı? Çatalca'dan mı geliyor hocam?
2: Yok ya, şeyden, Kurtköy'ün oralardan.
1: He.
2: Bostan şeyi ne o? Patlıcanlar var ya, büyük böyle.
1: Patlıcanı çok güzel.
2: Onu bir şey yaptım ya. İçine
1: balcan
2: oydum.
1: Balcan balcan.
2: Neyse. İçine oyuyorsun. Oydum. Patatesi rendeledim. Onu da rendeledim.
3: Patlıcanın tamam. içine mi?
2: Onu tabii yok, içini boşalttım.
1: Patatesi de
2: içini
1: oydum.
3: Ya tamam, ben
2: ayrı yerde
1: dolma yapıyorsun değil mi?
2: Yok, ayrı yerde patates şey rendeledim. Bunun içinde şey yaptım.
3: Malzemeleri baştan soğanla, mı say hocam sen? Neler lazım?
2: Soğan.
3: Evet.
2: Patates rendeliyorum. Soğan rendeliyorum. Tamam mı?
1: Ya zeytinyağı. İçini mi oyuyorsun hocam?
2: O iş patlıcanı.
3: Hayır, malzemelerimiz ne? Soğan, patlıcan, patates.
2: Patates, lor peyniri. Kırmızı biber.
1: Ben peyniri tamam. yemiyorum hocam ya.
2: Lor peyniri.
3: Çok ne yapıyorsun onları sonra?
2: Ya onları harman yaptım, tamam mı? Ama öbürlerini
3: fırına
2: şimdi...
3: mı?
2: Fırına attım en sonunda, tamam mı? Fırından
3: güzel.
2: Bir çıktı. Gelirken buraya bir lokma aldım, tamam mı?
3: Afiyet olsun.
2: Gidince yiyeceğim şimdi. Bir geldim buraya patlıcan.
3: Tamam, sen önden sor, bize bir söyleriz. Ne var benim de başka bir şeyler yaparsın.
1: Kebap şey götüreceğim hocam.
2: Bak bir de balık şeye uyu. Bak palamut balığını nasıl yaptı biliyor musun adam? Bak bu hakikaten herkese bunu söylüyor.
3: Kim o?
2: Bir adam bu işi
3: hangi bir adam?
2: Güzel.
1: Hocam palamut yedirmiş.
2: Şey yaptı. Ya. Palamutu güzel ya, böyle.
1: Kaç günden beri canım çekiyor.
2: Dur
1: be.
2: Bir dakika be. Filete yaptı. Dinliyor musun? Filete güzel bir buzda
3: hocam,
2: tuttu.
3: Evet.
2: Ondan sonra buzda güzel bir onu kuruladı. Ondan sonra zeytinyağı, karabiber olan.
3: Tuz.
2: Tuz olan şeye marine yaptı. Onu yağlı yani bir naylon şeye koydu. Yağlı birlikte şeyi çekti.
3: Koyun poşeti.
2: Buzluğa, koyun buzluğa dedi. Ne buzdolabı kokusu olur, ne bilmem ne olur, ne şu.
1: Bak benim eski mesleği arkadaşım Erhan
3: Erhan
1: diyor ki, Erhan diyor ki.
2: Denemedim, dağılacağız.
3: Sen bir dene hocam, kokmazsa biz de deneriz.
2: Olsun ya, ama bu çok güzel bir şey ya.
1: Erhan spor programı diyor, yemek programı diyor.
2: Yemekte
3: her şey var son sayfada.
2: Ya deminden beri, ya sabahtan beri konuşuyor abi. Herkes aynı şey. Gerçi biz başka ama görüşlere tabii saygımız var ama şimdi ya bu balıkta yapmak çok önemli ya.
3: Erhan'da, balık sağlıklı bir.
1: Erhan da benim çok eski arkadaşım. Benim bir flash'imde beraber çalışmıştık yıllar önce. Sene 1994 miydi Erhan? 93 müydü? Beraber çalışıyorduk. Ana kumandaydı. Çok suratsızdı ama sonrasında güzel bir insan. Kalbi tertemiz. Erhan Erterman'a sevgiler.
2: O balık kokusu şey, buzhane kokusu olunca ben yiyemem balık. Çok pis kokuyor ya. Ben bilmiyorum ama bunu yaparsan diyor ne güzel bak hiç aklımıza
3: Osman
2: gelmiyor.
3: Osman Yalçın diyor ki Mazhar Fuat Özkan'ın yani MFÖ'nün

0: Sen Neymişsin Be Abi şarkısı vardır. O şarkının kim için yazıldığını biliyorum. Ama şu anda tam da Güvenç Kurtar için söylenebilir.
1: Yok ya, sadece ya biz bakıyoruz işte.
0: MFÖ dinler misin hocam?
1: Dinlemez miyim? Ya onu da bir anlatayım da bir gülün.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi Darıca Gençler Birliği çalışıyorum. Bayramoğlu o zaman.
2: Sene hocam, sene
1: ya,
2: sene.
1: Bırak sen de, bu benim yaşlı bozdu ya.
2: Ya yok hocam.
1: Milattan evvel bak şimdi.
0: Milattan evvel.
1: Şimdi Darıca, Bayramoğlu Darıca'ya bağlı. Bizim evet, de belediye tamam. Başkanımız, kulağı çınlasın, Zeki Bozkurt hala sağ. Şey tabii şeye gidiyoruz, tamam mı? Yani devamlı işte Bayramoğlu. O zaman İstanbul, başka yazlık mazlık bir yerde yok. Bayramoğlu İstanbul'un en zenginleri orada.
2: Evet,
1: müthiş
2: evet.
1: Bir yer yani.
2: Villalar vardı orada o zamanlar. Nasıl? Biliyorum hocam.
1: Dedim 40 sene evvel veya 30 neyse. Şimdi gece yaptık biz şeye. Darıca Gençler Birliği'ne. Belediye başkanında biletler satıldı. Orada bir gece kulübü vardı. Ay yazdık ama Skala diye tıktım tıktım dolu. Mazhar Fuat Özkan geldi.
0: Süper.
1: Evet. Özkan, Allah rahmet eylesin. Amin. Kulaçındasın abi. Şimdi bizim de İbrahim Erişkin var. Genel kaptan o zaman. Tamam mı? Hani o işte organize etti falan. Çok şey. Bizim Zeki abi de eski subaydı. İşte oradan ayrılma falan filan. Bunlar başladı. İbo dedi. Kim bunlar dedi ya? Bu zıpçıklar kim dedi ya? Git çabuk dedi, git ayağına bas, kavga çıkar. Ya var ya, diyor ki kavga çıkar diyor. İtele diyor, ayağına bas yanlışlıkları. Bunları gönder, kim getirdi bunları ya var ya.
0: O zaman popüler değil miydi ki?
1: Popülerdi.
0: E o bilmiyor.
1: Ya bilmiyor da bunları diyor ne bunlar mı, Bodrum Bodrum falan diyor ya. Ya var ya, ya ama bir görsen, ama nasıl sinirlendi. Git diyor, bana ne diyor, ayağına bas diyor. Ayağına bas, kavga çıkart diyor. Bunları gönder. Ya öyle de bir anımız var.
2: Evet, selamlar herkese.
1: Buradan selamlar abi. Müthiş şarkıları var ya.
2: Hanımın da çok selamlar herkese.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam ıslamıyorsun diyor bugün diyor.
1: Ya ne? Şey, ya biz bak Barış Manço, şey ne o, Cem Karaca, ondan sonra Erkin Koray falan filan. Bunların kıymetini bilememişiz.
0: Allah
1: tabii
0: rahmet şeyler, eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Tabii Ferdi Tayfur'ları falan, Zeki Bülent'leri saymıyorum.
2: Hocam bizim Mustafa yani, var. O bizi Palamut yemeğe götürecekmiş beraber. Koray'ı da alalım diyor. Muhammed de var bizim arkadaşımız şimdi, beraber. Şimdi tatil arkadaşımız.
1: Ekim ayında Palamut şey oluyor.
2: Beach volley arkadaşlarım hocam.
1: Öyle mi? Gider ızgaralık hale geliyor.
0: Tamam,
1: böyle Palamut.
0: Palamut'u bırakabiliriz artık.
1: Ama Palamut'un bak.
0: İki tarif verdik. Üçüncüye.
1: Yeter diyorsun.
0: Sonrakine saklarız. Diğer son sayfalara. Edip Bey diyor ki rakipler Galatasaray'ın önde baskısına karşı nasıl oynanacağını öğrendi. Katılıyor musunuz?
1: Öğrenmedi.
0: Son sayfa etiketine yazmış. Ya,
1: bravo, bravo. Edip Bey'i tebrik ediyorum ama şöyle. Rakipler öğrenmedi. Galatasaraylar tesadüfen yaptığı için boşluk bırakıyorlar. Öyle diyeyim.
0: Tesadüf olur mu ya? Yıllardır yapıyor ama.
1: Ne yapıyor? Ya göstermedim ben sana ya. Sanki sen
0: tamam de, eksik yapmış olabilir.
1: İşte eksik yapıyorlar deme. Gene eksik yaptılar. Burada da eksik yaptılar. Lisbon maçında da eksik yaptılar. Yarın bir gün gene yaparlar. Ya şimdi... Kimin aklına gelir şimdi Okan Hoca, bak bir yerde saygı duyuyorum. Ben zaten saygı duyuyorum da 4 sene şampiyon yapmış. Git adamın ayağına tekme at, atıl der mi ya? Ya böyle bir şey olur mu? Veya aklına gelir mi?
2: Yapar mı öyle bir şey?
1: O yapan adamı
2: ya,
1: bak.
2: Ya gözü seveyim hocam ya.
1: Bak,
2: ya
1: bunlar, arkadaş, ya böyle bariz olacağım. Atılmaz kimse.
2: Ya nasıl bariz ya atılmaz hocam? Ya gözünü seveyim
0: bir
2: ya.
0: Maça ama çıkarken,
2: hep oluyor hocam ya böyle şeyler.
1: Bak, maça
2: hocam,
1: çıkarken
2: ya hangi oyuncu,
1: final maçlarında
2: ya hangi oyuncu
1: ya bak iki tane
2: forma şansını bulduğu zaman bu şekilde bir nankörlük yapar. Hangi oyuncu yapar ya?
1: Nankörlük değil abi.
2: Hangi oyuncu yapar hocam gözünü seveyim ya? Adam forma zar zor
1: bir dakika ya.
2: Şey.
1: İki tane örnek vereceğim ya sana. Ben hocam burada seyrediyorum. Tamam mı? Bolu Spor İnönü'nde oynuyorlar. Şeyle Eskişehir Spor'la oynuyorlar. Daha 23. dakikada Bolu Spor'da bir çocuk adam ayağına bastı. Hoca da kırmızıyı çaktı. Eskişehir Spor çıktı. Yaktı takımı. Bodrum Spor oynuyor Sakarya Spor'la. Sakarya Spor muhtemel %60 alacak. Gene bir adam atıldı. Bodrum çıktı.
2: Hocam kaç kişi
1: final maçlarında
2: maçları?
1: Bak. Final maçlarında.
2: Kaç kişi hocam maçları?
1: Ya neyse bilmiyorum.
0: Hala
1: ya
0: bilerek mi yaptılar şey diyorsun?
1: Hayır. Hayır. Tamam. Ama arkadaş diyecek ayağın çıkarken tek tembihleyeceğin şey atılmayın kardeşim. Maçı bana 11 kişi bitirin. Yani bazı şeyleri tamamlamak
0: söylemeye gerek mi var zaten?
1: Var abi.
2: 11 kişi bitirsen ne olur? 10 kişi bitirsen ne olur?
0: Ya bunu Allah söylemeye Allah gerek mi var zaten?
1: Var işte. Futbolcuya var. Sen bilemezsin. Bana sor sen futbolcuyu.
2: Ah hocam ah.
0: Niye atılma var demene gerek var mı? Atılmayacaksın.
1: Bak ben şöyle diyordum bak. Bak bir dakika. Futbolcu ders davranabilir. Ya ben şöyle diyordum ya bir dakika dinle.
2: Aslan'ın ağzındaki forma ya sen bu formayı alıyorsun.
1: Ya Allah Allah. Yani ya bak şimdi diyorum ben.

0: Yerek bir yerlere gelmeye
1: ya bak,
0: çalışıyorsun.
1: Ya benim yani de futbolcu
2: 69'da girmiş, 87'de atılmış ya. Neredeyse. Ya
0: benim 69'da forma şansı bulmuş Trabzonspor'a karşı bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ya bir şey anlatacağım ya arkadaşlar.
0: Sezon başından beri eleştirilen
1: ya
0: bir oyuncu.
1: Ya bunlar tecrübe
0: gerek
1: benim
0: bile
1: de
0: bile gelecek şey, kırmızı kart mı yiyecek gözünü seveyim ya.
1: Ya benim başımdan da geçti. Çok övündüm futbolcu
0: atıldı. Ya hocam
1: bir dakika ben ya. En son ne yaptım biliyor musun? En son.
0: Futbolu bıraktın.
1: Futbol bırakma, ne bırakacağım, antrenörüm ben ya.
0: Zor hocalar
1: bak kardeşim dedim, futbolcuların topladım bak. Benim için bak gole gidiyor, yakala, kırmızı kart gör bilmem, ama atı öbür türlü atladın, ha maçı satmışsın ha atılmış, benim için aynı şey, ben öyle düşünürüm evet. Dedim bilin yani, ama gole giderken adamı indiriyorum bilmem ne, ama gidip adamın ayağını tekme at, gidip adamı yumruk at, küfür et bilmem ne, ha bir kişi de, ne, bir, de, eskiden derlerdi yani adam atılsın 10 kişi kalsın 9 kişi kalsın maç alalım, parayı verirlerdi olurdu, bunları çok rastladık. Ben bunları söylüyordum tamam mı? Ha oldu mu ondan sonra? Olmadı. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Rize Spor'a gittim. Tecrübe bunlar.
3: Evet.
1: Salı günü abi kimse idmana çıkmıyor. 8-10 kişi. İstanbul'a geliyorlar falan. Şey dedi ki ya burası revir gibi hocam dedi benim yani dedi. Doktor. Salı günü geliyor. Salı benim sabah idmanım vardır 11'de. Erken yapmam. Öğleden sonra 2 idmanım vardı. Sabah kuvvet, öğleden sonra dayanıklık neyse. Şimdi dedim ki bunların önüne alınacak. Nasıl aldım biliyor musun? Ya çocuklar dedim bakın. Şimdi diyelim ki X bir takımla oynayacağız. Orada da santrafor Serhan var. Ben de stoperim. Ya ben bu Serhan'ı tutamam. Ben bu hafta oynamasam iyi olur. Ne yapacak? Bana gelip söyleyemezsiniz. Gururunuza da yediremezsiniz. Veya öbür tarafta bir stoper ver. Ben bunu hayatta geçemem. Tekme atıyor bilmem ne. Salı günü idmana çıkmayın dedim. Bahane uydurun. Ayağım çekiyor, kasım çekiyor, öksürüyorum, gribim, ne diyeyim, ben sizi o maçta oynatmayacağım dedim tamam mı? Abi salı günü var ya, adamın ayağı bu kadar olmuş idmana çıkıyor. Oynatmayacağım ki. Anlıyor musun? Yani böyle bir çözümler aldık. Ha şimdi burada...
3: Burada da bu, ona göre alacaksın diyorsun.
1: Aklına mı gelir ya, gidip de adamın şimdi Okan diyecek ki hocam ne biçim koyuyor. Atar abi işte futbolcu adam atar. Sinirine dayanamaz, hakim olamazsın. Anladın mı? Olabilir bazı şeyleri... Ha, tabii bu kadar da değil yani benim de yaptığım gibi değil ama takımı 10 kişi evet, bırakmanın ki, zararlarını söyleyeceksin yani.
0: Futbolun nasıl bir cendereden çıkmış bu şekilde anladık yani. Bu kadar çok geliştiğini gördük yani hocam.
3: Şimdi Kadir yani. Gündoğan son sayfa etiketine yazmış. Güvenç Hoca arada yemek tarifleri versin. Çok keyifli biri neşesi bol olsun demiş sana.
1: Canım hepimizin hocam. Olsun
3: teşekkür
1: inşallah.
3: Teşekkür ediyoruz. Atalay Özdemir şimdi Çingene Palamudu zamanı. Şu sıra yağsız olduğu için tavaya gelir. 10-15 gün sonra hem irileşir hem de yağlanır. İşte o zaman ister ızgara ister fırında yemeye doyum olmaz.
1: Ama şimdi fırında
3: yanına
1: yapıyorum
3: yeşil
1: işte.
3: Yeşil salata mis demiş.
1: Tamam fırında yapıyorum işte onun için şey, kızartma yapıyorum evet. Şu anda. Anladın mı? Onu ekşili diyorlar ya şeyde. Karadeniz'de ekşili derler ona.
3: Doğrudur. Yani şimdi senin için bir sürprizim var. Ama yani öyle şey değil. Pozisyon getireceğim iki tane. Ercan Şimşek'in kulaklarını çınlatalım. Bugün Ertuğ Güveniş editörümüz. Onunla da konuştuk. Feyenoord Utrecht maçı vardı. Senin en sevdiğin konulardan birisi birebir kalan oyuncunun rakibi karşısında nasıl durması gerektiği. Utrecht'te Arthur Zagre diye bir futbolcu var. Hocam 24 yaşında hiç son sayfa izlememiş belli. Arthur Zagre'yi kınayarak bu görüntüleri vereceğiz. Line'a versin. O günden rica edelim yönetmenimizden. Feyenoord Utrecht'i 5-0 mağlup etti. Bu Feyenoord'un attığı ilk gol hocam. Bak sağ kanattan gelişiyor atak. Oyuncu topu taşıyor. Taşıyor gidiyor. Golü atıyor. Bak bakalım bahsettiğim oyuncuyu bulacak mısın sahada? Hacı Musa golü atan isim. Bak şimdi 1-0 oluyor.
0: Hocam bak aslan yeleli saçları var görüyor musun?
3: Bak şimdi hocam 92 numaralı oyuncuya bak.
1: O gol olsun diye arkadaş.
3: Bu bir. İki, bir tane daha gol var. Hemen devam edelim yine. Bir tane daha gol bu da. Üçüncü gol geliyor. Yine aynı isim. Hacı
1: ya
3: Musa.
1: Gitsene adamın üzerine.
3: Bak bak hocam.
1: Allah Allah.
3: Son sayfa izlemeyenin sonu böyle olur işte. Hocam anlattı o kadar değil mi?
1: Hiç.
3: Hocam ne diyorsun buna? Paris Saint Germain altyapısından çıkma bu oyuncu. Arthur Zagre. Hani futbolcular geri kaçma hikayesi vardır ya. Kaleye kadar girecek neredeyse yani. Oyuncu devam etse topu sürmeye. Kaça kaça geriye kaçacak.
1: Ya bizim de böyle bir golümüz var.
3: Bakar mısın şuraya hocam? Üstüne gitmiyor gitmiyor.
1: Fiyasko ya. Arkadaşlar bunları öğreteceğim. Onu bilmem. Altyapı bunun altyapısının hocasını bakacaksın. Tamam mı?
3: Paris Saint-Germain'deymiş. Altyapı

0: Düşün. Nasıl öğrettin sen bunu ya?
1: Derdi ki şimdi, Serdar Aziz olsaydı bu golü yemezlerdi, biliyor musun?
2: Serdar Aziz bırakmaz ama hakikaten burada.
1: Ya, kim bırakır şimdi ya? Ben size eskortluk yapıyor topa.
0: Şimdi bırak o, bu gene iyi.
2: Eklemek istediğim bir şey var mı? Bunu öyle araya renk olsun diye istedim.
0: Bak, çok bak. Trabzon'la oynuyoruz. Kocaeli Spor'dayım ben. 1-0 Trabzon'u yendik. Ali Kemalli falan. Tamam mı? O takım. 1-0 mucizenin mucizesi. Kocaeli Spor ikinci ligdeyiz biz o zaman. 1-0 yendik Onimine, bir yazdık başlık, tamam mı? Gittik şeye, Trabzon'a 5-0 yendik ama maçın başında şey var ya, kaptan Cemil vardı ya, Allah rahmet eylesin. Hmm. Şimdi ben de sağ taraftayım. Santra'dan topu aldı, tamam mı? Şimdi gidiyor, beni geçti zaten. Kimse önüne çıkmıyor. O orta yapacak, kimse çıkmıyor. İleri gidiyor, orta yapacak, kimse çıkmıyor. Kur'an çarpsın. Kale ceza sahasına geldi, gene kimse yok. İçeri girdi, kimse yok. Biraz daha gitti, kimse yok. Vurdu gol. Bak, Allah'ı billahi, inan bana bak. Hiç unutmuyorum ya. Şimdi bunu aynı böyle hemen hemen. Burada gene adamlar var, orada hiç kimse. Ya bekliyor, kafayı kaldırıyor, orta yapacak, kimse gelmiyor, gidiyor.
1: Kaç metre gitmiş baksana, salak gibi.
2: Evet.
0: Ya gitti.
2: Anis Hacı Musa, o da Feyenoord'un oyuncusu. Cezayirli, 24 yaşında bu golleri atan da maçında oyuncusuydu.
0: 5 numara da bak, eskort. Bunlar şeyci. Eskiden
2: ama
0: trafik polisinden.
2: Ama bu Arthur Zagre dikkatimizi çekti. İşte 92 numaralı. Adam şimdi tamam hızlı geliyor diye geri kaçıyor. Aşkına. Kaçtıkça da kaçıyor.
0: Ya kale biraz daha kale. Bir de ben böyle falan yapmıyor Allah'tan bak.
2: Offside
0: öyle yapıyorlar, kaldırdı. Biliyor musun?
2: Doğru.
0: Allah'ım yarabbim ya.
2: Ekrana getirelim dedik. Fenerbahçe Eyüpspor'u farklı geçti. Milli araya da moralli girdi. 8-0'lık sonuç. Senin böyle başına denk geldi mi böyle bir skor?
0: Geldi. Geldi.
2: Mağlup olduğunuz veya mağlup ettiğiniz
0: 8-0. 8-2 galiba. Biz şimdi ben Petrol Ofis'e geldim. Bak şimdi bombayı anlatayım.
2: Kime yenildiniz?
0: Samsun'a. Sen de 6-0 yenildin be. He? Fenerbahçe'ye. Hemen o vallahi ya. Ya 6-0 ben mi yenildim yani? Galatasaray yenildi 6-0. Tamam, ne olacak? Olabilir. Allah Allah. Şimdi istediğim transferler olmadı. Beyanat verdim. Dedim ki bizim savunma yol geçen anı gibi. Aynı böyle be. 3 tane atsak 5 tane yeriz. 5 tane atsak 8 tane yeriz. Bak vallahi. Mustafa Bey vardı. Genel müdür. Çok kaliteli bir adamdı. Ya hocam şu şeyi kullanmasaydın dedi ya. Yo. Yol geçen anını dedim. Vallahi başkanım bizim takım böyle. Sonra bizim genel kaptan geldi. Bir hafta var şeye gireceğiz lige. Hocam dedi Şahinullah, Allah rahmet eylesin. Ya dedi şu dedi şeyi konuşalım dedi ya. Adını söyle. Prim mevzunu konuşalım. İçeride kaç para böyle yaptım. Ne prim dedim ben. Hangi makşu kazanacaksın sen? Vallahi diyorum bak. Hangi maçı kazanacaksın sen dedim ya. Ne primi dedim. Bırak primi verimi. Kızıyorum da o arada, tamam mı? Gaziantep'e gidecektim. Celal Doğan istiyor. Ben oraya gittim. İşte ya yaptığımız anlaşıklar. Yani neticede var ya. Şimdi böyle
2: kaç,
0: de bir
2: şey. 8-2 yenildiniz mi?
0: Yenildik de. Ya biz işte
2: İstifa orada ettin mi yenilince?
0: Yo. Ya ne yapacağım ben bırakayım diye. Şef Sinan Engin de yardımcım.
2: Bildiğimiz Sinan Engin.
0: Evet işte bunu aldım götürdüm. Yani bıraktık zaten de. Şimdi şu var. Yani
2: Özhan Hoca mesela bıraktı, istifa etti.
0: Kim?
2: Özhan Polat, Eyüpspor hocası.
0: Ya o yetsin ya, bizim öyle sonra değil ki abi. Bizim öyle değildi ki, biz baştan söyledik ya. Biz baştan dedik ki bu böyle yani. Anladın mı? Yani bu olmaz. Ya biz sonra ne oldu? Adana Demirspor'da var ya, 2 gün kala bıraktım. 2 gün var lig maçları başlamasına. Baktım olmuyor.
1: Ya, parayı da alamıyorsun.
0: Para önemli değil ya. Mektepler kapandı, zihnim açıldı. Anladın mı? Orada da bıraksaydım. Keşke. Anladın mı? Olmaz arkadaş yani ya.
2: Nasıl buldun Fenerbahçe'yi bu karşısında? Bir ya, de böyle gene milli araya kadar olan süreci ben değerlendirirsen ne söylersin?
0: Şimdi burada ben adını söyle, scoreboard'taydım. Evet. Penaltı, uyduruk bir penaltı. Bana göre. Ben vermezdim yani. Ya ayakkabısı çıkmış. Ya ucuna da basarsın ayakkabı çıkar. Ya şey kendini bir attı. Ya şeyde plajda zannetti şey Muriç. Ya o kadar değmeli, o kadar atılır mı abi?
2: Ayağına bastın. Evet.
0: Ya buradan ben vermezdim yani. Galatasaray şeyin, Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı yok zaten ya. Ya
2: bu sefer onu olurdu. Şey demiyorum.
0: Başka bir bomba daha anlatayım sana. Benim bir arkadaşım var Turgut Bidinli diye, Beşiktaş'ta hasta. Devre arası 5-0 diye telefon açtım. Ne oldu dedim. Ya dedim bunlar dedi ne dedi oynamıyor dedi, topa girmiyor. Ne olacak dedim ya, sana ne dedim. Bak şimdi. Ya dedi bizim rekorumuz var dedi 10-0'lık, onu kıracaklar dedi. Onu korkuyorum ya.
1: İşte
0: var ya.
1: Lofsa

0: var.
1: Ya neyse boş ver.
0: Sayılmayanlar da var, olabilirdi aslında.
1: Yani diyor ki ya adamın derdine bak abi. O Beşiktaş'ta o neyi düşünüyor biliyor musun? Fark 10 olacak diye, tamam mı? Ya güler misin, ağlar mısın ya? Ey Allah'ım ya, bir futbol şeyleri var.
0: Vedat 4 gol attı.
1: Attı. Arkayı 4 dedi. Öyle derler ya.
0: Doğru. Genduzi'nin golü var. İrfan Can Kahveci.
2: Hocan da bir 6-0 var diyor. Baktım Fenerbahçe'ye karşı Eskişehir'deyken diyor.
1: Evet, evet, olabilir. Ya Galatasaray'da 6 tane. Ben yemişim az mı? Çok
0: hocam,
1: mu?
0: 8 yemişsin, 6 yemişsin.
3: Ya kardeşim. Yedi yani.
1: Ya kardeşim,
0: bize hep şeyi anlatıyorsun. Şampiyonluğu kaçırdım diye de hiç bunları söylemiyorsun sormasak.
3: İçeriklerini söylemiyor. Baktıklarını söylüyor hocam.
1: Bir dakika, şimdi şeye versenize şeye.
2: Tolga Ciğerci, teşekkür ederim kardeşim. Daha var mı hocayla ilgili bilgi?
1: Şey, şampiyonla oynadık 5 maç kala.
0: Hocam bilgi bir zaten var. Her programda söylüyorsun hocam.
1: Ya söylüyorum ne, onu ver, oraya verelim.
2: Kaan Dobra vardı.
1: Yok, o zaman
2: Faruk yoktu. Vardı.
1: Mirko şey Mirko vardı. Vardı. 5 tamam. Maç kala geçen gün şeyi aradım.
2: Müjdat, bak bir Müjdat, Tolga Ciğerci bir tane daha bak, bulmuş.
1: Müjdat
2: 7-1'i varmış yine Eskişehir'de hocam.
1: Yok, bir tane vardı. Bilmiyorum.
2: Hocam bir de yeni birim varmış.
1: Olabilir ya. Bir de olabilir.
2: Hatırlamıyor mu hocam bunları sen?
1: Bilmiyorum. Yenilikleri hatırlamam ben.
2: Bir 9 falan 10 falan var mı Tolga'cığım? 9-10 var mı?
1: Şimdi bak. 5 maç var. Özal öldü rahmetli. O gün biz Fenerbahçe'yi yenerdik. Niye biliyor musun? 3 hafta geriye atladı. Allah rahmet eylesin. 3 hafta geriye atladı. Benim en iyi iki adamım oynamadı. Ergun vardı benim gol kralı. 18 gol atan. Bir de Melih hasta hasta çıktı. Fenerbahçe bizi yendi. Şimdi Galatasaray bize geliyor. Beşiktaş bize geliyordu. Karşıyaka bize geliyor. Küme düşüyor. Gençler Birliği'ne gidiyor. Zaten yendik onu da. Yani 4 maçın 3 içeride. Düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'yi yensek, dedim ki iyi yaptınız dedim. Galatasaray'ı şampiyon yaptınız dedim ya. Hakikaten bak, o maçı biz alsak, orada da 4-0 yendik zaten. Yani o maçı kazansak biz şampiyonduk. %100 ya. 4 maç var ya. Bir evet. Baksın yani. Düşünebiliyor musun?
0: Doğru.
1: Ya biz bir de antrenman sahamız falan yok ha. Toprakta ötürüyoruz.
0: Doğru doğru, anlattın hocam.
1: Tesis de yok. Yani yemek yiyecek yer falan yok. Çorbacı da falan gidip karnınızı doyursan doyuruyorsun yani. Anladın mı? Orada bir otel vardı. Onda kalıyorduk bazen.
0: Şimdi 6 gün izin vermiş İsmail Hoca. Pazar günü başlayacak çalışmalara Fenerbahçe.
2: Hocanın yani. 8-2'si varmış. 7-1'i varmış. 6-0 varmış. 6-1'i varmış.
1: E ne olacak? Şampiyon hocam. Oynadık. Ne olacak? Onu niye
0: tamam,
1: söyleyeyim?
0: Tekrar oraya girmeyeyim ya. Ya şimdi Fenerbahçe'de bu milli araya kadar olan süreçte mesela beğendiğiniz, en beğendiğiniz oyuncu performansı aklınızda kimler var?
1: Fenerbahçe'de hangi maç? Son maç mı?
0: Buraya kadar olan süreçte Avrupa'yı da dahil edebilirsin, ligi de dahil edebilirsin.
1: Gündüz'ü, Kante, ondan sonra Archie Brown.
0: Bir kişi var aslında. Greenwood. Greenwood zaten var. Ederson için ne dersin hocam?
1: Ederson de iyiydi ya.
0: Geçen sezonla ciddi ya, fark var değil
1: fark
0: mi arada?
1: Var tabii canım. Yani büyük fark var canım. Ama tabii bunlar da apayrı. Mesela şey İsmail de bir maçta mesela takımın en iyisiydi bir maç. Neyse.
0: Yani sence o şey dalgalı sular duruldu mu artık?
1: Duruldu, durulmayabilir. Birisi şimdi şey gelecek ya, Asensio.
0: Evet.
1: Şimdi bu üçlü, tamam mı? Şimdi bizim bütün arkadaşlarımız burada, kardeşlerimiz. Gündüz'ü, Kante, üçüncü adam. Fred gitti ya. Ayağına sıktılar. Kendi ayağını sıktı bir laf vardır biliyor musun? Bu Fred Fenerbahçe'nin oyun aklıydı. İsmail aferin buraya şeyi koydu. Ne o?
2: Semedo.
1: Yok ya, ne Semedo? Sağda o zaten Semedo.
0: Kante, Gündüz'ü, İsmail
1: İrfan.
0: İşte.
1: İrfan'ı koydu.
0: Ha, yok diye evet
1: ben,
0: İrfan'ı.
1: Ben İsmail'i de koyarım. Ben üçlü. Şimdi bizim arkadaşlar da biraz evvel söyledi ya. Bu üçlü işte büyük takımlara karşı böyle oynar ama ufak takımlara karşı işte yüzsüz takımlara karşı böyle oynasa da fark etmez. O üçlü küçük yani zayıf takımlara karşı da İsmail, Kante, Gündüz oynar. Büyük takımlara karşı da oynar. İrfan orada ama Fred şimdi onu koydu. İyi yaptı. Ama Fred'i gönderdi. Bırak onu, Semedo'yu da gönderiyordu. Gene takımın en iyisiydi maçta hemen hemen. Ya Semedo nasıl gider ya, beğenmiyor. Daha
2: hocam şimdi, gitti. Şimdi 6 haftayı bak. 6 haftayı şöyle konuşmak lazım aslında. Özür diliyorum lafını kesim ama şöyle ya. Konuşmak lazım 6 haftayı. Hocam katılır mısın bilmiyorum ama. Şimdi her sene Fenerbahçe isim üstünde gidiyor. Başlangıcı çok güzel yapıyor. İyi kadro kuruyor. Ondan sonra bir bakıyorsun tekrar geçen seneyi mi yaşayacağız şeklinde bir periyotla devam ediyor. İşte baktığımızda. İşte Samsun Spor'u Span'da kazanıyorsun. Sonra geliyorsun Beşiktaş'tayken evinde yeniliyorsun. Acaba diyorsun. Sonrasında Roma ile

0: olağanüstü bir performans gösteriyorsun. Bir puan alıyorsun. Diyorsun ki tamam olduk diyorsun. Sonra gidiyorsun Gaziantep deplasmanında puan kaybediyorsun. Acaba tekrarlayacak mı diyorsun. Sonrasına bakıyorsun hoca sıkıntısı oluyor. Hoca da gidip gelmeme durumu oluyor. Ondan sonra tekrar bir kaotik ortamdan da geçiliyor. Sonrasına gidiyorsun Eyüpspor'u 8-0 iniyorsun. Tamam diyorsun olduk diyorsun. Yani hem olduk diyorsun hem olacağız diyorsun. Olduk diyorsun olacağız diyorsun. Böyle tamam. Bir senaryo oluyor. Yani şimdi sürekli ben, bir tamam. Şey var bravo, hocam. Bak.
1: Şimdi
0: rahatlık yok yani.
1: Bak. Şey, ne spor vardı şey şampiyon oldu.
0: Başakşehir mi hocam?
1: Okan. Kupayı aldı. Akhisar. Akhisar Spor'da bir tane santfor vardı Yunan.
0: Yekas mı?
1: Yekas. Tek başına o ligde bıraktı onu. Tek başına derken yani o olmasa. Hele bir Trabzon'un gol atışı var. Pes yani. 2-3 kişinin arasında düştü kalktı falan. Şimdi bir kişi bile bir takımın kaderini değiştirir. Bir kişi yanlış oynadı. Bir kişi diyorum. Antep maçını söyleyeyim. Şimdi geçmiş olsun Mert Müller'e. Ya santraya geçmez mi ya adam ya? Santra çizgisini bir sefer mi ne geçti? Mayın falan mı vardı orada merak ediyorum. Ya sol bek gidiyor gol atıyor. Sol bek kandilli akıntısı gibi diyor. Senin Pedro... Popo muydu?
0: Pedro Porro.
1: Abi adam buradan. Kukuyere'ye buradan. Fener şeyde Galatasaray'da hiç beğenmem ama gene Salah'ı buradan gidiyor. Yakup Eren mesela maşallah. Beşiktaş'ta iki tane bek Rıdvan da burada. Kötü oynayabilir Rıdvan ama gidiyorlar ya. Ama burada Antep maçında ya dedim ki ya hoca acaba gitme mi dedi. Hani savunması iyi değil. Adamın en iyisi hücum organizasyonunda Mert Müldür'ün. Evet. Geçmiş olsun kerataya. Ama neticede hani bir tane adam senin var ya kanadı kırık eksik oynuyorsun arkadaş. Ya oradan bir bindireceksin. Şimdi Sömede mesela Mert mesela o maçta santraya geçmedi.
0: Hocam 8-0'lık maçta senin ayak kırıklığı uğratan oyuncu kim hocam?
1: Hiç kimse yok. Sömede.
0: Bana göre kim biliyor musun?
1: Süper.
0: Ha. Yine gol atamayan Kerem Aktürkoğlu.
1: Ya sen de Kerem'e taktın kafayı ya.
0: Hocam 8-0'lık maç kazanmışsın.
1: Olabilir. Olabilir. O çalışıyor, koşuyor
0: sen
1: diye.
0: Sen bütün takıma takıyorsun Galatasaray'da da ben bir tane Kerem'e bir şey söyleyince yani.
1: Ya kardeşim o kadar yani. Kötü değil Kerem. Tamam. Ya
0: gözünü seveyim hocam. İyi
1: Kerem
0: mi?
1: Değil. Ya bana ya
0: İyi mi hocam?
1: Ya, bir dakika.
0: Senin izlediğin Kerem bu mu hocam? Daha önce izlediğin Kerem bu mu?
1: Bak. Şimdi Fenerbahçe ilerisi ne biliyor musun? Asensio, Muriç,
0: Greenwood.
1: Bitti. Bu üçlüdür abi. İlerisini söylüyorum. Sen Asensio'yu getir buraya gene koy. Gene fiyasko olacak.
0: Sola kimi koyacaksın?
1: Ya saydık ya üçünü. Ya sana sağ solu mu var ya? Sana ne?
0: 10 numarayı kimi koyacaksın?
1: 10 numara falan yok abi.
0: 10 numarasız oynatıyor. Üçlü orta
1: sen de var 10 numara oynattın da ne oldu? Gördün halini. 4 dedin.
2: Diyorsun ki 4-3-3 oynatırım. Fenerbahçe'nin orta sahası. Gendouzi, Kante, İsmail yaparım. Asensio döndüğünde de kanatlarda Asensio, Greenwood.
1: Kanat diye bir şey yok abi. Kanat
0: ikinci bölgeyle 3. bölge arasında metrobüs çalışsın.
2: Kanat nasıl yok? Hocam, kanatsız metrobüs. Mı oynat?
1: Ya ne kanatı ya? Ya Allah tavuk ya kanat. Cristiano Ronaldo ne oynadı senelerdir gol atıyor değil mi?
2: Kanatta başladı ha? İleriye geçti.
1: Şey ne oynuyor? Salah ne oynuyor?
2: Kanat oynuyor. Ortaya da geçiyor.
1: Tamam Asensio da öyle oynayacak
0: hocanın
1: işte. Greenwood da öyle oynayacak yani. Aslında. Anlıyor musun?
0: Gerçekten hocanın anlattığı ya senaryo o kadar kötü değil.
1: Kötü mü?
0: Çok kötü.
1: Ya.
0: Çok kötü.
1: İnşallah Galatasaray.
0: 3-6 oynayan Galatasaray.
1: Galatasaray maçında inşallah bu üçlü çıkar ileri de ben görürüm. Baştan konuşacağım o zaman baştan. Anladın mı? Baştan söyledim.
2: Bu arada ben geçen seneden beri sen bunu hep söylüyorsun. Asensio'nun 10 numara değil de sağ kanatta mesela böyle oyun kuran rolde oynaması gerektiğini söylüyordun. Geçen sene de söylüyordun.
1: Trabzon'da Ender işte. Evet. Asensio, Kerem, Talisca gol attı. Talisca'yı niye gönderdim? Ondan iyi santfor olmaz diyordum.
2: Ben de sana hatta kontra yaptım geçen biliyorsun. Antep'i niye yenemediler o zaman dedim.
1: İşte söyledim sana. Bir kişi maçın kaderini değiştirir. Bir kişi diyorum sana. Bir kişi.
2: Olabilir bence mantıksız bir şey diyemem.
1: Ya ben yakası önemli şey veriyorum sana. Takım bir bütün tabii. Bir tek başına bir şey yapamazsan ama bir kişinin katkısı yoksa Allah selamet versin.
2: Kerem kenarda olacak o zaman.
1: He?
2: Kerem kenarda olacak.
1: Kenarda şey Asensio gelirse kenarda olacak tabii. Genç de oturacak.
2: Şey de sormuş izleyicimiz bu arada bir saniye hemen. Mustafa Uğur Yücel. Abi yayınlar Asensio'ya ne oldu Allah aşkına? Ayağı kırılsa şimdi iyileşirdi. Başka bir şey mi var anlamıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz demiş de Asensio yedekteydi zaten. Milli aradan sonra da oynayacak.
1: İşte nerede oynayacak? Ben o önemli. Bak koyarsın orta sahaya, orta sahanın
0: direnci. Hocam çift forvet oynayacak.
2: Hocam senaryo belli. Ya senin dediğin gibi olacak.

0: Ya da ki bence daha muhtemel senaryo, orta sahada Gündüz, Kante, İsmail'den biri kenarda olacak. Oraya Asensio gelecek.
1: Eyvah.
2: Gündüz, Kante, Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, önde de
1: olmaz. Orada Asensio'yu ileri koyacaksın. Burada İsmail veya İrfan'ı yine oynat orada. Oğuz'u oynat, Levent'i oynat. O genç çocuk var. Onu oynat istersen.
0: Bartu mu?
1: Bartu. Yani tabii sırayla koyuyorum. Ben birinci orada İsmail, ikinci İrfan, tamam mı? Üçüncü Oğuz, Levent.
2: Fenerbahçe Asensio'yu kaybetti.
1: Ya Asensio şimdi
0: Asensio'yu kaybetti diyorsun.
2: Sakatlık problemi inşallah ya, olmaz da.
1: Ya belki bir hocayla.
2: Yani ilk başta aslında oradaki
0: ne açıdan kaybetti derken,
2: yani şimdi oradaki durum şuydu. Bir yıldızdan vazgeçmesi lazımdı. Yıldızı doğru seçti İsmail Hoca. Ama yıldızı doğru seçerken İsmail Hoca'nın istediği doğrultuda mı seçti?
0: Talisca'yla mukayese. Evet, Talisca'nın yerine.
2: Talisca'yla Asensio'dan bahsediyorum. Talisca'yı seçerken ya da özür diliyorum Asensio'yu seçerken hocanın istediği doğrultusunda mı seçildi? Bu da çok önemli. Ya, tabii ki bu takım.
1: Fred'den bahsetmiyorsun
2: takımı.
1: Serhan.
2: Ama sakatlığı inşallah nüksetmez. İnşallah Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncudan bahsediyorum.
0: Evet.
2: Yani biz Asensio'nun o verimli halini, olağanüstü performansını ve Fenerbahçe'yi ateşlediği zamanları çok gördük. Aynı zamana denk gelir ama hocanın dediği formülle oynarsa Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben direkt onu 10 numara mevkisinde hemen Talisca'nın arkasında oynatmasını bekliyorum.
0: Sertan Çiçek abi.
2: Vedat Muriç'in arkasında.
1: Ya burada oynamaz. Olmaz.
0: Sertan Çiçek diyor ki Serhan Türk'e katılıyorum bir Fenerbahçeli olarak. Serhan Bey haklı. Nene Kerem'den daha iyi şu an demiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Olabilir.
0: Sana katılmıyormuş.
1: Ya nasıl bana katılmıyor? Ya olmaz ya. Göreceksin iler. Ya bak. Hocam, ben Rafa Silva için aynı şeyleri söylüyordum.
2: Kerem'in iyi olmasını en çok ben isterim hocam.
1: Ya bir dakika ya. Rafa Silva ile ilgili hocam, ben hep bunu söylemişimdir. 10 numara oynamaz. Oynarsa Beşiktaş galip gelemez. Zorlanır dedik. En sonunda hoca oynattı oynatmadı gitti adam. Anladın mı? Olmaz aynı
2: hocam,
1: şey.
2: Ben sana
1: şimdi Asensio Fenerbahçe'nin başında.
2: İlk puan kaybında İsmail Hoca'nın geleceği ne olur hocam?
1: Gider. Zaten Aziz Yıldırım Başkan şöyle bir şey verdi. Kendi istediğine kadar yani bir daha istifa ederse karışmam gibilerinden yani. Ben göndermem ama kendi istifa ederse gider dedi. Ama ben onu göndermeyeceğim. Benle beraber dedi. Ha, İsmail Kartal'da.
2: O yüzden şu an pamuk ipliğinde iki tane hoca görüyorum ben.
0: Kimler?
2: Bir İsmail Hoca'yı görüyorum. İki Montella Hoca'yı görüyorum.
1: Ya Montella vay Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Montella Hoca dur ya şimdi Uluslar Ligi yeni başlayacak. Hiç negatif bırak bir şey
1: ya.
0: Yapmayalım.
1: Ya oradan. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kovulmayan tek ya belki yanlış konuşuyoruz yani gönderilmeyen diyelim. Yanlış evet. Olur hep meslektaşımız. Ayıp ya. Şu hale bak. Ya yalan yanlışlar yapmak. Gene söylüyorum sana. Adam Juventus'ta da müthiş oynuyor. Geçen gol attırdı o sağ bek Zeki. Soldan orta yaptı gol oldu neyse. Ya sen git adamı Paraguay maçında oynatma arkadaş. Hangi akla hizmet? Git. Yediğimiz golü bak.
0: Birazdan milli takıma geçtiğimizde neyse. Konuşuruz onu. Ömer Yavuz Aslan demiş ki Güvenç Hoca'nın anlattığı Bolu maçı İnönü Stadı'nda Eskişehir'e 1-0 yenildi. Süper Lig'e çıktı. Ben de maçtaydım demiş.
1: Evet atıldı 10 kişi kaldı ama.
0: Ömer bana. Yavuz Aslan.
1: Ve Bolu'nun bir seyircisi vardı inanılmaz Eskişehir kadar. İnanamazsınız o. Hani nüfusu az olan Bolu'da. Ben de İnönü bravo hatırlıyor bak. Müthiş bir maçtı ya.
0: Enis Ülger diyor ki abi Serhan abiye söyler misin? Kerem iyiyse neden bu kadar katkısı var? Sorar mısın? İyi değilse herhalde iyi. Demek istedi.
2: Katkısı.
0: Katkısı neden
2: var? Katkısı var mı şu an?
0: Sence var mı hocam?
2: O zaman özür diliyorum ben yanlış Kerem'i ya izlemişim
1: şimdi,
2: o zaman.
1: Bu şeyde asist ve golle şey yapıyor.
2: Şimdi, hocam şu mevzu şu. Ben Kerem'in
1: geliyor, konuşuyor, koşuyor,
2: ben Kerem'in
0: 5 maçta bir asisti var.
2: Takımı sırtladığı zamanları da biliyorum. Kerem'in tek başına takım olduğu zamanları da biliyorum. Kerem'in tek başına oyunu değiştirdiği zamanları da biliyorum. Skoru değiştirdiği zamanları da biliyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe'de bunu yapabildi mi onu da soruyorum. Bu kadar basit yani.
0: Geçen sezon.
2: Bu sene ne var? Söyler misin? Gol asist olarak söyler misin?
0: Bir asist. Şampiyonlar Ligi 2 asist. Toplam 3 asist var. Gol yok. 10 maçta.
2: Peki soruyorum şimdi ben de izleyicimize de soruyorum. Bu Kerem için yeterli bir verimi bizim için.
1: Değil tabi ya o kadar değil abi yani illa o kadar olacak diye bir şey yok.
2: Kerem'in en çok iyi olmasını isteyen benim.
0: Tamam, ama hep böyle oluyor sezon sonunda Kerem çift gol çift asiste ulaşıyor.
1: Olur bak
0: bir, her şey, kul,
1: bir şey unutuyorsunuz ya bak. Bu adam yeni evlendi geçen.

0: sene
1: ya
0: değil
1: hocam,
0: mi?
1: Ya hocam görüyorsun.
2: Allah Allah. Bana sorsan.
1: Ya herkes ben, evleniyor, herkes boşanıyor, herkesin çocuğu oluyor hocam.
2: Boşanıyor
1: ya.
2: Diyor ya. Ya,
1: ya hocam ya gözünü seveyim.
2: Kardeşim
1: seveyim
2: şimdi
1: ya,
2: çocuğu
1: ya,
2: oldu.
1: Hocam doğru. Ya.
2: Allah Allah.
1: Ya hocam
3: Allah'ın alı babalı diyorsun.
1: Ya hocam burası sağ ya, sağ içine performansı, vücudunun performansı.
2: Değiştir bak. Profesyonel yaşantısını tam yapamaz. Yeni evli adam.
1: Hocam,
2: gelen giden
1: bekar mı alalım
2: araba.
1: Hocam? Futbolcuya bekar mı alalım? İlk, ne yapalım? Çoluk çocuğu olmasın futbolcular.
2: Hayır, ilk anlarda diyorum. Şimdi bak, akşam diye mıyık dedim ve Türk kalkar.
1: Hocam,
2: ne oluyor diye.
1: Kalkıyoruz hocam zaten.
2: Öyle mi? Kalkarsın. O da kalkarsan uykusunu alamaz. Formsuz olabilir.
1: Forvet oynayan adam gol atamıyorsa.
3: 8'de kalktık hocam.
1: Forvet oynayan adam gol atamıyorsa katkısı yoktur.
2: 4 saatte sahaya çıksan var ya kaslıkları.
3: Biz de buraya çıkıyoruz ama.
2: Ya, maç mı oynuyorsun? Yapma gözünü oturuyorsun
3: maç,
2: ya.
3: Maç mı oynuyorsun da yani şimdi.
2: Ya bak,
3: neyse
2: ben
3: başka
2: geldiğimde,
3: yere gitmesin. Ben
2: tabii,
3: Kerem'in
2: şey
3: imkanlarıyla benim imkanlarım bir mi?
2: Arkada uykusuzluk çok kötü. Ben
3: ya,
2: geldiğimde sen
3: ben Kerem'in bak, ekonomik kazancı bende
2: çıktım,
3: olsa ben uyurum.
2: Bir baktım esniyordu. Bir de esniyordu sen biliyor
3: tamam,
2: musun?
3: Tamam dediğimi duydun mu? Allah daha çok versin onun için söylemiyorum. Ben Kerem'in ekonomik şeyi olsa ona, yardımcı da olur evde vesaire
2: fark etmez,
3: de olur.
2: Fark etmez. Yardımcı da olsa sen yardımcıya mı bırakırsın? Yapma gözünü seveyim.
3: Ya, ya yardımcıya bırakır mısınım var. Gece en azından gündüz biri idare eder, gece uyursun yani onu her türlü ayarlarsın.
2: Ya sen ya senin çocuğun geceliğin mıyık yaptığı zaman kalkarsın abi.
3: Ya, boyuncu, ya eşim kalkar.
1: Boyuncu
3: sen de idare eder.
1: Boyuncu maçtan
3: eşim bir
1: gün
3: de gündüz
1: kampa
3: bir
1: girmiyor mu?
3: İdare eder.
1: Boyuncu maçtan bir gün önce kampa gitmiyor mu abi?
3: Evet.
2: Ya bir hafta
1: Avrupa maçına giderken
2: çıkıyor.
1: Avrupa maçına giderken bir gün önce deplasmana gitmiyor mu abi? Ne konuşuyoruz ya?
2: İyi oynadım
1: maçlar
2: doldu.
1: Sabah kadar çocuğu tuttu.
3: Ya olabilir.
1: Sabahleyin oldu saat 9 oldu. Onda gidelim kulübede bir
3: olabilir, olamaz demiyorum ben.
1: Ya
3: olabilir
1: ya,
3: ama
2: ya şu anda
1: o zaman hiç futbolcu evlenmesi, hiç futbolcu
3: o zaman
1: çocuğu olmasın, hiç futbolcu ya, tek başına yaşasın.
2: Şimdi,
1: böyle bir
2: bak,
1: şey yok ya, böyle mantık
2: ya,
1: yok hocam ya.
2: Var öyle deme. Ya asker futbolcu, nişanlı futbolcu, yeni evli futbolcudan nefret ediyor yani.
1: O eskiden
2: abi
1: de hocam. Siz zamanınızda öyleydi.
2: Şimdi de öyle abi.
1: İşte hocam 2026'dayız, gözünü seveyim
2: sen
1: yani.
2: Çocuğun olsun da gösteri göreceğim
1: ya
2: ben
1: benim
2: seni.
1: Çocuğumla benim ben futbol oynamıyorum ki hocam. Ben
2: fark etmez
1: şey
2: ki kalkacaksın Allah Allah.
1: Hocam ben sabah saat 9'da toplantıya giriyorum hocam. Şirkette toplantıya giriyoruz.
2: Uykusuz gideceksin. Verirsin 20 kilo. Merak
3: hocam bizim hayatlarımız futbolcularınki gibi değil. Sen tabii o tarafta olduğun için bu tarafı çok bilmiyor
1: forvet
3: olabilirsin ya.
1: Oynayan adam,
3: biz erken kalkmak zorundayız.
1: Bak,
3: gün içinde
1: oynayan
3: farklı sorumluluklarımız var.
2: Kalkar kalkarsan.
3: Ekonomik özgürlüğün
2: bak,
3: olan birinin daha kolay
2: bak,
3: bu işleri
2: vücutta,
3: yapması.
2: Bak benim bildiğim laktik
3: şimdi
2: asitim.
3: Baba olup da işe gitmeyen sana şu an var ya yemekçi, işçi, biz baba olduk sabahın köründe de kalktık işe de gittik fabrikada da çalıştık diye bir sürü mesaj gelecek.
2: Tamam
3: şimdi
2: da Allah Allah futbol oynamam benzer o ya.
3: Tamam vücut adam elini makineye beni kaptırabilir bir şey
2: ya,
3: olabilir.
2: Ya,
3: marangoz
2: ya,
3: adam ne yapıyor çocuğu olan?
2: Hiçbir şey.
3: Ben bugün uyuyacağım mı
2: performans
3: diyor
2: sergileyecek orada 12 bin metre koşacak ya. Kolay mı öyle? Tekmeden yürüyecek bilmem ne. Çok farklı. Çok farklı.
3: Ya ben demiyorum
1: hocam,
3: hayatı eskisiyle aynıdır demiyorum da.
1: Hocam,
2: yok seninkinde ya normal
1: hocam,
2: bir hayattaki. Ya katılırsın bir yerde. Katıla katıla güleceksin bir ara. Katıl sen.
3: Yani Allah analı babalı büyüsün önce.
2: Ya neticede
1: hayırlı evlat oynayan adam babasına gole katkısı inşallah yoksa, golü yoksa bir sıkıntı vardır. O sıkıntıya gelip de yeni evlendi, çoluk çocuğu olduğuyla açıklayamazsın.
2: Ya olabilir.
3: Etkilemiş olabilir.
1: Ya,
3: tamam.
1: Ya açıklayamaz.
3: Tamam.
2: Ya bak, bir
3: bu ana etken olamaz.
2: Bak,
1: adam gole gidiyor, gole atamıyor. Eyvah
2: ya,
1: çocuğuma bir şey mi
2: ya,
1: oldu? Çocuğum nerede? Çocuğum uyumadı.
3: Uyumadığı
2: ya,
3: için yorgunluktan
2: ya,
3: diyor işte.
2: Bir dakika ya. Sen laktik asit denen bir şey var
1: ya
2: biliyor
1: hocam,
2: musun? Bir dakika
1: hocam,
2: ya soruyorum
1: ya,
2: biliyor musun
1: hocam,
2: laktik asit nedir?
1: 2026 gözünü seveyim.
2: Bir dakika ya.
1: Hocam, seni çok
2: laktik asit
1: hocam
2: nedir biliyor musun?
1: Ya hocam laktik asit de
2: sen öldüğün zaman kaç katı kalacaksın böyle laktik asit böyle var ya kolunu kıpırdatamayacaksın. Şimdi onu tek çözümü onun uyku. En az 8-9 saat yaptığın antrenmana göre uyuyacaksın. Uykunu alamazsan
1: hocam,
2: koşamazsın.
1: Hocam oynamayalım o zaman. Futbol oynamayalım hocam.
2: 9 saat uyumuyorsan zaten oynamayacaksın, koşmayacaksın. Ben futbolcuma derim kardeşim uykusunu alamayan varsa git bana çıkmasın.
3: Ya bir şey diyeceğim şimdi bak. Bu dediğin olabilir bu arada. Her birey farklıdır.
2: Ya o kadar ama da kötü değil ki adam.
3: Atiba'nın kaç tane çocuğu oldu ya burada oynarken? Adam hiç ben durduğunu hatırlamıyorum. Ya tamam bu insandan insana
1: bir
3: değişebilir.
1: Kaç tane çocuğu var?
3: Yani herkesin çocuğu oluyor.
2: Bu
3: bir ana etken değil. Dediğin doğru olabilir.
2: Ya, uykusuz,
3: ama
2: ya,
3: uzun bak, süredir zaten Kerem
2: şunu
3: çok konuşuluyor.
2: Peki şunu söyleyeceğim sana. Yeni evlendin. Tamam
3: evet
2: mı? Senin bütün sülalen gelmediler mi ziyarete?
1: Ya ne alakası
2: Ceyda'nın
1: hocam ya.
2: Ceyda'nın bütün sülalesi. Aa, kardeşim
1: ya,
2: misafirler mi?
3: Gelmediler.
2: Niye gelmediler? Küstüler.
3: Haftada bir gün izin yapıyorsunuz. Siz müsait olduğunuzda çağırsınız dediler.
2: Ne kadar güzel akrabanız var.
3: Öyle olacak tabii. Biz abi de, evde yokum nasıl gelecek? Kapıda durucu o zaman. Zaten
2: ya,
3: çalışıyoruz
2: ya,
3: karı koca.
2: Bir şey söyleyeceğim
1: hocam,
2: sana.
1: Şimdi bizi
2: çok güzeldi
1: diyor,
2: bak.
1: Neyi konuşuyorlar diyorlar.
3: Evet
1: böyle
3: ya. Nereden nereye geldik?

0: Oğlum,
1: bir şey söyleyeyim.
0: Hocam Fenerbahçe ilk altta nasıl geçer? Sen bana onu anlatır mısın?
1: Şöhret olduğun zaman var ya. Hiç bir akrabaların türler aklın hayalin
0: durur. Hocam,
1: dedenin dedesinden akrabalar çıkar gelirseniz ziyarete.
0: Hocam gelmesinler.
1: Şöhret yani, olduğun zaman.
2: Şöhret olduğumuz zaman görürüz onu. Şöhret değiliz. Bakınız hocam yani.
1: Ya neyse, o kadar kötü değil adam.
2: Tamam,
1: beklenen
2: anladım,
1: gibi
2: evet.
1: Değil yani. Tabii
2: o kadar
1: ki,
2: abartıldığı kadar kereme değil. Yüklenilmeye gerek yok diyorsun.
1: Yok, yok
2: bence
1: yani.
2: De gayet çalışkan bir şekilde. Bir sadece
1: mesela,
2: spor üretemiyor.
1: Bir tane top aldı, gitti, geberik vuramadı topu uzaktan, gidemedi yani.
3: Evet. Çünkü uyuyamadı çünkü.
1: Uyuyamadı veya yoruldu.
3: Uyuyamadı sabah kadar çünkü
2: gol atması
3: uyuyamadı.
2: Lazım ama. Gol atması lazım ki bu baskıda kırılsın.
1: Tamam da yani neticede gidemedi. Güçsüz yani.
3: Mesela Barış'ta da o var. Barış da çırpınıyor, mücadele
1: ya Barış,
3: ediyor.
1: Ya bırak ya Barış, süper ya.
3: Ya
1: Barış
3: hocam Fenerlilere bir şey konuştuk.
1: Ya Barış var ya, seni
3: yerden
1: yürümüyorum ya. Barış sen vuruyorsun. Barış var ya,
3: hocam,
1: sırtını alır
3: ya.
1: Seni gider gene gol atar. Ne konuşuyorsun?
2: Barış
1: diyorsun sen. Seni de alır götürür. Barış gibi adam mı var ya? Allah Allah.
2: Beşiktaş'a geçelim mi biraz da? Yine karışık gideceğiz zaten, onu söyleyeyim. Ahmet mağlubiyeti.
1: Şimdi bak ilk şunu söyleyeyim. Hep birisi yazmış. Ya diyor, hep Galatasaray'dan falan konuşuyorsunuz. Trabzon'u hiç methetmeyecek misiniz? Doğru söylüyor. Ya zaten de diyoruz. Trabzonspor Salah aldı. Bırak Salah, bırak. Ya o Fabinho'yu nasıl aldılar ya? Nasıl bir adam o ya? Ya nasıl müthiş bir adam ya?
2: İlk bölümde de söyledim bunları.
1: Ya tamam yani. Söyledik ya, tebrik ediyoruz. Şimdi neden, kime geleceğiz? Beşiktaş'a geleceğiz değil mi?
2: Ha? Evet.
1: Şimdi Beşiktaş takımı 3 tane koşan adamı oynatıyor orta sahada. Şimdi Galatasaray bunu ders alması lazım, tamam mı? Yani 3 tane bir Orkun.
3: Galatasaray'da gerçi başka da ders almasın hocam.
1: Olaytan, bir de Salih. Bu maçta 2 tane hata yaptı. 2 tane gol yedirdi takım ama 3 tane tabanca gibi adam var. Galatasaray'da bu yok işte. Tamam mı?
2: Vardı da
3: hocaya göre Galatasaray
2: yok, sakatlandı.
3: Yok. Hocaya göre Galatasaray hiç yok.
2: Hayır hocam.
3: Hocaya göre Galatasaray
2: herkes atıyor. Torreira Lemina'yı dövüyordu herkes.
1: He?
2: Torreira, Lemina, Sara, bu üçlüyü dövüyordu herkes.
1: Torreira, Lemina süper. Sara işte buçuk. Ama Torreira, ya Lemina ile Torreira oldu. Bak Torreira gibi
3: keşke gol atıyor. Keşke diyorum ben Galatasaray. Keşke Dibala'yı alsaydı. Şu an farklı bir şey konuşuyoruz.
1: Keşke ben olsam ya, Şampiyonlar Ligi'nde ben bir de oraya Singo'yu koyarım orta sahaya. 4-3'lü. Ya hocam, Singo ya, ne yapacak?
3: Adam gelemedi
1: ya. Neyse ya. Yani.
3: Ya, ya ben bu saatten sonra zaten Singo sağ bek oynamaz hocam. Oynarsa.
2: Beşiktaş'ı nasıl buldunuz ilk 6 haftayı?
1: Şimdi Beşiktaş'ta çok iyi. Her şey çok iyi. Bak ben şöyle antrenör, yani bundan Leipzig'in antrenörü vardı bir tane, biliyor musun? Çöret olacağı zaman. Kim ismini bilmiyorum. Bir kaleci gene ortaya pas attı. Tamam mı? Çok da met ediyorlardı onu. Belki de şimdi Barcelona antrenörüdür o, bilmiyorum. Ya dedim bundan...
2: Hansi Flick şu an Barcelona'nın ki.
1: O zaman Leipzig'in antrenörü oldu mu acaba daha evvel için?
2: Hangisine diyorsun bilmiyorum.
1: Neyse. O da iyi, biraz şey iyi oldu sana. Dedim ki bu antrenör falan değil demedim de ya. Yanlış dedim ya. İyi bir antrenör. Buraya pas attırmaz. Göbeğe pas attırmaz. Geçen sene Mert oraya attı. Galatasaray golünü attı.
2: Doğru.
1: Dünya kadar böyle oradan oldu. Bugün de benim ben olacağım. Benim futbolcum, kalecim göbeğe pas atamaz ya.
3: Hocam,
1: atamaz. Bunu 50 defa söyledim.
3: Vogel mi? Thomas Oral mı? Peter Yok. Pakult, Alexander Zoringer.
2: Boşver evet, takılma oraya. Evet. Kaleciye oraya atamaz
3: diyorsun. Rugby'ye gidiyorsun sen. Rugby'ye gidiyorsun. Ralf Rugby'ye gidiyorsun
1: sen. Neyse ya. Ondan sonra.
3: Tamam, Nagelsmann.
1: Nerede şimdi?
3: Julian Nagelsmann.
1: Nerede şimdi Nagelsmann?
2: En son şeydeydi.
3: Hocam,
2: işte, İngiltere
3: şeyde.
2: Milli takımındaydı.
1: Nagelsmann.
2: Evet.
3: Şu an kulüpsüz.
1: Neyse kulüpsüz. Neyse. Gece kulübünde çalışır bundan sonra. Neyse. Şeyi de gönderdiler biliyorsun değil mi? Tedesco'yu.
2: Evet.
1: Dedim mi ben onu gider oradan diye. Dedim mi demedim mi?
2: Dedin.
1: Evet.
3: Hocam senin demene gerek yok.
1: Ya demek adamın. Yok adamın kalite. Herkes beğeniyor. Ya. Niye gitti diye üzülen var. Ne konuşuyorsun sen burada medyada ya? Neyse daldan dala
3: koy.
1: Allah Allah.
2: Daldan şimdi, dala konduk zaten
1: şimdi
2: hocam.
1: Şimdi bak oradan o göbeğe pası atamaz benim futbolcum. Oraya gelip niye alıyorsun kardeşim? Endidi de kaptırdı, gol yedim. Bu da kaptırdı. Ya dünya kadar gol oluyor. Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Benim zaten bir zaten atamaz
3: hocam,
1: da.
3: Ahmet hocası 5 yaş çözmüş. Bu kadar basit. Alanya
1: ya,
3: maçını
1: çözmesi
3: izlemiş.
1: Ya oraya pas atma. 2 tane ayağında top kaptırdı.
3: Ne yaptı? Orta sahaya pas geçip pas veriyor. Orta sahaya pas geçip. Çünkü orta sahada kuvvetli.
1: Ya bir dakika ya. Ahmet'i bir kere kutluyorum. Benim takımı sayılır. Diyarbakır'da ben ölümden döndüm. Ne diyorsun sen ya? Rahmetli Gaffar'la birlikte.
3: Allah uzun versin sana hocam.
1: Tesadüfen yaşıyorum.
2: O zaman.
1: Tesadüfen yaşıyorum diyorum sana ya. Ya ben götürüyordum rahmetli valiye. Akşam konuştuk sabah 4:30'a kadar. Sabahleyin antrenman var. Antrenmana

0: geldi. Birleşip gidiyor. Zaten ben hep onunla oradaydım. Yani emniyetteydim, onun odasındaydım. Buluşup şeye gidecektik, Gökhan Aydın'ın o hal valisine. Ben dedim gidelim dedim, 3 gündür ben buradayım, gidemedim, ayıp oldu falan diye. Ben götürüyordum onu. Ya Allah ya, böyle bir tesadüflerle yol şeyde kaldım. Ya telefon geldi bana, telefonla konuşuyorum, beni sekreter arıyor. Beni bulamayınca korumayı arıyor. Bir koruması vardı benim, Metin, tamam mı? Bana vermiştik özel arabayla, tamam mı? Ondan sonra o da kızı olmuş 3 gün, bak 3 gün. Göremiyor kızını. Sabah 5'te gidiyor, 8'de çıkıyor. Bir kucağıma alayım hocam, sen dedi şurada bir diş macunu, diş fırçası falan al dedi bizim hocalar. Bir gideyim, git dedim, tamam mı? Beni bulamayınca sekreter kız onu arıyor. O da diyemiyor evdeyim diyor. Kızardı çünkü, ne işin var senin orada diye. Vali bizi bekliyor diyor. Şey diyor, müdürüm işi çıktı diyor, hoca geç gelecek diyor. O zaman gelsin otursun diyor, gidiyor. Ya bana telefonum olmasa bizim Sinan Bürü beni aradı. Aramasa, tamam mı? Dur geleceğim diye 1 kilometre ya. Bineceğiz arabaya ya, oraya gideceğiz. Beraber gideceğiz ya.
1: Allah rahmet eylesin mekanı.
0: Yani şunu tesadüf. Benim çok anılarım var. Ben 5 ay uyuyamadım orada 6 ay ya. 5 ay uyuyamadım arkadaş.
1: Dünyanın en güzel insanından yani, bir tanesiydi. Evet.
0: Ya çünkü niye biliyor musun? Son 3 gün 3 gece beraberiz. Kaç saat bakayım. Sabahleyin 5'te ayrılıyoruz, tamam mı? 12'de buluşuyoruz. Ne yapıyor? 7 saat. 17 saat beraberiz son 3 gün. Bir kişi bana sormadı ne söyledin, ne yaptın falan. Dedim ki yataklarımı değiştirdim. Ulan diyorum ya, olmasa hatalı falan. Çok korktum ya, bildiğin gibi değil. Yani ölümden döndüm. Ben Diyarbakır'ı çok seviyorum yani. Bir kere tebrik ediyorum. Tamam mı? O başka. Bir kere müthiş adamları almışlar. Çabuk, seri, hepsi.
2: Tam senin ha. Sevdiğin tarz ya oyuncular vallahi, var.
0: Bravo yani, tamam ha. Beşiktaş'ta böyle. Doğru ama mi? Benim hiç takıldığım. Ya bu hoca iyi bir hoca. Allah'a var
1: Diyas
0: şimdi.
1: Diyas Sabah değil mi?
0: Tamam.
1: O da çok iyi.
2: Diyas Sabah.
0: Balet. Beşiktaş'ın hocası. Orman.
1: O ama aslında sağ bekleri var. Çok güzel o.
0: Hepsi iyi. Hepsi Kolej abi.
2: Kime, hep neydi? Atletik adı. Hep
0: çok antrenörü iyi. Olağanüstü. Şimdi bir tek şeye takıldım. Oradan o pası oraya.
1: Bir de Krasiç. Bana sorarsan Beşiktaş maçındaki en önemli etkili
0: ya,
1: oyuncu.
0: Ya hepsi
1: oyuncu.
0: İyiydi ya.
2: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Abi. Son sayfayı teşekkür noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Aspor'da. Bu program gündemi belirleyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyor? Hakemler hakkında ne düşünüyor? Transferlerin perde arkasında neler yaşandı? Devre arasında yeni hamleler gelecek mi? Avrupa'da Beşiktaş'ın hedefi ne? Neden seçim kararı aldı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın konuk olacağı gündem özel bu akşam 20'de Aspor'da.

0: ligi coşkusu Asmur'da yaşanıyor. Bu iş toparlarda gol. Yürker eşli, izaklı, hücum hattıyla dikkat çeken İsveç yeni bir atılım yapmak isteyen Romanya'yı konuk ediyor. İsveç-Romanya Uluslar Ligi mücadelesi Cuma 21.45'te Asmur'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması. Alex'le atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
3: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Öyle o pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
2: Pinto bıraktı. Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
4: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
2: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel.

0: 58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih'te en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian. Yeniden Olcan. Orta şansı. Yaptı ortasını. Egemen. Boşta kalan top. Gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet. Ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi. Tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in. İki kaptanın ellerinde.

0: yükseliyor. 51. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Zira Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
1: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Terez'in koşu yoluna doğru. Terez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket. İki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı Yasin. Ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında

0: Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernandao vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernandao. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Birbirlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış. Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernandao, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu. Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak, Burak, Burak. Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen malum olur.
0: Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernandao vurdu direk. Fernandao direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursa Spor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi.

Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şecu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Asıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Geldi bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya. Ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
3: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu
0: ana kadar Cansi bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner şimdi ceza sahasına gönderme düşüyor.

0: Üçüncüsü Roman Neusteiner karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak. Gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı. Telesit Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Telesit Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Telesit Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez arta direğe doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Ferdando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Ferdando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Telesit Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Telesit Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Telesit Mobilya Akhisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Telesit Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Yansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Yansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Telesit Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Telesit Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray.

0: Ay, bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhan'da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: işte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakese Tasyo'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafo'da. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan.

0: olsa sol kanada doğru orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol!
1: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Bir başıcı kolu sol taraftan atar sürükleyen isim Sørloth. Sørloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sørloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
2: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor atağı ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Enerjik Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa topu alarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
2: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth!
2: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sørloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sørloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen. Seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
3: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
3: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru.

0: Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
2: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğun bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Bu kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı kaydeden arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor.
1: İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
2: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol! Ramazan Civele.

0: Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru. Tiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Tiam ve direkt. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivassporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'da golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Galonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Galonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı. İyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanote! Kanote 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf. İkisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam.
1: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay'ı karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan

0: Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi.
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal.

0: Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1.
1: Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona açı kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
2: Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
3: i̇şte,
2: bir hocam.
3: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
2: Yani
3: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
2: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
3: ne güzel.
2: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadında. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük. Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final.

0: Dakika 6. Gol Barış Alper.
1: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
2: Savic
1: Aydın.
2: Fazla zorluyor şansını bence.
1: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor.
2: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde. İkinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
2: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
2: Batagol'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
2: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş. Davinson var karşısında. Ceza alanına. Vişça. Vişça çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
2: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
2: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet, tartışmasız bu Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
13: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
14: Uçarsın bu fiyatlara.
15: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
16: İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
17: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Spor Radyo.
6: Reklam.
18: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
19: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
20: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
21: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: günaydınlar, mutlu sabahlar. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız ve spor gündemindeki önemli gelişmeleri, önemli konu başlıklarını sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. İlk 1 saatlik dilimde haber başlıklarımız var. 2. saat diliminde de yine haberleri sizlere aktaracağız. Gazete manşetlerine bakacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak, stüdyo konuklarımız olacak. Hepsini hep birlikte değerlendireceğiz. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz hafta sonu oynanan maçlarla birlikte artık 2 haftalık bir milli araya girdik. Uluslar Ligi heyecanı yaşanacak. Bu süreçte de kulüp futbol takımları da bir rejenerasyon dönemine, bir hazırlık dönemine girecek. Fenerbahçe'de de teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına 5 gün izin verdi. Sarı lacivertler milli aradaki hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacak.
1: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı. İyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takım giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak. Teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. Sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
0: Evet, Fenerbahçe toplamda 6 günlük bir iznin ardından pazar günü topbaşı yapacak değerli izleyenler. Sarı lacivertlerin gündemiyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Eyüpspor'u tarihi bir skorla mağlup etti. Rakip ağlara 8 gol bıraktı ve bu 8 golün 4'ü Vedat Muriç'ten geldi. Vedat Muriç bu performansıyla Edin Dzeko'yu hatırlatıyor.
2: Vedat Muriç İsmail Kartal dönemindeki Edin Dzeko'yu hatırlatıyor. Eyüpspor maçında 4 kez ağları sarsan Kosovalı Yıldız bu sezon gollerinin çok ötesinde bir santrafor performansı sergiliyor. Tecrübeli oyuncu skor katkısının yanı sıra takımının hücum organizasyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Geçiş hücumlarında orta sahaya yaklaşarak pas istasyonu olan Muriç, gerektiğinde kanatları açılarak hücum genişliğinin oluşmasına katkı sağlıyor. Eyüpspor maçında derine gelerek sırtı dönük aldığı 6 topun tamamını olumlu kullanan 32 yaşındaki oyuncu bu toplarla takımının hücuma çıkmasını sağladı. 3. bölgede %92 pas isabeti yakalayan Vedat Muriç bu pasların %80'ini ileriye oynayarak hücumun yönünü sürekli rakip kaleye çevirdi. Kosovalı Yıldız bu özellikleriyle yalnızca gol atan bir santrfor değil, takımını oynatan, arkadaşlarını alan açan ve hücumun bağlantısını sağlayan istisnai bir forvet olarak dikkat çekiyor. İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonda Edin Dzeko'yu da benzer rollerde kullanmıştı. Bosna Hersekli Yıldız sergilediği futbolla takımın lideri olmayı başarmıştı.
0: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Sarı Kırmızılılar milli araya girmeden önce de zirvedeki yerini Ahmet Sportif faaliyetlere kaptırmıştı. Bu dönemde Galatasaray'ın birçok oyuncusu da eleştiri alıyor değerli izleyenler. Bunların başında da yaz transfer döneminde büyük bonservis bedelleriyle transfer edilen aynı zamanda gol katkısı veremeyen oyuncular. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lezzy Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
2: Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lezli Yugoçukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda golle buluşamadı.
0: Şimdi de Beşiktaş'ın gündemine göz atalım. Siyah beyazlar Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında milli araya girmeden önce Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup oldu. O karşılaşmada Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel kalesini koruyamadığı gibi uzaktan goller yediği için de eleştiri aldı.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel uzak şutlarda geçen sezonki kadar başarılı değil. 29 yaşındaki eldiven ligde 4 golü ceza sahası dışından yedi. Nübel bu sezon görev aldığı 6 Süper Lig maçında 7 kez kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş formasıyla ligde maç başına 1,7 kurtarış yapan Alman file bekçisi ceza sahası içinden ve dışından 5'er kez rakiplerine gol izni vermedi. Ligde 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Nübel, ceza sahası dışından gelen 4 şuta ise engel olamadı. Alexander Nübel, geçen sezon formasını giydiği Stuttgart'ta ise 34 maça çıkmış ve ceza sahası dışından sadece 2 gol yemişti.
0: Beşiktaş milli araya girerken çok önemli futbolcuların sakatlık haberleriyle sarsıldı. Bunların yanı sıra yine milli takımımızda Orkun Kökçü'nün sakatlığı da tabii biraz endişe konusu oldu. Hem Orkun Kökçü hem Dušan Vlahović hem de Leandro Trossard sakatlıkları sebebiyle milli takımlarına gidemedi. Beşiktaş sağlık heyeti bu oyuncuların sağlık durumlarını yakından inceliyor.
2: Beşiktaş'ta teknik heyetin gözü milli takımlara giden oyunculara çevrildi. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović'in sakatlık süreçleri yakından takip ediliyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı A milli takımın ilk antrenmanında yer alamadı. Milli futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Leandro Trossard da topuğundaki ödem ve devam eden ağrıları nedeniyle Belçika milli takımının ilk antrenmanına katılamadı. 31 yaşındaki futbolcunun durumu Belçika milli takımı sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Ağrılarının devam etmesi halinde Trossard'ın milli maçlarda forma giymemesi gündeme gelebilir. Dušan Vlahović sağ arka adalesindeki sakatlıktan dolayı Uluslar Ligi maçlarında Sırbistan milli takımının formasını giyemeyecek. Yıldız futbolcu milli arayı İstanbul'da geçirerek doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin en büyük beklentisi milli aranın ardından yoğun lig ve Avrupa temposuna eksiksiz bir kadroyla girmek.
0: Trabzonspor gündemine göz atalım. Bordo Mavililerin yıldız futbolcusu Muhammed Salah öncesinde Liverpool'da forma giyiyordu hatırlayacaksınız. Tecrübeli futbolcu Liverpool'da oynadığı dönemde İngiltere'de bir trafik cezası aldı ve İngiltere'de trafikten 6 ay men edildi.
2: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi. Mart ayında Salah'a ait bir aracın Liverpool yakınlarında hız sınırını aştığı belirlendi. Saatte 48 kilometre olan yolda 58 kilometre hızla giden araç kameralara yakalandı. Konuyla ilgili ifadesi sorulan Salah, direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyince hakkında dava açıldı. 34 yaşındaki futbolcu suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı ve cezasına razı oldu. Warrington mahkemesinde görülen duruşma sonunda Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, Süper Lig'de dört büyüklerin gündem maddelerine baktık. Şimdi de gazete manşetlerine hep birlikte göz atalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç gazetesinde hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den transfer iddiaları var. Kop Miners hamlesi, Galatasaray Juventus'un orta sahası Kop Miners için devre arasında hamle yapacak ifadeleri kullanılmış. Galatasaray kulübü devre arasında orta sahasını güçlendirecek. Real Madrid'den Kamavinga için şartları zorlayan aslan, geçen sezonda gündeme gelen Theon Kopmeiners'ten vazgeçmiş değil ifadeleri kullanılmış. Fenerbahçe'deki transfer haberine bakalım. Talbi bombası. Fenerbahçe Talbi için Sunderland'in kapısını çalabilir. Bu iddiayı İngiliz basını ortaya attı. Haberlerde Fenerbahçe yönetiminin kanatlara daha fazla hız ve üretkenlik getirebilecek olan 21 yaşındaki yıldız için Premier League ekibiyle masaya oturacağı belirtildi değerli izleyenler. Yine sayfanın alt kısmında basketboldan bir haber var. Dün 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası oynandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kazanan Fenerbahçe Tarfi'nin basketbol takımı oldu. 72-59'luk skorla. Yine sayfanın alt kısmında Turkuaz Medya'da milli heyecan başlığını görüyorsunuz. Amirli futbol takımımız tarihi zaferlere imza attı. Ekranlara geri dönüyor. İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak Ay Yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynayacağımız karşılaşmanın ilk heyecanını ATV ekranlarından izleyicilerimize yaşatacağız. Evet, Fanatik gazetesi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Fanatik'te de yine istatistik ve farklı yönetimsel haberler var. Fenerbahçe ile başlayalım. Fener'i ilk 6 haftada onlar sırtladı. Greenwood ve Muriç. Sezona inişte çıkışta bir performansla başlayan Fenerbahçe'de iki yıldızın istikrarı dikkat çekti. Mason Greenwood ve Vedat Muriç, İngiliz süperstar 4 gol ve 2 asist, Kosovalı yıldızsa 6 gol 1 asistle yıldızlaştı. Galatasaray tarafına bakalım. Kılıçlar çekildi, Galatasaray'da ortalık toz duman. Dursun Özbek ve yönetiminin son dönemde yaşadığı kriz dolu günler camiayı kısa sürede harekete geçirdi. 2028'de yapılacak seçim için şimdiden adaylar belirlenmeye başlandı. Gündemde Faruk Süren, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Eşref Amamcıoğlu ve Kaan Kançal gibi isimler var. Devam ediyoruz Sabah Spor'a bakalım şimdi de. Sabah Spor'un sayfasında Türkiye futbola doyacak. Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanacak. 24 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında oynanacak 39 karşılaşma ATV, A Spor, A Para, A Haber ve A2'den futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı Turkuaz Medya'da turnuvadaki bütün maçların programlarına bu sayfada da yer verilmiş. Bu milli ara içerisindeki 24 Eylül 6 Ekim tarihindeki 39 karşılaşmanın fikstürünü, tarihlerini, saatlerini yine bu sayfadan görebilirsiniz. Sayfanın alt kısmına bakalım. Barça'nın peşinde. Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle gol yarışında. Kanarya, Bayern Münih, Inter ve Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarını geride bırakırken Barcelona ve Real Madrid'in arkasında bulunuyor. Avrupa'nın en golcü takımları sıralanmış. Barcelona'nın 7, Real Madrid'in 7, Fenerbahçe'nin 6 golü var değerli izleyenler. Sonrasında Atletico Madrid'in 7, Inter'in 5, Ahmet Sportif'in 6, Bayern Münih'in 4, Roma'nın da 5'er golleri var. Devam ediyoruz yine bir sonraki sayfayla. Hürriyet Spor'un sayfasına bakacağız şimdi. Hürriyet Spor'da Galatasaray Napoli'yi, Beşiktaş Benfica'yı, Fenerbahçe Marsilya'yı zengin etti. Çok güzel bir istatistik haberi var karşımızda. Dört büyükler son 5 yılda yurt dışından yaptıkları transferlerde en çok hangi kulüplere para kazandırdı başlığı atılmış. Napoli 83 milyon euro ile birinci, Benfica 78,5 milyon euro ile ikinci, Marsilya ise 60,63 milyon euro ile üçüncü. En çok katkı sağladığımız kulüpler olmuş bu kulüpler Avrupa'da. Galatasaray Osimhen'i 75 milyon euroya satın aldı. Sonrasında Noah Lang'i 2 milyon euroya kiraladı ve bunlardan Napoli çok büyük bir gelir elde etti. Aynı zamanda Lukaku'yu da 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye satarak kasasını doldurdu. Napoli Türk kulüplerinden yaptığı transferlerle. Beşiktaş Benfica'dan Getson, Orkun ve Mario'yu 48 milyon euroya aldı. Fenerbahçe 22,5 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Trabzon'da 7 milyon euroya Kabral'ı getirdi değerli izleyenler. Sonrasında yine sayfanın detaylarında kulüplerden yapılan transferler ve bizim 3 üç büyüklerimizin, dört büyüklerimizin bu Avrupa takımlarına kazandırdığı miktarlar da kalem kalem, oyuncu oyuncu, sezon sezon incelenmiş. Detaylara Hürriyet Spor'un sayfasına ulaşabilirsiniz. Milliyet Spor'a bakalım. Komple bir korsan. Vedat Muriç'in Eyüp Spor karşısındaki performansı İspanyol basınında kariyerinin en iyi maçlarından biri ve korsan kendisini tanıttı denilerek övüldü. Dört golü dışında her işi de yapan Kosovalı santrfor ayakta alkışlandı. Sayfanın alt kısmında yine basketbol haberini görüyorsunuz. Fenerbahçe Tarfin 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı zorlanmadan devirmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu şeklinde Milliyet Spor'da da bu basketbol haberi kendisine bu şekilde yer bulmuş. Dünya basınından haberlerle devam ediyoruz. Yayının başında da belirtmiştik. Milli ara heyecanı başladı. UEFA Uluslar Ligi, Turkuaz Medya'nın yayıncılık ev sahipliğini yaptığı turnuvada heyecan artık başlayacak değerli izleyenler. İlk günde saat 21.45'te Hollanda-Almanya maçı oynanacak. Bu karşılaşma Aspor ekranlarından yayınlanacak. Şimdi gelin Uluslar Ligi'nde bu milli arada hangi maçlar var ve bu maçların programları, fikstürleri, kanalları detaylarıyla haberimizde.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A-Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

0: A milli futbol takımımız 2018 yılında Uluslar Ligi'ne B klasmanından katılmıştı. O günden bugüne Uluslar Ligi'nde en üst seviyeye, A Ligi'ne yükseldi Ay Yıldızlılar. Bu klasmandaysa Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Şimdi gelin A milli takımımızın Uluslar Ligi karnesine birlikte göz atalım.
1: 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk sezonunda Türkiye B Ligi'nde yer aldı. Mircea Lucescu yönetimindeki milli takımın B Ligi 2. gruptaki rakipleri Rusya ve İsveç'ti. Ay Yıldızlılar 1 galibiyet 3 yenilgiyle 3 puan toplayabildi. Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü Rusya'ya karşı Serdar Aziz kaydetti. Üç takımlı grupta son sırada kalan Türkiye o dönemdeki kurala göre C Ligi'ne düşecekti. Ancak 2019 yazında UEFA Uluslar Ligi formatını değiştirdi ve A ile B liglerini 12 takımdan 16 takıma çıkardı. Böylece lig düşen Türkiye, İrlanda, Slovakya ve Kuzey İrlanda B Ligi'nde kaldı. 2020-2021'de 4 takımlı grupta yer alan milliler Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile karşılaştı. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar 6 maç sonunda 6 puan toplayabildi ve grubunu son sırada bitirerek C Ligi'ne düştü. C Ligi serüvenine Stefan Kuntz'la başlayan Türkiye, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg'da aynı grupta yer aldı. 13 puanla grubunu lider tamamlayan Ay Yıldızlılar yeniden B Ligi'ne yükseldi. 2024-25 Uluslar Ligi'nde Vincenzo Montella yönetiminde mücadele eden Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta yer aldı. 11 puanla Galler'in arkasında grubu 2. sırada bitiren Ay Yıldızlılar A Ligi'ne yükselmek için playoff oynadı. Macaristan'ı Ramspark'taki ilk maçta 3-1 mağlup eden Türkiye, rövanşta da rakibini 3-0 yenerek Uluslar Ligi'nde adını A Ligi'ne yazdırdı. Milliler ilk kez mücadele edeceği A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
0: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına Fransa karşısında çıkacak. Cuma günü oynanacak müsabaka saat 21.45'te ATV ekranlarından sizlerle buluşacak değerli izleyenler. Şimdi Fransa milli takımını yakından tanıyalım.

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden horozlar, uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa, 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden Mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen horozlarda 2012 yılında göreve Didier Deschamps getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen Maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı. Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise dördüncü tamamladı. Son iki Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu. It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında 28 Eylül pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Şimdi İtalya'nın geçmişine göz atacağız. İtalya'da da teknik direktör Roberto Mancini yeniden takımın başına geçecek.

milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İtalya. Dört kez dünya şampiyonu İtalya, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gök Maviler, son yıllarda tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. 2010 ve 2014'te beklentilerin altında kalan İtalya, ardından üst üste 3 kez Dünya Kupası'na katılamadı. Son 12 yılda sık sık teknik direktör değiştiren İtalya, bu süreçte Roberto Mancini yönetiminde Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Bu aynı zamanda 1968'den sonra kazanılmış ikinci Avrupa zaferi oldu. İtalyanların UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi derecesi ise iki kez üçüncülük yaşaması. 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyince Mancini'nin yerine göreve Luciano Spalletti geldi. Spalletti ile Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alınamayınca Gennaro Gattuso tercih edildi. İtalya playoff'ta Bosna Hersek'e elenince Gattuso'yla da devam etme şansı kalmadı. İtalya çözümü ise yeniden Roberto Mancini'de buldu. Mancini Temmuz 2026'da yaklaşık 3 yıl aradan sonra İtalya'nın başına geri döndü. Mancini'ye Claudio Ranieri teknik heyet sorumlusu olarak destek verecek. İtalya'nın oyun kimliğinde de bu süreçte dalgalanmalar yaşandı. Geleneksel savunma organizasyonunu koruyan Gök Maviler, son dönemde topa daha fazla sahip olan, daha hareketli ve ön alanda daha etkili bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyor. İtalya'nın 2026 itibarıyla en dikkat çeken isimlerinin başında kaleci Gianluigi Donnarumma geliyor. Savunmada Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Riccardo Calafiori, orta sahada Nicola Barella ve Sandro Tonali, hücumdaysa Moise Kean, Nicolo Zaniolo ve Giacomo Raspadori gibi isimler dikkat çekiyor. Özellikle Barella ve Tonali'nin orta sahadaki enerjisi, Bastoni'nin savunmadan oyun kurma kabiliyeti ve Donnarumma'nın kaledeki tecrübesi İtalya'nın önemli silahları arasında gösteriliyor. Gücünü tarihinden, tecrübesinden ve bireysel kaliteden alan İtalya, Mancini'nin geri dönüşüyle yeniden istikrarlı bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gök Maviler yıllardır uzak kaldıkları dünya futbolunun zirvesine yeniden dönmek istiyor. Roberto Mancini'nin ikinci dönemi Belçika maçıyla başlayacak. 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Roma'da oynanacak mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak.

Amelie futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'dan sonra Belçika ile karşılaşacak. Şimdi Belçika'yı yakından tanıyalım değerli izleyenler. Hatırlarsınız yakın zamana kadar altın jenerasyona sahip bir Belçika vardı. Ancak son dönemde sık sık teknik direktör değişiklikleriyle gündeme gelen bir Belçika var. İşte Belçika'nın yakın tarihi.

Belçika, zengin oyuncu havuzuyla Avrupa futbolunun modern dönemdeki elit ülkelerinden biri. Ev sahibi olunan Euro 2000 turnuvasında gruplardan çıkamayarak ulusal bir hayal kırıklığı yaşayan Avrupa temsilcisi derin bir futbol

yapılanmasına gitti. Ülke çapında yapılan altyapı yatırımları, göçmen nüfusun futbola entegrasyonuyla Belçika, 2010'lu yıllarda tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Kırmızı siyahlılar, altın jenerasyon olarak adlandırılan bir kadro iskeleti oluşturdu. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen ve Dries Mertens gibi yıldızlar kulüp takımlarındaki başarılarını milli takımda da sürdürmek istedi. Ancak Belçika bu jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük dışında beklenen başarılara ulaşmakta zorlandı. Yıllar içinde Hazard, Vermaelen ve Mertens gibi isimlerin emekliliğiyle kadroda önemli bir değişim yaşandı. Lukaku ve De Bruyne gibi tecrübeli yıldızlar da yaş alırken yerlerini dolduracak yeni yıldızların yetişmesi beklendiği hızda olmadı. Belçika'da teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekti. Roberto Martinez sonrası Domenico Tedesco ve Rudi Garcia dönemleri yaşandı. Avrupa temsilcisi son 3 büyük turnuvada 3 farklı teknik direktörle mücadele etti. Son Dünya Kupası'nda ise Belçika beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen kırmızı siyahlılar matadorlara gol atabilen tek takım olarak kayıtlara geçti. Ancak turnuvanın ardından beklenmedik şekilde Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Takımın başına Mark van Bommel getirildi. Hollandalı teknik adam Belçika ile ilk sınavlarını UEFA Uluslar A Ligi'nde verecek. 49 yaşındaki çalıştırıcı, topa sahip olmayı seven ve takımlarından top kaybı halinde yüksek yoğunluklu karşı pres bekleyen bir anlayışa sahip.

Van Bommel, Belçika ile de bu dominant oyun anlayışını sürdüreceğini ifade ederken kullanacağı şablonun da 4-3-3 olacağını söyledi. Fenerbahçe'den Lukaku ve Beşiktaş'tan Trossard'ın kadroya çağrıldığı Belçika'da Jeremy Doku ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim etabında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine genç oyuncu Mika Götze kadroya dahil edildi. Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratan Götze bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise bir süre dinlenmek istediğini açıklayarak Uluslar Ligi kadrosunda yer almadı. Kırmızı siyahlılar şimdi altın jenerasyonun ardından genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiği yeni kadroyla yoluna devam etmek istiyor. Hedef son Dünya Kupası'nda yakalanan çıkışı sürdürmek ve yeni bir jenerasyon oluşturmak. Belçika 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda Ballon d'Or için adayını da açıkladı. Kylian Mbappe, bu sene Ballon d'Or'u kazanmazsam hayal kırıklığı yaşarım dedi. Futbol severler ikiye bölündü. Sponsoruyla anlaşması sona eren Mbappe, başka bir sponsorla sözleşme imzalama töreninde açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız anlaşma için gittiği Zürih'te AS gazetesine açıklamalar yaptı. Kylian Mbappe, hakemler için konuşmanın gereksiz olduğunu belirterek, "Hakemler hakkında konuşmayı tercih eden biri değilim. Şimdi de konuşmayacağım. Düşüncelerimi kendime saklayacağım. Hakemler de insan, onlar da hata yapabiliyor," dedi. Ballon d'Or ödülünü kendisinin kazanması gerektiğini ileri süren Fransız süperstar, "Bu konuda her şeyi söyledim. Çok fazla konuşunca insanlar rahatsız oluyor. Sakin bir şekilde bekliyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi bir iş çıkardım. Ballon d'Or'u alamazsam hayal kırıklığına uğrarım," şeklinde görüşlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonu Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Real Madrid'in forveti 22 golle Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü unvanını da elinde bulunduruyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü belli olacak.

0: Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland futbol dünyasında olduğu kadar internet dünyasında da internet fenomenliğinde de adından sık sık söz ettiriyor değerli izleyenler. Yıldız futbolcu ünlü YouTuber MrBeast ile bir araya geldi ve kendisinin yapay zeka ile üretilen videosunu gerçeğe çevirdiler.
1: Erling Haaland Dünya Kupası sürecinde sosyal medyada viral olan yapay zeka ile hazırlanmış videosunu gerçeğe dönüştürdü. Manchester City'nin Norveçli yıldızı yemek yerken aynadaki yansımasını görüp irkildiği yapay zeka animasyonu sosyal medyada viral olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük ilgi gören videodaki sahneyi bu kez kendisi canlandırdı. Haaland yapay zeka tarafından oluşturulan animasyondaki korku ve şaşkınlık anını birebir taklit ederek eğlenceli bir video çekti. Norveçli golcünün MrBeast lakaplı YouTuber'la çektiği ve yayınladığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca izlendi.
0: İsviçreli futbolcu Granit Xhaka geçtiğimiz günlerde pandemi döneminde sahte aşı yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcu o iddialara yanıt verdi ve suçunu itiraf etti.
2: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Xhaka, "O dönemde COVID-19 aşısıyla ilgili büyük bir kararsızlık yaşıyor ve korkuyordum. Bu nedenle bir aşı onay belgesi satın aldım. Bunun bugün bir hata olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı. İsviçre Emniyeti, 33 yaşındaki futbolcunun aşı belgesi satın aldığı doktorun muayenehanesinde bir süre önce baskın düzenlemişti. Adli soruşturmaya konu olan olayda sabıkalı olan doktor hakkında da sahte sertifika düzenlemekten dolayı işlem yapılıyor. Söz konusu sahte evran tarihinin 2022 Ocak ve Kasım ayları olduğu belirtildi. Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılması sebebiyle UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.
0: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Mauro Icardi ülkesi Arjantin'de trafikten men edildi. Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi futbol dışı olaylarla anılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kızlarının velayet davası ve eski eşiyle yaşadığı krizlerle anılan Icardi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Galatasaray sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu Arjantin'de trafikten men edildi. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan videolu açıklamada Icardi'nin 2029 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiği belirtildi. Cezanın nedeni ise Icardi'nin süresi geçmiş ehliyet kullandığı, yan koltukta oturan kız arkadaşının emniyet kemeri takmadığı ve seyir esnasında camdan çıktığı görüntüler olarak detaylandırıldı. Mauro Icardi ise bakanlığın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. 2029 yılına kadar İtalyan ehliyetinin geçerli olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Ehliyetimin nasıl geçersiz olduğunu öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile medyada yer almak için beni kullanması tuhaf. Siz yolları düzeltmekle ilgilenin, yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın." ifadelerini kullandı. Dünyanın İsrail'e olan tepkisi her alanda büyümeye devam ediyor. Son olarak İrlanda milli takımının teknik direktörü, İzlandalı teknik direktöründen bakın nasıl bir serzeniş geldi.
3: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrímsson'dan geldi. 59 yaşındaki teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrímsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrímsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak. Basketbol

0: Gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden Batum, 2008 NBA draftının 25. sırasında Houston Rockets tarafından seçilmişti. Aynı gece Portland Trail Blazers'a takaslanan Batum, 16 yıllık NBA kariyerinde Portland, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers formalarını giydi. NBA kariyeri boyunca toplam 1205 maça çıkan Nikola Batum, maç başına 9.6 sayı, 4.7 rebound ve 3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fransa milli takım formasıyla çok sayıda turnuvaya katılan Nikola Batum, bu süreçte iki olimpiyat gümüş madalyası alırken Avrupa şampiyonasında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. İki kez de dünya üçüncülüğü yaşadı.
1: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfim ve Beşiktaş karşılaştı. Kazanan sarı lacivertler oldu. 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi belli oldu. Fenerbahçe Tarfim Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertliler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazanırken siyah beyazlılarsa ilk ve son kez 2012 yılında kupaya uzanmıştı. Şimdi bu karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'de baş antrenör Yasikevicius ve oyunculardan Melih Mahmutoğlu ile Onur Alp bitim açıklamalar yaptı.
2: Çok önemli bir maç olduğunu, önemli bir kupa olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda bu da bir seyahatinin de orada oynadığımız iki maçında bizden birçok anlamda enerji götürdüğünü biliyorduk. Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti, daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık. Şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, iyi bir kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız. Ondan sonra önümüzde Bologna maçı var, ona bakacağız.
3: Teşekkür ederiz. Sezona her zaman kupayla başlamak önemlidir. Hem moral açısından hem takımın güveni açısından. Çünkü önümüze yoğun bir tempo başlayacak. Hem Euroleague hem Türkiye Ligi. Ama sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de tabii ki zorlu ilk maçlar. Sonuçta yeni oyuncularımız var. Onların da yeni oyuncuları var. Biraz iki taraf için de süre lazımdır alışması için. İyi basketbol belki bugün olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için bir kere daha tüm takımımla, camiama teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Mutluyuz. Dediğim gibi çok fazla bir vaktimiz yok. Cuma günü tekrar Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacağız. İnşallah bu sezonu da kupalara dolu bir sezon olur. Öncelikle herkes için de hem sizler için hem diğer bütün takımlar için güzel bir sezon olmasını diliyorum.
4: Yani bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Tabii iyi anlamda. Sezona yani kupayla başlamak, ondan sonra kupa kazanmak her zaman çok önemli. Buna her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz ve önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de zaten burada çok güzel bir atmosfer yaratan spor severlerin ve en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarını hem buraya destekleyen hem de televizyon başındaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Onları seviyoruz, mutluyuz.
1: Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımında Emma Messeman'la bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Emma Messeman Fenerbahçe ile yeniden anlaştı. Belçikalı kadın basketbolcu sarı lacivertli kulüple bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2022-2023'te Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki yıldız basketbolcu Euroleague Women'da üst üste iki kez en değerli oyuncu seçilmişti. Messeman Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Geçtiğimiz sezon kadınlar Euroleague'de 15 maçta forma giyen Messeman 14,9 sayı, 3,9 asist ve 5,8 rebound ortalamalarıyla oynadı. Bu haberle Sabah Spor'unda ilk bölümü tamamlıyoruz. İkinci bölüme geçerken sizleri La Liga özetleriyle baş başa bırakıyoruz.
5: Türkiye'nin spor radyosu A Spor Radyo.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Türkiye 2000

0: 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken, Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken, onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Güzellikler Dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
12: Güzellikler Dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Bir reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Reklam.
17: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
18: Denize çek gönder, denize çek gönder.
19: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
20: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Shell.com.

0: Com.tr'de.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kurulu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım net,
4: sigortamnet. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Eleman zaten kendi kalesineymiş golde.
1: Gol! Gol! Golü verdi hakem.
0: Aramuru. Soler. Yerden Baranecea. Baranecea!
1: İnanılmaz vuruyor. İnanılmaz vuruyor. Yine önde Real Sociedad. Hacı gibi vurdu. Yine sessizlik Mestalla'da 3-2.
0: Yoha foul. Sarı kart. Oscarsson. Ve ikinci sarı kırmızı kart Oscarsson. Ve maç bitiyor. Sociedad kazanıyor.

0: karşınızdayız. Bu bölüme yine futbol gündemiyle başlayacağız. Sonrasında gazete manşetleri ve canlı yayın konuğuyla birlikte bu bölümü de tamamlayacağız değerli izleyenler. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray yaz transfer sezonunda büyük bir bonservis bedeli ödedi ve birçok yıldızı kadrosuna kattı. Ancak bu yıldızlardan gol katkısını alamadı.
1: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lezzi Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lezli Ugochukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda golle buluşamadı.
0: Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. UEFA Uluslar Ligi nedeniyle yaklaşık 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak kulüp futbolu tabii ki. Ve bu süre zarfında da kulüpler hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına izin verdi. Sarı lacivertler pazar günü topbaşı yapacak.
2: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı, iyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takımlara giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak. Teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. Sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada Vedat Muriç tam 4 golle yıldızlaştı. Kosovalı futbolcu sezonun

0: iyilerinden biri olmayı başardı Fenerbahçe'de ve bu performansıyla Edin Dzeko'yu hatırlatıyor.
1: Vedat Muriç, İsmail Kartal dönemindeki Edin Dzeko'yu hatırlatıyor. Eyüpspor maçında 4 kez ağları sarsan Kosovalı Yıldız bu sezon gollerinin çok ötesinde bir santrfor performansı sergiliyor. Tecrübeli oyuncu skor katkısının yanı sıra takımının hücum organizasyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Geçiş hücumlarında orta sahaya yaklaşarak pas istasyonu olan Muriç, gerektiğinde kanatları açılarak hücum genişliğinin oluşmasına katkı sağlıyor. Eyüpspor maçında derine gelerek sırtı dönük aldığı 6 topun tamamını olumlu kullanan 32 yaşındaki oyuncu bu toplarla takımının hücuma çıkmasını sağladı. 3. bölgede %92 pas isabeti yakalayan Vedat Muriç bu pasların %80'ini ileriye oynayarak hücumun yönünü sürekli rakip kaleye çevirdi. Kosovalı Yıldız bu özellikleriyle yalnızca gol atan bir santrfor değil, takımını oynatan, arkadaşlarını alan açan ve hücumun bağlantısını sağlayan istisnai bir forvet olarak dikkat çekiyor. İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonda Edin Dzeko'yu da benzer rollerde kullanmıştı. Bosna Hersekli Yıldız sergilediği futbolla takımın lideri olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündem başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bu gündem başlıkları gazetelerde nasıl kendine yer bulmuş? Hep birlikte göz atalım. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç gazetesinde hem kulübün içinden haber var hem de transfer iddiası var. Önce en baştakine bakalım. Birlik zamanı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan son dönemlerde eleştirilen teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek destek verecek ifadesi var. Zorlu bir dönemden geçiyor şu anda Galatasaray'da. Biliyorsunuz ki Trabzonspor'a karşı alınan 4-0'lık bir mağlubiyet vardı. Sonrasında hem yönetim hem de Okan Buruk'a eleştiriler vardı. Başkan Dursun Özbek bir açıklama yaptı ve şimdi de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bu desteğini sürdürecek. Şimdi de transfer iddiasına bakalım. Kop Miners harekatı. İtalyan ekibi Juventus tarafından kadroda düşünülmeyen Theon Kobmeiners, Thuram'ın da iyileşmesinden sonra tamamen gözden çıkarılacak. Galatasaray Ocak ayında Juventus'un kapısını çalacak. Oyuncunun daha önce de Galatasaray'ın gündemine geldiğini hatırlatalım. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde bu oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturmayı planlıyor. Yine bir istatistik haberi var. Az önce de ekranlarınıza taşımıştık. Yeniler sınıfta kaldı. Galatasaray'ın yeni oyuncuları ligin ilk 6 haftasında bekleneni veremedi. Transfere toplamda 79 milyon euro bonservis harcayan Sarı Kırmızılılar 5 yeni isimden toplamda yalnızca bir asist katkısı alabildi. Yalnızca Alexey Bastrokov'dan asist geldi değerli izleyenler ve kalan isimler de suskun kaldı ifadeleri kullanılmış bu sayfada. Şimdi ise bir sonraki sayfamıza geçiş yapalım. Fanatik gazetesi. Takım tatilde, Kartal mesaide. Fenerbahçe'de futbolcular yoğun maç trafiğinin ardından 6 günlük izne çıkarken İsmail Kartal ve teknik ekibi Samandıra'da çalışmalarına ara vermedi. Sarı lacivertli kurmaylar geride kalan karşılaşmaları en ince ayrıntısına kadar analiz ederken lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maçların planlarını şimdiden hazırlıyor. Her detay masaya yatırılıyor, fiziksel veriler inceleniyor ve iki kulvar içinde hem lig hem şampiyonlar içinde özel planlar geliştiriliyor bu milli arada. Hücumun iki patronu başlığına bakalım. Kanarya'nın Süper Lig'deki ilk 6 haftasında hücum yükünü Vedat Muriç ve Mason Greenwood sırtladı. Muriç 6 gol 1 asistle 7 gole doğrudan katkı sağlarken Greenwood 4 gol 2 asistle 6 gole etki etti. Lukaku'ya özel terapi. Büyük beklentilerle sezona başlayan Romelu Lukaku henüz golle tanışmazken İsmail Kartal Belçikalı Yıldız'ı kazanmak için özel bir çalışma başlattı. Tecrübeli hoca milli arayı Lukaku için fırsata çevirecek. Hedef Yıldız golcüyü fiziksel ve mental olarak en üst seviyeye taşımak ve dönüşte hücumda faydalanmak ifadeleri kullanılmış. Şimdi Sabah Spor'una bakalım değerli izleyenler. Sabah Spor'unda bir Beşiktaş haberi ön plana çıkıyor. Şöyle bir bakalım. Kartal'ın dünya ünlü Yıldız santrforu Sırbistan'dan affını istedi. Vlahovic'in tedavisi İstanbul'da olacak. Biliyorsunuz dün Vlahovic bir sakatlık yaşadı. Bundan ötürü de Sırbistan milli takımına gidemeyecek. Tedavisine İstanbul'da bakılacak. Birazdan Beşiktaş manşetlerinde daha detaylı inceleyeceğiz. Aslan'ın hamleleri henüz gol olmadı.

0: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı. Yaz döneminde 78.5 milyon euro, 4 milyar 396 milyon TL bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldızlar gol sonrası sevinç şarkısı bile çaldıramadı. Bu oyuncuların istatistikleri ekranlarınızda. Alexey Batrakov 5 resmi mücadelede 230 dakika forma giydi. Deniz Gül 4 maçta 155 dakika, Ugo Çukwu 5 resmi maçta 62 dakika, Bichabu ise henüz süre bulamadı değerli izleyenler. No Lang göz kırptı haberine de şöyle hızlıca bir göz atalım. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'a gelen ve performansıyla taraftarı kendini sevdiren No Lang'ın Leao'nun alternatifi olduğu iddia edilmişti. Oyuncunun da Galatasaray seni seviyor yorumunu beğenerek sarı kırmızılara göz kırptığı ifadesi kullanılmış. Devam edelim. Milliyet Spor'a bakalım şimdi. Singo'nun çiftliği. Galatasaray'ın dört gözle beklediği Wilfred Singo milli ara sonrasında da yetişemeyecek. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında yer alamayacak olan oyuncu 31 karşılaşmada forma giyerken 20 müsabaka kaçırdı. 30 milyon euro bonservisle alınan futbolcu yıllık 4.8 milyon euro kazanıyor. 80 milyona karavana yine aynı şekilde yeni yıldızlara ödenen bonservis miktarı ve bu oyunculardan alınamayan gol katkısıyla ilgili analiz haberi de yine Milliyet Spor'un sayfasında ön plana çıkmış değerli izleyenler. Ve son sayfamıza bakıyoruz şimdi ise Takvim Spor sayfasına bakacağız. Vedat'tan tarihi performans başlığı var. Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı skorer performansıyla alkış alıyor. Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda 6 gol atan Vedat Muriç son 20 sezonda Ener Valencia'nın ardından 2022-23 7 gollük bir istatistik verilmiş. En iyi ikinci başlangıcı yapan isim oldu ifadeleri kullanılmış. Vedat Muriç'in 6 gol bir asistlik katkısı bu şekilde kendine yer bulmuş. Yeni transfer Ederson'a da bakalım. Brezilyalı kalecinin geçen sezon 2,45 olan maç başına kurtarış yüzdesi bu sezon 3,38'e kadar çıktı. 1,04 gol yerken bu oran 0,88'e kadar geriledi. Kurtarış yüzdesi ise 69,6'dan %80'e çıktı. Ederson'un yükselen performansı kendini yeni transfermiş gibi andırmaya başladı değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş gündemine bakacağız. Siyah beyazlılarda önemli futbolculardan sakatlık haberleri geldi. Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović sakatlıkları dolayısıyla milli takımların antrenmanlarına katılamadı.
1: Beşiktaş'ta teknik heyetin gözü milli takımlara giden oyunculara çevrildi. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović'in sakatlık süreçleri yakından takip ediliyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı A milli takımın ilk antrenmanında yer alamadı. Milli futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Leandro Trossard da topuğundaki ödem ve devam eden ağrıları nedeniyle Belçika milli takımının ilk antrenmanına katılamadı. 31 yaşındaki futbolcunun durumu Belçika milli takımı sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Ağrılarının devam etmesi halinde Trossard'ın milli maçlarda forma giymemesi gündeme gelebilir. Dušan Vlahović sağ arka adalesindeki sakatlıktan dolayı Uluslar Ligi maçlarında Sırbistan milli takımının formasını giyemeyecek. Yıldız futbolcu milli ara İstanbul'da geçirerek doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin en büyük beklentisi milli aranın ardından yoğun lig ve Avrupa temposuna eksiksiz bir kadroyla girmek.
0: Beşiktaş yaz transfer sezonunda önemli hamleler yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de kaleyeydi. Alexander Nübel geldiği günden bu yana kalede inanılmaz bir güven aşıladı. Ancak son dönemde özellikle Süper Lig'de ceza sahası dışından yediği gollerle dikkat çekti.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel uzak şutlarda geçen sezonki kadar başarılı değil. 29 yaşındaki eldiven ligde 4 golü ceza sahası dışından yedi. Nübel bu sezon görev aldığı 6 Süper Lig maçında 7 kez kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş formasıyla ligde maç başına 1,7 kurtarış yapan Alman file bekçisi ceza sahası içinden ve dışından 5'er kez rakiplerine gol izni vermedi. Ligde 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Nübel, ceza sahası dışından gelen 4 şuta ise engel olamadı. Alexander Nübel, geçen sezon formasını giydiği Stuttgart'ta ise 34 maça çıkmış ve ceza sahası dışından sadece 2 gol yemişti.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah Trabzon'a gelmeden önce uzun yıllar Liverpool forması giyiyordu ve İngiltere'de yaşıyordu. Tecrübeli futbolcu İngiltere'de trafik cezası aldı ve İngiltere'deki trafikten 6 aylık men yedi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi. Mart ayında Salah'a ait bir aracın Liverpool yakınlarında hız sınırını aştığı belirlendi. Saatte 48 kilometre olan yolda 58 kilometre hızla giden araç kameralara yakalandı. Konuyla ilgili ifadesi sorulan Salah, direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyince hakkında dava açıldı. 34 yaşındaki futbolcu suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı ve cezasına razı oldu. Warrington mahkemesinde görülen duruşma sonunda Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri gazetelerde nasılmış? Birlikte göz atıyoruz değerli izleyenler. İlk olarak Fanatik'in manşetiyle başlayalım. Ara sonrası daha güçlü Beşiktaş. Kara Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano ara sonrasında ayağa kalkıp çıkışa geçeceklerini belirtti. 48 yaşındaki teknik adam bu süreci güçlenmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Her antrenmanda daha hızlı ve agresif olacağız. Oyunu isteyen rakibin üzerine daha da giden bir Beşiktaş görmek istiyorum dedi. Beşiktaş bakalım bu arada neler yapacak, şöyle bir haberin detayına göz atalım. Bu mağlubiyet canımızı acıtmalı çünkü önümüzde liderlik fırsatı vardı ve onu kendi ellerimizle bıraktık. Ama futbol düştüğün yerde ne kadar kaldığınla değil, oradan nasıl kalktığınla ilgilidir ifadelerini kullanmıştı Vincenzo Italiano 3-2'lik Ahmet yenilgisi sonrası. Milli arada nasıl gelişebilecekleri konusunda özür diliyorum. Yoğun bir çalışma içinde olacaklarının altını çizen İtalyan hoca sözlerini şöyle sürdürmüştü. Şimdi önümüzde 3 hafta var. Ben bunu bir ara olarak görmüyorum. Bu süreçte daha çok çalışmalı, hatalarımızı düzeltmeliyiz. Kısacası güçlenmek için bu süreci iyi değerlendirmeliyiz. 3 hafta boyunca her antrenmanda daha hızlı olacağız ifadelerini kullandı. Kartal'a zorlu fikstür. Ahmet deplasmanında 3-2 kaybederek liderlik fırsatını kaçıran Beşiktaş'ı milli ara sonrasında oldukça zorlu bir Ekim ayı bekliyor. Siyah beyazlılar 15 gün içinde lig ve Avrupa liginde 5 kritik karşılaşmaya çıkacak. Devam edelim, foto maçın sayfasına bakalım. Liverpool'dan bile daha iyisi. Muhammed Salah kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'daki ilk 6 maçlık performanslarını sollayıp geçti ifadeleri kullanılmış. Karadeniz devinin sezon başında kadrosuna kattığı Salah, bordo mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en iyi lig başlangıcını yaptı. Özellikle Galatasaray karşısında da 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Mısırlı yıldız, lig genelinde ise yeni takımında 7 gol 2 asistlik katkı sağladı ifadelerine yer verilmiş. Muhammed Salah kasırga gibi diyerek 6 maçlık lig performansı takım takım sezon sezon incelenmiş değerli izleyenler bu sayfada. Atakan takibi. Trabzonspor Stuttgart'ın orta saha oyuncusunu takip ediyor. Yaz döneminde de gündeme gelen Atakan Karazor için devre arasında Alman ekibine yeni teklif sunulabilir. 29 yaşındaki futbolcu stoperde de oynayabiliyor şeklinde bir transfer iddiası var değerli izleyenler. Detaylarına birlikte göz atalım. Trabzonspor devre arasında en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Yabancı kontenjanında da sıkıntı nedeniyle yerli listesi hazırlandı. Listenin başında da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor var. Atakan Karazor'un 2028'e kadar Stuttgart'ta sözleşmesi bulunduğu detayına da yer verilmiş. Zirve Onana'nın, Fırtına'nın file bekçisi, ligde bu sezon karşılaştığı şutlarda %81 kurtarış oranına ulaştı ve bu istatistikle 4 büyük takımın kalecileri arasında zirvede yer aldı. Sabah Spor'a bakalım. Sabah Spor'da az önce ekranlarınıza gelmişti. Şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz. Vlahovic'in tedavisi İstanbul'da. Golcü oyuncu sağ arka adalisindeki ağrıları artınca milli takıma katılamadı. Türkiye'de tedavisine başlanan futbolcunun ara sonrası dönmesi bekleniyor. A-Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu imzalı haberde detaylara yakından bakalım. Yalnızca Dušan Vlahović değil, aynı zamanda Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın da sakatlığı var. Bu üç futbolcuya da yakın takip yapılacak değerli izleyenler. Onu da detaylarını inceleyelim. Siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano ve diğer yetkililer yoğun lig ve Avrupa temposunun ardından girilen milli arada davet alan isimlerin durumlarını

Yakından takip ediyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılar çekerken milli takımın ilk iki idmanına çıkamadı. Orkun'un Fransa ile oynayacak maçta forma giymesi zor görünüyor. Diğer taraftan Leandro Trossard da Belçika'nın ilk iki idmanına çıkamadı. Onun da topuğunda ödem vardı. Beşiktaş sağlık heyeti bu üç yıldızın sağlık durumlarını milli arada yakından takip edecek. Başkan Adalı A-Spor'da bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşalım. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün saat 20'de A-Spor'un konuğu olacak. Adalı siyah beyaz takımın bu sezonki yükselişi, kadro planlamasındaki transfer başarılarının yanı sıra yaşanan hakem hatalarıyla ilgili de sorulara yanıt verecek. Saat 20'de A-Spor'da Serdal Adalı'nın özel yayınını kaçırmayın değerli izleyenler. Evet, devam ediyoruz. Milliyet Spor'a bakacağız şimdi. Milliyet Spor'da Semih Çabuk gözden düştü. Bir kez 11'de yer aldı ve rekabette geride kaldı haberi var. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy 2025-26 sezonunun başında Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak gitmişti. Ancak orada 25 maça çıkıp 4 gol kaydettikten sonra sezonun son haftalarında çok az süre buldu. Satın alma opsiyonu kullanılmadı. Beşiktaş'a döndü. İyi bir hazırlık süreci geçirdi. Rades Kroleve deplasmanında galibiyet golünü atmıştı Semih. Ancak 16 Ağustos'ta Eyüpspor'la oynanan lig maçında ilk kez 11'de yer aldıktan sonra yavaş yavaş formu düşüşe geçti. Semih Kılıçsoy şu anda forma rekabetinde oldukça geride kaldı. Hekimoğlu da formayı unuttu. Semih Kılıçsoy gibi altyapıdan yetişen Mustafa Hekimoğlu kiralık giderek deneyim kazanmak istiyordu. Fakat bu hedefine ulaşamadı. Mustafa Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşme yaptı. Anlaşma sağlayamadı. Şimdiye kadar sadece 7 dakika süre alabildi. O da muhtemelen ilerleyen dönemlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelebilir değerli izleyenler. Takvimin sayfasına bakalım son olarak. Salah bereketi. Mısırlı yıldızın transferinin ardından Trabzon'da turist akını yaşanıyor. Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın transferi ve sosyal medya paylaşımları Trabzon turizmine de karşılığını bulmaya başladı. Salah'ın Sümele Manastırı'nın ardından çıktığı 2239 rakımlı Kurtdere Yaylası'nda oturduğu taş taraftarların ve turistlerin akınına uğradı. Yaylaya ise Salah Yaylası adı verilen tabela asıldı.

Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz. Milli ara geldi. Uluslar Ligi heyecanı başlayacak. Turkuaz Medya'nın naklen yayınlayacağı Uluslar Ligi'nin şöyle bir genel görüntüsüne ve kısa tarihine birlikte göz atalım.

0: UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrece Gonçalo, o tiro e o gol!

0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
1: Griezmann, Leydi Passi, Benjamin Pavard, Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Beş turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: Sabah sporuna bir klasikle devam edeceğiz şimdi. Konuğumuz Haldun Domaç'la birlikte gündem değerlendirmesi yapacağız. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Rezan, kolay gelsin. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi hafta sonunda çok güzel maçlar oynandı. Hem Avrupa genelinde hem de Süper Lig'de. Şöyle bir Süper Lig'in panoraması yapalım. Milli araya girdik ve uzun bir sürede gerçekten ciddi bir süre uzak kalacağız kulüp futbolundan. Bu süreçte öne çıkan maçlar, artılarıyla, eksileriyle ön plana çıkan takımlar ve oyuncular. Şöyle bir genel hafta değerlendirmesi yaptık.

0: Notlarınızda neler var?
1: Evet, şimdi notlarımızda tabii bu hafta aslında çok önemli bir haftaydı. Şu manada söylüyorum, biraz Fenerbahçe'nin umutsuzluğu, biraz Trabzonspor'un kırılganlığı, bunları konuşuyorduk hafta başlarken. Ama bir anda hafta çok farklı şeyler getirdi. Yani şöyle söyleyebilirim, takımları hizaya getiren bir hafta izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor maçında 4-0'lık yenilgisi, Trabzonspor'un doğru oyunu. Bu arada çok enteresan, ben dün biraz Trabzon'u gezme, müzesini de gezdim. Trabzon'u gezme fırsatı buldum. Yolda gören herkes Salah yaylasına mı gidiyorsun demeye başladı bana da. Gerçekten fenomen olmuş o meşhur taş. Herkes o taşa gidip bir kez oturmak istiyor, kuyruğa girmişler. Yani gerçekten böyle. Hani niye bunu anlattım? Çünkü Salah inanılmaz işler yaptı. Hani bence haftanın yıldızı, hatta sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de çok ses getiren bir yıldız oldu. Hemen şunu söylemek lazım. Hani diyor Liverpool taraftarları, Salah bitmişti. Hani o eski deparların atamazdı. Hani o boş alanlara o koşuları yapamazdı. Eski tekniğinden uzaktı. Gücü yoktu. Ne oldu? Hani bizi kandırdınız galiba diyorlar. Trabzonspor'un o performansı karşısında, Salah performansı karşısında. Gerçekten de hani iyi oynadıkça İngiltere'de de çok konuşulacak diye düşünüyorum. Yani doğru bir oyun stratejisiyle, Thomas Rice'ın doğru oyun stratejisiyle Salah'ın öne çıktığı bir karşılaşmayı izledik. Belki Trabzonspor açısından önemli nokta da şu oldu. Fabinho'nun da artık oyunun içerisinde bir beyin görevi yapmaya başladığı, yanına atletik performanslı bir oyuncu geldiği takdirde biraz daha öne çıkabilecek görüntüler sergileyeceğini söyleyebiliriz. Tabii burada ikinci tarafı, ki hani çok önemli bir fırsatı kaçırdı Galatasaray. Bir anda hem liderliğini devam ettirebilirdi, hem Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi biraz daha umutsuzluğa sevk eden bir galibiyet elde edebilirdi. İşte o galibiyeti elde edemedi. Peki bundaki asıl unsur nedir? Tabii ki bir önceliği nereye vermek lazım? Osimhen'li, Osimhen'siz. Bu manada da Okan Buruk'un genel olarak tartışıldığı, hatta yönetimin de tartışıldığı bir sürece girdik. Neden Okan Buruk tartışıldı? Demek ki yıldızlara dayalı. Osimhen yoksa bu manada Okan Buruk da galiba yok gibi sorular işte gündeme gelmeye başladı. Bunun cevabı aranmaya başlandı ama şunu söylemek lazım. Futbol çok kolay tüketen bir yer. Hem insanları tüketiyor, hem de genel anlamda sonuçları çok geride bırakıyor. Zamanı tüketiyor. Neden zamanı tüketiyor? 4 yıllık şampiyonluk bir günde farklı bir boyuta doğru gidebiliyor. İşte öyle bir gün yaşadı Galatasaray, öyle söyleyebilirim. Ama şunu vurgulamak lazım. Yani buradan çıkartılacak dersler var. Bir, Osimhen'siz oynamak ne demek, onu öğrenmek lazım. Burada sıkıntının çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. İki, Galatasaray'ın oyun planının her oyuncuyla oynanamayacağı gerçeğini çıkarmak lazım. Bu ne demek? İşte Rafael Leao geri koşmaz, savunmada çok önemli değildir. Leroy Sané formsuz, geri koşmaz. İşte ön alanda Deniz Gül yeni girdiği bir ortamdan bahsediyoruz. Yunus Akgün keza çok sert bir 10 numara olmaz. 10 numara olmaz, yani ihtiyaç halinde olur noktasında. Buralara baktığımız zaman Galatasaray'ın o klasik ön alan baskılı oyununu bir şekilde revize etmesi gerekiyor. Bu da ortaya çıktı. Yani Trabzon, Galatasaray bu haftanın belirleyici unsuruydu, onu söylememiz lazım. Dönelim tabii ki Beşiktaş'ın Ahmetspor maçına. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Ahmetspor'u faaliyetler maçında ligimizde gerçekten geçiş oyunu oynayan bir takım Ahmet Sportif Faaliyetler ve bunu ligin ilerleyen haftalarında daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz, onu söyleyelim. Bu geçişte hareketli bir santrofor Gift Orban'ın alınması çok önemli bir katkı sağladı. İyi kapanıp o geçişleri doğru yapmak isteyen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim, peki burada neden Beşiktaş'ı hani övdüğümüz Vincenzo Italiano'nun yükselttiği Beşiktaş niye burada geri düştü Ahmet karşısında diye sorduğumuzda kendimize yanıtı da şöyle verebiliriz. İki önemli unsur var. Bunlardan biri bence daha önde, diğeri biraz daha geride. Önde olan unsur şöyle söyleyebilirim. Marsilya maçının yorgunluğu diyebilirim. Yani burada Marsilya maçı yorgunluğunu üzerinde atamayan, doğal olarak yorgun bedenlerle çıkılan maçta hataların, özellikle savunma hatalarının çoğalması, işte Rıdvan'ın, Salih'in yaptığı hatalar bir anlamda Ahmet'in avantajı oldu. Hem yorgunluk hem de bu işte yorgunluğa bağlı hatalar. İkinci önemli nokta, çok küçük de olsa, hani ben buna çok fazla katılmıyorum ama çok küçük de olsa rotasyonun doğru yapılmamış olması. Mesela işte Václav Černý, Ernest Poku yapılan rotasyonu, Emirhan, yani iki rotasyon var. Rıdvan'ı saymıyorum çünkü Rıdvan zaten oynuyordu ama yine de Otara iyi durumdayken bir, hadi iki buçuk diyelim, üç diyelim. Neden böyle bir rotasyona milli ara geldiğinde ihtiyaç duydu? Bu önemli. İkincisi, tabii teknik adamlar artık oyuncuların kas yorgunluklarını tespit edebiliyorlar. Salih'teki yorgunluğu, yani o yorgunluğu, çünkü 13 maç oldu, gerçekten kolay bir trafik değil. O yorgunluğu niye tespit edip orada bir önlem almadı? Mesela işte kazanım da var, onu da söyleyeyim. Fabio Miretti de bir kazanım oldu Beşiktaş için, onu söylemek lazım. Hemen bu da önemli nokta. Ama diğer taraftan ligimiz uzun bir aradan sonra yeni bir lidere sahip oldu. Ahmet bu ligde lider oldu. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü biz genellikle işte dört büyüklerin lider olduğu haftalar izliyorduk. Bir şehre heyecan geldi. Onu vurgulamak lazım. Yani iyi transferler olduğunu, iyi bir oyun şablonu oluştuğunu söylememiz lazım. Bale olsun, Halil olsun, Gift Orman olsun, zaten daha önceden tanıdığımız Diaz, Saba olsun, Furkan olsun. Yani İyi bir takım ama unutmamak lazım. Her takım Beşiktaş gibi de oynamayacak. Yani bu kadar arkada boşluklar bırakmayacak. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Döneyim Fenerbahçe maçına. Yani hocasının bile beklemediği, hiçbirimizin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Yani bu sonuç gerçekten de 8-0'lık sonuç. Lig tarihine geçen bir sonuç oldu. Onu da vurgulamak lazım. İşte Vedat'ın performansı, Mason Greenwood'un performansı çok farklı. Hatta bu maçtan sonra, şimdi yine dönelim bir İngiltere'ye, İngilizler diyor ki Mason Greenwood daha ne yapması lazım milli takıma alınması için diye. Geçmişi unutmak, hafızalardan silmek istiyorlar. O yani o üzücü olaylar vardı. Onlarla ilgili durumda hala takılı kaldık mı? Mason Greenwood inanılmaz işler yapıyor diyor. Diyorlar ki bu da tabii tartışma konusu olan bir durum. Yani sonuç itibariyle diğer taraftan baktığımızda Kasımpaşa'nın, Kocaelispor'un, yani Kocaelispor sorunda bir oyunu var. Yani ligde oyunu olan takımlar var. Bir de ikincisi oyununu A, B, C planı olarak geliştiren takımlar var. Onları söyleyebiliriz. İşte bu manada mesela Kocaelispor'da bir oyunu olan takım, bir şehir takımı olarak gerçekten iyi işler yapıyorlar. Orada da Selçuk Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ülkenin en farklı savunma takımını oluşturdu. En farklı derken şu, genellikle ya alan savunmasına ya adam adama savunmaya giderken Kocaelispor ikisini bir arada yapma başarısını gösteriyor. Hem alanı savunuyor, hem adam savunuyor. Dolayısıyla farklı bir özellik. Yani bütün bunlara baktığımızda yani renkli güzel bir lig izliyoruz. Onu söylememiz lazım. Ama bazı oyuncuların yokluklarını da takımların hissettiğini söyleyeyim. İstersen onu da vurgulayayım. Yani Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğu oyunun şekillenmesi açısından çok önemli. Trossard'ın yokluğunu hissetti Beşiktaş. Onu da söylemek lazım. Osimhen'siz, Lemina'sız bir Galatasaray'ın gerçekten arzu ettiği oyunu oynama konusunda sıkıntı yaşadığını da çok net bir şekilde gözlemledik. Yani bütün bunları topladığımızda şampiyonluk adaylarıyla ilgili önemli sıkıntılar var. Tabii burada tatlı tarafları bunlar. Futbolun içerisini, sahanın içerisini konuşuyoruz. Ama diğer yandan tabii sahanın içindeki, sahaya müdahale eden, yani etmemeleri gereken, kaybolmaları gereken kişilerin, yani hakemlerin de sahanın içerisinde verdiği kararlar da tartışılmaya devam ediyor. Futbol Federasyonu da bu işi galiba şöyle önlemeye çalışıyor. Yani hiç kimse konuşmasın, hakemler hata yapsın, kimse konuşmasın diye ağır cezalar kararı almışlar. Onu uygulayacaklar. Yani bu manada keşke bunu yapmak yerine hakemlerin gelişimini sağlayacak daha özel programlar hazırlasalar daha doğru olur. Çünkü dikkat ediyorum, işte Ertuğrul Doğan maçtan sonra kazanan takım teknik direktör olarak dikkat edersen basın toplantısı yaptı. Ben de izledim, oradaydım. O hakemden şikayet ediyor. Galatasaray yine beni neden attı diyor Okan Buruk. Bir anlayamadım ne olduğunu, o hakemden şikayet ediyor. Ahmet maçında Beşiktaş'ın çok ciddi bir şikayeti var. Yani bütün bunlara baktığımızda geride kalan 6 haftada hakemlerin yine maalesef istenen düzeyde maç yönetmediklerini gözlemlemeye başladık. Bu da ligimizdeki keyifsiz bölüm diyebilirim. Şimdi bu genel toplamayı yaptığımızda, ama güzel bir lig izliyoruz 6 haftada, yani hemen hemen 5-6 takımın ligin üstüne gitme çabası olduğu bir ligi keyifle izliyoruz, öyle söyleyebilirim. Özetle bu, senin soracakların varsa da bir onlardan da biraz açarız, derinleştiririz.
0: Tabii ki şunu da soracağım. Şimdi uzun bir milli araya giriyoruz ve bu süreçte tabii ki takımlar hazırlanacak, dinlenecek, eksikler, belki sakatlıklar atlatılacak, ama dört büyükler arasında bu milli araya en çok ihtiyacı olan takım sizce hangisi?
1: Şimdi milli araya en çok ihtiyacı olan takım sorusunu istersen önce onu cevaplayayım. Milli araya en çok ihtiyacı olan, tabii sakatları ve eksikleri olan takımlar milli araya en çok ihtiyacı olan. Bu manada Beşiktaş'ın mesela çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş'ta, neden Beşiktaş'ı öne yazdım? Çünkü Beşiktaş'ın oyununun anahtar oyuncuları sayılabilecek Trossard gibi, Vlahovic gibi, Orkun Kökçü gibi oyuncuların sakatlıkları var. Yani bu oyuncuların ikame edilmesi, yani yerlerine yeni oyuncular konulması pek mümkün görünmüyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Evet, Trossard'ın olmadığı zaman da İlhan Fakılı milli takıma gidecek performans sergiledi. Bunu bir yere yazmamız lazım. Ama o yankıyor ihtiyaç halinde, hani camı kırınız, her zaman o oralarda iş yapabilecek bir oyuncu. Ama sizin asıl yani başrol aktörleriniz varken diğerleri biraz ikinci planda kalıyor. Onu özellikle söyleyeceğim. Beşiktaş'ın hem Marsilya maçı hem uzun maç trafiğindeki yorgunluğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ahmet maçı bunu gösterdi bize zaten. Bir de şimdi eksikler ciddi manada ihtiyacı var. Bunun dışında tabii ki özellikle bu sakatlıklar nedeniyle takımların ihtiyacı var. Osimhen'in, Lemina'nın milli maç arasından sonra döneceğini düşünürsek, keza işte Fenerbahçe'de Asensio'nun artık oynama noktasına geleceğini düşünürsek, demek ki takımların pek çoğunun ihtiyacı var. Ancak burada bir buraya bir şart koyacağım, yani bir işaret koymam lazım. Milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen takımlar aslında istedikleri çalışma düzenini kuramıyorlar, hazırlanamıyorlar. Şimdi Beşiktaş'ın 17 oyuncusu milli takımlara gidiyor. Tabii bir kısmı affını istedi, sakatlık nedeniyle gitmedi vesaire, ama sonuçta bu kadar fazla oyuncusu milli takıma giden bir teknik direktör yani bu süreçte ne yapabilir? Yani bu takım kurgusunu, olgusunu nasıl oluşturabilir, devam ettirebilir? Bu soru işareti. Keza aynı şey Fenerbahçe'de, işte 13 oyuncu var. Galatasaray'da bir o kadar oyuncu Galatasaray'da milli takıma gidiyor. Yani o manada baktığımızda milli takım aralarının sonrası rezzam, dönüşlerde de ciddi sıkıntılar yaşar takımlarımız. Evet. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü milli takımda sakatlıklar oluyor, işte oyuncu yorgunlukları oluyor. Döndüğünüz sonraki maçta siz takım bütünlüğü içinde bir hazırlık yapamamış oluyorsunuz. Yani milli takım araları, hele böyle uzun ara olunca, bayağı bir farklı sonuç bize getirebilecek özellik taşıyacak.
0: Peki son olarak Haldun Domaç, şunu da sorayım. Milli takımımız hazırlıklara başladı. İşte Orkun Kökçü'nün sakatlığı dolayısıyla idmana çıkamadığı, Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan Yıldız'ın sakatlıkları dolayısıyla katılamadığı bir dönemdeyiz şu sıra ve ilk sınavımızı da Fransa karşısında vereceğiz. Yine kadroda önemli oyuncularımız var, yıldız futbolcularımız var. Kadro derinliğimiz yerinde ama bu önemli eksikler de kendini biraz hissettirebilir. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Çok kısa sizden bir rica edeyim 3 dakikada.
1: Tabii ki hemen şunu söyleyeyim. Tabii ki Fransa artık tartışmaya kapalı bir ülke futbolu. Yani şu anda son yılların damga vuran ülkelerinden biri futbolda. Çok önemli isim.

0: büyük oynuyoruz. Ben öyle bir beklenti içerisindeyim. Daha önce de Fransa'ya karşı bunu yapmıştık. Umuyorum ve diliyorum ki benim dileklerim gerçek olur. Milli takım Fransa'ya karşı, hani biz ülke futbolu olarak neredeyiz, onun mesajını verir. Böyle söyleyeyim, kısa sürede anlatabileceğim bu. Maça doğru yaklaşırken daha detayda konuşuruz tekrar.
1: Orada da tabii Fransa'da Zinedine Zidane daha yeni takımın başına geçti. Bizim şöyle de bir avantajımız olacak. Zidane'ın ilk maçındaki rakibi biziz. Tabii ki dezavantaj olarak nasıl bir plan sahaya süreceğini bilmiyoruz ama o da sonuçta uzun yıllardır futboldan ayrı kalmıştı. Her ne kadar efsane bir futbolcu olsa da, iyi başarılı bir teknik direktör olsa da saha kenarındaki görevlerinden uzaktaydı. Nasıl bir dokunuş yapacağını az çok şöyle bir tahmin etmeye çalışalım beraber bir dakikada.
0: Tabii ki şimdi Zidane için şunu söyleyelim. Yani orada İspanya'da yaptıkları almadığı kupa kalmadı. Ve Zidane'ı altyapıdan yetiştirerek getirdiler. Yani alt yaş gruplarında teknik direktörlük yaparak yukarıya çıktı. Sonrasında bütün kupaları topladı. Şimdi bu şöyle bir şey. Ben her zaman bunu söylerim. Teknik direktörlük de böyledir. Yani bisiklete binmeyi bilen kişi uzun bir süre bisiklete binmemiş olsa da bir kısa süre sonra tekrar binmeye başlar. Bir kere bunu söyleyelim. Ve Zidane'ın açıklamaları da dikkat çekici. Diyor ki mesela Kante'yi almadığı için işte o kendisine sorulan soruya ben 4 yıl için buradayım dedi. Yani 4 yıl 34 yaşında bir oyuncu. Dolayısıyla ben yeni bir ufuk açmam lazım Fransa'ya dedi. Kaldı ki elinde de bunu yapabilecek çok sayıda oyuncu var. Ve Zidane'ın işte İspanya performansında gördüğümüz futbolu da gerçekten kaliteli bir futbol sergilemişti. Evet. Söylediğim gibi kupalara abone bir teknik adam. Yani ilk deneyimini bizimle yaşamış olması, hani ilk deneyimi heyecanlıdır diyemeyeceğim. Çünkü onun çok ötesinde işler yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Haldun Domak, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Haldun Domaç bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Sabah Spor'un da ikinci bölümü tamamlıyoruz. Birazdan Salim Manav'la karşınızda olacağız.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
12: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
13: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB

0: Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Paraf'ın katkılarıyla
6: 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
7: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: bölümde karşınızdayız. Bölüme Salim Manav'la başlayacağız. Yaklaşık bir saat boyunca spordaki son gündem maddelerini Salim'le değerlendireceğiz. Salim Manav, hoş geldin.
1: Hoş buldum Rezan. Umarım iyisindir.
0: Yani seninle hep maçlarda denk geliyorduk. İlk kez stüdyoda yayında beraber yayın yapma fırsatımız var.
1: İlk defa oldu zannedersem. Evet. İlk yayın. Sana da hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben biraz geç kaldım ama başlayalı bayağı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah utandırmasın.
0: Amin.
1: Seninle de dediğin gibi ilk yayınımız. Ligde heyecan devam ediyordu. Milli ara geldi. Bu ara da uzun bir ara, yani bu anlamda takımlar için bir fırsat. İlk 6 haftalık süreç geride kaldı, bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi uzun bir milli araya giriyoruz değerli izleyenler. Uluslar Ligi heyecanı başlayacak ki bütün maçlar ATV, A Haber, A Spor ekranlarında, Turkuaz Medya ekranlarında izleyiciyle naklen buluşacak. Şimdi önce bir genel haftanın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra milli takımı da konuşacağız. Süper Lig'de 6. hafta müthiş maçlara sahne oldu. Hem derbi seyrettik, hem zirve yarışında önemli sınavlar verildi. 8 gollük bir maç vardı Kadıköy'de. Şöyle genel bir değerlendirme yaptım. Haftanın değerlendirmesi yaptığında senin öne çıkardığın notlar neler?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Bu hafta için özel ve önemli galibiyetler vardı. Trabzonspor adına önemli bir galibiyetti. Trabzonspor Konyaspor'a deplasmanda mağlup olmuştu. Thomas Rice geldi. İlk maçında rakip Galatasaray'dı. 4-0'lık net bir skorla Galatasaray'ı mağlup etti. Bence önemli bir avantaj. Hem Thomas Rice adına hem de Thomas Rice'la birlikte Trabzonspor adına. Trabzonspor bundan sonrası için, hele bir de 4 haftalık, 3 haftalık bir süreç var, bir ara var. Mini kamp programı da olabilir. Bence burayı iyi değerlendirirse Trabzonspor adına önemli bir galibiyetti. Trabzonspor dışında lig lideri Amedspor. Geçtiğimiz yıl birincilikten Süper Lig'e yükseldiler. Geçtiğimiz yıl da önemli bir kadro kurmuşlardı. Bu sezonda o kadroya takviyeler yaptılar. Besnik Asya yönetiminde oyun gücü güçlü olan rakibi, topu rakibe verip hızlı kontralarda, temaslı oyunlarda ön plana çıkan bir takımdı. Şu anda da Galatasaray'la birlikte aynı puanda, avarajla lider durumda. Kontrol ettiğimde Fenerbahçe'nin sansasyonel galibiyeti vardı. Ön plana çıkan maçlar arasında. Alt sıralarda Erzurumspor iç sahada maç kaybetmeme alışkanlığına devam ediyor. Bu haftada Samsunspor'u 1-0'lık skorla yendiler. Yani ligde genel itibariyle ilk 6 haftada şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Oyun gücüne bağlı olmayan bireysel yetenekli oyuncuların ön plana çıktığı, bireysel yetenekli oyuncuların varsa maç kazandığın, yoksa puan kaybettiğin haftalar oldu. Evet. Yani oyun gücünün çok güçlü olmadığını, oyuna bağlı sistemin olmadığını, bireysel yetenekli oyunculara bağlı bir sistemin olduğunu gözlemledim. Buna da en güzel örnek Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın puan kaybetmesi. Puan kaybetmese bile kazandığı maçlarda dahi oyunsal anlamda geriye gitmesi. Yani bu yönüyle bence eksi bir yön. Tamam, ülkemize yıldız oyuncular geliyor. Yıldız oyuncuları izlemek güzel ama bu yıldız oyuncular yokken B planını üretebilmek lazım. Düşüncem bu şekilde. Bunun dışında Samsunspor, Göztepe beni yanıltan takımlar oldu. Geçtiğimiz yılın flaş takımlarıydı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için zorlu deplasmanlardı. Deplasmanlar olarak nitelendirebilirdik bu takımları. Onun dışında atlamadan geçmeyelim. Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa. Emre Hoca yönetiminde bence iyi işlere imza atıyorlar. Geçtiğimiz yıl devre arasında bir değişim olmuştu. Emre Hoca, Ceyhun Bey göreve gelmişti. Orada da iyi bir planlama var. Bence doğru yolda ilerliyorlar. Milli ara dönüşünde Galatasaray-Kasımpaşa maçı oynanacak. Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa'nın da zaman zaman Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda maçlarını takip ediyorum. Güzel, keyifli maçlar oluyor. Yani genel ilk 6 hafta itibariyle özetle bireysel yetenekli oyuncuların ön plana çıktığı bol gollü olan bir 6 haftalık senaryo. Bakalım bu 3 haftalık süreçte takımlar neler yapacak? Evet. Önemli.
0: Peki şimdi 4 büyüklerin gündemleriyle başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor karşısında tarihi bir galibiyet elde etti ve rakibini 8-0 mağlup etmeyi başardı. Şimdi bu karşılaşma sonrası

0: olması. Fenerbahçe bir hazırlık sürecine girecek. Diğer kulüplerde olduğu gibi İsmail Kartal 6 günlük bir izin verdi oyuncularına ve pazar günü itibariyle de Fenerbahçe topbaşı yapacak. Tabi diğer takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe'de de milli takımlarına giden çok fazla yıldız futbolcu var. Elindeki oyuncularla İsmail Kartal bu süreci değerlendirecek. Fenerbahçe'den milli ara dönüşü nasıl bir şema, nasıl bir görüntü bekliyorsun?
1: Yani Fenerbahçe milli ara dönüşünde Çaykur Rizespor'la oynayacak İsa'da. Ardından düzeltiyorum, deplasmanda Rize deplasmanı. Ondan sonra İsa'da Alanya Spor maçı. Ardından derbide Rams Park'a gelecek. Bunu vurgulayalım. Derbide Rams Park'a gelecek. Yani burada 2 haftalık süreç derbi öncesinde çok çok önemli. Fenerbahçe 2'de 2 yaparsa, derbiye 2'de 2 yapıp çıkabilirse çok çok önemli. Ancak Fenerbahçe'nin bu haftaki 8-0'lık galibiyetinden bağımsız, Fenerbahçe'nin benim gözlemlediğim, bilmiyorum, ben senin de futbol yorumuna güvenirim Rezzan, Fenerbahçe deplasman maçlarında kolay kolay gol yemez. İç saha maçlarında da kolay kolay gol yemez. Fenerbahçe'nin sorunu gol yememekle ilgili değil. Fenerbahçe'nin sorunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşıyacak, halk arasındaki tabirle dikine oynayabilecek bir orta sahanın, hücumcu bir orta sahanın yokluğu. Ben ilk gittiğinde olabilir demiştim. Talişka'yı bu 6 haftalık süreçte Fenerbahçe aradı. Benim gözlemim bu şekilde. Çünkü Talişka hiçbir şey yapmasa kaleye şut atan bir oyuncuydu. Attığı şutlarla takımına puan ya da puanlar kazandırabiliyordu. Fenerbahçe'nin bence temel problemi bu. Bununla birlikte o 2 haftalık süreç çok çok önemli. İsmail Hoca bir istifa süreci vardı. Gitti, geri döndü. Gaziantep maçıyla ilk maçına çıktı. 1 puanla ayrıldı Fenerbahçe sahadan. Bu 8-0'lık galibiyet onlar adına özgüven oluşturmuş olabilir ama yani Fenerbahçe 8-0 da kazansa, 9-0 da kazansa bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Çünkü o maçtan bağımsız Fenerbahçe'nin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşıyacak. Asensio dönüşünde neler olur bilmiyorum. Asensio'nun performansı ne derece olacak? Çünkü Asensio ilk geldiğinde çok iyi bir futbol ortaya koydu. Onun dışında bir sakatlık süreci. Ardından tam anlamıyla biz Asensio'yu izleyemedik. 10 numara pozisyon için, hücumcu orta saha için Mert Hakan Yandaş milli ara dönüşünde takımla birlikte olacak. Ne derece hazır bilmiyoruz. Kadroda yer alacaktır, geniş kadroda yer alacaktır ama ilk 11 için ben zor görüyorum. Çünkü uzun bir süre maç oynamadı. Bu ciddi bir eksiklik. Dünya futbolundan bir örnek verelim. Paul Pogba uzun bir süre ara verdi. Tamam, aradaki zaman Paul Pogba'nın daha çoktu ama yani oradaki süreçte geri dönüşünde şans bulamadı. Ardından kulübünden ayrıldı. Yani uzun süre maçı oynamayan bir futbolcu tekrardan döndüğünde adaptasyon problemi yaşayabiliyor. Fenerbahçe'nin de temel probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Rize ve Alanya maçları çok çok önemli. Rize maçı da kolay bir maç değil. Rize Spor bu sezon iyi bir takım oldu. Bunu da vurgulayalım. İyi bir takım oldu Rize Spor.
0: Evet.
1: Recep Hoca ile birlikte iyi işlere imza atıyor. Düşüncem bu şekilde.
0: Peki Fenerbahçe'de iznin ardından pazar günü hazırlıklar başlayacak değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Eyüpspor dönüşü gündemini de değerlendirmiş olduk. Bu arada bu Eyüpspor maçı ile birlikte çok fazla ön plana çıkan oyuncu performansı da vardı ki bunlardan bir tanesi Vedat Muriç'ti. 4 gol attı. Şu anda Greenwood'la birlikte takımın gol yükünü sırtlanmış durumda attıkları gollerle ve asistlerle. Evet, senin dediğin gibi bir merkezde adeta maestro ihtiyacı var şu anda. Asensio'dan yoksun. Oyunu yönlendirebilecek, oyunu hem defansif hem ofansif anlamda lead edebilecek bir oyuncusu yok. Ancak gol atma konusunda, hücum katkısı konusunda da yıldızlarına güveniyor şu anda Fenerbahçe.
1: Yani yıldızlara güveniyor Fenerbahçe'de. Bir de Lukaku hazır değil. Yani Lukaku tam anlamıyla hazır değil. Vedat Muriç ile ilgili, özellikle de Vedat Muriç şunu anımsatıyor bende. İsmail Hoca'nın daha önce geliş sürecini hatırlayalım. O kadroda kim vardı? Edin Dzeko vardı. Edin Dzeko gibi geriye sırtı dönük bir şekilde ikinci bölgeye kadar gidiyor. Top dağıtımına destek veriyor. Yani bu kadroda her şeyden bağımsız Vedat Muriç için ilk 11'de olması gerekiyor. Lukaku ile ilgili benim düşüncem olumluydu, ancak gelinen noktada tam anlamıyla hazır olmadığını, İsmail Hoca'nın burada adaletli bir şekilde davrandığını, Vedat Muriç için hak ettiğini düşünüyorum. Düşüncem bu, ama milli ara dönüşünde Lukaku bambaşka bir seviyede gelir, oynar, çıkar, gollerini atar. Düşüncem değişebilir ama anlık futbolda an vardır. Anlık görüntüde Vedat Muriç için hak ettiği düşüncesindeyim. Bence gayet de iyi bir performans ortaya koyuyor.
0: Evet, Vedat Muriç Lukaku tartışması aslında çok da büyümemiştir taraftar arasında. Dediğin gibi Lukaku'nun evet, şu anda bir
1: hazır değil.
0: Kendini toparlama süreci, kendini yeni sezonu hazırlama süreci var. Genelde Lukaku gibi size'lı futbolcuların sezona başlangıcının geç olduğuna yönelik çok da kamuoyunda evet, zaten yorumlar yapılıyordu. Belki de bu süreçte, gerçi Lukaku Belçika milli takımına da davet edildi. Ama ne kadar süre değerlendirilecek? Dünya Kupası'nda olduğu gibi muhtemelen sonradan oyuna dahil olacağı planlamalar yapılır diye düşünüyorum. Belki milli aradan sonra daha hazır bir Lukaku görebiliriz.
1: Yani bu süreci nasıl geçireceğine bağlı. Bir 6 günlük izin var. 6 günlük izin olduğu için yani burada zaman zaman şu da olabiliyor takımlarla ilgili. İlk Fenerbahçe'de izinle başladı. Bazı takımlar şunu yapıyor. Uzun olduğu için ara, 3 haftalık bir ara, çalışmalar devam ediyor. İzin veriliyor. Tekrardan çalışmalar devam ediyor. Yani çalışma, izin, çalışma şeklinde. Fenerbahçe burada izin, ardından çalışmalarına başlayacak. Yani buradaki o süreci nasıl geçireceği milli takımla ilgili bir durum. Çünkü milli takım kampında olacak. Milli takım kampında olacağı için tam anlamıyla Fenerbahçe'de de antrenman yapmayacak. Hı hı. Çünkü Belçika'da bizim grubumuzda yer alıyor bilindiği üzere. Üçüncü maçımızı biz Belçika ile oynayacağız. Ben de aynı fikirdeyim. İlk 11'de olmasa da sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda sonradan oyuna girerek Belçika milli takımına ciddi katkılar sağladı Lukaku. Hazır bir Lukaku zaten bu ligin tozunu attırır. Gerçekten önemli bir golcü. Dünya futbol tarihinde bonservisine, bonservis ücreti en çok ödenen forvetlerden birisi. Fakat bu tarz topçuların bir handikapı var. Söyleyebilir miyim Bezzan?
0: Tabii ki.
1: Bu tarz futbolcular yaşı itibariyle yani transfer oldu kulübünüze, ciddi katkılar sağladı. Allah göstermesin bir sakatlık süreci olduğunda nasıl biliyor musun? O zaman geçmez. Yani mutsuz bir evlilik gibi olur. Çocuk için uzatılan mutsuz bir evlilik olur halk arasındaki tabirle.
0: Aa, güzel bir benzetme.
1: Evet, yani, benim böyle benzetmelerim vardır.
0: Güzel, tadı kaçar yani diyorsun.
1: Tadı kaçar yani, ama Allah sakatlık yaşatmasın. Benim umudum var. Çünkü ben Lukaku ile ilgili ilk geldiğinde de devam ederken de iddialı söylemlerde bulunmuştum.
0: Beklenti anlamında mı?
1: Şu da olabilir mesela, devre arasında Lukaku bakıldı. İstenilen seviyede değil. Yollarda ayrılabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin ana hedefi bu sezon şampiyonluk. Şu anda lider Amespor aynı puanda Galatasaray, 13 puanda. Fenerbahçe'nin puanı 10 puan. Arada 3 puanlık bir fark var. Derbi oynanacak. Derbi öncesinde 2 haftalık süreç var. Şunu da söyleyeyim, bu derbiye kadar geçen süre ve derbi ligin kaderini de tayin eder. Özellikle de devre arası yapılacak transferler. Şu an milli aradayız ama ben bu sezon geçtiğimiz yıl olduğu gibi devre arası transferlerinin de belirleyici olacağı düşüncesindeyim.
0: Peki, Fenerbahçe gündemini yavaş yavaş toparlayalım ve Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray'a geçerken bir haberimizi ekranlarınıza taşıyacağız değerli izleyenler. Gazete manşetleri arasında da sık sık kendine yer bulan bir durum vardı. Yaz transfer sezonunda getirilen yıldız futbolcular ve onlara ödenen bonservis miktarının performans anlamında karşılık veremediği ile ilgiliydi. O haberlerimiz ekranlarınıza gelsin, sonra Salim Manav değerlendirelim. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lezzi Ugochukwu, Deniz Gül ve Biçabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez aldı.

0: havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Leslie Yugoçukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda golle buluşamadı. Evet, Galatasaray gündeminden bir haber ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Salim Manavlı bu haber üzerinden değerlendirmelerimize başlayalım. Gazetelerde de çok fazla yazılmış bu Salim. Evet. Yani Galatasaray yaklaşık 80 milyon euro bir bonservis bedeli ödedi bu transferlere. Ve ilk 6 hafta bitti. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynandı. Ancak sadece aralarından Batrakov'dan bir asistlik katkı geldi.
1: Evet.
0: Burada oyuncuların performans düşüklüğü mü, yoksa bu oyuncuların kullanım süresi ya da Okan Hoca'nın onlardan beklentileriyle doğru orantılı mıydı? Bunu sana soralım.
2: Yani şunu söyleyebilirim. Burada Galatasaray'da yapılan transferler var. Sezon başına dönelim. Yaz transfer döneminde Sabah Spor'unda, transfer raporunda, son sayfada, katıldığımız tüm programlarda transferleri konuştuk. Yaz transfer döneminde hatırlıyorsun sen de. Yani devamlı gündemde hangi isimler vardı? Bruno Fernandes, Camavinga. Yani devamlı bu isimler gündeme geldi. Günün sonunda Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncular, her oyuncuya saygım var, her futbolcuya, her teknik direktöre saygım var ama arada ciddi bir derecede fark var. Batrakov gelecek vadeden bir isim. Aynı pozisyon itibariyle Bruno Fernandes'i düşündüğümüzde Bruno Fernandes seviyesinde mi? Hayır. Katılır mısın?
0: Değil tabii ki.
2: Yani burada Camavinga isminden bahsedildi. Aynı pozisyon için düşündüğümüzde sizin sözleşme uzattığınız Lemina saygım var. Aynı seviyede mi? Hayır. Arada dağlar kadar fark var. Yani burada tamamıyla bir plansızlık var. Devşirme bir sağ bek, Singo yok yani. Singo Ferdi Tayfun'un şarkısı gibi. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim. Singo nerede yani? Bunu sormak istiyorum. Bir de yani Singo ile ilgili yaz transfer döneminde transfer iddiaları vardı. Benim elde ettiğim bir bilgi, Inter'in sözlü satın alma şartıyla teklif yaptığı yönündeydi. Sadece ben bunu öğrendim. Ama bunun dışında birçok takımın teklif yaptığı iddia edildi. Hiç kimse kusura bakmasın, Singo'ya bu ücretler Avrupa'nın 5 büyük liginde ödenmez. Bizim ülkemiz yabancı oyunculara cazip geliyor. Çünkü bizim ülkemizde yabancı oyuncuların kazandığı ücret bir tık değil, iki tık daha fazla. Aynı oyunculara net bu maaşı verdiğinizde, yurt dışındaki vergi sistemini düşündüğünüzde, bekar oyuncular için, evli oyuncular için ciddi bir vergi sistemi var. %50-%60 bandında. Kimse bu ücretleri ödemez. Bundan dolayı tamamıyla bir plansızlık var. Gelen oyunculara saygı duyuyorum. Seviye çok yüksekten gösterildi. Çok yani ciddi derecede siz çıtayı yükselttiniz. Gelinen noktada bu oyuncuların o çıtanın altında kaldığı düşüncesindeyim. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olsa dahi, ligde şampiyon olsa dahi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da çeyrek finalde kalsa dahi, çünkü bizim bir bakış açımız var. Bazı sportif başarılar geldiği zaman yanlış söylenmiyor, unutuluyor. Mesela Sasha Boy Galatasaray'dan ayrılıyor, 35 milyon euro kazandırıyor. Sasha Boy'un kazandırdığı ücret konuşuluyor, 10 yıldır konuşuluyor. 1 milyona geldi, 35 milyon euroya gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Ama Allah'ın bir kulu gelip demiyor, bu Sasha Boy gittikten sonra devşirme sağ bek oynuyor, 3 tane sağ bek sakat diye. Bunları ben eleştirdiğim zaman da Salim Manav çok eleştiriyorsun diye sosyal medyadan yazacaklar. Ben burada bütüne bakıyorum. Şundan dolayı bütüne bakıyorum. Benim bakış açım şu. Bizim ülkemizdeki takımlar, özellikle de hangi takım olursa olsun, yabancı oyuncu transferinde başarılı olmak zorunda. Çünkü neden? Bu oyuncular kaliteli olursa ülkemizdeki takımlar yurt dışında başarı sağlar, Avrupa kupalarında başarı sağlar, adından bahsettirir.

0: Mesela Trabzonspor'un oyuncu satışındaki başarıyı devamlı anlattım. Neden? Çünkü bir örnek model oldu. Geçtiğimiz yıl Göztepe'yi bu şekliyle anlattık. Samsunspor'un bu anlamda başarısını anlattık. Beni bağlayan bir şey yok ki. Benim amacım, senin de amacın bu. Güzel futbol izlemek. Topun sahada kalması, yani oyunda kalma süresi artsın. Yani amacımız bu. Futbolu sevdirmek. Yani tamamıyla bana soruyorsun, plansızlık var. Bunu direkt net bir şekilde oyunculara bağlayamam. Bazı oyuncuların performansında ciddi düşüş var. Bunlar kim diye soracaksın. Bunu zaten yeniden 70'e herkes izlediği zaman görecektir. Sane yok. Birkaç Avrupa maçı dışında Başakşehir ve Kayseri maçı geçtiğimiz sezon. Onun dışında yok. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz buydu. Barış Alper Yılmaz neden buydu? Barış Alper Yılmaz eleştiriliyor ya şu anda. Barış Alper Yılmaz teknik yönü zayıf olan, tamamıyla fiziksel gücüyle var olan, mental düşüş neticesinde fiziksel düşüşünün de etkilendiğini düşündüğümüzde, yani ister istemez bir düşüş oluyor. Bu da gayet normal. Sizin mentaliniz fiziksel seviyenizi etkiler. Mental anlamda düşüşte olduğunuz zaman ne yaparsın? Hiç böyle halsiz olursun değil mi? Kafan doludur. Gidersin, uyursun, dinlenirsin. Adım atmak istemezsin. Dışarı çıkmak istemezsin. Yani önce zihinden başlıyor her şey. Barış Alper Yılmaz'ın da mentalinin düşmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Yine geleceğim. Yaz transfer dönemine Barcelona istiyor, Tottenham istiyor, o istiyor, bu istiyor. Gelen teklif var mı? Galatasaray'a yakın muhabirler ilgi kağıdının olduğunu söylüyor, tekliflerin olduğunu söylemiyor. Olay bu. Tamamıyla yani biraz sert oldu ama olay tamamıyla bu.
1: Anladım. Ve bir de şimdi...
0: Ama dost acı söyler yani. Ben şunu söyleyeyim. Yani bizim burada amacımız net bir şekilde doğruları aktarmak. İlkay Gündoğan eleştiriliyor. Eşinin yapmış olduğu açıklama vardı. Okan Hoca ile ilgili Fransız Hoca bakılıyor iddiası gündeme geldi. Galatasaray bunu yalanladı. Yani Galatasaray'da şu an için oyun anlamında Victor Osimhen'e bağlı bir oyun var. Okan Hoca da B planı üretmeli. Victor Osimhen'siz oyunun çaresini bulmalı. Olayın özeti budur.
1: Evet, zaten Okan Hoca'ya en sert eleştiriler hep çok fazla Osimhen'e bağlı bir oyun var ve bunun için bir alternatif
0: üretilmedi. Oyunsal anlamda eleştirilebilir ya. Oyunsal anlamda eleştirilebilir. Ben yani Okan Hoca saygı duydum. Hı hı. Uzun yıllardır tanıdığım teknik direktörlerden birisi. Oyunsal anlamda eleştirilebilir. Herkes eleştirilir oyunsal anlamda. İşte biz bazen yani böyle ölçü olmadığı için saha içindeki oyunu eleştirirken direkt olayları kişiselleştirip küfür ve hakaret boyutuna giriyor sosyal medyadaki, hı hı, insanlar. Bunları benimsemiyorum. Bunlar yanlış bir şey ama oyunu konuşmalıyız. Galatasaray'ın oyunundaki düşüşü konuşabiliriz. Victor Osimhen'e bağlı bir oyun vardı. Bunları net bir şekilde konuşabiliriz Rezan.
1: Evet.
0: Olay bu.
1: Evet, bir de Sayın Başkan Dursun Özbek de Okan Burak'a desteğini açıkladı bu süreçte. Evet. Çok fazla Okan Burak'a yönelik eleştiri olduğu için, ki yaz transfer döneminde Okan Buruk'tan, hı, çok yönetim hedefteydi. Evet. Geçken transferler konusunda. Dursun Özbek de Okan Burak'a inancımız ve güvenimiz son 4 yılda olduğu gibi yine devam ediyor dedi.
0: Yani burada şu var. Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamaları takip ettim. Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi açıklama vardı. Sen de takip etmişsindir. Yani burada yani Okan Hoca'nın kredisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 yıl üst üste elde edilen bir şampiyonluk var. Yani ancak Galatasaray kültürünü de düşündüğümde, Galatasaray eleştiri kültürüyle, yani bu eleştiriler yanlış anlaşılmasın, yapıcı eleştiriler. Yapıcı eleştiri kültürüyle kaostan beslenen, o kaos ikliminde eleştirilerden beslenen ve o şekilde ayağa kalkan bir camia. Bu gayet normal. Eleştiriler olmalı. Yani Okan Hoca'nın kredisi var mı? Var. Ancak, hı hı, oyunsal anlamda da takım gelişmeli.
1: Evet, bu milli arada.
0: Yani Kocaeli Spor maçında da, Kocaeli Spor maçını izleyen futbol severler de görmüştür. Sporting Lisbon maçı, Kocaeli Spor maçı. Kocaeli Spor maçında ben stadyumda takip ettim. Elle tutulur bir futbol yoktu. Sporting Lisbon maçını sen de ben de televizyondan takip ettik. 1-0 öne geçtikten sonra geçişte, yani bu kadar atak verilmez. Hı hı. Mağlup olabilirsin. Ancak çok fazla rakibine atak

0: tanıyan bir Galatasaray var. Büyük takımlar bu kadar atak vermezler. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de geçerlidir. Ligde de geçerlidir. Çok fazla rakibine atak veriyor. Trabzonspor maçında da zaten net bir şekilde her şey ortaya çıktı. Galatasaray'ın önünde 3 haftalık bir süreç var. Bu 3 haftalık süreci iyi değerlendirirse, tabii burada kamp süreci de çok çok önemli. Sakat oyuncuların dönüşü önemli. Bilmiyorum Singo ne zaman dönecek. Çünkü Şalay da sakat. Şalay'ın da bir sakatlığı söz konusu. Yani tamamıyla bir plansızlık var. Galatasaray'ın yani burada haberin de detaylarında Singo yer aldı ama Galatasaray'ın bence en önemli eksiği orta sahada. Orta saha direkt Lucas Torreira'ya bağımlı bir şekilde ilerliyor. Lucas Torreira da 4. yılı 5. sezonu Galatasaray'da 4 yıl elde edilen şampiyonlukta ciddi bir emeği vardı. Yadsınamaz bu emekler ama artık bu oyuncuların yaşı da ilerliyor. Galatasaray'ın sezon başı itibariyle şunu yapması gerekiyordu. Bir kadronuz var. Bu kadro size önemli başarılar getirdi. Özellikle de Süper Lig bazında şampiyonluklar hediye etti. Bu oyuncu havuzunu yavaş yavaş sirkülasyon yapalım. Yani Torreira devam ederken gelsin yanına transfer. Onu da oynatalım. O da kendini bulsun. Bu sirkülasyon sağlanamadı. Temel problemlerden birisi de bu.
1: Evet. Peki Galatasaray gündemini de böylelikle
0: stoper de sıkıntı. Yani stoper pozisyonu içinde bu yapılabilirdi.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçiş yapacağız değerli izleyenler. Yine bir haberle devam ediyoruz Beşiktaş'tan. Beşiktaş milli araya girerken çok kritik yıldızlarından sakatlık haberleri aldı. Sağlık heyeti bununla ilgili bakalım nasıl bir yol izleyecek, detaylar haberimizde.
2: Beşiktaş'ta teknik heyetin gözü milli takımlara giden oyunculara çevrildi. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahović'in sakatlık süreçleri yakından takip ediliyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı A milli takımın ilk antrenmanında yer alamadı. Milli futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Leandro Trossard da topuğundaki ödem ve devam eden ağrıları nedeniyle Belçika milli takımının ilk antrenmanına katılamadı. 31 yaşındaki futbolcu durumu Belçika milli takımı sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Ağrılarının devam etmesi halinde Trossard'ın milli maçlarda forma giymemesi gündeme gelebilir. Dusan Vlahović sağ arka adalesindeki sakatlıktan dolayı Uluslar Ligi maçlarında Sırbistan milli takımının formasını giyemeyecek. Yıldız futbolcu milli arayı İstanbul'da geçirerek doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin en büyük beklentisi milli aranın ardından yoğun lig ve Avrupa temposuna eksiksiz bir kadroyla girmek.
1: Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahović sakatlık yaşadı değerli izleyenler. Zaten Orkun Kökçü son oynanan Ahmet maçında da sakatlığına rağmen sahaya çıkmıştı. Evet. Şiddetli bir ağrı hissediyor ayağındaki sakatlık dolayısıyla, çatlak dolayısıyla. Milli takımın da ilk iki antrenmanına çıkamadı. Leandro Trossard'da topuk ödemi durumu var. O da yine Belçika'nın iki antrenmanında yer alamadı. Dusan Vlahović de sağ arka adalesindeki sakatlık dolayısıyla Sırbistan milli takımından affını istedi. Çok önemli eksikler Beşiktaş adına bu milli arada. Sakatlıkların düzeyleri, geri dönüşleri nasıl olacak? Milli takımlarına da gidemeyecek ki bizim açımızdan da, milli takım açısından da Orkun'un idmanlara çıkamayışı Fransa maçından önce büyük bir handikap tabii ki.
0: Yani hemen milli takım bazında başlayayım. Milli takımımızda da eksiklerin olduğu haftada özellikle de Orkun gibi performansı şu anda yükselişte, sezona da çok iyi başladı. Olmaması milli takımımız adına ne yazık ki üzüntü verici. Umarım Fransa maçında, İtalya maçında, Belçika maçında sahada olur. Yani bu konuyla ilgili net bir bilgim yok ama olması için dua edeceğiz. Gelelim Beşiktaş yönüne. Beşiktaş Marsilya maçından önce Orkun yaşamış olduğu Orkun'un sakatlık süreci vardı. Buna rağmen sahada yer aldı. İlk 11'de oynadı. Ardından Ahmet deplasmanında oynadı. Bu sezon performansı yükselişte Orkun var. Aslında Orkun'un performansı geçtiğimiz sezon da gayet iyiydi. Orkun'un geçtiğimiz sezon dezavantajı Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamadı. Ligi erken havlu attı. Bundan dolayı Orkun çok fazla konuşulmadı. Orkun Beşiktaş'a katkı sağlamaya devam ediyor.

0: Gelelim Beşiktaş'taki diğer sakatlıklara. Trossard. Trossard'ın yokluğunda bence bunu kıyaslama anlamında söylemiyorum ama İlhan elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Milli takımımıza kadar yükseldi. İlhan Fakılı burada yani ilk transferdi. Aslında bir takımda yapılanmaya giderken bir takım ilk transferinizin sansasyonel bir isim olması beklenir. Beşiktaş'ın ilk transferi Clermont'tan gelen İlhan Fakılı'ydı. Hatta ben de o dönem ilk transfer olarak açıklandı. Acaba nasıl bir futbolcu diye kendi kendime sormuştum. Nitekim gelinen noktada İlhan Trossard'ın yokluğunda bence beklentileri karşıladı. Trossard, Vlahovic, Orkun Kökçü bu üç isim Beşiktaş için hücum anlamında çok çok önemli isimler. Beşiktaş'a ciddi katkı sağlayacak isimler. Zaten ilk 6 haftalık periyotta da özellikle de iç saha maçlarında bunu net bir şekilde gözlemledik. Beşiktaş neler yapmalı bu 21 günlük aradan sonra? Beşiktaş deplasman futbolunu geliştirmeli. Vincenzo Italiano bu işe gerçekten kafa yoran. Hatta Marsilya maçında gözlemlemiştim. Marsilya maçını stadyumda takip ettim Rezzan. İlk başta Beşiktaş sağdan soldan hava toplarıyla hücum yönünü geliştirdi. Fakat ardından baktılar bu olmuyor. Direkt takımına yerden oynaması için, yerden pas trafiği için direktif verdi Vincenzo Italiano. Nitekim Beşiktaş 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-1 bitse de Beşiktaş ilk yarıda 2-0, 3-0 öne geçebilecek pozisyonları buldu. Bu işe gerçekten kafa yoran bir teknik direktör. Saha dışından net bir şekilde bunu biz muhabirler olarak gözlemleyebiliyoruz. Bence Beşiktaş bu yönüyle deplasman futbolunu geliştirebilirse, deplasmanda son maçta toplu oynama oranında fazla olan, toplu oynama oranı fazla olan bir Beşiktaş vardı. Bu mantal, yani bu strateji büyük takımlarda tartışılabilir ama bence deplasmandaki doğru oyun modeli, özellikle de Amespor gibi zorlu deplasmanlarda ligin seyrini düşündüğümüzde Çaykur Rizespor'u buraya ekleyebiliriz. Çorum FK'yı ekleyebiliriz. Duruma göre Samsun Spor, Göztepe'yi ekleyebiliriz. Bu tarz deplasmanlarda topla fazla oynamaktansa topu rakibe verip geçişte golü bulmak denenebilir bence. Eleştirilebilirim çünkü futbola bakış açısında bazı insanlar şunu düşünebilir. Ya İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çıkar. Çatır çatır iç sahada da deplasmanda da top oynar mantalitesinde bakabilirler. Saygı duyarım ama bu bir stratejidir. Ben günün sonunda 3 puana bakarım.
1: Daha pragmatik bakıyorsun yani.
0: Evet ama hayata bakış açım öyle değil tabii. Futbola bakış açım pragmatik. Hayata bakış açım biraz vicdan ve merhamet yönü ağır. İkisini pragmatik derken yani direkt yani. Yani buradan izleyenlerimiz menfaatçi bir kimlik doğmasın ama futbola bakış açım pragmatik.
1: Ya tabii ki sonuç odaklı bakıyorsun. Evet. Ve eğer bir takım
0: futbol bakış açım yani özellikle izlerken gollerin olmasını istiyorum. Menfaatçi bir bakış açısı. İtiraf edeyim. Ama gene ama yani deplasman futbolunu geliştirmesi gereken bir Beşiktaş var. Bununla birlikte Beşiktaş'ta da İşler iyi giderken söyleyelim, kötü gittiği zaman söylediğimizde bir kıymeti olmuyor. Stoper pozisyonunda Agbadu'ya büyük saygı duyuyorum ama Agbadu'nun aksadığını gözlemliyorum. Stoper pozisyonu sağ kanat, sağ kanatla birlikte sol bek. Bu üç pozisyon için önlem alabilirse Beşiktaş takımı, devre arasında birkaç takviye olursa Beşiktaş bu yarışın içinde oynadığı futbolla sonuna kadar olur. Ve ben şunu gözlemledim. Katılır mısın? Çevremde birçok futbol sever arkadaşım var. Sohbet ettiğimde bu Beşiktaşlı arkadaşlarım Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Adana Demirsporlu hep şunu söylüyorlar. Beşiktaş takımıyla ilgili. Beşiktaş oynadığı futbolla keyif veriyor. Mücadele gücü yüksek bir takım. Bu yarışın içerisinde olsun. Taraflı tarafsız. Ben herkesten bunu duyuyorum. Yani bunu net bir şekilde duyuyorum. Yani keyif veren bir Beşiktaş takımı evet. Var. Ama bu üç pozisyon içinde devre arası takviye yapılması gerekiyor bence.
1: Evet, katılıyorum. Yani sezon başından bu yana elemeleri de düşünecek olursak, Avrupa'daki elemeleri, en hazır görüntü, en teknik direktör takımı görüntüsü Beşiktaş'ta vardı.
0: Evet.
1: Bu devre arasında eminim ki ben de Vincenzo Italiano'nun özellikle yoğunlaşacağı konu, bu geçiş hücumlarından yenilen goller,

0: Evet. Dağınık savunma görüntüsü, motivasyon ve konsantrasyon düşüklüğü gibi konulara eğilecektir diye düşünüyorum ben de. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım, bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı A-Spor özel yayınında canlı yayın konuğumuz olacak değerli izleyenler. Furkan Yıldız moderatörlüğünde mutlaka izleyin, kaçırmayın. Beşiktaş'ın gündemine dair bütün soruları Başkan Serdal Adalı bu ekranlardan yanıtlayacak. Önemli gündem maddeleri var tabii ki Beşiktaş'ta. Çünkü Ahmet Sportif Faaliyet maçından hemen sonra Serdal Adalı hakemlerle ilgili açıklama yapmıştı biliyorsun. Evet. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yine tepkisini dile getirdi ve niye Riva'ya gideyim? Zaten Riva'ya gittiğimde bana haklısınız diyorlar ve yeni bir gelişme olmuyor ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarları da başkanın özellikle hakemlerle ilgili neler diyeceğini bu akşam merak ediyor.
1: Yani şöyle ki orada şu da var. Hakemlerle ilgili konuşurken Sayın Başkan gözden kaçmaması gerekiyor. Beşiktaş lehine verilen penaltı kararının da yanlış bir karar olduğunu, tamamıyla olayı dengelemek için yapıldığını da ifade etti. Bununla birlikte Ahmet Spor'u tebrik etti. Ben Beşiktaş Başkanı Serdal Bey'in açıklamalarını net bir şekilde samimi buldum. İyi buldum. Yani orada hakemleri eleştirirken rakibin hakkını teslim etmesi, aldıkları penaltının penaltı olmadığını söylemesi, İlk dakikalarda hakemin yanlış karar verdiğini, aleyhlerine bir karar verdiğini ifade etmesi. Yani burada net bir şekilde şunu söyleyelim, samimi açıklamalar. Ama Türk futbolunun kanayan yarası demeyeyim, çok ağır olur ama futbolda devamlı tartışılan konulardan birisi hakemler. Yani burada bir çözüm bulunmalı. Yani hakemlerle ilgili ben çok fazla konuşmaktan kaçınıyorum çünkü bu konuyla ilgili A-Spor ekranlarında da Mustafa Hoca, Mustafa Çulucu Hoca, Burçin Keskin Hoca konuşuyor. Onların yetkinlikleri daha fazla, fakat yıllardır futbolu takip ettiğimiz için, için içinde de olduğumuz için şunu söyleyebilirim. Başkanın açıklamaları gayet yerinde, samimi. Benim düşüncem hakemler yani futbol oynamadıkları için futbolun İçgüdüsel olaylarını sezimleyemiyor. Sıkıntı bu. Kesinlikle ve kesinlikle art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Yeteneklerinin bu olduğu düşüncesindeyim.
0: Evet, peki.
1: Art niyetli olan varsa da Allah'la kendi arasında.
0: Tabii.
1: Çünkü hiç kimse mesleğinde böyle şeyler yapmamalı.
0: Tabii ki niyet okuma değil, sadece yetkinlik tartışılıyor genel olarak.
1: Yetkinliklerini ben yani yeteneklerini ve yetkinliklerini tartışıyorum. Hayata bakış açım hep şöyle oldu. İnsan yaptığı mesleği en güzel şekilde icra etmek ister. Bizler mesela buraya yayına çıkarken net bir şekilde en basit yani kendi kılık kıyafetimizle izleyicinin karşısına çıkıyoruz. Bu anlamda tüm maçları izliyoruz, gayret gösteriyoruz, notlarımızı açıyoruz, direkt notlar hazırlıyoruz. Yani hayatta şöyledir Rezan. Bir kebap ustası en güzel kebabı yapmak ister. Yani hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmak istersiniz. Ama bazen de yetenekleriniz sizin o güzel işi yapmanıza engel olabilir.
0: Evet, peki. Bu. Beşiktaş'ın gündemini de toparlayalım. Trabzonspor'da değinelim değerli
1: Tabii
0: izleyenler.
1: Ki.
0: Trabzonspor'da milli araya 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle girdi ve yeni hocası Siftah'ını müthiş bir başlangıçla yapmış oldu.
1: Evet. Yani önemli hoca, önemli teknik direktör, pozitif bir teknik direktör. Normal şartlarda başka bir teknik direktör olsa şunu diyebilirdi. Derbi oynansın, Galatasaray maçı oynansın, Galatasaray maçı oynandıktan sonra ben göreve başlayayım diyebilirdi. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ama bunu yapmadı. Direkt Thomas Reis geldi. Takımıyla birlikte 2-2,5 günlük bir süreç geçirdi. Ardından Galatasaray'a karşı oynadı. Galatasaray maçında da Trabzonspor'un çok iyi oynadığını düşünüyorum. Hatta daha farklı olabilirdi. Maç skoru 4-0 ama 5-0, 6-0 olabilirdi. Özellikle de bu maç özelinde, yani Galatasaray maçı özelinde Trabzonspor cephesinden değerlendirdiğimde Muhammed Salah maçın yıldızı olarak nitelendiriliyor ama bence önemli bir isim daha var. O da Fabinho.
0: Evet.
1: Orta sahada adeta bir kapı gibiydi. Geçit vermedi.
0: Yüksek bir pas isabetiyle oynadı zaten.
1: Yüksek pas isabeti, net bir şekilde ben buradayım diyor. Yani ben buradayım, beni geçemezsin diyor. Onun mesajını veriyor. Yani Trabzonspor iyi yolda. Thomas Rice'ın oynattığı futbol Trabzonspor camiasının, Trabzonspor taraftarının benimseyeceği bir futbol. Pres karşı pres, gegen pres dediğimiz olay. Bochum'da zaten Bundesliga'da, Bochum'da çalıştığı dönemde Bundesliga'da bu alanda birinci olmuştu diye hatırlıyorum. Yani bence Trabzonspor için doğru bir tercihti. Boateng de teknik ekibe dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani Trabzonspor'la alakalı Trabzonspor'un özellikle de o orta saha üçlüsü bu hafta Melih, Fabinho, Muçi oynadı. Konya maçında Ozan, Fabinho, Muçi oynadı. Bu orta saha üçlüsü iç saha maçlarında taraftar coşkusuyla hücum oynadığınız için etkili olabilir ama deplasmanlarda geçişten de gol yedirmeye müsait. Devre arasında Falcorelli, onun dışında Mendy, listede Malinowski sakatlık süreci var. Ben çok merak ettiğim oyunculardan birisi bu arada. Kasımpaşa maçında izlemiştim. Kasımpaşa maçında şans buldu bir bölümde Malinowski. Yani dönüşünü merak ediyorum. Kasımpaşa maçı da tam anlamıyla benim için bir done değil. Çünkü orada çok kısa bir süre oynadı. Ligin ilk haftasıydı. O maçı takip etmiştim. Merak ettiğim oyunculardan birisi.
0: Evet. Peki Trabzonspor'un gündemini de böylelikle tamamlıyoruz ve son olarak artık yavaş yavaş süremizin sonuna gelirken milli takımı da konuşalım. Evet. Uluslar Ligi'ni zaten Turkuaz Medya ekranlarında yayınlayacağız ve ilk maçımıza Fransa karşısında çıkacağız. Zaten Beşiktaş bölümünde konuşmuştuk. Eksik oyunculardan bahsettik. Hakan yok, Kenan yok. Orkun ilk iki idmana çıkamadı. Fransa maçında oynayıp oynamayacağı belli değil. Yine de kadro derinliğimiz yerinde, top class seviyede oyuncularımız var ama karşımızda da dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu elde etti. Evet. Zinedine Zidane'la yeniden yola çıkmış. 14 yıllık döşen dönemini bitirmiş bir Fransa var.
1: Yani rakibimiz güçlü bir takım ama biz A ligindeyiz. Uluslar Ligi'nde A ligindeyiz. A grubundayız. A grubunda o en üst segmentte yer alıyorsanız rakipleriniz Fransa, İtalya, Belçika olur. Yani Belçika Fransa'ya göre, İtalya'ya göre biraz daha geride kalabilir ama Fransa A sınıfı bir takım. A liginde olduğunuz zaman böyle durumlar olabiliyor. Karşılaşma öncesinde Kocaeli'de oynanacak. İtalya maçı da Bursa'da oynanacak. Ardından deplasmanda Belçika ve İtalya maçlarımız var.
0: Evet.
1: İlk iki maç bizim için çok çok önemli. Çünkü ilk ikide bitiren takım grubu çeyrek final oynuyor diyebiliyorum. Üçüncü sıradaki takım playoff oynuyor, düşme playoff oynuyor. Dördüncü sıradaki takım da B ligine düşüyor.
0: Evet.
1: Umarım bu senaryo yaşanmaz. İlk ikide ligi bitiririz. Şu önemli eksiklerimiz var ama iyi bir jenerasyon oluşturmak adına da bence gelecek vadeden oyuncularımız var. Yani burada ama belirleyici eksikler işte. Yani gerçekten belirleyici eksikler. Kenan, Hakan. Hakan'ın her ne kadar milli takım performansı tartışılsa da bir abi olarak toparlıyor.
0: Evet.
1: Kenan Yıldız yükselişte olan bir isim. Başka hangi isimler var?
0: Orkun'u konuştuk. Orkun'un yokluğu var.
1: Orkun'un yokluğu var. Şu an performansı üst düzey bir Orkun. Arda Güler.
0: Arda Güler'de problem yok.
1: Problem yok. Arda oynayacak. Yani yeni gelen oyuncular var. Ben yeni gelen oyuncuların da performansını merak ediyorum.
0: Tabii bu maçta
1: bu arada hatırlarsın biz Konya'da Fransa'yı mağlup etmiştik. Tabii. Konya'da oynanmıştı. Hatta Hasan Ali Kaldırım'ın
0: evet,
1: da
0: evet.
1: çocuklarını anlatacağı bir an olmuştu. Mbappe'yi tutmuştu.
0: Doğru.
1: Yani
0: neden olmasın tabii ki canım. Yani.
1: Olabilir yani bu futbol.
0: Orada da şöyle bir durum var çünkü Zidane yeni başladı görevi ve ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak.
1: Evet.
0: Yani ne kadar planlarını oturtabildi, nasıl bir şablonla çıkacak, bir de, elinde istediği kadar dünya yıldızı olsun. Bu Fransa'nın biz Dünya Kupası kazanmasını bekliyorduk. Turnuvayı dördüncü tamamladı.
1: Bir de şöyle bir durum var. Zidane da çok önemli başarılar elde etti Real Madrid'de. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek teknik direktör ama Real Madrid'den sonra ayrıldıktan sonra yaklaşık 4-5 yıldır takım çalıştırmadı.
0: Evet, hep Fransa'yı bekliyordu.
1: Hatta bu futbol kamuoyundaki

0: bırakamıyorsunuz ve devamlı teknik direktör olmak istiyorsunuz. Ama Zidane Türk sinemasındaki Şener Şen gibi seçiciyim diyor.
1: Evet.
0: Senaryoya göre filmde oynarım diyor. Olması gereken bu zaten bence.
1: Evet, o seçiyor. Ben seçilmem, seçerim diyor diyelim.
0: Bu arada orada da değişim ve dönüşüm var. Kante çağrılmadı.
1: Evet. Gençleştirme
0: operasyonu var.
1: Kadroyu.
0: Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Allah izin verirse hem Kocaeli'de hem de Bursa'da olacağım.
1: Hı hı.
0: Milli takımımızı takip edeceğiz.
1: Evet.
0: Bu arada bence milli maçlardaki en büyük gücümüz ne biliyor musun? Ben Kocaeli'de de Bursa'da da her iki şehirde milli maçı izledim. Kocaeli ve Bursa'da ambiyans harika oluyor. Bence en büyük gücümüz
1: tribünler
0: taraftar.
1: Olacak. Evet, tribünler. Süremizin sonuna geldik Salim Hanım.
0: Teşekkür ederim Rezan, güzel bir yayındı.
1: Teşekkür ediyorum. Sabah sporunu böylelikle tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor. Vedat Muriç golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
3: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29, Marsilya Abdallah'la golü buluyor.

Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'i geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Černý soluna çekti. Černý vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Černý'den Orkun'un pası. Černý kaleci Delange'i böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Černý'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olayı tam bıraktı. Ernest Poku. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Poku. Bir asist daha Olayı tamdan. Golü atan Poku. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Asfalt Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarında

0: Yoldaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca buradayız. İlk saatimize haberlerimizle birlikte başlıyoruz. İkinci ve üçüncü dilimde de stüdyo konuklarımız bizimle olacak. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım değerli izleyenler. Sarı Kırmızılar yaz transfer döneminde yaklaşık 80 milyon euro harcadı. Kadrosuna 5 yeni oyuncu kattı. Ama şu ana kadar, ligin 6. haftasına kadar bu isimlerden herhangi bir gol katkısı alamadı.
2: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık

0: 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lazio Hugo Chupu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lezli Yugoçukvu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda golle buluşamadı.
1: Beşiktaş'ta milli takım antrenmanlarına sakatlıklarından dolayı katılamayan Orkun Kökçü, Trossard ve Dusan Vlahovic'in durumları yakından takip ediliyor.
2: Beşiktaş'ta teknik heyetin gözü milli takımlara giden oyunculara çevrildi. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in sakatlık süreçleri yakından takip ediliyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı A milli takımın ilk antrenmanında yer alamadı. Milli futbolcunun sağlık durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Leandro Trossard da topuğundaki ödem ve devam eden ağrıları nedeniyle Belçika milli takımının ilk antrenmanına katılamadı. 31 yaşındaki futbolcunun durumu Belçika milli takımı sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. Ağrılarının devam etmesi halinde Trossard'ın milli maçlarda forma giymemesi gündeme gelebilir. Dusan Vlahovic sağ arka adalesindeki sakatlıktan dolayı Uluslar Ligi maçlarında Sırbistan milli takımının formasını giyemeyecek. Yıldız futbolcu milli ara İstanbul'da geçirerek doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin en büyük beklentisi milli aranın ardından yoğun lig ve Avrupa temposuna eksiksiz bir kadroyla girmek.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel Süper Lig'de 4 golü ceza sahası dışından yedi.
0: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel uzak şutlarda geçen sezonki kadar başarılı değil. 29 yaşındaki eldiven ligde 4 golü ceza sahası dışından yedi. Nübel bu sezon görev aldığı 6 Süper Lig maçında 7 kez kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş formasıyla ligde maç başına 1,7 kurtarış yapan Alman file bekçisi ceza sahası içinden ve dışından 5'er kez rakiplerine gol izni vermedi. Ligde 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Nübel, ceza sahası dışından gelen 4 şuta ise engel olamadı. Alexander Nübel, geçen sezon formasını giydiği Stuttgart'ta ise 34 maça çıkmış ve ceza sahası dışından sadece 2 gol yemişti.
1: Fenerbahçe, milli aradaki hazırlıklarına pazar günü başlayacak.
3: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı, iyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takımla giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak. Teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
1: Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç skor katkısının yanında bağlantı rolünü de yaparak hücum organizasyonlarında önemli bir görevi de üstleniyor.
2: Vedat Muriç İsmail Kartal dönemindeki Edin Dzeko'yu hatırlatıyor. Eyüpspor maçında 4 kez ağları sarsan Kosovalı Yıldız bu sezon gollerinin çok ötesinde bir santrafor performansı sergiliyor. Tecrübeli oyuncu skor katkısının yanı sıra takımının hücum organizasyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Geçiş hücumlarında orta sahaya yaklaşarak pas istasyonu olan Muriç, gerektiğinde kanatları açılarak hücum genişliğinin oluşmasına katkı sağlıyor. Eyüpspor maçında derine gelerek sırtı dönük aldığı 6 topun tamamını olumlu kullanan 32 yaşındaki oyuncu bu toplarla takımının hücuma çıkmasını sağladı. 3. bölgede %92 pas isabeti yakalayan Vedat Muriç bu pasların %80'ini ileriye oynayarak hücumun yönünü sürekli rakip kaleye çevirdi. Kosovalı Yıldız bu özellikleriyle yalnızca gol atan bir santrfor değil, takımını oynatan, arkadaşlarını alan açan ve hücumun bağlantısını sağlayan istisnai bir forvet olarak dikkat çekiyor. İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonda Edin Dzeko'yu da benzer rollerde kullanmıştı. Bosna Hersekli Yıldız sergilediği futbolla takımın lideri olmayı başarmıştı.

Turkuaz medya kanallarında yayınlanacak olan Uluslar Ligi macerası yarın itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Yarın yani ilk gün 21.45'te Hollanda-Almanya karşılaşması oynanacak. Bu mücadeleyi A-Spor ekranlarından izleyebileceksiniz. Cuma günü ise bizim için önemli çünkü ilk sınavımızı Fransa karşısında vereceğiz. Bu karşılaşmada ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

Fransa milli takımı yeni dönemine Türkiye ile oynayacağı karşılaşmayla beraber başlayacak değerli izleyenler. 14 yıllık Didier Deschamps dönemi sona erdi biliyorsunuz. Zinedine Zidane'la birlikte bakalım yeni performans nasıl olacak?

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden Horozlar, uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa, 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden Mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen Horozlar da 2012 yılında göreve Didier

Göşan getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen Maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı. Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa Şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise 4. tamamladı. Son 2 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu. It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İtalya. Dört kez dünya şampiyonu İtalya, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gökmaviler, son yıllarda tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. 2010 ve 2014'te beklentilerin altında kalan İtalya, ardından üst üste 3 kez Dünya Kupası'na katılamadı. Son 12 yılda sık sık teknik direktör değiştiren İtalya, bu süreçte Roberto Mancini yönetiminde Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Bu aynı zamanda 1968'den sonra kazanılmış ikinci Avrupa zaferi oldu. İtalyanların UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi derecesi ise iki kez üçüncülük yaşaması. 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyince Mancini'nin yerine göreve Luciano Spalletti geldi. Spalletti ile Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alınamayınca Gennaro Gattuso tercih edildi. İtalya playoff'ta Bosna Hersek'e elenince Gattuso'yla da devam etme şansı kalmadı. İtalya çözümü ise yeniden Roberto Mancini'de buldu. Mancini Temmuz 2026'da yaklaşık 3 yıl aradan sonra İtalya'nın başına geri döndü. Mancini'ye Claudio Ranieri teknik heyet sorumlusu olarak destek verecek. İtalya'nın oyun kimliğinde de bu süreçte dalgalanmalar yaşandı. Geleneksel savunma organizasyonunu koruyan Gökmaviler, son dönemde topa daha fazla sahip olan, daha hareketli ve ön alanda daha etkili bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyor. İtalya'nın 2026 itibarıyla en dikkat çeken isimlerinin başında kaleci Gianluigi Donnarumma geliyor. Savunmada Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Riccardo Calafiori,

orta sahada Nicola Barella ve Sandro Tonali, hücumda ise Moise Kean, Nicolò Zaniolo ve Giacomo Raspadori gibi isimler dikkat çekiyor. Özellikle Barella ve Tonali'nin orta sahadaki enerjisi, Bastoni'nin savunmadan oyun kurma kabiliyeti ve Donnarumma'nın kaledeki tecrübesi İtalya'nın önemli silahları arasında gösteriliyor. Gücünü tarihinden, tecrübesinden ve bireysel kaliteden alan İtalya, Mancini'nin geri dönüşüyle yeniden istikrarlı bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gökmaviler yıllardır uzak kaldıkları dünya futbolunun zirvesine yeniden dönmek istiyor. Roberto Mancini'nin ikinci dönemi Belçika maçıyla başlayacak. 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Roma'da oynanacak mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak.

Uluslar Ligi rakiplerimizden Belçika ise eski kadro gücünü son yıllarda yitirmiş durumda ve sık sık da teknik direktör değişikliği yaptılar. Peki takımdaki son durum nedir? Haberimize bakalım.

Belçika, zengin oyuncu havuzuyla Avrupa futbolunun modern dönemdeki elit ülkelerinden biri. Ev sahibi olunan Euro 2000 turnuvasında gruplardan çıkamayarak ulusal bir hayal kırıklığı yaşayan Avrupa temsilcisi derin bir futbol yapılanmasına gitti. Ülke çapında yapılan altyapı yatırımları, göçmen nüfusun futbola entegrasyonuyla Belçika 2010'lu yıllarda tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Kırmızı siyahlılar altın jenerasyon olarak adlandırılan bir kadro iskeleti oluşturdu. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen ve Dries Mertens gibi yıldızlar kulüp takımlarındaki başarılarını milli takımda da sürdürmek istedi. Ancak Belçika bu jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük dışında beklenen başarılara ulaşmakta zorlandı. Yıllar içinde Hazard, Vermaelen ve Mertens gibi isimlerin emekliliğiyle kadroda önemli bir değişim yaşandı. Lukaku ve De Bruyne gibi tecrübeli yıldızlar da yaş alırken yerlerini dolduracak yeni yıldızların yetişmesi beklendiği hızda olmadı. Belçika'da teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekti. Roberto Martinez sonrası Domenico Tedesco ve Rudi Garcia dönemleri yaşandı. Avrupa temsilcisi son 3 büyük turnuvada 3 farklı teknik direktörle mücadele etti. Son Dünya Kupası'nda ise Belçika beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen kırmızı siyahlılar matadorlara gol atabilen tek takım olarak kayıtlara geçti. Ancak turnuvanın ardından beklenmedik şekilde Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Takımın başına Mark van Bommel getirildi. Hollandalı teknik adam Belçika ile ilk sınavlarını UEFA Uluslar A Ligi'nde verecek. 49 yaşındaki çalıştırıcı, topa sahip olmayı seven ve takımlarından top kaybı halinde yüksek yoğunluklu karşı pres bekleyen bir anlayışa sahip.

Van Bommel, Belçika ile de bu dominant oyun anlayışını sürdüreceğini ifade ederken kullanacağı şablonun da 4-3-3 olacağını söyledi. Fenerbahçe'den Lukaku ve Beşiktaş'tan Trossard'ın kadroya çağrıldığı Belçika'da Jeremy Doku ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim etabında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine genç oyuncu Mika Götze kadroya dahil edildi. Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratan Götze bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise bir süre dinlenmek istediğini açıklayarak Uluslar Ligi kadrosunda yer almadı. Kırmızı siyahlılar şimdi altın jenerasyonun ardından genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiği yeni kadroyla yoluna devam etmek istiyor. Hedef son Dünya Kupası'nda yakalanan çıkışı sürdürmek ve yeni bir jenerasyon oluşturmak. Belçika 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

2018 yılında start verilen UEFA Uluslar Ligi 5. yılına giriyor ve bu dev organizasyonu şimdi tarihçesine bakalım beraber.

0: UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrasa Gonçalo, o tiro e o gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, là il est passé, Benjamin Pavard, il aura Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal

Ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Portugal have won the Nations League final. 5 turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: Devam ediyoruz haberlerimizle. Birincilik ekiplerinden Bandırma Spor Kulübü 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kariyerinde Beykoz Anadolu, Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbakırspor ve son olarak Bandırma Spor forması giyen, bir süredir hastanede tedavi gören Tolga Kalender vefat etti. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Dört büyük kulüp başta olmak üzere birçok kulüp genç futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı. Dünyadan haberlerle devam edeceğiz şimdi. Arjantin'de Mauro Icardi'ye trafikten men cezası verildi.
1: Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi futbol dışı olaylarla anılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kızlarının velayet davası ve eski eşiyle yaşadığı krizlerle anılan Icardi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Galatasaray sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu Arjantin'de trafikten men edildi. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan videolu açıklamada Icardi'nin 2029 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiği belirtildi. Cezanın nedeni ise Icardi'nin süresi geçmiş ehliyet kullandığı, yan koltukta oturan kız arkadaşının emniyet kemeri takmadığı ve seyir esnasında camdan çıktığı görüntüler olarak detaylandırıldı. Mauro Icardi ise bakanlığın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. 2029 yılına kadar İtalyan ehliyetinin geçerli olduğunu belirten yıldız futbolcu, ehliyetimin nasıl geçersiz olduğunu öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile medyada yer almak için beni kullanması tuhaf. Siz yolları düzeltmekle ilgilenin, yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın ifadelerini kullandı.
0: Değerli izleyenler, biliyorsunuz Uluslar Ligi'nde ilk mücadelemiz Fransa karşılaşması ve Cuma günü oynanacak bu mücadele. Bir sıcak gelişme olarak Türkiye-Fransa maçının hakeminin belli olduğunu da söyleyelim. ATV'den yayınlanacak maçı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Bu karşılaşmada VAR hakemi ise Christian Dingert oldu. Dingert'i nereden hatırlıyoruz? Galatasaray'ın Sporting'le oynadığı karşılaşmada da VAR hakemiydi. Hatta Okan Buruk'un bazı eleştirileri olmuştu maç sonunda, onu da hatırlatalım ama hakem Felix Zweier olacak Fransa ile oynadığımız maçta. Devam edelim haberlerimizde. Dünyanın İsrail'e tepkisi her alanda devam ederken son serzeniş de İrlanda milli takımının İzlanda teknik direktöründen geldi. O neler söylemiş bu konuyla ilgili, haberde detaylar.
2: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrímsson'dan geldi. 59 yaşındaki

0: teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrimsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrimsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu, İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak.
1: Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ballon d'Or adayını da açıkladı.
2: Kylian Mbappe, bu sene Ballon d'Or'u kazanmazsam hayal kırıklığı yaşarım dedi. Futbol severler ikiye bölündü. Sponsoruyla anlaşması sona eren Mbappe, başka bir sponsorla sözleşme imzalama töreninde açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız anlaşma için gittiği Zürih'te AS gazetesine açıklamalar yaptı. Kylian Mbappe, hakemler için konuşmanın gereksiz olduğunu belirterek, "Hakemler hakkında konuşmayı tercih eden biri değilim. Şimdi de konuşmayacağım. Düşüncelerimi kendime saklayacağım. Hakemler de insan, onlar da hata yapabiliyor." dedi. Ballon d'Or ödülünü kendisinin kazanması gerektiğini ileri süren Fransız süperstar, "Bu konuda her şeyi söyledim. Çok fazla konuşunca insanlar rahatsız oluyor. Sakin bir şekilde bekliyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi bir iş çıkardım. Ballon d'Or'u alamazsam hayal kırıklığına uğrarım." şeklinde görüşlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonu Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Real Madrid'in forveti 22 golle Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü unvanını da elinde bulunduruyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü belli olacak.

0: Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland sosyal medyada viral olan yapay zeka videosundaki sahneyi gerçeğe dönüştürdü ve bir video yayımladı.
1: Erling Haaland Dünya Kupası sürecinde sosyal medyada viral olan yapay zeka ile hazırlanmış videosunu gerçeğe dönüştürdü. Manchester City'nin Norveçli yıldızı yemek yerken aynadaki yansımasını görüp irkildiği yapay zeka animasyonu sosyal medyada viral olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük ilgi gören videodaki sahneyi bu kez kendisi canlandırdı. Haaland yapay zeka tarafından oluşturulan animasyondaki korku ve şaşkınlık anını birebir taklit ederek eğlenceli bir video çekti. Norveçli golcünün Mr. Beast lakaplı YouTuber'la çektiği ve yayınladığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca izlendi.
0: Bir süredir sahte aşı evrakıyla gündeme gelen Granit Xhaka suçunu itiraf etti.
2: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Xhaka, "O dönemde COVID-19 aşısıyla ilgili büyük bir kararsızlık yaşıyor ve korkuyordum. Bu nedenle bir aşı onay belgesi satın aldım. Bunun bugün bir hata olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı. İsviçre Emniyeti, 33 yaşındaki futbolcunun aşı belgesi satın aldığı doktorun muayenehanesinde bir süre önce baskın düzenlemişti. Adli soruşturmaya konu olan olayda sabıkalı olan doktor hakkında da sahte sertifika düzenlemekten dolayı işlem yapılıyor. Söz konusu sahte evrağın tarihinin 2022 Ocak ve Kasım ayları olduğu belirtildi. Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılması sebebiyle UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.
0: Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kazandı. 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi belli oldu. Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertliler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9.

0: kez kazanırken siyah beyazlarsa ilk ve son kez 2012'de kupaya uzanmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe Terfi'nin baş antrenörü Şarunas Yasikevicius, Melih Mahmutoğlu, Onur Alp Bitim açıklamalarda bulundu.
1: Çok önemli bir maç olduğunu, önemli bir kupa olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda bu da bir seyahatinin de orada oynadığımız iki maçında bizden birçok anlamda enerji götürdüğünü biliyorduk. Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti, daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık. Ki şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, iyi bir kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız. Ondan sonra önümüzde Bologna maçı var, ona bakacağız.
2: Teşekkür ederiz. Sezona her zaman kupayla başlamak önemlidir. Hem moral açısından hem takımın güveni açısından. Çünkü önümüze yoğun bir tempo başlayacak. Hem Euroleague hem Türkiye Ligi. Ama sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de tabii ki zorlu ilk maçlar. Sonuçta yeni oyuncularımız var. Onların da yeni oyuncuları var. Biraz iki taraf için de süre lazımdır alışması için. İyi basketbol belki bugün olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için bir kere daha tüm takımımla, camiama teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Mutluyuz. Dediğim gibi çok fazla bir vaktimiz yok. Cuma günü tekrar Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacağız. İnşallah bu sezonu da kupalara dolu bir sezon olur. Öncelikle herkes için de hem sizler için hem diğer bütün takımlar için güzel bir sezon olmasını diliyorum.
3: Very important. Obviously we went out to the EuroLeague Super Cup and didn't get a title.
4: Bizim için tabii ki çok önemli bir zafer oldu. Bildiğiniz gibi EuroLeague Süper Kupa'da başarılı olamadık. Ama Türkiye'ye döndük ve sezona şampiyonlukla başlamış olduk. İlk haftalara güçlü başlamak ve momentumu yüksek tutmak açısından çok iyi oldu. Maça gelirsek 30-35 dakika kadar çok iyi oynadık. Bu süreyi artırabiliriz tabii ama bunlar zamanla olacak. Takımda 9 yeni arkadaşımız var. Herkes görevini yapıyor. Sezona başlamak için çok heyecanlıyız. Şimdi önce cuma, sonra da pazar günkü maçlara hazırlanacağız.
5: Hani bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Tabii iyi anlamda. Sezona yani kupayla başlamak, ondan sonra kupa kazanmak her zaman çok önemli. Buna her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz ve önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de zaten burada çok güzel bir atmosfer yaratan spor severlerin ve en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarını hem buraya destekleyen hem de televizyon başındaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Onları seviyoruz, mutluyuz.
0: Avrupa basketbolunun ve NBA'in ikonik isimlerinden Nicolas Batum 37 yaşında basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
6: Bir basketbol yıldızı daha aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Uzun yıllardır NBA'de forma giyen Nikola Batum bu yaz Los Angeles Clippers'la yollarını ayırdıktan sonra bir süredir serbest durumdaydı. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fransız forvet parkelere veda etme kararı aldı. Son olarak Los Angeles Clippers forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli forvet 2008 yılından bu yana kariyerini NBA'de sürdürüyordu. Emeklilik kararını sosyal medyadan basketbola başladığı lisede uzun bir video ile paylaşan Batum, başlıkta basketbola tanıştığı 21 Eylül 1991 ve bıraktığı 21 Eylül 2026 tarihlerine yer verdi. Fransa basketbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden Batum, 2008 NBA draftının 25. sırasında Houston Rockets tarafından seçilmişti. Aynı gece Portland Trail Blazers'a takaslanan Batum, 16 yıllık NBA kariyerinde Portland, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers formalarını giydi. NBA kariyeri boyunca toplam 1205 maça çıkan Nikola Batum, maç başına 9.6 sayı, 4.7 rebound ve 3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fransa milli takım formasıyla çok sayıda turnuvaya katılan Nikola Batum bu süreçte 2 olimpiyat gümüş madalyası alırken Avrupa şampiyonasında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. 2 kez de dünya üçüncülüğü yaşadı.
0: Fenerbahçe kadın basketbol takımı Emma Messaman'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
7: Emma Messaman Fenerbahçe ile yeniden anlaştı. Belçikalı kadın basketbolcu Sarı Lacivertli Kulüp'le bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

0: stüdyo konuklarımızla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: En önemli olay, bırak maçları filan hepsini hikaye. Galatasaray'ın yediği birinci gol, dünyada eşine rastlanmış bir gol değil bugüne kadar. 6 tane Dünya Kupası seyrettim yerinde, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim yerinde. Olimpiyatı saymıyorum, orada zaten amatör oyun. Ben böyle bir gol görmedim hiçbir yerde. 10 kişiyle geliyorsun. Üçüncü dakika. Hani 89. dakika olur, 90. dakika olur. Beraberesin, belki atarım dersin hani iyi bir taçla. Veya ne bileyim 1-0 mağluptur takım, onu kurtarayım hani ben filan. Ya daha üçüncü dakika, maç 0-0. 10 kişiyle geliyorsun, taç atışında topu kaybediyorsun. Kaybettiğin topu rakip kullanıyor. Rakibin en önemli, dünyaca ünlü yıldızı 82 metrede bu topu alıyor. Kaleye uzaklığı. Kimse yok. Kimse. Götürüyor. Sol ayağıyla kalecinin kenarına çıkıyor kaleci. Kenarından golü yapıyor. Ben böyle bir golü ne duydum ne de bu kadar uluslararası maç seyretmiş bir adam olarak böyle bir tanesine rastlamadım. Ya sen nasıl bir Galatasaraysın kardeşim? Taç atışını kullanıyorsun. Daha üçüncü dakika. Hiç olmazsa bir tane adam sigorta bırak arkada. Hiç olmazsa yani. Ben iki bırakırım da hadi hiç olmazsa bir tane bırak. Şimdi burada Dursun Özbek'in İşte ne diyor? Okan Buruyal tam destekliyor. Şimdi bizim ekranda bir altyazı geçiyor arkadaşların programında. Ben Okan Buruk'u Dursun Özbek'in yerinde olsam alır karşıma yarım saat sorgularım. Ya arkadaş sen tablonun canlı bakışını yapan adamsın. Stattasın, kulübedesin. Taç atıyorsun daha üçüncü dakikada. Hop hop beyler bir dakika. Abdülkerim neyse kimse kime diyeceksen onu. Bir dakika sen çıkma bir yere. En azından ben iki kişiye derim de garanti olsun diye. Ya üçüncü dakika sıfır sıfır. Ya. Benim genel bir izleme raporu vereceğim sana. Leao içinde olacak tabii. Bir oyuncu alıyorsun işte 40 milyona 35 milyon euroya neyse para basıyorsun ya darbanem var neyse. O oyuncunun geldiği takımda beraber oynadığı oyuncular, onları çalıştıran, yönlendiren, taktik veren antrenör burada yok. Öyle mi? Tek başına geliyor. Senin takımında bu kimler yakınsa, bu oyuncunun özellikleri neyse bu oyuncuyu o özellikleriyle karışık kendi takımındaki oyuncularla kaynaştırmaya bakacaksın sahanın içinde. Eldeki kadro kötü bir kadro değil bir kere. Bu kadroyu iyi kullanmak, yerinde kullanmak ve bu kadronun kullandığın yapısına göre bir oyun maçına göre bir oyun tezgahlamak. Bu Thomas Reis'in bunu yapabileceğini tahmin ettim son Galatasaray maçıyla ilgili. O birinci gol başka bir şey. O dünya çapında bir olay. Ama genel yapı içinde Thomas Reis'in bu Trabzon takımını eldeki elemanlarla zirveye oynatacağını sanıyor ve bekliyorum. Fenerbahçe malum kadroyla çıktı. Yani herkesin beklediği bir kadroyla çıktı. En önemlisi Vedat Muriç'in oynaması. O Lukaku diye bir tane bavul gibi bir adam almışlar. Kımıldamıyor. 4 tane attı değil mi Vedat Muriç? Evet. Vedat Muriç direkt 11'de oynamaz. İsmail Hoca bir kere sakat ve cezalı değilse bu Vedat Muriç'ten vazgeçemez. Karşılarında da böyle bir takım buldular. Seyirci de maşallah herhalde hissetti böyle farklı bir galibiyeti ki stadı doldurdu. Ve Fenerbahçe bundan daha kolay bir maç ligde bence oynayamayacak. Bunu da

0: değerlendirdi, rekor kırdı. Helal olsun. Rize deplasmanında böyle bir ev bulamazsın yani. Onun için daha dikkatli oynaması lazım. Ama Vedat Muriç'ten asla ve asla vazgeçmemesi lazım. İrfan Can Kahveci her zaman yararlanılacak bir oyuncudur. Topla gitmeyi seven, giderken de iş yapabilen, topu almayı alayım ben yapayım gireyim diye onu seven, çünkü bazı oyuncu kaçar biliyor musun? Aman abi bana vermesinler burada der.
1: Bağlantı kuruyor bu adam.
0: Yani bağlantı kurar. İrfan Can Kahveci de golünü de attı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bir gol, iki asist.
0: Evet. Daha ne yapacak? Yani bazı oyuncular var, takımlara inanılmaz katkıları yapan, her türlü şekilde, her türlü şartla. Onları yedeğe oturtuyorlar abi. Ben anlayamıyorum bunu. Ha, çıkart sen 11'de kullan. İstediğini al. Yani sonucu elde eder gibi ol. Tamam, 75'te ötekini sok. Getir onu, dinlendir. İrfan Can Kahveci. Yani ben bugün teknik direktör olsam Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'le birlikte geçemeyeceğim 11 oyuncusu olur. Bir teknik direktör, yerli veya yabancı, oyuncularını koşturur. Koşturmak zorunda. Bu kesin. Ama yararlı koşu yapmak var, bir de boşuna koşmak var. Şimdi Beşiktaş düne kadar gayet yararlı koşuyordu. Avrupa maçı, Marsilya'yı 4-1 yenmek kolay mı ya? Eski Marsilya olmayabilir ama Marsilya Fransa Ligi'nin takımı ya. Ondan sonra Perşembe gecesi oynadı.
1: Evet.
0: Cuma herhalde bir dinlenme idmanı yaptı diye düşünüyorum. Cumartesi yola çıktı. Pazar maç oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın buradaki en büyük talihsizliği milli maç arasına denk geliş. Ahmetspor maçı. Dolayısıyla da pazar oynamak zaten halbuki pazartesi. Benim burada Beşiktaş Ahmetspor maçı ile ilgili söyleyeceğim şey, Futbol Federasyonu bu maçı pazartesi günü oynatmalıydı. Ahmetspor şu anda liderse hakkıyla lider. Onu da söyleyeyim. Ekranda yanlış yalan söylemeyeyim, 3 maçını seyrettim. Hiç de kötü top oynuyor, iyi top oynuyorlar. Sahaya iyi yerleşiyorlar. Rakibe çok rahat oynayabilme alan bırakmamaya gayret ediyorlar. Bunda da %70'e yakın başarılı oluyorlar. Ben teknik direktörün, yani milli takım teknik direktörünün seçtiği kadroya kendi açısından bakarak yaptığı bir uygulama olarak yorumluyorum. Dolayısıyla Ercan'ı niye aldın, Kemal'i niye almadın veya tam tersi bu lafı etmek istemem. Burada önemli olan senin oynayacağın iki tane çok önemli rakip var. Fransa ve İtalya değil mi? Değil mi?
1: Evet. Fransa, Kocaeli'de.
0: Nerede olursa olsun. Fransa ile oynamak, İtalya ile oynamak kolay işler değil. Sanıyorum Montella'da bir kadro seçtik ki bunların oyunlarını, yapılarını düşünerek bu kadroları oluşturdu diye tahmin ediyorum. Şimdi oynanınca göreceğiz. Yani sonra da Belçika galiba değil mi?
1: Sonra Belçika.
0: O da kolay değil.
1: Deplasmanda.
0: O da kolay değil. Yani Belçika'da Avrupa'nın iyi futbol oynanan ülkelerinden biridir. Yani milli takımın kimlerle oynayacağına dair kura çeksek diyelim, yapılı bir kura hazırlansa bu üç tane istemez.

0: her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Ajansı programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. İkinci saat dilimimizle karşınızdayız. Stüdyo konuklarımızla birlikte kalan iki saatte gündemi değerlendireceğiz beraber. Recep Çetin ve Nevzat Dindar bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Vallahi teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl başladı bugün diğer ara?
3: İstanbul tabii yağışlı, kara bulutlar şehrin üzerinde dolaşıyor.
2: Biraz ama bir böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çok sıcak. Ama
1: var mıydı? Benim hiç yoktu.
3: Ya normalde ben de severim. Böyle havaları severim. Ama işte hava birden hasta edebilecek.
2: Bir de İstanbul'un trafiği değil mi?
3: İşte trafik.
1: Evet, o da ayrı
2: maalesef,
1: zaten.
2: Maalesef insan için çok zor.
1: Bir anda kışa giriyormuş gibi hissediyor musunuz? Sonbahar ve ilkbaharı çok yaşayamıyormuşuz gibi.
3: Öyle. Yani o küresel
2: ısınmanın
3: şeyi.
2: Ama insan biliyorsunuz hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Soğuk olsa soğuk
1: ya,
2: diyor.
1: Doğru, haklısınız.
2: Yani insanları memnun etmek de hakikaten çok
3: zor. Sıcağı önlem almak hocam biraz daha şey.
2: Zor.
3: Biraz soğuğa yerine biraz sıkı
2: giyin. Montu giyersin, ceketi giyersin. Evet, evet.
1: Peki.
3: Ama işte ya evsizler oluyor. Bilmem ısınma problemi yaşayanlar işte onları düşününce de İşte
1: kış daha zor geliyor.
3: Kış biraz şey geliyor.
2: Biraz.
3: Normalde kışı sever mi? Hocam bilmiyorum futbolcuyken hangi havaları severdi ama.
2: Vallahi ben güneşte pek biz de sevmezdik ama yani yağışlı havada daha keyifli. Biraz
1: öyle
2: daha
1: mi?
2: Tabii. Yani kayarak böyle topu girmek falan güzel oluyor ama yani şey, yazında sıcakta hakikaten oynamak çok zordu. O zaman maçlar daha biliyorsunuz ışıklandırma falan bazı statlarda yoktu. Yani 1.5-2'de maç oynuyordun. Yani güneş tepende artık Allah'ım diyorsun. Bir
3: siz
2: bir
3: hocam çok sıkıntılı, çok zor şartlar
2: şimdiki
3: altında.
2: Şimdiki statlar çok farklı ama. Çok bir daha güzel, çok daha modern.
3: Bir futbol topunun ağırlığı bile ya 5 kiloluk neredeyse top
2: oynuyor. Şamrelliydi doğru. İçinde şamrel vardı, dışında deri vardı. Suyu çektiği zaman 3 kilo. Vallahi dua diyordum, Allah'ım diyordum bir daha gelmesin. Kafa vurmayayım falan diye. Ama artık her şey değişti.
3: Değişti,
2: çok değişti.
1: Peki o zaman konularımıza başlayalım. Şimdi tabii milli takımımıza da yer vereceğiz bu iki saat içerisinde. Cuma günü malum önemli bir karşılaşmamız var Fransa ile oynayacağımız. Uluslar Ligi'nde maçlar yarın itibariyle başlayacak. Hollanda-Almanya maçıyla beraber.

0: Türk Ağzı medya kanallarında ATV, A Spor, A Haber ve A2 olmak üzere bu kanallarda bu maçları izleyebileceksiniz. Bunu hatırlatarak Galatasaraylı gündeme başlamak istiyorum. Galatasaray'ın biraz transfer katkılarından bahsedelim. Yani transfer döneminde kadroya katılan isimler Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi maçında tabii ki düşünerek nasıl katkılar alabildi Galatasaray bu oyunculardan ya da nasıl alamadı diyeyim. Çünkü gol katkısı üretemedi bu gelen 5 oyuncu.
1: Erken ama zaten şimdi bütün bir yaz nasıl geçti? Galatasaray transferde gecikiyor. Galatasaray niye zamanında transfer yapmıyor? Neden işte hedeflenen, belirlenen isimler bir an önce renklere bağlanmıyor şeklinde bize eleştiriler. Görüyorduk. Bizim de eleştirdiğimiz, haber olarak verdiğimiz detaylar vardı ama bugünkü aslında sonuç ya da istatistikler aslında bununla ilgili kaygıları bize net bir şekilde gösteriyor. Yani neydi?
2: Bir şeylerin doğru gitmediği değil mi sizin?
1: Taraftar diyordu ki geç kaldınız. Medya diyordu geç kaldınız. Ama yönetim diyordu ki bir bildiğimiz vardır. Neydi o bildikleri? Geç kalıyoruz ama hele bir sorun niye geç kalıyoruz? Denildiğinde de çünkü maliyetler yüksek.
2: Aynen katılıyoruz.
1: Son ana bırakıyoruz. Eylül işte biz hani piyasa biraz düşsün.
2: Ateş sönsün.
1: Sonra da başkan, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek bu politikanın bir 50 milyon euro kendilerine kar sağladığını ifade etti.
2: Doğru.
1: Bunu divan toplantısında. Evet, rakamsal olarak baktığımızda böyle bir kar olabilir.
2: Bayağı büyük bir rakam aslında.
1: Haziran'da Temmuz'da Galatasaray Leao'yu transfer etseydi, Batrakov'u transfer etmeye çalışsaydım bunların maliyetleri çok daha yüksek olabilirdi.
2: Tabii ki.
1: Ama transferi geç yaptığınız vakitte böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz.
2: Adaptasyon
0: sorunu. Ama kadroyu da biraz yeterli görmüyorlar mıydı? Yani bu da söylendi. Şampiyon kadro zaten.
1: O özgüven vardı, o rahatlık vardı. Yani bu normal 4 senenin getirdiği bir alışkanlık var. Sonuçta omurga aynı omurga. Yani Galatasaray bu konuda şanslı, doğru.
2: Kurulu bir kadrosu var aslında.
1: Ama neticede bir yenilen bazen hocam daha iyi bilir.
2: Daha doğrusu taraftarların...
1: Bazen değişim gerekir hocam.
2: Taraftarların başka yüzlere diyorsunuz ihtiyacı
1: var. Ben hani o başka yüzden kastım. Bazen bir forma bile bir heyecan getirebilir. Yeni bir forma.
2: Yeni
1: çünkü
2: bir marka.
1: Çok çabuk eskitiyoruz, çok çabuk tüketiyoruz. Yani günümüz, yani çağımız tüketim üzerine
2: maalesef,
1: kurulu.
2: Maalesef, aynen.
1: Oyuncuyu da çok çabuk tüketiyoruz, hocayı da. 4 senenin şampiyon hocasını bir anda böyle değersizleştirebiliyoruz.
0: Hemen istifa sesleri geldi Trabzonspor.
1: Hocam mesela bir Beşiktaş efsanesidir. Şimdi günümüzde bir takımın efsanesi olmak kolay değil. Çok zor. Yani Beşiktaş'a mal olmuş bir Beşiktaş efsanesi. Şimdi ben bakıyorum. Hani Galatasaray'da 4 sene mesela Barış Alper bence bir Galatasaray efsanesi artık haline gelmeli.
2: 4 sene
1: şampiyonlukta
2: yani.
1: Çok büyük katkısı
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Ama ilk fırtınada ama sanki ilk, böyle yani şey yapılacak yani sanki böyle gözden çıkarılacak gibi.
2: Şöyle bakmak lazım. Aslında biz kendi çocuklarımıza ilk fırtınada darbeyi vuruyoruz. Öyle bakmak
1: normal
2: lazım.
1: Normal şartlarda işte.
0: Doğru.
1: Öyle. Doğru.
2: Gerçekler acı.
1: Yani tablo özetle Galatasaray'ın 80 milyon euro ya da işte 5 transfer ya da TL'ye çevirse 4 milyar liralık transfer operasyonunun şu an sahaya katkısı yok. Birisi galiba yani. Ama bu da işte adaptasyon, bu da geç kalınmışlığın bir sonucu.
2: Göstergesi.
0: Evet.
2: Aynen. Doğrudur.
0: Peki
2: doğru.
0: İlerleyen haftalarda en çok umut vaat eden oyuncu sizce bu isimlerden kim oldu? Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül.
2: Şu anda biz Galatasaray'ı eleştiriyoruz. 4 sene şampiyon olmuş. Şu anda
0: hala liderle aynı puanda.
2: Ligin zirvesinde. Ve biz Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı eleştiriyoruz. Şimdi Galatasaray'ın aldığı oyunculara bakıyoruz. Aslında Galatasaray Osimhen'siz de oyun oynamayı öğrenmesi gerekiyor artık. Osimhen olmadığında Galatasaray'ın ne oynaması gerektiği, nasıl oynaması gerektiğini iyi çalışması gerekiyor. Çünkü Osimhen bazen olacak, bazen olmayacak. Çünkü hep insanlar makine değil.
0: Tabii.
2: Bir anda da işte vidasını sök, öbür vidayı tak veya işte lastiğini çıkar. İnsanlar bir insan ve bunların sakatlığından dönme şeyleri bazen uzun sürüyor, bazen çok kısa sürüyor. O yüzden Galatasaray'ın en büyük sorunlarından bir tanesi Osimhen'siz bir oyun planı henüz daha oturtamadılar.
0: Biraz normal karşılamak gerekmez mi? Yani Osimhen gibi kaç tane oyuncu var ki zaten? Onun yerini nasıl doldurabilirsiniz?
2: Bence de şu anda

0: Galatasaray'a haksızlık ediyoruz. 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takım. Şu anda ligin zirvesinde. Bir maç kaybetti diye yerden yarılır. Takımlar maç kaybedebilir. Gayet doğal. Sonuçta insanlar oynuyor bu oyunu. Hata oyunu yani. Galatasaray'ın yediği ilk gol bana göre Okan Hoca'ya diyorlar ama tamamen oyuncuların inisiyatifinde ve oyuncuların hatası. Siz taç atışına gidiyorsunuz. Bütün takım önde. Evet. Takımın Trabzonspor'un en tehlikeli oyuncusu Salah 70 metre top sürüyor ve gol oluyor. Bu oyuncuların hatası. Hiç hoca ile alakası yok.
1: Vurmaya çalışan kim? Yunus. Yunus dikkat edeceksin. Yani öyle labali, öyle gelişi güzel topa vurulmaz. Savunma önlemi yok. Yani sen orada topu kaptırdığın anda bunun sonucunun nasıl ağır olabileceğini,
0: bedeli nasıl olacağını
1: düşünmen gerekir ya. Yani Yunus'tan bahsediyoruz. Hani o ihale Abdülkerim'e kalıyor gibi ama Abdülkerim de yani o ayrı tartışma konusu. Takım halinde gidilmiş ama arkada bekleyen kim? Yunus. Önlem olarak hızlı olduğu için. Yunus sen o zaman gelişi güzel topu uzaklaştıramazsın ya da vuramazsın.
0: Abi bak şöyle bak 80 metre top sürdü. Yani
1: sen mesela şey ben hocam senin futbolcunu hatırlıyoruz yani. Takım hurra gittiğinde arkada önlem olarak sen kalırdın.
0: Ama birisi kalmak zorunda.
1: Hızlı olduğun için.
0: Çünkü neden biliyor musun? Futbol zaten sen hücumdayken gol yersin. Değil mi? Sen topla oynamaya başladın. Nitekim Beşiktaş'ta savunmada top pas yaparken adamlar bir baskı yaptı golü. Futbol hata oyunu. Hatayı da savunma değil. Oyuncular yaptı. Çünkü futbol sadece geride duran savunmacılarla oynanan bir oyun değil.
2: Tabii.
0: Santrafordan başlar. Orta saha geriye kadar gelir. Galatasaray'ın en büyük hatalarından biri bak geçen sene bir tarafta Yunus bir tarafta Barış Alper oynuyordu. Ve bekleri kovalıyorlardı. Şu anda ne Leao ne de Sané hiçbir zaman savunmaya yardım etmediler. Savunmalar birebir kaldı. Galatasaray'ın en büyük hatalarından en büyük sıkıntılarından bir tanesi buydu. Geriye dönüşler yapılmadığı mı abi 2-1 kenar oyuncuları daha avantajlı. Tabii. Daha çabuk. Çünkü yüzü dönük. Senin sırtın dönük. Dönüş mesafeni 3 salise kaybetsen oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Galatasaray'ın en büyük sorunlarından bir tanesi Leao ile Sané'nin savunma anlamında Galatasaray'a yardımcı olmamalıdır. Yunus da Barış Alper yapıyordu bu işi. Hı hı. Geliyorlardı, gidiyorlardı ve 4 senedir de bu oyuncular oynuyordu.
2: Peki Barış ısrarı devam ediyordu. Neden Sané'ye döndü hoca?
1: Şimdi orada bence yani biz hep Galatasaray üzerinden okuyoruz doğrudur. Belki Trabzon bölümünde Trabzon'un hakkında teslim ederiz ama bu maç üzerinde Galatasaray'ın karşılaşma iyi hazırlanmadığını düşünüyorum ben. Yani Leao Sané denemesi için bu maç bu deplasman riskli bir deplasmandı. Yani tamam kulağa göze hoş geliyor.
2: Evet.
1: Leao ve Sané'nin aynı anda sahada olmasın. Bu yani bu lükse sahip çok fazla takım yok. Ama bunu biz görmemiştik daha önce. İkisinin de savunma zafiyetleri hocam da güzel söyledi. Yani Barış ve Yunus olduğunda işin savunma tarafı. Belki ince işçilik belki o gün gününde olmayabilir. Skor, asist ya da gol atamayabilir ama bu oyuncular en azından şunu biliyoruz. Koşar. Kovalar.
0: Çünkü o şeyleri var.
1: Enerjileri var.
0: O, bir de o sistemde oynamaya alışmışlar. Yani biz kaptırdığımızda geride savunma yapmakla mükellefiz. Ama şu anki Sané ile beraber Leao o şeyde değiller.
1: İşte
2: en çok bu kaybı yapan tercih mesela.
1: Bu tercih riskli bir tercihti. Bu biraz özgüven, biraz belki Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum.
0: Aynen,
1: hoca
0: değişik
1: sezona sıkıntılı başlaması Trabzonspor'un bazı oyuncuların istenen performans sergilememesi, sakatlıklar vesaire. Bu özgüven ve rahatlık Galatasaray'a ağır bir bedel olarak döndü. Yani Trabzonspor'un bir tane takım halinde cami olarak da maça çok motive olmuş vardı.
0: Aslında
1: çok
0: onların vardı. Daha fazla ihtiyacı vardı Galatasaray'dan bu maçı kazanmaya.
1: Ya zaten başkanları. Şimdi Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan A-Spor'daki röportajda bu maçı kazanacağız dedi. Hı hı. Ya ben bir kere yani Galatasaray'ı yöneten birisi olsam ya da orada yetkili birisi olsam bu açıklamayı alır. Oyunculara takımı bir kendinize gelin. Bakın siz, bizi zor bir deplasman. Zaten mesajı vermişti Trabzonspor başkanı. Yani ben açıkçası Trabzonspor'un bu kadar rahat olabileceğini öngöremiyordum ama Ertuğrul Doğan, Sayın Doğan inancını dile getirdi. Yani net bir şekilde bizi kazanacağız dedi. Normal şartlarda böyle ifade kullanılmaz bir büyük maçtan önce.
2: Evet.
1: Bu açıklama bile aslında Galatasaray'ın

0: uyanması, önlem alması için bir şey olabilirdi. Ama işte dediğim gibi Galatasaray maçı yazılamadı teknik olarak. Oyuncular da bireysel olarak istenen performansla değildi. Defolar ortaya çıktı. İşte geniş alanda Galatasaray savunmasının ağır olduğunu görüyoruz. Ön tarafta Leao ve Sané, evet gözle kulağa hoş geliyor ama şu an Leao hazır değil. Sané zaten geldiği günden beri hazır değil. Ama ikisi varsa sahada ikisinin arkasını toparlayacak bir orta saha kurgusu gerekirdi. Hı hı. O orta saha kurgusu da maalesef
1: aynen
0: yoktu.
1: Aynen doğru.
0: Falan filan yani.
2: Yani ama hepsi şöyle, aslında birbirini takip etti biraz.
1: Aslında şöyle bakmak lazım. Rice'ı kurtlamak lazım. Ona açıyor kesti. Atletik
2: evet,
1: oyuncularla oynuyor. Neden biliyor musun?
2: Karardı.
1: Çünkü Galatasaray'ın bir zaafı arka taraftaki stoperler ve savunmanın arkasına koşullardı.
2: Evet.
1: Kaptığı yani, topları çabuk.
0: Hocam olayı sadece Galatasaray yenildiğe getirmemek lazım. Hı-hı. Trabzonspor kazandı.
1: Bak, Trabzon doğru bir şekilde oynadı. Çabuk topları kaptığında arkaya doğru attığı her top pozisyon oldu. İlk yarı aslında daha farklı pozisyonlar vardı. Daha farklı hale tabii gelebilirdi. Çünkü siz şimdi direkt bir Onaçunuz var ve siz onu yedeğe çekiyorsunuz. Kaç tane antrenör çeker? Fatih Hoca çeker miydi?
2: Ya şimdi yeni gelen bir teknik direktör.
1: Ama Türkiye'yi bilen bir teknik
0: direktör. Fatih Hoca tek ya mi?
2: Evet.
0: Fatih Hoca bence zaten şeyi var.
2: Bence bir süre sonra Frank Lino geldikten sonra bence keserdi diye düşünüyorum.
1: Ama şöyle bak. Geçen senenin gol kralı, bir de takımın lider oyuncularından bir tanesi, bir de hakikaten havadan attığın zaman onu evet açıyor. Yani vuruyor adam her türlü havadaki topa, Allah var vuruyor. Ve inanılmaz bir fizik gücü var. Ama bu maç Galatasaray önde baskı yapacak, arkada savunmada zaaflar olacak ve süratli oyuncular Aral'ı da oynatmadı. Aral normalde Aral oynatıyordu. Aral da oynatmadı. Koşucularla oynadı. Galatasaray'ın en büyük zaafı aralara atılan toplardı. Stoperlerin arasına. Mesela ikinci gol tamamen Davison kendine olan özgüveninden dolayı gelen bir gol. Yani bir stoper aslında oralarda onu yapmaması gerekiyor. Geçen birkaç hafta önce de aynısını yapmıştı zaten. Kaptım. Ya bir stoperin görevi sadece topu kesip öndekine vermek.
2: Evet.
1: Savunmada zafiyet eğer yapıyorsan o artık golle sonuçlanıyor. Çünkü kalenin önünde stoperler. Hadi beklerde stoperler kapatır dersin. Ama ortadaki bölgeyi kapatma şansı çok zor. Kaptırdığın top kaleciyle karşı karşıya oldu. Galatasaray'ın en büyük zaaflarından bir tanesi bu. Önde baskı yaptığında arkada biraz sorunları var.
0: Yani bu futbol riskli bir futbol. Bunun yani bedelini ödetebilirler. Hızlı oyuncular, işte buna uygun oyuncular,
1: aynı,
0: tercihler.
1: Aynı.
0: Trabzonspor, Rice hakikaten de Galatasaray'ı iyi etüt etmiş, iyi analiz etmiş.
1: Doğru.
0: Yani önde baskı kulağa hoş geliyor. Ama Okan Buruk da bu riski alıyor zaten.
1: Ama işte her
0: zaman olmuyor. Galatasaray'la ilgili hocam mesela eleştirilerimize hep ne dedik? Yani Galatasaray'ın çok iyi bir savunması var ama yaşlandı. Artık eskisi gibi hızlı değil ve ağır. Galatasaray'ın bu yüzden orayı dengelemek için hızlı bir stopere ihtiyacı var.
1: Atletik stopere ihtiyacı var. Stoper. Biraz daha. Doğru diyorsun. Doğru.
2: Kimi değerlendirebilir o bölgede?
1: Yani
2: mesela Bitşa bu hazır değil, değil mi?
0: Yani Bitşa bu. Abdülkerim'den de yani sıkıntılı olduğu noktalar var. Hız çok hızlı. 1.96.
1: O ara işte Lamine'yi falan da oynatıyor diye.
0: Lamine oynar.
1: Lamine oynuyor. Mesela Lamine'nin orta sahada olmaması orta sahayı tamamen düşürdü. Fizik verileri ve kuvvetli bir oyuncu.
2: Evet.
1: Bir de sert. Yani Lamine ağır gibi görüyor ama aslında sprinter bir oyuncu.
2: Ya Trabzonspor'un yani baskısına o Yunus Sané cevap veremedi aslında maçta.
1: Aslında yani
0: Sara da çok yumuşak kılıyor. Mesela hani o şeye giremiyor.
1: Bir ya bir tek Torreira var orada mücadele eden, savaşan. Yani Torreira bütün kirlişleri yapan adam aslında. O da yıprandı ama. Çünkü ne Leao geliyor oraya, onun arkasını doldurmaya gidiyor. Şey gelmiyor, Leao gelmiyor. Onlar yani Torreira orada adeta telef oldu yani. Çünkü artık bir yere kadar, bir yerden sonra insanın gücü tükeniyor.
2: Tabii.
1: Artık saçma sapan paslar yapmaya başladı.
2: Batrakov'u kullanamaz mıydı?
1: Bence Yunus'u kenarda oynatıp Batrakov'u kullanabilirdi. Bence Deniz Gül yerine de Barış Alper'i koydu. Çünkü onu kullanıyordu aslında.
0: Ya bunlar
1: aslında bazen şimdi maçı kaybettikten sonra
0: Deniz de başlaması hocam normal ama. Yani Deniz'in
1: santraforla başlaması
0: Kocaeli
1: daha doğru.
0: Kocaeli maçı performansı bir referans olarak alınabilirdi. İyi oynadı.
1: Doğru oynadı. Aynen hatırlıyor.
0: Mücadele etti. En azından hani
1: aslında bir işlere pozisyonu tarafı, var. Direkten dönen topları.
0: Ön tarafı rahatlatabilecek bir santrafor özelliğinde. Bir de Galatasaray'ın belli alışkanlıkları var. Osimhen'le o
1: sağlanan santraforla oynuyorlar. Doğru.
0: Ama netice itibariyle orta saha hocanın

0: öyle tercihler olabilirdi. Yani Yunus şöyle yani Okan Hoca'nın vazgeçmediği isimlerden bir tanesi ve sezonu fena başlamadım.
1: Ama Yunus yetenekli oyuncu. Biz Adana Demirspor'dayken çalışırken biz aldık onu. Hatta Fatih Hoca'dan kiralık almıştık. Vallahi bize çok iş yaptı. Birebir de ve vuruşları inanılmaz iyi.
0: İşte ben hocam
1: Yunus'ta ama ortada o kalabalık orta sahada kalabalığında kullanır mısın? Kullanma.
0: İşte o 10 numara pozisyonunda şimdi hoca deniyor. 10 numara pozisyonunda Yunus oynadığı vakit ondan beklenti çok daha farklı oluyor.
1: İşte.
0: Ve Yunus'un bence ben çok iyi niyetli bu arada. Yaşına rağmen hani şeyi de var. İnşallah.
1: İyi de Galatasaray.
0: İyi Galatasaraylı.
1: Evet, evet.
0: Ama Yunus çok şey yapmak istiyor. Çok şey yapmak istemek bazen zarar olarak dönüyor. Yani
1: hatayı
0: çok
1: daha fazla
0: efor sarf ediyor. O çok fazla efor sarf ettiği vakit benim ondan beklentim ki o pozisyonda oynayan oyuncu için ince işçilik. Oyun zekası, ara pas, teknik, son vuruş. O aşırı efor sarf etmekten bazen son vuruşlarına ve yapacağı asistleri olumsuz etkiliyor. Halbuki sahada oynasa hocamın dediği gibi yani daha o sprintlerini gidişata göre
1: bir de inanılmaz top keser. Hakikaten.
0: Ha, bunu da yapar.
1: Yapar evet.
0: Ama işte 10 numarada ben açıkçası Yunus'un yerine Batırak'ın tercih edilmesi daha doğru olur.
1: Aslında Galatasaray Mertens'ten sonra oraya bir şey koyamadı. Mertens
0: çok fena. Batırak'ı alındı hocam.
1: Bu yok. Batırak fena oyuncu değil. Gerçekten yani kaliteli oyuncu. Ben birkaç kere de seyrettim. Sadece burada değil, yurt dışında da seyrettim. Batırkova iyi oyuncu. Yetenekli oyuncu. Mesela
2: biraz daha
1: oranın bak o bölgenin oyuncusu. Yunus o bölgenin oyuncusu değil.
0: Değil.
1: Yunus kenar oyuncusu. Birebir etkili, çabuk oyuncu. Aralara koşular yapar, vuruşları iyidir. Ama kalabalık alanda artık o şey zeka ile biraz daha böyle futbol zekanı iyi olması lazım. Her yeri görmen lazım. Gelişi gidişi, top kontrolü iyi. Mesela Sara da kayboldu.
0: Yunus hocam agresif bir baskı yapmaya çalışıyor, tamam mı, kabul ediyorum. Çalışkan olması güzel, pres yapması güzel ama bunu abarttı. Kontrolsüz şekilde gücünü kullandığın vakit bir sonraki pozisyona negatif yansıyor. Senden o beklenen sprinti atamıyorsun ya da vuruşun zayıf kalıyor ya da kullandığın duran topta etkisiz kalıyorsun. Yani kornerde ön direği bir türlü geçiremiyorsun. Yani Yunus aslında hakikaten de o Simen'le beraber oynadığında o Simen sizi evet rahat tolere olur. Ediyor. Rahat. Sizi belli bir noktaya çekiyor.
1: Bir de bağırıp çağırıyordu. Osimhen onları konsantre ediyordu.
2: Evet. Bu böyle bir oyuncu eksikliği de vardı bence o gün sahada.
1: Osimhen farklı bir oyuncu. Hem agresif hem de arkadaşları
0: etkiliyor. Hocam Osimhen yoksa.
2: Osimhen yoksa kim lider mesela?
0: Hocam Osimhen yoksa sayın hocam ki Osimhen başka bir seviye. Başka bir klasman. Başka bir oyun. Osimhen yoksa biraz daha oyuna akıl koyma. Osimhen'de çok akıl aramazsın oyunda. Hı hı. Doğaçlama.
1: Koşulu alır, koşulları yapıyor. Oradan atıyorsun vuruyor.
0: He, sihirbazlığı. Osimhen böyle bir oyuncu. Osimhen'de böyle aşırı set hücumu, teknik böyle bir şey beklemezsin.
1: Yok zaten.
0: Ama Osimhen yoksa biraz daha ince işçilik, biraz daha satranç oyuncusu gibi düşünür, planlar, strateji. Zaten Osimhen yoksa ben açıkçası Galatasaray'ın Osimhen olmadığında üretebileceği bir B planı var. Var. Nasıl var hocam?
1: Lazım işte.
0: Benim elimde Leao var. Benim elimde Sané var. Bunlar çok üst düzey oyuncular. Belki
1: sonuçta biri Portekiz, biri Alman milli takım oyuncusu diye yani öyle yani
0: bunları biraz
1: sıradan
0: daha,
1: bir oyuncu değil.
0: Yani Galatasaray'ın ki ben aslında Göztepe maçından sonra Okan Hoca'ya şöyle bir soru yönelttim hocam. O zaman Deniz Gül alınmamıştım. Hocam dedim Galatasaray Osimhen merkezli oyununun bir B planı var mı? Biz hep çünkü geçen sezonda bu çok tartışıldı.
1: Bayağı bir sıkıntı.
0: Osimhen varsa Galatasaray var. Osimhen olmadan Galatasaray problem yaşıyor. Icardi olmuyor. Icardi fiziksel olarak taşıyamıyordu. Arada seviye olarak çok fark vardı ve Galatasaray'ın bütün yenilgilerin ortak noktası Icardi'nin 11'de olmasıydı. Bazen yani bugün Icardi güzel.
1: Bazen ikisini birden oynatıyordu orada sorunlar yaşıyordu.
0: İşte Kocaeli deplasmanı.
2: Denedi onu da denedi.
0: Bir Kocaeli deplasmanı. O yüzden Galatasaray'da aslında hani Trabzon deplasmanı için aşırı efor ön alan buna gerek yoktu. Biraz daha bilinçli, biraz daha bence Trabzon'un üzerine çekebilecek bir plan Galatasaray için sanki daha uygun olurdu.
1: Çünkü neden senin oyuncuların iki tane Sané'de, Leva'da çok süratli oyuncu. Sen geride karşılayıp aralara koşu
0: yaptığın zaman kovalasan.
2: Evet.
1: Bu iki oyuncuyu da yakalama şansın çok zor. Çünkü onlar koşucu. Öyle bakmak.
2: Okan Hoca'yı biraz değerlendirelim. Çünkü Trabzonspor maçı sonrası oklar biraz Okan Hoca'yı gösterdi ki istifa ile ilgili bazı dedikodular sosyal medyada yayılınca bir açıklama da yapıldı. Sayın Dursun Özbek de hocamızın arkasındayız dedi.
0: Şimdi

0: Levent abi, Levent Uzaman, değerli büyüğüm, bir istihbarat paylaşıyorsa bir altyapısı vardır. Ha, bu demek değil ki yani Galatasaray'da Çamlar, Okan, Buruk için çalıyor ve işte yönetim içerisinde işte Okan Buruk'un yetersiz oldu ya da işte başarısız şeklinde bir şey oldu. Hayır, ben şuna bağlıyorum ki Levent abi de doğru istihbarat paylaştı. Hani bunu sayısal olarak şey demiyorum, 3 yönetici 5 yönetici söylemiyorum ama Galatasaray içerisinde bu tartışmalar olur zaten. Yani hocanın daha iyi olması, daha formda olması, daha doğru, bunlar zaten Galatasaray'da konuşulmazsa Galatasaray olmaz. Galatasaray'da bu eleştiri kültürü olduğu için Galatasaray sürekli diri, sürekli işte başarıya aç, doyumsuz. Yani hep daha iyisini istiyor Galatasaray. 4 sene üstte şampiyon olmuş hocadan 5.sini istiyor. Ama bunu isterken de eleştirisini yapıyor. Yani sabit fikirli olmamak lazım. Ben hani bu şeyleri böyle bir kriz ve kaos olarak okumuyorum. Galatasaray kültürü, Galatasaray'ın geleneğinde olan şeyler bunlar. Fatih Terim olduğunda da bunlar farklı değildi. Fatih Terim en zirveyi gördüğü dönemler oldu. Lucescu mesela 2000'lerin başında biliyorsunuz Fatih Hoca sonrası Lucescu gelmişti. Lucescu döneminde Galatasaray sonuç alabilen bir oyun oynuyordu. Çok gösterişli bir oyun oynamıyordu belki ama sonuç alıyordu. Ve o ucuz, o işte ne bileyim maliyeti çok düşük kadrolar Lucescu çok büyük başarılar imza attı.
1: Şampiyon oldu, sonra gönderdi zaten.
0: Ama niye gönderildi? Tam gönüllerdeki hoca Fatih Hoca'ydı ama oyun tatmin etmiyordu. Galatasaray hep daha iyisini istiyordu. Hocam, oyun bizim 2000'de 96-2000'deki oyun bu değil. Lucescu aslında modern futbolun gereklerini uygulayan, çağımıza uygun nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynatıyordu. Çok doğru bir oyundu.
1: Hocam futbol sonuç oynadı mı? 10 tane şimdi Fenerbahçe'ye 8 tane attı. 3 puan verdiler. Fazla mı verdiler?
0: Bir gol attı. Şuraya bağlayacağım hocam. Şuraya bağlayacağım. Yani Galatasaray içerisinde, yönetim içerisinde farklı düşünceler oluyor ama
1: olmalı.
0: Ama Okan Buruk'la yolları ayırmak ya da Okan Buruk'un koltuğun sallantılı olması bana hiç akla yatkın gelmedi. Hiçbir zaman da mümkün değil. Sonuçta en başından beri bu koltuk birileri de gelebilirdi. Başkaları da, yabancı bir teknik direktör de gelebilirdi. Ama Sayın Dursun Özbek, ben de Okan Buruk'a güveniyorum. Ki Okan Buruk aslında tercihi de riskli bir tercihtir. Galatasaray'dan ayrılık hikayesi vardır Okan Hoca'nın. Inter'e biliyorsunuz. O yüzden oyunculuğunda biraz böyle bir şey bıraktı hafızalarda. Kötü anı vardır aslında. Buna rağmen Akhisar, Rize, Başakşehir tırnakları da kazıyarak Galatasaray'ın hocası oldu.
1: Bence de.
0: Yani buraya bir lütuf olarak bir torpille gelmedi.
1: Tabii, kendi tabii başarısını zaten kendi yarattı.
0: Aynen. Buraya bir lütuf.
1: Bazen
0: buraya
1: iyi de öldür, iyi de hakkını ver derler yani. Şimdi Okan Hoca'nın hakkı var. Bence çok.
0: Tırnaklarıyla kazıyarak Akhisar, Rize, Çaykur Rize, Başakşehir. Galatasaray'ın hocası oldu. Galatasaray'ın hocası olduğunda ise Galatasaray ligde 13. sıradaydı.
1: Evet, doğru.
0: Geldi, başardı. Ha, şanslıdır, iyi kadrolar ama sonuçta 4 sene bu
1: demek doğru planlama yapmış, öyle bakmak öyle lazım. Yani doğru planlamayla bir yerlere geldi. Oyuncu tercihleri, oyuncu anlamında, mental anlamında, bir de ya üst düzey oyuncular, oyuncularla diyalogları daha iyi oluyor.
2: Tabii.
1: Mesela geçen sene Icardi ile Osimhen'i idare etti abi, çok zor. Egoları yüksek
2: oyuncular. Yıldız yönetimi diyoruz ya.
1: Tabii canım.
0: Torreira sürekli böyle, hocam Torreira her an depresyona girebilecek bir
1: sıkıntılı bir arkadaş. Evet.
0: Bu adam futbola küsüp yan futbolu bırakıyorum falan diyebilecek yani, böyle hani
2: o kadar
1: yok o hakikaten
0: mübalağa
1: o
0: şeyi var. Doğru yani, söylüyorum. Mübalağa niye ediyorum? Çünkü çok etki altında kalıyor. Ama ailesi, ama özel hayatı. Okan yani Buruk İdare etti Torreira'yı.
1: Bence iyi kontrol etti.
0: Zaten yani Okan Buruk o iletişimi kuramasa bu kadar yıldız, bu kadar iyi futbolcu problem de olabilir.
1: Tabii, tabii. Geçen sene Icardi ile Osimhen arasındaki şeyi hiç birbirine yansıtmadı. Ve o şampiyonluğu getirdi. Geçen sene çok büyük sürtüşme olabilirdi. O hocanın başarısı. Doğru durdu, doğru planladı. Hiç ne onu üzdü ne bunu kızdırdı. Ortada yönetti ve şampiyon oldu.
2: Ama o Icardi ile ayrılışı bence yönetemediler.
0: Sana ya o ayrı.
1: Ya o bak, kulüp

0: Türklerin bir mental yapıları var.
1: Ben yani bazen Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbeyin, yani başkan açıklama yaptı zaten. Hocam biz beraber, ki o başkan kendi görev süresi içerisinde Okan Hoca ile çalışmayı hep istedim. Bir de insan olarak ve teknik adam olarak ben Okan Burun böyle bir başkanın işini rahatlatabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sadece mesele Icardi ve Osimhen değil hocam, ya da Torreira değil. Hı hı. Yönetimle de o diyaloğu, iletişimin olması bence değerli. Yani ben 4 senede bir tane Okan Buruk yönetim krizi haberi yapmadım.
0: Ama demek ki doğru bir planı mı?
1: Yani normal şartlarda bu kadar üst seviye başarılar varsa bir kriz olması lazım. Birilerinin bunu sahiplenmesi lazım. Rol çalması lazım ya da. Yani ne, kimse şey yapmadı. Normal şartlarda Okan Buruk da, ben o tevazu, çok mütevazi bir insan. Tevazu yani sahibi. Sayın Dursun Özbek de öyle. Yani normal şartlarda çatışma olur böyle bir başarı ortamında.
0: Yani çok
1: üst, ben o çatışma çok...
2: Ama başarıların da olması bence bunda biraz etken. Yani ciddi bir başarısızlık söz konusu olsa
1: biz işte
2: olsa,
1: başarının olduğu yerde çok krizler olmuştur. Başarı sahiplenme noktasına.
0: Çok iyi giderken bile yönetimle çok krizler oluyor. Oyuncu tercihlerinde, oyuncu işte transferlerinde. Ama o toplara Okan girmedi. Yönetim iyi karar, iyi bir oyuncu getirir. Biz de oynatırız dedi. Allah'a var. Bazen krizi yönetmek çok önemli. Eğer fevri olursanız hata yapıyorsunuz. En küçük bir hatanızda da size bedeli ağır oluyor. Okan o krizleri çok doğru ve çok iyi bir planlama ile yönetti.
2: Ya bu sezon hiçbir zaman işte üzerinde baskı var bu sezon biraz daha. Bu da bence fazla rakip olmasından kaynaklı olabilir. Ya son yıllara baktığımızda, bir de bu yıla bakarsak, ya Trabzonspor ciddi şekilde için içinde. Beşiktaş aynı şekilde.
0: Ama şöyle bakın. Yani şimdi Galatasaray kadro yapısına bakıyorsun. Hı hı. Abi 4 senedir aynı kadro. Ve hepsi milli oyuncu. Şimdi taraftar
1: sen
0: istiyor
1: 400 milyon euro.
0: Bak şöyle, bir de taraftar istiyor ki her sene birileri gitsin, birileri gelsin. Ya o zaman başarı olmaz. Galatasaray'ın taraftarın en büyük hatası bu. Yapboz'la kulüpler gitmez.
1: Ben Galatasaray taraftarı, Barcelona taraftarı olsaydı sıkılırdı abi. Yamal sıkmaya başlardı.
0: Ya çünkü niye hep çalım atıyor?
1: Oyun sürekli pasmaz, sıkılıyoruz abi diyor.
0: Ama işte yani taraftarın da bazen bazı şeyleri iyi idrak etmesi lazım. Niye?
1: Ama futbolu biliyor Galatasaray taraftarı. Hayır. Niye hocam? Dedi ki ya gecikiyorsunuz. Yapın. İyi bir orta saha alın. Yani dünyada bizim futbol zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, bizim taraftarlarımız futbolu biliyorlar. Yani o yüzden
0: biraz aşırı biliyorlar ama.
2: Fazlası zarar mı?
0: Ya tabii canım, yani şimdi bir sınır var. Yani kulüplerin de maddi anlamda aslında çok büyük külfetler var. Yani şimdi bakıyorsunuz Trabzon Salah'ı aldı, Beşiktaş Trabzon'u, Vlahovic'i aldı, Galatasaray Osimhen aldı. Artık Türkiye Ligi hakikaten farklı bir seviyeye geldi. Hı hı. Gerçekten yani insan dikkat edin, eskisi gibi değil artık, statlar full. Ve dolu. Yani çünkü niye, insanlar yeni heyecan geldi, yeni oyuncular geldi. Acaba ne yapacak? Gelişecek mi? Gidecek mi? Çünkü talep arttı. Ha bu paraları öderler mi? O da çok zor işte.
2: Peki Galatasaray milli arayı nasıl geçirecek? Şimdi birçok oyuncu milli takıma gitti. Birazdan Fenerbahçe'yi konuşuruz. Orada biraz daha 11 oyuncularının burada olduğunu söyleyeceğim. Ama Galatasaray'da Okan Hoca'nın nasıl bir planlaması olacak milli ara için?
1: Şimdi milli arada bir kere 14 tane oyuncusu milli takımlarda olduğunu belirteyim.
2: Evet.
1: Milli takımlarda olmayıp sakatlıkları bulunan 3 isim var. Hatta 4 isim var. Orada kritik isim Osimhen, Osimhen, Salah ve Lemina. Bunlar milli takımlara gitti. Gitmediler. Burada Galatasaray sağlık heyeti, bu ülke federasyonlarının sağlık heyetleriyle görüşerek detaylı olarak durumlarını aktardılar ve netice itibariyle bu futbolcular milli takımlarına gitmeyecekler. Bu bence önemli. Uzun bir milli ara bizi bekliyor. Trabzonspor maçı sonrası 3 gün çalışma, daha sonra 5 günlük izin verildi. Pazartesi yeniden başlanacak. Şimdi bu milli arada benim en çok merak ettiğim konu sakatların durumu ne olacak? Benim aldığım bilgi 3 futbolcu da bir kere hazır olacaklar. Yani
0: 20 gün ara var.
1: Osimhen, Lemina, evet. Salah. 3'ü de milli ara sonrası Kasımpaşa maçında oynayabilecek durumda.
0: Aynen doğru.
2: Bu güzel.
1: Bence Galatasaray için hakikaten büyük güzel avantaj. Bir haber.
0: Büyük avantaj.
1: Bunun dışında Singo mesela, hani onun durumu merak ediyor. Singo'da da şöyle bir problem var. Durumu biraz daha bu futbolculara göre daha sorunlu, daha sıkıntılı gözüküyor. Singo Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçıracak.

0: görünüyor. Yani milli ara sonrası
1: ama yani şu sorunu kesiyorum. Singo'nun kronik bir sakatlığı.
0: Kronik değil. Yani bu özellikle altı çizildi. Bu başka bölgede darbeye bağlı bir sakatlık. Yani söylenen bu. Ama çok fazla sakatlanmaya başladım.
1: Aynen.
0: Ya ben Singo'nun şimdi mesela bakıyorum sallayı sakat. Galatasaray'da bir sağ bek problemi. Galatasaray'ın Singo'ya ihtiyacı var. Singo sakat. Galatasaray'ın Çağlar'ı olmamalı. Nasıl bir dönem Fenerbahçe ne zaman Çağlar'a ihtiyacı olsa Çağlar sakat. Bir süre yeter artık dediler. Yollar ayırdılar ondan sonra. Şeye bakıyorsun. Galatasaray'a ben Singo'ya 30 milyon euro bonservis verdim.
2: Ama ihtiyacı
0: 5-6 milyon euro senelik ücreti var. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Sakat. Sürekli sakatlanıyorsun
1: i̇şte
0: yani.
1: İşte ben o yüzden siz daha iyi biliyorsunuz ya.
0: Çağlar Söyüncü'nün fil dişi versiyonuna sahip olmamalı Galatasaray. Hani bir süre sonra böyle şey olur. Lanse edilir. Hani birikmeye başladı. Ama
1: çok çünkü sakatlanıyor yani.
2: Gerçekten. Ve uzun da sürüyor sakatlanıyor.
0: Nerede şöyle, o bardak nerede taşar bilmiyorum ama yani Barcelona maça geliyor. Yani hala sağ bekte sallay diyorsun.
2: Ama mesela o bölge uzun süredir böyle yani.
1: Aslında
2: Singo geçtiğimiz yılda sakatlanıyor. Şalay'ın nasıl bölgesi değil.
0: Kaan falan.
2: O bölge niye düşünülmedi mesela?
0: Kaan ne zaman oynasa zaten atıldı hocam. Alkmaar Prag maçları birbirinin aynısı kırmızı kartlar. Yani Kaan Sabik performansı da iyi değildir yani. Tamam. Yani takıma faydası oldu ama son dönem performansı istenen düzey değil. Sabek performansı da dediğim gibi kritik maçlarda hep atıldı.
1: Ama işte Singo...
0: Alkmaar ve yani Prag maçlarında atılması da tesadüf değil.
2: Peki kimdir Singo ve Şalay'ın olmadığı senaryoda yok, asıl Sabek?
0: Yok, orada bir tek şey var. Yani onu biraz düşündüğüm vakit ben aslında Barış Alper Yılmaz'ın Sabek'e evrilmesi gerektiğini savunanlardan biriyim.
1: Birkaç kere galiba oynattı değil
2: oynadı,
1: mi?
2: Evet.
1: Sanki ben geçen sene ilk başlarda
0: Barış Alper Sabek oynarsa geriden gelmenin ve fiziksel olarak
1: daha boş gelecek.
0: Avantajlarını kullanacak. Yani Barış Alper bugün nasıl Ferdi Elmas sol bek evrildiğinde Premier Lig'de bugün çok üst seviyedeyse ve bence Arsenal, Manchester falan yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ferdi sol bek evrilmesi çok doğru oldu. Barış Alper de sağ bek evrilirse kariyer arasından belki daha sağlıklı olacak. Çünkü ön tarafta biz Barış'tan ince işçilik gol asist bekliyoruz.
2: Evet.
0: Yani bu başka bir şeydir.
1: Ama fiziki verilerini iyi kullanıyor.
0: Kullanıyor. Yani. Zorluyor.
1: Evet,
0: ama sağ bekten geriden geldiğinde de fark yaratabilir.
1: Boş gelecek savunmadan geldiği için.
0: Yani bir alternatif olarak belki Barış'ı oraya çekebilir. Netice itibariyle Singo şu anda yok.
1: İşte yani tabii canım çok
0: sallayı sakatlıktan çıkacak ama en kötü senaryoda ben Barış'ı oraya çekerim. Yunus'sa Yunus yoksa Sané bir şekilde sağında oynatır.
1: Ya da üçlü oynayacak. Beşli orta saha gibi oynayacak.
2: Öyle bir şey yapar
0: üçlü
2: mı?
0: Için de çok üçlü için aslında Singo mesela düşünülebilir. Singo üçlü için üçlünün sağ için ideal oyuncu.
1: Çünkü hem bek hem stoper oynama özelliği, ön libero özelliği var. Yapabilir. Doğru söylüyorsun.
2: Peki fikstürü de konuşalım. Milli aranın ardından ilk mücadele Kasımpaşa olacak. Bu Ramspark'ta oynanacak bu mücadele. Kasımpaşa maçının hemen ardından bir Barcelona karşılaşması var. O da Ramspark'ta oynanacak ama öyle bir Barcelona geliyor ki yani skorlarla hepimizi de korkuttu açıkçası.
1: Ama Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde hakikaten maçları iyi oynuyor. Liverpool da gelecek dediler. Galatasaray çok oynadı yani. Öyle değerlendirmemek lazım.
2: Bu kadar formda
1: ama bak gelmemiş. bazen bazı maçlara oyuncuları konsantre etmenize gerek yok. Onlar o büyük oyuncuların ne olduğunu biliyorlar. Aslında onlara karşı daha rahat önem alıyorsun. Bilmediğin takımlar daha riskli, daha tehlikeli. Çünkü Barcelona'nın takımıyla yani geçen sene Liverpool'un takımı kötü müydü? Çok daha üst düzey kaliteliydi yani. Bir de Liverpool yani İngiltere Ligi biraz daha biliyorsun sert, kuvvetli ve savaşan oyuncularla oynuyor. Barcelona biraz daha ayağa pas yapan, biraz daha yumuşak oyuncularla oynanıyor. Ama Galatasaray içeride taraftarıyla bir bütün olduğunda hakikaten çok farklı bir takım oluyor. Onu iyi değerlendirmek, iyi etmek lazım. O yüzden yani Barcelona için de hiç kolay geçeceğini düşünmeyin yani şeyin maçın. Ben Galatasaray'ın Barcelona maçının böyle Barcelona'nın istediği gibi kolay bir maç olacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Sen ne dersin Nevzat Barcelona maçı için?
0: Ya hocama katılıyorum. Sonuçta yani Galatasaray'da Galatasaray'dır. Yani Osimhen'i, Leao'su, Sané'si, Torreira'sı, Barış'ı, Yunus'u, Sanchez'i, Uğurcan'ı. Yani Galatasaray bir elçi değil. ya da Getafe değil. Yani bir Şampiyonlar Ligi'nde Valencia değil ya da Şampiyonlar Ligi'nde yine Barcelona, çünkü Barcelona gelene gidene 5 attığı için Feyenoord'da, bir Feyenoord'da değil bence, Feyenoord'dan da iyi Galatasaray. O yüzden Galatasaray için bir meydan okuma maçı olacaktır. Bu takım ki bu vizyonla hareket eden bir camiadan bahsediyoruz. Bu transferleri yaptıysa ve 400 küsur milyon euroluk bir değeri varsa Barcelona maçına da teslim olarak çıkmayacaktır herhalde. Ben Galatasaray'ın açıkçası bir fırsat olduğunu düşünüyorum Barcelona maçının. Okan Hoca için de bir fırsat. Galatasaray'ın bu kaliteli kadrosu ya da ışık vadeden, umut vadeden bu kadrosu için de bir fırsat. Yani Galatasaray herkesin favori gösterdiği, bütün dünyanın gözde üzerinde olduğu bir Barcelona'ya karşı ben açıkçası çok da karamsar değilim. Zaten otomatikman Barcelona çıktığında sıfırı yazdık. Ama Ramspark'ta inanılmaz bir taraftar var. Yani bizim taraftarımız, bu bütün statlarda böyle bizim takımlarımızın maça etkisi başka oluyor.
2: O gün, her gelen de söylüyor zaten.
0: Ben Osimhen'e sahipsem, ben Lao'ya sahipsem, ben bu yıldızlara sahipsem, ben bir şeyi de hayal edeyim mi zahmet? Ben bu hayali kuramayacaksam zaten niye yani şey yapıyorum ki? Yani bu yatırımları yapıyorum ya da niye takımı destekliyorum? Yok, Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman umut vardır, hayal vardır. Olmalıdır da ve bu kadroda hayal etmeli. Bay, Okan Hoca için de bir fırsat. Şimdi Okan Burun Hocam, ben 4 senelik Galatasaray kariyeri, ligde zaten büyük başarılar var. Avrupa'da geçen sene son 16 yaptı Galatasaray. Galatasaray ve Okan Burun, Galatasaray'da özellikle bu özellikle İngiliz takımlarına karşı ciddi başarıları var. Ben Okan Hoca'nın da CV'sine bir Barcelona zaferini yazdırmak isteyeceğini düşünüyorum. Okan Buruk'a da yakışır bu arada bir Barcelona galibiyeti. Kolay değil. Zaten Yamal varsa, Rafinha bu kadar formdayken, bu kadar çok seçeneği varken, ama Barcelona'da şimdi gelene gidene 5 atıyor ama kusursuz bir takım değil. Savunmasında
1: her takımın bir zaafı var canım. Her takımın bir zaafı var. Doğru, katılıyorum sana.
2: Mutlaka, ama da dikkat edilecektir.
1: Ben çok zor bir maç olacağını düşünüyorum şahsen.
0: Belki de Galatasaray için Barcelona bir fırsat olacak. Yani niye? Çünkü
1: aslında test edecek.
0: Beklenti çok üst seviyede.
1: Kendini test edecek Galatasaray. Gerçekten Galatasaray işte yıprandı, işte geri plana düştü Trabzon. Bu aslında bir test maçı. Oyuncuların da bir diriliş maçı olabilir.
0: Biz böyle diyoruz Barcelona için de. Şimdi Barcelona bu sene gelene gidene 5 atıyor ama ya dediğim gibi Elche ya da Valencia değil Galatasaray. Leao'su var.
1: Bir de deplasmanda İspanyol takımları biraz sıkıntılı yaşıyorlar, biliyorsun sen de.
0: Evet.
1: Yani çok böyle deplasmanda İspanyol takımları çok ezici üstünlükle oynayan bir takım değil. Ayağa pas yaptığı için. Ya
2: evet, ama Galatasaray'ın savunma hattı
1: O maçlarda çok farklı oluyor.
0: O gün ekstra olacak her
1: çünkü
0: şey.
1: Çünkü niye biliyor musun? Dünya seyrediyor. Bütün oyuncular kendilerini kanıtlamak zorunda.
2: Motive olurlar.
1: Oyuncu, bak, derbi maçlarında oyuncuları konsantre etmemize gerekiyor.
0: Sen düşünme. Galatasaray mesela 2, Barcelona 1. Bütün ajanslar son dakika geçiyor. Bu nasıl bir gurur olur ya? Yani bunun ya vereceği has, bütün ya,
1: Türk
0: ajanslar.
1: Türk futbolu için önemli.
0: Hakikaten de yani Barcelona şu seviyedeyken, bu form durumdayken Galatasaray'ın alacağı bir galibiyet çok sükseli olur. Şampiyonlar Ligi'nde o zaman Galatasaray bir şey olur. Yani bu fikstüre rağmen biz bir şeyler yapabiliriz.
1: Ya, tabii.
2: Peki ben sana tam tersi senaryoyu sorsam. Farklı bir mağlubiyet söz konusu.
0: Genel beklentik 3 mi atacak, 5 mi atacak, 7 mi atacak? Bu zaten klasik ortalama bir futbol izleyicisinin beklentisidir.
2: Evet.
0: Ben de diyorum
2: yine
0: ki Galatasaray...
2: Yine Okan Hoca'yı mı gösterecek?
0: Ben de hayır. O zaten şey yani Barcelona'ya farklı yenilmek... Real Madrid de gidip yenilebilir Barcelona'ya. Bu
2: evet,
0: şey değil.
2: Evet.
0: Uç şey değil yani. Yani bugün Feyenoord 5-7 Barcelona'dan. Van Bronckhorst'un koltuğu mu sallandı? Hayır.
1: Ama Avrupa ile biz farklıyız ya. O yüzden söyledik.
2: Hemen eleştiri gelecek.
1: Biz severken döveriz, döverken severiz. Öyle bir halk olduğumuz için.
0: Şöyle, Chelsea'den 5 yiyip UEFA Kupası'nı almıştı da var Galatasaray'ın. O yüzden hani şey yapma. O farklı yenilgiler
2: yok,
0: bazen...
2: Ben sadece sormak istedim. Peki Galatasaray'ı yavaştan noktalayacağım. Ekleyeceğim bir şey var mıydı?
0: Hocam belki...
1: Yok yok yani hiç, ben inşallah diyorum başarılı olur. Kazansınlar abi. Türk futbolu açısından önemli yani böyle
0: o
1: maçlar.
0: O yokluk dönemlerinde zaferlerde imzası olanlardan biridir

0: Evet, hocam, hocam. O yüzden o şeyi bilir. Şimdi yokluk da yok pek hocam.
1: Ya şimdi her şey değişti. O yüzden ya futbol aslında futbol da değişti. Atletik oyuncularla oynuyorsun. Alanlar daraldı. Koşucu oyuncular var. Eskiden 5 kilometre koşan oyuncular bir şey olacak. Şimdi 14 kilometre koşuyor. Gerçekten alanı daralttı oyuncular. Ve inanılmaz koşuyorlar. Yani futbol kültürü, futbol şeyi, kafa yapısı çok değişti.
2: Tabii.
1: Yani artık topu geçecekler. Öyle gözüküyor yani. Başarılar deriz. İnşallah başarılı olurlar.
2: Peki.
1: Bizim açımızdan iyi olur yani.
2: Aynen öyle. Avrupa'da umarım tüm takımlarımız başarı elde eder. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Yine burada da milli arayı konuşalım. Az önce de bahsetmiştim. İsmail Hoca milli arada önemli oyuncularıyla 11'de değerlendirdiği isimlerle çalışma fırsatı yakalayabilecek. Ederson var biliyorsunuz, gitmedi. Semedo, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood gibi isimlerle çalışabilecek. Bu önemli tabii bir teknik direktör için.
1: Kaliteli isimler kalmış. Yani.
2: Evet.
0: Ederson gitmedi.
2: Gidenleri de söyleyeyim.
0: Ederson gitmediden ziyade çağrılmadı. Yani zaten gitmeyenler çağrılmamış oluyor da. Şu an. Ederson niye çağrılmadı? Ancelotti orada başka bir şeye gitti. Daha genç isimler artık. 2030'u hedefliyor Brezilya. Ama o yüzden sadece Ederson değil, Alisson falan da çağrılmadı.
1: Ya artık yapılanmaya gitmek zorunda.
0: 2030 yani. Diyor. Ancelotti ben yani 2030 hedefli. 2030 çerçevesinde daha çok Brezilya ağırlıklı oyuncuları çağırdım.
1: Hı hı. Yani orada oynayan oyuncuları genelde tercih etti herhalde.
0: Yani bu tabii isimlere baktığımızda Fenerbahçe için bir fırsat, bir şans. Ben
2: gidenlere de söyleyeyim. Kerem, İrfan Can, Oğuz, İsmail, Bartu, Şikrinyar, Ake ve Opong. Milli takımlara davet
1: mesela
2: alan
1: Opong
2: isimler.
1: Opong iyi futbolcu ama bir türlü Fenerbahçe'de şans bulamadım.
2: Ha, kim dediniz?
1: Opong.
2: Opong.
1: Ya iyi futbolcu yani. Mesela Galatasaray'ın aldığı stoper de iyi oyuncu aslında. Leipzig'den aldı. Ama ya hazır değil ya da...
0: Hazır değil.
1: Değil mi? O atletik oyuncu yani.
2: Fiziksel anlamda evet. Değil mi? Hazır değil.
1: Yani o iyi oyuncu. Ben birkaç kere seyrettim.
0: Hocam Paris Saint-Germain'in Leipzig'i var. Zaten hani ya
1: iyi
0: sıradan
1: oyuncu. Ben
0: takımlar
1: seyrettim,
0: yok.
1: Seyrettim. Bir de genç o yani.
0: 21.
1: Aslında iyi oyuncu da bir türlü herhalde sıra gelmedi ona bence.
0: Bu ara Fenerbahçe için... İyi geldi diye düşünüyorum. Hem mental olarak hem gerçi formdayken hani bir ara verildi ama
2: bir de
0: olsun. Moral iyiydi.
2: Moralle girmek önemliydi bence.
0: Bazen her şeyden daha önemlidir moral. Paradan da yani o an moraliniz yerinde olsun.
1: Bence bir de Asensio için de iyi oldu.
0: Asensio
2: evet,
1: düzelmesi açısından
2: olacak,
1: daha iyi olacak. Daha sağlam, daha dirayetli gelecek.
0: Mesela Galatasaray'da bir an önce lig başlasın da bir kendimize gelelim havası vardır. Fenerbahçe şu an hava güzel.
1: Tabii aslında çok sıkıntılı bir süreçten kafasına, güzel bir havaya geldiler.
0: Yani
1: öyle bakmak lazım.
0: Kafanı yastığa koyduğunda huzurla uyuyabiliyorsan senden mutlusu yoktur.
1: Doğru.
0: Senden mutlusu yoktur.
1: Doğru.
0: Dünyanın en pahalı yatağını da alsan
1: rahat uyumuyorsan hiçbir anlamı yok.
0: En pahalı yatağını sen uykuyu alamazsın. Uykuyu satın alamazsın.
1: Mümkün değil.
0: Eğer huzurun yoksa dünyanın en pahalı yatağı da olsa değil mi? Uyuyamazsın. Yani. Ama huzurun varsa dünyanın pahalı yatağını almana gerek yok. Basit bir yerde de kıvrılır uyursun.
2: İsmail
0: o yüzden
2: Hoca huzurlu mu sence?
0: Şu an İsmail Hocam
1: aslında
0: uyuyor.
1: Bence aynen katılıyorum. Mutlu ve huzurlu. Şimdi biraz daha önü açıldı, biraz daha rahatladı, nefes aldı. Yoksa öbür türlü tedirgin ve stresliydi İsmail
2: evet,
1: Hoca.
2: Evet.
1: Çünkü gittin geldin, maç berabere bitti. Yani acaba ne olacak? Yani böyle bir galibiyet hem Fenerbahçe camiasını biraz daha böyle bir nefes aldırdı. Hı hı. Hem de İsmail Hoca açısından da güzel bir sonuç oldu. Gerçekten uzun yıllar sonra da 8-0 gibi büyük bir galibiyet aldı. Yani herhalde ilk defa bu kadar gol
2: en
1: attı.
2: Farklı galibiyeti
1: evet,
2: Fenerbahçe'nin.
1: Yani öyle ya da böyle ligde oynayan bir Eyüp. Yani küçümsersin. Bana göre iyi bir sonuç yani. Fenerbahçe açısından çok iyi bir sonuç. Yani 10 da olabilirdi yani. Hatta
2: olabilirdi,
1: bizim rekoru
2: evet.
1: Kıracaklardı.
2: Özsonucu için kötü oldu biraz.
1: Efendim?
2: Özsonucu için.
1: Ama birileri kalacak, birileri
2: evet,
1: gidecek.
2: Tabii.
1: Yani bu antrenörü o kadar basit, o kadar kolay ki. 25 oyuncuyu gönderemezsin. En kolay harcanacak şey o. Bir tane hoca var, tabii. O gönderecek. Ama nasıl başarırsan, ön plana çıkıyorsan, başarısızsan da göndereceksin. Yani bu aslında doğanın ve futbolun kanunu böyle.
2: Tabii. Oyunculara biraz parantez açalım. Vedat Muriç'ten bahsedebiliriz bence. Son maçta 4 gol atan isimdi. Biraz da bir Lukaku mu acaba daha çok kullanılacak? Vedat mı diye de konuşuyorduk burada ama Lukaku da çok hazır gözükmüyor.
1: Yani şu anki Lukaku'nun hazır olduğunu zannetmek çok zor. Yani hem kilo bakımından hem

0: Lukaku bence hazır olmaz da zaten. Yani bu saatten sonra Lukaku ne olacak? Yani şey incecik falan olacak hali yok adam. Buydu zaten. Yani ilk,
1: çok kül almış.
0: Yani yaşının getirdiği handikaplar da var ama zaten bir sakatlık falan. Geçen sene doğru yani
1: fazla oynamadı.
0: 90 dakikası yok.
2: Çok az. Dünya Kupası'nda
0: sonra Dünya Kupası. Ama yani bunu yaparken biz çok böyle değişkenlik gösteriyor yorumlarımız. Bir hafta önce Lukaku ile Antep'te başlayan da İsmail Kartal'dı. Yani o kadar evet, hani evet. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani siyahla beyaz gibi.
1: Yanlış bir tercih ama demek ki hocam.
0: İşte bedeli zaten yenilgi oldu.
1: Yok, beraber
0: yani
1: kaldılar Antep'te.
0: Lukaku'nun fiziksel durumu, form durumuna baktığımız vakit Roma maçı sonrası Antep gibi zorluk derecesi yüksek bir deplasman için Lukaku tercihi doğru değildi. O yüzden Vedat konusuna katılıyorum. Ha bana sorsan Vedat, Lukaku, Fenerbahçe daha iyisini de belki alabilirdi. Ama zaman azdı, Şampiyonlar Ligi faktörü vardı. O yüzden Vedat tercihini ben yadırgamıyorum. Ama Lukaku sonradan belki yerine başka profil bir oyuncu alınabilirdi. Orada hocama katılıyorum. Hı
2: hı. Ya da belki Talisca gitmeyebilirdi. Yani son saniyeler hocam birkaç zaten, cümle alayım.
1: Zaten en büyük hataları Talisca. 6 tane gol atmış, Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş bir oyuncuyu götürüyorsunuz. Yani akıl alacak gibi bir şey değil. Yani zaten İsmail Hoca'nın en büyük sıkıntılarından ve bırakmalarından nedeni oydu aslında. Bir tane oyuncu istedim kalmadı. Onu da gönderdiniz.
2: Fred'i diye. De kalmasını istiyordu.
1: Ya Fred olur olmaz. Ama Talisca'yı çok istiyordu. Çünkü hakikaten çok iyi işler yaptı. Geçen seneyle bu sene arasında Talisca'nın çok farkı vardı.
2: Peki bir virgül koyalım değerli izleyenler. Spor Ajansı'na saat başında tekrar buradayız. Devam edeceğiz.
3: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Manuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone.
4: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek.
3: Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde çekti. Topuk pası Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi.

0: kuvvetli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Tarafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
3: A Spor'da.

0: Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz değerli izleyenler. İlk saati Fenerbahçe konuşarak bitirmiştik. Yine bir Fenerbahçe ile giriş yapalım bu bölüme de. Şu konuyla girmek istiyorum. Biz de haberlerimizi sizinle paylaşmıştık ilk saatte. Maçların ilk yarılarında Fenerbahçe'nin daha skorer bir görüntü çizdiği ön planda ilk hafta maçlarına baktığımızda. Bu bir takım için hangi avantajları beraberinde getirir?
2: Ama şöyle avantaj işte... Oyun uzadıkça düşüyor rakip. Çünkü önde baskı yapıyorsunuz, kaptığınız topları gol atıyorsunuz. Ama ikinci yarı Fenerbahçe takımı o zaman oyundan düşüyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçında da aynısı oldu.
1: Evet.
2: Fenerbahçe önde baskı yaptı, golü buldu. Ne zaman Beşiktaş golü buldu, ikinci yarı tamamen artık oyun Beşiktaş'a döndü. Çünkü bazen idareli kullanmak zorundasınız. Baskı, pres belirli bir sınıra kadardır. Çünkü oyuncunun da bir gücü, bir dayanıklılığı var. Devamlı baskı yapacak, 90 dakika baskı yapacak takım şu ana kadar dünyada yok. Çünkü belirli sürelerde, belirli alanlarda baskı yapabilirsin. Çünkü onu kaldırabilecek insanlar robot değil. Yani işte düğmeye bastım, devamlı koşacak.
1: Tabii.
2: Bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Olmadığı zaman da sonuçları ağır oluyor.
1: Şöyle baktığımızda tüm maçları baz alarak 7 Avrupa 13'te 13 resmi maçta toplam 25 gol kaydediyor Fenerbahçe ve bu 25 golün 17'sini ilk yarıda atıyor. Hızlı bir başlangıç.
3: Ya ben böyle bir istatistiği tercih etmezdim, onu söyleyeyim. Yani maçın ikinci yarılarında açılan ve daha çok gol atan bir takımı kişisel olarak tercih ederim. Bilmiyorum, hocam teknik olarak belki daha iyi şey yapar, açıklamasını yapar. Ya bu bana şeyi gösteriyor. Yani Fenerbahçe takımı 11'inde 30 yaş üstü 7 futbolcunun bulunduğu bir takım. Yani
1: evet.
3: Fiziksel olarak depoları ikinci yıllarda ortaya çıkan bir takım haline dönüşüyor. Bu evet tecrübeli bir takım olmak bazen avantajdır ama yani artık günümüz futbolunda 90 dakikanın her anında üst seviye performans sergilemen gerekiyorsa az önce koşu mesafelerinden bahsettik. Yani bu istatistiksel veriler aslında çok

0: şey değil. Yani zirveye götürecek ya da sizi şampiyonluğa götürecek şey değil. Sonuçlar değil diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Şöyle bakmak lazım. Şu anda ligin en yaşlı takımı Fenerbahçe.
2: Evet.
1: Lukaku 33, Vedat Muriç 33, Ake öyle, Samedo öyle. Yani Fenerbahçe'de genç oyuncu sayısı çok az.
0: Çok az.
1: Evet, Fenerbahçe tecrübeli olduğu için bir an önce işi bitirmek için ilk yarı saldırıyor. Hı. İkinci yarıda tamamen artık
0: sonuç gelmezse ne olacak? İşte
1: sonuç gelmediği zaman da sükût hayali uğruyor. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. İlk yarıda bulduğu gollerde hep ikinci yarıda goller yemiş. Şeylerine bakın. Hep ikinci yarıda goller yemiş. Yani oyunu sadece önde baskı yaparak sürdürebilme şansınız diyorum ya. Yani bir takım en fazla 25-30 dakika, bilemedin 40-45 dakika baskı yapar. Yani belirli bir şeyden sonra, hele takımınız belirli bir yaşın üzerindeyse, artık o daha da düşmeye başlar.
2: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi Greenwood. İlk yarı inanılmaz iyi şeyler yapıyor. İkinci yarı o da artık yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Niye? Artık takım ona top getiremiyor. Getiremeyince o da geriden alıp mesafe kat etmeye çalışıyor. Hmm. Orada da sıkıntılar başlıyor. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi önde baskı yapıp devamlılığını getiremiyor çünkü. Hiçbir takım getiremedi bugüne kadar.
2: Şimdi bir fikstür geldi ekrana.
0: Hocam Greenwood'un biraz...
2: Buyurun.
0: Ya takım Greenwood'u yukarı çekecek şekilde oynamıyor. Ya da yardımcı olmuyor. Aslında Greenwood çok özel bir oyuncu.
1: Aynen, aynen.
2: Kerem için de bunları söylüyorduk.
0: Hayır, ama Greenwood başka seviye. Kerem de yetenekli bir oyuncu ama Greenwood başka bir seviye. Yani Fenerbahçe'nin şu anki oyuncu kadrosu Greenwood'u yukarı çekecek değil, aşağı çekecek bir oyuncu grubu. Yani yardımcı olsalar aslında Greenwood bu performansın çok üzerinde. Olmuş.
1: Aynen, aynen, katılıyorum.
0: Yani performans sergiler. O yüzden tecrübeli kadro bazen avantaj bazen dezavantajdır. Avantajlı olduğu nokta, Türkiye Ligi'nde zayıf rakipler ya da Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde favori gözüktüğü rakiplere karşı Fenerbahçe ilk yarıda pişi çeker. Hı. İkinci yarıda Rorenti'ye geçer. Kendi sahasına ya da deplasmana fark etmiyor. Ama her takıma karşı bu sökmeyebilir. Yani zorlu deplasmanlar var, derbi maçlar var. O maçlarda kora kor mücadele olacaksa Fenerbahçe yani biraz sıkıntılı geçebilir. Orada da Roma maçı mesela referans olur. Fenerbahçe tecrübeli takım olmanın mesela büyük maçlarda böyle bir avantajı da olabilir.
1: Doğru diyorsun.
0: Korakor kendini yormadan gücünü bilinçli şekilde
1: sahanın tamamına ve 90 dakikaya yayarak daha iyi neticeler alabilir. Doğru, katılıyorum. Aynen, aynen, doğru söylüyor. Ama Roma maçında ilk yarı mesela Roma inanılmaz baskı yaptı.
0: Fenerbahçe oynadı.
1: İşte demek ki Roma'nın pili bitince Fenerbahçe artık videosu yükseltti ve ikinci yarı normalde Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlara bakarsan 3-1 bitmesi lazım.
0: Var.
1: Yani
0: var.
1: Vedat Muriç ve Oğuz'un %100 kaçırdığı pozisyonlara bakarsan, ki Roma şu anda İtalya'nın en formda takımı. Yani Fenerbahçe bakmayın, bazı maçlar hakikaten çok ekstra oynadı.
2: Evet.
1: Yani Avrupa kupalarında oynadığım maçlarda hepsinde ben Fenerbahçe çok beğendim. Lyon maçı mesela orada.
2: Lig maçlarında aynı performansı görebiliyoruz.
1: İşte bazen oyuncuları her maça konsantre edemiyorsunuz. Hele Avrupa'dan sonraki maçlar hep sıkıntılı. Bak Beşiktaş tosladı mesela. İnanılmaz bir Marsilya maçı oynadı.
2: Evet.
1: Ama ligde tosladı. Çünkü yanlış zamanda yanlış ekiple oynadı. Ama Fenerbahçe şeyde Avrupa kupalarında inanılmaz oynadı. Hı hı. Mesela Roma maçı ikinci yarı bana göre mükemmel oynadı. Lyon maçı mesela, oradaki
0: Beşiktaş'ta
1: maç müthiş oynadı.
0: Beşiktaş'ta Marsilya maçı, yani hakikaten nasıl bir performans yani.
1: Ama bütün atım şey barutu orada attılar.
0: Evet. Şimdi ben şeye de katılmıyorum hocam. Yani Marsilya ile oynuyorsan ideal kadroyla çıkacaksın. Ülke futbolu, yani bizim Avrupa kupalarını önemsememiz gerekiyor. Yani orada rotasyon hayır. Yani ben Beşiktaş'ın Marsilya zaferinin hakikaten yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha geniş bir kadro olabilirdi.
1: Doğru,
0: o ayrı.
1: Doğru.
0: O ayrıca tartışılabilir. Netice itibariyle Fenerbahçe açısından baktığımızda yani bu yorumlarımıza gelgitler olacak yani. Ama görünen o ki Fenerbahçe devre arasında bir ince dokunuş yapacaksa biraz daha gençliğe, biraz daha işte atletizme yapmalı.
2: Nereye mesela yapıyorsun?
0: Yani o işte ne bileyim, pozisyon itibariyle yani bir santrfor dokunuşu olabilir mi? Acaba Lukaku götürebilir mi? Şimdi Lukaku'yu da aslında yabana atmamak lazım. çok geniş alan değil ama oyunun kapağını

0: da kilitlendiği noktalarda Lukaku Belçika bir takımda bunları
1: alır,
0: yaptı.
1: Alır, döner, büyük vurur. Takım
0: atacak yani, bu golleri atacak. Yani Vedat'ın her zaman bu fiziksel seviyesiyle işte ne bileyim.
1: Aynı devam ettiremeyebilir diyorsun.
0: Olmayabilir yani. Orada ince işçilik gerekebilir. Orada Lukaku belki ligin ikinci arasında biz Lukaku'yu daha farklı görebiliriz.
2: Aslında Fenerbahçe'nin kadro yapısı çok zengin ve kaliteli. Evet. Yani baktığınız zaman hakikaten kaliteli oyuncular var yani. Öyle yaşlı kadro diyoruz ama hakikaten kaliteli ve tecrübeli oyuncular var. Yani Skriniar Slovenya milli takımının kaptanı. Akeyi Hollanda, yani Samedo Portekiz. Yani baktığınız zaman hakikaten çok kaliteli bir kadrosu. Gendüzü falan. Gerçekten kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe sadece aynı tarz oyuncuları almakta sıkıntıları var. Yani santraforlardan biri daha süratli, daha çabuk bir santrafor alabilirlerdi. Yani iki santraforun da aynı seviyede, aynı size'de olması Fenerbahçe açısından bana göre yanlış. Yani bir, mesela milli takımdan oynayan Oğuz var bir kenarda. Bir kenarda evet. Greenwood var, Kerem var. Bunlar milli takım oyuncuları. Öyle ya da böyle hepsi milli takım oyuncusu. İsmail'in var. Yani oynatmadın İsmail var. Kante ile Gendüzü ile oynuyorsun. Yarın öbür gün Asensio'yu koyacaksın. Yine ikili Kante Gendüzü yapacaksın yani. Fenerbahçe'nin oynayabileceği çok plan ve çok değerli oyuncuları var.
3: Şimdi ligde milli aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanı oynayacak Fenerbahçe. Rize maçının ardından Avrupa'da Aston Villa deplasmanı geliyor.
2: İşte orada iyi bakmak lazım. Böyle maçlar takımların hakikaten ivme yakalayıp yakalamadığını görüyorsun.
3: Evet.
2: Nasıl Galatasaray burada Barcelona'yla oynayacak? Galatasaray ivme katıp katmadığını biraz daha ligde daha iyi yerler.
0: Mesela şey yapamıyorum hocam. Yani normal şartlarda Aston Villa geçen sene Avrupa Kupası aldı. Yani bu sene yapılanmaya gitti. Manzan yani
3: 5 maç oynadılar. Bir galibiyet var. O da Tottenham'a karşı.
0: Tottenham'ın deplasmanında çok yendiler. Tottenham'ın çok ekstra oynadılar. Ama bu sene kötü başladılar. Geçen sene de aslında kötü başlayıp sonra iyi bitirmişlerdi.
3: Ama işte ligde kötü başlayanlar bence Avrupa'da çok daha farklı performans sergiliyor. Aston Villa da öyle oldu. Brugge'yi yendi hemen.
2: Şu anda İngiltere Premier Ligi'nde oynayan yani Aston Villa sıradan takım diyor. Adamlar geçen sene Kupa UEFA Kupası
3: onlara göre sıradan.
2: Yok yok. Hiçbir milli olmayan oyuncu transfer edemiyorsun. Yani oturum vermiyor.
0: Manzan bir çok ekstra bir oyuncu İsviçre milli takımı.
2: Yani ama sıradan takım dediğimizin bütün oyuncuları milli oyuncu.
0: Ama şu yani bana mesela Aston Villa deplasmanı bazı şeyleri hayal ettirmiyor değil. Yani ben Fenerbahçe'nin kadrosunun, Avrupa oyununun, Roma maçındaki sinyallerin böyle Şampiyonlar Ligi'nde en azından kağıt üzerinde kafa kafaya olduğu rakiplere karşı deplasmanda ya da içeride mücadele edebileceğini hissettiriyor.
2: Şöyle bak, İngiliz futbolu bizim futbolumuza göre ters. Fiziki verilerle oynuyor.
0: Bize ters geliyor zarar yani, hocam.
2: Çünkü biz ayağı pas biraz daha fiziki yapıları biraz daha ufak olan ama İngiliz futbolu sert ve hakikaten kora kora oynayan ve çok üst tempoda oynanıyor. Oyun hiç durmuyor İngiltere Ligi'nde. Evet, evet. O yüzden oradan gelen, orada mücadele edersen, orada eğer yarışmacı olursan lige geldiğinde takımın yarısı perişan olmuş
0: oluyor. Ama hocam şimdi şöyle, yani Galatasaray mesela son dönemde İngiliz takımlarına karşı başarıları oldu.
2: Ama buradaki Liverpool yendi, oradaki Liverpool maçını sen de hatırlıyorsun.
0: Oğlum çok farklı bir noktaya çektiler. Arne Slot ortamı başka bir seviyeye çekti ve o maç, şimdi Liverpool'daki maç, Juventus maçını eksi yazarım Galatasaray'ın. Ama Liverpool maçı için bir, hakemin değişmesi son anda, son dakikada. İki, Osimhen'in kırık kolda 45 dakika oynaması. Yani tamam, haklısınız ama Liverpool'u biz burada perişan da ettik. Biz burada oynadık. Yani Liverpool'un deplasmandaki bizim 3-0'lık sonuca ben şey yapmıyorum. Orada üst üste gelen bazı silsileler var.
2: Ben İngiliz takımlarının deplasmanda içeride de her takımı yenebileceğini
0: zaten
2: düşünüyorum.
0: Zaten orada ben şey yapmıyorum. Ama Aston Villa hani böyle iyi bir döneminde değil.
2: Bence çok iyi döneminde. İyi takım kurdu ama daha yeni takım. Çünkü 7-8 tane oyuncu sattılar.
0: Gomez olsun, Manzambi olsun. Yani iyi oyuncuları var. Yeni transferlerini.
2: Çok büyük paralara sattılar oyuncuları. Birini 150 milyon, birini 120 milyon. Yani
0: zaten onu yapıyorlar.
2: Zaten bu aslında UEFA Kupası'nın tedarikçisi zaten Unai Emery biliyorsun. Çok kaliteli bir teknik direktörleri var.
3: Evet.
2: Yani İspanyol çok iyi bir teknik direktör. Yani
3: peki o maça daha var zaten. Bakalım Fenerbahçe.
2: Ama ben Fenerbahçe en zor maçlarından bir tanesini oynayacağını düşünüyorum.
3: Bence
2: İngiltere'de
3: de Avrupa'da
2: yani.
3: Öyle. Peki.
0: Vallahi ben yine de umudum var o maçla ilgili.
3: Beşiktaş'a geçelim buradan. Beşiktaş'la da biraz Nübel'i konuşarak başlamak istiyorum. Evet. Süper Lig'de 4 gol yedi. Bu 4 golün de hepsi ceza sahası dışından. eleştirildi aslında son hafta oynanan Ahmet Spor maçındaki

0: performansıyla ama liginde baktığımızda en çok övdüğümüz kalecilerinden de biriydi.
1: Şöyle bakın, Almanya milli takım kalecisi.
0: Evet.
1: İlk gole belki pozisyon hatası yapma ama ikinci golde hiçbir hatası yok kaleci. Yani gidebilecek o kadar kötü yere gitti ki top. Hiçbir kaleci de onu çıkarma şansı yoktu. Çünkü yerde sekti ve direğin dibine gitti. İkinci gol zaten savunma hatasından yediği gol. İlk gole belki diyelim ama bana göre şu anda bu lige gelmiş en iyi kalecilerden bir tanesi. Ayakları iyi, sakin. Ha, bazen risk alıyor mu? İşte aldı risk, zaten üçüncü golüydük. Yani Salih'le beraber ikisini risk aldı ama bana göre Beşiktaş'ta en iyi transferlerden bir tanesi Nübel yani. Ben Salih ile Nübel şu anda Beşiktaş'ın en iyi transferlerinden iki kişi bana göre Beşiktaş'ta.
0: Sen ne dersin?
2: İyi kaleci kötü gol yer.
1: Bu sıradan şey yapıyordum. Doğru söylüyorum.
2: Her şey yer. Jenerikli gol yer. Nübel iyi kaleci. Yani onun verdiği güven başka.
1: Aynen aynen.
2: Goller ekstraydı. Yani şeyin golü de o Orban'ın golünde de bence yani kurtarılacak gibi değil.
1: Ya belki.
2: Ya zor hocam. Pis. Hakikaten kötü bir vurdu
1: yok,
2: yani.
1: Top düştü böyle de. Yani belki çelebilir.
2: Orban'a şeye yazmam. Yani ben Ahmet maçını Nübel'e yazmam.
1: Yok. Tamamen hani, oyuncuların hatası.
2: Salih'in pozisyonunda biraz daha tabii dikkat etmesi lazım. Ama o golün benzerini Galatasaray'daydı.
1: Evet.
2: Benzer işte başka goller de izledik. Yani o yüzden şey yapmıyorum. Ahmet iyi oynadı, iyi analiz etmişti. Buna rağmen Beşiktaş ikinci yarıda yani beklediğimden daha iyi bir reaksiyon verdi.
0: Zaten evet, ve sonuna kadar maçın sonuna kadar.
1: Zaten ilk yarı Beşiktaş sahada yoktu. Yani bir şeyler üretemedi. Ve Beşiktaş'ı çok iyi çözmüşler.
0: Ve ama, o yediği golden sonra işte 2-1'den sonra 3-1 olmasa belki farklı bir şey konuşabiliriz.
1: Ama yok bak, Cagney'i mesela normalde santrafor Cagney.
2: Maç 10 dakika daha olsa var ya 4-3 oldu.
1: Yok bak, Salih'in pozisyonunda Nübel ve Salih
2: uzadı.
1: Yok, Salih'in ve Nübel'in pozisyonunda 3. gol olmasa maç farklı bir yere giderdi.
2: Tabi.
1: Bireysel hatadan golüydü. O ara Beşiktaş biraz zaten demoralize oldu.
2: Salih de işte bu maç ya her maç aynı seviyede olamayabilir.
1: Bazen oyuncular hata yapacak, yapmak zorunda. İnsanlar.
0: Peki hocanın 11'ini eleştirdiniz mi bu maçta?
2: Hocama sormak lazım.
0: Yani, size sorayım hocam.
1: Ben mesela
0: Çerni'yi bekletti. Yani, oynattı.
1: Mecbur Çerni, çünkü çıkarken de ben maçtaydım. Çıkarken de yani ayakları artık kramplar giymiş. Çünkü üstte o yani çok üst seviyede oradan Beşiktaş. Mesela dinlenmesi gereken bazı oyuncular vardı Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş'ın en büyük sorunu hep aynı oyunu oynaması. Önde baskı yapıp topları kapıp çabuk hücum. Ama Ahmet öyle oynamadı. Sen önde baskıya gittin. Arkaya atan kontralarda mesela ilk yarı 2-0'dı. Normalde 3-4 olurdu yani. 5 olurdu yani. O kadar iyi kontralar yaptı ki Ahmet. Tebrik etmek lazım. İyi takım kurmuşlar. Yani Beşiktaş'ı çok şey sıkıntılı yerlere sokabilirdi.
0: Evet.
1: İkinci yarı maç tamamen döndü. Yoksa ilk yarı Ahmet Spor oynadı yani maçı. Aralara koşu. Çabuk oyuncular almışlar. Gerçekten güzel oyuncular almışlar. Ve Beşiktaş'ı çok iyi etüt etmişler bana göre. Savunma arkası koşular, aralara atılan toplar, stoperler dönemedi. Dönemeyince zaten ikinci gol zaten Rıdvan evet, normalde topla rakibin arasına girmesi gerekirken topu rakibe verdi. Gol yedik yani. Yani yediği goller tamamen bireysel. Yani çok böyle ekstra çalım atayım şey. Öyle bir gol yok. Hepsi ekstra. Oyuncuların hatalarıyla yapılmış goller. Bu da gayet normal. Gerçekten Marsilya maçından sonra takım yıprandı. Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi söylemişti. Yani yerine koyacağınız oyuncu fazla, seçeneği yok. Yani evet. Bakıyorsun şimdi sol bek aldılar, çok iyi mi? Ben tartışırım yani. Yani sağ bek Murillo var, bir şey oldu mu Taylan'ı sokuyorsun ama ne kadar güveniyorsun? Beşiktaş'ta stoperler bir bakıyorsun çok iyi, bir bakıyorsun yani onların içindeki en iyisi gene Emirhan yani.
0: Emirhan, evet.
1: Yani çünkü daha mücadeleci, daha savaşçı. Onun da tek hatası bazen topları çok böyle ağır kullandığı için. Orta sahaya geliyorsun. Oleytan mesela bu maçta çok yok denecek gibi şeydi. Orkun, Salih hep aynı oyuncular oynuyor. Yani yerlerine koyacağınız oyuncular, bir Endidi var. O da çok ağır. Onu da kullanmak istemiyor. Yani Beşiktaş'ta en büyük sorun kadro derinliği olmaması. Galatasaray'da bu var. Fener'de bu var. Ama Beşiktaş'ta alternatif oyuncu yok.
0: Katılır mısın?
2: Katılıyorum tabii ki. Yani şimdi Beşiktaş'la alakalı biz sezon başından beri en çok övülen, en çok takdir edilen Beşiktaş. Hakikaten evet. De bir değişim var. Sonuçlar gelmeye başladı. Avrupa'da özellikle Marsilya maçı insanları umutlandırdı. Beşiktaş'ın sezonu erken açmasından dolayı form durumun diğer takımlara göre
1: doğru.
2: daha iyi

0: seviyede olduğunu zaten görüyoruz. Yani Galatasaray'dan bir buçuk ay önce sezonu açmış bir Beşiktaş var. Zaten şimdi Beşiktaş'ı bekleyen bir tehlike var. Beşiktaş form olarak pik, en üst seviyeyi gördü. İyi bir seviyedeydi. Yani bütün takımlardan daha hazır ve daha iyiydi.
1: Aynen doğru.
0: Şimdi evet. 21 gün ara var. 21 gün sonra, bu 21 gün ara neredeyse bir yaz tatili gibi bir şey.
1: 3 hafta.
0: Yeniden başlayacak her şey.
1: 3 hafta öyle bak.
0: Evet.
1: 3 hafta.
0: Şimdi 21 gün sonra Beşiktaş fiziksel olarak çünkü olumsuz etkilenecekler. Ya da
1: bunu ya da dinlenmiş olacaklar öyle bakmak lazım. Evet. Ama dinlenemezler çünkü birçoğu milli takımda.
0: Şimdi ara ver.
1: O da sıkıntı.
0: Şimdi şöyle var. Hocam.
1: O da sıkıntı.
0: Sezonu erken açmış olmanın getirdiği avantajla form durumu iyi oldu. İşte bu ara, bu milli ara Beşiktaş açısından tamam belki hani sonuç sonrası belki mental olarak
1: belki,
0: iyi de
1: belki
0: gelmiş
1: iyi gelecek, belki de
0: belki de iyi
1: gelecek.
0: De gelmiş olabilir. Doğru. Onu bilemiyoruz.
2: Eksikleri görme açısından iyi olabilir.
0: Ama şimdi bir ara verildi. Yani bu realiteden yola çıkarsak fiziksel olarak hangi durumda olacağını bilmiyorum.
1: Aynen doğru.
0: Şuraya bağlayacağım. Galatasaray ise mesela Galatasaray'la bir kıyaslayalım. Sezona geç başladı. Form olarak Galatasaray...
1: Henüz hazır değil diyorsun.
0: Hazır değil zaten. Doğru. Galatasaray için form dönemi...
1: Büyük avantaj olacak.
0: Daha sonra yani yakalanabilecek bir şey. Aslında Beşiktaş'ın bir de hoca da söyledi kadro olarak... Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre bir handikapı var.
1: Derinliği yok.
0: Yani orada devre arasında Beşiktaş yapabilirse, orayı güçlendirebilirse bir şeyleri hayal edebilirsin. Ama şunu gördük. Bu takım potansiyelini, oynadığı futbolun nerelere geldiğini, oyuncular formda olduğunda ne Beşiktaş izlenmesi en keyifli takım haline dönüştü.
1: Doğru.
0: O yüzden yani sabırlı olmak lazım. Biz hemen hocadan, İtalyanodan bir sihirbaz gibi alıp takımı şampiyon... Bu işler bu kadar kolay değil.
1: Değil. Hiç değil.
0: Karşında 12 sene, 13 senedir şampiyon olmamış, o kadar transfer yapmış, büyük beklenti içerisinde yeni başkan, eski başkan, efsane başkan şampiyonluk iddiasıyla gelmiş. Zaten gidiyorum diyor. Diğer tarafta 4 senenin şampiyonu var. Beşiktaş bence transferi en iyi geçiren kulüp bu arada. Zaten hani herkesi hakkını teslim ediyor. Ama yani bir şeyleri değiştirmek de bu kadar hani hemen olabilecek bir şey değil.
1: Bence bu kadarı bile büyük bir
0: şey. Ben bunu ilk şeyde de söyledim. Daha lig başlamadan Beşiktaş'ın çıkış Avrupa'da olabilir. Aynen. Avrupa'da hayata tutunabilir Beşiktaş.
2: Evet olabilir.
0: Yani bu takım fena bir takım değil zaten. Trossard, Vlahović.
1: Ya senin şimdi bu sene transfer edilen 5-6 tane oyuncu var. Yani biri Trossard, biri Vlahović. Kenar zaten oynatmıyorsun. Sol beki oynatmıyorsun. Geri kalan hepsi geçen seneden
0: yani
1: kalan oyuncular.
0: Beşiktaş'ın
1: yani.
0: Hocam Beşiktaş'ın savunmada bir Trossard, Vlahović'e ihtiyacı var. Bu tarz bir böyle lidere.
1: Kaliteli bir stopere
0: bu
1: ihtiyacı
0: Van
1: var.
0: Van Dijk mi olur? Başkası mı olur? Yani bir tane böyle
1: zaten
0: üst seviye.
1: Devre arası öyle bir oyuncuyu
0: mesela hani
1: alacaklar.
0: Pepe vardı ya zamanda. Beşiktaş'a böyle savunmada da bir lidere ihtiyacı var.
1: Aynen katılıyorum sana.
0: Yani savunmada o lider olsa Salih Oto bu kadar rahat olmaz.
2: Evet.
1: Ya işte bazen sorumluluk alıyor
0: şeyde
1: almak
0: de
1: zorunda
0: çünkü
1: konuşur.
0: Devamlılık yok. Bir Jalo, bir Agbedu, bir Jalo, bir Emirhan.
1: Çünkü o kadar çok stoperlerde hatalar var ki. Yani bazen girmemesi gereken
0: adam mecbur yani onu
2: istediği ikiliyi oluşturamadı.
1: Ya şu anki ikili oluşturması çok zor.
0: Şeyi beğendim hocam. Miretti'yi beğendim.
1: Ama Juventus'tan geldi.
2: Iyiydi.
1: İyi oyuncu bir de daha genç 22-23 yaşında iyi
2: yani
1: oyuncu.
2: Orkun'un yedeği olarak alındı aslında.
1: Ama yani birileri oynayacak, birileri bekleyecek. Evet. Yani hepsini ya, oynatma şansınız olmayacak yani.
0: Orkun'a da çok yük biniyor.
1: Tabii yani.
0: Sürekli Orkun. Bir zaten, yerde Orkun da şeyde
1: yani
0: olmayacak.
1: Normalde
2: işte.
1: Marsilya maçında kırık parmakla oynadı yani. Evet. Yani öyle. Belki milli maçta mesela oynamayacak.
2: Muhtemelen görmeyeceğiz bu arada. Leandro Trossard, Orkun Kökçü ve Vlahović sakatlık süreçleri yani yakından takip edilen üç isim.
0: Dar kısıtlı kadronun böyle de bir şeyi var.
1: Çünkü devamlı aynı oyuncular olmak.
0: Sakatlandı eyvah dedik. Eyvah. Zaten Trossard sakattı.
1: Evet.
0: Olmayınca ne olduğunu gördük.
1: Tabii.
0: Yine Marsilya maçında Allah var iyi oynadılar. Ama yani, bir yere kadar.
2: Milli ara sonrası bu arada en zor fikstürlerden biri Beşiktaş'a ait. Çünkü hemen ilk maçta Kocaelispor karşılaşması var ki Kocaeli sezonu oldukça iyi başladı. Avrupa'da Hoffenheim deplasmanı.
1: Almanya'ya gidecekler.
2: Aynen. Doğru. Ve geliyorlar Trabzonspor'dan.
0: Hoffenheim şey ya. Bundesliga'daki gibi değil yani.

0: Ama ya, saçma sapan bir yenilgi aldılar.
1: Ama belli olmuyor ki. Yani Avrupa'daki takımların ne zaman ne yapacağını kestirmek zor. Sen iyi olursan bir sıkıntı yok da.
0: Hocam Beşiktaş oyununun, yani şampiyon olacak takım ise Beşiktaş, olmak istiyorsa bu oyunun deplasmanda da işte aynı
1: sıkıntı
0: özgüvenle
1: orada. Alanya'da bunu yapamadılar. Burada da mesela yani
0: sadece iç sahili olmuyor.
2: Tabii.
1: Yani bir nevi biraz daha böyle taraftarın arzusuyla sanki giden.
0: Alanya maçı hakem makem. Yani orada haklı.
1: %100 hakem hatalar canım. Orada 3 tane 3 tane %100 hata.
0: Orada majör hatalar Beşiktaş'ın lehine.
1: Bilerek yapılmış gibi sanki.
0: Ama Ahmet maçı yine biraz hakem şeyi var, ama yine Ahmet maçını ben hakem üzerinden okumam yani.
2: Deplasmanda.
0: Ama şimdi üst üste gelmeye başlarsa bu deplasmanla, şimdi Beşiktaş içeride oynayacak değil mi?
1: Kocaeli maçı içeride. Sonra Hoffenheim'a gidecek.
0: Hoffenheim maçı işte mesela yine bir deplasman maçı. İşte yani.
2: Peki buradan Trabzonspor'a geçelim o halde. Şimdi ara transfer dönemini biraz işaret ettiniz Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da da belki burayı konuşabiliriz. Çünkü gündemde bir Jeton Fernandez iddiası da var. Yani. Thomas Rice'ın onay verdiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
1: Zaten orada pek mutlu değildi. Yani Türkiye'ye gelmek istiyordu. Beşiktaş'ta da görüştüler ama olmadı. Yani Trabzon'un orta sahasına inanılmaz bir özellik kazandı. Çünkü inanılmaz koşul temposu olan, dikine giden ender oyunculardan biri. Yani hele bir Türkiye'de bilen, yani evet, en önemli unsurlardan bir tanesi. Türkiye'yi bilen oyuncuların daha çabuk adapte olduğunu biliyoruz. Trabzon için çok büyük bir kazanç olur. Zaten orta sahada da Trabzon'un öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Motoru güzellikleri olan.
2: Milli aradan çok bence güçlü dönecek takımlardan biri Folcarelli gelecek bir kere.
1: Trabzon takım kaliteli bir takım
2: aynı zamanda.
1: Var. Kaliteli bir takım
2: daha
1: var.
2: Daha güçlü de.
0: Ara en çok sanki Trabzon'a yarayacak gibi.
2: Evet. Böyle yeni hoca
0: mental olarak bir kere kafalar iyi, moraller iyi. Yeni hoca da hem daha hakim olacaktır.
1: Tabii canım, her şeyi daha net, daha iyi bir şekilde görme şansı olacak. Şimdi 20 gün iyi bir ara. Oyuncularla beraber diyaloglar, sohbetler, toplantılar, evet, Trabzon'u belki de biraz daha rahat bir şeye getirecektir. Zaten hakikaten sıkıntılı bir süreçten galip gelerek Trabzon bir nefes aldı.
0: Çalışmayı sevmiyor hoca. Şey bir hoca değil.
1: Disiplini diyorlar. Disiplini diyor. İşte ama bakalım yani.
2: Oyun anlamında sizi tatmin etti mi Beşiktaş maçı?
1: Yani oyun anlamında ilk yarı
2: hoca iki idmana çıkmıştı bu arada takımla.
1: Yok, Galatasaray sen şeyi söyle. Trabzon maçı. Rice'i biliyoruz. Geçen sene Samsunspor'u nerelere getirdiğini hepimiz gördük. Hı hı. Yani bir tecrübesi, bir bilgisi olmasa oralara kadar gelmez. Ondan sonraki Samsunspor biraz daha sıkıntılı bir sürece girdi.
2: Evet.
1: Şu anda katkı sağladı mı? Bana göre inanılmaz bir dokunuş yaptı. Yani santrafor çıkardı, yerine atletik oyuncu koydu ve belki de maçın kaderini değiştirdi Rice.
0: Öyle bir de bakma hocam, Rice'da şey, yani şimdi bazı teknik adamlarda böyle bir ego vardır. Oyuncularla, yıldızlarla böyle bir çatışabilir. Mesela Pereira ismi geçiyordu. Ben Pereira yanlış tercih olur. Çünkü yıldız iletişimi konusunda Pereira problemli bir adam.
1: Portekizler bizde hiç tutmadı, olmuyordu.
0: Mesela bu Rice biraz Alman ama ya sanki böyle
1: katı bir kuralları varmış gibi değil mi yani?
0: Şey tarafı da var. Bize yakın bir Alman. Yani normalde bir Daum vardı ya hocam.
1: Almanya'da çok Türk var. Belki oradan arkadaşları var.
0: Yani Rice'ın o katı disiplini, o Alman disiplini var ama diğer taraftan da böyle sevecen, sempatik bir tarafını da görüyorum ben. Yani oyuncu iletişim konusu, Samsun taraftarı, Trabzon taraftarı, yani o katı bildiğimiz robot gibi gözüken profilden ziyade bize hitap eden bir tarafını da görüyorum. Samsun'daki şeyi bunu yansıttı.
1: Aynen doğru. Katılıyorum. Samsun'da inanılmaz doğru planlama, doğru şekilde. Mesela ilk geldiğinde ilk sabah maçtan önce mesela Salah'la görüşmüş.
2: Evet, yani ilk görüştük şu an.
0: Yani Türklük bir şey var mı? Ailesinde akraba var mı, çevresinde?
1: Yok. Hoca kime dokunacağını iyi biliyor. Evet. İyi etüt etmiş yani. Yani
0: Rice tercihi çok doğru. Yani bence de Pioli de gelebilirdi. Pereira konuş. Hayır. Rice son derece realist. Tercih. Çok gerçekçi bir tercih. Geldi, dokunuşunu ilk maçta gösterdi. Yani. Bu arada da yani en azından kulübü tanıyacak. Şehri tanıyacak.
2: Salah'la birlikte şehri tanırlar.
0: Nerede ne?
2: Salah bayağı gezdi bu arada.
1: Nerede? Hatta bir kayası var. Kayaya herkes resim çekti.
0: Hocam hangi yaylaya çıkılır? Nerede pide yenilir? Bunları tabii öğrenecek.
1: Ben öğrendim. Trabzon'da bir sene oynadığım için. Bütün uzun yayla şeyleri falan çıktım. Ziganalara falan çıktım. Ya Trabzon'un doğal güzellikleri çok güzel.
2: Salah'ın gittiği yere gitmiş miydiniz?
1: Çıktım yaylaya çıktım. Orada. Ama o kayaya ben oturmadım.
2: O kaya şu an çok popüler. Sıra varmış fotoğraf çekilme sırası.
1: Ya aslında çok güzel bir marka değeri oldu.
2: Tabii.
1: Öyle bakın yani. Trabzon'un aslında böyle bir marka değerine ihtiyacı vardı. Bence doğru yaptılar. Bence doğru yaptı.
2: Ya çünkü Fatih Hoca varken de bence kalitesini hissettiren bir oyuncuydu sahada.
1: Ya Fatih Hoca'nın herhangi bir oyuncuyla herhangi bir sıkıntısı yoktu. Fatih Hoca kendi inisiyatifinde
0: arada bir kan değişikliği gerekir.
1: Ya bir de Trabzon zor bir yer. Yani Trabzon'da olan çocuklar, insanlar için Trabzon hakikaten zor bir yer. Ben top oynadım.
2: Baskı anlamında mı diyorsunuz?
1: Yani şimdi çıkıp arkadaşlarınız var. Mesela Fatih Hoca Trabzon. Trabzon'a çıkarken arkadaşları bile eleştirmeye başladığı zaman insanlar zoruna gidiyor. O yüzden gerçekten Trabzonlu biri için Trabzon'da teknik direktörlük veya futbol oynamak çok zor. Ama Trabzon halkı futbolu sever. Futbolla yatar.
2: Tabii.
1: Onların hayatı borda mavi. Hiç başka bir şeyleri yok yani.
0: Fatih Hoca'nın Trabzon kapısı her zaman açık. Yani o kapı hep açık. Bir şekilde bir gün o top ayağına bir daha gelecek diye düşünüyorum.
1: Bence de. Bence
0: duygusal
1: de.
0: Yapıya sahip ama hani bazen gerekir. Hocanın da biraz yorulduğunu düşünüyorum. Transfer dönemi, beklentiler kolay değil. Hakikaten de kolay değil. Onun için de bir tecrübe olmuş.
1: Bir de aslında geçen sene iyi bir çıkış yaptı. Genç oyuncular aldılar.
0: Geçen sene yani en başarılı
1: genç oyuncu. Tabii aynen en başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Genç oyuncular aldı, üstüne koydu ve üstüne koyarak da o oyuncuları birçok oyuncudan da iyi paralar kazandı.
0: Evet, yani mesela Fatih Tekke bu geçen seneki başarısı, Trabzonspor'da işte genç oyuncuları parlatması, bunların astronomik rakamlara transfer olması, aynen, Trabzonspor'a ekonomik olarak katkı sağlaması. Hocanın yani aslında oyuncu olarak da bir geçmişi var. Yani Avrupa'sı var.
1: Çok işte iyi santrafor oldu.
0: Yani Fatih Tekke bir gün neden Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmasın ya da bir Sporting Lisbon'un? Bu kulüplerin ana amacı zaten oyuncu yetiştirmek, parlatmak.
1: Aynen doğru.
0: Eğer buna hani bunu yapabilecek potansiyel olduğunu, Trabzonspor'un da bu kulüplerden aşağı kalır yanı yok. Trabzonspor da çok büyük bir kulüp.
1: Yani büyük bir canlı.
0: Ben yani hoca için Trabzonspor iyi bir şey oldu böyle. Onun için bir tecrübe oldu.
1: Bir de ya oraya hizmet etti, orada yaşadı, orada doğdu. Aslında ona öyle bir antrenörlük yakışıyordu.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bence yakışıyordu. İyi de futbolcuydu. Ben beraber de oynadık Trabzon'da. Yani iyi de santrafordu yani. Gerçekten iyi santrafor.
2: Son olarak Trabzonspor'un da fikstürünü aktarayım.
1: Yine de sırtını döndü mü? Mümkün değil topu görmek.
2: Milli aradan sonra ilk maç ne hakikaten biliyor musunuz? Samsun Spor deplasmanı.
1: Trabzon mu?
0: O evet. Da kaderin cilvesi.
1: Yok. Komşu zaten. Komşu.
0: Komşu da Oraysun Eskişehir.
2: Evet, evet.
1: Abi bazen kader bir şekilde seni bir yerlerde buluşturuyor.
0: Valla Samsun Trabzon Spor arasında bir rekabet var. Ya orada bir derbi maçı. Ama Karadeniz derbisi ama Samsun yani
1: şu haliyle Samsun'un Trabzon'la oynaması en tehlikeli maçlardan bir tanesi. Çünkü Trabzon şu anda bence çıkışta. Samsun'da inanılmaz bir kötü gidişat var yani.
0: Nasıl bir irtifa çok kaybetti yani? Nasıl bir irtifa kaybetti?
1: Gibi değil
0: yani. Yani bunun sonu iyi değil. Sonu iyi değil. Hakikaten.
1: Geçen sene işte Avrupa Kupalarına gidecek iki takım Göztepe'de Samsun sondan ikinci, üçüncü.
0: Göztepe'ye ne biraz toparlar gibi geliyor. Ben Samsun'da taraftar da biraz şey yani olan
1: ama çok oyuncu sattılar.
0: Olan bitenden mutlu değil. Bir de kadro zayıfladı. Çok oyuncu
1: aynı
0: gitti.
1: Çok oyuncu gitti.
2: Diabate gitti, Muandil Maci gitti, Holse gitti, Drongelen gitti, Entiaya gitti.
0: Tebrik etmek lazım. Ben Samsun Spor Başkanı Sayın Yükseldirim'i tebrik ederim ama.
1: Ama bu kadar kadro boşaltılmaz.
0: Hayır, ben bunları aynen hocam. Bunları
2: ya
0: satıyorsan.
2: Ya doğru takviyeleri yapmak gerekir.
0: Bu kadar
2: demek ki yapamadılar. Yerleri de olmadı. Evet.
1: Yapamadılar.
0: Bu kadar futbolcu satıyorsan yerine de yani en azından bir doldurman tam kar ettin. Hı. Kâr ettin. Oraya kimsenin bir eleştirisi olmaz. Belki hani evet, bazı oyuncuları biraz daha zaman tanımak lazım ama hani
1: ama genel oynarken zaman tanıma şansın yok.
0: Mesela Erzurum'a bakıyorsun. Öyle ya da böyle mütevazı kadrosu toparladı. Direnecek.
1: Erzurum bir şehir ya. Yani bir kültürü var. Yani,
0: hocasını tebrik etmek yani lazım başkanı. Yani şey yaptı, toparladı.
1: Yok bir de kış gelecek. Erzurum'da şimdi top oynamak çok zor.
2: Evet doğru bir deplasman.
1: Mümkün değil. Sağlar zımpara gibi abi nerede?
2: Peki ekleyeceğiniz
1: onlar için
2: bir şey
1: çok
2: yoksa
1: büyük olan da çünkü orada antrenman yapıyorlar ya.
2: Milli takım bölümüne geçeceğim. Trabzonspor'u bitireceğim.
1: Tamam.
2: Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Yok.
2: Peki milli takımımızı konuşalım. Cuma günü biliyorsunuz Fransa ile karşı karşıya geleceğiz değerli izleyenler. Bu mücadele üzerinde biraz kadroyu değerlendiririz. Fransa'nın da yine geniş kadrosu var, ona da bakacağız. Nasıl bir beklentiniz var Uluslar Ligi?

0: Ligi'nden.
1: Yani aslında turnuva takımı olma zamanımız geldi. Artık turnuva takımıysak bazı maçları durarak, bekleyerek, rakibi iyi analiz ederek oynamamız gerekiyor.
0: Ama öyle bir rakip ki.
1: Biz Dünya Kupası'nda gittiğimizde aslında turnuva takımı olmadık. İlk maçta havlu attık. Bazen bekleyerek, görerek, tanıyarak oynamak daha önemli. Şimdi Fransa ile oynayacaksın. Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Yeni bir teknik direktörü var ve kadrosu da biraz gençleşti. O yüzden bekleyerek oynamak zorunda. Sen Fransa ile aynı şekilde oynayacağım dersen, biz bunu geçen sene de yaptık. Burada İspanya ile onlarla oynamaya çalıştık. Farklı oldu. İspanya'ya gittiğimizde ise onlarla oynamadık. Bekledik. Sabırla bekledik. Çabuk çıktık ve 2-2 bitti. Bazen bazı maçlar vardır, kaybetmemen gerekiyor. Bana göre bu maçlardan bir tanesi Fransa maçı. Kaybetmediğin sürece Belçika ve İtalya ile kafa kafaya oynama şansın var. Ama Fransa bir tık daha kaliteli gibi oyuncuları var. O yüzden bazen doğru planlamayla maçlara çıkmak lazım. Bana göre hoca da bunu iyi etüt etmiştir. Çünkü zaten Fransa'yı biliyor, az çok tanıyor. Ona göre bir kadroyla herhalde çıkacaktır.
0: Eksiyiz biraz. Hakan yok.
1: Yani Kenan evet. Kaliteli oyuncularımızdan birkaç tanesi eksik var ama sonuçta milli takımın oyuncuları bir havuz var. Çok büyük bir havuz. İstediği oyuncuyu bu havuza alabiliyor. Sonuçta 11 kişi de çıkacaksın. Eksik de çıkmayacaksın. Ona göre önlem alıp, bana göre planlamaları doğru yapıp en azından bir puan almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bir turnuvada gideceksek, gitmek istiyorsak veya başarılı olmak istiyorsak, bir de Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynayacaksın. Yani kendini aslında etüt etmen lazım. Acaba biz bunlarla oynar mıyız, oynayamayız? Biz bunu da görmek istiyorduk. Bizim için de bir şey oldu yani.
0: Evet, tabii ki.
1: Gösterge oldu. İyi olur.
0: Test.
1: Tabii test.
0: Sen de dersin Mevzat.
2: Öyle. Şimdi biz bu sikletin takımı mıyız, değil miyiz?
1: Aynen.
2: Bunun cevabını vermek için bence bir fırsat. Hocama bence katılıyorum. De. Yani belki bize birkaç beden büyük gelecek bu grup, bu seviye.
1: Yani.
2: Belki de buradan bir meydan okumaya imza atacağız. Ama milli takım forması varsa biz hayal ederiz.
1: Mutlaka,
2: ve
1: mutlaka.
2: Futbolcularımızdan da o formanın hakkını vermelerini bekleriz. Bu arada biz sıradan bir takım da değiliz.
1: Bence de.
2: Arda Güler'imiz var. Ne bileyim, Barış'ımız var. Yok, işte Zeki'miz var.
1: Kaliteli oyuncularımız var.
2: Yani birçok Avrupa'nın birçok yerinde işte Ozan'ımız var vesaire vesaire. Beşiktaş'ta Orkun, Salih İşbirliği vesaire vesaire yani. Şimdi o yüzden milli takım açısından baktığımızda tamam yani işin kolayına kaçıp Fransa karşısında bir şansımız değil. Yani bunu demek işin kolayı. Ama biz buraya kolay gelmedik. Hangi kategorilerden buraya geldik? O yüzden Montella'nın hakkını teslim edelim. Hı hı. Bizi buralara kadar getirdi.
0: Evet.
2: Ve bu milli takım bu seviyede çıkacak, kendisini gösterecek. Yani bir Paraguay ile oynamak, bir Avustralya ile oynamak zor. Bu tarz takımlar, bozan takımlar. Biz kaliteli bir takımız, iyi bir takımız, teknik bir takımız. Şimdi biz burada bozan tarafta mı, oynayan tarafta mı? Biz biraz daha tam biz Paraguay olalım demiyoruz. Biz Avustralya gibi istesek de oynayamayız. Ama hocam ne güzel söyledi. İspanya'ya hayal kurma, yani onun da bir sınırı olmalı. Yani gidip altılık da olabilirsin. O yüzden bilinçli olmamız gibi. Bunların hepsi bir tecrübe. Bu futbolcular için hepsi bir tecrübe olacak.
1: Bence de.
2: Ama
1: bence de.
2: Fransa ile oynuyorsam ben bunun keyfini çıkarırım. Oynamaktan keyif alırım. Arda, ben geçen söyledim. Bu takımın lideri artık Arda'dır. Arda Güler olmalı ya da kaptanlık Arda Güler'e verilmeli. Bunu konuşmalıyız. Yani onun omuzlarındaki yük daha da artmalı. Bunları konuşmalıyız. Yani bu takım Arda ekseninde bir yapılanmaya belki gidebilir. Bugün Real Madrid'e saygı duyuyor. Yani oynamadığında tartışılan İspanyol medyasının bile konuştuğu bir isimden bahsediyoruz. Diğer tarafta işte Deniz Gül Galatasaray'da en azından bizim 4-6-0 modeline bir alternatif olarak center forward sistemi de deneyebileceğimizi gösterdi.
0: Kadroyu da rica edeyim bu arada.
2: Yani onun dışında Fransa'da Mbappe olsa da olmasa da fark etmiyor. Hepsi zaten çok değerli. Yani dünyanın bu anlamda en sıkıntılı kadrosuyla karşı karşıya geleceğiz.
1: Bir de Kenan'ın olmaması da sakat olması bizim için çok büyük bir
2: Oğuz'un savunma tarafı var.
1: Yani, ama işte Kenan birebir de çok ekstra bir oyuncu. Çok ekstra bir oyuncu.
0: Kadromuzu ekranda bir aktaralım mı izleyenlerimize? Az önce zaten sen de önemli isimlerden bahsettin. Uğurcan, Altay, Muhammed ve Okan rotasyonumuzda yer alıyor.
1: 4 tane kaleci var.
0: Evet. Evet.
2: Ya formda bir dönemde değiliz. Bak Uğurcan formsuz.

0: Eriğin zaten ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Evet. Hadi Samet oynamıyor. Ozan Ofanay'da.
1: Ozan oynuyor ama.
2: Ozan oynuyor.
0: Abdülkerim, Emirhan, Adil. Normal şartlarda Adil deriz ama Abdülkerim herhalde oynatacaktır.
1: Daha tecrübeli. Yani bazen oyunu tutacak oyuncu.
0: Orkun önemli ya. Burada en kritik
2: rakibin hücum hattını düşünerek tercih yapın.
1: Ya şimdi sen önde baskı yapmıyorsun.
0: Rakibi düşünsek zaten yani hiçbir şey konuşmaya gerek yok.
2: Mbappe, Dembele,
1: yani sen şimdi sen iyi de sonuçta insanlar oynayacak bunu.
2: Tabii her insan mı onlar diye bazen düşünüyorum.
1: Ya tamam, kaliteli oyuncuları var, kaliteli ayakları var ama ya sonuçta onların da bir gücü, bir yeteneği var. Sen de bunların gücünü, yeteneğini törpülemek istiyorsan ona göre önlem alırsın. Futbolda herkesin her şeyin önlemi var. Ya arkada durursun, savunmada garanti. Orta sahada çabuk oyuncuları koyarsın. İleride de iki tane uçurtma koyarsın. Arkalara attın mı geri koşacaklar 70 metre.
0: Artık günümüz futbolunda
1: her şey değişebilir yani.
0: Günümüz futbolunda hem kulüplerde biraz daha zor ama milli takımlar ekseninde yani takımlar arasında güç farkı böyle anormal boyutta değil. Yani Türkiye mesela Fransa ile oynuyorsa tabii Fransa favori ama Türkiye'de yani sürpriz yapabilecek potansiyele sahip. Yani bugün yani mesela kim olsun, bir tane bir ülke ismi söyleyelim böyle alt seviyede, mesela Lüksemburg kimle oynasın? Hırvatistan'la. Bu maçta bile sürpriz olma ihtimali var artık.
2: Evet.
0: Yani bütün
1: ne yapacağı belli değil.
0: Bütün milli takımlar bir tam Cebeli Tarık'tan bahsetmiyorum ama bu bahsettiğin Estonya'sı, Lüksemburg, Litvanya'sı, Karadağ, bunların hepsi aldığı sonuçlar biz artık normalleşti. Yani o yüzden Türkiye açısından kendini test edecek. Siz de söylediniz.
1: Şöyle bakın. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Ama mahkumda oynamayacağız. Yani Kocaeli taraftarı çok ateşli bir taraftar. Yani gerçekten iyi bir taraftar, topluluğun önünde oynayacaksın. Abi buranın patronu biziz yani. Ama bunu hissettirmek önemli. Oyuncular bunu hissettirirse, eğer bir bütün halde hareket ederlerse, yani çok kaliteli oyuncular var. Ama o oyuncuları durdurabilecek oyuncuların da var.
0: Ya ben hocam bilmiyorum. Ben hoca olsaydım, siz zaten hocasınız ama yani ben şöyle bir konuşma yapardım. İnanmayan varsa bir adım ona çıksın.
1: Yani.
0: Bir adım ona
1: çıksın. Kaçanları alalım kenara yani.
0: Yani ya da inanmayan demezdim, pardon. Kendini iyi hissetmeyen var mı?
1: Ben bu maçı oynamayan var mı? Aslında ben hoca olarak söyleyeyim. Bu maçı oynamak istemeyen var mı?
0: Adil oynamak istiyorsa Adil de çıkarım.
1: Abi kaçanlarla değil, savaşanlarla savaşa girersin.
0: Adil çıkacaksa Adil bir formaya verir, Adil'i oynatırım.
2: Evet. Hücum hattımız için ne dersiniz? İleri uçta Kerem ya da Deniz'i değerlendirebilir hoca. Sağda yani Barış Alper Yunus, solda Oğuz, Aral, İlhan.
1: Yok. Bence ya Barış ya Kerem oynar santrafor. Deniz'i oynatacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü aralara koşu yapabilecek. Şimdi ileride zaten topu tutmak çok zor olacak.
0: Barış'la başlar gibi.
1: Bence ya Barış ya Kerem. İkisinden biri. Yani kenar oyuncuları da yani Yunus'la Fenerbahçe'deki bizim oynar diye.
0: Oğuz sanki hak ediyor. Barış yapabilir.
1: Oğuz üstüne çok koydu. İşte Barış'ı koyup santrafor koyup kenara koyup oynayabilir gibi
0: geliyor. Ben şey bekliyorum.
1: Yunus'la beraber.
0: Ben önde Kerem'i bekliyorum. Sağda Barış.
1: Tek santrafor olarak.
0: Tabii. Önde Kerem.
1: Ha, Barış'ı sağa alıyorsun.
0: Sağa alıyorum, sola Oğuz alıyorum, Arda.
1: Ya zaten ikili önlerinde Arda oynayacak. Başka bu seçenekte başka oynatacak oyuncu yok.
0: Evet. Bence kritik oyuncu Orkun bu arada.
2: Ya i̇şte oynamayacak gibi duruyor.
1: Oynamayacak çünkü parmağı kırık, çatlak ya.
2: Evet.
1: Yani oynamayacak diyorlar.
0: Orkun olmaması büyük eksik.
1: O olmazsa da İsmail'le oynayacak. Salih oynayacak. Önlerinde Arda oynayacak. Öyle gözüküyor.
2: Salih'in acaba son maç performansını dikkate alıp
1: ya yorgunluktan normal ya. Yani oyuncular büyük bir şeyden geldiler ve dinlenmediler. Evet. Hep Salih sezon başından beri full oynuyor. Ki Salih'ten bu performansı hiç kimse beklemiyor.
2: Evet, çok az oynadı geçen.
1: Ben onu çünkü 50 kere söyledim. Ya Dortmund takımında oynayan bir adam ne kadar kötü olabilir yani? Kaç tane oyuncu Dortmund'da oynuyor veya oynamıyor? Yani bazı oyunculara bazen güvenmek lazım. Biz aslında çok çabuk değersizleştiriyoruz oyuncularımızı. Yani bizim takım onlardan aşağı bir takım değil. Sonuçta 11 tane oyuncu oynayacak. Sen de 11 tane oyuncuyla oynayacaksın. Yetenekli oyuncu. Ya yetenekli oyuncuyu da alan bulamazsa, zaman vermezsen yetenekli oyuncu ne yaratacak yani? Yaratamaz. O yüzden bazen planlamaları doğru yapmak lazım. Yani
0: ben daha şimdi bir... Fransa'ya da bakınca hocam Olise, Dembele,
2: ya kadro Barcova, çok fark yarattılar.
0: Yani kabus gibi hocam.
1: Hocam kalite, kadro, bir de genç oyuncular da aldı Zidane. Zidane aldı.
0: Bir de Zidane geldi.
2: Ya bir de arkalarındaki oyuncular yani. Mesela Barcola Due, Olise Cherki, Rabio Camavinga.
1: Bakın şu oyunculara bakın.
0: Yedeklerden bir tanesi bize olsa hocam. Yok. İki tanesi.
2: İki, üç tane olur, bir çıkar buradan.
1: Yok, şöyle bak hocam. Hepsi Faslı, Cezayirli, Tunus. Kaç tane Fransız
2: yani,
1: var?
2: Yani orası öyle.
1: Ama bizimkiler hepsi gerçek. Bazen bazı şeylere bak.
0: Ama yetiştiriyorlar. Onlar da onları yetiştiriyorlar yani.
1: Yetiştiriyorlar ama bak hepsi sömürge diyorum. Bak Cezayir, Tunus, Fas, Çerkin nereli? Yani
2: bilmiyorum.
0: Vallahi hocam şimdi şeye bak.
1: Ya kalite.
0: Şimdi ben Fransa'nın kadrosunu gördüm. Normal, kabus normal gibi.
1: Yani normalde Olise'de İngiliz mesela. İngiliz ama şey Fransa'ya tercih etti.
2: Yani Lyon doğumlu yazıyor Çerki bu arada. Ama bilmiyorum.
1: Çerki diye bir Fransız ismi yok.
2: Peki bitiriyorum bu bölümü. Teşekkür ederim. Bir kim bilir yapalım. Soru cevap yarışma bölümümüze geçiyoruz değerli izleyenler. Hazır mısınız? Daha önce yarışmış mıydınız?
1: Hiç ilk defa.
2: Sen denk gelmişsindir. Siz de ilk kez. Peki ilk sorumuz gelsin o halde. 3 sorumuz var toplamda. İlk sorumuzu rica edeyim. Hangi futbolcu bu sezon kendi liginde daha çok gol atmıştır? Donyal Malen, Harry Kane, Ferran Torres ya da Erling Haaland. Kim olabilir? Kendi liginde daha çok gol Harry atmıştır.
0: Ben Malen diyeceğim. Donyal Malen.
2: Hızlı cevaplar verdiniz. Emin misiniz?
1: Harry Kane'im. Dikkat, yapacak bir şey yok. Geri dönmeyecek.
2: Ya değiştirebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz.
0: Ya Ferran Torres'in bir hat-trick'i var. Onu biliyorum. Ama 5'i geçmedi diye tahmin ediyorum. Haaland orada bir paylaşım var. Yani Haaland ama yani sanki Donyal Malen gibi geliyor.
2: Peki cevabı alalım o halde. Gelsin. Donyal Malen'ı tebrik ederim. Sayıları da söyleyeyim size.
0: 7
2: Kane
0: falandır
2: 3.
0: Yani. Malen 7 mi?
2: Torres 4, Haaland 5, Malen de 6.
1: Kane o zaman sınıfta kalmış.
2: Kane evet kendi liginde bu sezon istediği gol katkısını yapamadı. İkinci soruya geçebiliriz. Süper Lig'de ilk 6 haftada hangi futbolcu daha fazla asist yapmıştır? Fedi, Gabriel Sara, Kizridis, İrfan Can Kahveci. Tahminler.
0: Ben İrfan Can diyeceğim.
2: Bir tahmin edelim hemen cevap ver.
0: Benim şu cevabım İrfan Can Kahveci. Biraz ilginç olacak ama.
1: Yani sanki Kizridis gibi C gibi geliyor bana. Bence o yani.
2: Sen emin olarak mı söyledin?
0: Evet, emin.
2: Bugün çok eminsin. Son kararınız.
0: Son karar.
2: Peki cevabı rica edeyim. İlk 6 haftada en fazla asist yapan isim İrfan Can Kahveci'ydi. Çok bir fark yok. İrfan 3, diğer isimlerin hepsi 2. Kizridis, Sara ve Freddy ikişer asist yaptı. İrfan'da 3 asist var. Tebrikler, devam ediyoruz.
1: Bayağı zor sorular.
2: Hangi branşta olimpiyat madalyamız yoktur? Okçuluk, triatlon, jimnastik ya da karate? Tahmininiz var mı?
0: Triatlon.
2: Ya olimpiyat madalyamızın olmadığı branşı soruyoruz.
1: Okçulukta var biliyorum ben de. Karate'de de var bir şey olmuştu. Yani triatlonla jimnastik ikisi arasında. O triatlon dedi, ben de jimnastik diyeyim bari.
2: Farklı mı?
1: İkiniz farklı
2: olsun
1: yani.
2: Bugün güveniyor musunuz hocam?
1: Yani fark etmez. Ben jimnastikçiyim, o triatlon desin.
2: Son kararınız. Alalım cevap. Hangi branş? Triatlon. Türkiye'de, 3'te 3 yaptın.
1: Yok, ama Türkiye'de
2: ve çok hızlı cevap verdi.
1: Yok, Türkiye'de triatlon yok aslında.
2: Evet evet yok. Ya yok, okçulukta, yani. Jimnastikte, karatede.
1: Yok. Türkiye'de triatlon yok.
0: Tabii yani. O zor ya. Yani.
1: O branş
2: çok
1: yok.
2: Zor.
1: Gelebilir
2: yani.
1: O kadar
2: yani.
1: Çok yarış koşuyorsun ki yüzüyorsun.
0: O yüzden yani hiç şey yapamam, canlanmadı.
2: Ama hocam, diğer sorularda da öyle bir hızlıydın.
0: Hocam hat-trick yapma şeyi verdi. Penaltıyı bana verdi. Sen yap dedi hat-trick.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Gün ortasına hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray yaz transfer döneminde transfer ettiği oyunculardan ligde şu ana kadar istediği katkıyı alamadı.
1: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular beklentileri karşılayamadı. Sarı Kırmızılılar yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödediği Rafael Leao, Alexey Batrakov, Lezzi Ugochukwu, Deniz Gül ve Bichabu'dan skor katkısı alamadı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Okan Buruk'un ekibi toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 golün 6'sı Victor Osimhen'den, ikisi Gabriel Sara'dan gelirken Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Şallai ve Davinson Sanchez birer kez ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting'le yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inácio kendi kalesine gönderdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 maçta 230 dakika sahada kaldı. Alexey Batrakov 5 mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 karşılaşmada 155 dakika, Lezzi Ugochukwu ise 5 müsabakada sadece 62 dakika süre aldı. El Shaddai Bichabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu söz konusu maçlarda golle buluşamadı.
0: Farklı Eyüpspor galibiyetinden sonra İsmail Kartal oyuncularına izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular hazırlıklarına pazar günü başlayacak.
2: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı, iyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takımlara giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak. Teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. Sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
0: Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç hem performansıyla hem de oyunuyla Edin Dzeko'yu anımsatıyor.
3: Vedat Muriç İsmail Kartal dönemindeki Edin Dzeko'yu hatırlatıyor. Eyüpspor maçında 4 kez ağları sarsan Kosovalı Yıldız bu sezon gollerinin çok ötesinde bir santrfor performansı sergiliyor. Tecrübeli oyuncu skor katkısının yanı sıra takımının hücum organizasyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Geçiş hücumlarında orta sahaya yaklaşarak pas istasyonu olan Muriç, gerektiğinde kanatları açılarak hücum genişliğinin oluşmasına katkı sağlıyor. Eyüpspor maçında derine gelerek sırtı dönük aldığı 6 topun tamamını olumlu kullanan 32 yaşındaki oyuncu bu toplarla takımının hücuma çıkmasını sağladı. 3. bölgede %92 pas isabeti yakalayan Vedat Muriç bu pasların %80'ini ileriye oynayarak hücumun yönünü sürekli rakip kaleye çevirdi. Kosovalı Yıldız bu özellikleriyle yalnızca gol atan bir santrfor değil, takımını oynatan, arkadaşlarını alan açan ve hücumun bağlantısını sağlayan istisnai bir forvet olarak dikkat çekiyor. İsmail Kartal 99 puan topladığı sezonda Edin Dzeko'yu da benzer rollerde kullanmıştı. Bosna Hersekli Yıldız sergilediği futbolla takımın lideri olmayı başarmıştı.

0: Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović milli arayı fırsat bilerek tedavisi için özel bir antrenörle çalışıyor.
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović milli arayı tedaviyle değerlendirecek.

0: Sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen ve ağrıları devam eden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü'ne bildirdi. Vlahovic'in riske edilmemesine karar verilirken yıldız futbolcu milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kaldı. Tedavisini Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin kontrolünde sürdüren Vlahovic, özel antrenörü ve fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlarda hedef milli ara boyunca sakatlığın tamamen geride bırakılması ve Vlahovic'in takıma hazır şekilde dönebilmesi. Sırp golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından yakından takip edilecek ve takım çalışmalarına dönüş programı netleşecek. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic, siyah beyazlı formayla çıktığı 7 resmi müsabakada 5 gol attı. Sırp santrfor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında da gol sevinci yaşadı.
1: Sırada üzücü bir haberimiz var değerli izleyenler. Birincilik ekiplerinden Bandırma Spor Kulübü 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kariyerinde Beykoz Anadolu, Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşa, Diyarbakırspor ve son olarak Bandırma Spor forması giyen, bir süredir hastanede tedavi gören Tolga Kalender vefat etti. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Federasyon ve 4 büyük kulüp başta olmak üzere birçok kulüp genç oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. Uluslar Ligi'nde heyecan Turkuaz Medya ekranlarında başlıyor.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark Van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

0: Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.
1: Didier Deschamps'dan sonra Fransa'da Zinedine Zidane dönemi Türkiye maçıyla başlayacak.

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden horozlar,

uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa, 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden Mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen horozlar da 2012 yılında göreve Didier Deschamps getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen Maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı. Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise dördüncü tamamladı. Son iki Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu. It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

0: Cuma gününden başlayarak Kocaeli'den Bursa'ya uzanan bir milli heyecan yaşayacağız. Muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'nun izlenimlerine gelin hep birlikte bakalım.
1: Kocaeli'den sonra Bursa'dayız. Uluslar Ligi'nde ikinci haftada rakibimiz İtalya. Mücadele Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'da oynanacak. Bu maç öncesi taraftar hazır mı? Esnaf ne düşünüyor? Pizza mı galip gelecek? Cantık mı? Söz şimdi Bursa halkında.

0: Hayır işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor. Gelince pazara uğrasın mı?
1: Uğrasın. Buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar?

0: Golleri?
1: Vallahi golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı milli maç heyecanı?
1: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maça hazır mıyız?
2: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
2: Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık evet. Dedik. İtalyanlar evet. Pizzasıyla meşhur.
2: Pizzasına karşılık bizim de cantığımız.
0: Şimdi İtalyan müşteri geldi.
2: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyleyeyim?
2: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık yenir.
3: Fransızların ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe Fransa basınına ve İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: Kylian Mbappe, bu sene Ballon d'Or'u kazanmazsam hayal kırıklığı yaşarım dedi. Futbol severler ikiye bölündü. Sponsoruyla anlaşması sona eren Mbappe, başka bir sponsorla sözleşme imzalama töreninde açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, anlaşma için gittiği Zürih'te AS gazetesine açıklamalar yaptı. Kylian Mbappe, hakemler için konuşmanın gereksiz olduğunu belirterek, ''Hakemler hakkında konuşmayı tercih eden biri değilim. Şimdi de konuşmayacağım. Düşüncelerimi kendime saklayacağım. Hakemler de insan, onlar da hata yapabiliyor.'' dedi. Ballon d'Or ödülünü kendisinin kazanması gerektiğini ileri süren Fransız süperstar, bu konuda her şeyi söyledim. Çok fazla konuşunca insanlar rahatsız oluyor. Sakin bir şekilde bekliyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ve iyi bir iş çıkardım. Ballon d'Or'u alamazsam hayal kırıklığına uğrarım şeklinde görüşlerini ortaya koydu. Geçtiğimiz sezonu Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Real Madrid'in forveti 22 golle Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü unvanını da elinde bulunduruyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü belli olacak.

0: Arjantin'de Mauro Icardi'ye trafikten men cezası verildi.
1: Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi futbol dışı olaylarla anılmaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra kızlarının velayet davası ve eski eşiyle yaşadığı krizlerle anılan Icardi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Galatasaray sonrası herhangi bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu Arjantin'de trafikten men edildi. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan videolu açıklamada Icardi'nin 2029 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiği belirtildi. Cezanın nedeni ise Icardi'nin süresi geçmiş ehliyet kullandığı, yan koltukta oturan kız arkadaşının emniyet kemeri takmadığı ve seyir esnasında camdan çıktığı görüntüler olarak detaylandırıldı. Mauro Icardi ise bakanlığın videosuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. 2029 yılına kadar İtalyan ehliyetinin geçerli olduğunu belirten yıldız futbolcu, ehliyetimin nasıl geçersiz olduğunu öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile medyada yer almak için beni kullanması tuhaf. Siz yolları düzeltmekle ilgilenin, yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın ifadelerini kullandı.
0: Yapay zeka çılgınlığına Erling Haaland da katıldı.
2: Erling Haaland Dünya Kupası sürecinde sosyal medyada viral olan yapay zeka ile hazırlanmış videosunu gerçeğe dönüştürdü. Manchester City'nin Norveçli yıldızı yemek yerken aynadaki yansımasını görüp irkildiği yapay zeka animasyonu sosyal medyada viral olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük ilgi gören videodaki sahneyi bu kez kendisi canlandırdı. Haaland yapay zeka tarafından oluşturulan animasyondaki korku ve şaşkınlık anını birebir taklit ederek eğlenceli bir video çekti. Norveçli golcünün Mr. Beast lakaplı YouTuber'la çektiği ve yayınladığı paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca izlendi.
0: Sahte aşı evrakıyla gündeme gelen Granit Xhaka suçunu itiraf etti.
3: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Xhaka, "O dönemde COVID-19 aşısı ile ilgili büyük bir kararsızlık yaşıyor ve korkuyordum. Bu nedenle bir aşı onay belgesi satın aldım. Bunun bugün bir hata olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı. İsviçre Emniyeti, 33 yaşındaki futbolcunun aşı belgesi satın aldığı doktorun muayenehanesinde bir süre önce baskın düzenlemişti. Adli soruşturmaya konu olan olayda sabıkalı olan doktor hakkında da sahte sertifika düzenlemekten dolayı işlem yapılıyor. Söz konusu sahte evrağın tarihinin 2022 Ocak ve Kasım ayları olduğu belirtildi. Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılması sebebiyle UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.
0: İsrail'e bir sert tepki de İrlanda teknik direktörü Hal Grimson'dan geldi.
4: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrímsson'dan geldi. 59 yaşındaki teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrímsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrímsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu, İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak.
0: Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu.
2: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 21-10 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 72-59 kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Sarı lacivertli ekip bu kupayı 9. kez müzesine götürürken Beşiktaş 4 kez mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan 3. defa eli boş döndü. Türkiye Kupası finali, Süper Lig playoff finalleri ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı ikişer kez yenen Fenerbahçe, böylece rakibine karşı son 6 şampiyonluk maçını da kazanmayı başardı. Fenerbahçe tarafın baş antrenörü Şarunas Yasikevicius Sarı Lacivertlilerle 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 50 yaşındaki Litvanyalı koç 3 yılda 1 Eurolig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er kez de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.
0: Şimdi de maç sonuna uzanacağız. Fenerbahçe tarifinden koç Yasikevicius ve oyuncuları dinleyeceğiz.
5: Win against Beşiktaş and especially in this kind of atmosphere.
6: Çok önemli bir maç olduğunu, önemli bir kupa olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda bu da bir seyahatinin de orada oynadığımız iki maçında bizden birçok anlamda enerji götürdüğünü biliyorduk. Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti, daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık. Şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, iyi bir kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız. Ondan sonra önümüzde Bologna maçı var, ona bakacağız.
7: Teşekkür ederiz. Sezona her zaman kupayla başlamak önemlidir. Hem moral açısından hem takımın güveni açısından. Çünkü önümüze yoğun bir tempo başlayacak. Hem Eurolig hem Türkiye Ligi. Ama sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de tabii ki zorlu ilk maçlar. Sonuçta yeni oyuncularımız var. Onların da yeni oyuncuları var. Biraz iki taraf için de süre lazımdır alışması için. İyi basketbol belki bugün olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için bir kere daha tüm takımımla, camiama teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Mutluyuz. Dediğim gibi çok fazla bir vaktimiz yok. Cuma günü tekrar Bologna maçıyla Euroligi başlayacağız. İnşallah bu sezonu da kupalara dolu bir sezon olur. Öncelikle herkes için de hem sizler için hem diğer bütün takımlar için güzel bir sezon olmasını diliyorum.
8: Very important. Obviously we went out to the Euroleague Super Cup and didn't get a title.
9: Bizim için tabii ki çok önemli bir zafer oldu. Bildiğiniz gibi Euroleague Süper Kupa'da başarılı olamadık. Ama Türkiye'ye döndük ve sezona şampiyonlukla başlamış olduk. İlk haftalara güçlü başlamak ve momentumu yüksek tutmak açısından çok iyi oldu. Maça gelirsek 30-35 dakika kadar çok iyi oynadık. Bu süreyi artırabiliriz tabii ama bunlar zamanla olacak. Takımda 9 yeni arkadaşımız var. Herkes görevini yapıyor. Sezona başlamak için çok heyecanlıyız. Şimdi önce cuma, sonra da pazar günkü maçlara hazırlanacağız.
5: Hani bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Tabii iyi anlamda. Sezona yani kupayla başlamak, ondan sonra kupa kazanmak her zaman çok önemli. Buna her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz ve önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de zaten burada çok güzel bir atmosfer yaratan spor severlerin ve en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarını hem buraya destekleyen hem de televizyon başındaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Onları seviyoruz, mutluyuz.
0: Anadolu Efes Euroleague sezonunu Barcelona deplasmanında açacak.
1: Anadolu Efes Euroleague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar Barcelona ile 34 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. ...47 yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes... ...Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta... ...506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Evet. Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
0: NBA sezonu yaklaşırken Alperen Şengün de çıtayı yükseğe koydu.
2: Ülkemizi NBA'de temsil eden isimlerden Alperen Şengün çıtayı en yükseğe koydu. Batı konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu bir gün NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde konuşan Alperen, "Beklentiler her yıl değişiyor, giderek büyüyor. Ancak böyle daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Ben de bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum," dedi. 24 yaşındaki basketbolcu, "Her yıl yaklaşık 60 yeni ismin katıldığı ligde emekli olmadan rahatlayamazsınız. Bu ligde oynamak aslında bir hayatta kalma mücadelesi," ifadelerini kullandı. Her yıl daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulayan Alperen, "Burası zor bir lig, çok fazla yetenek var ama ben bu baskıyı seviyorum. Bu özellikler her yıl beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor. 20 sayı attıysam 25'e çıkabilirim, 25 attıysam 30'a çıkabilirim diye düşünüyorum," şeklinde konuştu.
0: Avrupa basketbolunun ikonik isimlerinden Nikola Batum basketbola veda etti.
3: Bir basketbol yıldızı daha aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Uzun yıllardır NBA'de forma giyen Nikola Batum, bu yaz Los Angeles Clippers'ta yollarını ayırdıktan sonra bir süredir serbest durumdaydı. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fransız forvet parkelere veda etme kararı aldı. Son olarak Los Angeles Clippers forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli forvet, 2008 yılından bu yana kariyerini NBA'de sürdürüyordu. Emeklilik kararını sosyal medyadan basketbola başladığı lisede uzun bir video ile paylaşan Batum, başlıkta basketbola tanıştığı 21 Eylül 1991 ve bıraktığı 21 Eylül 2026 tarihlerine yer verdi. Fransa basketbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden Batum, 2008 NBA draftının 25. sırasında Houston Rockets tarafından seçilmişti. Aynı gece Portland Trail Blazers'a takaslanan Batum, 16 yıllık NBA kariyerinde Portland, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers formalarını giydi. NBA kariyeri boyunca toplam 1205 maça çıkan Nikola Batum, maç başına 9.6 sayı, 4.7 rebound ve 3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Fransa milli takım formasıyla çok sayıda turnuvaya katılan Nikola Batum, bu süreçte 2 olimpiyat gümüş madalyası alırken, Avrupa Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı, 2 kez de dünya üçüncülüğü yaşadı.
0: Formula 1 heyecanı Bakü sokaklarında yaşanacak.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanacak. Başkent Bakü'deki yarış şehitleri anma günü sebebiyle bu yıl ilk kez pazar yerine cumartesi günü düzenlenecek. 27 Eylül tarihi 2020 yılında başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şehitleri anma günü olarak ilan edilmişti. Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı organizasyon için yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana yarış öncesi yapılacak serbest antrenmanlar perşembe, sıralama turları cuma günü gerçekleştirilecek. ...26 Eylül cumartesi günü koşulacak yarışın startı saat 14'te Azatlık Meydanı'ndan verilecek.
0: Az önce izlediğimiz Kocaeli ve Bursa izlenimlerinin daha geniş haliyle değerli izleyenler, sizlere gün ortasına veda edeceğiz. Hoşçakalın.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Dur bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Biz alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun, bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.

0: buluruz.
1: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan biz onları Rize'ye getirmedik mi?
2: İner miyiz?
1: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
3: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
2: 3-0 Türkiye yener. Mbappe geliyor, Olise geliyor, Zidane geliyor.
4: Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
5: Ne olur maç?
6: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadım birçok.
5: Nedeni sormuyor. Sen Fransa yenerdin.
7: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
5: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
8: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
5: Bir de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
8: Ya öncelikle dünya yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyeyle ağızlarını tatlandırıp Fransa'yı boş göndermek istiyoruz işin açıkçası inşallah.
9: Türkiye için çok önemli böyle galibiyetler. Mesela örnek voleybol, bayağı kadın milli takımının yaptığı o güzel başarılar, Avrupa şampiyonluğu mesela bizi çok gururlandırdı. Biz futbolda da gururlanmak istiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk olarak çok mutlu oluruz yani.
5: Heyecanlı mısınız maç için?
10: Valla açıkçası heyecanlı değiliz. Milli açıdan heyecanlıyız ama Fransız gelmiş, öbürü gelmiş bizim için fark etmiyor. Bizim için gelen her takım aynıdır. Yani büyük olması, küçük olması fark etmiyor ama milli takım açısından tabii ki de heyecanımız var.
5: Yener miyiz Fransa?
11: Bence yeneceğiz yani. 2-1 alırız.
5: Nabzı tutmaya devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Milli maç heyecanı Kocaeli'de. Rakip Fransa. Yener miyiz Fransa?
12: İnşallah. İnşallah. Yenmek için çıkmamız gerekiyor. İnşallah yeneriz.
13: Kazanacağız.
5: Kaç biter?
13: Vallahi bilmiyorum ama kazanacağız.
5: Fransa'yı mağlup eder miyiz?
12: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Gönlümüz biz galibiyetten yana da. Tabii bu
5: skor geçiyor mu içinizde?
12: Ya skor geçiyor. Galibi yenelim de nasıl olursa olsun. 3-0 da olsa olur, 3-2 de olsa olur.
14: Esnaf maça hazır. Takımımızı çok seviyoruz. Bir milli maç olduğu için gururluyuz zaten. Maçın skorunu soracak olursan 3-1 yeneriz. Arar buluruz, izini
5: bilirsin, zır deriz biz en uzunda. Milli maç hazırlıkları esnafta daha tüm hızıyla devam ediyor. Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama İzmit'in simiti de meşhur. Şu anda da görüyoruz hazırlıklar devam ediyor. Hemen ustamızın yanına geçelim. Evet, milli maç heyecanı Kocaeli'yi sarmış durumda.
2: Evet.
5: Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama simit de meşhur dediler bize.
2: İzmit'in zaten iki tane şu an meşhur ürünleri var. Bir pişmaniye, iki simit. Simit zaten İzmit'te tescillendi bakanlığımızca. Halkın aparatif yönünden en tercih ettiği ürünlerin başında geliyor simit.
5: Tabii esnaf hareketlendi. Milli maçta çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakip Fransa. Siz esnaf olarak takımımıza, milli takımımıza güveniyor musunuz? Kazanacak mıyız?
2: İnşallah kazanacağız. Daha yeni oturmaya başladı takımımız ama daha ilerleyen zamanda daha büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah diye umuyorum.
5: Maça gelecek olanlara bir mesajınız var mı? Simit yemeden gitmesinler mi mesela?
2: Kocaeli'ye geldiğiniz zaman İzmir simidinin tadına bakmadan gitmelerini tavsiye etmiyorum. Böyle bir lezzet ülkenin hiçbir yerinde yok.

Stadyum'da hazırlıklar devam ediyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumu bu dev maça ev sahipliği yapacak. Muhteşem bir zemin futbolcuları bekliyor. Taraftarıyla, zeminiyle

Rojeri'den sonra Bursa'dayız. Uluslar Ligi'nde ikinci haftada rakibimiz İtalya. Mücadele Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'da oynanacak. Bu maç öncesi taraftar hazır mı? Esnaf ne düşünüyor? Pizza mı galip gelecek? Cantık mı? Söz şimdi Bursa halkında.

0: Hayır işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor, gelince pazara uğrasın mı?
1: Uğrasın uğrasın, buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar golleri?
2: Valla golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı, milli maç heyecanı?
2: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maç hazır mıyız?
3: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
3: Bursa'nın coğrafi işaret ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık dedik. İtalyanlar evet. Pizzasıyla meşhur.
3: Pizzasına karşılık bizim de cantığımız.
0: Şimdi İtalyan müşteri geldi.
3: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyleyeyim?
3: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık yenir. Onların pizzası var. Bizim cantığımız var.
0: Peki cantık mı galip gelecek, pizza mı?
3: Tabii ki cantık gelecek.
0: 5-0. 5-0.
3: 5-0.
0: İtalyanların pizzasına karşılık biz de cantık üretiyoruz dedi.
3: Evet, Bursa'nın cantığını üretiyoruz. Cantık böyle altı hamur, içinde özel bir harçla hazırlanan kıyma. Bu şekilde hemen hızlı fırına atılıyor. 6-7 dakikada pişen bir ürün.
0: Üzerine tereyağı.
3: Üzerine tereyağı sürülüyor. Buluşuruz, izini bilirsin, zır deriz biz.
0: Hem yazında hem kışında, nerede olsan senin. Birazdan göreceğiz, pizza mı iyi, cantık mı? Hadi bas, tır gönüller coşsun. O
3: kupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun. Katlayarak bunu biliyor, bir böyle bunu katlayarak yiyoruz. Ama ben bunu son zamanda bunu biraz da böyle yiyorum. Böyle bir nevi kebap gibi. Bak bu sade yağı değil, sulu yağı. Bunu çünkü eti özel. Hemen karşıda kasaptan alıyoruz. Karşı kasapta kendimizin.
0: Sadece yapılışı değil, yemesi de ayrı bir sanat diyorsun.
3: Yemesi de ayrı sanat. Bir dörde bölünüyor, bir katlayarak yeniliyor. Ama ben böyle yemeği de çok seviyorum. Kebap gibi.
0: Afiyet olsun. Bana diye getirdin ama kendin yiyorsun.
3: Dayanamıyorum. Sence cantıklı pizza mı?
0: Cantıkçıyız.

0: Bursa'da çıkışı yok. Biz Bursa esnafı olaraktan daima milli takımın arkasındayız ve o Bursa'da verilen maç için esnaf heyecanlı, biz heyecanlıyız. Biz bu maçı alacağız. Bonfile şey yapıyoruz. Gerçekten Bursa İskender diyarı. 200 tane İskendercin arasında buralara gelmek çok bir meşakkatli bir yol. 50 sene aşkın bu işteyim ben. Karşıda gördüğün gibi siyah beyaz resimlerim var. İlk işe başladığım yıllar. Buralara gelmek çok zahmetli bir. Yani burada, burası İskender'in La Ligası. Bayram olsun.
1: Şimdi 500 yıllık bir tatlının peşindeyiz. Bursa süt helvası, detayları bize şefim verecek. Kolay gelsin Elişler. Milli maç heyecanı Bursa'yı sarmış durumda. Esnaf olarak maça hazır mısınız?
2: Biz hazırız. Özel sürprizlerimiz var pazar günü için. Titreyen Bursa süt helvası 500 yıllık saray mutfağından geliyor. Size de tattırmak istiyorum.
1: Tadını merak ediyoruz, bir tadalım şefim.
3: Evet Emre Bey. Emre Bey.
1: Bu titremede bir mesajım var. İtalya'yı böyle titretecek miyiz?
2: İtalya'yı da titreteceğiz hepsini. Sürprizler açıyoruz. İstersen.
1: Evet evet, tadalım.
2: Gelsin bakalım.
1: Şefim, inanılmaz bir şey bu ya.
2: Evet abi.
1: Ne var bunun içinde?
2: Bunun içinde Bursa tereyağısı, Bursa sütü, Bursa'nın bütün lezzetleri bunda toplanıyor. Buluruz, izini bilirsin,
1: zır deriz biz en azından. Bursa demişken kestane şekeri de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Milli maça hazır mısınız?
4: Milli maça gayet iyi hazırlandık. Genelde milli maçlarda Bursa çok yoğun bir gün geçiriyor. Burası ana baba günü oluyor ve biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Kestane şekerimiz, kebabımız, her şeyi hazırız. İnsanları Bursa'ya bekliyoruz. Bursa milli takımı çok seviyor. Dolayısıyla bütün taraftarlarımız maça hazır. İtalya'yı bekliyoruz.

Bursa zaten biliyorsunuz bir spor kenti. Basketboluyla, futboluyla. Milli takımı zaten destekliyoruz. Kocaeli olsun, Bursa olsun, Konya olsun. Hem taraftar bakımından hem

Yavuzlar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda tam 44 bin kişi milli takımımıza destek verecek. Kazanmak için, galibiyet için geri sayıma geçildi. Zemin futbol oynamaya elverişli. Bursa'da her şey hazır. Artık maç saati bekleniyor.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: A Spor Radyo.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Futbolda milli aradayız. Milli takımımız önce Fransa ile sonrasında İtalya ile karşı karşıya gelecek ve yine devamında Belçika ile İtalya deplasmanları da milli takımı bekliyor olacak. İlk kez milli arada 3 haftalık bir ara olacak ki bu 3 hafta boyunca da turkuaz medya ekranlarında birçok maç ve tabii ki ATV ekranlarında milli maç heyecanı da sizlerle birlikte olacak diyelim. Biz de kulüplerin gündemini ve tabii ki milli takımı konuşacağız. Ahmet Akçam ve Zeki Uzundur Durkan bizle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şöyle bir ligin geride bıraktığımız 6 haftasına bakış atacağız.
1: Evet. Panorama gibi.
0: Panorama tadında diyelim. Evet. Detaylar, özel bilgiler.
1: Enler.
0: Ne oldu, ne olabilirdi?
1: Çıkıştakiler, enler. Düşüştekiler. Hocaları bile değerlendirebiliriz.
0: Tabii tabii.
2: Tabii canım. Tabii. Yani bence çok ilginç bir 6 hafta oldu. Aslında benim hep böyle klasik sezon başında yaptığımız hataları bu senede kulüplerimiz yapacaklar diye bir öngörüm olduğu için ben olabilecekler konusunda bütün kulüplere düşüncelerimi buradan iletmeye çalışmıştım. Olumsuz yönde maalesef çoğu için, iki tanesi için zaten geçerli, hem Galatasaray hem Fenerbahçe için. Trabzon son galibiyetle ayrı bir hava yakaladı. Son haftayı saymazsak Trabzon için geçerli. Beşiktaş'tan bir yükseliş kesinlikle bekliyordum. O yüzden Beşiktaş her ne kadar şu an çok olumlu bir görüntü sergiliyor olsa bile kaybedilen iki tane de maç var. Yani kazanılamayan liderlik var. Bu pencereden bakarsak Beşiktaş için de eksikler var, olumsuzluklar var. Tabii hiç öngöremediğim bir gelişme. Şampiyonluğu oynayan 4 büyük takımın dışında bir takımın lider bitirmesi. Yani Ahmet camiasını iyi tanıyorum. Onları bu sene bütün takımlar gibi yakından takip ediyorum. Benim çok beğenimi kazanmış olsalar bile ben kendi adıma Beşiktaş'tan son maçta daha iyi performans bekliyordum. Kazanan lider olacaktı. Onun Beşiktaş tarafından gerçekleştirilmesi öngörümdü. Ama Ahmet hak ederek Beşiktaş maçını kazandı. Şu an liderlik koltuğunda oturuyor. O yüzden çok keyifli maçlar izledik. Son hafta Ahmet Beşiktaş maçı keyifliydi. Trabzon Galatasaray maçı keyifliydi. Ben biraz da maçları teknik adam gözüyle izlediğim için bu maçlardan gerçekten çok keyif aldım. Bazen bizim de tuttuğumuz takımlar var. Onlar yenilse bile en azından o üzüntüyü biraz maçın gidişatından aldığımız o tempo pozitif düşüncelerle biraz daha gidermeye çalışıyoruz. O yüzden ilk bölüm bence bitti. Şimdi ikinci bölüme nasıl başlayacaklar o önemli. Hatta ikinci bölümün nasıl biteceği önemli. Çünkü bundan sonra da kaza yapanın şampiyonluk şansı iyice azalacak. Tabii sezon başı şampiyonluk şanslarını dağıtırken hep böyle Galatasaray ile Fenerbahçe'ye biraz daha fazla veriliyordu. Şimdi hem sana hem Zeki'ye ben sormak isterim. Şu anki durum itibariyle şampiyonluk şansları biraz da olsa dengelendi mi? Ne dersiniz?
1: Doğru.
3: Vallahi şöyle Zeki abiye sözü bırakmadan önce geçen yılın ilk 6 haftasıyla bu ligin bu sezonunun ilk 6 haftası arasında nasıl bir fark var ben onu söyleyeyim. Bu yıl takım

0: Bunları ilk 6 haftada, ilk 8 basamak için söylüyorum, sadece 3 puan birbirinden ayırıyor. Bu da 0.3 puanlık ortalamaya vurduğumuzda bir puan demek. Takımlar çok yakın birbirine. Geçen yılın ilk 8 basamağında toplam ortalamaya vurduğumuzda 1. Yani bu sene 0.3'e düşen bir puan ortalaması fark olarak, geçen yıl 1 puan ortalaması. Bu yıl yani toplamda 3 puan, geçen yıl 8 puan ayırıyordu takımları. Bu da bence ne kadar çekişmeli bir ligin bu sezon oynandığını gösteriyor.
1: Doğru. Ya ben tabii ki oralara geleceğiz ama ben Okan Hoca'yı tabii bir kenara koyuyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olan ligin tarih yazan şampiyon teknik direktörü Okan Buruk hariç daha önce şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerin ortalarda görünmemesini, takım çalıştırmamalarını Türk futbolunun geldiği nokta olarak görüyorum. Çünkü bizim bir milli takım havuzu vardı. Bu hocaların olduğu. En başta Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Süper Üçlü ve A Plus bunlar. Diğerleri Aykut Kocaman, işte Abdullah Avcı, Ertuğrul Sağlam, Ersin Yenal.
2: Evet.
1: Ya bu hocalar artık takım çalıştırmıyorlar ve Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü, bence Avrupa'nın da sayılı teknik direktörlerinden biri yakaladığı başarılar anlamında, Fatih Terim'in bu kadar uzun süre takım çalıştırmadan bu işten uzak durmasını da doğru bulmuyorum. Şaşırıyorum hatta. Fatih Terim, ya Fatih Terim gibi bir marka var mı Türk futbolunda teknik adam anlamında? Ama genelde teknik direktöre ihtiyacı Galatasaray ayrı tabii. Belki Fatih Terim, hani Galatasaray markasının yanında en büyük marka, benim haklı olarak bunu söylüyor. Ama diğer takımlardan, acaba başka takımlardan, Avrupa'dan, Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan, MLS'den, her taraftan teklif gelebilecek bir teknik adam Fatih Terim değil mi? Hocanın çalışması lazım. Yani biz özledik ya Fatih Terim'i kenarda. Ben onun eksikliğini hissettim. Geçenlerde bir maç izliyorum. Ya dedim, hani başka hocalar, Ahmet'in hocasına bakıyorum, çok başarılı, ne güzel besnikası yani, ama Fatih Terim yok ya, bir eksiklik var ya, masanın bir bacağı kırık gibi duruyor yani, üç bacaklı bir masa gibi Süper Lig ya da dünya, Avrupa futbolu. Hani Fatih Terim'i özledik hocam, çok özledik, bir an önce dön, çünkü onun sağ kenarındaki o motivasyonu, agresif duruşu, güzel giyimi, O sahaya bakış açısı, basın toplantıları, hepsi çok değerli değil mi? Ama evet, bir eksiklik var yani. Fatih Terim olmayınca hani yemeğin şeyi gibi, işte yumurta pişirirsin, makarna yaparsın, pilav yaparsın ama tereyağsız yaparsın. Tereyağlı yapınca daha lezzetli olur ya. Bizim de futbolumuzda Fatih Terim olmayınca bir eksiklik var yani. Bir lezzet eksikliği var.
0: Şu anda dönebileceği bir takım var mı Zeki abi?
1: Ama işte o Galatasaray'ı kesinlikle Okan Hoca'yı şu anda akıl tutulması olur. Çünkü adam yani 4 yıl artı bu sene de şampiyon olabilir. Çok başarılı buluyorum. Yani bakmayın siz bir yenilgiden sonra, alıştı artık Galatasaray taraftarı, camiası hep çıta yükseklerde olduğu için, kötü oyun demen Okan Hoca gitsin. Gitsin de ne olacak? Ama yani Avrupa'da da olsa Fatih Terim olmalı ya. Avrupa'da ne kadar, şimdi Bundesliga'ya bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Fatih Terim'den kat be kat daha düşük teknik adamlar, yani CV olarak, başarı olarak takım çalıştırıyor. Fatih Terim'in bizde de eksiklik var. Bence bizde biraz Fatih Terim'i medya olarak çok konuşmamaya başladık. Doğru değil. Yani hoca YouTube kanalından tamam bir şeyler anlatıyor ama yani hocayı biraz da biz Fatih Terim'i anlatmamız lazım. Çünkü biz futbolu, Türk futbolunun marka değeri buralara geldiyse Fatih Terim'in aslan payı Fatih Terim'dedir. İşte onun Milan'a gitmesi, o şaşalı dönemleri, UEFA kupası, ya daha ötesi var mı? Avrupa'dan bir kupa getirmiş en zor dönemde, en zor takımları eleyerek. Şimdi daha kolay bana göre. Konferans Ligi'nde bizim dört büyüklerin normalde oraya gittiğinde mesela kupa alması. Ben Trabzonspor'a bu sene...
0: Hedef hep kupa olmalı konferansta.
1: Tabii onu diyorum. Şimdi... Bu sene Trabzonspor ağırlık verip şu Konferans Ligi kupasını alabilir mi? Alabilir bu kadroyla, Salahlı kadrosuyla. Burası beni aslında üzüyor. Onun dışında da İlk 6 hafta için hocam çok
2: kısa
1: güzel
2: bir araya gireyim.
1: Tabii gir hocam.
2: Yani demin güzel bir konuya değindin. Size de görev düşüyor. Yani bence

0: Bu tür değerli hocalarımızın görev yapmamalarındaki en büyük faktör kulüpler, ya Fatih Hoca'nın veya Mustafa Şenol Hoca'nın onların kulüplerine gidebileceklerini düşünmüyorlar. Fatih Hoca'yı Galatasaray'la özdeşleştirdi birçok kişi. Diyorlar ki Fatih Hoca görev yaparsa sadece Galatasaray'da görev yapar. Bunun böyle olmadığını, bu hocalarımızın başka kulüplerde de görev yapabileceklerini, sizin bu hocalarla bir röportaj yapıp o röportajda herkese duyurmanız lazım. Evet. Yani ilginç olmaz mı Fatih Tabii. Hoca'ya bu soruyu sorsan?
1: Tabii.
0: Fatih Hoca da evet, ben kendimi şu an hala çok heyecanlı hissediyorum, bir kulüpte görev almak istiyorum. Ki bu hocalara düşen bir görev de şu: İlla büyük takım olması şart değil.
1: Evet.
0: Yani günümüzdeki başka takımlara da gidiyor olmaları lazım. Keza Avrupa'da, yurt dışında görev alıyor olmaları lazım. Bence doğru. Hocalarla bu konuyu konuşmak Tabii. için birer röportaj yapmaya mesela, değer sevgili Zeki.
1: Aynen.
0: Bunu yapın.
1: Şenol Hoca mesela, hani Beşiktaş'ı çalıştırırken bile bordo mavi kravat takan yani Trabzonspor markası içinde Şenol Güneş, hani o markanın yanına koyulabilecek ilk isimlerden biri değil mi? Kesin. Ama geldi Beşiktaş'ı çalıştırdı. 2 yıl üst üste şampiyon yaptı. Yenilgisiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkardı. Yani bunlar olmalı artık. Yani bir tabulaştırmamak lazım. İşte Fatih Terim işte tam zaten Galatasaraylı. Yani Fatih Terim'den büyük bir marka. Logonun yanına Fatih Terim logosunu da koyabilir. O ayrı konu ama dediği gibi belki camialar hani bütçe olarak yetmiyor olabilir. O da var yani, Fatih Terim sonuçta bir bütçe ister. Onun ücreti, her şeyin, herkes sermayesine göre, kazandığına göre ticarette. Bu da bir ticarettir. Ama ben Avrupa'nın bu kadar Fatih Terim'e duyarsız kalmasına, ki Avrupa'da da çok hoca değişiklikler oluyor. Macar liglerde de sürekli hocalar. Aynen ya, sadece evet. Türkiye'de değil, her
2: Avrupa'da
1: yerde değişiyor.
2: Uzun zamandır çalışmadığı için evet. hoca yani Avrupa'dan bir talep gelmemesi, emin o ol, anlamda anlayabilirim.
1: Ben şöyle anlayamam. Fatih Terim çok dinlendi artık. Bence her şeyi yakından tatil yaparken bile mercek altına alıyordur. Yani sağlam, tamamen o yorgunluğu yani atmış.
2: Belki talep geldi hoca, tabii, hani tabii gider. Onu da bilemiyorsun.
0: Yok, ama talep geldiği zaman hocalarımızın da bunu kamuoyuyla, medyayla paylaşmaları
1: paylaştı.
0: Lazım.
1: Yunanistan'a yani, gitmedi mi Fatih evet, Hoca? Gitti.
0: Tabii deniyorsa ki Fatih Hoca'ya şu kulüpten teklif geldi. Hoca orada çalışmayı çok uygun görmedi. Bu dendiği anda başka kulüpler bu sefer ilgi gösterecek.
1: Tabii aynen.
0: Yani şu an bu hocaların bir kulüpte görev yapacaklarına dair bir mesaj lazım kulüplere.
1: Doğru.
0: Yani bunu yapacak da siz dersiniz. Hatta ben şunu çok önemsiyorum. Bu sene, şu ana kadar en azından bu 6 hafta içinde 2 tane yol kazasına rağmen en başarılı belki de Beşiktaş'ı göreceğiz Trabzon'la beraber.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş'ın diğer kulüplerden en önemli farkı, biz hep senelerdir futbol aklı, futbol aklı diye dövünüyoruz ya. Bu sene Beşiktaş'ın bir tane futbol aklı var. Önder Özen var. Şimdi düşün, Fatih Hoca gibi, Mustafa Hoca gibi, Şenol Hoca gibi hocalar bir kulübe gitseler, orada bir sportif direktör gibi, futbol direktörü gibi hem idare mekanizmanın tepesinde olurlar, hem de bir teknik adam olarak tamamıyla takımı, oradaki organizasyonu yapabilirler. Hatta birlikte çalışacakları ayrı bir teknik direktör alırlarsa belki de o kulüplerin Avrupa'yı bir şekilde yapılanmalarına katkı sağlarlar.
1: Doğru.
0: Bence bu hocaların bilgilerinden, deneyimlerinden Aynen. Türkiye'nin her şeyden önce faydalanması lazım. Ya bizim böyle insanlara ihtiyacımız varken niye yurt dışına gönderelim? Burada çalışsınlar. Kulüplerimizin yaptığı transferlere bakın. Çoğu ya yanlış transferler, ya çok pahalı transferler, ya kadro mühendisliği yapılmadan yapılmış transferler. Biz sezon başlarında o yüzden kötüyüz. Milli takımımızı konuşurken buna da değineceğiz. Bizim kaç tane futbolcumuz şu an form seviyesi üst seviyede.
2: Bu yalnız milli arada da şu organizasyonları düzenlemiyoruz. O yüzden de biraz hocalarımızı görmüyoruz.
1: Mesela,
2: ne organizasyon? Çok pardon Zeki abi. Liverpool efsaneler, Real Madrid efsaneler falan oynuyor ya orada.
0: Evet.
2: Eski oyuncuları da evet. görüyoruz, teknik adamları da görüyoruz. Aslında milli aralarda, böyle uzun aralarda hani böyle taraftarların da biraz ilgisini çekecek mini turnuva tadında işler düzenlense o da keyifli olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben bu mesleğe başladığımdan beri ilk günden bugün geldiğimiz noktada hep Türk futbolunun problemi.

0: problemleri vardı. Türk futbolunun problemleri hiçbir zaman bitmedi ama Türk futbolunun en büyük markalarına danışılmadan Türk futbolunun problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ya orada da garip bir durum yok mu ya? Yani bizim ülkenin yetiştirdiği gururumuz, işte Fatih Terim, işte Mustafa Denizli sayarsın, gittiği takımları şampiyon yaptı, işte ne bileyim Şenol Güneş ayrı. Şampiyon hocalar bunlar. Şampiyon hocaların oluşturacağı bir ekip, Türk futbolunun sorunları, işte transferler, yani öyle bir sancılı, öyle bir transfer dönemleri geçiriyoruz ki bugün bir manşet var, güzel bir manşet gazetenin birinde. Mesela orada diyor ki Beşiktaş Benfica'yı, Fenerbahçe Marsilya'yı, Galatasaray'da Napoli'yi zengin etti. İşte Galatasaray Napoli'ye 80 milyon euronun üzerinde, Fenerbahçe Marsilya'ya 60 milyon euronun üzerinde, Beşiktaş da Benfica'ya 70 milyon euronun üzerinde ödeme yapmış futbolcu transferlerinden. Yani biz şimdi tamam hep alıyoruz, kampı yetiştiremiyoruz. İşte Eyüpspor örneğini verebilirim. Bence uzun yıllardır ligde bu kadar zayıf bir takım olmamıştı.
1: Yani Adana Demirspor vardı ama
0: maalesef. Doğru, doğru. Onun da hakkını yemeyelim. Mesela şimdi tamam imkanları yok ama imkanların yok diye ya bölgesel amatör lig dediğimiz ligde bile Eyüpspor'da oynayan yabancılardan daha iyi öz ve öz evlatlarımız var. Bu kadar yabancıya niye koşa koşa gidip yabancılar alınıyor?
1: Farklı bir yol izlenebilir.
0: Bu adam bu bizim değerli teknik adamlarımız Türk futboluyla ilgili gerçekten çok önemli tespitlerde bulunabilirler. Ama çalışmıyorlar diye de bu yani gitse şimdi mesela Futbol Federasyonu bu ekibi, şampiyon hocalar ekibini, işte o ekip Türk futbolu ile ilgili gözlemlerini, değerlendirmelerini rapor olarak sunsa Futbol Federasyonu'na fena mı olur?
2: Sevgili Zeki, hepsi iyi olur ama bir de şu konuya böyle değinmem lazım. Bu ufacık da olsa bir sistemdir. Şimdi demin dedin ki ya senin futbolun içinde olduğun andan bugüne kadar Türk futbolunun sorunları hiç bitmedi.
0: Bitmiyor.
2: Kaç sene bu?
0: 93'ten beri hiç bitmedi.
2: Yani diyelim
0: ondan
2: ki
0: önce de vardır.
2: Yuvarlak 40 sene. Son 40 seneye damgasını bu 3 tane teknik adam vurmadı mı? Evet. Kulüplerin başında onlar vardı, federasyonun başında onlar vardı. Ya peki bu hocalarımız kulüplerde görev yaptıkları dönemlerde bu sorunları niye çözmediler? Onların görev yaptığı dönemlerde bu sorunlar bitmedi, hatta çoğaldı. Yani burada da
0: doğru yarışıyorlardı ama hocam.
2: Bir sistemde bulunmak lazım.
0: Tabii.
2: Şimdi yarışıyoruz diyerek Türk futbolunun geleceğini veya bir kulübün geleceğini karartmaya da kimsenin hakkı yok.
0: Doğrusu,
2: bu
0: doğru.
2: Hocalar bunu yapmadı kesin. Çok büyük başarıları var.
0: Evet.
2: Orada hepsinin yaptıkları işlere, elde ettikleri başarılara saygı duyuyoruz. Ama örneğin son yıllarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi Fatih Hoca'nın futbol direktörüyken Haliç konferans merkezinde yaptığı konuşmaydı. Ya ben Türk futbolunu geliştirecek sadece konuşmaları değil, görevde oldukları zaman her türlü organizasyonu da bu üç hocamdan bekledim. Beklemeye de devam ediyorum. O yüzden kendilerine sonuna kadar büyük bir destek veriyorum. Ama bu sefer de bu sorunları çözmek için kalıcı adımlar atmamız lazım. Yoksa kulüplerin borçları aldı, yürüdü. Yani
0: kendime şansları yok.
2: Şampiyon olamayan takımlar artık ekonomik yönden kendilerini nasıl su üstünde tutacaklar onu bile merak eder hale geldik. İşin bu boyutlarını unutmamak yani lazım. Geçmişte de çok büyük, çok pahalı kulüpleri borca sokan yanlış bir sürü transfer tabii de yapıldı. Yani bunları da es geçmemek
0: mesela
2: lazım.
0: Mesela şampiyon olabilmek için 5 liralık yatırım yapıyorsan ya da 5 liralık demeyeyim 100 liralık yatırım yapıyorsan 5 lira kazanıyorsun. Bunu zamanında Galatasaray'ın ilk şampiyonluğunda yönetim açıklamıştı. İşte biz bu şampiyonluk bize 13. olduktan sonraki ilk şampiyonlukta 1 milyara mal oldu. 1 milyar liraya mal oldu. 198 milyon lira totalde para kazandık. Bütün primler, şunlar bunlar. Düşün yani, artık daha fazla o dönemden bak, gelinen noktaya bak.
1: Doğru, yine Süper Lig şampiyonluğu bir şey vermiyor.
0: Vermiyor.

0: Nerede kazanıyor kulüpler? Hayır, i̇şte forma satışları, maç günü gelirleri.
1: En büyük sponsorluk gelirleri.
0: Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa'dan tabii kazanılan
1: Şampiyonlar
0: gelirler.
1: Şampiyonlar Ligi ve sponsorluk gelirleri.
0: Yoksa hani Süper Lig şampiyonunu tabii maddi olarak öyle söylüyorum, değeri hala çok
1: artmalı
0: düşük yani.
1: Artmalı yayıncı işte 2000 Ocak ayında nakliye yayın ihalesi var. Bakalım. Şimdi Salah gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Yıldızlar topluluğu bilik. Yani tabii Süperler Ligi gibi.
0: Önceden de söyledim.
1: Müthiş bilik.
0: 150 olmaz.
1: Artık ya nedir ya? 150 olur mu? Yani. Ya gerçekten olmaz. Kulüpler haklarını savunsunlar burada. Olur mu öyle şey?
2: Peki. Şimdi genel değerlendirmeler zaten yaparız, evet, bugün gün içinde de yayın içerisinde de. Bir Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz da böyle kulüp odaklı gidelim. Tabii. Fenerbahçe de İsmail Kartal'la birlikte son maçta bir nefes aldı diyelim camia olarak, evet, Eyüpspor karşısında. Ha tabii yani Fenerbahçe'de tek galibiyetle birden her şey düzeldi mi, düzeye çıkacak mı, bunları konuşuruz zaten ki konuşuluyor da. Ahmet Hocam, İsmail Hoca'ya baktığın zaman geldiği günden itibaren çok farklı noktalarla da eleştirilen bir teknik, evet, adam oldu. Yani işte açıklamalar, Asensio gündemi, onun dışında işte Beşiktaş derbisi, Roma maçı sonrasında yaşananlar. Yani hep Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la ilgili bir gündemi oldu. Taraftarın da gündemi var zaten. Dönüşte de çok zorlu bir fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi. Son maça da baktığında ben hala Fenerbahçe'nin zaten son maçtan önce şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyordum. Ama şampiyonluk oyunu da oynadığını son maçla birlikte de düşünmüyorum. Bu fikirlerim hala baki. Sen neler düşünüyorsun? Çünkü Fenerbahçe'nin elinde yüksek potansiyelli oyuncular var. Ama sanki şu an için Fenerbahçe, dediğim gibi Eyüpspor biraz yani ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Çok ölçü olabileceğini sanmıyorum şu noktada. Lig oyunu oynamakta zorlanıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Avrupa oyunu daha ideal gibi görünüyor Fenerbahçe'nin.
3: Şimdi önce biz doğru tespitler, doğru analizler yapmıyoruz. Bu bir. Ama belki de bundan önce biz ne istediğimizi tam olarak bilemediğimiz için bunu tam olarak belirleyemiyoruz. Bakın, sezon başından bugüne kadar yapılan yanlışlar var dedim ben. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Bunlardan benim katılmadığım en büyük diyelim hatalardan, yanlış demeyeyim, hatalardan biri şuydu. Biz diyoruz ki ya bizim taraftarımızın istediği oyunu oynayacağız. İyi güzel. Ne istiyor Fenerbahçe taraftarı? Önde 3. bölgede 90 dakika baskı yapan ve topu kaybettiği gibi geri kazanan, kazandığı gibi de pozisyon üreten, bol gol atan bir takım. Böyle bir takım var mı dünyada? Yani zayıf takımlarla bile oynasan, zayıf bir ligde bile oynasan bu yok.
0: Şu an bir tane şimdi, var.
3: Şimdi evet.
0: Yakında İstanbul'a gelecek.
3: Şimdi doğru ama bir bakıyorsun işte bir maçta 7 atıyor.
1: Galatasaray yenecek onları.
0: İnşallah.
3: Ondan sonraki maçta da yani 2-1'de kalıyor. Anlatabildim mi? Ki. O maçtaki performansla oradaki performans farklı. Onu ayrı değerlendirelim. Ama bu gerçekten çok önemli. Nasıl bir oyun? Tabii ki taraftarın istediği, göze hoş gelen, sadece skor olarak değil, seyredildiği zaman belki skor gelmese bile keyif veren bir oyun istenir. Bu oyunu oynayabilmek için önce doğru kadroyu kurman lazım. Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Ama çok doğru bir kadro mu, katılmıyorum. Bakıyoruz işte santraforda iki tane birbirinin karbon kağıdı gibi kopyası diyebileceğimiz iki aynı özelliklere sahip santraforu var. Başka yok. Stoperlere bakıyoruz. Şu an Skriniar ve Ake'nin yanında Fenerbahçe'nin Opong'u bilemiyoruz. Daha göremedik. Yani orada yaşadığı belirli sorunlar var. Şimdi kadro yapılanmanda eksik var ise, evet, iki, oyunun doğru değil ise, senin kadrona uygun olmayan bir oyunu sen oynayacağım diye diretirsen böyle 3 ay zaman kaybedersin. Fenerbahçe onu yaptı. Bakın, sezon başından beri hazırlık maçlarında daha kolay rakipler, eleme maçları daha kolay rakipler. Fenerbahçe bir baskı yaptı. Bütün Fenerbahçe dedi ki vah işte bu, geliyoruz. Bol gollü galibiyetler, baskılar, ama kaldı. Süreklilik yok. Bu oyunlar sürdürebilir oyunlar olması lazım. Fenerbahçe'nin sıkıntıları bu, bir. İki, organizasyon olarak her şeyimizde çok zayıfız. Türkiye'nin en büyük eksikliği organizasyon. Bir teknik direktör alacaksın. İşte seçimler var. Bu bile organizasyonun kötü olduğunu gösteriyor. Ya sezonu açman gereken tarihte seçim

0: ne olur ya?
1: Doğru.
0: Yani o seçimleri kimin kazanacağı belli değil. Seçimlere daha girecek başkanlar biri başka bir teknik adamla, biri başka teknik adamla.
1: Futbolcularla.
0: Başka futbolcularla anlaşıyor. Orada bile paralar veriyorlar. Seçilemediği için paralar gidiyor. Böyle evet. Kötü bir organizasyon mu olur?
1: Doğru.
0: Sonra da kazanan başkan Aykut Hoca'yla işte belirli bir süre hazırlık yapıyor, çalışıyor. Tam Aykut Hoca göreve başlayacakken bir gecede Alaaddin'in lambasından çıkar gibi İsmail Hoca geliyor. Evet. Tamam, İsmail Hoca da Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin bir değeri. Gelsin, geçmişte büyük başarıları var. Bu sene de onları yapsın. Kimse buna karşı değil. Ama ortada fol yok, yumurta yok. Aniden İsmail Hoca istifa ediyor. Geri dönmemek üzere diyor. E bakıyorsun bir gün sonra ben burada yayındayım. İşte Oğuz Hoca görüşmeye gitti İsmail Hoca'yla. Görüşmeler bitti. Fenerbahçe camiasından İsmail Hoca ile yollar ayrıldı diye açıklama yaptı. Programda da biz bunu duyurduk. Ertesi gün Aziz Yıldırım İsmail Hoca'yı çağırdı, göreve tekrar başladı. Şimdi bakın, bu tür organizasyonlarla ilerlemen mümkün değil. Benim demin bahsettiğim o sorunlara çözüm üretmen mümkün değil. Doğru transferleri bulman, doğru fiyatları onları alman mümkün değil. Bu takımı senin geliştirmen mümkün değil. Yani işte nedir? Oyun oynamak için bir defa senin 90 dakika bizim işte futboldaki tabirle fiziksel yönden tabanca gibi bir takımın olması lazım.
1: Tabii,
0: ya fiziksel yönden yerlerde sürünüyoruz biz ya. Ve şimdi milli ara gelmiş. Hep çünkü ben bunları bütün takımlar için söyledim. Ve bu bütün takımlar aynı hataları yaptılar. Bakın Fenerbahçe için söylediğimiz şeylerin aynısını öteki üç büyük için de söyleyeceğiz. Bir de bizde gözü boyayanlar var. Sosyal medya başta olmak üzere. Olmayan haberleri veriyorlar. Birilerini parlatma adına. Şimdi Fenerbahçe'den yanlış bilmiyorsam 17 tane futbolcu milli takıma gitti.
1: Beşiktaş'tan 17, Fenerbahçe'den
0: 13 o zaman.
1: 14.
0: Yani 13-14.
1: Evet evet.
0: Şimdi bu kadar çok futbolcunun gittiği yerde Fenerbahçe takıma pazar gününe kadar İsmail Hoca izin vermiş. Ama İsmail Hoca ve ekibi tesislerde çalışıyormuş. Full mesai yapıyor onlar. Bu dönemde her şeyi çözeceklermiş. İşte şeyle Lukaku ile ilgili özel bir program hazırlamışlar. Tatil milli ara sonrası Lukaku çok iyi dönecekmiş. Ya Lukaku milli takımda.
1: Aynen.
0: Yani İsmail Hoca'nın ekibinden biri oraya gidip Lukaku'yu orada mı çalıştırıyor? Yoksa evet. İşte Belçika milli takımı ile işbirliği mi yapıyorlar? Bütün bunları geçelim arkadaşlar. Evet. Komik oluyor bakın. Fenerbahçe konuştuğumuz için buradan örnek veriyorum. Yazık, günah. Orada harcanan para da bizim paramız, Türkiye'nin parası. Boşa giden emek Türkiye'nin emeği.
1: Doğru.
0: Ya ben bu kadar futbolcu geliştireceksem kendi takımdaki futbolcuları geliştireyim. Yani Fenerbahçe'nin bakıyorum yabancı bir futbolcu geliştirmemiş ama Yusuf Akçiçek'i geliştirmiş. 22 milyon aldı. Bartu'yu geliştirmiş, A milli takımına gönderdi. Bizim böyle futbolcularımız varken biz işte iş yapmayacak. Bir de yeni kuraldan dolayı genç yabancıları büyük para kazanacağız diye alıyoruz. Paraları hep insanlara kaptırıyoruz. İşte Fenerbahçe'de bu sene yabancılardan dolayı o futbolcuları göndermek için ne kadar para ödemek zorunda kaldı hepimiz biliyoruz ya. Yani bu açıdan yaklaşınca Fenerbahçe'de şu ana kadar olumlu olan son maça kadar hiçbir şey yoktu. Ama dediğin doğru, sezonun başıdır, şampiyonluk gitmemiştir. Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk sözü vardır. İsmail Hoca geçmişte yaptığı başarıların benzerini tekrarlarsa Fenerbahçe'nin bu şansı vardır. 8-0'lık Eyüp maçında rakip kolay da olsa, zayıf takım da olsa önce o golleri atmak lazım. Yani Fenerbahçe Eyüp'le oynuyorum diye yani atmayacak mı o golleri?
2: Tabii.
0: Fenerbahçe camiası tekrar kenetlendi. Şu an tekrar şampiyonluk konuşmaları başladı. O yüzden Fenerbahçe'nin artık geri dönüşü olmayan bir şekilde bu yolda ilerlemesi lazım. Bakın durduğu anda şampiyonluk gider. Yani ilerlemesi lazım diyorum o yüzden. Hele hele düşerse, geri kalırsa artık hiç şansı yok. Bu 6 haftalık süreyi bu büyüklerden biri doğru değerlendirseydi, şu an lider olsaydı, belki de kayıpsız lider olsaydı,

0: Her takımın kayıpsız bir şekilde buraya gelme şansı vardı. Şampiyonluk şarkılarını şimdiden söylemeye başlarlardı. Rakiplerine 6, 5, 7 puan fark atarlardı. Büyük bir avantaj yakalarlardı. Hiçbiri yakalayamadı.
1: Ben niye? Hocam 6. haftada 6'da 6'da yapsan şampiyonluk şarkısı bakın, söylenmez ya.
0: Ama Galatasaray hep daha önceki 4 şampiyonlukta da lige başladı, şampiyonluğu ele geçirdi. Geçen seneki farkları sen söyledin. O farkı attı, bir daha geri düşmedi.
1: Şöyle ama o biraz da Fenerbahçe tandansı oldu. Geçen yıl 6'da 6 ile başladı Galatasaray. Ama Fenerbahçe'nin hatırlayalım işte Karagümrük gibi, Antalya Spor gibi, Kasımpaşa gibi puan kayıpları olmasa o farktan geriye düşecekti.
0: Ömer, bu konuyu biz bütün yorumculardan duyduk. Bu fikre hiç katılmıyorum. Ben önde koşuyorum. Hızımı almış gidiyorum. Şampiyon olacağımı kafama koymuşum. Öyle bir gücüm kuvvetim var. Bir dönüyorum arkaya. Arkamda kimse yok. Arkamda kimse yoksa ben biraz ya nasıl olsa kimse yok. Şurada bir mola vereyim diyebilirim. Bakın motivasyonum düşebilir veya işte nasıl olsa böyle bir lüksüm var diye şurada bir çay kahve içeyim diyebilirim.
2: Örnek Trabzonspor'un şampiyonluğu.
0: Evet ama arkamda...
2: Şubat ayında en yakın rakibine 18 puan fark atmıştı.
0: Evet ama arkamda birini görüyorsam o zaman ben belki de tempoyu bile arttırırım. Kimse geçen seneki Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçe o maçları kazanamadı ondan dolayı Galatasaray şampiyon oldu diye bence yorumlamasın.
1: 18
0: bu yorum,
1: biraz
0: yorum
1: fazla geldi.
2: Kaçmış?
1: Merak ettim bakacağım. Bak.
2: Şubat ayında çünkü şampiyonluk bahsini kaldırdılar. Hayır, Türkiye'de biliyorsun.
0: Lig birkaç hafta daha uzun olsa Trabzon
2: işte orada ama
0: sokacaktı.
2: Ama orada şey yaptı.
1: Ligin ilk yarısını Trabzonspor 7 puan farkta.
2: Hayır, Şubat ayının sonlarında Şubat ayında şampiyonluk bahsi kaldırıldı Türkiye'de.
1: Doğru. Ama şunu hatırlıyor olabilirsin abi. Başakşehir'le 16, Fenerbahçe'yle 17, Beşiktaş'ta da 18 puan farkla, Galatasaray'la da 19 puan farkla.
2: Orayı diyorum işte. Hangi aydı o? Şubat.
1: Şubat ligin
2: evet,
1: yarısı.
2: Şubat. Onu diyorum işte. O zaman da Türkiye'de şampiyon kim olur bahsini kaldırmıştı. Oynatıcı firma. Çok iyi biliyorum.
0: Öyle bir durumda o kulüp der ki ya bırak burada kahve içmeyi, adam yemek yer, tatil yapar, yine
2: hayır,
0: geri gelir,
2: sen
0: yine
2: niye söylüyorum yani bunu? Sen dedin yani bir kredi var.
0: Tabii canım.
2: Biraz dinleneyim yani arkadan tabii bakıyorsun kimse yok. Tabii. Ya şurada bir mola vereyim hani çay kahve değil yemek de dediğin
0: en
2: gibi.
0: En azından izleyenler heyecan duysun.
2: Hatta zeki kuyu kebabı yapın da 3-5 evet saat sürüyormuş ya. Arkadan gelenler biraz yaklaşsın gibi. Ben de şunu söyleyeyim. Bu kadar az önce dedim ya 3 takımı zengin etmişler Marsilya, Benfica, Napoli kulüplerimiz transferlerle. Şimdi lige yeni çıkan bir takım doğru yapılanmayla ve 10 milyon euroluk transfer harcamasıyla şu anda ligin tepesinde. Hı-hı. Çok da iyi top oynuyorlar kendi evlerinde ve helal bir liderlik. Yani başarılı, şöyle söyleyeyim, hak edilmiş bir liderlik. Gördük yani ve 3 şampiyonu yendiler kendi evinde. Başakşehir'i, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı. Yani o yüzden şunu söyleyeceğim. Dört büyüklerde ilk defa Galatasaray'ı bu kadar sorunlu görüyorum yalnız. Sıkıntılı. İşte
1: son yıllara nazar.
2: Son yıllara onu diyorum. Yani hani biz alışığız. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor sancılı başlarlar. Hani toparlanır ama Galatasaray son 4 yılın şampiyonunun artık hani Şampiyonlar Ligi'ne daha çıtayı yükseltiyorlar. Geçen yılın üzerine çıkacağız derken İşte 5 transfer yaptılar. Okan Hoca'ya göre hiçbir hazır değil. Gerçekten oynayanlara bakıyorsun. Leao da dahil hazır değil. Ama diğer taraftan takımın en kıdemlisi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli Galatasaray'ın liderliğini vermeyi düşündükleri İlkay Gündoğan ortalarda yok mesela. Yani çok sancı var. İşte formsuz futbolcular var. Teknik adamların yaz transfer dönemini çok sağlıklı geçirmedikleri ve kampı da sağlıklı geçirmediklerini gösteriyor. Bu kadar 300 milyon euroluk, 400 milyon euroluk kadroların lige yeni çıkan Ahmet Spor'la işte Galatasaray örneği aynı puanda olması. Yani ortada demek ki büyükler dersine çok iyi çalışmamışlar. Çok iyi planlama yapmamışlar. Elbette ki gaza basarlar milli takım sonrası. Ben Kasım ayından itibaren dört büyüklerin hani oradaki performans

0: Şansına göre kim şampiyon olur daha sağlıklı söyleyebiliriz. Çünkü milli maç dönüşü dedik ya, Beşiktaş 17, Fenerbahçe 14, Galatasaray 13, Trabzonspor 12 oyuncuyu milli takımlara gönderdi. Evet. Ya sağlıklı çalışamayacaklar ki zaten. En iyi oyuncuları yok yani.
1: Sevgili Zeki, yine formda olmayacaklar.
0: Ha, bakın, Kasım'da belki olurlar.
1: Kasım'da
0: Ekim'i geçtikten sonra.
1: Kasım'da da olmazlar. Senelerdir bunu yaşıyoruz. Ya lütfen birileri gitsin gazete arşivlerine baksın. Her sene takımlardan gelen demeçler aynı. Eksiğimiz var, milli arada gidereceğiz.
0: Ocak ayında ya da.
1: Şimdi milli arada gideriliyor. Ondan sonra giderilmiyor. İkinci milli arada giderecekler.
0: Sonra Ocak
1: orada
0: ayı.
1: Orada da girilmiyor. Ondan sonra deniyor ki ya önemli olan işte transfer dönemine kadar en az kayıp puanla doğru gitmek. Transferde düzelteceğiz. Bu cümleyi Aziz Yıldırım evet geçen hafta kurdu.
0: Evet, Ocak ayında.
1: Bakın Ocak ayını işaret ederek, yani önemli olan en az kayıpla Ocak ayına gitmek, orada takımın eksiklerini tamamlayacak.
0: Galatasaray maçından ya sonra Sayın Ertuğrul Doğan da söyledi. Ocak ayında da iyi transferler evet yapacağız eksik mevkilere evet diye.
1: Böyle bir açıklamayı yapan bir kulübün şampiyonluk şansı olmaz. Ya bakın, Trabzon Galatasaray maçını kazandıysa oradaki o bir haftalık süre içinde Trabzon'da yapılan doğrulardan dolayı kazandı.
0: Doğru.
1: Yani Thomas Reis'e gitmeleri, Reis'in buraya geliş şekli.
0: Çok doğru karar.
1: Başkanın buradaki konuşmaları.
0: Biz kazanacağız dedi.
1: Reis geldiği zaman basın toplantısı, imza töreni. Orada söyledikleri ve bütün bu konuşulanların hoca ve takım tarafından da doğru stratejiyle sahaya yansıtılması sayesinde geldi bunlar.
0: Doğru.
1: O yüzden doğruları yapmıyorsan nasıl olsa tökezliyorsun. Bakın, bütün takımlarda eleştirebileceğimiz dünya kadar konu var. Öteki takımlara gelince onları da tespit edeceğiz.
0: Tabii orada dediğin güzel bir şey var. Mesela Thomas Reis Trabzonspor'a işte havaalanından indi, birkaç saat dinlendikten sonra teknik adam ne yapar? Futbolcuyu ayağına çağırır değil mi?
2: İki antrenmanla maça çıktı.
0: Direkt Muhammed Salah'ın kaldığı otele gidip iki saat oyuncuyla görüştü. Anlattı, sen bu takımın liderisin, dünya yıldızısın. Senin vizyonunla, senin tecrübelerinle biz bu maçı kazanmalıyız. O oyuncuyu öyle bir motive etti ki oyuncu 3 gol bir asist. Yani teknik adamlıktan kompleks olmayacak, kibir olmayacak kardeşim. Yani sen kimden verim alacaksan, değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Git konuş. Ya oyuncuyu ayağına da çağırabilirsin. Gelmez miydi Muhammed? Sabah gelirdi değil mi? Ama o gitti. Ama o daha şık oldu.
2: Şık oldu bence.
1: Evet. Kibir olmayacak kesin. Evet. Söylediğin her şeye imzamı atıyorum. Ama şundan biraz sistemkar açıklamalarla memnun olmadığımı söylemek istiyorum. Şimdi biz sevdiğimiz zaman acayip seviyoruz. Yerdiğimiz zaman da acayip yeriz.
0: Doğru.
1: Şimdi
0: ölçümüz yok.
1: Trabzon maçı kazandı diye Thomas Reis'i biz ne kadar yükseğe çıkarabiliriz yarışına girdik. Herkes onu övmekte birbiriyle yarış ediyor.
0: Evet.
1: Ya bakın, bizim konuşmamız gereken konu Thomas Reis Salah'ın ayağına mı gitti, onu çağırdı mı değil. Büyük bir ihtimalle Thomas Reis de Salah'ın kaldığı otelde kalıyor. Trabzon'u biliyorsun.
0: Olabilir, doğru.
1: Anladım. O otelde kalıyordur. Olabilir, bak bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Ben de o otelde kaldığım için doğru aynı otelde kalıyordu.
0: Yok, senin döneminden sonra en az 30 tane 5 yıldız
1: otel
0: yapıldı.
1: Doğru ama o dönemdeki
0: tabii o dönemdeki
1: yeni yapılmış o bir numaralı otel. Hala oranın bir numarası.
0: El değiştirdi şimdi. Sahip değiştirdi. Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi eğer bu maç Trabzon'un istediği gibi bitmeseydi herkes şunu diyecekti ya, ne olur adamın ayağına gitti, anahtarı Salah'a teslim etti, Salah ne derse bu kulüpte o oluyor. Maç kötü gitse böyle demeyecek miydi herkes? Şimdi evet, o yüzden biz bu tür konuları bırakalım, futbolcu hoca kendi arasında nasıl uygun görüyorsa öyle anlaşsınlar. Bizim üzerinde durmamız gereken konu şu: buraya adı Thomas Reis de olsa, Okan Buruk da olsa, İsmail Kartal da olsa, İtalyano da olsa, bu kulüplerin başına birer hoca geliyor. Biz bu hocalardan doğru iş bekliyoruz. O kulüplere doğru hizmet bekliyoruz. Onun karşılığında o kulüplerin onlara ödediği yüksek meblağlar var. Bunun karşılığını bekliyoruz. Tıpkı futbolculardan beklediğimiz gibi. Ne mutlu ki Salah geldiği andan itibaren aldığının karşılığını vermek için üstün bir gayret sarf ediyor.

0: öyle bir kaliteli futbolcuya, dünya yıldızına bu yakışır. Thomas Reis de ya büyük maçmış, küçük maçmış, korkmadan büyük takımın evet. hocası ne yapması gerekiyorsa geleceği andan bugüne kadar onu yaptı. Ama tek başına bir hoca da bir futbolcu da bir takımı taşıyamaz. O yüzden o kulüpte olan herkesin hocayla futbolcuyla aynen. işbirliği yapıp görev bölümü yapmaları lazım. Thomas Reis'in bunlara güzel esprili bir evet, şekilde evet. de gülüyoruz.
1: Daldan da atlıyoruz ama Thomas Reis'in Galatasaray maçından önceki bir röportajı vardı yayıncı kuruluşa, çok hoşuma gitti. Dedi ki daha iki kez idman yaptım. Takımı tanımıyorum dedi. İlk iki kez idman yaptım. Bu 11'i kurarken dedi haksızlık da yapmış olabilirim. Adil davranmamış da olabilirim takımı tanımadığım için. Tanıdıkça dedi daha adil 11 tabii ki çıkaracağım. Hani çok bazı oyunculara haksızlık da yapmış olabilirim 11'i kurarken dedi. Aslında orada öz eleştiriyi de yaptı. Takımı tanımıyorum, bir 11'le çıkacağız dedi. Yani gördüğümü gözlemime göre bir 11 çıkardım dedi. Yani bu en iyi 11'i çıkardık. Hani teknik adamlar genelde der ya en iyi 11'le çıkıyoruz şu anda.
2: Zaten onu diyecek noktada değil. Yani
1: değil. Onu, ama bak onu da söylemesi güzel. Yani takımı tanımıyorum. Hani sihirli değnek falan doğru abartmamak lazım. Çünkü orada olan bir 11'le çıktı. Ama nedir? Yeni hoca gelince oyuncular kendilerini yeni hocaya göstermek için ekstra sahada evet. savaşırlar, oynarlar. Ama bunun devamı nasıl olacak? Önemli olan o. Liderler doğru söylüyor hocam.
3: Oradan Fenerbahçe'ye evet. de şöyle dönmüş tabii. olayım Ahmet evet. hocam. Fenerbahçe'nin saha içi lideri, mesela geçen yıl Skriniar konuşuluyordu ama bu yıla baktığın zaman belki de hücum anlamında sorayım. Hala savunma içi lider Skriniar diyebiliriz belki. O anlamda sorumluluk alan bir oyuncu görüyor musun? Yani bunu gol asist performansı olarak söylemiyorum. Aynı zamanda bir saha içi teknik direktörü olarak söylüyorum.
0: Şu an öyle bir futbolcu yok Fenerbahçe'de. Bakın Fenerbahçe'de neredeyse şu an oynayan futbolcuların neredeyse tamamı general. Şimdi en büyük generale ne denir? Yani generallerin de generali diyebileceğimiz bir futbolcusu var mı Fenerbahçe'nin? Şu an için yok. Böyle olunca da o generaller kendi aralarındaki ilişkilerini biraz seviyeli kurarlar. Kimse ön plana çıkmaz. Ederson bu generallerden biri. Skriniar bunlardan biri. Ake bunlardan biri. Kante bunlardan biri.
1: Kerem Aktürkoğlu biri.
0: Genduzi geriden gidiyorum. Bunlardan tamam. biri. Semedo bunlardan biri. Greenwood bunlardan biri. Kerem dediğin gibi bunlar. Ya 11'i saydık.
1: Evet.
0: Vedat Lukaku dahil olmak üzere.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bu kadar generalin içinde Fenerbahçe'de en azından oyun olarak takımı şu an başka bir seviyeye taşıyabilecek bir futbolcu var. O da Asensio, o evet, da doğru. sakat.
1: Doğru.
0: Asensio da bu generaller seviyesinde bir general. Ama Asensio o öteki bütün generallerin yapamadığı Fenerbahçe'ye çok lazım olan bir iş yapacak burada. Şimdi bakıyorsun Genduzi ile Kante beraber oynuyor. İsmail ile beraber oynuyorlar. Fenerbahçe'nin direnci orta sahada yükseliyor ama yaratıcılık yok. İleride kim oynarsa oynasın o oyuncuları oynatacak, onları pozisyon içine sokacak, onlara gol attıracak oyuncu yok. Fenerbahçe'de işte Asensio'nun yokluğu öyle bir liderin eksikliğini gösteriyor. Doğru. Yoksa Fenerbahçe gibi takımlarda bu kadar generalin varsa yani orada hiç kimse baş generalliğe soyunmaz. Çünkü ya Kante'ye sen nasıl generallik yapacaksın?
1: Doğru.
0: Yani bakıyorsun Semedo keza bütün futbolcuların hepsi aynı.
1: Ama, bu...
0: Ama şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de en büyük lider benim şahsi fikrim bakın. Kimse için de olumsuz düşünmüyorum. Bence Aziz Yıldırım olmalıydı. Şu ana kadar benim beklediğim o büyük liderlik olmadı. Aziz Yıldırım'ın çoktan masaya vurması lazımdı. Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde teknik direktör kim olursa olsun Aziz Yıldırım'a haber vermeden istifa edemez. Yani o istifa Aziz Yıldırım'ı bile zorda bırakır. En büyük liderin önce Aziz Yıldırım sonra da İsmail Kartal olması lazımdı. Zaten ikisi doğru liderlik yaptığı zaman o takım bu kadar kaliteli futbolcular arasında adil davrandığın zaman hepsi kendi görevlerini yapsa yani 11 tane liderlik performansı alırdı. Bu ben, Fenerbahçe'de evet. eksik katılıyorum. Yani işler kötü giderken hadi beyler deyip masaya yumruğunu vuracak, sahaya yumruğunu vuracak, takımı sürükleyecek bir futbolcusu bugüne kadar olmadı.
1: Galatasaray'ın da yok öyle bir oyuncusu şu anda. Osimhen olmayınca yok. Yani Osimhen diyebiliriz. Evet, Beşiktaş'ta Orkun var. Trabzon'da doğru. Muhammed Salah var. Fenerbahçe'de yok ama. Fenerbahçe'de aslında o istifa kriz değil, rahatlatan bir şok gelişme oldu. Niye? İsmail Kartal artık çok rahat. Başarısız bir sonuçta, önemli bir maç kaybettiğinde, İsmail Kartal eleştirildiğinde İsmail Kartal şunu söyleyecek: kardeşim başarısızdım, istifa ettim, siz geri çağırdınız. Yönetim de diyecek ki onlar da rahat artık, Aziz Yıldırım da rahat. Biz senin arkanda istifa ettin, kabul etmedik, arkanda dağ gibi durduk, başarısız oldun. Evet. Şimdi yollarımızı ayırıyoruz deme lüksü var. İsmail Kartal'ın da var, çünkü ben başarısızdım, istifa ettim. Zorla çağırdınız geldim, zorla geldim kardeşim. Ben başarılı olamayacağım için istifa etmiştim ama olmadı. Şimdi rahat, yani o stresi yaşamayacak bence. Daha az yaşayacak. Yaşar da daha az yaşayacak. Ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Tekrar geri dönüşün. Giden gitmiştir. Geri dönse bile oyuncular nazarında, taraftar nazarında, camia nazarında her kötü sonuçtan sonra tartışılır. Bakın 4 yıldır üst üste şampiyon olan Okan Buruk tartışılıyor ya. Bir başarısız sonuç. Ya yenilmek bu işin doğasında var. Bir derbi kaybetmişsin. 13 puanım var. Ahmet Spor'un da 13 puanı var ama ne diyoruz? Okan Buruk bu sene çok başarısız. Takıma hakim değil. Oyun yok, şu yok, bu yok. Ya Galatasaray bu ya. Bak, emin olun Galatasaray böyle krizden çok güçlü çıkıyor. Barcelona'yı yenerse, Lille maçını, Barcelona maçını kazanırsa, Galatasaray önündeki maç Barcelona maçı mıydı?
0: Barcelona
1: maçını kazanırsa Galatasaray artık ne olur biliyor musun? Şimşek Makkuyu'na döner Galatasaray'ın performansı.
0: Ya Galatasaray bölümünde onu konuşuruz ama sevgili Zeki bence çok doğru bir tespitte bulundu. Bakın Fenerbahçe'nin şu an, ben hep şunu diyorum: bir takımın, bir kulübün, bir camianın gücü teknik direktörünün gücü kadardır. Yani Türkiye'de her şey futbola bağlı olduğu için, bunu futbol için söylüyorum.
1: Evet.
0: O takım tökezlediği anda camianın tamamı zaten kaybeden taraf oluyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olamayınca İsmail Hoca veya başkan veya bazıları nasıl bir açıklama yapar, nasıl bir mazeret bulur? Bu camia için hiç önemli değil. Önemli olan onun kaybedilmiş olması. Yani bu camia senelerdir o şampiyonluk hayallerini kuruyor. Bu sene bu iş evet olacak diye başladılar. Hatta geçmiş senelerin hepsinden daha fazla inandılar.
1: Tabii.
0: Hepsinden daha fazla destek verdiler. Ya daha sezon başı kendi kendini zayıflatmanın bir anlamı yok
1: doğru,
0: ki ya.
1: Doğru.
0: Yani iplerin bu kadar inceldiği bir dönemde veya inceldiğini görünce bu ipler her an kopabileceğini futbolcu da düşünüyor. Taraftar da düşünüyor, yönetim de, hoca da düşünüyor. Yani birçok kişi şunu dedi ya, Aziz Yıldırım'ın İsmail Hoca ile ilgili yaptığı o açıklamalar hocaya güç verdi. Hayır, tam tersi. Bence hiç güç vermedi. Evet. Yani bir teknik adam futbolcuların gözünde bile güç kaybedebilir. Düşünün, ben size burada 3 ay boyunca hep diyorum ki hadi şampiyon olacağız. Hı-hı. Siz benim için şöyle iyisiniz, önemlisiniz. Bu sözleri veriyorum sizi şampiyonluğa götürmek için. Sonra böyle ele avuca gelir bir neden yokken aniden size haber i̇stifa vermeden istifa ediyorum.
2: Burada bir virgül koyalım. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Araya gidiyoruz. Saat başında karşınızda olacağız.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Aspor Radyo.

0: 1903 yılında bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: yüz halim.
1: Aspor Radyo.
2: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Süper Lig'de geride kalan haftaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Galatasaray'la bu saate başlayacağız.
3: Evet.
2: Zeki abi, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Evet. Bu sezonda baktığın zaman zirvedeki Ahmetspor'la puan puana.
3: Doğru.
2: İyi bir başlangıç yapmıştı ligi ama son hafta gelen bir mağlubiyet var. Şimdi yıllardır Galatasaray'da şöyle devam ediyor. Galatasaray sezona iyi başlıyor. İşte bazen Avrupa'da başarı oluyor, bazen olmuyor. Evet. O kısım değişiyor ama sezonu şampiyon tamamlıyor. Fakat şampiyon tamamlamaya yakın haftalarda da şampiyon olsa da gitsin deniliyor Okan Hoca için. Sezon başlıyor, yine Galatasaray iyi gidiyor. Okan Hoca övgüleri var. İlk mağlubiyette, ilk puan kaybında yine gitsin konuşuluyor. Evet. Bu sezonda senaryo aynı.
3: Evet.
2: Ama senaryonun devamı için ne bekliyorsun? Bir de neden Okan Buruk bu kadar kolay eleştirilir ya da hani bıraksın gitsin noktasında konuşmalara maruz kalıyor?
4: Okan Hoca bir röportajında şunu söylemişti. Ayakkabım, giydiğim ayakkabı bile eleştiriliyor diye. Bence çok güzel ayakkabı giyiyor Okan Hoca. Çok marka, çok şık, hocaya yakışan bir ayakkabı. Yani şunu söyleyeceğim. Galatasaray camiasında belki eski yöneticiler, yeni yönetim içinde de olabilir. Sürekli başarılı olmaktan, sürekli şampiyon olmaktan sıkılanlar var demek ki. Çünkü mesela Levent Tüzemen Galatasaray'a çok hakim. O akşam bazı şifreler verdi Okan Hoca ile ilgili eleştirilerinde. Aslında Dursun Özbey'in Okan Hoca ile ilgili olarak bence uzun süredir böyle bir açıklama olmamıştı. Bir başkan teknik direktörüyle ilgili olarak hani kurumsal da olsa yazılı bir açıklama yapılmamıştı. Altında çünkü Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek imzalı bir açıklama. Hani dün denendik, bugün denendik, hocamızı güveniyoruz. Niye bunu söylüyorlar? Okan Hoca ile ilgili demek ki Sayın Başkan'ın kulağına giden kar suyu kaçırmaya çalışanlar var. Kulis yapanlar var demek ki. Artı Okan Hoca'nın özel hayatı kimseyi de ilgilendirmez ayrıca. Hoca başarılıysa, takımına hakimse, işini doğru yapıyorsa, boş vakitlerinde hocanın ne yaptığı çok fazla dediğim gibi malzeme olmamalı. Çünkü bir özel yaşantıdır. Bu belaltı vurmak olur bir yerde. Sen şuraya gidiyormuşsun, buraya gidiyormuşsun. Kimseyi de ilgilendirmez. Profesyonelce işini yapan bir adam ve CV var arkada. Yani açtığında defteri 4 yıl olmuş Galatasaray'a geleli, hep şampiyon olmuş değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde de Old Trafford'da Manchester United'ı yenmiş. Liverpool'u bir sezondaki kere yenmiş. Sayısız maçlar kazanmış. Yani dönüp ligi de kazanmış. Göreceğiz bu sene bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin performansı, orada kaybedilen puanlardan sonra bu bir gelenek haline geldi. Medyada da görüyorum ve en kötüsü de şu: Trabzon'a maç kaybetmişsin kardeşim, bir derbi kaybetmişsin. Akyazı'da, Trabzon'da şu haberler var ya, işte Galatasaray yönetimi şu anda Fransız hocalarla görüşüyor. Ya Okan Hoca'nın yerinde olsan, yani taş olsa çatlar, biliyor musun? Taş olsa çatlar. Elinde Osimhen'in yokken, takım performansı iyi değilken ya da alınan 5 oyuncunun henüz hazır olmamış haldeyken böyle bir bu kadar dezavantajla Trabzon maçına çıkıyorsan, ki kaybedebilirsin, ki Trabzon'da ne ilk ne son olacak ya da Trabzon'un Galatasaray'a ne ilk ne son olacak yenilgileri. Bunlar birbirlerini sürekli yenecekler, kazanacaklar. Ama burada iş şuraya doğru gidiyor. Yani biz nerede yanlış yaptık? Ha, doğru gidecek. O tehlikeli. Çünkü artık dedikodular şuna da gidiyor. Eskiden neydi? Okan Hoca gitsin. Şimdi Galatasaray yönetim üzerinden Fransız hocalarla görüşüyor. Ne demek bu ya? Yani o mecbur kaldı başkan o açıklamayı yapmaya. Ya birileri tabii ki öyle bir menajerlik sistemi var ki hücum ediyorlar kulübe. En ufak bir teknik adam zafiyetinde, başarısızlığında, takım kötü giderken teknik adamları, temsilciler işte alıyorlar temsilciliklerini, pazarlamaya çalışıyorlar. Randevu istiyorlar, işte

0: fax, mail atıyorlar, onu yapıyorlar, mesaj atıyorlar başkana, yönetime. Bunlar ilk defa olmuyor, son defa da olmayacak ama Galatasaray'da başarının arkasında bu işin bürokrasisini çok iyi bilen bir Dursun Özbek var. Ekonomisini de çok iyi bilen, bürokrasisini de çok iyi bilen. Galatasaray dediğim gibi kötü oynuyor, doğru. Okan Hoca'nın da hataları olabilir. Ama gemiyi limana yaklaştırıyor mu? Yaklaştırıyor. Kusursuz teknik adam zaten yok. Şimdi Mourinho kaybetti diye Mourinho yerden yere vurulmaya başladı. Yani Mourinho'dan bahsediyoruz. Burada hiç Fenerbahçeli'nin gözüne giremedi. Arkasından niye Mourinho'yu gönderdiniz diyen tek bir Fenerbahçeli olmadı. Bu hafta kaybetti diye, geçtiğimiz hafta diyeyim artık, Mourinho'yu İspanya'da Real Madrid taraftarı da eleştiriyor, gitsin demeye başladı. Onlar da Barcelona'ya karşı kusursuz Barcelona'ya da kıyaslıyorlar. Yani şunu söyleyeceğim, Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor kardeşim. Okan Hoca 4 yıldır Galatasaray'ın başında olur, şampiyonluk elde edememiş olur. O zaman eleştirirsin ama sürekli şampiyon olan bir teknik adamı bir maçı kaybetti diye eleştirebilirsin. Ama gitsin demek doğru değil. Yerine hoca aranıyor demek, yönetim ismini kullanarak, bu da doğru değil. Yani bizim de maalesef içimizde medyada tıklanma, reyting uğruna malzeme olarak kulüpleri kullanmak, hocaları, futbolcuları kullanmak da çok şık değil. Bunların da yapılması doğru değil. Ama dediğim gibi Okan Hoca'nın bence diğer teknik adamlardan ayrılan özelliği şu: bir şok yaşadığında çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Camia gibi Okan Hoca da, takım da. Osimhen geldikten sonra zaten problem yok. Osimhen nedir? Takımı oynatan, kendisi oynayan, rakibi de çok böyle tedirgin eden, rahatsız eden bir oyuncu. O yüzden çok farklı, diğer birçok oyuncudan, dünya üzerindeki oyuncudan farklı olduğu için, hani ben ona uzay golcüsü diyorum. Normal, sıra dışı bir oyuncu olduğu için, santrafor olduğu için. Yani ben şuna üzüldüm. Dursun Özbek, ki o da çok başarılı bir başkan, hocasını koruyabilmek için bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Uzun bir açıklama. Ve bu açıklamaya rağmen hala Okan Hoca'nın tartışılıyor olması, elbette ki tartışılır ama Okan Hoca gitsin demek için elinde donen olması lazım. Bir, çalıştırıyor, başarılı olamıyor. İşte ne bileyim, sürekli kaybediyor. İşte sağ kenarında isteksiz. Aksine Okan Hoca bu sene bir sendrom yaşıyor. Evet, tükenmişlik sendrom. Bu şundan da kaynaklanıyor, onu da söyleyeyim. Okan Hoca sürekli takip edilen bir teknik direktör oldu yarışmada. Hep önde koştu. Arkasına hep baktı, gelen var mı diye. Şimdi bu sene çok gelen var. Tabii ki takımın yüzü biraz eskidi. Hani omurgayı korumakla şampiyon oluyordu ama 4 yıl oldu. 4 yıl, 4 yaş yaşlandı o omurga. Şimdi Torreira'ya bakıyorsun, Trabzonspor maçında yedek kulübesine çıktıktan sonra bir ruh hali vardı. Hani ben bile bittim, yoruldum der gibi bir ruh hali vardı. O kötüydü. Onun dışında omurgayı da yenilemek lazım aslında. Orada da yönetimin de Ocak ayında ben hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Ama kaybedilmiş hiçbir şey yokken, lider Ahmet Sportif faaliyetleriyle aynı puandayken Galatasaray'ın bu kadar olumsuz bir tablo çizilmesi doğru değil.
1: Zeki abi, çok önemli bir şey söyledim bence. O da şu: şimdi tabii ki şampiyon olan ya da başarılı olan takımlarla teknik adamların da yönetimlerin de devam etme refleksini anlarım. Yani doğal da bulurum, doğru da bulurum. Ama sanki bazen o takımları bir miktar değiştirmek lazım. Yani burada bahsettiğim işte kadronun yarısı doğru gibi bir değişim değil. Ama 5 transfer yapıyorsa Galatasaray, ben bu transferlerden 3'ünün net 11 oyuncusu olmasını beklerim.
0: Doğru.
1: Biraz sanki eleştiriyi bu yönde yapabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü tabii, şu an ilk 11'e koyabildiğimiz ama net transfer Leao var.
0: Doğru.
1: Onun dışındaki transferler de işte Batrakol süre bulmuyor. Evet. İşte Deniz, Osimhen hani doğru, olduğunda zaten oynamayacak, doğru, ki Osimhen'siz de şu doğru an tartışılıyor. Ya bence bu anlamda bir eleştiri yapılabilir.
0: Onlara yapılabilir. Ahmet Hoca'ya vermeden şunu söyleyeyim. Galatasaray

0: 4 yıl üst üste şampiyon olan hocasından sıkıldı. Camia, taraftar, bazı yöneticiler. En vahim olan bu, biliyor musun? Yani Okan hocadan sıkılanlar var. Ya sürekli şampiyon yapıyor, siz daha ne istiyorsunuz ya? Yani Fenerbahçe bu süreçte kaç milyon, milyarlarca, milyar euro harcamıştır bak, şampiyon olabilmek için.
1: Tabii tabii.
0: Ali Koç dönemi, şimdi Aziz Yıldırım dönemi. Okan hoca sizi şampiyon yapıyor ama Okan hoca gitsin, yeni bir yüz gelsin sevdası var Galatasaray'da. Vahim olan bu bence.
2: Yani bu işte yeni yüz sevdalıları da yeni yüz geldikten sonra yeni yüze en fazla eleştirenler oluyor. Bunu da atlamamak lazım tabii ki. Ahmet hocam, yani transfer dönemini ben dediğim gibi eleştiriyorum Galatasaray'ın. Eleştirmeye de devam edeceğim. İyi bir 11 olabilir Galatasaray'ın. Ama bu 11'e çok daha net bir iki takviye yapılabilirdi. O anlamda ben Galatasaray yönetiminin transfer döneminde, ki şu an kendilerini de puanlasalar kendilerini de eleştireceğini düşünüyorum.
3: O konuda sana katılıyorum sevgili Ömer. Ama önce vurgulamak istediğim şu. Galatasaray'da özellikle kulüp içi muhalefetin senelerdir olumlu yönde yönetime yardımcı olma amacıyla, oradaki görevlere yardımcı olma amacıyla fikir beyan etmelerini çok doğal karşılamak lazım, ki ben de onu doğal karşılıyorum. Yani Galatasaray'da bir düstur neydi? Kol kırılır, yen içinde kalır. Senin daha iyi bir şeye ihtiyacın varsa oradaki sorumlulara bu düşünceni zaten devamlı anlatabileceğin yollar var. İşte Ekim ayında genel kurul var. Çıkarsın, konuşma yaparsın. Ayda bir yapılan işte divan kurulu var. Eğer kendin divan kurulunda değilsen bile Galatasaray'da da belirli gruplar var. O grubun içinde mutlaka birkaç kişi divan kurulundadır. Hatta çok önemli konularda yönetime, başkana, teknik direktöre her Galatasaray Kongre üyesinin ulaşabileceği gerçeğini de biliyoruz. Evet, yönetime muhalif olabilirsiniz. Okan Hoca'ya muhalif olabilirsiniz. Veya onların bazı uygulamalarını eleştirebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama bence 4 sene üst üste şampiyon olarak ortaya sadece alınan kupalarla değil, bu takımı hem yönetim adına söylüyorum, hem kurma Okan Hoca, çalıştırma ve yarıştırma adına söylüyorum Okan Hoca, bu derece büyük başarılar elde etmiş bir grubu veya bazı kişileri doğru uygulama yapmadıkları zaman eleştirmeniz ne kadar doğruysa da onlara git demek yapabileceğiniz en büyük hata.
1: Doğru.
3: Yani kabul, Okan Hoca'nın bazı konularda veya yönetimin ben de eleştirebilirim. Ben de sana deminki fikrine belirli ölçüde katılıyorum. O da ne? Son dönemde bizde yine moda oldu. Takımın yüzlerini değiştirmek. Hayır. Niye ben durup dururken başka oyuncu alayım? Yenilemek için bir değişiklik yapılmaz. Gelişmek için değişiklik yapılır. Sen yenileme yaparken performansı da iyi olsa, Zeki 5 sene buradaydı, hadi Zeki'yi göndereyim, Zeki'nin yerine Ahmet'i alayım. Ya Zeki iyi performans sergiliyorsa niye göndereceğim Zeki'yi? Ama ben transfer yapıyor isem, Galatasaray bu sene en azından 5 tane transfer yapıyor ise, bence bu benim şahsi fikrim, bu 5 transferin 3 tanesi takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere, eldeki futbolculardan daha iyi olabilecek futbolcuları transfer etmekti.
1: Doğru.
3: Galatasaray bunu yapmadı. Bu yönetimden mi kaynaklandı, teknik heyetten mi kaynaklandı, bunun hesabını ayrıca Galatasaray'ın kendi içinde yapıyor olması lazım. O yüzden bu mevkilerde Osimhen'in yerine değil, ama yeri geldiğinde Osimhen olmadığında orada oynayabilecek, performansı üst düzey olan Osimhen olmasa bile Osimhen'e yakın olan, onu aratmayacak bir forvet transferi. Galatasaray'ın Mertens'in yerine dediği, ki birinin yerine adam alma ama 10 numara mevkiinde, yani Batrakov'un alındığı, Mertens'in daha önce oynadığı mevkide geldiği gibi performans verecek, takımı taşıyacak, Fenerbahçe'de söylediğin gibi liderlik yapacak bir futbolcu. kimlerin adı geçti hepsini biliyoruz. Yani Fernandezlerden tut Silva'lara kadar hep bu isimler geldi. Şimdi bu şekilde Galatasaray'da teknik heyetin ihtiyaç duyduğu Kamavinga'nın adı geçti ama belki bir orta sahaya. Veya işte Galatasaray'ın belki sağ bekte orijinal bir sağ beke ihtiyacı vardır oraya. Oralara bu transferlerin yapılması takımında ileriye dönük geliştirmesi adına alabileceğin, onları geliştirebileceğin ama geliştirmek için de oynatabileceğin kalitede yabancı futbol, genç futbolcu alman lazımdı. Bu konuda ben de Galatasaray'ın benim bu söylediklerimi yapmadıklarını düşünüyorum. Yani bütün bunların içinde bakın transfer planlamasında evet eksik var dedik. Sezon hazırlıklarında eksik var dedik. Bu o hazırlıkları yapan Okan Hoca'nın yanlış yaptığı anlamına gelmez. Ya bir şey soracağım. Okan Hoca ne yapsın? Geçen sene bu derece yoğun bir maç trafiğinden çıkılmış. Başarılı bir şekilde. Sezon bittiği zaman Dünya Kupası için eldeki bütün futbolcuları Dünya Kupası'na aynen gitmiş.
1: Doğru.
3: O futbolcular daha Dünya Kupası'ndan oynarken sen sezonu açıyorsun. Sezonu açıyorsan o futbolcuların açılışta burada olmayacağı belli.
1: Doğru.
3: Kaldı ki bir de oradaki futbolculara FIFA'da diyor ki bunlar da insan. Bunların da en azından işte şu kadar süre izin yapma hakları var.
0: Minimum 10 gün.
3: Evet bu hakkını da senin zaten o futbolcuya yükleme yapabilmen için onun önce dinlenmesi lazım. Belki de onu uzatman lazım senin. Böyle olunca ben sezon başı anlattım. Teknik direktörler için çok zor bir sezon.
1: Doğru.
3: Onun için bakın. Dünya Kupası'na Galatasaray'a konuşuyoruz. Barış'ın formu şu an geçen senekinin altında. Niye? Bu kadar yoğun programdan çıkan bir Barış'ın o seviyeye bu dönemde ulaşması çok zor.
0: Abdülkerim Bardakçı aynen.
3: Evet onu bıraktık ya. Mentalitesinden hiçbir zaman şüphe duymayacağım. Sana bile bu kadar düşük olabilir mi ya?
0: Evet.
3: Alman mentalitesine sahip. Belki bazı yönlerini beğenmeyenler olabilir. Sané'nin felsefe olarak, anlayış olarak burasında bir eksik olmadığını biliyorum. Ama bakın Avrupa'da bu şekilde yoğun bir programdan çıkmış futbolcuların çoğunda ya sakatlık var ya form düşüklüğü var. Biraz sonra milli takımı konuşacağız. Ya şey Zidane tam sayıyı biraz sonra söyleyeceğim. Herhalde 11 tane Dünya Kupası'nda olan futbolcusunu kadroya almadı.
4: 7 tane de yeni oyuncu çağırdı.
3: 8 tane benim hesabıma 7. göre. Neyse onu sayarız seninle sonra. Şimdi bütün bu sorunların olduğu yerde bunların altından kalkmak kolay değil. Bir de Avrupa'da bir organizasyon var, bir düzen var, futbolcuların doğru mentalitesi var. İnsanların medya dahil olmak üzere olaya doğru yaklaşımları var. Bizde külliyen her şey yanlış. Medya bile bakıyorsun, zaten senin karşında olan medya sana zarar vermek için her türlü doğru olmayan haberlerle senin işini zorlaştırıyor. Bazen senin yanında görünen, senin yandaşın görünen medyada reyting uğruna onlar bile sana zarar veriyor. Bütün bunları yapmak apayrı bir organizasyonu gerektiriyor. Şimdi bakalım geçmiş dönemlerde Galatasaray'da başkan vardı, teknik direktör vardı, arada bir Abdurrahim Albayrak vardı.
1: Evet.
3: Neler yaptığını hepimiz biliyoruz.
1: Doğru.
3: Abdurrahim Albayrak gitti, bir Erden Timur vardı. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz ama öyle bir noktaya gidiyor ki bizde kulüp üyesi olmak artık teknik direktörden değil bu tür yöneticilerden bile rahatsız oluyorlar. İbrahim Hatipoğlu geldi. Onu bir değersizleştirme politikası güdüldü. Ve İbrahim Hatipoğlu nezdinde o mevkiye biraz zarar verildi. Abdullah Kavukçu geldi. Onun da İbrahim Bey gibi iyi niyetinden, çalışkanlığından, kulübe faydalı olma istediğinden bir kuşkumuz yok. Onlar bile istediklerini yapamıyorlar. Böyle olunca kim kaldı? Hedef tahtası olarak bir tek Okan Buruk kaldı. Bir de Galatasaray'da Okan Buruk'tan birinci sorumlu kulüp başkanıdır. Başkan kaldı. Galatasaray'da bu kadar başkanı, bu kadar Okan Buruk'a yükleniliyorsa bunun da nedenleri biraz da bunlar. Kulüp içi bu yapıyı biraz organize etmek lazım. Oraya yeni Erden Timurlar, Abdurrahim Albayraklar mı gelir? ki o gücü onlara verdikleri için söylüyorum. Veya Abdullah Kavukçu'ya o güç mü verilir, yoksa oraya işte Beşiktaş'ta olduğu gibi

0: Profesyonel biri mi gelir? Bence en doğru çözüm de kesinlikle budur. Galatasaray bu organizasyonunu gözden geçirecek. Okan Buruk'a bazı uygulamalarını beğenmeyebilirsin. Ben de maç nezdinde işte bugün ben olsaydım bu kararı vermezdim dediğim anlar çok oldu. Ama hiç kimse Okan Hoca istifa demesin. Okan Hoca eğer istifa etmesi gerekiyorsa kimseye sormadan kendi kendine istifa eder. Okan Hoca öyle bir Galatasaraylı. Yalnız Zeki'ye katılmadığım bir konu var. İzin ver onu söyleyeyim.
1: Tabii söyle söyle.
0: Demin dedin ki Okan Hoca'nın için söyledin onu. Kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Galatasaray'da ilgilendirir. Galatasaray'ın teknik direktörünün özel yaşamı da Galatasaray'ı ilgilendirir. Kulüp başkanının da özel yaşamı Galatasaray'ı, Galatasaraylı'yı ilgilendirir. Çünkü Galatasaraylık'ta bu görevlilerin kulübe karşı Galatasaraylık ruhu nedeniyle sahip olmaları ve pratiğe dökmeleri gereken bir yaşam şekli de var. Galatasaraylı'yı ben böyle biliyorum. Galatasaraylı budur. Galatasaraylı her şeyle örnek insandır. Evet, prensipte dediğin kesinlikle doğru ama burada Galatasaray amblemi olduğu sürece bu futbolcu da olsa, hoca da olsa, yönetici de olsa o Galatasaray'ın bir üyesi olduğu için kafası estiği gibi yaşayamaz, davranamaz. Dört duvar arasında, kimsenin bilmediği yerlerde, o yeğenin içeride kalacağı yerlerde onun yatak odasına kimse girmez. Ama kamuoyunun diline düşüp de kimsenin Galatasaray'ı onun davranışları nedeniyle eleştirmesine de onların izin vermemesi lazım.
1: Yani özel yaşantı konusunda Okan Hoca'nın ben Galatasaray'ı...
0: Ben gene söyledim Okan Hoca yani, için değil.
1: O yüzden dedim. Okan Hoca'yı bel altı vurabilmek için özel yaşantısına bile girmeye başladılar. O da tehlikeli dedim. Yani bugün de mesela iki gündür de şu çıkıyor. Şu sosyal medyada görüyorum. Okan Hoca yedek kulübesini, teknik heyetini güçlendirmeli. Daha ne kadar güçlendirecek, bir sürü Okan Hoca'nın ekibinde profesyonel var. Yani Okan Hoca için, Okan Hoca gitsin diye uğraşan bir kesim var. Gitsin. Bu gerek Galatasaraylı, gerek başka takımlı bilemiyorum ama başkanın o mecbur bırakıldı başkan. Bir anlamda iyi, bir anlamda Okan Hoca için aslında Okan Hoca üzülmüştür o açıklamayı görünce. Yani benim için başkan açıklama yapıyor. Nereden nereye geldik? İşte hem başkan üzülüyor demek ki bu çıkan dedikodulara, hem de Okan Hoca. Yani motivasyon bozucu şeyler bunlar ama Galatasaray'ın dediğim gibi milli maç arası en çok bu konuda kafa dinleme anlamında, ama Galatasaraylı oyuncular sürekli yarıştıkları için çok yorgunlar. Ya bu kadar sürekli bu oyuncular hiç mi dinlenmeyecek? Bu oyuncular tabii ki yorulabilir fiziksel olarak, mental olarak. İşte Okan Hoca da onu anlatmaya çalışıyorum. Tükenmişlik derken o. Yani sürekli yarışıyor, sürekli arkadan kovalayanlar var. Sürekli birinci olmak zorunda, sürekli kazanmak zorunda. Yorar insanı. Okan Hoca da yoruldu. Düşünsene, hazırlık maçında bile kırmızı kart görecek duruma geldi. Ne bileyim, kazandığı, galip götürdüğü maçta bile en ufak bir hakem olumsuzluğuna şiddetle tepki göstermeye başladı. Yani o konuda belki bir destek alabilir Okan Hoca. Çünkü hepimizin zaman zaman, ki insanoğlunun ihtiyacı vardır. Günümüz günümüze uymuyor psikolojik olarak. Mesela bir trafik görürüz. Ne bileyim, yolda bir kavga görürsün. Bir olumsuzluk görürsün. Ondan bile etkileniyor insan psikolojik olarak. Yani sinirleniyorsun. Ama ben dediğim gibi bu kadar Galatasaray'da ya da futbol dünyasında diyeyim, yani sadece Galatasaraylılar demeyelim bunu, Okan Hoca'dan sıkılan bir şey var, bir görüntü var. Yani görüntü şu: Okan Hoca gitsin de ne olursa olsun. Ya kardeşim, Okan Hoca başarılıyken giderse risk almayacak mısın? Yerine gelen teknik direktör bu kadar başarılı olacak. Bunun garantisi yok ki. Dünyada hiçbir, işte Mourinho'yu alıyorsun. Garantisi yok yani bunun. Real Madrid gibi bir takım da kaybedebiliyor. Abi, kötü oynatabiliyor.
2: Onu söyleyenler zaten sürekli tüketim isteyenler. Yani işte transfer geldiğinde de hemen gitsin diyenler. Yazın işte her bölgeye mutlaka şimdi, transfer isteyenler. Okan Hoca gelince eleştirenler, aynen, gitsin diyenler de yeni teknik adamı da bir süre sonra
1: eleştirecekler. Ahmet Hocam'ın yani dediği mesela Abdurrahim

0: bayrak profili, evet çok ihtiyaç var. Dokunmak oyuncuya, oyuncunun bazen sevgiye ihtiyacı olur. Teknik adam veremeyebilir onu. Teknik adam maç kaybetmiştir, sinirlidir, gergindir ama o bağlantıyı kuracak olan Dursun Özbek bunu yapamaz. Abdullah Kavukçu bunu yapamaz. Eray Yazgan bunu yapamaz. İbrahim Hatipoğlu işlerinde en çok yapabilecek ruh haline sahip, kişiliğe sahip bir yönetici profiliydi. Ondan ayrıldılar. Abdurrahim Albayrak artık o göreve soyunmaz çünkü başkanlık düşünüyor ilerleyen dönemlerde. Aldığım bilgi. Sevgili
1: Zeki, onlar yapmasın zaten. Yani buradaki sorun şu.
0: Ama yönetimde onlar, öyle birisi yok.
1: Onlar niye eleştiriliyor biliyor musun? Benim kendi görüşüm. Ben camiada birçok kişiyi de bildiğim, tanıdığım için. O kişiler kıskanıyor ya, kıskanılıyor. Yani sen Abdurrahim Albayrak'sın, ben de burada başka bir yöneticiyim. Senin yerine ben gelmek için seni eleştiriyorum veya seni eleştirilecek organizasyonun içine müdahil oluyorum. O yüzden Abdurrahim Albayrak orada olsun, Erden Timur, Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu, futbolun bağlı olduğu bir yönetici olabilir. Orada bir sorun yok. Ama bu işi yapan bir profesyonelin olması
0: lazım.
1: İşin doğrusu bu.
0: Tabii.
1: Yani Galatasaraylılığa da yakışan bu. Galatasaray diyoruz ki Avrupa'nın kulübü. Tamamıyla Türkiye'nin ilerisinde bir kulüp. Öyle der Galatasaraylılar. Ha, bir de hiç katılmadığım konu şu. Galatasaray'da bu da çok uzadı. Kabak tadı verdi. Senelerdir hep şu deniyor ya, Okan Hoca teknik heyete başka hocalar alsın.
0: Var zaten.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeyim
0: ekibinde.
1: Ya. Şimdi ne diye alacak? Diyelim sen teknik direktörsün. Ömer senin yardımcın. Sen biri bastırıyor, Ahmet'i de al. Ben ne gelip ne yapacağım orada?
0: Kalabalık görünüyorsun.
1: Sana ne yapacağını söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Ya teknik direktöre ne yapacağını ben söyleyeceksem o teknik direktörü orada tutma. Onu gönder. Anlatabildim mi? Bir defa sen bunu kamuoyunda söylediğin zaman oradaki teknik direktör kim olursa olsun ekibine öyle bir insanı almaz. Evet. Bakın ekipler nasıl kuruluyor onun önemini hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'de belki de Aykut Hoca, İsmail Hoca tercihinde en önemli karar faktörlerinden biri de oradaki ekip olmadı mı? Evet. Orada oluşacak ekip olmadı mı? Ama senin görüşüne göre eğer Galatasaray'ın teknik heyetinde diyelim senin düşündüğün anlamda bir gelişme gerekiyorsa gidersin uygun bir lisanla, ama bunu teknik direktörüne sen söylersin, ama çok güvendiğin biriyle teknik direktöre kapalı kapılar arkasında o mesaj verilir.
0: Doğru.
1: Başkan Okan Hoca ile konuşur. Okan Hoca'ya der ki hocam yani böyle böyle bizim camiamızda çok inandığım, güvendiğim, bu işi de bildiğini düşündüğüm işte bazı kişilerden böyle böyle bir fikir geldi. Ben bu işten anlamam. Bu fikri ben sana ileteyim. Eğer senin gerçekten orada bir değişiklik, başka birini alma düşüncen varsa ben de hem organizasyon olarak hem ekonomik yönden sana her türlü desteği veriyorum. İstediğin gibi teknik heyetini yeniden de kurabilirsin. Dersin, bunu kimse bilmez.
0: Doğru.
1: Öteki türlü şimdi bir teknik direktör yardımcısı gelecek. Herkes ona teknik direktör gibi bakacak.
0: Tabii, ya da
1: yani işte böyle bir şey olur mu? Lütfen vazgeçin bunlardan.
0: Bir de şöyle olur. İki güzel sonuçtan sonra ne denir? Bak o adam geldi. Galatasaray şaha kalktı. Bu teknik direktör olmalı. Okan yerine bak. Hemen Okan Hoca gitsin diyenler bu sefer diyecekler ki işte X atıyorum. Michael geldi. Örnek görüyorum. Michael teknik direktör olsun. O geldikten sonra çünkü Galatasaray çok iyi oynuyor. Hoca yapıyor bunu.
1: Zeki, bak ben yani Galatasaray ki bunu da gizlemenin bir anlamı yok. Benim geçmişte görev yaptığım birçok kulübün içinde 14 yıl Galatasaray.
0: Geçenlerde izledim hocam. Çok, futbol tarihinden Kalli ile birlikte heyecanlı konuşuyordun ya, hocam.
1: Bir şey söyleyeyim. Heyecanlı konuşma dediğin ne?
0: Hocam saçlar simsiyah, gencecik, tığ gibi delikanlısın daha.
1: Sevgili Zeki, biz maç oynanırken hocayla fikir tartışması yapıyorduk.
0: Göstereceğim. Bu hafta izledim.
1: Devamlı. Şimdi Özellikle söylemek istediğimi de unuttum bak. Yani beni aldın.
0: Yok şey dedin şey hani takıma şimdi abilik yapacak içinde, bir yönetici profili lazım.
1: Galatasaray'ın içinde ki iyi bir Galatasaraylı olarak bunu da biliyorum ki dönem dönem bu düşüncedeki insanlara ben de karşı fikir beyan ediyorum. Şu an herkes futbolun içinde olmak istiyor. Galatasaray taraftarı da maç esnasında nasıl takımı destekliyor, onun için büyük övgü alıyor. Galatasaray taraftarı diyor ki ben diyor bu maçın bir parçasıyım. Şimdi Galatasaray üyeleri de şöyle düşünüyor. Ben bu kulübün bir görevlisiyim. Benim buraya katkı sağlamam lazım. Onun için adam teknik direktör arıyor. Teknik direktöre yardımcı arıyor. Akademiye direktör arıyor. Kondisyoner alıyor. Her şeyi arıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yani bütün bunları illa dışarıdan getirmek gerekmiyor. Bunu ciddi bir şekilde dışarıda arayan insanlar var. Niye? Onlar çok iyi Fransızca konuşuyor. Çok iyi yabancı dil konuşuyor. Avrupa'da, dünyada da belirli bağlantıları var. Onlar bu işlere gönül veriyorlar. Ya benim yönetimimin, benim teknik direktörümün rızası olmadan bu çalışmaları yapmak bile kulübe zarar veriyor.
2: Yani Buruk'un da Galatasaray performansı şu anda benim evet. tam arkamda zaten son 4 yani, yılında şampiyonu
0: okumuştu. Evet çok güzel. Şunu soracağım hocama. Yani Beşiktaş yaptı işte Fenerbahçe yapıyor Oğuz Çetin, Önder Özen. Acaba bir sportif direktörlük ki ben hani çok gerekli olduğunu da düşünmüyorum. 4 yıldır şampiyon olan bir takıma hani sorun varmış gibi teknik heyette işte ekibini güçlendirsin. Bence sportif direktör olsa acaba fena nasıl olur Galatasaray'da bir ya, sportif direktör bakın, olsa?
1: Çok çok iyi olur. Yani her şey bir tarafa. Okan Hoca her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor. Evet, sen demin ne dedin? Okan Hoca yoruldu. Evet. Bir futbolcunun özel bir derdi oluyor. Evet. Belki de onunla ilgilenmesi gereken bir görevli olsa psikolojik performans danışmanı. Buna her yerde ihtiyaç var.
2: Peki, hatta bazen hoca bunu talep ediyor mu? Şimdi, yani ben mi her şeyle uğraşayım diyor yoksa şimdi, talep ediyor mu bunu? Önemli olan soru bu.
1: Onu hocaya sormak
0: lazım. Nereden baktığına bağlı. Hocaya sormak lazım.
1: Onu yönetime sormak lazım. Arkadaşlar bakın federasyonun kulüplerden ya şu tarz görevleri ikame etmek zorundasınız diye koyduğu kurallar var. Bizde kulüpler işte gidiyorlar sezon başı sırf böyle bir görevlimiz var diye bir diploma kiralıyorlar.
0: Bak o, görüyor musun?
1: O diplomayla
0: bunu bilmiyordum.
1: Hayır var sevgi ya şey Zeki.
0: Kontenjanı
1: yani psikolojik performans danışmanıdır. Bu, işte şey, maç analizcisidir.
2: Var ya. Yani onun gibi.
1: O yüzden bakın burada bile diploma kiralayanlar var ya. Bakın Galatasaray'da bunların söz konusu olmaması lazım.
0: Doğru.
1: Yani Galatasaray'ın şu an bir futbol şubesiyle ilgili konuşayım ben.
0: Doğru.
1: Bir tane organizasyon şemasının olması lazım. Bu şemada herkesin görevi ve görev tanımı net belli olması lazım. O mevkilerin tamamının doluyor olması lazım. Şimdi bu kadar her şeyi tek
0: doğru söylüyor. Eskiden Yurdaşen Karahsan vardı mesela. Değil mi Galatasaray'da ağırlığı olan
1: futbol şubesi.
0: Tabii aynen işte dedin ya. Futbol şubesi dedin ya.
1: Adam fabrikasını sattı Galatasaray için evet. ya.
0: Şu anda gerçekten
2: başında Türk futbolu evet, zaten
1: yani Galatasaray büyük hizmeti
0: aslında doğru söylüyor. Futbol şubesi sorumluları vardı. Futbol şubesi çok önemliydi. Günümüzde yok abi futbol şube sorumlusu.
1: Adnan Polat Galatasaray'a geldiğinde futbol şubesi sorumlusu olarak göreve başladı.
0: Şu an yok işte.
1: Ondan sonra kulüp başkanlığına kadar giden böyle çok başarılı bir kariyer
0: öyle bir birim yok yani şu anda kullanılmıyor.
1: İsimler önemli değil. Önemli olan orada yapılacak işlerin tamamıyla uzmanlar tarafından yapılması. Yoksa ona sportif direktör demişsin, futbol direktörü demişsin. Bunlar apayrı. Bunlar profesyonel kişiler olursa bunlardan yönetimlerin de hesap sorma hakkı olur. Ve profesyonel göreve gelen insanların hepsi de birinci kriter olarak hesap vermeyi kabul etmesi lazım. Ben teknik direktörsem yönetimime neyi ne için yaptığımı anlatacağım. Bu işlerin böyle yürüyor olması lazım. Sportif direktörsem keza aynı. Belki de öyle bir görevli olsa. Şimdi bakıyorsunuz Beşiktaş'ı örnek vereceğim. Beşiktaş bu sene bence hoca seçiminden tut futbolcu transferine kadar belki de tarihinde en doğru işleri yaptığı senelerden bir tanesi oldu. Galatasaray için ne diyoruz? 5 transfer yaptı. Bu transferlerin 5'i de şu ana kadar Galatasaray'ın beklediği verimi vermedi.
0: Doğru ama. Doğru.
1: Bir de başkan açıkladı. Dedi ki bu transferleri zamanında yapsaydık ki o zamanında yap

0: yapmadıklarını kabullenmiştik bu. 50 milyon daha fazla para ödeyecektik. Ya Galatasaray bu 5 futbolcuya aşağı yukarı 80 milyona yakın bonservis bedeli ödedi veya ödeyecek.
1: Ya hocam, şimdi zamanında yapsaydık ya başkanım, Temmuz ayında da daha zamanımız var diyordu yönetim.
0: Doğru. Şimdi doğru. Biz herkes kendinden sorumludur. Transfer dönemi açıldığı andan itibaren burada birçok programımızda ben kendim söyledim. Galatasaray'ın zamanı yok. Neden? Galatasaray Şampiyonlar Ligi başladığında sezona hazır olmadı. 6. haftaya lider girmek Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray bu haftayı lider bitirseydi şampiyonluğun bir numaralı adayı Galatasaray olacaktı. Doğru. Şimdi Beşiktaş'a da Galatasaray'a kadar şans veriyoruz. Trabzon'a da Fener'e de. Bakın psikolojik avantaj bu. En azından bu dönemde hiç kimse Okan Hoca gitsin diye konuşmayacaktı. Yönetimin transferleri eleştirilmeyecekti. Bu sana hem zaman kazandıracaktı hem de sen hemen milli ara dönüşü oynayacağın Barcelona maçına böyle gönül rahatlığıyla hazır bir şekilde çıkabilecektin. Tabii. Şimdi Osimhen dönecek ama nasıl döner? Lamina döner mi? Oynar mı? Oynamaz mı? Bunları konuşuyorsun sevgili Ömer. O yüzden bu planlamalar çok önemli.
2: Bir de şu var. Şimdi başkan kendi çapında haklı olabilir. 50 milyon euroyu kasaya koydum diyor ama o 50 milyon euroyu kasaya koymak yerine 25 milyon euro daha harcayıp sezona güçlü girseydi, iyi yani 3 tane diyor ya, 5 transferden 3'ü koydun, fark yaratıyor. İşte Muhammed Salah, ne bileyim işte Trossard, Greenwood gibi hem tribünlere de heyecan getirip daha böyle camiye ayağa kaldıracak. Şimdi 50 milyon euroyu kasaya koydun ama İşte
1: daha fazlası çıkabilir Ocak'ta.
2: Ocak ayın bravo, benden çok yaşayacak. Ocak ayında hem transfer yapmak zor hem de iyi futbolcular çok pahalı oluyor. Onu diyecekler bu sefer, diyecek 1 liralık oyuncuyu Ocak'ta 5 liraya satıyorlar. Daha fazlası çıkacak ve yara alarak Ocak ayına gideceksin. Belki Şampiyonlar Ligi'ni skalayacaksın.
1: Geçen yıl hatırla, Abdullah Kavukçu ne dedi? Ocağın sonlarında dedi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir orta saha oyuncusu transfer edebiliriz dedi. Hatırladınız mı?
2: Evet, doğru. Evet, doğru.
1: Kendi demeci. Sonrasında ne konuşuldu? İşte Atalanta'dan Ederson vardı.
2: Ederson vardı.
1: United'dan Ugarte konuşuluyordu. Bu isimlerin çok pahalı olduğu, birden böyle fiyatların hani çok uçuk bir noktaya geldiği konuşuldu. Ben de o zaman demiştim ki ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuya talip oluyorsan zaten iki maç daha var. Evet. Hani baktığında ya da ondan sonra şeyler var. Eleme turları başlıyor. Bu fiyatların da artması normal. Yaz fiyatıyla bunu alamazsın dedim yani.
2: İşte öyle o orada Ocak ayında gidecek o paraya yani yine.
1: Kışın satılan karpuz oluyor bu yani.
0: En önemlisi şu. Varsayalım Ocak ayı geldi. Senin puana ihtiyacın var.
2: Tabii.
0: O puanı parayla satın alabiliyor musun?
2: İşte onu diyoruz ya. İşte
0: anlatabildim
2: iyi,
0: mi?
2: Aynen, iyi ifade
0: sen
2: ettin.
0: Sen o zaman 2-3 kat fazlasını harcasan bile şampiyon olamıyorsan zaten sezon
2: Şampiyonlar
0: da gitti,
2: Ligi de gidebilir yani.
0: Sezon da gitti. 24'e kal. Birçok gelirler de gitti.
2: Tabii.
0: Ve belki de orada birçok da değişiklik olacak. Yani parayla puan alınsaydı şu ana kadar nice kulüplerde çok zengin kulüp başkanları da oldu. Parayla onlar puan satın alıp şampiyon olurdu. O yüzden bazen yapmadığın bazı transferlerden veya yapmadığın bazı işlerden öyle zor duruma düşersin ki parayla onu geri çeviremezsin.
2: Tabii. Doğru söylüyor. Şimdi Galatasaray'ın bir forması 6 bin liranın üzerinde forma satış. Geçen yıl 1 milyon adetin üzerinde forma sattı Galatasaray. Bu sezon bakmak lazım, sormak lazım kulübe. Ya da şunu söyleyeyim. Leao dışında ya da Batrokov'u da koy. Diğer oyuncuların, diğer 3 oyuncunun forması ne kadar satılmıştır mesela? Hani Leao'nun satılmıştır.
0: Leao'yu da koy. Geçen seneki kadar satılmadı.
2: Tabii onu diyorum. İşte 50 milyon euroyu kasaya koymasan belki yeni sponsorlar gelecek, bir dünya çok iyi 2 oyuncu alsan, 3 oyuncu alsan. Ona göre de forma satacaksın. Yine o parayı Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ne dedi A-Spor yayında? Muhammed Salah'ın verdiğimiz parayı çoktan çıkardık dedi. Kâra geçtik dedi. İşte 27 bin kombineden 800 milyon lira kulübün kasasına girdi dedi. Yani harcıyorsun ama nokta atışı transfer yaparsan işte Osimhen gibi ya da onun ayarında zaten Galatasaray öyle bir Türkiye'de en çok tüketici taraftarı Galatasaray'ın var. En çok taraftarı Galatasaray'ın yok mu? Şampiyonluklarla Icardi geldikten sonra.
1: Öyle konuşuluyor.
2: Yani sokağa çıkınca

0: aynadır. Ben sokakta baktığımda 5 kişiden yanıma gelen 4'ün ya da 3'ü Galatasaraylı.
1: Yani resmi sayıya ulaşamayacağınız
0: tabii ulaşamazsın
1: şey
0: ama 2000'lerden Galatasaray sonra, taraftarı yani çok arttı. Yani harcayan, kulüp için harcayan potansiyel taraftar en çok Galatasaray'da var. O yüzden 50 milyon euroyu kasaya koydun, güzel. Ama senin ihtiyacın varsa, omurga 4 yaş daha yaşlandıysa, orada bence bu sene yapmadılar ama önümüzdeki yıl bence omurgada değişikliğe giderler. Oyuncularda
2: gelişmek
0: için ama almak lazım.
2: Değişirsin, kötü transfer yaparsın. Hayır, kötüye gidersin. Hayır,
0: yaşlanan alttan yenileceksin.
2: İyi olmak demektir. Daha i̇şte, iyi olacak.
0: Tamam. Omurgadaki oyuncuların yerine koyabilmek için yaşlanan oyuncuların yerine hani 20 yaş
2: tabii canım.
0: O kontenjanı aldığın, artı 4 kontenjanını aldığın oyuncular oraya aday olmalı.
2: Biz de
0: şimdi şeyi alıyorsun, mesela Renato'yu aldın, oynatmıyorsun Renato'yu mesela. Orada ben o Okan Hoca'yı sadece Renato konusunda belki eleştirebilirim. Birkaç kez izlediğimde oyuncuyu ben beğendim. Yani şu orta sahada sıkıntı yaşarken bazı maçlarda kullansa oyuncuyu iyi olur ya, diye düşünüyorum.
2: Şöyle yani amacım eleştiri değil.
0: Hayır,
2: benim
0: ben
2: Okan Hoca'dan beklentim şu. Ya sevgili Okan hocam, yani sen de bu kulübün akademisinden yetişmiş birisin. O dönemde de senin hocaların ya biz yetiştirici kulüp değiliz diyerek gençlere şans vermeseydi sen bugünlere gelebilecek miydin? Bunu ya, sormak bravo. Lazım. Yani o dönemde Okan hocanın hocaları, Okan hocanın kalitesini gördükleri için dediler ki Okan'ın Galatasaray A takımında oynama kapasitesi var. Biz aynen. Bunun üzerinde daha fazla çalışalım. Onu geliştirelim.
0: Arda Turan örneğini de verebilirsin.
2: A takımına çıktığı gibi ilk maçtan itibaren 11'de forma verildi Okan hocaya. Şimdi bütün bunlar yapıldığı için de sen Okan Buruk oldun veya Okan Buruk'la birlikte Galatasaray'ın akademisinden gelen bu futbolculara bu destekler verildiği için Galatasaray başarılı oldu, şampiyon oldu. Okan Hoca'nın da dışarıdan yine uygun gördüğü bir iki tane genç yabancı oyuncuyu alsın ama hem bünyeden hem de dışarıdan aldığı oyuncuları da geliştirsin.
0: Tabii.
2: Eğer bir oyuncu bir sene bir takımda kalıyorsa hala forma ona veremiyorsan veya alamıyorsa onu ikinci sene tutmanın da bir anlamı yok. Oraya o zaman onu verebileceğin kalitedeki adamları koy.
0: Yani Okan Hoca'yı tabii ki her teknik direktörü eleştirebilir. Şurada sonuçta tabela geldi az önce. Tabela her şeyi söylüyor. Tabelaya baktığında Okan Hoca her türlü övgüyü hak ediyor. Şampiyonluklar kazanmış. Ama şunu da yapabilirdi dediği gibi. En başta dört büyük kulübün başkanları, hani Trabzonspor'u kenara ayırıyorum, 80 milyon euroluk satış yaptı. 100 milyon euronun üzerinde bir önceki Uğurcan Çakır satışını da koyarsan, hani onlar çok transfer yapıyor belki ama satıyor da. Yani yatırım da yapıyor. Biz yarışmacı kulübüz. Başkanlar bunu söylerler genelde. Biz oyuncu yetiştiremeyiz çünkü hazır oyuncu alıp yarışmak zorundayız, sürekli yarışıyoruz diye. Aslında Galatasaray yarışırken dediği gibi Arda Turan örneği var, işte Emre Belezoğlu örnekleri var, işte Okan Buruk örnekleri, bir sürü örnek var değil mi? Galatasaray'ın altyapısından çıkan ya da Okan Hoca 4 yıllık şampiyonluk döneminde şunu söyleyebilir miyiz ya da söyleyemiyoruz burada tıkanıyoruz yani. Okan Hoca şu oyuncuyu aldı, geliştirdi, yıldız yaptı diyebileceğimiz oyuncu yok. Genelde hep yabancılar üzerinden oynanıyor diyebilirsin ama en çok Türk oyuncu oynatan takımdı geçen hafta Galatasaray. Evet, 6 Türk oyuncuyla çıktı. Bir de böyle bir avantajı da var. Yani Okan Hoca belki bu konuda bu sene yapar mı bilmiyorum. Yani altyapıdan bir oyuncu, çıkan oyuncular İşte çok iyi olacak deniyor. Bir daha göremiyoruz mesela.
3: Vallahi abi şöyle, bu hani yetiştirici değil yarışmacı kulübüz olayına ben hiç inanmıyorum.
0: Nasıl olacak
3: yani
0: peki?
3: Şöyle inanmıyorum. Barcelona yarışmacı kulüp değil mi? Yani Gavi Pedro oynuyor bugün, Kubarsi Dünya Kupası'na evet. gidiyor, kazanıyor. City Rico Lewis'i çıkarıyor, yarışmacı kulüp değil mi? İşte bakıyoruz Real Madrid altyapıdan oyuncu çıkarıyor, yarışmacı kulüp değil mi? Yani dünyanın bütün, yani Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorileri kendi işlerinden böyle oyuncu çıkarıyorlar. bizim kulüplerimizde hani yetiştirici değil yatışmıyor. Evet. Yani yarışmacıyız diye bence taraftarları avutmak için böyle bir şey evet. söylüyorlar. Ya,
2: şimdi Galatasaray'ın tarihinin en büyük futboldaki başarıları ne? UEFA Süper Kupa. O kadroya bakalım. Tabii. 3 tane yabancı var.
0: Doğru.
2: 8 tanesi yerli.
0: Doğru.
2: O yerlilerin içinde de Bülent, Tugay, Okan, Suat. Şimdi saymaya başladığımda o takımda oynayan futbolcuların 7-8 tanesi de Galatasaray zaten. Akademisinden gelmiş yetişmiş
3: Marcio,
2: futbolcular.
3: Marcio, Hacı, Popescu. Takımın evet. gerisi yabancı. Şey, evet,
2: Taferel,
3: yani.
2: Popescu, Hacı. Ondan sonra değişiyor. 3 tane hakkım vardı zaten. Evet, 4. evet. yoktu o dönemde. O yüzden bakın yani o dönemlerde bu futbolcular akademilerde geliştirildiyse, A takıma monte edildiyse ve bütün bunlar sonrası Galatasaray UEFA'yı kazanıyorsa, Süper Kupa'yı kazanıyorsa demek ki bu kulübe ne olursa olsun bunun misyonunda yetiştiricilik var. Bunu o misyondan kaldırmamak lazım.
0: Doğru. İşte Porto 120 milyon euroluk yaz transfer döneminde futbolcu satmış. 120 milyon euroluk futbolcu satmışlar. Yani işte Benfica'ya örnek verdik ya, Beşiktaş 60 milyon euronun üzerinde bonservis vermiş Benfica'dan aldığı oyunculara. Portekiz'den biz dünya oyuncu alıyoruz. Trabzonspor aldı. Yani şimdi o takımlar da yarışıyor. Portekiz'de 4 tane büyük kulüp var. Hem yarışıyorlar hem oyuncu satıyorlar.
3: Ya bir de Zeki abi, Galatasaray tam hani yetiştirdiği anlamında söylemiyorum ama
0: Yunus'a oyuncu
3: öyle,
0: satmıyor ya bir de.
3: Yunus'a şans verirken hani oyuncu yetiştirmiş olmadı mı? Yani o yetiştirdiği ya. Oyuncu oynatmış olmadı mı? Ya da Barış belki Galatasaray'da yetişmedi ama genç olarak geldiği için söylüyorum. Barış'a o şansı verip de bugünlere getirtmedi mi Barış'ı?
0: Mesela.
3: Yani zaten aynen. hani bu şey, yani bu cümleyi kullanan futbolun içinde hangi kişi varsa ben onun sözüne çok itimat etmem açıkçası. Yani çünkü ortada bir gerçek var yani. Zaten sen genç oyuncuları da oynatıyorsun, performans da alıyorsun. Ya iyi oyuncu oynar, iyi oyuncunun yaşı yok bana göre.
0: %100 tabii. Kesinlikle. Olay örneği işte, gitti oyuncu. Bak Trabzonspor orta sahada ne sıkıntı yaşadı. Yani Fatih Tekke belki o yüzden başarısız
3: başka
0: olup
3: bir şey
0: gitti.
3: Bu, yani bu konu yani biraz bahane buluyor bu konu. Böyle söyleyen teknik
0: genç
3: adamlar.
0: Genç oyuncuları oynadı yani. Mı da genç işte Arda Güler örneğinde olduğu gibi genç oyuncuyu izlemek ayrı bir keyif. Genç oyuncu futbolun yani çölde açan bir çiçek gibi, bir şey gibi, pınar gibi, öyle söyleyeyim. Hani 30'lu yaşlardan sonra gelen oyuncu da şunu görüyorsun. Evet iyi oyuncu ama kaç yıl oynayacak ki, son sahibi olduk diye hep böyle altını hani üzerine karalarız değil mi? Ama genç oyuncu da o değil. Biz bu oyuncuyu büyük paralara satarız. En az 10 yıl kullanırız diyoruz.
3: Ha, bazen de doğru transferi 35 yaşında yapıyorsun abi. Yani Süper Lig'den değil ama hani örneğin Payşeva geldiğinde Türkiye'ye. Altay'a gelen.
0: Evet.
3: Tamam mı? 35-36 yaşında oyuncuydu. Evet. Oyuncu 5-6 sene oynadığı doğru, her kulüpte 20-25'in üzerine doğru. çıkıp gol attı. Yani doğru, bazen doğru. de doğru transferi 35 yaşında doğru. yaparsın.
0: Süper şey alt lig golcüsü diyorlardı ya.
2: Önemli olan ihtiyaçları gidermektir. Bakın çok pahalı ilaçlar var. Hatta böyle çok büyük paralar versen bile bulamayabiliyorsun. Ama senin dişinin ağrısına iyi gelecek o ağrı kesici 1 lira da olsa demek ki illa pahalı evet. olması gerekmiyor. Evet, evet. O 1 liralık ilacın sana faydası var.
0: Dişin ol.
2: Tamam, o yüzden böyle bilmek lazım. Nerede neye ihtiyacın varsa onu alacaksın. Çok güzel bir yemeğin.
0: Şeref Şerefil aklıma geldi. Dişin ol var midir?
3: Zeki abi yani söyledi de bana böyle şey ilaç.
2: Bazen yemek programında, sağlık programında bu programın içine dahil edebiliyoruz.
0: Tabii.
2: Sevgili Zeki de bu konularda uzmandır. Hem gastronomi konusunda hem de sağlık konusunda.
0: Memleketimiz gastronomi konusunda çok iyi. Gerçekten. Her yere. Yani Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar her yer. Gerçekten bizim Türk mutfağı müthiş.
3: Peki, bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Sonrasında son saat için yeniden karşınızda olacağız.

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kaçırma. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: Aspor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
1: Aspor Radyo.
6: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saatte Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız. Sonrasında A milli takımın tabii ki Fransa ve İtalya maçlarına da göz atacağız. Şimdi Beşiktaş'ta tabii son alınan mağlubiyetin moral bozukluğu var Zeki abi. Evet. Ama baktığımızda yani genel tabloya baktığımızda da geçen yıla göre terazide çok artı noktaları olan, artı basan bir Beşiktaş'ta var. Vincenzo Italiano yönetiminde. Evet. Şöyle Beşiktaş'ın 6 haftasını bir konuşalım istersen. Doğru. Ki bunu bence Önder Özen'in gelmesiyle başlayıp transfer döneminden de almak lazım diye düşünüyorum.
2: Tabii. Yani Beşiktaş için şunu söyleyebilirim. Keyif veren bir takım haline geldi. Çok iyi hücumlar yapabilen, zevk alarak oynayan. Hani hocaların elinde sihirli değnek yok, işte kısa sürede takım için ne yapabilir klişesi var ya. Hı hı. Italiano için bunu söyleyemeyeceğim. Italiano'nun elinde sanki bir sihirli değnek varmış gibi gelir gelmez Beşiktaş'ı coşturan, camiayı, taraftarı coşturan futbol oynatmaya başladı. Çok iyi transferler yaptılar ama hala ben 6 haftayı değerlendirdiğimde Beşiktaş'ın özellikle Salih Özcan ve Orkun Kökçü'nün alternatiflerinin olmadığını görüyorum. Yani bu iki oyuncu ki Salih Özcan Ahmet Sportif faaliyetleri maçında o yaptığı hatayı ben biraz da yorgunluğuna bağlıyorum. Çünkü bütün maçlarda 90 dakika oynadı bu sezon bütün maçlarda. O da tabii ki yorulmuş olabilir. Bir de tabii ki Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki o çatlak problem nedeniyle sıkıntı yaşadığını, işte tedavisinin sürdüğünü biliyoruz. Beşiktaş için olumlu gelişmeler şöyle. Beşiktaş bir defa bu şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olacağını, şampiyon bile olabileceğini oynadığı futbolla şu anda belgeliyor. Yani iyi oynuyor. Bence dört büyükler içinde bir oyun oturtan, bir oyunu olan orta sahası en güçlü takım diyebilirim Beşiktaş için. Yani orta sahası gerçekten çok güçlü. İşte Olaita'nın veriminin artması, Italiano ile birlikte geçen yıl neydi, bu sene ne oldu? İşte Orkun Kökçü, Salih Özcan geldikten sonra daha çok skor üreten, öne doğru giden bir oyuncu. Ve en önemlisi bence Italiano'yu oradan tebrik ediyorum. Tek ön liberolu bir sistemde oynuyor. Yani Salih Özcan orada hem Orkun'un hem Olaita'nın verimini artırıyor. Süpürücü görevini tek başına görüyor. Hocayı o konuda daha çok hücum, o yüzden hücum zenginliği ortaya çıkıyor. Černi'den maksimum verim almaya başladı. Aslında Italiano gelmeden önce Černi'nin gönderilmesi gündemdeydi. İşte Rangers'ın bir teklifi vardı. Doğru. Hayır dedi, kalacak dedi. Semih dışında her oyuncuyu hazır tutuyor. İyi, yani işte Jalo'ya bakıyorsun, Jalo bile direkt oynuyor. Yani bunlar atıl duruma sokulan, gönderilsin, niye alındı denen oyuncular. Emirhan'a bakıyorsun, çok çok daha iyi geçen yıla göre. Murillo zaten iyi, Rıdvan'dan verim alıyor. Kanatlar, işte bekler çok iyi görevini yapabiliyor. Yani Vlahović geldi ki Vlahović çok kaliteli bir golcü olduğunu zaten gösterdi. Oh geçen yıl oh be varmış, bir sürü başlıklar atıldı Oh'un gollerinden sonra, biliyorsun bizler de attık. Şu anda Oh bile bu takımda alternatif golcü durumunda. Yani Beşiktaş evet Ocak ayında mutlaka başkan da bu akşam mutlaka A-Spor'da transfer konusunda Ocak ayında takviyeler yapacaklarını söyleyecektir. Camiasıyla şampiyonluk havasına giren bir Beşiktaş var ilk 6 haftada. Dediğim gibi ön plana çıkan taraftarı bir Nübel, kaleci. Sonunda Beşiktaş tartışmaya kapalı diyecekler ki şimdi Ahmet Spor maçında yediği ilk gol ve ikinci gol mutlaka kopya goller ama kaleci gol yiyecek. Gol yemezse yani. Gol diye bir şey olmaz zaten. Bir maçta da gününde olmayabilir kaleci ama ben dediğim gibi Beşiktaş kalecisi, kalesi emin ellerde. Atanı da, tutanı da iyi Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi Salih Özcan'a alternatif olarak bir B planı transferi yapılabilir. Çok yoruluyor oyuncu çünkü çok savaşçı. İşte Orkun Kökçü'nün yerine bir oyuncu yok ki Beşiktaş'ın lideri. Yerine alternatif bulmak da zor. Beşiktaş ilk 6 haftada oynadığı maçta potansiyel bir şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi. En önemlisi de Marsilya maçında ortaya koyduğu futboldu. Çok beğendim. Olağanüstü. Ki Marsilya tamam güç kaybetmiş olabilir satışlardan, Greenwood'u kaybetmesi vesaire. Ama Marsilya sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in ezeli rakibi. Yani Marsilya sonuçta ve Marsilya'yı paramparça eden bir Beşiktaş. Beşiktaş Avrupa'da da çok can yakacaktır. Yani bir defa Beşiktaş'ın oyunundan sadece Beşiktaşlılar değil, bütün herkes izlerken keyif alıyor. Öyle bir Beşiktaş var. Bunda hocaya ve doğru transferlere borçlular.
1: Evet, yani Beşiktaş oyunuyla dikkat çekici bir yükseliş gösterdi ki bence lig oyununu Avrupa'da da oynayabilmek çok değerli hocam. Zaten takımlarımız bunu yapmakta çok zorlanıyordu. Yani Beşiktaş'ın Marsilya'ya karşı oynadığı oyun da yine çok baskın oyun olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun. Ama deplasman performansına tabii ki Alanya'da hani verilebilecek Alanyaspor'a bir kırmızı kart konuşulabilir. Hakem kararları mutlaka konuşulabilir ama bunların dışında Alanya ve Ahmet deplasmanlarında istediğini alamayan Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanı farklı. Orada bence çok iyi bir oyuna, iyi bir derbi galibiyeti ama sanki yani bu terazide eleştirilmesi gereken ya da düzeltilmesi gereken yer varsa eksi noktada biraz deplasman oyunu da gösterebiliriz gibi.
0: Ya mutlaka. Şimdi ona eleştiri mi diyelim yoksa
1: rötuş de diyebiliriz.
0: Daha kısa zamanda daha yüksek seviyelere ulaşmak için yapılması gereken düzeltmeler mi diyelim? O artık izleyenlerimizin vereceği bir karar olsun. Beşiktaş'ta olumlu gelişmeler evet var. Bunu da büyük bir takdirle karşılıyorum. Önder Hoca ile başladı. İtalyano ile devam ediyor. Ama bir de bize özgü, belki de bir İtalyano'nun bilmediği, hatta bizim bile dönem dönem bilemediğimiz bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Bunlardan ders çıkarıp öğrenmen lazım. Tecrübe böyle bir şey. İşte bunlardan bir tanesi Alanya'ydı. Yani bütün Alanya'daki son 5-6 yıldaki olumsuz sonuçlar bilinmesine rağmen Beşiktaş öyle bir rotasyonla oraya gitti. Rotasyon sadece o gün değiştirdiğin oyuncuların performanslarının sahaya yansıması yansımaması olarak değerlendirmemek lazım. Bir de bizde şu anlayış var. Bir rotasyon yaptığın zaman oynamayan futbolcularda, hatta taraftarlarda şu düşünce de canlanıyor. Ya işte biz rakipten daha iyiyiz. Hoca bugün birçok kişiyi oynatmayarak da bizim bu maçı kazanacağımızı düşünüyor. O yüzden biraz daha rahat yaklaşıyorlar olaylara. Onların konsantrasyonu artmıyor. Rotasyonu yaparken bile futbolcuları bence o doğrultuda, affedersiniz, böyle biraz uyarmak lazım. Dürtmek demeyeceğim, çok yaşa. Demek lazım ki sevgili Zeki, bak bugün mecburiyetten Ahmet'in yerine Ömer'i oynatıyorum. Sen de bu takımın lider futbolcularından biri olarak veya Ömer'e yakın pozisyonda oynayan biri olarak özellikle Ömer'e katkı yap, senin konsantrasyonun daha da artsın diye bunları biraz daha farklı hazırlamak lazım o maça. Bence rotasyonun Alanya'da değil, Zalgiris maçında yapılması lazımdı. Bu orada yapılan yanlış. İkincisi, bence Ahmet maçında Beşiktaş rotasyon yapmadı. Yani sol kanatta Poco oynadı Çerne'nin yerine. Bu mecburiyetti. Marsilya maçında Çerne yorgunluktan kramplar girdi ayağına.
2: Evet, doğru.
0: O bu maça hazırlanamamıştı. Hocanın dediği gibi enerjisini toplayamamıştı. Bundan dolayı güvendiği bir oyuncuyla başlaması çok doğal. Bunu kesinlikle rotasyon olarak görmemek lazım. Bir de Emirhan'ın yerine Calo oynamıştı. Zaten sezona başladığında da Calo Emirhan ikilisiyle başlamıştı. Evet. Bunu da bir rotasyon olarak değerlendirmemek lazım. Rıdvan'ın durumu ayrı. Rıdvan bence orada zaten şu an için birinci tercih. Şimdi Beşiktaş'ın son dönemdeki o üst düzey performanstan Beşiktaş çok eforlu oynuyor. Beşiktaş, doğru, her maçta çok yıpranıyor. Yani onların yorulma oranları veya sevgili Zeki'nin uzmanlık alanına gireceğim. Laktik asit. Laktik asit birikimi kesinlikle çok daha yüksek oluyor. Bunun atılması için daha fazla zamana ihtiyaç var. İşin hem fizyolojik hem de psikolojik, yani mental yorgunluk var. Kimse de kalkıp ya Avrupalı bunu yapıyor, biz niye yapamıyoruz tarzında konuyu basitleştirmesin. Bu antrenman bilimi.
2: Doğru.
0: Gelsinler o ölçümleri yapsınlar. Çünkü Beşiktaş lige bir başladı. Mitilan, Hradek ve Zalgiris 3 tane Avrupa Kupası artı Marsilya ikişerden 6-7. Ligde de 6. maçına çıkıyorsun bu kadar kısa süre içinde. Kadronuzun derinliği yok. Bu kadroyu yıpranmış bir oyun oynatarak bu kadar çok maça çıkarırsan bunların zorlanacağı kesin. Şimdi hoca şunu biliyordu. Ben Ahmet deplasmanına yorgun bir kadroyla gidiyorum. Değiştirmek istemesine rağmen değiştiremedi. Çünkü elinde o derinlik yok. Ahmet'in bu kadar iyi oynayacağını hoca tahmin etmedi.
2: Katılıyorum.
0: Kimse de bunu hocaya söylemedi. Bakın, hocalar analiz ederken alırlar o takımın son oynadığı bütün maçlarına bakarlar. Trabzon maçı dahil olmak üzere. Onlar analizi genelde sahada yaparlar. Ahmet Spor'un nasıl bir enerjiye sahip olduğunu Ahmet Spor'u çok iyi bilmeyenler bilemez. Belki de onların içinde olmak lazım. Belki de Ahmet'le birlikte maça çıkmış olmak veya orada oynamış olmak lazım. Belki de o camianın nasıl bir özlemle Süper Lig'i beklediğini, biletler satışa çıktığı anda daha hemen 6 saniye içinde bittiğini, oraya gelen taraftarın maçtan saatler önce içeri girip orada beklediğini.
2: Merdiven boşlukları bile yok.
0: Dünyanın, bakın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde Ahmet Spor'un taraftarı, bu maçının beklendiğini.
2: Evet.
0: Ahmet lider olursa sadece orada değil, İstanbul'da dahil birçok yerde turların atılacağını biliyor olmaları lazım. Yani bu kadar zorlu bir maçın oynanacağını Beşiktaş'ta hiç kimse tahmin etmiyordu, bilmiyordu. Beşiktaş'ın kayıp nedeni belki de burada başladı.
1: Hocam kabul ama minik bir itirazım olacak ya da bir şer koyayım diyeyim. Şöyle, şimdi İtalyano'nun bunu bir İtalyan olarak ya da ekibinin tam olarak tahlil edememesi mümkün.
2: Yani çünkü çok veri yok burada.
1: Evet. Evet, yani bunu anlıyorum. Ama diyelim ki ben Ömer Saraç olarak Championship'te diyelim görev alacağım.
0: Evet.
1: Daha yakın oynandığı için oradan örnek vereyim dedim. Bir Millwall West Ham maçı oynandı. Hı. Zaten filmlere konu olmuş bir derbi baktığımızda. Hı. Şimdi Millwall'a gittim. Ya gittim diyor. Hadi İngiltere'de yaşıyorum. Başka ülkede şeyim. Başka bir takımı çalışıyorum. Millwall deplasmanına gideceğim. Yani diyelim ki ben West Ham'ın hocasıyım. Aşağı yukarı Millwall'un önceki maçlarını izlediğimde ya da böyle arkadaşlarımla konuştuğumda, mutlaka o ülkeden kişilerle konuşacağım, oturacağım. Aylardır o ülkedeyim. Onu anlarım ben. Bu arada bir İtalyan eleştirisi değil.
0: Değil, eleştiri değil.
1: Hayır, benim de yaptığım eleştiri değil. Sizinkini de anlıyorum. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ya çok da sürpriz değil. Zaten Başakşehir maçına baksan, yani stadyumla birlikte seyircinin üzerine böyle, hani tabiri caizse söyleyeyim, çullanan bir atmosfer var orada. Bunu da İtalyano bence neyle karşılaşacağını biliyordu.
0: Hayır, kesinlikle bilmiyordu. Çok samimi söyleyeyim. Ömer, bütün bunları anlatırken senin verdiğin bu örnekle bile sen dahi bilmediğini ortaya koyuyorsun. Neden? Bakın, ben Ahmet Spor'da teknik direktörlük yaptım. O camianın dinamiklerini biliyorum. Şimdi detay bir şekilde onları burada anlatmak istemiyorum. Maçtan önce ben bile işin bu kadar büyük, onlar için olumlu bir şekle dönüşebileceğini ben bile tahmin etmedim.
1: Hocam ben sizin anlatmadıklarınızı
0: anlayabiliyorum. Ama maç başlayınca gördüm o futbolcuların hangi hislerle sahaya çıktığını, onların her metreyi hangi düşüncelerle koştuğunu ben oyun oynanırken orada gördüm. Onu o zaman hissedebildim. Maçtan önce ben bile hissedemedim. O yüzden ben bunu burada anlatmaya kalkarsam birçok kişi olayı belki başka yerlere çeker. Programdan sonra size bir cümleyle bunu özetleyeceğim. O yüzden Ahmet o gün varını yoğunu sahaya yansıtan bir anlayışla oynadı ve yansıttı. Bakın, enerji şudur. Senin vücudunda enerji bittiği anda sen ölürsün. Çünkü vücudun nefes almak için, yani yaşam için enerjiye ihtiyacı var. Vücut da normal yaptığın bu tür diyelim müsabakalarda enerjisinin, yuvarlak konuşayım, işte %80-85'ine kadar iyi motive oluyorsa vücut bunu harcar. Eğer bazen de doping yaparlar. Dopingle vücuttaki bu enerjinin daha fazlası da harcanır ama %100'ü harcanmaz. Orada vücut yaşayabilmek için onun %5'ini de olsa kendine saklar. Ametliler hiçbir doping yapmadan sadece o atmosferden dolayı var olan her şeyini sahaya yansıttı.
1: Tamam hocam, ama yine de itiraz edeceğim şöyle bir nokta var. O zaman Ames Spor deplasmanında daha önce Ames Spor'da görev almamış hiçbir teknik adam kazanamayacak mı yani?
0: Hayır, kazanacak.
1: Tamam hocam, kazanacak. Ben bakın, de yani mutlaka başka sevgili, teknik adamlar galibiyet alacak yani orada.
0: Ben Ahmet'in iç sahada nasıl oynadığını, deplasmana nasıl gittiğini ben biliyorum. Onu da anlatacağım sana. Ben sana ufak da olsa bir

0: Verdim. Dedim ki bazı şeyleri burada anlatmayın. Biz güzel düşündüğümüz için, olumlu düşündüğümüz için Ahmet'i o günkü müthiş performansından, şu an sahip olduğu liderlikten dolayı tebrik ediyoruz. Bunun için, futbolun güzelliklerini burada konuşmak için onu söylüyorum. O yüzden Beşiktaşlar Ahmet'in bu derece özverili oyunu karşısında fizikman biraz eksik kaldılar, çok iyi durumda olmasına rağmen. Niye? Ahmet kadar harcayabilecekleri büyük enerji yoktu. Onlar daha çabuk yorulduğu için dikkat edin, Beşiktaş top kendindeyken Beşiktaş çok pas hatası yaptı. Çok top kaybı yaptı. Neden? Bir, futbolcular eskiden olduğu kadar fazla boşa çıkamadılar. Topsuz koşuları iyi yapamadılar veya o futbolcu yorgun olduğu için Emirhan'ın bir pası var bomboş ya. Agbadu'ya pas oynayacak. En yakın rakibi 15 metre uzakta onun ayağına attı. Bomboş. Bunlar çok doğal. Yorgunluk olunca bu tür pas hataları çoğalıyor. Beşiktaş'ın oyunundaki top rakipteyken en önemli özellik ne? Beşiktaş öyle yakın oynardı ki rakibe zaman alan bırakmazdı. Beşiktaş bu maçta Ahmet diye baskı yapmaya kalktığında hep 1 metre 2 metre uzağında kaldı. Oğlum. Yetişemedi. Bunlar Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda neden daha kötü oynadığını, Ahmet'in niye daha iyi oynadığını ortaya koyan gerçekler. Biz diyoruz ki uzaktan atılan şutların Ennübeli yemez. Yemez. Ama o topları Beşiktaş bu maça kadar vurdurmuyordu. Bu maçta niye vurdurdu? Demin söylediğim gibi rakibe zaman alan verdi. Bunun için vurdurdu. Ve antrenman bilimi şunu diyor. Bu derece yorgun olan futbolcuların bir sonraki müsabakaya biraz da olsa hazır çıkabilmeleri için en azından 96 saat yani 4 gün iyi bir dinlenme programına, uyku, beslenme programına ihtiyaçları var.
1: Beşiktaş'ın bu kadar... hocam 4 gün.
0: Ama bakın çok yorgunsun sevgili Zeki.
1: Tamam. Yani o laktik asidi, normal bir lig maçından sonra değil ama.
0: Tabii senin devamlı vücuttaki depoların boşalmış, laktik asit birikimi büyük. Bunları atman lazım, o depoları tekrar doldurman lazım. Fiziksel yönden bütün bunları yapman lazım ki zihinsel yönden de o yenilenme olsun. Beşiktaş 3 gün sonra maça çıktı. 72 saat. Yani bu oynadığı birinci 3 günde bir maç değil. Beşiktaş'ın neredeyse 6 oradan 6 oradan 12 hafta aralıksız oynadığı 12 tane önemli maç var ve bu maçtan önce de 3 tane maçını üst 3 günde bir oynamış. Yani hem şeyi oynamış, Beşiktaş Marsilya'yı, hem daha önce Erzurum'u oynamış, daha önce yıpratıcı bir Fener maçı olmuş. 3 gün sonra da Ahmet deplasmanına gidiyor. Bu derece yorucu bir deplasman. O yüzden bunları doğal karşılıyorum. Yani Beşiktaş buradan da çok güzel dersler çıkardı. Hatta diğer takımların bile Ahmet deplasmanına giderken çıkarmaları gereken dersler bunlar. Beşiktaş'ta bütün bu kayıplara rağmen bence işler iyi gidiyor. Beşiktaş'ta böyle iyi gideceğine de inanıyorum bunun. Yeter ki Beşiktaş kendi kendine bir sorun çıkarmasın. Yani camianın içinden eleştiriler gitmesin, destek gitsin. Bu tür kayıplar olduğu zaman iyi niyetli herkes bunları düzeltmeye kalksın. Ve Beşiktaş'ın bence de böyle bir anlayışı, mentalitesi şu an mevcut. Sonra da kadroda o derinliği Beşiktaş'ın devre arasında biraz da olsa sağlamasında fayda var. Doğru bir şekilde.
1: Beşiktaş'ın evet. Yani yönetim kanadı, taraftar haklı olarak hakem hatalarından dem vuruyor. Doğru. Hakem hatası özellikle Alanya maçında yenilginin baş sorumlusu hakem. Yumruğa ceza vermeyen bir hakem faciaydı. Yani onu söyleyebilirim. Tamam Ahmet maçında da, Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da kırmızı kart ve penaltı pozisyonunun olduğunu hakem hocaları söylüyor. Bana göre de penaltı. Ama Italiano takımın motivasyonunu bozmamak için, bunu bir savunma mekanizması haline getirmemek için hakem konusunu çok gündeme getirmiyor. Hep performans üzerinden konuşuyor. Bu güzel ama bir süre sonra bu kadar objektif hocaları da kendimize benzetebiliyoruz. Hatırlayın zamanında Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde sürekli oyunu konuşuyordu. Bir gün Başkan

0: Ali Koç dedi ki hocamız da hani biz sürekli savunuyoruz, hakemleri eleştiriyoruz ama hocamızın da bu konuda eleştirmesi gerekiyor gibi bir şey söyledi. Sonra Jesus da başladı hakemleri eleştirmeye. Bu sefer sezonu kaybedebiliyorsun. Risk, oyuncular da şu psikolojiye giriyorlar. Bizi şampiyon yapmazlar. Hakemler bizi hep yakacaklar. Bu tedirgin edici ve güçten düşürücü.
1: Bence bu anlamda Beşiktaş'ın başında çok ideal bir teknik adam var.
0: İşte onu diyorum.
1: Hakemlerle ilgili.
0: Var ama benzetme. Yani bir yerden sonra onu da mecbur bırakmasınlar.
1: Yok,
0: İnşallah öyle olmaz.
1: O daha başka yerde toplamayı başarıyor bence.
0: İnşallah öyle olur. Çünkü tabii ki Beşiktaş'ı evet biraz abartılı bir şekilde Beşiktaş'ı çok yaktı hakemler. Hakem hataları şu ana kadar geride kalan 6 maçta en çok Beşiktaş aleyhine oldu ki. İşte Ahmet Spor maçında Trabzonspor'un Ahmet Spor'un kullandığı penaltıda da iptal olması gereken bir penaltı olduğunu sonradan MHK açıkladı ama.
1: Bu arada bugün Sayın Başkan Serdar Adalı konuk olacak. Tabii, saat 20'de özel yayını var. Bakalım tabii, bu konuyla ilgili ne tabii, diyecek orada, o hatırlatmaya da yapmış olur.
0: Tabii olabilir. Orada da konuşacaktır mutlaka. Tabii başkan haklı olarak takımını, camiasını, kulübünü savunacak. Doğru. Beşiktaş'ın çok canı yandı. Mutlaka o da bu konuları dile getirmesi çok normal buluyorum. Ama en azından teknik adam çok iyi gidiyor şu anda. Güçlü bir oyun oturttu. Yani hakem konusunda Beşiktaş'ı savunacak güçlü bir yönetim var. İşte sportif direktör var. İtalyano direkt takıma odaklanırsa buradan bir şampiyonluk da çıkabilir. Çünkü sürekli hakem üzerinden baskı kurmaya çalışan yönetimler ve teknik adamlar bugüne kadar başarılı olamadılar. Özellikle teknik adamlar. O yüzden teknik adam bıraksın taktiğini, işte sevk ve idare, oyun. Zaten bu konuda çok başarılı hoca. Ki Ahmet Spor maçında o gün Beşiktaş olmasaydı, başka takım da olsaydı Ahmet Spor kazanırdı, güçlü bir takım. Niye? Taraftar 12. adam değil sanki 15. adam gibiydi. Olağanüstü bir destek, çılgınca bir destek. Bunu işte Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarlarında görebiliyoruz zaman zaman. Hani standart üstü bir destek vardı. Dedik ya, merdiven boşlukları bile doluydu. Hiç boş. Evet. İğne atsan yere düşmez o derece. Takımını sahiplenmişler. O coşkuyla Ahmet Spor'da kötü oyuncu yoktu ya. Yani hocam bilir, Bursa'dan Furkan Soyalp'e bile hayran, yani bile demeyeyim de hayran kaldım. Yani Van Basten golü, Icardi gol attı ya. Yani ne kadar güzel bir gol ve nasıl bir oyun. Yani o gün Ahmet Spor'da kötü oynayan oyuncu yoktu. Hani Orban üzerinden vesaire okumayalım. Takım halinde çok iyiydi. O yüzden bence göz ardı edilen ya da unutulan, hani analiz yapmıştır mutlaka hoca ama o şehrin coşkusunu hocaya anlatamamışlardır bence. Hoca onu yaşadı artık. Onu bir kenara yazdı. Bir daha önümüzdeki yıl Ahmet Spor'la oynadığında deplasmanda her türlü hazırlığını yapar seyirci baskısına karşı. Bence Beşiktaş'ta oyuncular da böyle bir atmosfer beklemiyordu. Çünkü lige yeni çıkmış bir takımdan böyle olağanüstü bir atmosfer. Hani dört büyüklerde daha çok görebileceğimiz.
1: Yani bilmiyorum.
0: Şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibiydi değil mi hocam?
2: Benim ikna olamadığım. En önemli maçına çıktı.
0: İşte şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi.
2: En önemli maçına çıktı.
1: Benim şampiyonluk ikna olamadığım şu. Yani artık hani yayın var. Her türlü işte sosyal medya var. Medya var. Her türlü mecra ama var. Yani hani oyuncular tamam yine de oraya gidince farklı olur anlıyorum. Olur. Ama aşağı yukarı ama baktıklarında nereye ama gideceklerini biliyorlardır.
0: Şey
1: yani
0: olan Marsilya maçı. O kadar çok haklı olarak övüldü ki takım, oyuncular ayaklar yere basmaz ister istemez. Yani orada bir o coşkuda kaldılar, o zaferde kaldılar bence biraz da. Hem yorgunluk hem o.
1: Milli araya gidiyorsun ya, yani hani Beşiktaş'ın seçme şansı olsaydı eminim böyle bir fikstürü seçmezdi. En zor fikstürlerden bir tanesi geldi. Yani şimdi Ağustos'tan beri oynuyorsun, artık bir böyle dinlenmeye ihtiyacın var. Tam öncesinde Ahmet Spor maçının olmasa bir fikstür şanssızlığı
0: diyorum. Güzel
1: yani
0: tarafı şu aslında, hani ilk 6 haftayı değerlendirdim. Çorum Spor'un şaşalı transferleri, ilginç aldığı sonuçlar, iyi oynayan oyunu, Erzurum Spor yine. Hani bu sene Süper Lig'e çıkan takımlar aslında çok çalıştılar yani, güçlü kadrolar kurmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Güçlü kadrolarla ligde oynuyor. O yüzden keyif veriyor ve bu sene ben ligde şunu söyleyeyim. Şampiyon olan takım bile geçen yıl Galatasaray hani 5 mi 6 mı yenilgi almıştı. Niye bu 6 kadar? 6 yenilgi. Bu sene o yenilgi oranı daha fazla olabilir. Daha fazla puan kayıplar olabilir olacak diye düşünüyorum. Olabilir. Çünkü teknik adam seçimlerinde kadro kurma seçimlerinde makas açılsa da

0: doğru işler yapmış Anadolu kulüpleri. O yüzden çok puan kayıpları daha olacaktır.
1: Şimdi yönetim olarak görevlerinizin en önemlilerinden biri de teknik heyetinizin ve takımınızın hiçbir mazeretinin olmamasıdır. Öyle bir organizasyon, öyle bir ortama onları sokun, onları orada yaşatın, çalıştırın, oynatın ki hiçbir eksikleri olmasın. Eğer bir hakem konusunu bu kadar çok büyütüyorsanız, yarın öbür gün hem teknik heyetin hem de takımın kullanacağı bir mazeret haline dönüşebilir bu.
0: Evet.
1: Bunu engellemek için bence fazla üzerinde durmamak lazım. Bir de benim kimseye akıl verecek durumum yok. Haddim de değil. Ama Beşiktaş Başkanı iki hafta önce federasyonu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklama aynen şuydu. Ya MHK Başkanı'nın öyle bir gücü var ki bu gücü nereden aldığını bilmiyorum ama bu adamı buradan kimse gönderemiyor. Federasyon Başkanı dahil. Şimdi daha önce de gitti. Bundan sonra hala bu tür açıklamaları yapmanın ben Beşiktaş'a çok uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü büyük bir kulübün büyük başkanı bir şey söylediği zaman onun yerine gelmesi lazım. O yüzden bence madem büyük kulüplerin tamamı, kaldı ki diğer Anadolu kulüpleri de MHK'dan şikayetçi, artık hiç maçlardan sonra bu şekilde konuşmasınlar. Yapacakları tek şey var. Kulüpler Birliği toplantısında derler ki bakın beyler, aramızda hakemlerden şikayetçi olmayan kimse yok. Herkes bunu böyle konuşuyor.
0: O şeye yüzden benzedi. Aramızda gofret sevmeyen varmış gibi oldu.
1: Hemfikiriz. Gelin Kulüpler Birliği olarak, tek kulüp değil, buradaki değişiklik için federasyona başvuruyoruz. Federasyon bunu yapmıyorsa da gereğini biz yapacağız deyip değişik şekillerde bunu protesto etme şansları var. Bunun çözümü burada. Başka yerde değil. Yok, aralarında fire veriyorlarsa da o zaman kimin samimi, kimin samimi olmadığı net ayna gibi ortaya çıkar. Herkes de rahat.
0: Hocam zaten önlemini aldılar. Cezaları katlanarak artacak. Cezaları artırdılar. Cebinden ödüyor yöneticiler, başkanlar da. O yüzden biraz da yoğurdu üfleyerek yiyecekler ya, gibi bundan sonra.
1: Ya sevgili
0: önlem aldılar yani.
1: Yani parası olan konuşacak. Parası olmayan konuşmayacak.
0: Hayır.
1: Yani.
0: İşte yani parası olan konuşuyordu ama şimdi konuşurken tamam, iki kere dikkat edecek. Ya, 500 veriyorsa 2 milyon verecek mesela şimdi.
1: Sevgili Zeki, tabii o kulüp onları
0: caydırıcı olsun diye arttırdılar miktarı.
1: Kulüp mü ödüyor? Başkan kendi cebinden genelde mi ödüyor? Başkan cebinden ödemezse ne yapıyor federasyon?
0: Şeyden primden kesiyor.
1: Kulüpten kesiyor.
0: Tabii ha, şey galibiyet, beraberlik primleri var
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam, demek ki kulübün parasından kesiliyor. Kesiyor. Yani bir kulübün diyelim bu kadar büyük borcu varken yanına ufacık bir borç daha ilave etmiş, o başkanı susturur mu ya?
0: Yok.
1: Türkiye gerçeği bu. Yani
0: bence
1: çözüm
0: daha da alevlenirler hatta.
1: Para cezası vermekte değil.
0: Tabii caydırıcı yani, olmaz hatta dediğin gibi. Daha
1: büyük
0: çok
1: kulübün büyük başkanı yaparlar. Bir kere konuştuğu zaman orada iş bitecek. Yoksa hiç konuşmayacak. O yüzden bence çözüm artık Kulüpler Birliği'nde olmalı.
0: Bir de yoksa eskiden şu oluyordu hocam, sen de bilirsin. Günümüzde olmuyor. Kulüp başkanları konuştuğunda birkaç hafta lehine pansuman olsun diye hatalar yapılırdı. Artık o da olmuyor.
2: Zaten olmasın, olmasın yani.
1: Hepsi konuşuyor.
2: Olmasın.
0: Evet, doğru, hepsi konuşuyor. O yüzden olmuyor. Peki.
1: Kimin aleyhine hata yapıldığını hepsi anlatıyor da bu hatalar kimin lehine yapılıyor bunu anlatan kimse yok da.
2: Tamamlayalım konuyu. Beşiktaş bölümünde böylelikle evet, tamamlamış olalım. Biz geçelim milli takıma. Evet. Milli takımın artık Fransa mesaisi yaklaştı. Sonrasında da İtalya ile oynayacak milli takım ve Belçika'ya yolculuğa çıkacak. Belçika'dan sonra da İtalya deplasmanı ile birlikte ilk 4 haftayı da böylelikle Uluslar Ligi'nde tamamlamış olacak. 4 hafta derken 4 maçlık evet, fikstürünü diyelim biz ona. Çünkü 3 haftalık bir milli ara bizler tabii de ilk kez tecrübe edeceğiz.
0: Evet.
2: Fransa maçını konuşalım. Şimdi Fransa'da en fazla konuşulan konu, 2 konu var. Bir tanesi Zinedine Zidane, bir tanesi de Kylian Mbappe.
0: Evet.
2: Zidane tabii ki Fransızlar için çok özel bir evet, figür. İşte 98 şampiyonluğu sonrasındaki Fransa milli takımına kattıkları birçok önemli an var ve yıllar sonra da, ki yıllarca ara verdi Real Madrid'den sonra, hiçbir takımın başına geçmedi. Milli takımı bekledi. Dünya Kupası'nda Deschamps'dan sonra da koltuğu almayı
0: evet,
2: başardı.
0: Yıllar,
2: uzun yıllardır bekliyor. Şimdi Fransa milli takımını tabii Zidane noktasında konuşacağız ama Mbappe dün antrenmana çıkmamıştı. Aldığım son bilgi

0: Ki yeni bilgiler, birkaç dakika önce gelen bilgiler, Mbappe'nin bugün Fransa'yla antrenmana çıktığı yönünde ve Türkiye'ye seyahat edecek Kylian Mbappe. O bilgiyi aktarayım ben değerli izleyenler. Muhtemelen Mbappe solda, Olise sağda, Dembele en uçta. Bunu deniyor Zinedine Zidane. Ki Mbappe'yi uzun yıllardır Real Madrid'e de ikna ettiler. En uçta oynatıyordu teknik adamlar. Zidane yeniden onu çıkış yaptığı noktaya sola çevirecek gibi görünüyor. Tabii çok güçlü bir Fransa takımı var. Ahmet Hoca biraz değindi yayın içerisinde. Değişiklikler var Zeki abi. Evet. Ama milli takımda da baktığımızda bazı değişiklikler var. Montella'nın yine kadro üzerinden eleştirilen noktaları var. Ama Dünya Kupası'ndan sonra da bizim de yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Nasıl görüyorsun Fransa maçını?
1: İnşallah futbolcuna büyük saygı duyduğum Zidane kötü bir başlangıç yapar. Kante sorusuna çok ustalıkla cevap verdi. Ben 4 yıl buradayım diyerek. Onun yaşını tabii ki orada vurgu yaptı. 34 yaşında. Hani belli ki çok idealist, çok geleceğin Fransa milli takımını kurma peşinde koşuyor diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda favori gösteriliyordu şampiyonluğa Fransa, biliyorsun. Ama şampiyon olamadı. Şimdi A Ligi babaların ya da A plus milli takımların yer aldığı bir lig ve biz de oradayız artık. O yüzden biz A liginde oynamanın zorluğunu bilerek ama güzelliğini, keyfine vararak mücadele etmemiz lazım. Rakiplerimiz A plus, işte Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlar, güçlü takımlar. Biz de güçlüyüz. Ama ben özellikle şuna bakacağım. Montella Dünya Kupası'ndan nasıl bir hisse kaptı? Dünya Kupası'ndan nelere, kazanımları ne oldu hocanın? Yani kendini yeniledi mi? Çünkü biz Dünya Kupası'na hiç gitmedik, öyle söyleyeyim. Yani Haiti ile birlikte hemen bavulumuzu topladık, geri döndük gibi bir şey oldu. Montella nasıl bir milli takım çıkaracak? İşte artık hani 4-6-0 yerine santriforumuz olacak mı? Klasik bir oyun sistemimiz olacak mı? Bu önemli. İlk defa uzun yıllar sonra belki de Hakan Çalhanoğlu olmadan oynayacağız. Hakan Çalhanoğlu bu milli takımın lideri, ne olursa olsun. Yok. O bence önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda üstlendiği görevi Fransa, İtalya maçlarında ya da işte Belçika maçlarında kim üstlenecek?
0: Bu arada az önceki sorunun cevabını vereyim mi abi?
1: Evet, ver.
0: Santraforsuz mu oynayacağız? Bence de en çok beklenilen konu bu. Yani Montella Dünya Kupası'ndan sonra oyun anlamında bir değişikliğe gidecek mi?
1: Evet.
0: Kendi adıma söylüyorum, bence gitmeyecek.
1: Neden?
0: Çünkü kadroda baktığımızda santrafor olarak bir oyuncu var sadece.
1: Ben de ona bakıyorum şimdi.
0: O da Deniz Gül.
1: Evet.
0: Yani
1: Nasıl olacak o zaman?
0: Ya da başka bir profil yok. Ben bu arada Bertuğ çağrılmalıydı anlamında söylemiyorum bunu. Yani profil olarak bu anlamda bir isim yok. Bana da bu şunu çağrıştırıyor. Montella yine Kerem'i mi tercih eder? Belki Can Uzun'u o noktaya koyar, bilemiyorum. Yani isim değiştirebilir. Ama oyundaki formatını değiştireceğini
1: Can
0: düşünmüyorum.
1: Can Uzun fikrine katılıyorum. Bundesliga'ya da çok iyi başladı. Can Uzun olabilir. Diğer taraftan Arda Güler'in ne kadar form... Ya bizim çok iyi milli takımımız var aslında ya. Arda Güler gibi bir sihirbazımız var mesela. Yani onu nasıl kullanacak, o da önemli. İşte Barış Alper Yılmaz'ın bence milli takımdaki performansı bambaşka bir performans. Yani şunu düşünmesin hoca, ki düşüneceğini tahmin etmiyorum. Aklından bile geçirmiyordur. Ya Galatasaray'da çok eleştiriyor. Bu sene Galatasaray'da iyi değil. Barış'ı ben ilk 11'e koymayayım düşüncesinde olacağını inanmıyorum. İşte Orkun Kökçü oynayabilecek mi? Tedavisi devam ediyor. O da önemli. Salih Özcan'la ikisi çünkü. İkisi bir aradayken hem Beşiktaş'ta çok verimli hem de milli takımda çok verimli. Onun dışında Deniz Gül diyorsun ki zor. Kerem mesela vazgeçemediği oyunculardan biri ama Fenerbahçe'de de çok eleştirilen bir oyuncu ama çok pozisyona girebilen bir oyuncu. O da çok stil olarak farklı.
0: Yalnız abi o da Dünya Kupası'nda yani şöyleydi mesela. Geçen gün Fenerbahçe'de formsuzken milli takımda yine iyi işler imza atabiliyordu ama Dünya Kupası'nda Kerem de formsuzdu. Hoş formda olan pek bir oyuncumuz yok zaten.
1: Kaleci değişmeyecektir herhalde. Hani Uğurcan Çakır ne olursa olsun

0: Türkiye'nin en iyi kalecisi şu anda. Yerli kaleciler içinde. Yani şu istatistiğe bakarsa oynatmaması lazım. Galatasaray'ın kalesine 19 şut gelmiş 6 maçta. 10'u gol olmuş. Yani bu farklı bir şey. Ama Uğurcan Çakır'la başlayacaktır. O konuda kaleciyi değiştireceğini düşünmüyorum. Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı mesela?
1: Ferdi'yi ben İyi bir sezon oynatacağını düşünüyorum. Evet. Yani şu an takımda da oynuyor düzenli
0: evet.
1: bir şekilde.
0: İşte o yüzden diyorum. Bir geçen yıl bu sene çok iyi gidiyor.
1: Bana biraz hani şöyle yine konuşuruz isimler üzerinden ama genel baktığımda orta saha rotasyonu tabii Hakan'ın olmaması da.
0: İşte o yüzden diyorum Hakan'ın
1: son yıllarda
0: olmaması.
1: Gördüğüm en zayıf rotasyon gibi görünüyor. Yani hem nitelik hem nicelik
0: orta saha değil mi? Orta saha.
1: Evet.
0: Orta saha konusunda evet sıkıntı yaşayıp...
1: Ya şöyle tabii ki Orkun var, Salih var, çok değerli oyuncular var ama hani sayısal olarak da az.
0: Evet.
1: Yani seçenek, opsiyon, farklı oyuncu stili açısından da biraz az buldum açıkçası orta sahayı.
0: Yani Fransa'ya karşı bir defa her oyuncu iki kişilik mücadele etmeli. Yoksa işte normal bir oyunla bizim Fransa'yı yenmemiz zor. Ha, daha önce yenmedik mi? Konya'da yenmiştik değil mi? Şenol Güneş zamanında tabii, tabii. Konya'da 2-0. Çok iyi bir galibiyet almıştık. Müthiş bir oyundu.
2: Mbappe oynamıştı.
0: Evet.
2: Karşısında kim oynamıştı?
0: Kim oynamıştı?
1: Mbappe'nin karşısında Umut Meraş.
0: Hasan, yok.
2: Umut muydu, Hasan Ali miydi?
0: Hasan Ali, bravo. Hasan Ali oynamıştı.
1: Hasan Ali oynamıştı. Yok, Hasan Ali oynamıştı.
0: Umut mu oynamıştı?
1: Bir kanatta Umut, evet. bir kanatta muydu? Zeki vardı.
0: Öyle mi? Ama yani,
2: Umut da olsa, Hasan Ali de oynasa bakın futbolcular arasında büyük fark olmadığını orada görüyoruz.
0: Evet. Yani ama işte, çok iyi oynamış.
1: Bakacağım hocam benim de böyle.
0: Milli takım çok iyi oynamıştı ama hocam.
2: Bu çok akıllı oynamıştı. Çok doğru stratejiyle oynamıştı. Şimdi bir defa milli maçlar bizim maçımıza gelmeden önce ben bizi izleyenlere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkuaz Medya Grubu televizyonlarında Aspor, ATV, A Haber, A Para hepsi bu grubun televizyonudur. Evet. Tadına doyum olmayacak bir milli maç serisi izleme fırsatları
0: tabii.
2: var.
0: Evet.
2: Yarın başlıyor. Sanki bir Dünya Kupası turnuvası tabii. gibi.
0: Şifresiz her şey bedava.
2: Hollanda, Hollanda Almanya.
1: Evet. Müthiş bir maçla başlıyor.
2: Hollanda'nın başında kim var? Xavi var ya.
0: Evet ya.
2: Ve karşısındaki Xavi de Hollanda futbolunu geliştirme adına müthiş uygun biri. Barcelona'daki o tiki takadan.
0: Evet.
2: Bugün dünya futboluna Guardiola ile birlikte damgasını vurmuş Klopp'un Alman milli takımı var.
0: Doğru.
2: Ve de ilginç bir uygulamaya gidiyor. 44 tane futbolcu açıkladı. Ki son iki maça, bu dördün son ikisine daha işte Wirtz gibi birkaç önemli futbolcusunu oraya ayrıca çağıracak yeni bir başlangıç yapılıyor. Bu maçları şifresiz olarak izleme şansları var. O yüzden yarından itibaren programlarını ona göre yapsınlar.
0: Evet.
2: Portekiz-Galler maçı. Yine şifresiz yayında. Ya 41 yaşına gelmiş Ronaldo yarın maça çıkacak ya.
0: Evet.
2: Bundan büyük keyif mi var?
0: Tabii.
2: Ya bakıyorsun bir başka maç Norveç-Danimarka. Haaland yeni saç imajıyla evet. bu sene
0: evet.
2: fırsat oluyor. Onu izleme fırsatı
1: Haaland,
2: olacak.
1: Haaland Sörlund'a karşı.
2: Evet, Sörlund gelsin mi gelmesin mi dediğimiz o futbolcuyla birlikte, Ödegaard'la birlikte müthiş bir maç. Fazla detaya girmek istemiyorum. Ben hepsini inceledim. O yüzden çok keyifli bir fırsat var önlerinde. Bunu değerlendirsinler, bu bir.
0: Doğru.
2: İkincisi bizim milli takımımız. Fransa'nın gücünü hepimiz biliyoruz. Zidane'la yeni bir başlangıç yapacaklar. 11 tane oyuncu Dünya Kupası'ndan 11, şimdi bir daha saydım. Kadroda yok. Birkaç tanesi sakatlık yüzünden, birkaç tanesi de hocanın oyun anlayışı olarak veya az forma giymesi yüzünden 8 tane yeni oyuncu var.
0: Zidane'ın kadrosu olsun diye.
2: Evet, yeni bir yapılanmaya gidiyorlar.
0: O doğru, yapılanma.
2: Yani
1: hocam şöyle, İç sahada Hasan Ali, deplasmanda Umut oynamış.
0: Hmm, Hasan Ali.
2: Biz iç sahada onları yendik.
0: Evet, evet.
1: Yani Hasan Ali beraber
0: Hasan
1: kaldı.
0: Ali ya.
1: Evet,
2: yani illa evet. kendini haklı evet. çıkaracak.
0: Olsun.
1: Haksız değilim. Bir yerden Ali. Yakaladım Umut Meraş'ı.
2: Hayır, o yüzden bakın sevgili Hasan Ali de Umut da alınmasınlar. Tabii. Onların değerini biz vermeye çalışan teknik adamlarız. Yani onlar dünyanın en önemli futbolcuları karşısında bile başarılı olunabileceğini ispatlamış
0: doğru.
2: futbolcular.
0: Doğru.
2: Kimse onları küçümsemesin. O yüzden şu anki oynayacak kadromuzu da kesinlikle küçümsemeyelim. Bizim kadroya geleceğim. Sol bekin dışında bütün mevkilerde Dünya Kupası'nda oynayan 11'in asli elemanı

0: diyebileceğimiz futbolcuları mevcut, isimlerini saymaya gerek yok. Hatta büyük bir kısmının yerlerini bile kaydırarak oynayabilir. Evet. Senin söylediğin gibi. Böyle yenilerden bir tane de onların da santrofor konusunda sıkıntıları var. İşte Mbappe klasik santrofor değil, orada oynadı.
1: Depoğlu aldı. Depoğlu muhtemelen yani süre alacak.
0: Tabii takıma ilk defa davet ettiği oyuncular da var. O yüzden onlar için de büyük bir heyecan. Bizim takımımıza fazla Fransa'nın üzerinde durmadan, zaman olmadığı için bizim takımımıza geliyorum.
1: Dünya hocam, gelmeden bir şey söyleyeyim mi? Çok az oynamışız Fransa ile. 6 maç sadece.
0: Evet.
1: Ben daha hani yani hiç buna bakmadan söylesem daha fazlasını söylerdim yani. Bilmiyorum yani, biraz az karşılaşmışız yani.
0: Normalde evet öyle derdik ama eskiden zaten büyük turnuvalarda denk gelirsen oynuyordun. Biz de çok büyük turnuvaya katılmadığımız
1: için. Elemelerde de karşılaşmamışız.
0: Katılmadığımız için fazla yoktu veya onların elemesinde. Özel maçlarda da zaten bu Uluslar Ligi onun için kuruldu. Bazı takımlarla hiç maç yapmıyordu.
2: Evet, tabii.
0: Onlara bu fırsatı vermek için. Ama benim önemsediğim konu. Evet, böyle bir takıma karşı içeride kaybedebiliriz de. Bu benim için çok büyük bir sorun değil. Milli takımı çok önemsiyorum. Önemsediğim için de şunu biliyorum. Oradaki hocamız, futbolcularımız en azından benim kadar bu maçı önemsiyorlar. En doğru stratejiyle, taktikle oraya çıkacaklarından veya maçı kazanmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf edeceklerinden, fedakarca davranacaklarından hiçbir şüphem yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyorum. Yeter ki yapabileceğimizin en iyisini yapsınlar. Ama biz futbolcularımızı en iyi seviyede bu maça çıkarıyor muyuz? Benim üzerinde durmak istediğim soru o. Uğurcan formunun zirvesinde mi? Abdülkerim formunun zirvesinde mi? Kerem formunun zirvesinde mi? Barış formunun zirvesinde mi? Daha sayayım mı?
2: Yok, neredeyse bunların neredeyse ilk 11'i saydın.
0: Evet, bunların hiçbiri yani normal form seviyesinde değil. Ya arkadaşlar kusura bakmayın, ben bunu anlatmaktan yoruldum ama kimseye de anlatamadım. Benim milli takım teknik direktörümün görevi sadece maç oynanacağı zaman bir kadro seçip onu 2 gün antrenmanla maça çıkarmak değil. O futbolcuların formlarının yükselmesi için de hocanın çalışma yapması lazım.
1: Hocam sen formdan bahsediyorsun. Şimdi, orta sahadaki 6 oyuncunun 4'ü kulüplerinde düzenli olarak oynamıyor. Bir ya, tek Orkun'la Salih oynuyor.
0: Şimdi bunların hepsini zaten ben kapsadığı için bunu böyle bir çabuk geçelim diye söylüyorum. Benim milli takım hocam kadroya alacağı, alma ihtimali bulunan bütün futbolcular nasıl bu maçlarda daha formda olur diye düşünmesi lazım. Bu futbolcuları kendi alıp çalıştıramayacağına göre bu futbolcular nerede hazırlanacak bu milli maçlara? Kendi kulüplerinde. Peki benim milli takım hocam bu onların kulüpteki hocalarıyla bunların formlarının daha iyi olması için, morallerinin daha iyi olması için, örneğin Kerem'de olduğu gibi veya başka örnekler de veririz, bir çalışma yaptı mı? Yapmadı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben milli takım hocası olsam önce daha sezon başlangıcında, belki de lig başlamadan bütün milli takıma kulüp veren hocaları özellikle bir yemeğe davet ederim. Yeri geliyorsa 4 büyük kulübü ayrı yemeğe davet ederim. Onlarla güzel başarı dileyeceğim, sağlıklı bir sezon dileyeceğim o yemekte. Milli takıma almayı planladığım futbolcuları da orada zikrederim. Sonra da onlara rica ederim. Eğer mümkünse siz uygun görüyorsanız bu futbolcuların daha iyi olmaları için acaba bir işbirliği yapabilir miyiz? Bana önerebileceğiniz başka futbolcular var mı diye hem yemekte bunu konuşurum hem de bu hocaları kulüplerinde gider nezaketen ziyaret ederim. İşbirliği isterim. Eğer Kerem'in bir derdi varsa kapalı kapılar arkasında, yeri geliyorsa Kerem'le de onun hocasıyla da, Barış'ın bir derdi varsa Barış'la da hocasıyla da bunlara nasıl çözüm bulunabilir bunları konuşmaya çalışırım ve hocalarından rica ederim. Şimdi milli takım bunu rica etse, Montella rica etse hocalardan biri hayır mı diyecek ya?
2: Eskiden yapılıyordu bu ziyaretler hocam.
0: Tamam işte sen
2: kulüpleri
0: dedin ya.
2: Kulüpleri ziyaret
1: Montella, ediyorlar. Montella da ediyordu abi.
0: Evet. Bakın öyle ziyaret değil. Futbolcunun gelişimi için ziyaret ya. Biz de futbolcunun
1: çay kahvesi yani ziyaret etmeyecek ki yani.
0: İş birliği teklif edecek. Yani onlara kalkıp da şunu yapın bunu yapın demeyecek ya. Yeri gelince diyecek ki bakın bu futbolcuların daha formda olması için yeri geliyorsa ben federasyona rica edeyim. Sizin Avrupa Kupası maç tarihlerinizi değiştirsin. Biraz da vermek lazım. Hep istemek lazım değil. Montella'da federasyondaki uygulamalarla büyük özellikle takımların işini kolaylaştırsın. Bunları bir hoca hiç düşünmüyorsa sevgili Zeki, o benim hocamdır, saygı duyarım, sonuna kadar desteklerim. Çünkü ay yıldızlı formayı o giyiyor, bana sadece buradan destek olmak düşüyor. Ama hocama da hocam şu ana kadar yapılmayan bu işleri de yap artık derim ya. Yani iş maçı kaybettikten sonra eleştirmek değil, fikir beyan etmek önemli. Bu benim üzerinde ısrarla durduğum bir fikir. Yani kulüplerin hepsi itiraz etti. 10 artı 4 olmaz böyle yabancı kuralı. Benim Futbol Federasyonu'nda bizzat her gün çalışan, görev yapan milli takım hocam bu konuda ne düşünüyor onu bilmiyoruz bile ya. Onun da Türk futbolunun çıkarı neyse o konuda Futbol Federasyonu'na bilgi vermesi lazım. Bunu yaptı mı hocam? Bunları sormam lazım. Yani o yüzden bizim futbolumuzda hala bakın milli takımlarda da yapılması gereken çok şey var. Milli takım teknik direktörü demek benim gözümde sadece futbolcu seçiciliği yapıp onları maça çıkarmak, yarıştırmak değil. Yarıştırma konusunda zaten ne kadar hata yaptığımızı da hep beraber Dünya Kupası'nda yaşadık. O da işin ayrı bir boyutu.
1: Evet, yani tabii Fransa karşısında hem iyi oyun hem şansa ihtiyacımız var. Kapatıyoruz.
2: Öyle mi?
1: Ama tamam. Daha uzun uzun hem benden sonraki yayınlarda hem maç günü hem maça doğru. Zaten 3 hafta boyunca konuşacağız bunları diyelim.
2: Mini bir Dünya Kupası gibi.
1: Milli takıma başarılar. Ahmet Akçan, Zeki Uzundurukhan. Çok teşekkürler. Spor gündemi tamamlıyoruz. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: Baskılı başlama niyetinde gözüküyor. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Cep telefonu kullanımından kaçının.
13: seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: Bir reklam.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Boş kal.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ana Haber'de karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe Kulübü pazar günü tarihi bir genel kurulu yaşayacak. Başkan Aziz Yıldırım, kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek adına üyelerden tam yetki isteyecek.
1: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki KOV-1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşme

0: faaliyetlerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Milli araya moralli giren Fenerbahçe oynadığı karşılaşmaların ilk yarılarında daha skorer bir görüntü sergiledi.
0: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam 25 gol attı. Sarı lacivertliler bu gollerin 17'sini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci yarıda kaydetti.

0: Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikalar arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi sarı lacivertlerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına pazar günü başlayacak.
2: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı, iyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takımlara giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak. Teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. Sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
1: Bu sezon toplamda sadece 41 dakika forma giyebilen Galatasaray'ın fil dişi sahilli oyuncusu Wilfried Tsingo milli ara dönüşü de hazır olamayacak. Oyuncunun Barcelona ve Kasımpaşa maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
0: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović milli arada sakatlığını atlatabilmek için dikkat çeken bir adım attı.
3: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović milli arayı tedaviyle değerlendirecek.

0: sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen ve ağrıları devam eden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü'ne bildirdi. Vlahovic'in riske edilmemesine karar verilirken yıldız futbolcu milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kaldı. Tedavisini Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin kontrolünde sürdüren Vlahovic, özel antrenörü ve fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlarda hedef milli ara boyunca sakatlığın tamamen geride bırakılması ve Vlahovic'in takıma hazır şekilde dönebilmesi. Sırp golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından yakından takip edilecek ve takım çalışmalarına dönüş programı netleşecek. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic siyah beyazlı formayla çıktığı 7 resmi müsabakada 5 gol attı. Sırp santrfor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında da gol sevinci yaşadı.
1: Beşiktaş Kulübü sezonun geri kalanında forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuları için planlamasını hazırladı.
2: Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy için yeni bir planlama gündemde. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki futbolcu için ara transferde kiralama seçeneği öne çıktı. Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu, sezonun geride kalan bölümünde sadece 7 dakika süre aldı. Mustafa Süper Lig'de ise henüz forma giyemedi. Daha önce adı Avrupa takımlarıyla da anılan 19 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynaması ve gelişimini sürdürmesi için ara transferde kiralanması planlanıyor. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih ise sezonun ilk bölümünde şans buldu. Bir 1-0 kazanılan Hradec Králové karşısında attığı golle galibiyeti getiren Semih, Süper Lig'deki Eyüpspor maçına ilk 11'de başladı. Fakat daha sonraki haftalarda süresi azalan Semih, Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında maç kadrosuna alınmadı. Dušan Vlahović'in transferi sonrasında forma rekabeti artan Semih'le özel olarak ilgilenecek olan Italiano, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yükselterek yeniden rotasyona dahil etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde Semih ve Mustafa'nın durumu hücum rotasyonundaki yerleri açısından da belirleyici olacak.
1: Trabzonspor'la ve Onuaçu'yla devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon ligi 22 golle Şomurodov'la beraber gol kralı olarak tamamlayan Paul Onuaçu bu sezon bordo mavili formayla yeni döneme istediği başlangıcı yapamadı. Paul Onuaçu sezonu milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Paul Onuaçu! Gol! 2-1! Onuaçu attı. Trabzonspor bir kez daha ne geçiyor? Antalya'da Timos Andiponyaspor karşısında. Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff turu, altısı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. Onuaçu ligin 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paul Onuaçu teknik direktör Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
3: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o atı!
1: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu. Haberlerimize devam edeceğiz ama önce gelin bir borsada gün nasıl kapandı buna hep birlikte göz atalım. Arkadaşlarımızı ekrana yansıtacaklar. BİSPOR'da gün içinde %1.86'lık bir düşüş söz konusu oldu. Devam ediyoruz. Beşiktaş hisselerindeki düşüş %8.

0: 11 ile dikkat çekti. Sonrasında Fenerbahçe hisselerinde de bir düşüş olduğunu ama burada oranın %0.79 ile sınırlı kaldığını gördük. Galatasaray hisselerinde de yine aynı şekilde düşüş var. Oran %1.10. Devam ediyoruz. Trabzonspor hisselerinde bir yükseliş dikkat çekiyor. %1.12 ile. Bordo Mavili Kulüp'te Trabzonspor, TSS Spor hisselerindeki son durumda bu şekilde. Samsunspor'la devam edeceğiz. Karadeniz ekibi için geçtiğimiz sezonlar iyi gidiyordu, iyi ilerliyordu Samsunspor. Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil ettiklerini gördük, takdir ettik. Lakin yeni dönem Karadeniz temsilcisi için kötü bir başlangıcı beraberinde getirdi.
1: Samsunspor 2026-27 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Ligde ilk 6 haftalık periyotta sadece 4 puan elde edebilen Kırmızı Beyazlılar son 2 sezonun ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçlara göre beklentinin gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı. 2024-25 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsunspor 7 gol atıp 3 gol görmüştü. Kırmızı Beyazlılar geçen sezonsa aynı periyodu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçip 11 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol yedi. Bu sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsunspor ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Arçaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 ve Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Kırmızı Beyazlılar ilk 6 haftayı 4 puanla tamamlayabildi. Bu süreçte 6 gol atan Samsunspor kalesinde 12 gol gördü ve milli araya 16. sırada girdi. Transfer satışlarından 34.5 milyon euro gelir sağlayan Samsunspor gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
0: A milli futbol takımımızın Cuma günü Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Weyer düdük çalacak. Türkiye-Fransa maçını Zweier yönetecek. Alman hakem daha önce A milli takımın 3 maçında görev yaptı. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Zweier, Uluslar Ligi playoff'unda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmada ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçta da düdük çaldı. Karşılaşmada Christian Dingert Var'da görev yapacak. Dingert Galatasaray'ın deplasmanda Sporting'de oynadığı maçta da Var koltuğunda oturuyordu. Turkuaz medya kanallarında yayınlanacak Uluslar Ligi mücadeleleri Perşembe günü başlıyor. İlk gün saat 21.45'te Hollanda-Almanya dev maç A-Spor'dan canlı yayınla ekranlara gelecek. Milli takımımızsa futbol severlerle ATV ekranlarında buluşacak. Grup aşamasında toplam 60 karşılaşma kanallarımızda yayınlanacak.
2: Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark Van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A-Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

0: Amili futbol takımımız 2018 yılında B liginden başladı. Uluslar liginde ilk kez en üst seviyede mücadele edecek Ay Yıldızların Uluslar Ligi serüvenini gelin hep birlikte inceleyelim.
1: 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ilk sezonunda Türkiye B Ligi'nde yer aldı. Mircea Lucescu yönetimindeki milli takımın B Ligi 2. gruptaki rakipleri Rusya ve İsveç'ti. Ay Yıldızlılar 1 galibiyet 3 yenilgiyle 3 puan toplayabildi. Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü Rusya'ya karşı Serdar Aziz kaydetti. Üç takımlı grupta son sırada kalan Türkiye o dönemdeki kurala göre C Ligi'ne düşecekti. Ancak 2019 yazında UEFA Uluslar Ligi formatını değiştirdi ve A ile B liglerini 12 takımdan 16 takıma çıkardı. Böylece lig düşen Türkiye, İrlanda, Slovakya ve Kuzey İrlanda B Ligi'nde kaldı. 2020-2021'de 4 takımlı grupta yer alan milliler Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile karşılaştı. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar 6 maç sonunda 6 puan toplayabildi ve grubunu son sırada bitirerek

0: C Ligi serüvenine Stefan Kuntz'la başlayan Türkiye, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg'da aynı grupta yer aldı. 13 puanla grubunu lider tamamlayan Ay Yıldızlılar yeniden B Ligi'ne yükseldi. 2024-25 Uluslar Ligi'nde Vincenzo Montella yönetiminde mücadele eden Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta yer aldı. 11 puanla Galler'in arkasında grubu 2. sırada bitiren Ay Yıldızlılar A Ligi'ne yükselmek için playoff oynadı. Macaristan'ı Ramspark'taki ilk maçta 3-1 mağlup eden Türkiye, rövanşta da rakibini 3-0 yenerek Uluslar Ligi'nde adını A Ligi'ne yazdırdı. Milliler ilk kez mücadele edeceği A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
1: Fransa milli takımı 14 yıl süren Didier Deschamps döneminin ardından ilk resmi maçına yeni teknik direktörü ve efsanesi Zinedine Zidane yönetiminde Türkiye karşısında çıkacak. Fransa milli futbol takımının tarihte neler yaptığına gelin hep beraber göz atalım.

Dünya futbolunun devlerinden Fransa, Zinedine Zidane'la ilk maçına İzmit'te çıkacak. İlk milli maçını 1904'te oynayan Fransa, özellikle 90'ların sonundan itibaren büyük başarılar kazandı. İlk önemli başarısını 1958'de dünya üçüncüsü olarak elde eden Horozlar, uzun başarısızlık döneminin ardından 80'lerde çıkış yapmaya başladı. 1982 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa, 1984'te ilk kupasını kaldırdı. Maviler evlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamladı. 1986 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın 10 yıllık başarısız dönemi başladı. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Maviler, 90 Dünya Kupası'na da gidemedi. 94 Dünya Kupası'na son iki maçı kaybederek katılamayan Fransa büyük şok yaşadı. Bu başarısızlığın faturası bazı oyunculara ve teknik direktör Gerard Hoye'ye kesildi. Hoye'nin yardımcısı Jacquet göreve geldi ve Zidane önderliğinde genç bir takım kuruldu. Afrika kökenli oyuncuların da artmasıyla Fransa farklı bir kimliğe büründü ve uzun yıllardır beklenen başarı geldi. Yine evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladılar. Finalde görkemli 3-0'lık Brezilya galibiyetiyle kupayı kaldırdılar. Fransa 2000 yılında da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Üst üste iki büyük turnuvada hayal kırıklığı yaşayan Fransa 2006'da dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. Finalde İtalya'ya penaltılarla kaybeden Mavilerde Zidane dönemi de sona erdi ve 10 yıllık yeni bir başarısızlık süreci yaşandı. Üst üste 4 turnuvada kayda değer bir varlık gösteremeyen Horozlar'da 2012 yılında göreve Didier Deschamps getirildi. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra yeniden yükselişe geçen Maviler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'e kaybetti. Fransa 2018'de bir kez daha dünya futbolunun zirvesine çıktı ve Kylian Mbappe dönemi başladı. Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçen Fransa'nın Avrupa şampiyonalarındaki başarısızlığı devam etti. Fransa 2022 Dünya Kupası'nda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı ancak finalde Arjantin'e penaltılarda kaybetti. Horozlar favorilerden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nı ise dördüncü tamamladı. Son iki Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, toplamda 22 golle finallerin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Kaptan Mbappe 66 golle Fransa tarihinin de en skorer oyuncusu konumunda. Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şampiyonluğu bulunuyor. 2020-2021 Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransızlar kupayı kaldırmayı başardı. Fransa son Uluslar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya'ya 5-4 kaybederken Almanya'yı 2-0 yenerek 3. oldu. It's Mbappe, it's Elise, and he walks in France's second goal. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran ve 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın milli takımda neler yapacağı merak ediliyor. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

A milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden İtalya'yı tanıyacağız. İtalyanlar için son dönem çok iyi geçmiyor. Büyük turnuvaları ıskaladıklarına tanık oluyoruz ve Roberto Mancini yönetiminde eski kimliklerine kavuşmanın yollarını arıyorlar. Hedef uzak kaldıkları zirveye geri dönmek.

A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İtalya. Dört kez dünya şampiyonu İtalya, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gök Maviler, son yıllarda tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. 2010 ve 2014'te beklentilerin altında kalan İtalya, ardından üst üste 3 kez Dünya Kupası'na katılamadı. Son 12 yılda sık sık teknik direktör değiştiren İtalya, bu süreçte Roberto Mancini yönetiminde Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Bu aynı zamanda 1968'den sonra kazanılmış ikinci Avrupa zaferi oldu. İtalyanların UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi derecesi ise iki kez üçüncülük yaşaması. 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyince Mancini'nin yerine göreve Luciano Spalletti geldi. Spalletti ile Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alınamayınca Gennaro Gattuso tercih edildi. İtalya playoff'ta Bosna-Hersek'e elenince Gattuso'yla da devam etme şansı kalmadı. İtalya çözümü ise yeniden Roberto Mancini'de buldu. Mancini Temmuz 2026'da yaklaşık 3 yıl aradan sonra İtalya'nın başına geri döndü. Mancini'ye Claudio Ranieri teknik heyet sorumlusu olarak destek verecek. İtalya'nın oyun kimliğinde de bu süreçte dalgalanmalar yaşandı. Geleneksel savunma organizasyonunu koruyan Gök Maviler, son dönemde topa daha fazla sahip olan, daha hareketli ve ön alanda daha etkili bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyor. İtalya'nın 2026 itibarıyla en dikkat çeken isimlerinin başında kaleci Gianluigi Donnarumma geliyor. Savunmada Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Riccardo Calafiori, orta sahada Nicola Barella ve Sandro Tonali, hücumda ise Moise Kean, Nicolo Zaniolo ve Giacomo Raspadori gibi isimler dikkat çekiyor. Özellikle Barella ve Tonali'nin orta sahadaki enerjisi, Bastoni'nin savunmadan oyun kurma kabiliyeti ve Donnarumma'nın kaledeki tecrübesi İtalya'nın önemli silahları arasında gösteriliyor. Gücünü tarihinden, tecrübesinden ve bireysel kaliteden alan İtalya, Mancini'nin geri dönüşüyle yeniden istikrarlı bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gök Maviler yıllardır uzak kaldıkları dünya futbolunun zirvesine yeniden dönmek istiyor. Roberto Mancini'nin ikinci dönemi Belçika maçıyla başlayacak. 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Roma'da oynanacak mücadele A Haber'den naklen yayınlanacak.

Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Belçika kadrosundaki eski gücünü son yıllara göre fazlasıyla arıyor. O dönemi artık geride bıraktılar. Çok sık teknik adam değişiklikleri yaşıyorlar ve onların da son durumu biraz karışık. Bakalım.

Belçika, zengin oyuncu havuzuyla Avrupa futbolunun modern dönemdeki elit ülkelerinden biri. Ev sahibi olunan Euro 2000 turnuvasında gruplardan çıkamayarak ulusal bir hayal kırıklığı yaşayan Avrupa temsilcisi derin bir futbol yapılanmasına gitti. Ülke çapında yapılan altyapı yatırımları, göçmen nüfusun futbola entegrasyonuyla Belçika, 2010'lu yıllarda tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Kırmızı siyahlılar, altın jenerasyon olarak adlandırılan bir kadro iskeleti oluşturdu. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen ve Dries Mertens gibi yıldızlar kulüp takımlarındaki başarılarını milli takımda da sürdürmek istedi. Ancak Belçika bu jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük dışında beklenen başarılara ulaşmakta zorlandı. Yıllar içinde Hazard, Vermaelen ve Mertens gibi isimlerin emekliliğiyle kadroda önemli bir değişim yaşandı. Lukaku ve De Bruyne gibi tecrübeli yıldızlar da yaş alırken yerlerini dolduracak yeni yıldızların yetişmesi beklendiği hızda olmadı. Belçika'da teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekti. Roberto Martinez sonrası Domenico Tedesco ve Rudi Garcia dönemleri yaşandı. Avrupa temsilcisi son 3 büyük turnuvada 3 farklı teknik direktörle mücadele etti. Son Dünya Kupası'nda ise Belçika beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen kırmızı siyahlılar matadorlara gol atabilen tek takım olarak kayıtlara geçti. Ancak turnuvanın ardından beklenmedik şekilde Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Takımın başına Mark van Bommel getirildi. Hollandalı teknik adam Belçika ile ilk sınavlarını UEFA Uluslar A Ligi'nde verecek. 49 yaşındaki çalıştırıcı, topa sahip olmayı seven ve takımlarından top kaybı halinde yüksek yoğunluklu karşı pres bekleyen bir anlayışa sahip.

Van Bommel, Belçika ile de bu dominant oyun anlayışını sürdüreceğini ifade ederken kullanacağı şablonun da 4-3-3 olacağını söyledi. Fenerbahçe'den Lukaku ve Beşiktaş'tan Trossard'ın kadroya çağrıldığı Belçika'da Jeremy Doku ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim etabında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine genç oyuncu Mika Götze kadroya dahil edildi. Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratan Götze bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise bir süre dinlenmek istediğini açıklayarak Uluslar Ligi kadrosunda yer almadı. Kırmızı Siyahlılar şimdi altın jenerasyonun ardından genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiği yeni kadroyla yoluna devam etmek istiyor. Hedef son Dünya Kupası'nda yakalanan çıkışı sürdürmek ve yeni bir jenerasyon oluşturmak. Belçika 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

0: FIFA Filistin'de 2 mini sahanın kullanıma açıldığını duyurdu. Yeni sahalarda çocukların katılacağı bir turnuva da düzenlenecek.
1: Dünya futbolunun patronu FIFA, İsrail'e uyguladığı çifte standart nedeniyle tepki görürken Filistin tarafına yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Filistin'de 2 mini saha halkın kullanımına açıldı. Marah Rabah ve Olsun kasabalarında açılan sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı 5 günlük bir turnuva düzenlenmesi de planlanıyor. Yeni sahaların 14 yerel takımı bir araya getiren Barış İçin Birlik Çocuk Kupası etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mini sahaların resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak. The annual report confirms
2: FIFA's exceptionally healthy and hayatın kısıtlı

0: Yaşandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz.
1: For global competitions that showcase the best clubs from every corner.
2: Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
3: Filistin için yapılabilecekler tabii çok daha fazlası olmalı. O ayrı bir konu. İki tane futbol sahası yapmak yapılması gerekenlerin yanında %0.0.0.1'lik bile bir dilimin içine girmez. Yine de teşekkürler FIFA. Dünyanın İsrail adı verilen organizasyona tepkisi her geçen gün devam ediyor. Tepki olarak kalsa da böyle bir süreklilik söz konusu. İrlanda biliyorsunuz Batı dünyasında o organizasyona karşı ses çıkartan nadir ülkelerden bir tanesi. İrlandalıların tarihsel gerçeklikleriyle Filistin'in tarihsel gerçeklikleri örtüşüyor. Her zaman Filistinlilere çok pozitif bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Ve Uluslar Ligi'nde de İrlanda'nın İsrail'le oynayacağı iki karşılaşma var. Kurallar çekildiği günden beri genel anlamda halk bu maçın boykot edilmesi gerektiğine dair söylemlerde bulundu. Karşılaşmalar ne yazık ki boykot edilemiyor oynanmak durumunda. Ama İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Hallgrímsson'dan güzel bir açıklama var. Onu izleyelim şimdi.
4: Soykırımcı İsrail'e bir tokatta İrlanda milli takımının İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrímsson'dan geldi. 59 yaşındaki teknik adam 27 Eylül ve 4 Ekim'de oynayacakları İsrail maçları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz ifadelerini kullanan Hallgrímsson bu sözleriyle takdir topladı. Takımın bu maçlara çıkmak zorunda olduğunu belirten Hallgrímsson, kimse bu tür maçları oynamak istemez. Oyuncularımı motive etmek zor oldu. Her biriyle tek tek konuştum ve birlik olarak oynamaya karar verdik ama UEFA Rusya'yı men ederken İsrail'in neden hiçbir yaptırımla karşılaşmadığını anlayamıyorum dedi. Gazze merkezli olmak üzere yıllardır Filistin halkını katleden, bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İsrail ise doğal olarak bu sözlere nefret kustu. Ancak her şeye rağmen onurlu duruşunu sergileyen İrlandalı birçok sporcu, İsrail'in bu tür organizasyonlara katılmasını boykot etmek için imza verdi. İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle İrlanda ve İsrail kendi ülkeleri yerine Macaristan ve Sırbistan'da karşılaşacak.
3: Tottenham'da 24 yıllık başkanlık sürecini noktalayan eski başkan Levy'ye 30 milyon euronun üstünde ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Tottenham'da yönetimin eski başkan David Levy'nin görevden alınmasının ardından kendisine yaklaşık 32 milyon euro ödeme yaptığı öğrenildi. Kulübün yeni başkanı Peter Charrington ödemenin ayrılık tazminatı olmadığını belirtirken söz konusu rakamın maaş, ikramiye ve benzer haklardan oluştuğunu ifade etti. Açıklamalara rağmen ödemeyi tazminat olarak değerlendiren İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu ödeme futbol ekosisteminde bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemeleri arasında yer alıyor. 2001 yılında başlayan ve 24 yıl süren Levy dönemi Eylül 2025'te sona ermiş. İngiliz başkanın yerine Charrington gelmişti. Yeni başkan kulübün çoğunluk hisselerinin sahibi Lewis ailesini temsil ediyor. Enik şirketiyle birlikte toplam %88.3'lük hissede kontrolü bulunan Lewis ailesi kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak 10 transfer gerçekleştirdi. Ancak harcanan astronomik rakamların sportif başarıyı getirmemesi Premier Lig'de büyük tartışma konusu oldu. Tottenham bu hamlelerin ardından 37 maçta sadece 8 galibiyet aldı ve son maçta aldığı galibiyetle kıl payı Premier Lig'e tutundu. David Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ederken yeni yönetim geçtiğimiz günlerde kulübe yaklaşık 150 milyon euro daha sıcak para soktu. Şimdi Tottenham'ın ara transfer dönemi ve sezon sonu yapacağı sportif ve idari hamleler merakla bekleniyor.

0: Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.
1: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 21-10 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 72-59 kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Sarı lacivertli ekip bu kupayı 9. kez müzesine götürürken Beşiktaş 4 kez mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan 3. defa eli boş döndü. Türkiye Kupası finali, Süper Lig playoff finalleri ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 2'şer kez yenen Fenerbahçe, böylece rakibine karşı son 6 şampiyonluk maçını da kazanmayı başardı. Fenerbahçe Tarfin baş antrenörü Şarunas Yasikevicius Sarı lacivertlilerle 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 50 yaşındaki Litvanyalı koç 3 yılda 1 Euroleague, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er kez de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.
0: Mücadelenin ardından Şarunas Yasikevicius, Melih Mahmutoğlu ve Onur Alp Bitim'in yaptığı açıklamaları şimdi ekrana taşıyoruz.
2: Çok önemli bir maç olduğunu, önemli bir kupa olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda bu da bir seyahatinin de orada oynadığımız iki maçında bizden birçok anlamda enerji götürdüğünü biliyorduk. Beşiktaş'a karşı her zaman oynamak zor, kazanmak zor. İlk yarıda biraz daha kafalarımız, akıllarımız netti, daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlandık ama kazanmayı başardık. Şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, iyi bir kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız. Ondan sonra önümüzde Bologna maçı var, ona bakacağız.
3: Teşekkür ederiz. Sezona her zaman kupayla başlamak önemlidir. Hem moral açısından hem takımın güveni açısından. Çünkü önümüze yoğun bir tempo başlayacak. Hem Euroleague hem Türkiye Ligi. Ama sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Bu da Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de tabii ki zorlu ilk maçlar. Sonuçta yeni oyuncularımız var. Onların da yeni oyuncuları var. Biraz iki taraf için de süre lazımdır alışması için. İyi basketbol belki bugün olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için bir kere daha tüm takımımla, camiama teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Mutluyuz. Dediğim gibi çok fazla bir vaktimiz yok. Cuma günü tekrar Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacağız. İnşallah bu sezonu da kupalara dolu bir sezon olur. Öncelikle herkes için de hem sizler için hem diğer bütün takımlar için güzel bir sezon olmasını diliyorum.
4: Very important. Obviously we went out to the EuroLeague Super Cup and didn't get a title.
5: Bizim için tabii ki çok önemli bir zafer oldu. Bildiğiniz gibi EuroLeague Süper Kupa'da başarılı olamadık. Ama Türkiye'ye döndük ve sezona şampiyonlukla başlamış olduk. İlk haftalara güçlü başlamak ve momentumu yüksek tutmak açısından çok iyi oldu. Maça gelirsek 30-35 dakika kadar çok iyi oynadık. Bu süreyi artırabiliriz tabii ama bunlar zamanla olacak. Takımda 9 yeni arkadaşımız var. Herkes görevini yapıyor. Sezona başlamak için çok heyecanlıyız. Şimdi önce cuma, sonra da pazar günkü maçlara hazırlanacağız.
6: Hani bizim için klasikleşti demek istiyoruz. Tabii iyi anlamda. Sezona yani kupayla başlamak, ondan sonra kupa kazanmak her zaman çok önemli. Buna her zaman çok açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz ve önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de zaten burada çok güzel bir atmosfer yaratan spor severlerin ve en önemlisi de Fenerbahçe taraftarlarını hem buraya destekleyen hem de televizyon başındaki milyonlarca Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Onları seviyoruz, mutluyuz.
0: Anadolu Efes Euroleague'de yeni sezonun ilk maçında yarın saat 21.30'da Barcelona'ya konuk olacak.
7: Anadolu Efes Euroleague'deki ilk maçına çıkıyor. Lacivert Beyazlılar Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Pablo Laso yönetimindeki Efes, Barcelona karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar Barcelona ile 30

0: 4 kez karşı karşıya gelirken 16 galibiyet, 18 de mağlubiyet yaşadı. (Gülüyor) 47 yıllık Avrupa serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci tadan Efes, Avrupa kupalarındaki 914. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlılar 1979-1980'den bu yana oynadığı 913 maçta 506 galibiyet, 407 mağlubiyet aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Anadolu Efes, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
1: Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de en iyiler listesine girmek istiyor.
2: Ülkemizi NBA'de temsil eden isimlerden Alperen Şengün çıtayı en yükseğe koydu. Shot by Fox, stayed with Durant, and oh, what a pass to Şengün by Kevin Durant. Batı konferans ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu bir gün NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde konuşan Alperen, beklentiler her yıl değişiyor, giderek büyüyor. Ancak böyle daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Ben de bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum dedi. 24 yaşındaki basketbolcu, her yıl yaklaşık 60 yeni ismin katıldığı ligde emekli olmadan rahatlayamazsınız. Bu ligde oynamak aslında bir hayatta kalma mücadelesi ifadelerini kullandı. Her yıl daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulayan Alperen, burası zor bir lig, çok fazla yetenek var ama ben bu baskıyı seviyorum. Bu özellikler her yıl beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor. 20 sayı attıysam 25'e çıkabilirim, 25 attıysam 30'a çıkabilirim diye düşünüyorum şeklinde konuştu.
1: Uluslar Ligi heyecanı yarın Turkuaz Medya kanallarında başlıyor. Bu büyük heyecana biraz daha ısınmak için gelin sizi turnuvanın son finaline götürelim. Portekiz-İspanya maçının özet görüntüleriyle bu saati noktalıyoruz.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam.
15: Yaşasın spor.
12: Aspor Radyo.
16: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi,

0: yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X 30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam.
14: Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölüme Galatasaray'la başlayacağız. Sarı kırmızılı takımda Wilfried Tsingo bu sezon resmi karşılaşmalarda sadece 41 dakika süre alabildi. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan fil dişi sahilli oyuncu sarı kırmızılı takıma milli ara dönüşünde de dahil olamayacak. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında da forma giyemeyecek.
2: Galatasaray'a Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Tsingo'dan bir kötü haber daha geldi. Antrenmanda sakatlanan fil dişi sahilli futbolcunun milli ara sonrasında da sahalara dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Bu sezon yalnızca 41 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra ligde oynanacak Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmalarına yetişemeyecek. Tsingo'nun Fenerbahçe derbisi öncesindeki Gençler Birliği maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaz kampını da sorunlu geçiren Tsingo, geçtiğimiz sezonda sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Tsingo'nun dönüş süresinin uzaması, Galatasaray'da sağ bek oynayan Şallay'ın tedavisini ve takıma dönüşünü daha da önemli hale getirdi. Tsingo yaz döneminde Premier Lig'den gelen teklifleri reddetmişti. 30 milyon euroya Monaco'dan transfer edilen Tsingo, Galatasaray'dan 4,8 milyon euro garanti ücret alıyor.
1: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović milli arada sakatlığından tamamen kurtulabilmek için çarpıcı bir adım attı.
3: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović milli arayı tedaviyle değerlendirecek.

0: sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen ve ağrıları devam eden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü'ne bildirdi. Vlahovic'in riske edilmemesine karar verilirken yıldız futbolcu milli takım kampına katılmak yerine İstanbul'da kaldı. Tedavisini Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin kontrolünde sürdüren Vlahovic, özel antrenörü ve fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlarda hedef milli ara boyunca sakatlığın tamamen geride bırakılması ve Vlahovic'in takıma hazır şekilde dönebilmesi. Sırp golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından yakından takip edilecek ve takım çalışmalarına dönüş programı netleşecek. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Vlahovic siyah beyazlı formayla çıktığı 7 resmi müsabakada 5 gol attı. Sırp santrfor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında da gol sevinci yaşadı.
1: Beşiktaş sezonun geride kalan bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki genç futbolcusu için bir planlama yaptı.
2: Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy için yeni bir planlama gündemde. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan iki futbolcu için ara transferde kiralama seçeneği öne çıktı. Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu, sezonun geride kalan bölümünde sadece 7 dakika süre aldı. Mustafa Süper Lig'de ise henüz forma giyemedi. Daha önce adı Avrupa takımlarıyla da anılan 19 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynaması ve gelişimini sürdürmesi için ara transferde kiralanması planlanıyor. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a dönen Semih ise sezonun ilk bölümünde şans buldu. ...1-0 kazanılan Hradec Kralove karşısında attığı golle galibiyeti getiren Semih, Süper Lig'deki Eyüpspor maçına ilk 11'de başladı. Fakat daha sonraki haftalarda süresi azalan Semih, Çorum Futbol Kulübü ve Amatör Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında maç kadrosuna alınmadı. Dušan Vlahović'in transferi sonrasında forma rekabeti artan Semih'le özel olarak ilgilenecek olan Italiano, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yükselterek yeniden rotasyona dahil etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde Semih ve Mustafa'nın durumu hücum rotasyonundaki yerleri açısından da belirleyici olacak.
1: Ligde geçtiğimiz sezonu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan Paul Onuachu yeni döneme istediği başlangıcı yapamadı. Paul Onuachu sezonun milli araya kadar olan ilk bölümünde beklentilerin altında kaldı. Nijeryalı golcü takımının ikisi Avrupa Ligi playoff turu, 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti. Onuachu ligin 4. haftasında Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip filelere 2 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı. Paul Onuachu teknik direktör Thomas Rice'ın göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı futbolcu takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
3: Zupol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Onuachu!
1: Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov'la birlikte gol kralı olarak kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı santrfor Shotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu olmuştu. Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u gündemine aldı.
4: Trabzonspor devre arasında kadrosuna 3 takviye yapmayı planlıyor. Bordo Mavililer yabancı kontenjanındaki durum sebebiyle yerli oyunculardan oluşan bir liste hazırladı. Yerli transfer listesinin başındaysa yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Trabzonspor yönetimi milli futbolcunun şartlarını araştırıyor. 29 yaşındaki Atakan'ın teknik direktör Thomas

0: Rice'ın orta sahada aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor. Stuttgart 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için 8-10 milyon euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor 2019'dan bu yana Alman ekibinde forma giyen futbolcu için şartların oluşması halinde transfer sürecini ilerletecek. Stuttgart'ta 231 maçta forma giyen ve 7 gol 12 asist üreten Atakan Karazor, A milli takımda ise 2 müsabakada görev yaptı.
1: Fenerbahçe Kulübü pazar günü tarihi bir genel kurul yaşayacak. Başkan Aziz Yıldırım kulüp için önemli projeleri gerçekleştirmek adına üyelerden tam yetki isteyecek.
2: Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde önemli projeler gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi tesisleşmeden stadyum kapasitesine, gelir getirici projelerden eğitim yatırımlarına kadar birçok başlık için üyelerden yetki isteyecek. Samandıra'daki Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik bölümünün satın alınması için girişimler sürüyor. Kulübün mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlarda yeni tesis projeleri de hazırlanıyor. Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Maltepe Futbol Akademisi'nde ise çim saha çalışmaları başladı. Sarı lacivertlerin stadyum kapasitesinin de 10 bin kişi artırılarak 60 bine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak içinse Milli Piyango İdaresi'nin izniyle 120. yıl piyangosu düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda otomobil, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi ödüller yer alacak. NATO Holding'le yapılan sözleşme kapsamındaki KOV-1907 projesi de kongre üyelerine sunulacak. Fenerbahçe yönetimi projeden 150 milyon euro gelir bekliyor. Eğitim alanında da iki önemli proje gündemde. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması için Medicano grubuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kapatılan Fenerbahçe Koleji'nin de Dereağzı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin moraliyle giden Fenerbahçe oynadığı karşılaşmalarda genelde ilk yarılarda daha skorer bir görüntü sergiliyor.
2: Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi 7'si Avrupa kupalarında olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta toplam 25 gol attı. Sarı lacivertliler bu gollerin 17'sini ilk yarıda, 8'ini ise ikinci yarıda kaydetti.

0: Fenerbahçe'nin gol dağılımı takımın özellikle maçların ilk 45 dakikasında daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Sarı lacivertliler toplam gollerinin %70'ini ilk yarılarda buldu. İkinci yarılardaki 8 golün 6'sının ise 46 ile 60. dakikalar arasında gelmesi dikkat çekti. Fenerbahçe karşılaşmaların 61 ile 75. dakikaları arasında 1, 76 ile 90. dakikalar arasında da yalnızca 1 gol kaydetti. Bu tablo sarı lacivertlerin maçların başlangıç bölümünde rakipleri üzerinde ciddi baskı kurduğunu gösterirken gol üretiminin özellikle ilk yarıda yoğunlaştığına işaret etti. İkinci yarıda gelen gollerin de önemli bölümünün devrenin hemen başındaki 15 dakikalık bölümde kaydedilmesi sarı lacivertlerin başlangıcı iyi yaptığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe milli arada lige dönüş hazırlıklarına pazar günü yapacağı antrenmanla start verecek.
2: Milli araya 8-0'lık tarihi Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolculara 6 gün izin verdi. Sarı lacivertliler pazar günü yapacağı antrenmanla yeniden hazırlıklara başlayacak. İsmail Kartal karşılaşma sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada artık dinlenme zamanı, iyi bir şekilde dinlenin. Hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum. Yoğun bir maç fikstürü bizi bekliyor olacak ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik direktör milli takımlara giden futbolculara başarı dilerken onlardan da kendilerine dikkat etmelerini istedi. Futbolculara tatil süresince fiziksel ve dayanıklılık konusunda bir antrenman programı hazırlandı. Teknik heyet futbolculara tatilde antrenman yaparken kullanmaları amacıyla polar saat dağıttı. Kampta bu saatler kontrol edilerek oyuncunun programa uyup uymadığı belli olacak.

0: olarak teknik heyet oyuncuların özellikle kendilerine verilen programa harfiyen uymalarını istedi. Sakatlığını atlatan Asensio milli arada %100 hazır hale gelecek. Sağlık heyeti de tecrübeli futbolcunun sağlık durumunu yakından takip edecek. Fenerbahçe 3 haftalık ara sonrasında 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
1: Samsun Spor bu sezon ligin ilk 6 haftasında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı ve son 2 yılın fazlasıyla gerisinde kaldı.
2: Samsun Spor 2026-27 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Ligde ilk 6 haftalık periyotta sadece 4 puan elde edebilen Kırmızı Beyazlılar son 2 sezonun ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçlara göre beklentinin gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaşattı. 2024-25 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsun Spor 7 gol atıp 3 gol görmüştü. Kırmızı Beyazlılar geçen sezonsa aynı periyodu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçip 11 puanı hanesine yazdırdı. Samsun Spor bu maçlarda 8 gol atıp 6 gol yedi. Bu sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsun Spor ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe 2-0, Kocaeli Spor'a 1-0, Arçaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 ve Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Kırmızı Beyazlılar ilk 6 haftayı 4 puanla tamamlayabildi. Bu süreçte 6 gol atan Samsun Spor kalesinde 12 gol gördü ve milli araya 16. sırada girdi. Transfer satışlarından 34.5 milyon euro gelir sağlayan Samsun Spor gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
1: Bandırma Spor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender'in cenazesi Adana'da toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tolga Kalender için Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Kalender'in cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Törene Kalender'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbolcu arkadaşları katıldı. Kalender için federasyon ve kulüpler de başsağlığı mesajı paylaştı. ...2018 yılında start verilen UEFA Uluslar Ligi kaldığı yerden devam edecek. Gelin birlikte bu dev organizasyonun kısa tarihine hep birlikte göz atalım.

54 ülkenin mücadele edeceği dev turnuvada milli takımımız dahil Avrupa'nın en güçlü ülkelerinin karşılaşmaları Turkuaz Medya'dan yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan Ay Yıldızlıların birinci grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar ATV'de futbol severlerle buluşacak.

Milliler Euro 2008'de 3. olarak tarih yazdığı ATV ekranlarında zaferler peşinde koşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye yıldızlarıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Milli takım Uluslar Ligi'nde açılışı Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa karşısında yapacak. Zinedine Zidane döneminde ilk maçına çıkacak Fransızlar Mbappe, Olise, Dembele ve daha birçok yıldızla Türkiye'ye gelecek. Milliler ikinci maçında pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İtalyanlar Roberto Mancini ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk milli arayı Belçika ve İtalya deplasmanlarında bitireceğiz. Liège'deki Belçika maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Lukaku ve Trossard'lı Belçika'da yeni teknik direktörü Mark van Bommel ile Uluslar Ligi'ne başlıyor. Bologna'daki İtalya maçımız 5 Ekim pazartesi saat 21.45'te start alacak. Kasım'daki milli aradaysa İzmir'de Belçika'yı ağırlayacağız. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin başlama saati 20. 15 Kasım saat 22.45'te deplasmandaki Fransa maçıyla da grup aşamasını tamamlayacağız.

Avrupa'nın önde gelen milli takımları ise A Spor, A Haber, A2, A Para ekranlarında olacak. Uluslar Ligi boyunca her gün A Spor ve A Haber'de milli maç heyecanı yaşanacak.

Perşembe günü başlayacak organizasyonda saat 21.45'te Avrupa'nın iki devi Hollanda ile Almanya'nın mücadelesi A-Spor'da yayınlanacak. Aynı gün aynı saatte Portekiz-Galler maçı A Haber'de, Norveç-Danimarka karşılaşması ise A2'de olacak. Cuma günü saat 21.45'te 3 maç oynanacak. Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarında. Grubumuzdaki İtalya-Belçika karşılaşması A Haber'de ekranlara gelecek. A Spor'da ise İsveç-Romanya mücadelesi futbol severlerle buluşacak. Uluslar Ligi gruplarında ilk maçlar cumartesi günü sona erecek. 16'da A Spor'da Slovenya-İskoçya maçı yayınlanacak. 21.45'te ise İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber'de, Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'da yayınlanacak. Uluslar A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

Uluslar Ligi'nde bizi ne bekliyor bu turnuvada? Göz attık. Peki organizasyonun tarihçesine bakacak olursak karşımıza neler çıkacak? İzleyelim.

UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın

0: Katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrece Gonçalo, o tiro e gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçındaysa İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, Leydi Passi, Benjamin Pavard, Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü. 2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Beş turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: FIFA Filistin'de iki mini futbol sahasının kullanıma açıldığını duyurdu.
1: Dünya futbolunun patronu FIFA İsrail

0: uyguladığı çifte standart nedeniyle tepki görürken Filistin tarafına yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Filistin'de iki mini saha halkın kullanımına açıldı. Marah Rabah ve Olsun kasabalarında açılan sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı 5 günlük bir turnuva düzenlenmesi de planlanıyor. Yeni sahaların 14 yerel takımı bir araya getiren Barış İçin Birlik Çocuk Kupası etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan mini sahaların resmi açılışı 25 Eylül'de yapılacak. The annual report confirms
1: FIFA's exceptionally healthy and hayatın kısıtlandığı ve belirsizliklerle kesintiye uğradığı topluluklarda yaşayan çocuklar için futbol oynayabilecekleri, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri ve düzenli spor yapabilecekleri bir yere sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle Uluslararası Barış Günü'nü kutladığımız bu dönemde FIFA Arena tesislerinin hizmet ettiği toplumlara uzun yıllar boyunca faydalı olmasını umuyoruz. For global competitions that showcase
0: the best clubs from every corner of the globe. Geçtiğimiz yıl çocuklar ve gençler için futbol sahaları oluşturmak amacıyla başlatılan FIFA Arena projesi kapsamında 2031 yılına kadar 100 ülkede en az 1000 sahanın hizmete açılması planlanıyor.
2: Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de en iyiler listesine girmeyi hedefliyor.
0: Ülkemizi NBA'de temsil eden isimlerden Alperen Şengün çıtayı en yükseğe koydu. Batı konferans ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu bir gün NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde konuşan Alperen, "Beklentiler her yıl değişiyor, giderek büyüyor. Ancak böyle daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Ben de bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum," dedi. 24 yaşındaki basketbolcu, "Her yıl yaklaşık 60 yeni ismin katıldığı ligde emekli olmadan rahatlayamazsınız. Bu ligde oynamak aslında bir hayatta kalma mücadelesi," ifadelerini kullandı. Her yıl daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulayan Alperen, "Burası zor bir lig, çok fazla yetenek var ama ben bu baskıyı seviyorum. Bu özellikler her yıl beni daha iyi bir oyuncu haline getiriyor. 20 sayı attıysam 25'e çıkabilirim, 25 attıysam 30'a çıkabilirim diye düşünüyorum," şeklinde konuştu.
2: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu Azerbaycan'da yaşanacak. Başkent Bakü'deki yarış şehitleri anma günü sebebiyle bu yıl ilk kez pazar yerine cumartesi günü düzenlenecek. 27 Eylül tarihi 2020 yılında başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şehitleri anma günü olarak ilan edilmişti. Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı organizasyon için yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana yarış öncesi yapılacak serbest antrenmanlar perşembe, sıralama turları cuma günü gerçekleştirilecek. ...26 Eylül cumartesi günü koşulacak yarışın startı saat 14'te Azatlık Meydanı'ndan verilecek.
2: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlarını oynayacağı Kocaeli ve Bursa'dan izlenimleri ekrana getireceğiz. Sonrasında milli takımımızın golleriyle ana habere noktayı koymuş olacağız. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya ileride bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Bakayım 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Biz numara alırız. Garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.

0: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan bizi onları izle getirmedik mi?
1: İner miyiz?
0: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
2: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
3: 3-0 Türkiye yener.
4: Ben de... Mbappe geliyor, Oruç'a geliyor, Zidane geliyor.
3: Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
4: Ne olur maç?
5: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadığım birçok...
4: Nedeni sormuyor, sen Fransa yenerdin.
6: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
4: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
7: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
4: Siz de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
7: Ya öncelikle dünya yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyeyle ağızlarını tatlandırıp Fransa'yı eli boş göndermek istiyoruz işin açıkçası inşallah.
8: Ülke için çok önemli böyle galibiyetler. Mesela örnek voleybol, bayağı kadın milli takımının yaptığı o güzel başarılar, Avrupa şampiyonluğu mesela bizi çok gururlandırdı. Biz futbolda da gururlanmak istiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk olarak çok mutlu oluruz yani.
4: Heyecanlı mısınız maç için?
9: Vallahi açıkçası heyecanlı değiliz. Milli açıdan heyecanlıyız ama Fransız gelmiş, öbürü gelmiş bizim için fark etmiyor. Bizim için gelen her takım aynıdır. Yani büyük olması, küçük olması fark etmiyor ama milli takım açısından tabii ki de heyecanımız var.
4: Yener miyiz Fransa?
10: Bence yeneriz yani. 2-1 alırız.
4: Nabzı tutmaya devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Milli maç heyecanı Kocaeli'de. Rakip Fransa. Yener miyiz Fransa?
11: İnşallah. Yenmek için çıkmamız gerekiyor. İnşallah yeneriz.
12: Kazanacağız.
4: Kaç biter?
12: Vallahi bilmiyorum ama kazanacağız.
4: Fransa'yı mağlup eder miyiz?
11: İnşallah. Gönlümüz biz galibiyetten yana da. Tabii bu
4: bir skor geçiyor mu içinizde?
11: Ya skor geçiyor. Galibi yenelim de nasıl olursa olsun. 3-0 da olsa olur, 3-2 de olsa olur.
13: Esnaf maça hazır. Takımımızı çok seviyoruz. Bir milli maç olduğu için gururluyuz zaten. Maçın skorunu soracak olursan 3-1 yeneriz. Arar buluruz, izini
4: bilirsin, zır deriz biz. Milli maç hazırlıkları esnafta daha tüm hızıyla devam ediyor. Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama İzmit'in simiti de meşhur. Şu anda da görüyoruz, hazırlıklar devam ediyor. Hemen ustamızın yanına geçelim. Evet, milli maç heyecanı Kocaeli'yi sarmış durumda.
3: Evet.
4: Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama simit de meşhur dediler bize.
3: İzmit'in zaten iki tane şu an meşhur ürünleri var. Bir pişmaniye, iki simit. Simit zaten İzmit'te tescillendi bakanlığımızca. Halkın aparatif yönünden en tercih ettiği ürünlerin başında geliyor simit.
4: Tabii esnaf hareketlendi. Milli maçta çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakip Fransa. Siz esnaf olarak takımımıza, milli takımımıza güveniyor musunuz? Kazanacak mıyız?
3: İnşallah kazanacağız. Daha yeni oturmaya başladı takımımız ama daha ilerleyen zamanda daha büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah diye umuyorum.
4: Maça gelecek olanlara bir mesajınız var mı? Simit yemeden gitmesinler mi mesela?
3: Kocaeli'ye geldiğiniz zaman İzmir simidinin tadına bakmadan gitmelerini tavsiye etmiyorum. Böyle bir lezzet ülkenin hiçbir yerinde yok.

Stadyum'da hazırlıklar devam ediyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumu bu dev maça ev sahipliği yapacak. Muhteşem bir zemin futbolcuları bekliyor. Taraftarıyla, zeminiyle

Kocaeli'den sonra Bursa'dayız. Uluslar Ligi'nde ikinci haftada rakibimiz İtalya. Mücadele Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'da oynanacak. Bu maç öncesi taraftar hazır mı? Esnaf ne düşünüyor? Pizza mı galip gelecek? Cantık mı? Söz şimdi Bursa halkında.

0: Hayırlı işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor, gelince pazara uğrasın mı?
1: Uğrasın uğrasın, buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar golleri?
2: Valla golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı, milli maç heyecanı?
2: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maç hazır mıyız?
2: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
3: Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık okay. Dedik. İtalyanlar evet. Pizzasıyla meşhur.
3: Karşılık bizim de
0: şimdi İtalyan müşteri geldi.
3: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyleyeyim?
3: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık yenir. Onların pizzası var. Bizim cantığımız var.
0: Peki cantık mı galip gelecek, pizza mı?
3: Tabii ki cantık gelecek.
0: 5-0. 5-0.
3: 5-0.
0: İtalyanların pizzasına karşılık biz de cantık üretiyoruz dedi.
3: Evet, Bursa'nın cantını üretiyoruz. Cantık böyle altı hamur, içinde özel bir harçla hazırlanan kıyma. Bu şekilde hemen hızlı fırına atılıyor. 6-7 dakikada pişen bir ürün.
0: Üzerine tereyağı.
3: Üzerine tereyağı sürülüyor.
0: Birazdan göreceğiz, pizza mı, cantık mı?
3: Katlayarak bunu biliyor. Bir böyle bunu katlayarak yiyor. Ama ben bunu son zamanda bunu biraz da böyle yiyorum. Böyle bir nevi kebap gibi. Bak bu sadece yağı değil, sulu yağı. Bunu çünkü eti özel. Hemen karşıda kasaptan alıyor. Karşı kasapta kendimizin.
0: Sadece yapılışı değil, yemesi de ayrı bir sanat diyorsun.
3: Yemesi de ayrı sanat. Bir dörde bölünüyor, bir katlayarak yeniliyor. Ama ben böyle yemeği de çok seviyorum. Kebap gibi.
0: Afiyet olsun. Bana diye getirdin ama kendin yiyorsun.
3: Dayanamıyorum. Sence cantıklı pizza mı?
0: Cantıkçıyız.

Bursa'da çıkışı yok. Biz Bursa esnafı olaraktan daima milli takımın arkasındayız ve o Bursa'da verilen maç için esnaf heyecanlı, biz heyecanlıyız. Biz bu maçı alacağız. Bonfile şey yapıyoruz. Gerçekten Bursa İskender diyarı. 200 tane İskendercinin arasında buralara gelmek çok bir meşakkatli bir yol. 50 sene aşkın bu işteyim ben. Karşıda gördüğün gibi siyah beyaz resimlerim var. İlk işe

0: başladığım yıllar buralara gelmek çok zahmetli bir, yani burada, burası İskender'in La Ligası.
1: Şimdi 500 yıllık bir tatlının peşindeyiz. Bursa süt helvası, detayları bize şefim verecek. Kolay gelsin, el işler. Milli maç heyecanı Bursa'yı sarmış durumda. Esnaf olarak maça hazır mısınız?
2: Biz hazırız. Özel sürprizlerimiz var pazar günü için. Titreyen Bursa süt helvası 500 yıllık saray mutfağından geliyor. Size de tattırmak istiyorum.
1: Tadını merak ediyoruz, bir tadalım şefim.
3: Evet Emre Bey.
2: Nasıl?
3: Emre Bey.
1: Bu titremede bir mesajım var. İtalya'yı böyle titretecek miyiz?
2: İtalya'da titreteceğiz hepsini. Sürprizler açıyoruz. İstersen.
1: Evet evet, tadalım.
2: Gelsin bakalım.
1: Şefim, inanılmaz bir şey bu ya.
2: Evet abi.
1: Ne var bunun içinde?
2: Bunun içinde Bursa tereyağısı, Bursa sütü, Bursa'nın bütün lezzetleri bunda toplanıyor.
4: Buluruz izini, bilirsin zır deriz biz en azından.
1: Bursa demişken kestane şekeri de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Milli maça hazır mısınız?
5: Milli maça gayet iyi hazırlandık. Genelde milli maçlarda Bursa çok yoğun bir gün geçiriyor. Burası ana baba günü oluyor ve biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Kestane şekerimiz, kebabımız, her şeyi hazırız. İnsanları Bursa'ya bekliyoruz. Bursa milli takımı çok seviyor. Dolayısıyla bütün taraftarlarımız maça hazır. İtalya'yı bekliyoruz.

0: Bursa zaten biliyorsunuz bir spor kenti. Basketbolu, futboluyla. Milli takımı zaten destekliyoruz. Kocaeli olsun, Bursa olsun, Konya olsun. Hem taraftar bakımından hem futbolu sevmesi açısından illerimiz harika. Zaten harika.
1: Hayırlı işler, kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz.
1: İtalya Bursa'ya geliyor. Esnaf olarak hazır mıyız maça?
2: Hazırız. Bekliyoruz pazartesi gününü. Dört gözle.
1: Ne olur maç peki?
2: 2-1 kazanırız.
1: İtalyanların da peyniri meşhur ama.
2: Bizimki daha meşhur. Malıç peynirimiz ondan daha meşhur. Parmesan'dan daha güzel, kaliteli ürünlerimiz var. Onların hepsini burada İtalyanlara servis edeceğiz.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda Güler olur. Gönüller coşsun. Sana
1: helal al gel de buralar bayram olsun. Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda tam 44 bin kişi milli takımımıza destek verecek. Kazanmak için, galibiyet için geri sayıma geçildi. Zemin futbol oynamaya elverişli. Bursa'da her şey hazır. Artık maç saati bekleniyor.

döndüler. Döndü terse Hakan. Kontrol Hakan Çağlanoğlu. Kapandılar yine Hakan'ın yeri. Şimdi Kenan. Kenan çevirdi.

haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! İrfan! Hakan geldi. Hakan ve gol! Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde...

0: yaşlılar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Paraf'ın katkılarıyla
4: 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor

0: kutsal, kutsal.
1: Aspor Radyo. Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Gündem özel yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Yine çok kıymetli bir isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız
2: ben
1: için.
2: Ben size teşekkür ederim.
1: Ve gündem özel yayınımızda tabii ki yine sevgili Erol Kaynar, Ender Bilgin ve Murat Özbostan da bizlere yayınımızda eşlik edecekler. Beşiktaş'a dair siyah beyazların gündemine dair tüm merak edilenleri yine Aspor ekranlarında konuşacağız. Çok tabii ki merak edilen sorular, bizlere ulaşan sorular da var başkanım. Tabii. Tüm merak edilen konuları, soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Ben tabii ki ilk olarak sevgili Erol Kaynar'a söz vermek istiyorum. Bu akşam Erol abicim ilk soru için Sayın Başkan'a dair size bırakayım ben sözü.
3: Ya, teşekkür ederim. Sayın Başkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Erol abi.
3: Seni görmek çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Siz de öyle.
3: Sağ olun. Sayın Başkanım, Vincenzo Italiano. Şunun hikayesini bir dinlemek istiyor herkes sizden. Şöyle başlayayım müsaade ederseniz. Bu nereden başladı? Kim tavsiye etti size bunu? Ve hikaye nasıl gelişti ve buraya nasıl gelindi? Şimdi bu işi hikaye evet, bize ne olur detaylı bir anlat.
2: Değişik yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca ile yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder Hoca ile oturdum. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole Hoca'yla beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen Hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince. Önder Hoca'yla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz işte hocam bir an önce şu hoca işini halletmemiz lazım. Dedi ki yarın dedi tekrar bir buluşalım. İşte bizde de yani mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Bir de beraber dedi bir oturalım bir maç yapalım hangisinde anlaşırsak. Neyse elemelerden sonra da aşağı yukarı 3 yani mesela şeyin Önder Hoca'nın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı 3'er hoca
3: çakışıyor mu?
2: Çakışıyordu. Bunların bir tanesi

0: tanesi de İtalyano'ydu. İlk aradık İtalyano'nun hem menajeri hem avukatı. İşte Bologna'da daha mukayesesini de feshetmemişti biz aradığımızda.
1: Evet, biliyorum.
0: Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bunu feshedeceğiz. İşte başka bir kulüple, yani Napoli ile anlaşıyoruz gibi bir şey söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. İşte Önder Hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken İtalyano'nun şeyle Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi. Bir ortak bir arkadaşımız tarafından. Tabii ondan sonra çok bir günün içinde Önder Hoca'yla ben dedi geçeyim buradan İtalya'ya dedi. İşte birazcık da Allah işimizi rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da. Sonra ben gittim. İki günde beraber oturduk, konuştuk. Anlaştık, aldık, geldik.
1: Hayırlı
0: şey olsun. Bu yani ama diğer hocayla, yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmelerinde de sona gelmiştik.
1: O ama kim böyle diye sorabilir miyiz?
0: Yok artık.
1: Sormayalım.
0: Ama yani böyle de bir İtalyano üzerinde hep çok Önder Hoca Allah var yani çok ısrarcı oldu. Hani iki günde birazcık İtalyano'ya Beşiktaş'ı, işte hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim işte bir iki gün, ikinci günde de bindik aldık geldik. Napoli başkanına teşekkür ederim.
2: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
0: Evet yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız, onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Yani
1: devamında bir şey sorabilir miyim Furkan'cığım?
3: Tabii ki, buyurun.
1: Hemen bu şeyle bağlamda.
3: Lütfen.
1: Sayın Başkanım, insanlar tabii kafalarında bir sürü şeyler yaşatıyorlar. Bu scout ekibi ve işte Önder Özen, Kraft meselesiyle ilgili. Şunu tam bir açılımını yaparsanız çok aydınlanır.
0: Yani mevcut durumu mu soruyorsun?
1: Evet Erol mevcut abi? Durumda yani şimdi Önder Özen'in konumu nedir, Kraft'ın şey nedir, etkisi nedir ya da bu transferlerde nasıl oluyor?
0: Sergen Hoca'nın yani zamanında Edegrafiç ekibini falan bozmadı. Çalışmalarına devam etti. Stad'da zaten ayrı bir bölüm, ayrı bir bilim birimi var. O bir sene boyunca da yine haftalık raporlarını, işte izleme sonuçlarını, yine aylık raporlarını düzenli şekilde yolladıydı. Önder Hoca başladığında da tabii o bir sene öncesinde Edegraf çok aktif görev yapmadı. Yani evet. Şeyde Önder Hoca da biliyor bunu. Yani bizim Ede ile devam edeceğiz mi? Ede'nin durumunu sorduğu günde dedim ki Ede ile o iş senin bileceğin iş. Çağır, konuş. Yani çok da bana göre Önder Hoca burada isabetli karar aldı beraber çalışma konusunda. Bu sene de çoğu transferde Edegraf yani Graf çok faydalı oldu. Yani çoğu futbolcuda.
3: Göreve geldiğinden beri herhalde en etkin olduğu dönemde değil
0: ya
3: mi?
0: Ya aslında göreve geldiğinde Urkan yani ilk göreve ben yönetime başkan oldum.

0: Ocak'tan sonraki Mart Nisan ayında, yani ilk bizim Ocak ayında yaptığımız ilk başladığımız evet. sene işte uzaktan daha şeyle Dortmund'la tam manasıyla şeyini ilişkisini kesmemişti. Geçtiğimiz senede, geçtiğimiz yazda yapılan transferlerde orada yani hepsi Eden'in bilgisinde, yine Ole'nin bilgisinde yapılan transferler. Ama bu sene biraz daha aktif, yani futbolcu görüşmelerinde, geçen sene de futbolcu görüşmelerinde Ede Graf yaptı. Ama bu sene biraz daha Önder Hoca ile çok uyumlu bir şekilde iyi bir görev bölümü yaptılar. Bugüne kadar da bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Herkes görevini gayet güzel yapıyor.
1: Sevgili Başkan, göreve geldiğinizde hatırlıyorum ben, dediniz ki bana 3 transfer dönemi lazım.
0: Evet.
1: Herhalde
0: 1,5 sene istedim ben ya. Ben kendi camiamdan da.
1: Biz bu yaz transfer sürecinin sonrasında burada yaptığımız programlarda da, farklı programlarda da, ya bu yazın en verimli geçiren, bu yaz transfer dönemini Beşiktaş oldu diye bir fikir yürüttük. Elbette bizim öyle, hani şahsi fikrimizdi. Ben de aşağı yukarı aynı düşüncedeyim. Şimdi geldiğimiz bu noktada 3 transfer döneminin sonrasında, tamam bu artık benim kafamdaki takımdır diyebiliyor musunuz? Böyle Ocak ayında da bir iki dokunuşla bu işi tamamlarız diye düşünüyor musunuz?
0: Yani transferle ilgili çalışmalar durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde, işte sonra hocaya götürdüğümüzde, yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı, İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi, ya bu olmaz, bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi.
1: Aslında orada gerçekten iyi bir şey oluşmuş.
0: Yani şimdi şöyle ben yukarıda biraz önce anlattım. Yani bizde şimdi Eden'in ekibi gayet güzel bir çalışma yapıyor bir futbolcuyla ilgili. Önder Hoca'nın Nevzat Demir'de bir ekip var. Onlar yapıyor. İşte hoca bir izliyor. Hocanın ekibi kendi arasında konuşuyor. En son herkes hemfikir olursa, ben en son Gökhan Keskin'le konuşuyorum. Gökhan bu tamam mıdır? Yürüyoruz buna. Yani var mesela bu sene yazın bir ya da iki transferde, işte birinin Önder Hoca istedi, işte Ede istedi, hoca istemedi. Sonuçta yani ben çok emin değilim deyince vazgeçtik transferden.
2: Son karar
0: yani,
2: hocanın değil mi Sayın Başkanım?
0: Ya tabii son karardan öte Erol abi, herkes bir hemfikir. Yani bu kadar şu ekibi aşağı yukarı 1,5 senede zor meydana getirdik.
2: Evet.
0: İşte ya diyorsunuz gayet iyi bir transfer dönemi. Ya bu ekiple de zaten yanlış yaparsak o birazcık bize de yakışmaz ya. Yani herkes hemfikir oldu. Transferlerde de Allah da yardımcımız oldu. Ben ilk o listeye baktığımda ya dedim ki herhalde bu hani şurada yazan,
1: şimdi onu görüyorum
0: listelerin içinde. Ben ilk o listeye baktığımda dedim ki ya bunların bir 4'ünü 5'ini alabilirsek filan. Yani bu ilk kadro planlamasındaki...
3: Bu dönemki transferler için bunu söylüyorsunuz değil efendim? Mi? Bu dönem yapılan evet, transferler.
1: Büyük bir değişim aslında. Ama yani evet. 30 Aralık 2024'ten bugüne muazzam bir değişim var. Yani
3: kadro değerindeki artış.
1: Kaç kişi?
0: 34 kişi. Yani bunun 6'sı 7'si işte bizim transfere yani parasını alıp yolladığımız falan. Yani ölüsü bir 25 kişi yolladık bu takımdan.
1: O da bir bütçe. Kişi.
0: Yani buna da bir ayrı para harcadık. Demin hani 1,5 sene, 3 sezon isteriz, ihtiyacımız var. Şeyi birazcık da yani şu an itibariyle
3: giden Beşiktaş

0: Buradan gidecek ya, bunu yollayalım, bu takıma faydası olmaz diyebileceğimiz bir futbolcu kalmadı.
1: Başkanım, zor olmadı mı 34 kişiyi yollamak?
0: Oldu, herkes alırken ya bunu al, şunu al, o birini de alalım, bunu da alalım, sağ bek yani alalım, sağ açık alalım falan da hiç ya, elimizdekileri nasıl yollayacağız diye hiç yollama kısmına kimse bakmıyor.
2: En zor iş.
0: Ama en zor iş.
1: Yani 30 başınız kişi. Ağrıdı mı mesela? Yani bu şimdi burada bir sürü
0: ya
1: isim var.
0: Biz, ben bu tip gidecek futbolcularda çok birebir futbolcuyla hep konuşarak yürüdük. Yani öyle işte genelde kulüplerde işte menajer gider konuşur arada. Ben biraz daha böyle daha işi gerçekçi, samimi olması gereken neyse hep söyledim, konuştum bütün futbolcularla. Hepsine de çok mantıklı geldi. Yani bazısına maaşının yarısını verdik yolladık. Bazısına maaşını tam verdik yolladık. Bazısına hiçbir şey vermedik. Ama bize bir maliyet oldu yani, bu 25, 26, 27 kişinin Beşiktaş'tan gitmesinin bir maliyeti oldu. Yani biz geçen sene iki tane takıma maaş ödüyorduk. Yani biri takımda oynayanlar, bir de dışarıda olanlar. Yani birebir aşağı yukarı %10 aralarında fark var.
3: Onu temizleyebildiniz değil mi?
0: Temizledik. Bu sene Allah'a çok şükür dışarıda ödeyeceğimiz bir şey, maaşını ödeyeceğimiz şeyimiz kalmadı. Futbolcumuz kalmadı.
3: Kim sizi en çok uğraştırdı bu yaz transfer döneminde? Mesela Vlahovic'in transferi çok uzun süre konuşuldu
0: çok
3: çünkü.
0: Çok uzun süre işin aslına bakacak olursak Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla, İtalyano'yla paylaştığımızda ilk gördüğünde öyle açı dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabi İtalyano'nun hoca olarak bizde olmasa müthiş bir avantaj
2: tabii,
0: oldu bizim için.
2: Tabii.
0: Ya ben ilk oturduğumda döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz da dedi işte maliyetleri falan. Hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. O yani her gelen teklif bizi 3 gün 5 gün ileriye attı. İşte kendi bir hani menajeri vasıtasıyla işte Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Yani son dakikaya kadar, son haftaya kadar. Zaman aldı. Biz de birazcık çok da eleştirdi insanlar. Ya hala bir hafta kalmış. Hala santrafor gelmedi. Ama ben yani çok umutluydum geleceğinden. En son zaten şeyde Belgrad'da oturup kendiyle konuştuktan sonra zaten ertesi günde bindik geldik herhalde.
4: Evet, evet. 10 Ağustos tarihinde.
1: İyi ki almışım diyor musunuz başkanım? İyi ki almışım diyor musunuz? Karakter olarak da soruyorum.
0: Bir kere mücadelesi çok. Sadece Dusan için değil, şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Yani
2: çok önemli.
0: Çok önemli tabii ki. Yani Dusan'la ben ilk gece oturduğumda yani hiç sırtla falan oturayım değil mi? Yani Türk çocuğuyla oturuyor gibi hissettim. Yani konuşmaları, hırsı, saygısı, o camianın ne olduğunun farkında olması çok önemli bunlar. Yani alır gelirse alıp, çok futbolcu var alıp geldiğinde camianın farkında olması. Şu anda Allah'a çok şükür öyle o tip bir tane futbolcumuz yok. Böyle... Hepsi o konuda şey %100 Beşiktaş'ta olduklarının farkında. Nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir.
3: Son anda böyle direkten dönen bir transferiniz oldu mu? Şimdi belki açıklamak istemeyebilirsiniz ama mesela Raskin ismi çok
4: evet.
3: Gündeme geldi özellikle çünkü medyada.
0: Bir önceki sezon yine ikinci mi oldu? Üçüncü oldu. Yani Raskin'e
4: arasında da çok fazla.
0: Devre arasında da yine
4: gelmişti.
0: Çocukla kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü tamam dedi. Yani anlaşıldı kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün şeyi, bir maçları vardı. Çat şeye yazdılar. Kadroya yazdılar.
4: Evet. Ligde.
0: Yani
1: olmadı.
0: Orada yani şeyden sonra, maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi, bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu, işte sportif direktörü ayrı konuştu, olmadı.
4: Sayın Başkan, benim bir sorum olacak izninizle. Bu dönem takıma katılan isimlere baktığımızda dikkat çeken noktalardan birisi, sadece bir tane 30 yaş üstü oyuncu var. O da Leandro Trossard, ki zaten siz göreve geldikten sonra da sık sık bunun vurgusunu yapmıştınız. Az önce ekrana gelen grafikte de Beşiktaş'ın kadro değeri artarken gençleşen de bir takım da görüyoruz.
0: 2 yaş yani. Yanlış hatırlamıyorum. 26-27 idi. 24 küsür süre geldik.
4: Evet, bunu da açıkçası küsür merak ediyorum. Bu anlamda bu planlamadaki bu yaş kriteri, 30 yaş üstü altı.
0: Ya 30 yaş, ben her zaman şunu söylüyorum. Yani son sahibi olacağım futbolcu almayacağım. Şeyim buydu. İddiam buydu. Yani alıp geldiğimiz futbolcunun bir transfer etme, yani bir transfer şeyi daha olsun, dönemi olsun diye.
1: Hedefi olsun.
0: Hedefi olsun. Yani Trossard'ı biliyorsun yani, geçen sene de son dakika, son geceye kadar geçen sene de uğraştık. Bu sene Allah var yani şey, Arsenal yani sportif direktörü olsun, başkanları olsun, birazcık da yani bu işin peşini bırakmayacağımı çok hissettiler. Yani şeyde Trossard'da Allah var yani, milli takımdayken ilk menajeri gidip konuştu. Normal şartlarda hani milli takımda olan bir futbolcunun hani transferi çok zor. Bu sene bizde öyle bir zor, hani şu gördüğünüz futbolcular öyle normal bir sezonda filan transfer edilmiş oyuncular değil ki. Yani bu sene milli, yani Dünya Kupası'nın olması bizi
4: çok zorladı.
0: İnanılmaz zorladı.
1: Zorladı, evet.
0: Yani ben yine burada mıydı bir programın birinde, ya bu sene transfer çok zor olur. Kimse öyle hani kampa adam yetişir, kampa biz bu eksikleri tamamlarız filan diye iddialı kimse konuşmasa. Kimse o kamp dönemine oyuncu, yani zaten aldığımız oyuncuların işte şu listede olanların iki tanesi, üç tanesi şeydeydi, milli takımdaydı. Zor bir dönem geçirdik. Bu zor, o milli dünya kupası bölümünde yani inanılmaz transferde emek veren hepsi inanılmaz gayret gösterdi. Yani hepsine başkan, teşekkür ediyorum ayrı
4: bu
0: ayrı.
4: Bu dönem giden oyunculardan peki ne kadar seviyede bir bonservis elde ettiniz veya edebildiniz? Yani bu yaz dönemi
0: öyle
4: için
0: dişe dokunur bir şeyimiz olmadı.
1: Şu fikstürü ben sormak istiyorum.
4: Buyurun, tabii.
1: Tabii ki. Sayın Başkanım, fikstürü biliyorsunuz bizim çok aleyhimize olan fikstür oldu. Avrupa Kupaları ile beraber Süper Lig'deki maçlardan dolayı.
0: Her yurt dışından geldiğimizde deplasmana gidiyoruz.
1: Evet, yani bu konuda ne düşünüyorsunuz Allah aşkına? Yani bu aslında ayarlanabilir miydi? Bu seçimler, bu çekimler nasıl yapılıyor? Siz daha içinde olduğunuz için birinci ağızdan bunu dinlemek istiyor.
0: Yani ayarlanabilir.
1: Çok taraftar bunu duymak istiyor.
0: Evet, ayarlanabilir miydi? Birazcık tabii burada federasyonun koyduğu 3-5 tane şey var, nokta var işte.
2: Yazılımda kriterler var galiba.
0: Tabii
2: değil
0: yani
2: mi?
0: İşte milli maçlar etkiliyor. İşte 3 tane 4 tane eğer Avrupa Kupası'nda takım varsa bunlar etkiliyor. Ve işin niyeyse de 2 senedir mi 3 senedir mi hep en kötü şey de fikstürde bize denk geldi.
1: Tesadüf mü kabul ediyorsun?
0: Yani bunu? İşte toptan çekiliyor Erol abi yani oradan. Mesela bir sene önce işte Can oradaydı, bizim Can Kaymakoğlu.
1: Evet.
0: İlk çekti 6 mıydı vallahi o zaman en şanssız olan? 6'yı
4: çekti. 2 yıl önceydi yani galiba. Evet Sayın Başkan.
0: Evet,
4: 2 sezon önce.
0: İlk sezondu.
4: Doğru.
0: Bu da bizim kısmetsizliğimiz. Evet ilk, yani bu sene ilk işte eleme maçlarındaki rakipler çıktığında hiçbirimizin de hani hiç kimsenin

0: öyle ya biz buraya geçeriz, UEFA'ya katılırız şeyi yoktu. Yani gelen futbolcuların da yarısı yoktu. Ha, burada büyük başarı şeyinki, hocanınki de futbol takımının her bir oyuncusunun.
1: Tabii.
0: Yani müthiş bir iş başardılar. Ya,
1: Marsilya maçındaydım başkanım. Aşağı yukarı yıllardır, çok uzun yıllardan beri maçlara gidiyorum biliyorsunuz. Beşiktaş'ın bayağı içinde olduğumu da bilirsiniz. Ben Marsilya maçındaki seyirciye hayran oldum. Gerçekten Beşiktaş'ın seyirci çok özel bir seyircidir ama inanılmaz bir organizasyon vardı ve takımla, Vincenzo'yla bütünleşmiş, gerçekten böyle bir bütün halinde evet. Hareket ettiler. Vincenzo bir ara kalktı. Devamlı biliyorsunuz oyuncuları motive etmekle meşgul. Bir taraftan da kalktı seyirciyi.
0: Ona Önder Hoca ilk konuşurken şeye İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor. Ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu, o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, valla dedi doğru söylemiş şey dedi, direktör dedi, döndü. Evet, çok müthiş bir uyuşma oldu.
1: Çok.
0: Yani taraftarla.
1: O çok önemli.
0: Ya işte yani, birazcık daha bizim taraftarımız camiamız ya. Bırakın. Yani herkes bizle beraber sahada o futbolcu o heyecanı, o teknik ekip o heyecanı yaşadığı müddetçe biz çok çabuk böyle bir yumak haline geliyoruz. Müthiş bir taraftarımız var. İnanılmaz destek oluyorlar. İnanılmaz da katkı veriyorlar. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sene de müthiş bir şey oldu. İşte tribünler yerine oturdu. Kim nerede, herkes çok daha bilinçli olarak tezahüratlara ekip halinde çok daha uyumlu bir hale geldi. Teşekkür ediyorum. Hocayla da iyi anlaştılar. Hocayı da sevdiler. Hoca da onları sevdi.
1: O müthiş.
2: Peki başkanım, bu geride kalan 6 haftayı nasıl buldunuz yani Beşiktaş adına? Yani bir tablodan, puan durumundan,
0: ya, sonuçlardan. Ya işin aslına olursanız ben hep aramızda konuşurken de ya ben yani şu anda sahadaki kadronun 9 tanesi yeni oyuncu. Zaman zaman 10 oluyor.
1: Doğru.
3: Hoca da yeni.
0: Yani bir intibak süresi geçireceğiz. Bir sıkıntılı bir devre geçireceğiz diye bekliyordum. Hep de ya işte hazırlık maçlarında iyi takım olduk. Güzel iyi takım. Ya çok aceleci ediyorsunuz. Çok acele ediyoruz. Bu takımın böyle bir Allah var. Kendi aramızda da şu milli maç arasına kadar kazasız belasız, çok darbelenmeden, darbe yemeden, yani şu milli maç arasını bulursak bundan sonrası bizim için çok daha kolay olarak diyorduk. Ama bu geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde. Hem
3: en azından oyun olarak.
0: Oyun olarak da uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere biliyor. Koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o. Umudum.
2: Peki bu darbe dediniz. Yani darbeyi hakemlerden mi yediniz? Ya. Çünkü çok sert açıklamalarınız da oldu ve gerçekten Beşiktaşlılar da şöyle bu bakın, konuda çok mağdur edildiklerini düşünüyorlar.
0: Geçen sene çok hani işte, takım kötü eleştirisi yapıldığında hiç, her zaman da biz geçen sene de bu takım iyi takımdı. Geçen sene bu takım eksikti. Yani şimdi 11 kişiyle beraber takımı bir tamamladık diyoruz işte. Hala eksiğimiz var diyoruz. Geçen seneki şartlar, hani işte 1,5 sene istedim camiadan dediğim şey sadece kadro için değil ki. Ya işin bir de bir ekonomik kısmı var.
1: Tabii.
0: Yani bizim en büyük zorluğumuz, biz devraldığımız Beşiktaş'ı maalesef İyi anlatamadık. Yani nerelerden buraya geldik?
1: Ama başkanım anlatamamınızın dışında, siz anlatamadım derken mütevazilik ediyorsunuz biraz. Bakın Beşiktaş 4 senedir travma yaşıyor Beşiktaşlılar. Biliyorsunuz. Çok kötü neticeler alındı.

0: Eylül, Ekim ayında, Kasım ayında havlu attı Beşiktaş lige falan. Avrupa kupalarında zaten yoktu. Dolayısıyla artık Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş sevenlerin bunu kaldırma gücü yoktu. O yüzden biraz kendinizi izah etmekte o anlamda zorluk çıkmış olabilir.
1: Ya hayır, kulübün içinde olduğu durumu anlatamadık.
0: İşte o yüzden başkanım, yani anlamak istemiyor insanlar.
1: Utandım da ya, oturup ben Beşiktaş'ın durumu bu demeye de utandım bunu ilk defa, evet. açık şekilde evet, söyleyeyim. Evet. Aa, şimdi geldiğimiz noktada yavaş yavaş taşlar yerine oturdu. İşte projeler devreye girdi. İşte 25 tane 30 tane futbolcu Beşiktaş'ın üstünde yüktü.
0: Evet.
1: Bunlar temizlendi. Maalesef öyle hani ben böyle suya daldırdım çıkardım olmuyor yani, bu bir şey, bazı şeyler zaman alıyor.
0: Evet.
1: Allah'a çok şükür ben yani kulübün içindeki düzen de %100 olmasa da bir parça, yani eskisiyle kıyasladığınız zaman %100, ama bizim hayal ettiğimiz işte kurumsallık olsun, o işleyişi yani bu senenin sonuna kadar hepsini tamamlamış olacağız. Yani ondan sonra çok daha iyi şeyler görecek Beşiktaş camiası.
2: Bu sürecin neticesi olarak mı, özür dilerim
0: ben,
2: Uğur abi.
0: Ben özür dilerim.
2: Seçim kararı aldınız.
1: Hayır, seçim kararı ya 18 aydır arkadaşlarla beraber, Erol abi biraz da hani yönetimdekileri tanıdığı için vallahi tamamı ya çoğu zaman ev, yani 200 saat evlerine gidip geri gelen, kulübe gelen müthiş çalıştılar, müthiş emek verdiler. Geldiğimiz noktada da hedeflerimiz de birazcık değişti ve önümüzde de devreye girecek işte mesela dikili taş, normal şartlarda biz bugünlerde işte bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir temel atma, hani Eylül'ün sonuna doğru falan bir temel atma töreni, sonra bu seçim işi çıkınca dedik ki sonraya bırakın bu şeyi, temel atma törenini, sanki seçim öncesi seçim çalışması yapıyormuş gibi anlaşılır diye. Şimdi dikili taş devreye girecek. Tesisler çoğaldı. Ya bir Sancaktepe tesisi.
3: Evet. Aldık. Evet, akademi için.
1: Akademi için. İstanbul dışında tüm üniversitelerle, üniversitelerin kullanmadığı ne kadar işte Ege'de, İzmir'de var, Ankara'da var. Şimdi Erzurum'da, Elazığ'da, Doğu'da üstünde çalışıyorlar. Tesisler çoğaldı. Yetişemiyoruz. Yani ben işin aslında herkes ya şeyi yönetim kurulu sayısı işte çok mok filan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de bir yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. Yetişmedi.
0: 2 sene az değil mi başkanım? Şimdi toparlanma süreci var. Seçilen başkanın yönetim kurulunda.
1: Ya, yani biz, Erol abi.
0: Onu biz yapmıştık çok, Serdar evet, Birgil döneminde. Yani,
1: 3 sene bazı camiye, bizim camiamızda öyle. 3 sene uzun bazı camiaları. Belki. Yani 2 sene olsun. Zaten eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. Kimsenin bir şey dediği yok. Zaten 2 senenin sonunda başarısızsa olağanüstüne gidiyor. Başkan değişiyor bu camiada. Beşiktaş'ta.
0: Hem de nasıl?
1: Yani onun için bunu 2 senede bir yapalım dedim.
2: Bari resmiyete çok dökelim dediniz.
1: Çok da mantıklı geldi yani. Şey, yani divanla oturduğumuzda dedim ki ya bunu 2 seneye indirelim. Zaten bir hani bir başkan 2 senenin sonunda bir şeyler yapıp başarılı olursa zaten devam ediyor.
0: Peki başkanım, zaten çok değişik.
1: Hani, o başarısız olduğu zaman 2 senenin sonunda zaten kaç tane başkan değiştirdik evet, abi?
3: Sayın başkan, zannediyorum bugün son gündü değil mi? Sizin dışınızda
1: vallahi
3: da içeride ikinci bir aday
1: var mı diye
3: çıkmadı.
1: Sordu. Erol abi sen mi sordun? Var mı aday diye. İçeride kim sordu?
4: Tek açıklama
1: bugün, bugünmüş herhalde.
3: Evet, tek adaylı bir seçim olacak gibi görünüyor. Yani. Hayırlı olsun. Hem sağ sizler için hem de Beşiktaş
4: Camiası. Başkanım benim sorumda ama
1: camiama şey da teşekkür ederim bu arada.
4: Yani İlk 6 haftayı değerlendirirken beklentilerinizin üstünde olduğunu ifade ettiniz.
1: Evet.
4: Ama hayal kırıklığı üstünde olarak da hakemleri onu açar mısınız?
2: Puan olarak mı, oyun olarak mı beklentilerinizin üzerindeydi? Oyun olarak.
1: Oyun olarak. Oyun olarak. Oyun olarak. Mesela işte 2 maç mesela 6 tane herkesin hemfikir olduğu yani

0: kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
1: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
1: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndüğü, bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar...
2: Son maçta da onu vurguladınız zaten. Vurguladım. Maçtan yani sonra yani.
0: Şey, 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
3: denge ses, için
0: dengeyi sağlayayım. Ya bizim, evet. bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör, onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim, yani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Yani bir yurt dışından bir hakem hocası getirdik. Federasyonun, ya bu arada federasyonun yaptığı iyi şeyler de var. Yani bir şeyde bir röportajda onu da ya bunları da söylemeye şey kalmıyor.
1: Zaman kalmıyor.
0: Hayır yani fırsat olmuyor abi. Yani her maçtan sonra
2: hakem konuşmaktan.
0: Hakem konuşmaktan biz memnun falan değiliz ya.
1: Tabii ya.
0: Ya bir işte Marsilya maçı oynadık. Ondan önce 4 tane 5 tane Avrupa Kupası maçı oynadık eleme maçlarında. Ya birinde hakem konuştuk mu ya? Ama biz ilk haftadan itibaren işte 6 hafta olmuş. Ya hakem konuşmadığımız bir şey olmadı.
1: Başkanım bir de var diye bir şey var değil mi? Var yani.
0: Ya var dediğiniz, bize maalesef yok.
1: Yani bir de yabancı vardı artık. Yani niye bir türlü bu senkron tutmadı? Ben onu anlamıyorum yani. Dediğiniz yani, doğru.
4: Şöyle sorayım ben de ek olarak. Yani burada şunu düşünüyor musunuz? Ya Beşiktaş'ın bu yarış içerisinde bir psikolojisinin bozulması mı isteniyor? Yani çünkü
0: artık,
4: sonuçta yıpranıyorsunuz.
0: Konuşmaya başladık. Şimdi sanki Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor şeyi var bizde artık, fikri oluştu. Ya bunu eğer böyle bir şey denemesinler, Beşiktaş'a güç kullanmak en yanlış şey olur.
1: Camia böyle düşünüyor ama. Yani, emin olun.
0: Ya Beşiktaş'ın yani gücünü de denemesinler ya. Yani onu diyorum ya, bu şekilde gidersek samimi söylüyorum, bir hiç istemediğimiz, hakim olamayacağımız olaylar olur. Ondan sonra otururuz hep beraber üzülürüz.
1: Tabii.
0: Yani 6 haftada işte 6 tane golü iptal olan yok. İşte bir Trossard mevzu yaşadık. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılarımız var.
2: Konuşmuyor musunuz peki?
0: Konuşuyoruz.
2: Bunları birebir ya de
0: hiç,
2: yani.
0: Hiç bakın, hem federasyonla hem yayıncı kuruluşta hiç... haksızsınız diyen yok. Herkes haklısınız. İşte bir tane bir görüntünün biri Fenerbahçe maçında bizim Bülent'e dedim ki ya Bülent nasıl hani bu görüntü var? Diğer oyuncunun, futbolcunun yaptığı hareketin görüntüsü yok mu? Yönetmen o ara onu çekmemişler abi.
3: Dušan Vlahović'in ceza aldığı
0: evet.
3: Pozisyonla ilgili.
0: Yani ben hiç kimse, hiçbir takımın bir futbolcusu, hocası ceza alsın diye bu bizi mutlu etmez.
2: Ayrı bir şey canım tabii.
0: Fenerbahçe'yi de mutlu etmemiştir
2: tabii,
0: ya.
2: Tabii.
0: Yani Dusan'ın o hafta ceza alması, almaması filan Fenerbahçe'yi mutlu etmez ki. Ama biz maalesef bunlarla uğraşıyoruz. Yani yayıncı kuruluşta da biliyorsunuz savcılığa verdim ben bu yayınları seçip federasyona VAR'a yollayan arkadaşlar çok samimi gelmiyorlar.
3: Bu arada o noktada Deniz Çoban'la ilgili de bazı iddialar vardı Sayın
0: evet,
3: Başkan.
0: Yani işte Deniz Çoban'ın bizim maçtan 3. 4. dakikasında yine

0: Fenerbahçe teknik direktörüyle ilgili bir görüntüden sonra tahmin ediyorum sosyal medyada mı, gazetedeki yazdığı yazıda var.
1: Evet.
0: Vermedi yayıncı kuruluş o görüntüyü.
2: Şöyle olduğu söyleniyor. Yani maçta yayınlanmayanı sonradan veremiyorsun ya.
3: Evet, öyle dediler.
2: Ama niye maçta yayınlanmıyor diyorsunuz o zaman?
0: Ya şimdi de bu haftada maç oynanırken bir diğer teknik direktörün kırmızı kartıyla ilgili işte haber kanalı ayrı ama onu veriyorlar. Yani bana çok samimi gelmiyor.
4: O olaydan sonra da zannediyorum Deniz Çoban
0: görevinden ayrıldı.
4: Evet, görevden de alınmış.
0: Ha, bugün dinledim şey yayıncı kuruluş, yani bizim böyle bunların üzerinden taraftarı konsolide ediyor falan gibi tabirler hiç yakışmıyor onlara. İlk önce oturdukları o yayını yaparlarken özellikle oradaki Beşiktaşlılardan rica ediyorum. Bir zahmet kalksınlar. Bu nasıl yayınlanmadı? Bu görüntü nerede var? Var mı yok mu? İlk önce bir ona bir
3: bakmaları lazım.
0: Bakmaları lazım. Yani hiç kimse orada Beşiktaşlı olmasalar orada oturmayacak hiçbiri.
3: Doğru.
0: Yani ilk önce siz bir
3: başkanım
0: bir Beşiktaş'ın hakkını bir koruyun, ondan sonra çıkın. Beşiktaş'la ilgili eleştirilerinizi söyleyin. Ama yani biz camiayı bununla konsolide ediyor filan diyor, hiç yakıştıramadım. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Beşiktaş camiasının hiç ona ihtiyacı yok.
4: Buyurun Erol Kaynar.
0: Evet.
3: Başkanım gene seçime geleceğim. Çok çok değişiklik olacak mı?
0: Erol abi çok değişiklik, yani şeyin içinde, yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
3: Diyen var.
0: Bir ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
3: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
3: Ne kadar
0: değişiklik mesela olacak? Bu arada yönetim kurulundan, yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevin onlarla şeyimiz bu.
3: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet, yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Çünkü bitirmeleri gereken bir şeyleri
3: sayı,
0: var.
3: Bir sayı, verirseniz, var. Bir sayı verirseniz kaç kişi mesela yaklaşık olur?
0: Sen mi söylüyorum, bir sayı yok Erol abi. Yani saklamam ben bunu, sen bilirsin beni.
5: Yönetime ben, girmek isteyen var mı? Size başvuran.
0: Var.
5: Beni listenize alın.
0: O konuda da çok seçiciyiz. Yani yönetici olmak isteyen Beşiktaş'a yönetim kuruluna herkes girmek istiyor.
3: Hele şimdi abi, başarı da var.
0: Ahenk var. bir kurmaya çalıştığımız bir sistem var. Buna uyum gösterebilecek. Bu ekiple beraber emek verebilecek. Yöneticilere bakıyoruz. Aşağı yukarıda konuştuk. Yani bu pazartesine kadar, geçtiğimiz haftaya kadar ben hiç ne kimseyle konuştum ne ettim ama bu pazartesinden itibaren çok seri şekilde konuşmaya da devam ediyoruz. Onun için bir sayı veremiyorum. Yani buradan tekrar da şu andaki yönetim kuruluma hepsinden Allah razı olsun. Çok emek verdiler. Hala da vermeye devam ediyorlar. Bir yere de gitmelerini istemiyorum. Çünkü hepsinin elinde devam ettikleri işler var, projeler var.
2: Zaten işte çok diyorsunuz.
0: İşte çok. Yetişmiyoruz. Zaten yetişemiyoruz.
2: Sevgili başkanım şey ne olacak bu bankalar birliği meselesi? Ne zaman çıkılacak? Çıkılacak bankalar nasıl birliği, bir strateji izleyeceksiniz orada?
0: Geçen sene de söyledim. Bir kere bankalar birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50-52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsür milyon euroydu.
4: 128 milyon dolarmış Sayın Başkan.
0: Yani 50 küsür milyon euro faiz ediyor.

0: Yurdu Beşiktaş.
1: Evet. Biliyorum. Şu anda ekranlara da grafiği yansıyor. Evet. Alttaki işte yeşil renkler şu ana kadar yapmış olduğunuz toplam ödenen rakam. Yani toplamda 125 milyon dolar gibi bir
0: bankalara borç vermişiz. Yani 125'i yani oralardan bu 53'e düşmesi çok mücadele verdik buna. Öyle kolay hadiseler değil. Bu borç bu geçtiğimiz 1,5 senenin borcu değil. 10 seneden itibaren gelen borç.
2: Yıllar içinde.
0: Mesela 128 milyon dolar olduğu sene ilk dönemde bir sermaye artışı yaptık. Sermaye artışından gelen yanılmıyorsam 35 milyon euro civarında gelen parayı hiçbir kuruşuna da dokunmadan götürdük, bankalara ödedik. Ve tamamı da faiz ödemesiydi.
2: Ha, onu soracaktım.
0: Ana paradan düşmedi. Ana çünkü bankaları biliyorsunuz siz de. Yani faizi varken ilk önce faizini alıyor. Artarsa tabii. Artan da bir şey olmadı. Biriken faiz miktarı da 35 milyon euroydu. Öyle 128'de sabit tuttuk bunu. Yani Bankalar Birliği'nden yani iki ay önce de söyledim bunu. Bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi hem Bankalar Birliği'nin sadece Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda iki banka var. Yani öyle bir konsorsiyum bankalar konsorsiyumu da değil şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık. Geriye iki banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 3-4 seneye yaydık. Dikili taştan gelen gelirle ödenecek hale getirdik.
2: Oradan daha hiçbir şey kullanmadınız başkanım? Dikili taştan.
0: Yok.
1: 2.2 milyar TL seviyesindeydi sanırım.
0: 30 milyon evet, dolar civarında bir şey geldi.
2: Ben biliyorum da.
0: Para geldi. Yok.
2: Seyircilerimizi düşündüğü şey. 30
0: milyon dolar. Orada kalan. Onda da şeyde en son divanda işte eleştirdiler şeyden gelen parayı.
2: Evet.
0: Yöneticiler işte alacaklarını almış filan diye. Bu yani 128'den 53'e düşerken o aradaki 80 milyon euronun hani 40'ını Allah razı olsun gittik.
1: Yapılan toplam ödemeleri Sayın Başkan sizin döneminizde.
0: Sponsorluklardan aldık. Rami Bey'den aldık. Üstüne olan o 40 milyon doları da yine bu yönetim kurulu
2: topladınız biliyorum.
0: Topladı. Götürdük. Öyle düşürdük.
2: Bu çerçevede bir şey sorabilir miyim başkanım?
1: Bu arada ekranda da şu an sizin döneminizde yapılan toplam ödemeler var Sayın Başkan. 466 milyon euro tutarında Aralık 2024'ten bugüne kadar ödeme yapmışsınız. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir süre. 2 yıl pardon. Buyurun.
0: Rakamları... Düzgün planlı programlı gidersek Erol abi... Yani şeyin hani ışığı gördük dedim tünelin ucunda.
2: Tünelin ucundaki.
0: Yani önümüzdeki 1,5 sene sonra yani görev süremizin sonuna geldiğimizde şimdi tabii borç arttı görünüyor. Evet bu tarafta borç arttı ama bu tarafta da yani şu faizden yani çok senelik çok 50 milyon euro faizden düştük 5 milyon euroya. Bu öyle... Bir senenin içinde olacak bir hadise değil. Bunu kim söylerse yalan yok, söyler. Ben gelirim de bir senede Beşiktaş'ın borcunu ödene falan değil. Bu görev süremizin bittiğinde en azından yani şimdi bir bütçe yapıldı. İşte geçen sene hedeflediği yani zarar yazılacak rakam o düştü. Enflasyona rağmen.
2: Evet.
0: Yani ilk önce bir borcu bir durdurup ondan sonra yavaş yavaş aşağı düşecek bu. Nihayetinde de burada bir yürüyen bir futbol takımı var, basketbol takımı var, koskocaman bir amatör şubeler var. Bunlar bir taraftan yürüyecek. Borç da kademeli olarak düşecek.
2: Bütçe açık veriyor mu başkanım?
0: Bütçe yani değil vermeme mi? Gibi bir şey biz
3: mümkün
0: olmaz.
3: Değil. Mümkün. Şu an ödemeleri yapabiliyor musunuz
0: ama
3: başkanım?
0: Şey değil yani. Geçen sene 1,3 açık verdiyse tam rakamları şu anda önümde yok. Bu sene 900'lerde açık verecek. Gelecek sene yaptığımızda bu rakam belki 600 lira düşecek. Yani bir şekilde bunu denk hale getireceğiz.
3: Ödemelerinizi Beşiktaş Kulübü şu an yapabiliyor mu başkanım? Yani bir sıkıntı vallahi yaşıyor musunuz?
0: O konuda birazcık iddialı olacak ama hiç ayın ikisinde falan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay falan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçeyi, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, bütçe demişken sponsorluk konusunda camiadan beklediğiniz desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
0: Görmedim. Bu anda çok açık şekilde söyleyeyim. İşte dün akşam işte basketbolda niye sponsor yok? Maalesef bizim camiada olmuyor. Yani gitmediğimiz kimse de kalmadı. Allah razı olsun. İşte Ram Bey'in haricinde de el atan kimse yok. Olmadı. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz.
4: Kaldı ki basketbol takımı bu sezon Euroleague'de.
0: Geçtiğimiz 2 sene öncesine devraldığımız sponsorluklarla, o zamanki rakamlarla şimdi kıyaslarsanız %100 bir artış var ama yeterli değil.
2: Tabii.
0: Yeterli değil.
2: Bir de başkanım, çok sorulan bir soru olduğu için soracağım. Şu yakın zamanda, ismini veremiyorum malum reklam meselesinden dolayı, bir sponsorluk anlaşması yaptınız, bir hafta 10 gün önce galiba, değil mi? O sponsor sırt reklamıydı. Yaptınız anlaşma.
0: Bir hafta 10 gün önce değil yani Birkaç ay oldu.
1: Forma sırt yani, sponsoru.
2: Evet, belki bir ay falan oldu diye hatırlıyorum. Onunla ilgili malum bir takım spekülasyonlar var. Acaba bu ya, size bu etkiledi
0: konuda,
2: mi sizi?
0: Herkes yani başka bir şey yazıyor duruyor. Hayır. Ya bir kere UEFA Avrupa Kupası'nda sırt reklamı
2: kullanılmıyor tabii.
0: Kullanılmıyor tabii, yani. Kullanılmıyor. Çok, çünkü denk geldi o zamana.
2: Tabii.
0: Ahmet maçı öncesinde
4: çıkartıldı
0: de,
4: falan gibi haberler çıktı.
0: Ya öyle şey, bizim 2 sene yapmış olduğumuz bir şey var.
2: Anlaşma var.
0: Yani bu, ben bunu çıkardım ya da olmaz. Öyle bir şey çok yakışıklı almaz.
1: Sayın Başkan, şöyle yapalım mı? Bu çok
0: Beşiktaş
1: fazla.
0: Beşiktaş da yapmaz. Ben de yapmam. Yani
1: çok merak edilen bir konu, çünkü bu konu belki biraz daha üzerine uzun konuşmak da konuşalım gerekebilir ama reklam vaktimiz gelmişti. Dilerseniz tamam, sizi de kesmemek adına bir önce reklama gidelim. Reklamların ardından gündem özel kaldığı yerden devam edecek.
5: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Gündem özel kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdan Adalı ile birlikteyiz. Sayın Başkan, forma sırt sponsoru konusunu konuşuyorduk. Evet. Lütfen oradan devam edebiliriz. Buyurun.
2: Evet, bir anlaşma yaptık. İki ayı geçkin diye hatırlıyorum. Yani sezon başında filandı. Anlaşmada normal şekilde yürüyor. Firmanın durumu gündemde.
3: Parayı aldık mı başkanım? Parayı aldık
2: mı? Bir alacak yoksa... verecek şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Yok. İşte basketbola bir sponsorlukları olacaktı. O aksadı. Olmayacak.
4: Ki çok başarılı bir takım var orada ortada.
2: Evet. Yani bir de
4: daha işte dün
2: basketbol, yine Ömer oynadı. Basketbola da sponsor ihtiyacımız var. O olmadı. Onun haricinde bizim firmayla en ufak bir sıkıntımız da yok. İşte alacak verecek şeyimizde de bir sıkıntı yok. Tabii bu çok Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir konu olunca işte UEFA'da yok zaten, öyle çıktık. Bir sırt reklamı yoktu.
4: Mevzuatta yok zaten.
2: Mevzuatta yok. Bu Ahmet Spor maçından önce de Allah var, kendileri aradı. Ya abi dedi, eğer başkan bir sıkıntı olacaksa çıkmayabilirsiniz. Hayır dedim, yani biz çıkacağız. Neyse, yaptığımız bir sözleşme var. Hiç oralarda da yanlış bir şeyler de yapmak istemiyoruz. Bir önümüze bakıyoruz.
4: Başka
2: ne göreceğiz?
4: Örnekler var zaten.
2: Efendim?
4: Başka örnekler var.
2: Var. İşte geçtiğimiz sene yine bir sponsor, isim vermeyin diye vermiyorum. Yine aynı, buna benzer bir sıkıntı. Ya. Ne yaptık yani? Ertesi gün firmanın adını formadan mı kaldırdık? Önden zaten Beşiktaş'a yakışan bir şey değil. Tabii. Ben de yapmam böyle bir şeyi. Ya firmayla otururuz. Ne olacağı bir... Hani bundan sonraki süreç nasıl yürüyecek? Onu da bir görelim. Çok taze daha. Otururuz, çıkarmamız gerek. Yani çıkaralım hep beraber, karşılıklı çıkaralım dersek çıkarırız. Devam ederiz. Ne olacağını bir görelim. Ama şu an itibariyle bizim işte... Yok, alacağı yandı, borcu vardı, o biri vardı. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Tüm camiada bilsin bunu yani. Hiçbir alacak verecek sıkıntımız yok. Aksiyen bir tek basketbola olan sponsorluk işi oldu. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Yine hisselerle ilgili yine %10 bir hisseler işte yok. Firmada kaldı filan. Onunla ilgili de hisseler bizim kendi hesabımızda. Aracı kurum olarak onlar görünüyor. Onda da bir sıkıntı yok. Şu an itibariyle o yazılan, çizilenlerin içinde hani Beşiktaş'la ilgili sıkıntı var denilen hadiselerin hiçbiri doğru değil bir kere. Çok net bir şekilde söyleyeyim.
1: Çok yakın zamanda yine bir başka sponsorluk anlaşmanız oldu Sayın Başkan. Tüpraş Stadyumu'ndaki Güney Tribünü'nün isim hakkı için.
2: Evet.
1: Hatta... Bundan... Akaretler'deki BJK Plaza'nın da
2: evet,
1: 20
2: geçtiğimiz,
1: yıl yine
2: geçtiğimiz
1: ihalesi.
2: 3. hafta evet. Akaretler'deki bina aşağı yukarı 3 senedir boştu.
3: Evet.
2: Depremden dolayı
3: bir güçlendirme yapılıyordu oraya, evet, bildiğim kadarıyla.
2: Boşaltılmıştı. Güçlendirmesini yaptık. Sonra bir otel firması geldi. Otel yapalım edelim.
3: Evet,
2: sonra ihaleye çıkalım burayı. Fikri doğdu yönetim kurulunda. İhaleye çıktık. İhalede Hüseyin Yücel Bey'in Bahçeşehir Üniversitesi'nde kaldı. Teşekkür ediyorum buradan Hüseyin Bey'e de. Şu an itibariyle de Hüseyin Yücel Bey'in Beşiktaş'tan hiçbir alacağı yok. Tüm o Hüseyin Bey'in hesabını da kapatmış olduk. Bununla beraber işte tribün sponsorluğu,
1: evet, Güney Tribünü.
2: Güney Tribünü sponsorluğu da Çilekli'deki bizim okul olarak şu anda kullandığı yine Hüseyin Bey'in orayla ilgili bir geçmişten gelen bir 2-3 senelik bir kira hadisemiz vardı. Onu da bu tribün sponsorluğuyla kapattık. Orada halloldu. Yani aşağı yukarı 20 milyon

0: Lirayı yakındı. Beşiktaş'ın şu anda yani şu hesaplarda borç olarak görünen şeyi de Hüseyin Bey'le kira ve binanın uzun vadeli kirasıyla hesaplaşmış olduk.
1: Şu şimdi stadyumun görüntüsünü görünce aklıma geldi. Bu arada muazzam bir manzara hakikaten.
0: Dünyanın en güzel
1: dünyada
0: stadyum.
1: Vallahi eşi benzeri yok. Eşi benzeri yok. Şey var mı hiç böyle maç günü gelirlerini arttıracak böyle orada bir plan ya da stadyumun kapasitesini arttırmak falan?
0: Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
1: Hangi bölgede?
0: Hem bu... güney hem
2: deniz tarafı,
0: kale arkalarında. Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum. İşte bir 4500 kişilik bir onu da düşünerek bu sene kale arkasındaki kombineleri biraz daha uygun şekilde tuttuk.
2: Satılmayan loca var mı başkanım? Kaç tane
0: var,
2: varsa?
0: Var.
2: Özellikle soruyorum bunu biraz harekete geçsinler
0: evet,
2: diye.
0: Evet yani var bir 10 küsür tane satılmayan locamız var.
2: Evet yani o kabul edilir bir şey değil.
0: Yapacak bir şey yok.
2: Tabii sizinle ilgili değil tabii.
1: Pahalı mı başkanım fiyatlar?
0: Yok yani bütün diğer kulüplerin aşağı yukarı %15-20 de aşağısında fiyatlar var.
2: Bir de bana sor Önder'cim.
1: Şeyi görünce aklıma geldi. Avrupa maçlarını orada bir arada. Nerede oynayacaksınız Apoel Berşeva maçını?
0: Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
1: Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkanım?
0: Efendim?
3: UEFA onayladı
0: henüz
3: mı?
0: Bir, ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da seyircisiz olmuştu.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
2: Evet,
1: Batum'daki kompakt stadın.
0: Kompakt bir stad. Çok da yakın. Yani... Çok güzel, inanılmaz güzel bir yere ya Rize Havaalanı, Rize Artvin Havaalanı inanılmaz böyle çok düşünülerek yapılmış bir şey. Havaalanı. İşte 15 dakika 20 dakika arasında şeye varıyorsunuz. Gürcistan sınırına varıyorsunuz.
1: Yarım yani, saatte Batum'dayız diyorsunuz.
0: Yani bir saat sonra Batum'da statta olabilir. Yani stada girişi de sayacak olursak. İnsanlarımızla rahat gidebilir. İşte vize yok. İşte bir ara Almanya'da yapalım, Almanya'da oynayalım fikri vardı. Türkiye'den biliyorsunuz işte Schengen'de insanlara zor.
1: Zaten grupta
0: diye.
1: Alman takımları var. Yani daha doğrusu
0: zaten.
1: Grupta
0: yani
1: derken
0: Almanya olmasa iyi maçları. Bir alternatifti ama yani Gürcistan inşallah UEFA'dan resmi yazı geldikten sonra kesinleşir tahmin
1: şey ediyorum. De bir sıkıntı gerçi oralarda işte Yunanistan üzerinden gidiliyor. Güney Kıbrıs takımıyla oynanacak
0: Güney
1: maç.
0: Güney Kıbrıs orada da biliyorsunuz ben baba tarafından Kıbrıslıyım.
1: Şimdi o aklıma geldi. Tam onu konuşurken aklıma geldi.
0: Yani, diğer tarafla da onlarla da bir görüştük. Onların İçişleri Bakanları biliyorlar. Yani benim de Kıbrıs'ta olduğumu. Hani takımı bu taraftan alabilirim. Bu taraftan bizim Lefkoşa sınırında gümrük. Gümrük değil orası. Geçiş kapısı. Bir gümrük şeyi yok. Mekanizması yok. Orada büyük bir ihtimalle ya Atina'ya ineceğiz, ya Rodos'a ineceğiz, bir yere ineceğiz.
2: Ama bayağı büyük bir yolu başkanım biliyorsunuz.
0: Yani 3 saat yani Almanya'ya gitmekle aynı yolu Atina'ya inip Atina'dan geri bu tarafa
2: özel
0: gelmek.
2: Özel uçak herhalde yapacaksınız. Özel uçak yapacaksınız
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, zaten,
2: o zaman
0: zaten
2: sıkıntı olmaz. O zaman sıkıntı olmaz.
1: Daha önce de oynandı çünkü.
3: Başkanım
1: oynandı.
3: Avrupa'da Beşiktaş neyi hedefliyor? Siz beklentileriniz neler? İyi başladı, çok iyi başladı.
0: Ya iyi başladık. Şimdi Avrupa'da çok iddialı olmak için bugünkü kadroya daha çok takviye yapmamız lazım. Yani elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani üç cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı.

0: Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız.
1: Hoca bir şeyler söylüyordur mutlaka.
0: Ya söylüyor tabii yani hocanın da bu tip şeylerde
2: tecrübesi var.
0: Tecrübesi var.
1: Yani
0: şeyi de var.
1: Finali olduğu için.
3: Evet.
0: Finali var.
2: Fiorentina'da evet.
0: Ama yani bana soruyorsanız şahsi fikrimi Beşiktaş taraftarı olarak abi, Beşiktaş başkanı değil taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
1: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak.
1: Avrupa Ligi şampiyonluğu o başka bir şey.
0: Olur, inanılmaz bir şey olur. O, ama onun da zamanı gelecek. Yani bu işte bu kadro daha da güçlenecek. Yani devre arasında durmayacağız. Eksikleri tamamlayacağız. Değiştireceğimiz pozisyonlar olabilir. Hocanın vereceği rapora göre. Çok Avrupa için çok daha sağlam hani o bu mücadeleye ayak uyduracak takviyeler yapmamız lazım. Ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Öyle hani bunu söylüyorum. Kimse de o Avrupa'da geziyor falan değil. Ama tedbirli konuşuyorum Avrupa konusunda. Ama zamanı gelecek. Çok iddialı konuşacağımız zamanlar da gelecek.
3: Yani başkanım benim gördüğüm acizane gördüğüm kadarıyla tabii sadece şampiyonluk mesela bu sene hedef şampiyonluk malum. Her sene öyle ama bu sene özellikle bu sene çok önde gözüküyor ve iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Ama bu şampiyonluk ya da bu başarının dışında da bir şey var Beşiktaş'ta hissettiğim, gördüğüm benim. Katılıyor musunuz bilmiyorum. İleriye dönük Beşiktaş'ın çok daha iyi aktif olacağı görüşündeyim ben. Yani takım oturdukça bir de siz kurumsallığa çok değer veren bir başkansınız ve kurumsallık anlamında da Beşiktaş'ın çok güzel bir altyapısı var. Hakikaten çünkü içerideki profesyonelleri takdir edersiniz çok iyi tanıyorum. Hakikaten fedakar ve iyi bir ekip var. Siz de onları gayet iyi motive ediyorsunuz gördüm. Bir kısmı da burada. Siz onları gayet iyi motive ediyorsunuz.
0: Sağ olsunlar.
3: Yok ama bu işin hep ben söylerim işin başı çok önemlidir diye. Onlarla da büyük bir uyum yakaladığınızı görüyorum ben. Bu böyle bir bütünlük var Beşiktaş'ta. Bu bütünlük ya, işte benim.
0: Bu seneki yani az çok neyi kastettiğini anlıyorum abi. Yani bu sene biz bir buçuk sene önce de ya bizim birlikte olmamız lazım, bir kenetlenmemiz
3: evet,
0: lazım.
3: Hep söylerdiniz evet.
0: %100 kenetlendik mi? Hayır. Yine dışarıdan bu işi kendi camiamızın içinde olup mutlu olmayanlar var.
1: O her zaman var değil mi?
0: Yani onlar olacak ama şöyle işin geniş resme baktığınız zaman biz camia olarak geçen seneye, önceki senelere kıyasladığınız zaman çok daha kenetlenmiş vaziyetteyiz. Bu da beni kesinlikle en fazla mutlu eden. Yani
3: çok
0: futbol
3: önemli
0: takımının başarısı kadar da beni mutlu eden diğer bir noktada camianın bir araya gelmesi. Işte taraftarın şu takıma, hocaya
3: çok
0: inanması. Yani ayrı bir mutluluk benim için.
2: Sayın Başkan, benim yeniden saha içine dair bir sorum olacak. Şimdi kaptanı görünce tekrar aklıma da bu soru geldi. Orkun Kökçü çok fazla maç esnasında hakemlerle diyaloglara girdiği yönünde
0: ne yapması lazım Orkun
2: bazı
0: Kökçü'nün
2: eleştiriler
0: yani
2: alıyor.
0: Takımın kaptan
2: siz
0: olarak
2: bu konuda çok sert bir tepki de verdiniz bu arada
0: evet,
2: zaten.
0: Yani yine söylüyorum, şimdi de burada söylüyorum. Yani Orkun ne yaptığını bilmeyen bir insan olsa haklısınız hep beraber. Yani biz zaten her sarı karttan sonra bir araya geldiğimizde kendini eleştiren bir çocuk. Yani ne yapması lazım Orkun'un? Yani takımın hakkı yenirken, yanlış bir karar verilmişken nasıl uzakta mı dursun?
3: Yani
0: zaman zaman bak yine söylüyorum yani Orkun Beşiktaş'ın futbolcusu olduğu bundan daha fazla ben nasıl ki yani kendimi tutamıyorum hala o taraftar Serdar'ı hani bir yerde tutamıyorsam Orkun da aynı şey, aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani ne yapması lazım? Ha, Orkun'u eleştirmesinler ya, niye Orkun'u eleştiriyorlar falan, hiçbir zaman böyle bir şeyi söylemem çünkü kaldı ki kendi kendini en fazla eleştiren futbolculardan biri Orkun. Ama işin içine Orkun'u küçültücü kelimeler kullandıkları zaman Kusura bakmasınlar, bu da Beşiktaş'ın kaptanı yani. Hiçbir futbolcusuna söylettirmem. O yani isteyen istediği gibi eleştirsin, futbolunu eleştirsin. Yani Erol abi sen Orkun biraz da bu sarı karta dikkat etsin dediğinde kim size ne diyebilir?
3: Tabii tabii.
0: Ha, siz kalkıp Orkun'un konuşmasıyla yok milli marşı söyle şöyle filan buralara girdiğiniz zaman kusura bakmayın. Yani orada o da bizim kırmızı çizgimiz futbolcularımız.
3: Başkanım konuşma.
0: Siz isteyen istediği gibi eleştirebilir. Hiç
3: konuşmasa niye konuşmadı diye aynı eleştiri olacak yani. Zaten. Fakat tabii Vincenzo da biraz farkındaydı hatırlarsanız son maçta.
0: Tabii.
3: Söyledi yani ya sarı kart tamam da yani pek benim gibi kırmızı kart almasın falan güzel aslında çok da güzel ya bir mesaj verdi.
0: Biz kendi aramızda da konuşuyoruz yani Orkun'la da konuşuyoruz. Orkun hocayla evet. da konuşuyor. Bunlar hani
3: Orkun önemli bir oyuncu çünkü başkanım.
0: Hani insanlar herhalde biz bunları oturup konuşmuyoruz falan evet, yani evet. kart görmesi oyunun içindeki hataları bunlar konuşuluyor bizim kendi aramızda.
3: Mutlaka
0: zaten
3: canım,
0: bu başarının
3: tabii.
0: bir şeyler başarabileceksek bu çok oturup kendi hatalarımızı, maçın içinde yaptığımız yanlışları hoca anlatıyor. Biz yönetim kurulumuzdan arkadaşlar anlatıyor. Ya bunları biz konuşuyoruz. Konuşmayar falan değiliz. Demin de dediğim gibi isteyen istediği eleştiriyi yapabilir. Yani Beşiktaşlı olarak buna
3: tabii canım,
0: ben... hiç kimsenin ağzını aç ama işte diğer tarafta insanları küçültücü
3: şahsiyete dökmemek
0: kelime tabii. şahsiyetine girdiğiniz zaman kimse kusura bakmasın.
3: Yok,
0: yani kimse de şikayet etmesin. Bu tepkiyi görürler.
3: Gayet tabii.
0: Yoksa Orkun sarı kart görmemesi lazım. Hata yapıyor. İsteyen istediğini söyleyebilir. Zaten kendi de söylüyor. Görmemem lazımdı diyor. Yani geçen sene bir maçta ilk gördüğü bir kırmızı karttan sonra biz bir hafta
2: Fenerbahçe
0: derbisinde. Yani hiç anlatmıyorum burada. Yani ağzından şey çıkmadı ya çocuğun. Yani kendini kahretti. Nasıl böyle bir hata yaptım, nasıl böyle bir hata yaptım diye. Ya yani oralarda Orkun zaten kendi kendini eleştiriyor.
2: Peki Ender Bey'in buyurun.
4: Şimdi 10 artı 4 kuralı ile ilgili normal seyrinde giderse iş önümüzdeki sezonda 8 olacak mesela. Öyle biliyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam
3: evet,
4: öyleydi
3: olsun.
4: Çünkü gelişimi. Bir bununla ilgili çalışmanız var mı? Bu sene mesela biz bazen programlarda ya acaba kulüpler 12'de kalacak diye mi öngördü de biraz da rahat davrandı diye konuştuğumuz oldu çünkü. Türk oyuncuları önemli bu denklemde. İşte İlhan'ı buldu mesela Beşiktaş.
0: Ya kaç tane hepimiz... bulabiliriz? Ender Bey yani İlhan gibi yani samimi söylüyorum. Yani Almanya'da bir ekip, Türkiye'de bir ekip işte. Gökhan Hoca'nın ayrı bir ekibi. Türk ekibi.
4: Gökhan Hoca çalışıyordur.
0: Ya hepsi yok. Yani şeyde ben de istemem mi yani şeyde 11 kişi sahada en az 6-7 tanesi milli marşı söylesin.
3: Başkanım bir şey
4: konuşuyor musunuz peki?
0: Konuşuyoruz.
4: Bu konuları kulüpler birliğinde, federasyonlar.
0: Tabii konuşuyoruz ama işin o bir tarafına baktığınız zaman da elinizde ya işte milli takımdan bakalım milli takımda ya kaç tanesi Türkiye'de yetişip oynayan kaç kişi var? Yine onlar da yine yurt dışında yetişen çocuklar.
2: Bu arada 17 oyuncu gönderdi Beşiktaş bu milli arada
0: evet,
2: milli takımlara
0: bu,
2: ve bu da bir rekor zannediyorum
0: yani,
2: Sayın Başkanım.
0: Tabii gurur verici bir hadise ama işin o tarafını düşündüğünüz
2: zaman. Çerni kendi ülkesinden affını istedi. O da gitse 18 olacak.
0: Var. Yani Çerni istedi. İşte bana göre çok açık şekilde söyleyeyim. Rıdvan'ın da bu kadroda olması lazımdı. Eleştirimi de söyledim kendilerine.
3: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Yani
3: başkanım Belarus'tan bir oyuncu aldınız siz. Çok genç bir oyuncu değil mi?
0: Altyapıya.
3: Altyapıya. Nasıl bir oyuncu?
0: Yani
3: hedefiniz ne o oyuncuyla ilgili?
0: Çok çalışması lazım. Yani aldık da getirdik. Yani İlhan,
3: İlhan
0: olur mu diye soruyorsan İlhan değil şu anda.
3: Kaç yaşında?
0: 17 diye biliyorum.
3: 18
0: vallahi.
3: Falan
0: 16,
3: diye
0: 17
3: ama.
0: Yaşında.
3: Evet. Ama yaşı da fena değil. 18 artık. 17-18.
0: Ya çok şeyli ya aldık işte ben ilk başkan olduğumda iki tane böyle bir işte iki evet. tane birini
3: Ekvador'dan galiba biri değil mi?
0: Aldık. Ya birini transfer ettik. Şimdi de çok iyi oynuyor. Yani çok inanılmaz yerlere gelecek.
2: Kenaro'ya oydu.
0: Aro'ya.
3: Aro'ya.
0: Yani

0: olmadı. Yani her getirdiğiniz
1: ya yolculuğu... gayet tabii canım.
2: Aslında başkanım, bu transferlerin içerisinde çok konuşulmayan bir isim daha var. Yani Salih Özcan transferim çok büyük bir transfer.
1: Bravo.
0: Evet.
2: Ama yani diğer isimlerin arasında biraz kaynadı. Aslında performansıyla da sıra dışı, yani hep transfer olduğunda olumsuz yorumlar çok yapıldı. Ya işte orada oynamıyor. Niye Beşiktaş'a? Ama burada
0: biz de
2: bakıldığı zaman Beşiktaş'ta şu ana kadar iyi bir çizgi çizdi ve yani bu da herhalde ilk transferlerden bir tanesiydi.
0: Evet.
2: Salih için ne dersiniz mesela?
0: Salih bu seneki yapılan transferlerin içinde çok hani içimize sinerek, yani iki haftadan sonra sanki Salih bu sene transfer olmadı, 10 senedir sahadaymış şeyi verdi, görüntüsü verdi. Ya bu seneki transferlerin hepsinden çok memnunuz. Yani Salih de, o da fedakarlık etti. Yani biz geçtiğimiz devre arasında da istedik Salih'i, olmadı. Bu sene hem işte imza parasıydı, alacağıma oldu, çocuk da fedakarlık etti. Çok da müthiş faydalı işler yapıyor.
1: Başkanım, benim acizane kanaatim Orkun ve Olaytan o geldikten sonra çok daha rahatladılar. Ya, performansları çok üst düzeye çıkmaya başladı.
0: Düzeye çıktı ya, bir de hocanın da katkısını burada atlamayalım Erol abi. Hocanın verdiği, yani çocukların üzerine, yani kimseyi uyutmuyor bir kere, yani kimseyi de yollamıyor. Yani idman bittikten sonra bir saat daha en az 4 öyleymiş. Tane 5 tane
1: evet.
0: oyuncuyla çalışmaya devam ediyor, çağırıyor. Ekranda bir daha gösteriyor.
1: Kaç yıllık anlaşmamız var?
0: İnanılmaz çalışkan bir teknik direktörümüz.
1: Kaç yıllık anlaşmamız başkanım?
0: 2.
1: Uzatmayı düşünüyor musunuz?
0: Yani uzatmayı bugünden
3: o da biraz performansa bağlı.
1: Ama performans da bittiği zaman, iyi olduğu zaman da bu tarz tutamıyorsunuz elinden derciğim. Çünkü çok yükselmeye ya, hazır bir teknik direktör.
0: Sen mi söylüyorum? O da inşallah şampiyonluk yaşadıktan sonra bu da bir yere gitmez mi? Beşiktaş o da çok sevdi. Ha, Beşiktaş onu sevdi.
1: İnşallah.
0: Beşiktaş da o da Beşiktaş'ı çok
1: belli,
0: sevdi.
1: Belli canım. O yani. Belli.
2: Başkan, devre arasındaki transfer bahsettiniz ya, yani mevkisel olarak bir şey oluştu mu? Size bir şey geldi mi? Yani defans hattı, yani, stoper. Yani
0: beceremedi bir orta saha falan. O beceremediğimiz şeyleri, transferleri yapacağız.
3: Belki az önce konuştuğumuz oyuncuya da gidilir.
4: Olabilir. Tekrar acaba gündeme gelir mi?
0: O gelir, diğeri gelir ama eksik kalan hani yetiştiremediğimiz diyeyim. Yani bu kadar adam yolla, bu kadar da transfer yap. Yani biz belki hem ekibim, hem ben, hem yönetim kurulum belki birazcık bu konuda
2: Güney Kore'den
0: mütevazi davranıyoruz ama şöyle bir açsınlar baksınlar Avrupa'da. Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar adam yollayıp bu kadar da isabetli transfer yapan başka bir kulüp
4: doğru.
0: Belki bir tane daha çıkar.
4: Sayın Başkan, yavaş yavaş son bölüme giriyoruz. Çok evet. Türk futbolu adına gündemdeki konulardan birisi de yeni yayın ihalesi konusu. Yeni yılla birlikte yeni bir ihale yapılması şu an için planlanıyor. Bu konuya Beşiktaş Kulübü olarak sizin yaklaşımınız, beklentiniz ne yönde?
0: Ya tabii benim beklentim ilk, yani bundan ya yani şu an konuşulan rakamların 3 mislisine 4 mislisine yayın ihalesi yapıldı. Şu andaki rakamlar da samimi söylüyorum çok düşük. Hani Avrupa'yla Avrupa'daki liglerle kıyasladığınız yayınla ödedikleri parayla kıyasladığınız zaman da ya bizde de bu sene yapılan her takım, sadece biz değil işte diğer Galatasaray, Fener, Trabzon, bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yani bu Türkiye Ligi'nin artık bir şeyi var.
4: Marka değeri var.
0: Marka değeri var. Yani birazcık da hakemler buna katkı sağlarsa, yani futbol oynanmasına müsaade ederlerse, yayın, yani marka değeri daha da yükselecek. Yani biz bu hakemleri eleştirdiğimiz zaman marka değerini düşürüyor diye ceza veriyorlar bize de, marka değerini yükseltmek ya da düşürmek konuşmayla değil. İşte futbol takımları, kulüpler müthiş çalışmalar yapıyor. Müthiş, ya hepimiz müthiş borçların altına girdik. Yani sadece biz değil, bütün kulüpler

0: Tabii tabii.
1: Ciddi paralar harcadık.
0: 15 milyara falan dayandık abi,
1: yani
0: değil mi?
1: İşin
0: 4 büyük kulübün şeyi.
1: Üzücü olan tarafı, bu kadar emek veriyoruz, para veriyoruz. E sahada bu çocuklar ciddi şekilde mücadele ediyor. Sonra bir dudak hareketiyle, yani işte 6 haftada 6 puan diyor herkes de, ben de 2 puan diyorum. Eğer buna da müsaade ederlerse yayın ihalesi çok daha yüksek rakamlara gideceğine inanıyorum. Zaten bu şekilde kalırsa, ben o gün Kulüpler Birliği toplantı, federasyonda yaptığımız toplantıda da söyledim. İşte kanunen belki müsaade etmiyor bugünkü kanunlar, ama yani bunu almasak da olur.
2: Yani havuzdan mı çıkarsınız?
1: Valla ben sadece bizim çıkmamızla bir şey, yani bizle beraber diğer kulüpler de çıkar. Yani bunun sadece Beşiktaş'la şey kalmaz, sınırlı kalmaz. Kaldı ki diğer kulüplerde de, yani diğer başkanlar da. Ama ben umutluyum yani bu seneki yapılacak ihaleden, yani eski rakamlar düzeyine geleceğinden çok umutluyum.
2: Federasyon düşüncesine bu konuda aynı.
1: Federasyon başkanımız da bizle aynı görüşte. O da çok düşük olduğunu, yani bize katılıyor. Onlar da çalışıyor.
3: Farklı şeyler de varmış galiba, paketler vesaire,
1: evet,
3: de öyle
1: paket,
3: bir takım düşünceler.
1: Paket, bunları beraber mi çıkalım? Onun üstüne de çalışıyor. Yani işte demin de diyor ya, federasyonun da yaptığı bazen güzel şeyler var, iyi şeyler var. Ama maalesef biz bu hakem ve MHK'yi konuşmaktan bunları gündeme getiremiyoruz.
4: Evet, yavaş yavaş bu arada son birkaç dakikaya da girmiş bulunuyoruz. Son sorularınızı alabilirim.
3: Bence sevgili başkanım belki bir toparlayıcı, evet, konuşmaya almak ister. Tam arada, da seçim arifesindeyken.
4: Evet, seçimden bahsettik ama bir gün önce de bir mali genel kurul da var. Sevgili başkan,
1: öncelikle
4: belki
1: tüm,
4: buradan bir mesaj vermek istersiniz.
1: Oy kullanmak olan tüm Beşiktaşlıları bekliyorum bu seçime. Mali kongreye özellikle bekliyorum. Bir gelsinler, neler yaptık, nerelerde aksadık, nerelere yetişemedik. Onları bir incelesinler, onları bir görsünler. Tüm bu konudaki tüm eleştirileri de hep alıp değerlendiriyoruz yani. Yapılan her türlü eleştiri, o bu kötüleme değil. Her fikirden de faydalanmaya gayret ediyoruz. İnşallah şu önümüzdeki, hani görev süremizin sonunda çok daha bambaşka bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Ben mi yönetim kurulum buna inanıyoruz. Camiamız da inansın. Desteklerini esirgemesinler. Taraftarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Sezon başından beri ciddi şekilde bir itici bir güçler şu anda takım. Yani o şu, evet, hazırlık, yani hep 9 tane adam bir araya geldiğinde nasıl uyum gösterecek, nasıl yapacağız? Biz bunu böyle güzel bir şekilde geçirdiysek, taraftarımızın verdiği destekten dolayı, yani hep her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Müsaadenizle bir tek soru, kısa bir soru
4: soracağım.
0: Tabii
4: ki, buyurun hocam.
0: Başkanım, Mali Kongre deyince aklıma geldi. Genel olarak şöyle bir şey var, sadece sizin döneminizle ilgili değil. Siz de mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Mali Kongre'den önce çok çok yakın bir tarihte oluyor. Mesela Mali Kongre'den bir 24 saat önce ya da yarım gün önce ya da bir iki gün önce mali tablolar üyelere ulaşıyor.
1: Yok, biz yolladılar diye biliyorum.
0: Bugün bu dönem için söylemiyorum başkanım. Genel olarak söylüyorum. Şimdi bu çok tenkite maruz kalıyor. Yani tenkitten ziyade üzülüyorlar. Yani alıp inceleyemiyoruz, yetişmiyor zaman
1: günlük,
0: diye.
1: 15 günlük bir süre var.
0: Evet.
1: Tabii bu ani seçim şeyi
0: bunun için
1: de gündemde değildi.
0: Tekrar söylüyorum. Bunun için demiyorum.
1: İkisini aynı zamanda getirmek. Yani normal şartlarda Mali Kongre'yi ayın sonunda, Ekim ayının sonunda,
0: evet,
1: yaparız diye düşünüyorduk.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: yani hem ayın başında seçim yap, hem
0: tabii
1: de
0: olmaz.
1: Olmaz diye birazcık Mali Kongre'yi erkene çektik. Çok çalıştı arkadaşlar yetiştirip bilgileri yollamak. Ama bugünlerde yollamış olmaları lazım diye biliyorum. Yolladılar.
0: Yok, daha gelmedi. Yani başkanım bunu
1: incelesinler. Zaten bizim istediğimiz o.
0: Tabii. Tekrar söylüyorum. Sizin döneminiz
1: şeffaflıktan
0: tabii canım.
1: Hiçbir zaman taviz vermiyoruz.
0: Yok, hayır.
1: İncelesinler.

0: Kötü niyet aramıyor kimse zaten
1: söylesinler.
0: Onda. Kötü niyet aramıyor onda kimse
1: hayır,
0: başka.
1: Hayır hayır yok. Yani onun için olan... geç, 3 gün 5 gün geç gidebilir.
0: Tabii gayet
1: ama
0: tabii.
1: Ama bu yetişmediği için yoksa zaten hani 3 gün önce de gelse, bir hafta önce de gelse herkes önüne geldiğinde tabloya baktığı zaman ne yaptığımızı
0: anlar tabii ki.
1: Anlar. Doğru.
2: Sayın Başkan çok teşekkürler.
1: Ben size teşekkür ederim.
3: Ayağınıza sağlık.
2: Için. Evet, çok... İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz.
3: Ender Bey. Şimdiden sezon sonu için evet. Söz alalım başkandan.
1: Ya bekleriz. İnşallah.
2: Her zaman. Sayın Başkan.
1: İnşallah bir engellemelerle karşılaşmadan hedefimize ulaşırsak inşallah yine ilk sezon sonu ilk ziyaret
2: bu arada
1: size
2: bir
1: yaparız.
2: Güncelleme yapalım. Mali tablolar zaten sitede herkes açık bir şekilde de yayınlanmış. Bunun da zaman kısıtlı olduğu için sitede yayınlanmış zannediyorum. Bununla ilgili de bilgilendirmeyi yapalım. Kafalarda bir soru işareti de olmasın.
1: Yok yani başkan. Onu özellikle çünkü seçim kararını alacağımız zaman ya evet. Biz bu mali tabloları yetiştiremeyiz filan. Allah var 6-7 günde öncesinde kadar da herkes 20 saat çalıştı.
0: Denetleme kurulu iyi çalışmışlar.
2: Ender Bilgin, Erol Kaynar, Murat Özbostan çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
2: değerli izleyenler gündem özeli noktalıyoruz fakat noktalarken de elbette Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı karşılaşmalarla noktalayacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
4: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor, çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi meçhulent. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top yangı. O nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
5: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla şu golle harika golle net bir şekilde imzayı attı.
4: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi. Güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semi Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş, Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.

0: karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'den Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'an. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla geliyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çölemi. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: zaten.
0: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitchell.
1: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefi ile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitchell'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henacho oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitchell 0, Beşiktaş 2.
2: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otara. Oh. Oh, döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudvicek'e. Tekrar Van Buren. Slonczyk'i açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan Slonczyk'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta

0: Lorenzo Italiano. Dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Kasım Muhtara
1: olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: ya,
0: kırmızıyı görür.
1: Yani...
0: Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu. Dışarıya gönderiyor.

0: Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeke. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir ultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını ona doğru. Oh vurdu kafayı, gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargir ise büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Ona İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ona İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3, 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiller'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
2: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleyi yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
2: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyaz takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu, top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de, Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'li öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas, golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top, derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delanş. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında, Çerni nefis bir gole imza atıyor. Václav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı eski takımına gol atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Pocu. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olaytan'dan. Gol Pocu. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Kaanspor ekranlarından herkese merhabalar. Futbol meydanıyla klasik ekibimizle birlikteyiz. Ayrı Beşer geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldı. Neyse ki çok çabuk döndü.
1: Aramızdan ayrıldı derken Allah korusun.
0: Yani şey bir akşamlığına aramızdan ayrıldı. Yani
1: Allah göstermiş, Allah gecinden.
0: Bugün kaldığı yerde devam ediyor. Amin diyorum. Evet. Bütün güzel dua ve temennilerle.
1: Amin, aynen öyle.
0: Zafer Tüzün, Hayri Beşer, Savaş Çorlu, Kartal Yiğit bizimle beraber. Hayri Beşer, her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda, hoş bulduk diyeyim. Bu arada Savaş Çorlu'yla bir yol arkadaşlığı yaptım.
0: Öyle mi?
2: O da benim hayatımdaki önemli hatıratlardan bir tanesi olarak arşivime girmiş oldu.
1: Hadi ya, vay be.
0: Ne zaman?
1: Ne yaptınız?
2: Bu hafta.
3: Trabzon'da.
0: Bu hafta.
3: Trabzon'da.
2: Trabzon'a gittik.
1: Maça gittiniz.
2: Trabzon'a gittik. Trabzon'u gördük. Maçı izledik.
0: Evet.
2: Salah'ı izledik.
0: Evet.
2: Çok keyif aldık, döndük.
0: Şunu diyebilir misin? Hayatımda 5 tane yol arkadaşı seçmek istiyorum. 5 yol arkadaşı seçmem gerekiyor.
2: 5'ini de Savaş
0: biri
2: yazar.
0: Savaş Çorlu olur. Diyebildin mi?
2: 5'ini de yazar abi, enerjik adam. Ya bunu söyleyebilmem için 5 yolculuk yapmam lazım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Ama ilk yolculukta
3: geçen
0: puan. Tam puan. Yolculuk adamıdır diyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Dosttur. Tabii.
2: Kahve içicidir.
0: Evet.
1: Yemek yiyicidir.
3: Allah. Yemek nasıl küsüz araya ya.
0: Muhabbetçidir.
3: Yok, muhabbetçidir.
2: Evet. Hepimiz yiyiciyiz.
0: Evet.
2: Ama Trabzon'da çok meşhur. Kendimi kötü hissettim.
1: Onu diyeceksin. Şimdi sen Trabzonlusun. Savaş mı meşhur?
2: Herkes Savaş Çorlu diyor.
3: Estağfurullah. Ya onlar teveccüh. İnsanların bize göstermiş olduğu. Yalnız ben seyahat, yemek, maç hepsi güzeldi ama dönüş yolundaki taksici arkadaşımızın, abimizin bir kardeşimiz miydi? Havaalanına kadar ya bizi çok güldürdü yalnız ya. İsmi Osman'dı da soy ismini hatırlamıyorum. Neydi abi, hatırlıyor musun?
2: Ya Osman soyadını bak ben de unuttum. Öztürk olabilir, Korkmaz olabilir. Öyle bir soyadı vardı.
0: Çok yakın isimler.
2: Evet.
3: Önemli yok.
2: Yani Osman deyince Denizli gelir.
1: Abi müthiş.
3: Abi
1: ya,
3: bir şey söyleyeceğim.
2: Osman Denizli.
3: Hakikaten anlatılmaz yaşanır ya. Ya o Akçaabat'tan havaalanına gelene kadar bizim A spor tayfasının hep herkesin imiklerine kadar anlatması, yorumcularımızı, seni, beni, Ayra abi, hepimizi, ama bir futbol aşkı.
0: Ama ilkokul, halkı böyledir.
3: İlkokuldan beri dedi ben futbolun içindeyim. Anlatımları hakikaten yaşanmadı. Arkada ben gülüyorum, önde Ayra abi gülüyor.
2: Ya ben videoyu alıyordum, park etti, al dedi. Bu defa resmileşti aslında, hani böyle daha doğaçlama gitse müthiş olacaktı. Resmileştiği halde çok güzel oldu.
3: En sonu güzel olan neydi biliyor musun? Bunun belli bir yerlerde de bu halde iyi değil, keserek kullanalım bunu. Kullanacağına kadar inanmıştı yani, o kadar yani.
2: Bana diyor ki sen bazı yerleri şey yaparsın diyor.
3: Montajlarsın, kesersin
2: diyor.
0: Hatıra olarak
2: ve de
0: sizde.
2: Samet'in, yani Trabzonsporlu Samet'in de halasının oğluymuş. Öyle de bir denk gelme oldu.
0: O zaman diyelim. Programın başında size şunu sormak isterim. Böyle programın ortasında herhangi bir anda aniden cebinizden çıkartıp ortaya attığınız selamlarınız var mı, biriktirdiğiniz? Varsa onları hemen aradan çıkaralım.
2: Tamam, söyle. Var sen söyle.
1: Bizim şey Şile'den Özer abi.
2: Özer var ya.
0: Ya ortak bir selam mı veriliyor şu an?
1: Evet, ortak
0: şey.
1: Arkadaşımız.
2: Büyük sıkıntı yaşayacağız. Eğer bugün de selam göndermezsek ona.
1: Evet. Balığa
2: beknesi var. Balığa çıkıyor.
0: Şile'den Özer. Adapazarı'ndan var mı bir selam?
3: Hiç son zamanlarda selamlıyordum. O zaman Fatih Selahattin'i söylüyorum. Büyük Beşiktaşlı. Evet. Üç maçı kazırmaz. Madem öyle, ona selam olsun.
0: Adapazarı'ndan mı?
3: Evet, Adapazarı'ndan. Tamam. Fatih Selahattin'e selam olsun.
0: Ayrı Beşer var mı selam? Sende çok yoktur.
2: Yok, bu akşamlık yok.
0: Tamam, olursa o zaman hakkın saklı.
2: Bir de ben söyleyeyim o zaman. Bahattin Öner'e selamlar buradan.
3: Peki. Bitti, bundan sonra yok.
0: Tamam. Selam faslını kapattık. Fenerbahçe'yle devam
1: yaptı,
0: ediyoruz.
1: Bitirdi işi.
0: Tabii, hemen peşin
1: güzel,
0: peşin
1: güzel oldu,
0: selamlarımızı aradan çıkarttık. Evet.

0: futbol meydanı Selam Meydanı'na dönüşmeden Fenerbahçe'ye bir girizgah yapabiliriz. Fenerbahçe milli araya fazlasıyla moralli girdi ki Eyüpspor mücadelesi öncesi takımın durumu ciddi anlamda konuşuluyordu, tartışılıyordu. Farklı bir galibiyet Eyüpspor'a karşı bütün problemleri Real'de perdeler mi? Belki perdelemez. Ama milli araya moralli girmek önemli mi? %100 önemli. Nasıl gördün takımı ve dönüşte iyi bir şeyler göreceğimize Fenerbahçe'den dair sinyaller hissediyor musunuz Zafer Tüzün?
1: Yok. Şimdi bir direkt şöyle gireyim. Fenerbahçe takımı Eyüpspor karşısında gösterdiği oyunu, futbolu, anlayışı, mücadeleyi, arzuyu, isteği eğer diğer maçlara da yansıtırsa o zaman Fenerbahçe şampiyon olma hakkını elde eder. Ben her zaman söylüyorum bak, büyük takımlarda kendisine sınıf atlatacak transferler yapılır ama o formanın içine ruhunu sokacak adamlar lazımdır. Çünkü çalışmak yeteneği geçiyor, disiplinse her şey. Oyun ama disiplinine sadık olan Fenerbahçe takımı rakibin durumu ne olursa olsun, zayıf olsun, kötü olsun fark etmez. 90 dakika oyunun içinde kaldı ve gösterdiği azimle ne yaptı? Taraftarını yeniden içeriye çekti ama bu tabii bunun devamı gerekiyor. Eğer futbol süreci yönetmekse bu oyun anlayışının devam etmesi gerekiyor. Ve hep şunu söylüyorum bak, oyuncuları kendi mevkilerine dizip de onlardan bireysel yetenekleriyle çözüm beklemek Fenerbahçe takımında olmaz.
2: Zafer Hocam hemen çok kısa araya gireyim mi?
1: Sistem araya mı girdin?
0: Çok kısa.
2: Aynı şeyle ilgili. Şimdi ama böyle devam ederse Hayri abinin az önceki sözü geldi aklıma. Kerem dedi ki Savaşçıoğlu'yla arkadaşlık yapılır mı dedi. Birinci arkadaşlığı mükemmel dedi. Beş tane olması lazım. Fenerbahçe'nin senin söylediklerine aynı Hayri abinin bana söylediği gibi bir 3-5 maç şu futbolu görmemiz lazım. Çünkü sen geçen sezonda bunu çok söyledin. Bu maç böyle aynı futbolu oynarsa dediğimiz sürede 1-2 şu serideki 8-0 belki olmaz ama oyun anlamında, takımdaşlık anlamında şu oyunu milli takım dönüşünde en az 3-4 maçta da oynaması lazım.
1: Ve en azından derbilerde.
0: Oyun değerlendirmesi gerçekçi mi? Ben ondan da çok emin değilim.
1: Ya şimdi şöyle hayır, düşünebilirsin. Haklısın. Eyüpspor zayıftı. Çok erken gelen gol onların oyun konsantresini yani bozdu.
0: 7. dakikada maç bitti ikinci golle.
1: Bitti ikinci golden sonra. O dakikadan sonra çırpınmak nafiledir ki bir ara 7-8 kişiyle hücum etmeye kalktı Eyüpspor takımı. Yani dağıldılar öyle söyleyeyim sana. Evet. Öyle apaçı gibi saldırmak diye bir şey yok böyle büyük takımlara.
0: Futbolculuk döneminizde evet. Fenerbahçe'de de oynadınız ama farklı kulüplerde de oynadınız. Böyle bir durumla sahadayken karşı karşıya kaldınız mı? Maç çok. 4'e 5'e gitti, 6'ya 7'ye 8'e doğru gidiyor.
1: Şimdi isyanlarda ya herkes.
0: Evet.
1: Şampiyon kim olmanın efendime söyleyeyim düdüklerine bağlı dediğimiz hakemlerimiz var ya. O zaman İstanbul deplasmanına falan geldiğinde kata aşağı gol pozisyonuna falan girme şansın yok. Seni sokmazlar da oraya. Zaten direnç neydi biliyor musun? Biz yenmeyi bırak buradan bir puan alalım gidelim. Zihniyeti mevcuttu. Biraz da hakem ittirmesiyle beraber erken gelen golden sonra herkesin gardı düşüyordu ve takım dağılıyordu. Takım bütünlüğü diye bir şey kalmıyor.
0: Çok zor değil mi böyle bir çok maçta yenilen tarafta futbolcu olmak?
1: Hakikaten öyle.
0: Niye bitsin istiyorsun maç ama zaman geçmiyordu.
1: Bir de vitrin maçı Kerem'cim evet. Ya. Bu maç sen yeteneklerini göz önüne sererek belki de büyük takımlara
0: göz kırpacaksın.
1: Halk diliyle kapak atacaksın.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir şeyde daha 2. dakika 7. dakika 2-0 mağlup duruma düştüğün zaman o futbolcu bildiğini de unutur. Mümkün değil var olan yeteneklerini sergileme şansı. Nitekim gol pozisyonu yakalamadı değil Eyüpspor.
0: Evet.
1: Ama hiçbir golcünün yapmayacağı vuruşları yapıyorlar. Kaleci çıkıyor yerden sana doğru gelirken yerden vurmaya çalışıyorsun. Salah niye olunuyor biliyor musun? Salah o pozisyonunu hafif böyle kaldırarak vuruyor gol oluyor. O zaman da adın Salah oluyor işte. Sen onu yapamazsan da sen orada Eyüpspor'da çırpınıyorsun. Onun için yani konsantre çok önemli. Böyle kendinden düşük takımlara karşı büyük takımlar bilhassa bunu Galatasaray yapıyordu. Erken böyle agresif oyunla, erken baskıyla çabuk skor elde etmek istiyordu. Ondan sonra dağılıyordu zaten karşı takım. Şimdi kolay değil abi bak şimdi. Bu kadar fizikselliğin istendiği yerde, önde bu kadar çok kalabalık olup da ondan sonra aynı zamanda

0: anda defans organizasyonlarına yardım etmek çok kolay iş değil. Bunun için hakikaten önce fiziksel olarak yeterli olacaksın. Şimdi rakip takımların stres baskı ne yapıyor biliyor musun Keremciğim? Adeleyi şişiriyor. Sen o deparı 30 metre rahat depar atan adamsın. Ama daha 20. metrede ondan sonra bitiyorsun, kesiliyorsun. Yani çok psikolojik yönleri var. Artık bana göre var ya, hakikaten bütün takımların mental performans hocası tutması lazım. Ya kolay değil. Sayın İsmail Kartal'a bile lazım bak. O seviyeye gelmiş 5. kez Fenerbahçe'ye gelmiş İsmail Kartal kendini yönetemeyi bilmeden bir refleks göstererek bir kaos ortamına soktu değil mi takımı?
1: Abi psikolojik destek onun böyle olmaması lazım. Gayet doğal zaten. O stres baskı.
0: Onun için ben de dedim ki Kartal'ım bundan sonra Fenerbahçe'nin işi artık sadece taktik falan değil. Abi psikolojik
1: yönet. Stresi yönetebilme.
0: İsmail Kartal'ın bunu becermesi lazım. Onun için yoksa Fenerbahçe'nin çok zengin denen orta sahasında Gendüzi'den, Kante'den, İsmail'den bir Asensio çıkmaz. Asensio'nun yokluğunda alternatif oyuncular üretmeye çalışıyor ama sen şimdi o oyuncuları daha duellolu olduğu, daha dirençli yüksek takımlarda veya derbilerde aynı performansı verecek mi onu düşüneceksin. Yani Fenerbahçe takımı bana göre devreye az kayıpla hatta olur ha lider olarak bitirirse İhtiyaç doğrultusunda yapacağı transferlerle bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Niye dayanarak söylüyorum? Takım ne olursa olsun ben 8-0'a dayanarak da söylemiyorum. Ama o maçta gösterdiği arzu, mücadele, inanç o takıma futbol kendisine adadığın zaman sana ödül verir ya.
2: Evet.
0: O zaman şampiyonluk hakkı elde etmiş oluyorsun.
2: Yoksa... Burada ayrı beşere dönmek istiyorum. Zafer Hoca'yı dinledik. Bu galibiyet sezonun kalanına dair bir ışık veriyor mu? Ya da bu maç üstünden sezonun bizi bekleyen bölümünü konuşmamız, tartışmamız mantığa uygun mudur?
3: Şimdi bu galibiyet kesinlikle Fenerbahçe'ye ve camiaya moral veriyor. %100. Ben bunu söyleyebilirim. Evet. Ama bu karşılaşma kesinlikle sezonla ilgili referans alınacak bir maç değil. Yanıltıcı olur. Zaten şu ligin ilk 6 haftasında yaşananlar bir maçı referans almanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini bize gösterdi. Ve de keyifli de bir lig izliyoruz.
2: Evet.
3: Yani işte Beşiktaş karşısındaki Fenerbahçe, Roma karşısındaki Fenerbahçe ya da Konya karşısındaki Trabzon, sonra Galatasaray karşısındaki Trabzon her takımla ilgili benzer örnekleri verebiliyoruz. Ya da Marsilya karşısındaki Beşiktaş'la Ahmet karşısındaki Beşiktaş. Şimdi bu maçlar, bu değişkenlik aslında Zafer Hoca'nın altını çizdiği ve futbolda da sanılandan daha fazla rol oynadığını düşündüğüm bir noktaya temas ediyor. O da şu. Yani maç konsantrasyonu çok önemli.
2: Kesinlikle.
3: Yani bu işin bir parçası. Yani iyi konsantre olduğunuz zaman o konsantrasyon beraberinde bence fizik kalitesine de etki yapıyor. Karar mekanizmasına etki yapıyor. Her türlü performansa, yeteneklerinizi eyleme dönüştürmeye etki yapıyor. Maç maç bu değişikliklerin yaşanmasının altında bu konsantrasyon söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Eyüp karşısındaki galibiyetini kısaca şöyle yorumlayabiliriz. Bir defa Eyüp Spor sanki Süper Lig takımı gibi durmuyor bir defa. Yani bu gidişat aslında Eyüp Spor'un yolcu olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor şimdiden. Bir bunu söyleyelim. İkincisi, zaten kadro kaliteleri büyük takımlarla özellikle hani ligin birkaç ekibi hariç diğer takımlar arasında çok bariz bir fark var kadro kaliteleri açısından. Dolayısıyla hani o klasik kapalı savunma oynamadıklarında ya da kalelerinde erken gördükleri zaman o maçın büyük takım lehine farklı galibiyete gitmesi çok mümkün.
0: Haddini bilmek diye bir şey var.
3: Hem haddini bilmek hem işte hani o geniş alanda hani bir meziyet kapışmasına girdiğin zaman yani düelloya girdiğin zaman oradaki kalite, oradaki yetenek senin çok üzerinde. Her açıdan. Ya izlediğimiz bu. Tabii ki 8-0'lık galibiyet görkemli bir galibiyet. Tabii. Hani
2: %100.
3: Her zaman böyle karşılaşılan bir galibiyet değil.

0: Ancak ben şunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin hani bu sezon hedefe gidebilmesi için, ki biraz karamsarlık da oldu Fenerbahçe ile ilgili, özellikle Beşiktaş maçından sonra. Çünkü o maç adeta şunu söyledi: ya bu iki takım hani kaç defa karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, şu senaryoyla, şu simülasyonla hep Beşiktaş kazanır gibi bir oyun farkı çıktı Beşiktaş lehine. Öyle bir algı oluştu. Ama sonra Roma maçında Fenerbahçe onu tekzip etti. Ben Fenerbahçe'de şunu görüyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin merkezine yönelik, yani merkez orta sahasına yönelik çok zengin olduğu yönünde değerlendirmeleri yaptık. Hatta Fenerbahçe'nin övgü aldığı noktaydı bu. Bu sezon ise Fenerbahçe'nin gidişatını, kaderini belirleyecek noktanın merkez orta saha performansı olduğunu düşünüyorum. Şu anda biz iyi bir Kante performansı izliyoruz. İşini yapan bir Gendouzi performansıyla muhatabız. Dakika aldığı süreçlerde de İsmail'in işini hiç de fena yapmadığını görebiliyoruz. Şimdi kritik nokta neresi? İşte hocam da dikkat çekti. Şimdi Asensio hala sakat, dönmedi. Şimdi Asensio'nun yokluğunda o pozisyonu oynayabilecek nitelikteki oyuncu kim Fenerbahçe'de? İrfan Can. Evet, belki
1: mevcutlar arasında o yani.
0: Mevcutlar arasında İrfan Can. Hani belki son yıllarda daha çok sağ tarafa atıldı ama şimdi ben İrfan Can'da temel olarak gördüğüm en önemli eksiklik, yani en iyi dönemi dahil olmak üzere şu: yani karar ve eylem çabukluğu birbirini her zaman desteklemiyor. Çok tempolu bir oyuncu olamadı İrfan Can. Bir İsmail Kartal dönemi belki istisna olarak kabul edilebilir. Yani o tempo problemi İrfan Can'ı belki çok daha üst düzey noktalarda olmaktan...
2: O zaman da tempolu oyunu ayak uyduramıyordu.
0: Evet, ama şunu bir defa, yani bu bir takım oyunu. Yani bu takım oyununu Fenerbahçe camia olarak bütüncül bir şekilde oynamak durumunda. Tribünler de bu takım oyununa dahil olmak durumunda. Tribünlerin ne İsmail Kartal'ı küçümsemek ne de İrfan Can'ın varlığına tahammül etmemek gibi bir lüksü yok. Bunu söyleyeyim. Evet. Yani içerideki maçlarda Asensio yoksa o pozisyonda ve de çok da dirençli rakipler yoksa karşınızda, büyük ya da dirençli rakipler yoksa, İrfan Can'la oynamak gibi bir gerçekle muhatap olacak Fenerbahçe. İşte bu döngüyü kırabilirse Fenerbahçe ve oradan performans alırsa, yani gidişatı belki de hani bu işte konsantrasyon meselesi belirleyecek, ya da camia, hangi camia daha iyi takım olursa o sonuca gidecek diye düşünüyorum ve Fenerbahçe'yi de şu anda kimseden daha az avantajlı görmüyorum.
1: Zafer Hoca devre arası takviyeden bahsetti. Asensio'nun yokluğunda 8-10 profilinde oyuncu kullanımına girdi Hayri Beşer. Buradan Kartal Yiğit'e dönerken şunu sormak isterim. Esas eksik, Fenerbahçe'de eksik gördüğün şey orta saha oyuncularının profilleri üstüne mi senin kafanda da?
2: %100 öyle. Pas attım.
3: Ben dedim acaba Kartal
2: Yiğit,
3: ben
2: Kartal işte,
3: hayır
2: algı
3: Kartal Yiğit dedi
1: ben, ben de soruyu
4: Kartal
1: sorarken
4: Kartal Yiğit dedi, ben de herhalde Kartal Yiğit orada oldu.
1: Ben de soruyu sorarken sen acaba bizi dinlemiyor muydun diye düşündüm.
0: Yok, ben de
1: diyorum Zafer Hoca da ben de, sen o yüzden destek aldın.
3: Ben de not alıyordum. Kartal Yiğit acaba oraya mı geç dedim acaba.
2: Fenerbahçe'nin orta sahasında oyuncu eksik değil.
3: El kaldır.
1: Ya olur.
2: Baba, farklı yani özelliklerdeki oyuncu eksikliği var.
4: Şey yok yok, dinliyordum canım, tamam. Dinliyordum.
2: Çok güzel bir şey söyledim bak.
4: Neyi?
2: Fenerbahçe'nin orta sahasında farklı özelliklerdeki oyuncu eksikliği var. Yoksa oyuncu eksik değil.
1: Katılıyor musun?
4: Abi şöyle katılıyorum. Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik tek bir kişiye bel bağlanması. O da Asensio.
1: Evet.
4: Asensio olmadı mı bu takımın el ayağı kilitleniyor abi.
1: Galatasaray'ın Osimhensizliğine mi?
4: Aynen öyle, Galatasaray'ın Osimhensizliğine. Beşiktaş'a bakarsan bu sene çok fazla bir sıkıntı yok. He, orada da Vlahovic olmazsa bir bitiricilikte problem yaşayabilir. Onun dışında fazla bir şey yok.
1: Ama oyun yine akar gibi yani.
4: Oyun yine gidiyor Beşiktaş'ta, ama Fenerbahçe'de Asensio olmadığı zaman tek başına İrfan Can'a kalıyor iş. O da sıkıntı, ben size söyleyeyim. Yani takımın öyle agresif, kreatif,
2: yaratıcı,
4: bir hücumcu oyuncuya ihtiyacı var. Bu bas bas bağırıyor ya. Ya bunu nasıl görmezler, ben onu anlamıyorum. Sayın Başkan nasıl görmez yani? Kaliska'yı

0: Desin ya, biri desin ki Talişka'yı biz, açıklama oldum ben görmedim duymadım bugüne kadar. Desin ki biz Talişka'yı kardeşim şu nedenlerden dolayı gönderdik. Hoca istemiyor ya da başkan istemiyor ya da geçen yönetim aldı, başkan bir takıntısı var, o yüzden gönderdik. Kimse bir şey demiyor. Abi neden gönderdin Talişka'yı?
1: Ya da ekonomiden.
0: Ya da ekonomiden. Hayır, bir şey desinler Zafer abi. Yok, doğru, diyen doğru. Yok. Diyen şimdi mesela.
2: Ben diyeceğim.
0: Bir kulüpte biri gönderdiğin zaman birini merak etmez misin ya? Kimse merak etmiyor. Talişka niye gitti abi?
1: Edemiyor. Merak etmiyor değil, edemiyor.
0: Edecek abi, kusura bakmasınlar şimdi. Yani. Hayır şimdi. Üstelik tamam, Talişka'nın yıllık ücreti öyle şey değil. Öyle aslında düşük maliyetli bir oyuncu değil, o ayrı mesele. Yaşı da gelmiş durumda.
3: Yedek oturacak bir oyuncu
1: ama
3: için.
1: Ama Eder'in karşılığını veren bir adam. Bana
3: vermek istemiyor olabilir.
1: Bence Eder'in karşılığını da veriyor ama.
0: Sezona başlayan bir Talişka'ya bakın. Niye gönderirsiniz ya?
4: Bir cümle söyleyeceğim. Bence Talişka'nın niçin gönderildiği çok belli.
0: Niçin?
4: Sen devam et. Gelince
0: söyleyeceğim.
4: Şimdi düşün. Ya
1: merak et işte.
0: Merak edeyim. Tamam şöyle, o zaman bitireyim şimdi, tamam. Bitireyim bir saniye.
4: Tabii. Böyle.
0: O yüzden yani şimdi.
2: Ben pusula bekliyorum.
0: Bir şey kötü başlarsın. Dersin ki kardeşim artık bu adamdan bir şey olmaz. Yani geçen sene sıkıntılı maçları oldu mu? Çok oldu. Saç baş yoldurdu mu? Oldu. Ama şimdi şöyle de bir durum var ortada. Ya adam sizin santraforunuz olmadığı maçlarda çıkmış bu yükü sırtına almış, bu kamburu üzerine almış ve hemen hemen başarılı olmuş ya. Avrupa dahil, lig Avrupa takır takır goller atmış. Adamın görevi gol atmak değil. Adam hücumcu, orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta da öyleydi. Yani Beşiktaş'ta arada bir santraforda oynuyordu. Ama santraforunuz da alışmadan, gelmeden daha doğrusu bu oyuncuyu aldınız. Talişka ile santrafor'da sezona başladınız ve iyi de maçlar çıkardı. Bir baktık şeyde adam Arabistan'a gitti. Olmaz böyle bir şey. Yani ben bunun çok bu sezonki Fenerbahçe'nin en büyük yanlışlarından olduğunu düşünüyorum. Yani hele hele Aziz Başkan gibi tecrübeli bir başkanın, bilmiyorum buna hangi nedenlerden dolayı müsaade etti. Ya ben olsam açık konuşayım, Talişka'yı bırakmazdım. Ya şimdi diyeceksiniz ki tabii ki kontenjan falan var, bilmem ne var. Mecbur kaldık ama ya başka bir oyuncu gönderiyor. Bak şimdi ne oluyor? İrfan Can'a kaldın. Çoğu kişi istemiyor İrfan Can'ı. İrfan Can'a kaldın. Böyle bir tane adamın yok ya. Asensio'nun ayağına bakmışsın. İşte Allah korusun, adam daha uzun sakatlık yaşasa ne olacak? Bittin sen. Şampiyonluktan oldun. Ocağa kadar iş biter. Atalan Üsküdar'ı geçer ya. Alan gider yani. Tabii. Ama işte bunlar transfer planlamasıdır.
1: Bak Kante ile İsmail, hemen lafı vereceğim. Sana da bol malzeme çıkacak. Bana.
2: Ben şu anda ortaya inanılmaz bir karışık. Hepinizi taşa çıkaracağım şu anda.
1: Genduzi.
3: Ama Hayri Beşer'in son sözünü...
2: Onu da alalım ondan sonra. Hepsini taşa çıkaracak söylemlerim var.
1: Şimdi Kante filan, İsmail denge oyuncusu olur bunlar abi. Bunlar ne yapar abi? İsmail ne olur? Senin savunma güvenliğini sağlar. Değil mi?
3: Evet.
1: Genduzi ne yapar?
3: Aynı şekilde.
0: O da öyle.
1: Aynı ama bir nebze oyunun iki yönünü oynamaya çalışır. Bak doğru. Oynar demiyorum. Çalışır.
0: Doğru. Oynar.
1: Ama
0: doğru,
1: ne olur baba? Asensio olursa yaratıcılığı üstlenir.
0: Tabii.
1: O eksik işte şimdi bizde. Ben diyorum ki şimdi müthiş bir yetenek var. Ama bana göre istikrarı değil. Maç içinde kayboluyor.
0: Kim?
1: Greenwood.
0: Ha, Greenwood.
1: Şimdi ne yapıyor adam? Hakikaten muazzam bir yetenek olmasına rağmen ben diyorum ki
0: çok iyi.
1: Böyle adamlara niye sabredilir? 10 dakika oynasın bize. Ondan sonra skor alsın yeter.
3: Ekstra bir yetenek o da.
0: Yalnız kalıyor abi bir.
1: Muazzam
0: de.
1: Bir yetenek kalıyor. Şimdi. Ama o da devamlı oyunun içinde değil. Yani bazen büyük takımlarda takıma kimlik kazandıracak lider oyuncu lazım. Şimdi Asensio o rolü de üstlenebiliyordu. Bu yoklukta Asensio'dan böyle bahsediyoruz. Asensio da ondan sonra rakip defansın arkasında sadece hücum aksiyonu yaratma adına top bekleyen durumlar da var. O da Greenwood gibi saklanarak oynadığı dönemler var.
3: Ama varlığı genelde mahcup eden bir oyuncu
1: var
3: değil.
1: Var abi, bir de klas.
3: Evet.
1: Adam var ya, şimdi futbolcu ne yapıyor Kerem'im? Savaş'ım. Normal insan kafayı eğdiği zaman 1 metreyi görüyor. Evet. Ama futbolcu eğdi mi en az 3 metreyi görür. O Asensio 13'ü görüyor abi.
0: Radar gibi.
1: Abi

0: Sen ona yeter ki çizgiye ver sırtını, at depara atsın senin önüne. Buyur Savaş.
1: Savaş Çorlu'ya dönmeden Hayri Beşer'in o kısa açıklamasını merak ediyorum. Talişka neden gitti konusunda, sonra Savaş Çorlu'da.
2: Şimdi birincisi, şimdi Asensio üzerinden Fenerbahçe'nin ihtiyacını tanımlıyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Talişka Asensio'nun muadili midir? Değildir.
1: Değildir.
2: Talişka bir orta saha oyuncusu mudur? Değildir. Talişka daha çok hücum oyuncusu.
3: Hücum oyuncusu.
2: Golcüdür. Şimdi sen iki tane forvet aldın.
3: Ama santrafor değildir, hayır. Ya, santrafor da oynattın.
2: Santrafor değilse.
3: Değil santrafor.
2: Tamam. Santrafor değilse Talişka'yı nerede oynatacaksın ilk 11'i atmak için?
3: 10 numarada da oynatacaksın.
2: Tamam, Asensio var. Asensio'nun tamam. Yokluğunda oynattın. Peki Asensio'nun yokluğunda oynattığın zaman Talişka'yı Fenerbahçe istediği oyun gücünü elde edebilecek mi?
3: Edemez.
2: Artı Talişka hücumu organize edecek mi? Ya Talişka'nın bir defa hücum organize etmek gibi bir yazılımı yok. Böyle bir derdi de yok. Şimdi Talişka'nın golleri evet çok etkileyici. Bu aslında bence bir illüzyon. Ya geçtiğimiz sezon Talişka'nın Fenerbahçe'ye herhangi bir kritik maçta golleriyle maç kazandırmışlığı var mı? Sadece Trabzon maçı istisna.
1: O kadar.
2: Avrupa maçlarında da yok. Bu sezon oynadı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında iyi işler yaptı. Ama nihayetinde bak, bu planlama içerisinde sen Vedat'ı getirdiysen, sen Lukaku'yu getirdiysen, 3. forvet olarak 12 milyon euro bir oyuncuyu kulübede tutamazsın.
1: Evet.
2: Ha, orta saha olarak zaten düşünülecek bir oyuncu değil. Ben Talişka'nın değil, Fred'in gönderilişini daha hatalı buluyorum o sebeple.
1: Burada doğru, Savaş Çorlu notlarını aldı.
4: Yeni söyleyeceğim. Bence Savaş'a bugün izin verelim, biz devam edelim.
5: Zaten öyle gibi.
1: Biraz öyle başladık 20, gibi.
5: Sonra bana
4: son
5: ateş ediyorsunuz.
4: Atayım mı sana?
5: Hayır abi, de at bakayım.
4: Bak şimdi.
5: Bütün pasları gol yapacağım şimdi bak.
4: Eğer Fenerbahçe takımında Talişka oynarsa, Talişka'nın oynadığı oyunu Fenerbahçe'nin taşıması için önüne, arkasına, yanına fiziksel kalitesi yüksek oyuncu eklemek zorundasın. Yani sistem kuramazsın Talişka'yla. Buyur Savaş'cığım.
5: 22-27 ilk kez konuşuyorum. 27 evet. Dakika. Şimdi ben de sahayla ilgili birkaç bir şey söyleyecek.
1: Rekor denemesi yap.
4: Bu baskı yaptı mı sana?
3: Bir kere de yap yani böyle. Ne oluyor?
4: Baskı yaptı mı sana bu? Savaş şimdi, baskı yaptı mı sana bu ortam?
5: Hiç yapmadı. Gayet güzel dinledim. Çünkü üçünüze de burada not alacağım. Özellikle bir Fenerbahçe olarak, efsane bir futbolcu olarak, mevcut kulübün içinde hatırı sayılır, sözü geçen abimiz olarak. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olur, netral olur diye anlatmaya başladım. Ben de çok güzel dinledim. Hayri abi de anlattı. Tamam. Kartal'da çok güzel şeyler söyledi demeyeceğim. Çünkü Sen'den aldı topu, İrfan Can'a kadar getirdi. İrfan Can'a tepki var dedi. İrfan Can, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki önemli oyunculardan bir tanesi mevcut. Öyle ya da böyle. Talisca'nın gidişini sen de dedin. Hayri abi dedi ki, neden açıklanmıyor dedi.
1: En önemli oyunculardan biri konusu biraz mübalağa olabilir.
5: Mevcut ben oyunculardan değil, önemli değil. Ya ama şu anda Talişka yoksa, orada 3 tane 6 varsa, bu hafta Talişka oradan bir oyuncu kesildi. İrfan Can girdi
3: mecburen
5: orada.
3: Mecburen bence oynuyor.
5: Tamam bakın. Ya. Mecburen ya da mecburen değil. Fenerbahçe'nin mecburen, bak abi. Sizin şu 3 tane konuşmanıza baktım. Fenerbahçe camiasında bu konuşmaları yapan çok insan var değil mi? Bu düşüncelere sahip olan. Fenerbahçe abi. Nasıl şampiyon olur biliyor musun? Fenerbahçe birlik beraberlikle şampiyon olur. Fenerbahçe kaybetmiş olduğu birlik beraberliği, o ortamı sağlayamadığı sürece yine şampiyon olamaz. Talişka gitti. Ya bırakın gitti artık, Talişka bitti. İrfan Can takımdaysa İrfan Can'a sahip çıkmak lazım. İrfan Can takımın tepkiler var dedin, özellikle onu söyleyeyim. İrfan Can istenmiyor dedi. Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz. Bir. İki. Bu takımın sportif direktörü Oğuz Çetin. En önemli görevlerden bir tanesisin. Doğru. Vakıftan arkadaşın, dostun, takım arkadaşın. Daha çok arkadaşlarının telefonuna çıkacaksın, kaçmayacaksın telefonlardan. Herkesin takımdaki sorun var ama takım dışındaki sorunlarda o birlik beraberliği en iyi sen biliyorsun, Ali Koç döneminde. Bu Fenerbahçe'nin oyununu çok eleştiriyordun. Oynanmadan maçı kaybeder diyordun. Hakem için, hakeme rağmen kaybetti diyordun Sayın Oğuz Çetin. Bunları söylüyordun. Bugün birlik beraberlik olmadığı sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz. Birlik beraberlik. Sahada 8-0'lık galibiyet şahane. Galatasaray 1-7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle güzel bir seri yakaladı, şampiyon oldu o sene.
1: Evet.
5: Bugün baktığımız zaman Sayın Başkan rakibi Hakan Safi'yi kulübe çağıracak. Beraber maç izleyecekler. Bir dönemde rakibi olduğu Ali Koç'la beraber olacak. Seçimde son anda çekildiği Mehmet Ali Aydınlar'la beraber olacak. Sponsorlarla beraber olacak. Gerekirse şu anda davalık olduğu, locasıyla davalık olduğu Sayın Acun Ilıcan'ın şu loca olayından vazgeçecek. Tribünler birleşecek. Fenerbahçe divanı birleşecek. Camiası birleşecek. Böyle şampiyon olur.

0: Fenerbahçe kazansa da tartışma var. Kaybetse zaten akbabalar her zaman bekliyor. Kaybetsin de puan, bir gerginlik olsun diye. Bütün kulüplerde oluyor bu. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı görünümlü puanlar kaybedince. Saha tamam. Sahayı bir şekilde çözüyorsun. Ama Fenerbahçe'nin gerçek problemi saha dışı. En iyi sen biliyorsun. Sana topu atıyorum.
1: Savaşın bir dakika. Bir dakika. Şimdi 6. maçı çıktım. Bundan evvel oynanan son 5 maçta Fenerbahçe takımı istikrarlı bir oyun ortaya koyamaması problemdi. Bak, istikrarlı bir oyun ortaya koyamaması problemdi. Ama asıl sorun Fenerbahçe'nin güven vermemesiydi. Bir kere sen şimdi en son yaşanılan kaos ortamından Allah'tan bu 8-0'lık sonuç geldi de bazı yanlışların üstü örtüldü. Onun için ben bu dakikadan sonra soyunma odasını kazanmalı İsmail Kartal diyorum. Çok önemli bir görev üstlendi artık. İlk başta geldiğinden daha önemli bir görev. Çünkü bu artık bu takımın herkesi oynayacağı mevkiye yerleştirip de oradan sen bir sorun çöz, bir çözüm üret. Onlar bireysel yeteneğine bir şeyler yap, devri geçti.
0: Ama orada artık özellikle söyledim. Takım olmak, Sayın takım İsmail Hoca, İsmail Kartal tek başına yetmez. Orada sihirbazlık görevi, sportif direktörlük bana göre Önder Özen'le yeni bir kavram aldı Türkiye'de. Çünkü bu işi çok iyi yapıyor.
1: Doğru yapıyor.
0: Çok iyi yapıyor. Sportif direktörlük Türkiye'de yok hükmündeydi. Önder Özen'le tekrardan doğru işlerle.
1: Kabul görmeye
0: senin başladı. Söylediğin soyunma odasında İsmail Kartal tek başına yetişemediği için Oğuz Çetin'in biraz daha sorumluluk alması lazım. Biraz daha içeride olması
1: kabul
0: lazım.
1: Kabul ediyorum. Şimdi transferlerde mutlak ve mutlak etkisi olmak zorunda değil mi sportif direktörün? Yönetimi temsil ediyorsun.
2: Evet.
1: Teknik direktörü de asiste ediyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Peki ben bir şey
0: mevcutlarda da sadece transfer değil mevcut olan sıkıntılarda da. Şu Talisca'dan bir defa kurtulması lazım. Bitti
1: ben
0: artık gitti.
1: Bir noktaya değineceğim sadece. Şimdi Talisca ile Asensio'dan sürekli geriye koşmak, onların görevi sürekli geriye koşmak değildir. Bak bu oyuncuları alıyorsan bunu bileceksin. Onlar nedir abicim? Fark yaratmak. Onlar gol üretmek, onlar asist yapmak, oyunu çözmek için varlar, alınır.
2: Abi
1: şimdi sen o oyunculardan bazı hocalar diyor ya, arkadaş modern futbolda herkes gelecek gidecek. Herkes gelecek gidecekse Asensio gibi, Talisca gibi adamlara o zaman aday olmayacaksın almak için. Çünkü onlar o işi yapmaz. Onlardan onu beklememek gerekir. Onlar hayatı boyunca yapmadı ki onu. Onun için işte bak onlardan eğer o görevi de beklersen, her pozisyonda sen geleceksin bizim yarı sahaya kadar, ceza sahasının içine kadar dersen 60'tan 70'ten sonra o adam biter. Verim alamazsın. Elinde var olan yeteneklerini de alırsın elinden o zaman. Bunu bilerek öyle oyuncuları alacaksın. Ama ne olursa olsun günümüz futbolunda tempo her şey değil mi? Fiziksel dayanıklılık her şey değil mi? Bunun yanı sıra fizikselliğin yanı sıra tekniği zekası olan oyuncudan mı bahsediyoruz? Deminden beri ayrı savaş sen de söylüyorsun. Bu adamın da adayı şu anda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Asensio.
2: Tabii canım.
1: Bak bu beklentiler büyüdüğü müddetçe Asensio girip de ondan sonra Greenwood'un yaptığı gibi arada böyle bir saklanır kaybolursa ona da yüklenir bu sefer taraftar. Çünkü abi senin tek lütfun Fenerbahçe'nin şampiyonluk. Bu beklenti içerisinde millet sahaya çıkıyor.
0: Alex,
1: çok kolay değil.
0: Alex Aykut Hoca gibi de olur ama İsmail Hoca'yı kullanmazsa, oynatmazsa, erken alırsa bu sefer Alex Aykut Hoca durumu da olabilir. Çünkü olur. Biz Asensio'ya İsmail Hoca'nın önce çok maç kurtardı. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sakatlık yaşadı. Ama benim söylediğime sen hiç yorum yapmadın. Ya yani benim saha eyvallah, soyunma odası eyvallah, birlik beraberlik düşüneceğim vurgu.
1: Fenerbahçe'nin akil adamları, büyükleri aynı forma içerisinde herkesi toplamak zorunda.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı o %100 zaten.
2: Biliyorum.
0: En az saha kadar. 1-2 maç sonra bunu yapmaları lazım. Beraber maç mı izlerler, bir araya mı gelirler?
2: Hocanın da özgüveni sağlaması lazım.
3: Bu arada son bölümde milli takıma dair de konuşacağız. O yüzden Trabzonspor Galatasaray maçının yankılarını ki iki konuğumuz Trabzon'da karşılaşmayı izlemişken değinmeden olmaz. Serdal Adalı geride kalan saatte Aspor ekranlarında konuğumuzdu. Kartal Yiğit yakından takip etti açıklamalarını. Nasıl buldu başkanın yayın performansını ve Beşiktaş'ın son gündemi Kartal Yiğit'in gözünde nedir? Bu konuları da değerlendireceğiz. O yüzden Galatasaray'a bir geçiş yapacağım hocam.
1: Yoksa
3: uygun mudur sizin için?
1: Vallahi 3 gün 3 gece sürer Fenerbahçe ile ilgili.
3: Evet. Ama önümüzde çok zaman olacak.
1: Olsun yani.
3: Çünkü
1: şimdi
3: uzun bir dönem maç da yok. Bir takımın durumunu gözlemleyemeyeceğiz tabii. Pazar gününe kadar antrenman da yok. İzin var. Bunlar da olacak zaten. Yoğun süreçlerden geçiyor takımlar, oyuncularımız. Milli takıma giden futbolcular var. Yine

0: konuşuruz Fenerbahçe üstüne.
1: Az milli takıma giden yani çekirdek kadroda omurgada çok fazla kayıp yok Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Bu bir avantaj.
0: Muhakkak.
1: Oyun alışkanlığı çıkacak ortaya şimdi.
2: Evet.
1: Taktik disiplin çıkacak ortaya şimdi.
0: Savaş Çorlu Galatasaray'da ağır Trabzonspor yenilgisinin yankıları nasıl oldu?
3: Taraftar hissetti bunu en çok. Biraz da iki gün sonra yönetim. Yani aşağı yukarı 24-48 sonra yönetim Okan Hoca hakkında, Okan Hoca'ya bir destek paylaşımında bulundu. Bu süreçte Okan Hoca'nın mutlaka hataları oldu. Gerek kadro tercihi, gelen transferleri oynatmaması, oyun anlamında. Ama bu işin tamamını Okan Hoca'ya yazmak çok doğru olmaz. Yönetim Okan Hoca'nın arkasında durdu, durmalıdır da. Çünkü 5 tane bu 3 haftalık dilimden sonra arka arkaya bir zorlu maç var ki. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille ve Fenerbahçe. Bunların hepsini 15 günde oynayacak. 2 tane Şampiyonlar Ligi, 3 tane lig. Namalip Kasımpaşa'da başlayacak. 15 gün.
1: Maçları.
3: 2 Şampiyonlar Ligi. Lille ana göre çok hareketli, çok hızlı. Barcelona'yı söylemeye gerek yok. Bu süreç öncesi takımı toparlanma adına bir süre var ama hangi takımı? 15 tane oyuncu milli takımda ve bunun direkt 11'de oynayan oyuncular milli takımlarda. Bir Osimhen burada. Kilit. Ama kimle oynayacak? Bir şekilde toparlanması lazım. Toparlanma süreci Okan Hoca milli ara dedi ama 3 günlük bir izin. Yani burada sonuçta gençlerle bir antrenman yapılacak. Yönetimsel anlamda bence bir destek kağıt üzerinde var. Ama bu desteğin az önce Önder Özen'e önemi verdim. Oğuz Çetin'e önemi verdim. Galatasaray'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Galatasaray'ın yönetim, futbolcu, teknik heyet arasında köprü vazifesi yapacak Sayın Abdullah Kavukçı'nın dışında böyle sportif direktör ya da mevcut yöneticilerden birisinin çıkıp daha fazla sorumluluk alması lazım.
1: O da kimse kusura bakmasın, futbol bilgisine kadar bilmiyoruz yani.
3: Doğru. İşte yani bir sporun içinden gelen bir kişi değil tabii ki yani. Bizler gibi izleyici. Senin gibi değil tabii. Sen gelmiş adam. Sizler bizler gibi derken yanlış bir cümle. Bu 3-4 tane
0: bizim spor. Gibi.
3: Bizim gibi.
0: Dolayısıyla, sen ben gibi.
3: Yok, seni bile daha önüme koyarım çünkü oynuyorsun hala yani.
0: Estağfurullah.
3: Hatta oynamaz. Dolayısıyla ben Galatasaray'daki bu mağlubiyetin ağır sonuçlar ulaştırmaması için burada başta yönetim sonra futbolcular. Çünkü Trabzonspor maçını Ayrı abiyle beraber izledik. Benim bu sezon izlediğim, son yıllarda izlediğim en kötü Galatasaray'dı. Yanındaki oyuncuya pas vermeyen bir Sané. Yanındaki oyuncuya pas vermeyen Sara. Yunus, sayarım böyle, savunmada birbirinden kopuk. Maçı tekrar anlatmaya gerek yok. Nedenleri nedir diye araştırıyoruz. Birçok şey çıkıyor ortaya. Geçen sene para konusunda çok dile getirmek istemiyorum ama futbolcuların maaşları
1: ödeniyor.
3: Paramız var deniliyor. Transferde de aynı hata yapıldı. Paramız var ama son güne kadar beklenilmesi. Süreç bugün gelinen noktada aynı sıkıntı var. Bunun mağlubiyete bağlamak doğru olmaz ama mutlaka etkisinin olduğunu düşünüyorum. Futbolcunun parası kulüpte kalmaz. Oynadığın büyük kulüpte hiç paran kaldı mı? Fenerbahçe'de paran kaldı mı?
1: Kaldı. Kalmaz.
3: Ya kaldıysa
1: ama
3: da...
1: O zaman kurallar böyle değildi. Şimdi mukaveleyi birebir gösteriyorsun.
3: O zaman şöyle bir şey.
1: TFF,
3: şimdi sözleşme yoktu, federasyona giden yoktu.
2: Kendine bırakıyor.
3: Tabii kendine bırakıyordum. Boş kağıda imzaladım. Ne verirler sağladım falan. Ama bugün öyle değil. Bugün imza atıyorsun. Bir sözleşme şartlar federasyona şey. Gidiyor.
2: Hele yabancı.
3: Ödenmediği da. Zaman birinci itler, ikinci itler. Hele yabancıysan, ya. Yabancıysan zaten
2: geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun. Dolayısıyla bunu da çözmek lazım. Ben bu arada futbolcu alacakları ödenir. Milyardan sonra takır takır olan bir Galatasaray. Hala Galatasaray lider. Hocam bunu üstüne basarak söylüyorum Zafer abi. Galatasaray
1: evet,
3: lider.
1: Rağmen, evet.
3: Galatasaray Fenerbahçe'nin üstünde, Galatasaray Beşiktaş'ın üstünde, Galatasaray Trabzonspor'un üzerinde bu kadar eleştiri varsa abi düşünmek lazım. Neden?
1: Bravo. Niçin? Kriter olmasa bile niçin? Hazırlık neden? Maçlarından beri kötü giden bir Galatasaray.
3: Evet. Çünkü siz bu süreci yönetemiyorsunuz. İyi yönetemiyorsunuz. Sürekli olarak böyle bir şey vardır. Şurada bir şey vardır. Halının altına alırsın. Böyle süpürürsün. Sorunlar sonra birikir. Takım içinde bir takım sorunlar var belli ki. Bunun içinde maddiyat olabilir, manevi olat olabilir. Hani bir eski birlikte olan Galatasaray yok. Yoksa dünyanın neresinde var ya? Bana bir tane söyleyin ki 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Sezonun 6. haftasında Ahmet Avaraj da lider. Yani Galatasaray'da liderin ortağı diyelim. Şimdi lider dediniz ama diğer bilirler yani biz lideriz diye. Galatasaray'ın rakiplerinin önünde olduğu bir durumda. Bu

0: bu kadar eleştirmesinin neden? Niçin? Çünkü transfer süreci kötü geçirildi.
1: Bir huzursuzluk var ya.
0: Var.
1: Hissediliyor
0: çünkü
1: yani.
0: Takım içinde de var. Takımın üzerinde de var.
1: Hoca ile yönetim arasında da olduğunu düşünüyorum.
0: Basketbolda, voleybolda bugün değişim yapılmış mesela. Mehmet Cibar'da olmuş. Oraya yerine iki başka farklı yönetici gelmiş. Niye futbolda olmuyor? Futbolda da olsun. Futbolda bakın. Orada da bir değişiklik olsun. Bir kişi var gerçi orada. Yani Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Galatasaray fabrika ayarlarına döndüğü zaman çok iyi işler yapabilir. Galatasaray'ın fabrika ayarlarına dönmeye ihtiyacı var. Bunu da yapacak olan kişi başkandır. Sahada da Okan Hoca'dır. Ama bu kadar huzursuzluğun olması şundan. Trabzonspor maçı. 73. dakikada. Maçın kötülerinden bir tanesi. Salah'ı oyundan çıkıyor. Oraya bir sol bek giriyorsa burada sıkıntı var. Kimse kusura bakmasın. Yani sağ bek çıkıp sol bek girer mi? Ya da santraforun Denizken Deniz çıkıp oraya Barış girer mi? Olmaz. Olmaz
1: kafa
0: hocam.
1: Kafa karışıklığı var.
0: Olmaz. Sana gol lazım. Gol lazım sana. Barış'ı da alıyorsan beraber oynatırsın. Sol beki sağ beke koyacağına Barış'ı sağ bekeye koyarsın ki geçmişte çok oynadı orada. Barış sağ bek de oynadı. Barış sol bek de oynadı. Barış santrafor da oynadı. Barış sağ kanat da oynadı. Sol kanat da oynadı. Sané'nin bu kadar kötü olmasının nedeni nedir acaba? Ben çözemiyorum. Beraber yayın yaparken dedim ki Sané'nin 11'de oynayacağını özellikle vurgu yaptım. Hatta Hayri abi dedi ki ya oynamazsa. Oynar. Oynuyor. Maç başladığı zaman da Sané için bir fırsat olduğunu, çünkü çok performans olarak gerideydi. Bu akşam iyi bir performans bekliyorum dedim. Bundan sonra Sané forma falan giyemez Barış'ın önünde. Barış, hani iki tane futbolcu kötü diyoruz ya. Barış Sané'nin çok üzerinde.
1: Sané bırakmış gibi.
0: Barış Sané'nin çok üzerinde. Barış yani
1: bence de.
0: Eleştiriyoruz ama Sané'nin bu futbolunu gördükten sonra Barış hiç olmazsa ikili mücadele yapıyor. Top kapıyor.
2: Kötü
0: düşmüyor.
2: Oynarken bile takım ayakta ya tutmaya
1: Barış
2: çalışıyor. Mücadele ediyor.
1: Gibi
0: milli arada
1: şey yani.
0: Tekrar söylüyorum, Galatasaray fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Sayın Başkan Okan Hoca futbol şubesi çok fazla olmadığı için bir şey diyemiyorum. Aslında söylenecek çok şey var ama satır aralarında bıraktım ben söyleyeceklerimi.
3: Şimdi ayrı beşerle devam edeceğim.
2: İzin alma şansın var mı?
1: Her zaman hocam.
2: Bir saniye diye.
3: Çok mu kısa?
0: O meşhur el hareketi gelince çok, bırakma.
2: Galatasaray takımının şu an itibariyle oynanan oyun tatmin etmediği için ayağa kalkması lazım değil mi? Peki Galatasaray takımının dirilişindeki sihir Okan Hoca'nın teknik direktörlük bilgisinde mevcut mu? Sen 4 sene şampiyon yapmış teknik direktörsen bu sorunu hemen çözmen lazım.
3: Ya zaman
2: milli
3: zaman,
2: arada milli arada halletmen lazım.
3: İşte zaman zaman bu tip krizler oldu bu arada son 4 senede.
2: Hep erken çözdü.
3: Hepsinde çözdü. Demek ki Okan Hoca'da o sihir mevcut.
2: Şimdi bir görelim.
1: Kafası
2: bu
1: rahat
2: sefer
1: mı?
2: Bir değişik.
1: Kafası rahatsa.
2: Bak baba.
1: Kafası rahat değilse istediği kadar sihir yapsın.
2: Eskiden Anadolu takımlarını çabuk esir alıyordun. Şimdi bir direnç var.
3: Yani sadece 4 liglerde çalışan teknik direktörlerin, özellikle yerli olanların kafalarının rahat olma şansı var mı?
1: Yok.
3: Yok yani.
1: Ha, yok ama yani. Ama
3: şampiyon olurken de emin ol kafası rahat değildi.
1: Herhalde rahat değil. Bunu evet. Kimi Şenol Güneş'i getir, Fatih Terim'i getir işte. Kimi getirsen getir bak, tecrübeli. Geçelim. Onlarda da sıkıntı yaşarsın ama şöyle bir şey var. Yani evet Okan Hoca'yı eleştirdik, övdük. Övgüler daha çoktur bu şampiyonluklarda. Pay sahibi olduğunu hep ben söylerim ama şimdi bu sene baktığın zaman da kafasının rahat olmadığını görüyoruz ama bu sadece kendisinden kaynaklı olacağını tahmin etmiyorum. Kendisinden kaynaklı değil, dış etkenler. Yani yönetimsel
0: transfer süreciyle başlayan.
1: Tabii yönetimsel bence sorunlar var. Yani hoca ile yönetim arasında ya da işte transferi kim yaptıysa, kim yapıyorsa hoca ile arasında bazı şeyler var. O hissediliyor.
2: Yani yönetim diyor ki adım Hıdır elimizden gelen budur.
0: Hocam çok kısa. Niye kaderden bir oyuncu var geçen seneden beri Galatasaray'da ama orada o mevki olmayan bir oyuncu oynuyorsun mesela. Ya da bir çabu diye transfer edildi. Evet. 3 kilo fazlası varmış. Abi ne zaman transfer edildi bu oyuncu? Temmuz ayının başlarında. Eylül bitti.
1: Nasıl
0: neredeyse.
1: Veremiyor mu 3 kilo?
2: Enerji ve dinamizm katıyor
0: hocam,
2: bu oyuncu. Yani
0: sağ ayaklı sol ayaklı diyoruz. İngiltere'si var, Almanya'sı var. Bu oyuncuyu biz göremiyorsak bir yerlerde bir şey var. Ama yönetimsel ama tekniksel belki ikisinin bir ortası.
3: Sahada ne var? Teknik olarak ben biraz izah etmenizi rica edeceğim. Yani yönetim üstünden çok konuşuluyor, konuşuyoruz. Olabilir. Fikirler bu noktada çatışabilir. Fikir birliğine de varılabilir ama biraz saha içinden görmek lazım değil mi bazı şeyleri Ayrı Beşer?
2: Kesinlikle. Bir defa hani Galatasaray'ı çok konsantre görmüyorum bu sefer.

0: saha içerisine çok konsantre, çok ahenkli.
1: 1,5 dakikamız var ama dönüşte devam edeceğiz.
0: Evet, takım bütünlüğünü oturdu. Burada bence yani Okan Hoca'yı eleştireceksek Galatasaray'ın oyun anlayışını adeta bir huninin içerisine sığdırma metaforuna sarılması yönünde eleştirebiliriz. Yani Galatasaray biraz oyun anlayışı olarak tekilleşti. Bir kolaycılığa mahkum oldu. Yani Galatasaray'ın çok daha farklı stratejileri, ahenkli bir takım oyunu bütünlüğünde uygulayan bir görüntüde olması lazım. Yalnız burada Galatasaray'ı ele alırken ligde gösterdiği performans itibariyle söylüyorum. Yani şu oyuncu niye oynadı, bu oyuncu niye oynamadı yönündeki yaklaşımları da çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Yani Şampiyonlar Ligi açısından belirli pozisyonları eleştirebiliriz. Yoksa Galatasaray'ın stoper tandemi zaten böyle. Yani şu son Trabzon maçındaki 11'inde farklı olarak Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül var forvette. Bir de Leao var. Leao da zaten çok üst düzey bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın sahaya çıktığı kadro çok eksik bir kadro olarak
2: tanımlanıyor. Niye kötü ama onu konuşuyoruz işte. Neden bu kadar kötü?
0: Bireysel performanslar kötü. Ondan sonra takım konsantre değil. Öbür taraftan da şimdi maç performansına, maç hazırlığına baktığımız zaman orada da bir sıkıntı var. Yani Trabzonspor'un tam istediği gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Öyle olunca da kaybetmesi.
1: Dönüşte özellikle Trabzon'da Leao ve Deniz'i nasıl gördün? Bunu merak ediyorum. Çünkü yeni tabii oyuncular. Bunu soracağım ama şimdi araya gideceğiz. Uluslar Ligi heyecanı başlıyor ve mücadeleleri Turkuaz Medya kanallarında sizinle paylaşacağız. Buna dair hazırladığımız haber sonrasında milli takımımızın golleri ekrana gelecek. Hemen ardından buradayız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: bize uymadı.
1: Aspor Radyo. Futbol meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray maçının Galatasaray tarafından yankılarını konuşuyorduk ve Leao ile Deniz'in performansını çıplak gözle nasıl buldun Hayri Beşer?
2: Bulamadım.

0: Öyle söyleyeyim. Yani epey bir yukarıdan izliyorduk basın türbünü. Dolayısıyla hani ben açıkçası şunu da söyleyeyim. Deniz'den çok şey beklemiyordum bu karşılaşmada ve Trabzonspor savunması da çok dikkatli ve konsantreydi. O konsantrasyon dengesi içerisinde Deniz gerek yıpratıcı bir rol üstlenemedi Trabzonspor savunması üzerinde, işte savunmasının dengesini bozucu, alıp bir tarafa sürükleyici bir rol üstlenemedi. Onun ötesinde hani böyle tek vuruş yapacak net pozisyonlar da bulamadı. O üretim de olmadı. Galatasaray o üretimi de ortaya koyamadı. O üretimi yapması gereken, oyunda dengeleri değiştirmesi gereken oyunculardan bir tanesi olan Leao da son derece vasat, hani sıradanlığın ötesine geçmeyen, Galatasaray'ın o genel havasına uygun bir görüntüdeydi. Yani Galatasaray keyifli değildi bir defa. Yani oyundan keyif alan bir Galatasaray yoktu. Şimdi zaten Trabzonspor'un attığı ilk gol, Salah'la gelen ilk gol, yine Salah'ın son golü Galatasaray'la ilgili aslında çok temel bir problemi ortaya koydu. O da şu, yani savunma çizgisi orta sahanın bile önündeydi. Yani Trabzon tarafındaydı. Yani offside taktiği açısından bakıldığında bile, yani Galatasaray gibi bir takımın böyle bir duruma düşmesi bir maç içerisinde iki defa aslında çok da kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben Galatasaray'ı bir defa maça çok konsantre bir takım havasında görmedim. İyi hazırlanmış bir takım havasında görmedim. Trabzonspor'un ilk 11'ine bakarak, ki o 11 az çok belliydi. Muhtemel ki Trabzonspor'un sahaya çıkacağı 11'i henüz esame listeleri iki takımın önüne gelmeden muhtemelen Okan Hoca ve Galatasaray teknik heyeti de biliyordur. Trabzonspor'un oyun yapısına, oyun anlayışına yönelik bir stratejiyle çıkmış şekilde de görmedim. Yani Galatasaray Trabzon'da kaybetmeyi tabir caizse hak eden bir görüntüdeydi.
1: Evet.
0: Ama şunu söylemek isterim. Yani aktüel performansa çok yanıltıcı olabilir. Yani Trabzon'daki Galatasaray'la yarın işte Kasımpaşa ya da Barcelona karşısındaki Galatasaray'ı çok farklı şekillerde görebiliriz.
1: Bir anda camianın böyle karalar bağlamasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bu bize özgü bir şey. Yani bunu çok yaşıyoruz. Yani diyorum ya, hani aktüel performanslar bir anda bakış açısını çok değiştiriyor. Şimdi burada mesela Galatasaray'a yönelik eleştirilerin bu boyutta olması, hani Galatasaray'ın şu anda puan cetvelindeki yerine bakınca, Galatasaray'ın son 4 sezonun şampiyonu olmuş takım apoletine sahip oluşuna bakınca, hani diyebilirsiniz ki bu çok fazla. Ne gerek var yani bu takım? Şu anda da yarışın içerisinde, zaten zirveyi paylaşıyor.
1: Evet.
0: Artı yaptıkları da ortada. Ama Galatasaray'ın verdiği bir mesaj var. Yani Galatasaray'ın oyunu adeta bir karamsarlık imgesi taşıyor. Yani şimdi yenilirsiniz ama nasıl yenildiğiniz önemli. Nasıl oynayarak yenildiğiniz önemli. Daha doğrusu nasıl oynamayarak yenildiğiniz önemli. Yani bir bakıyorsunuz. Şimdi maçı teknik direktör performansı üzerinden ele aldığınız zaman, işte Trabzon maçının son yani umutsuz vaka bir görüntü var tabiri caizse. Aynı şekilde takımın bütünlüğünde ve bireysel performanslarda bu var. Şimdi bence bunu görüyor olması taraftarın ve camianın bu umutsuzluğu ortaya çıkarıyor. Ama Galatasaray camiası çok kolay krizlerden umut devşiren, konsantrasyon devşiren, hatta hırs devşiren bir camia olduğu için de bundan sonra bunu dönüştürebilecek imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde ben Galatasaray'ın şu andaki görüntüsünü, ki Galatasaray bu takım gücüyle, bu takım kalitesiyle yine maçlar kazanır, yine yarışın içerisinde olur. Ama yarışın öncüsü yarışın önünde olabilir mi? Bence kuşku bununla ilgili. Bütün bu meseleyi ele alırken işin teknik tarafının yeterli olmadığı kanaatindeyim. Yani Galatasaray'da ben başka sıkıntıların olabileceği kanaatini de taşıyorum. Bu kanaatimi açıklık getirecek isim de

0: Karşımda duran Sayın Savaş Çorlu.
1: Sayın Çorlu, oyunu konuşmadın sana söz verdiğimde.
2: Konuşacak bir oyun yoktu. Trabzonspor'u kutluyorum. Trabzonspor Papara Park'ta çok maç izledim açıldığı günden bu tarafa. Galatasaray bu kadar baskı karşısında bu kadar mahkum oynadığı Trabzonspor'da bir maç hatırlıyorum.
1: Birkaç sezon sanki üst üste oldu ya böyle Trabzon'da.
2: Bu kadar Trabzon karşısında mahkum yani oynayamadı Galatasaray. Trabzonspor'un Mbakame'nin ilk geldiği sene Dandoy vardı, Mbakame vardı. O sene mesela 3-1 miydi, 3-0 mı? 3-1'di galiba. Ya da 4-1'di yanlış. O maçta muazzam.
1: 4
2: olmuştu. O maçta mesela muazzam bir Trabzonspor vardı. Çok kötü bir Galatasaray. O maçta dahi Galatasaray reaksiyon vermişti, gol atmıştı. Şimdi kararlar neden bağırdı kararlar? Ben onun bir tek sebebi olduğunu düşünüyorum.
1: Nedir?
2: Kötü yönetim saha içinde de saha dışında da. Bir takım lider ya. Hani
3: reaksiyon.
2: Reaksiyon
3: yok.
2: Neden? Niçin bu kadar geriye gidebilir? Lider olduğu kötü oynayabilirsin. 4-0 yenilebilirsin, 5-0 yenilebilirsin. Ama puan cetveline bakıp şu anda lider bir takım, ezeli rakiplerinin önünde olan bir takım, Fenerbahçe'nin 13-14 yıllık şampiyon olmadığı dönemlerde ki bu kadar eleştiri almadı. Hocası istifa, yönetimi istifa. Ne oluyoruz beyler? Demek ki bir şeyler var. Kızgınlık var. Öfke var. Verilen sözler var. Neden dedi bir şeyler oluyor. Evet bir şeyler var. Bunun içinde maddi ve manevi. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Bunu hep söylüyoruz. Ama bir takım sözler verilip yerine getirilmiyorsa bu futbola da yansır. Başka şeylere de yansır. Milyon euronuz da olsa herkesin kendine göre bir ödeme planı falan vardır. Galatasaray'da 3 aydır maaşlar ödenmiyorsa bunun bir şekilde ortadan kaldırmak lazım. 3 haftalık dönem bir fırsattır. 3 hafta bir milli ara var. Bu ödenir. Futbolcularla bir araya geldiği zaman milli takım dönüşü yemekler yenilir. Bunun sebebini ortadan kaldırmak için bir birliğe ihtiyaç. Galatasaray bir arada olduğu zaman abi kilidi de kırar. Zinciri de kırar, dürüstçe, duvarı da kırar.
3: Savaşım dürüstçe söylesinler futbolcular şu an para yok. 3 ay sonra ödeyeceğiz
2: işte diye. İşte bunu geçmişte yaptı. Ben hep söyledim. Paralar ödenmiyor, primler ödenmiyor ama Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Eğer siz bir takım sözler verip bunu geciktiriyorsanız, yapmıyorsanız o zaman sıkıntı olur. Ama ne olursa olsun, bak ne olursa olsun Galatasaray'ın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok. Çünkü bana şu anda Leao'yu sordun Ayra abiye, Deniz'i sordun. Abi Deniz ikinci yarı çıkmaz. Deniz'in işi gol atmak. Sana gol lazım. 45 dakikada izlediğimiz Deniz kötü müydü? Ama diğerlerinden daha iyiydi. Kaleye sırtı dönük top vurabiliyor. Uzun topla koşabilecek bir oyuncu çıkarıp oraya Barış'ı alıyorsun.
3: Böyle maçlar oyuncu kazanılmaz, kaybedilir.
1: Maç tabii zaten ki 3-0'da ve kaybedilmişti.
2: Orada çıkardığın zaman oyuncuyu daha da kaybediyorsun. Şimdi gelelim Leo'ya. Leo bu performansıyla Galatasaray'da oynayamaz. Oynar ama çok fazla sıçrayamaz. Galatasaray'a gelirken de hani maç eksiği, sakatlıktan çıkması vesaire. Benim aldığım bilgi Leao'nun hala zamana ihtiyacı oldu. Abi her transferin zamana ihtiyacı olur mu? Galatasaray bir altın ordu ya da işte bir altyapı takımı değil ki. Beşinci şampiyonluğa koşan takımda bakıyoruz Leslie hazır değil. Bitçabu hazırın da hazırı değil. Daha görmedik ya, bir dakika bile görmedik bu adamı ya. Ya niye transfer edildi? 2 metre boyunda stoper sağlı oluyor, soylu oynuyor sana bu adam. Şimdi Batrakov 10 numara oyuna sonradan giriyor. Galatasaray Trabzon'la oynarken sahaya 10 numarası yüzünüz olamaz. Elinde Batrakov var. Hazır mı değil? Daha hazır olmayan İlkay var. O da 10 numara oynuyor. Eğer orada Yunus oynuyorsa bir şeyler de var orada. Ya eksik olan bir şey var. Yanlış olan bir şey var. Forvetsiz oynuyorsun. Orta sahasız oynuyorsun. 10 numarasız oynuyorsun. Sonra sol beksiz oynuyorsun. Nereden baksan elinde kalıyor. Herkesin fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Okan Hoca'nın da bundan önce 4 seneki dönemde vardı hataları, yanlışları. Ama yanlışlardan ders çıkarması gerekiyor. Lider takım bu kadar eleştiremez. Herkes öz eleştiri yapması lazım. Futbolcular da Sané topu alıyor, kafasını kaldırmıyor. İki top yaparken pat düşüyor. Yunus'a bakıyorum giderken keza aynı şekilde. Barış oyuna girdikten sonra zaten dediğin gibi oyun artık kopmuş, ikinci yarı ısınırken gördüğüm bir şey var. Hatta bir şey söyleyeyim. Biz maç yayını yaparken futbolcular takım otobüsüne binerken orada bir cümle ettim. Hiçbirisinin yüzü gülmüyor. Galatasaray'ın bundan önceki arşivlerine girelim. Takım otobüsü deplasmanda. Florya'da inerken Aslantepe'de
4: stadayken falan vuruyorlardı.
2: Oraları da geçtim.
4: Stada girerken.
2: Stada inişte yayıncı kuruluş gösterir. Güler, merhaba der, sarılır. Bir de Trabzon stadı

0: kaldıkları otelin çıkarken otobüse binerken Aspor'da görüntüler var. Bir tane yüzü gülen futbolcu var mı? Bakılsın.
1: Takım motive bile değildi.
0: Net. Ben maçtan önce Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenemeyeceğini söyledim. Hayır abi burada. Hatta yemek yerken de soranlara da söyledim. Söylemedim. Bana dediler ki Trabzon'a geldiğin için mi söylüyorsun? Hayır, Trabzonspor favori görüyordum. Geçen hafta Trabzonspor...
2: Yemekten sonra da söylemiş olabilir.
3: Ama bu seviyedeki adam kendini yönetmeyi bilmeli abi.
0: Trabzonspor geçen haftaki Konya mağlubiyeti. Bunu söylerken şunu söyledim. Trabzonspor geçen haftaki Konya mağlubiyeti ve hoca değişikliği benim için her zaman artı kazan. Futbolcusun. A hocası gitti, B hocası geldi. Kesin o hocayı görünmedi. Ne yaparsın hocam?
3: Kesin reaksiyon verir.
0: Çip değil mi? Hemen böyle bir 100 metreye...
3: Tabii.
0: Kaç saniyede koşuyorsan bir anda 20 saniye geri atarsın.
3: Onun hocaya gözüme etkiler.
0: Bu bunlardan dolayı Trabzonspor'u favori görüyorum dedim. Ama bu kadar kötü Galatasaray'ı beklemiyordum.
1: Kartal Yiğit, seni çok şaşırttı mı görüntü? Ve bundan sonrası için ne bekliyorsun? Artık Trabzonspor deplasmanı geride kaldı Galatasaray için.
4: Ya şimdi Trabzonspor deplasmanında kaybetmek aslında gayet normal.
1: Evet.
4: Zor bir deplasman. Hele bu sezonki kadrosuyla Trabzonspor'un.
0: Ama böyle ben kaybetmek.
4: Tabii onu diyeceğim şimdi. Hocası değişmiş. İyi bir teknik adam.
3: Ayağa kalkma maçı.
4: Tabii ayağa kalkma maçı. Elinde Salah gibi dünyaca ünlü bir yıldız almışsın. Diğer oyuncular da bence bu sene iyi. Trabzonspor'un kaliteli bir kadrosu var. Hücum evet. Anlamında özellikle. Şimdi Galatasaray normal şartlarda ya da Beşiktaş, Fenerbahçe işte oraya giden herhangi bir takım Trabzon'da yenilebilir. Bu doğal bir şey. Ama bu şekilde yenilemezsin. Yani bir direnç ortaya koyarsın. Galatasaray takımına bakıyorsun. Ya iyi değil denilecek bir tane oyuncu olmaz mı? Bir kişi yok ya. Bir kişi. Hep övdüğümüz Sanchez'ler, Abdülkerim'ler falan ortada yok. Hele Sanchez. Yani Sanchez... Ben kendi yani hepimiz söyledik. Abdülkerim, ben de söylüyorum. Hep dedim ki Sanchez hakikaten son dönemde Türkiye'ye gelmiş en iyi stoperlerinden biri. Ama yok, ortada yok. O da takım oymuş. Belki ben sana söyleyeyim. Ben oyuncuya tek başına Sanchez falan şey yapmıyorum yani. Niye kötü falan değil. Takım oymuş.
3: İkiliye yap abi. Nerede kademe? Nerede derinlik?
4: Hiç
3: nerede?
4: Şey yok. Kaptırdığı top falan görmüyor musun ya abi?
3: Böyle savunma
4: yani olur. Şey yok. Galatasaray'da o savunma mı olma? Onlar hikaye abi. Galatasaray'da sanki her şey bitmiş havası var. Bak o sıkıntı. Mental sorun var Galatasaray'da. Yoksa Galatasaray'da bu olaylar olmasa kadro hemen hemen aynı kadro. Yine aynı kadro. Hoca aynı hoca. Başkan aynı başkan. Yönetim aynı. Ne oldu abicim? Ne oldu? Yani nedir? Sorun nedir? Yani Galatasaray doğru söylüyor şey Savaş. Yani maça çıkarken adamlar bırakmış gibi ya. Yani lig bitmiş. Ligin 6. haftası değil de. Her şey bitmiş, yaz gelmiş, Mayıs ayı gelmiş, herkes tatile çıkayım. Nasılsa şampiyonluk kaçmış, üçüncülük, dördüncülük maçı önemli değil, gidelim havasında. Böyle olmaz. Böyle bir deplasmana gidersen işte böyle fark yersin, daha da fark yerdi. Ya, o yüzden Galatasaray'da artık kim masaya yumruğunu vuracaksa vurmalı. He, teknik adam mı vurur, başkan mı vurur, yönetici mi vurur onu bilmem. Yapılan hatalar yavaş yavaş gün yüzüne de çıkmaya başladı. Plansızlık, programsızlık. Hep ne dedik biz Galatasaray için? Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre, Trabzonspor'a göre Galatasaray'ın işi daha kolay transferde. Nokta atışı 3-4 böyle hamlelerle işi bitirirsin yine. Hep bunu dedik ama rakiplerin öyle değil. Rakiplerin adam almak durumunda. Daha da yeni bir takım kuruyorlar. Yeni hocaları var rakiplerinin. Kiminin başkanı yeni gelmiş. Ama sen Galatasaray bunu lehine çevirecekken kendi aleyhine çevirdi. Yani belki de işler bir anda iyi gidecekken tekrar tersine. Şimdi Millara yani
0: adam yok.
4: Ama Millara'da ne olacak ya? Ben ona da katılıyorum.
1: Kötü duygularla girdi Galatasaray.
4: Evet, yani
0: Kartal, 15 tane futbolcu yok milli. Şu anda Galatasaray'da 3 kişi var. Gelen 12 tane altyapıdan oyuncu var. Ya, yani bir şey değişmez
4: sonra. Millara'da ne değişecek?
0: Sağ yönetim olarak düşün. Yönetim
4: yani.
0: Olarak
4: ne şeyler değişebilir abi? Herkes tutturmuş bir Millara.
0: Yok, hiçbir şey değişmez.
4: Millara'da ne olacak
0: abi? Hoca ile başkan konuşur, bir şeyler.
4: Ne olacak yani?
0: Ödemeler yapın der. Futbolculara para yatıralım der. Bir daha olmaz. Bir de bir şey daha unutuyoruz. Bak hocam, Şampiyonlar Ligi maçı. Batrakova yapılan hareket %99.9 penaltı değil mi? Hemfikiriz orada. Yani orada bir ölçer metre falan gerek yok. Çarp bir hareket. Bir tane futbolcu yok hakemin etrafında Avrupa'da. Ve Trabzon maçında sana yapılan hareket %100 penaltı.
3: İnanç da yok.
0: Kırmızı kart.
3: İnanç
0: %100. Adam var bu pozisyona itiraz eden? Yok. Otobüsle otelden otobüse binerkenki ruh hali, sahadaki ruh hali.
4: Bırakmışlar ya.
0: Sahadaki ruh hali. Kulübe gün aynı. İrfan Hoca'ya sordun mu? Sordun mu soruyu? Beraberdik basın toplantısında. Hocam, rakip takımların bütün teknik direktörlerin ikinci adamları itiraz ediyor. Siz itiraz etmiyorsunuz dedim. Sakin yapınızdan mı dedim. Evet, böyle dedi. Yani kulübede de bir Okan Hoca itiraz ediyor. Arada kaleci antrenörü var, o da çıkıyor böyle itiraz ediyor hakeme. Bir de sportif direktör ya da işte Uğur Bey var orada, tam şimdi atlamam.
4: Menajer. Yani,
0: yok abi, yok. İstaneden yok. Sonucu istaneden yok. Salah 4. dakikada o golü attıktan sonra futbolcularda bir itiraz yok. Yani kendi kendine isyan yok. Ne yapıyoruz beyler, hadi bir top alalım, böyle gol yenir mi? Salah gol atar, Salah bu ligin en kaliteli oyuncusu.
4: Büyük takım öyle yakalanır mı ya?
3: Ya olacak şey değil.
4: Bu adam orta sahasından koştu.
2: Bence Galatasaray oyuncuları golü çok beğendi.
4: Aynen abi.
2: Bence golü çok beğendiler, o yüzden itiraz etmedi.
4: Büyük takım öyle gol yemez.
0: Hangisini? Dördüncüsünü mü? Birincisini mi? Hepsi güzel gol.
4: Birincisi adam, yani Salah kaç yaşında adam, depar attı ya. Herkes seyretti arkasında.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Salah topu orada aldığı anda zaten gol olacağı %100.
2: Ama bomboş ya. Bir dakika. O işi bomboş. Dünyada en iyi yapan oyuncu mu?
1: %100.
4: Çabuk oynuyor
0: zaten. Son vuruş var ya.
4: Yapar abi.
0: Bak o topu çekip böyle o depardan sonra. Müthiş. İddia ediyorum Salah'tan başka. Bak bu ligin en iyi golcüsü. Osimhen böyle o karşı karşıya kadar koşup o golü atmak çok zor. Karşındaki kaleci Uğurcan çünkü ayaklarını açan.
1: Bak,
0: o kadar
1: kaleci yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? İki golü için de söylüyorum. Topu aldığı anda kullandığı penaltılara göre daha garanti gol.
0: Kerem,
4: hele ikinci
0: Kerem
4: gol.
0: Sen
1: alsın,
0: Kerem
1: yine
0: sen
1: gol
0: şimdi bak en çok Muhammed, bir dakika şimdi senin benim dışına izlediğim kadar onu unutmuşluğu var. Salah'ın topa vuracağını koşarken ben de aynı düşüncedeydim. Koşarken bunu gol yapar. O kadar depardan sonra Salah'tan başkası kolay kolay gol. Hele Uğurcan'la karşı karşıyaysan. Uğurcan burada bu konuda çok iyidir. Ayağını açar, kapatır.
3: Eyüp oyuncu iki kere atamadı. Abi, Vedat atamadı.
0: Atamaz. O gol o depardan kolay sonra değil, atılacak kol değil.
4: Kolay değil.
3: Usman
0: bir tane
3: bak,
0: şey yapmıştı.
4: Boş kale.
0: Mesut Özil atmıştı yine Ali Sami'nde. O da
3: klaslı ondan. O da klas adam.
0: Tek golü işte, başka yok. Ama Muhammed Salah da
3: vuruş var. Kalitesi orada işte farkı yok.
0: Bak. Ama o böyle daha rahattı. Yani baktığın zaman topu aldı. Orada bile arkadan kovalayan
1: Salah
0: vardı.
1: Salah o topu orada alsın. Dünyada bu pozisyonu en iyi bitirecek adamdır. Çok net.
0: Salah bu yüzden.
1: Birçok kişi buraya kadar taşıyor ama hiçbir bu kadar.
0: Abi Salah bu yüzden Salah. Yani. O kadar güzel böyle ayağının içiyle çekip vuruyor ki kapanmış ya,
4: tamam,
0: olan yere.
4: Atar da Savaş orada sen bırakmayacaksın.
3: Hangi
4: ya.
3: Hangi olumsuz?
4: Nerede
3: hangi
4: abicim baba, Salah?
0: Tabii ki bırakmayacak.
1: Galatasaray savunma.
4: Tamam işte onu diyorum. Nerede Galatasaray savunması ya?
0: Salah Salah'ı o topu bırak. Salah'ı o topu kaçırabilir. Yarma pas bırakabilir. Yunus da görmeyebilir.
3: Balata yaptı arkadan.
4: Aynen öyle uçtu gitti.
0: Bak Salah o topu vurabilir. Önüne düşebilir. Pas hatası yapar. Yunus da pas hatası yapar.
4: Ama kırmızı mı?
0: Salah gibi bir oyuncuyu bu kadar boş bırakamazsın.
3: Tamam abi.
0: Salah yani Salah ile Yunus'a bile gitmiyorum.
3: Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Geçiş savunmalarında koridorda hep boşluk veriyor. Ağır adam Abdülkerim.
0: O takımlarda zaten o oynadığı takımlarda bir Salah olsaydı farklı olur. Böyle pozisyonlar bu kadar değil ama benzer pozisyonlar veriyor.
3: Esas Galatasaray'ın kaybettiğini biliyor musun? Galatasaray geçen yıldan kalan futbolsuz kazanma faslını devam ettiremiyor. Geçen senenin ikinci yarısının sonlarına doğru da
4: evet
3: futbolsuz kazanıyordu Galatasaray.
0: Çünkü Osimhen vardı o maçta.
4: Oyun yoktu.
3: Osimhen geldikten sonra da Osimhen'e dayalı yoksa, sistem
0: Osimhen
3: çıktı.
0: Osimhen yoksa
3: ortaya.
0: Icardi vardı. Icardi'nin sahada yürümesi bile rakibe bir korku veriyordu. Abi, bu da bir gerçek.
3: Şey
0: Osimhen'in olmadığı maçlarda.
4: Oyun yok ya. Tek başına
1: belki. Hocam kısa bir aramızı alayım. Trabzonspor ve ardından Beşiktaş yapacağız. 23 dakikamız
3: var. Şimdi Osimhen'in yokluğu bir takımı bu kadar negatif etkiliyorsa kusura bakmasın kimse, ortada bir takım yok demek ki.
0: Hocam son bir söz. Osimhen bu Trabzonspor maçında sahada olsaydı samimi söylüyorum kendi takım arkadaşlarından birkaç kişiye böyle fırça mı atardı? Filiz Ağustos ve Yunus Topu'nun başka şeyler yapardı yani.
1: Biraz daha modları değiştirirdi.
3: Ama yani o forma neye emrediyor? Kerem ben paramı alamadım küstüm diye bir şey yok abi.
1: Evet.
3: Eninde sonunda alıyorsun abi. Bu arada eninde sonunda değil. Önünde sonunda.
0: Ama bir söz veriliyorsa sürekli askıya alınıyorsa orada sıkıntı çıkar.
3: Vermeyeceksin söz abi.
1: Ayrı beşer. Bir ilk maç için teknik direktör için söylüyorum bunu. Müthiş bir başlangıç ki hocanın direkt oyunu sevdiğini benimsediğini de biliyoruz. Ne hissettirdi Trabzonspor? Senin bu konudaki yorumunu aldıktan sonra Kartal Yiğit'e döneceğim. Beşiktaş'ı da konuşacağız.
4: Ya şimdi bir defa bu maçı izledikten sonra Trabzonspor'a daha olumlu baktım. Hatta transferlere de daha olumlu baktım. Çünkü Trabzonspor bu sezon 15 transfer yaptı yanılmıyorsam. Totalde 15 oyuncu kadrosuna dahil etti. Bunların bir kısmı ilk 11 için yapılan transferlerdi. Bir kısmı da kadroyu derinleştirmek, rotasyon amacıyla yapılan transferlerdi. Fakat kafamda şöyle bir soru işareti vardı. O da şu. Şimdi Salah'ı parantezin dışına koyalım. Salah çok ayrı ve özel bir oyuncu. Onun dışındaki transferlere bakınca işte Saviola içinde, Cabral içinde, hatta Fabinho içinde, yani birçok oyuncu için hani şu düşünce vardı bende biraz. Acaba bu oyuncuları işte Galatasaray kadrosuna dahil eder mi ilk 11 için? Fenerbahçe dahil eder mi? Hatta Beşiktaş dahil eder mi? Tereddütlerim vardı. Şimdi bu son Galatasaray maçındaki performansı gördükten sonra bir defa Saviola ile ilgili zaten o bir gol attığı bir karşılaşma vardı Trabzonspor'un, yani Başakşehir maçı da olabilir, Kasımpaşa maçı da yanılmayayım. Orada şeyi görmüştük, oyuncudaki yetenek ve teknik beceriyi görmüştük. Aa, tek vuruşta. Şimdi bu karşılaşmada mesela Saviola'nın aslında özel bir oyuncu olduğunu, zaten genç de bir isim ve Trabzonspor'da aşama kat edebilecek bir potansiyel olduğunu görmüş olduk. Doğru transfer. Fabinho acaba Liverpool'daki Fabinho'dan esintiler sunabilecek mi? Yoksa hani Suudi Arabistan'da daha düşük tempolu ligde kalmış bir kariyer olarak mı Trabzonspor'da yoluna devam edecekti? Şimdi Galatasaray maçında Fabinho'nun performansı, Saviola'nın performansı, Fabinho'nun yanındaki Melih'in performansı, Mustafa'nın ve takımın bütüncül anlamdaki performansı aslında oyuncuların iyi konsantre oldukları zaman ve de doğru konumlandırıldıkları zaman aslında çok da iyi performans gösterebileceklerine dair benim bakış açımı olumlu anlamda etkiledi. Fakat bu karşılaşmayı ne kadar referans alacaksın? Aslında senin sorun çok önemli bir çıkarım da içeriyor. O da şu. Şimdi Thomas Reis Samsunspor'da çok güzel işler yaptı. Biz teknik direktörlük serüvenine baktığımız zaman Alman hocanın hakikaten böyle basamak basamak çok da iyi performanslarla orta sıra takımları, genelde geçiş oyunlarına dayalı futbolu daha kestirme yoldan direkt oynatmaya özen gösteren ama böyle savunmacı, katı, tutucu bir teknik adam profilinde olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
4: Şimdi Galatasaray'da tam da Thomas Reis'in oyun felsefesine uygun teknik direktörlük hünerini sergileyebileceği bir oyun yapısına sahip bir büyük takım. Siz bu büyük takım karşısında mutlak anlamda topa çok fazla sahip olmak mecburiyetinde kalmazsınız ve geçişi oynayabilirsiniz. Zaten geçişe uygun da bir kadro çıkardı. Francolina Ju'yu ilk 11'e attı.
2: Doğru.
4: Onaçu yedek oynadı. Bu zaten bunu gösterdi. Şimdi Trabzonspor geçiş oynadı. Golü Salah gibi dünya futbolunun en büyük isimlerinden bir tanesinin erken golüyle skor alma avantajını da elde edince Trabzonspor sadece geçişi iyi uygulayan değil, aynı zamanda saha içerisinde çok güzel pas örgüleri, organizasyonlar ortaya koyabilen üst düzey takım görüntüsünü verdi. Mesela Salah'ın golleri çok güzeldi. Çok akıl doluydu, beceri doluydu. Daha doğrusu Salah doluydu, Salah'ın bütün golleri. Ama Saviola'nın attığı gol, yani Trabzon yine Salah ama organizasyonu da çok güzel bir şekilde bitirici bir vuruşla sonlandırılmasını yansıtması açısından bence en umut verici tablo buydu. Şimdi Salah'la ilgili şu parantezi açayım yalnız. Hani konuştuk Salah'ı. Evet. O tarz golleri en iyi atan oyuncu olduğunu da söyledik. Ama şunun da altını çizelim. Şimdi Salah nihayetinde yaş almış bir oyuncu. Ve sezonun 6. haftasındayız. Ya, takım değiştirerek buraya geldi. Bir Dünya Kupası yorgunluğundan sonra geldi. Dolayısıyla en hazır haliyle gelme ihtimali yok. Ona rağmen işte 60-70 deparlık depar. Bir de karşı karşıya pozisyonlar, hocam futbol oynayanlar bilir. Öyle dışarıdan gözüktüğü kadar kolay pozisyonlar değildir. Şimdi yorulmuşsun, kaleci çıkar, açıyı kapatır. o kapanan açığa rağmen hani vuruş zamanlamasını, vuruş becerisini, o tekniği ortaya koyabilmek dışarıdan gözüktüğünden çok daha zordur. Ve genelde de o tür pozisyonlarda hani kolay gibi gözükür ama pozisyonların çoğu gol olarak gole de dönüşmez. Şimdi Salah'ın bunu

0: yapması
1: kaç
0: tamam.
1: Kaç metre aldın gitsin.
0: Sahip olduğu hani büyük
2: meziyetler.
0: Büyük klasın bir sonucu ama öbür taraftan da Salah'ın fizik olarak, kondisyon olarak da şu dönem itibariyle bu kadar hazır olması da bence ayrıca takdire değer bir durum. Onun altını çizeyim. Şimdi ben bu karşılaşmadan sonra tabii ki Trabzon'da olumlu bir hava oluştu ama şu şerhi düşmek isterim. Daha doğrusu bundan sonra aslında Trabzonspor'un ve hocanın önünde önemli bir sınav var. Ben Rice'ın iyi işler yapacağını düşünüyorum ama şimdi Rice'ın repertuarında böyle sete yerleşerek tipik bize özgü tabirle büyük takım oyunu oynamak. Çünkü Trabzonspor %80 maçlarını kapanan rakiplere karşı oynayacak. Hatta dışarıda da böyle oynamak durumunda kalacak. İşte orada Trabzonspor'un ne üretebileceği önemli. Şimdi asıl sınav orada başlayacak ve asıl orada zorluk orada başlayacak. Hoca bunu başarabilirse asıl Trabzonspor'un hani şampiyonluk yürüyüşünde iddialı bir şekilde yoluna devam edebileceğini o zaman söyleyebiliriz. Ben o yüzden mutlak anlamda bir maç üzerinden çok olumlu ya da olumsuz çok aceleci yaklaşılmasını doğru bulmuyorum. Ama şu bir gerçek ki Trabzonspor Salah'la ayrı bir hava yakaladı. Fabinho'nun da koroya katılması çok büyük avantaj. Akabinde Tim Folcarelli ve Batagov'un gelişi de Trabzonspor için büyük avantaj olacak. Yani Trabzonspor'a aydınlık bir yol açılmış gözüküyor Galatasaray maçı. Bu anlamda bir milat olabilir. Pozitif hane diyeyim. İhtiyatlı bakış açımı da ortaya koydum. Ama bu sezon güzel bir lig izleyeceğiz ve şampiyonluk yarışının içerisinde güçlü bir Trabzonspor Kerem, izleyeceğiz.
3: Çok kısa Trabzonspor'la
4: ilgili. Çok kısa Serdal Adalı'ya geçeceğim.
3: Trabzonspor'da çok sevilen, herkesin saygı duyduğu bir Muhammed Salah vardı. Ligimizde 2 sene görev yapmış Thomas Reis da herkesin saygı duyduğu bir teknik adamdı. Bu Trabzonspor adına güzel bir şey. Herkesin saygı duyduğu bir futbolcu, bir teknik adamın olması güzel bir şey. Bu takıma da, futbol adına da çok. Çünkü hem teknik adam için hem futbolcu için, yani Salah için, çok futbolcu için saygısızlık yapmam ama bu iki adam da futbolcu olarak da teknik adamlık da çok önemli bence. Trabzonspor'a ayrı bir renk katarlar.
4: Kartal Yiğit, geride kalan saatler daha spor ekranlarında gündem özelde Serdal Adalı'yı evet. izledim. Beşiktaş Başkanı'nı konuk etmenin heyecanını, mutluluğunu yaşadık burada.
0: Evet.
4: Nasıl değerlendirirsin başkanın açıklamalarını? Ahmet Spor yenilgisi öyle havayı çok bozmamış aslında. Bakış açılarını değiştirmemiş. Beşiktaş odağını kaybetmemiş gibi göründü bana. Bilmiyorum, katılıyor musun?
5: Doğru, ben de katılıyorum. Yani başkan yine aynı şekilde motivasyonlu, heyecanlı. Zaten bir de şimdi tek adaylı bir seçim var. Olağanüstü kongre. Ayın 4'ünde Ekim'in.
4: Babacan bir adammış.
5: Ona da. Başkan öyle ya. Evet. Başkan içten böyle içtendir. Yani yapmacık değildir. Evet. Şimdi doğruya doğru.
4: Öyle gördük.
3: Yani, kesin aday çıkmaz mı? Rakip çıkmaz mı? Tek adayım olur.
5: Zaten bugün,
3: bitti mi süre?
5: Bugün tabii bugün süre. Yani zaten şu kısa sürede çıkması da bence bilmiyorum. Yani etik olarak ben doğru çok bulmam. Yani sonuçta başkan yönetimini değiştirmek için kongreye gitme kararı aldı. Yani böyle bir fırsatçılık olur diye düşünüyorum, benim kendi düşüncem. Ha, ondan sonra zaten yine 2 sene sonra 2028'de normal kongre var. Seçim var, orada isteyen aday çıkabilir. Başkanın şeyleri genel anlamda bakış açısı kongrelere, tüzükle ilgili programdan önce ve sonra da konuşma imkanı bulduk. Özellikle şey çok önemli. Seçim tarihlerini 2 sene, yani yönetimlerin görevlerini, görev sürelerini 2 seneye düşürmek istiyoruz diyor. Bu önemli. Bunu ilerleyen dönemlerde tüzük tadil kongrelerinde büyük ihtimal bu değişikliği yapmak isteyeceklerdir. Yöneticilerin profilinin değişmesi gerektiğini söyledi. Yani tek başına bazı şeylere başkan koşturuyor, doğru, ama yetmiyor. İşte o anda yöneticiler devreye girmesi lazım. Hatta işte şey dedi, yönetici sayısı düşmesinden değil, bizde diyor farklı daha fazla olması lazım ki her yere koştursunlar diye. Bunları dile getirdi. Yani gelinen süreçte başkanı şey gördüm, moralli gördüm, koşturuyor. Tabii bir yorgunluk da var. Şimdi bir de öyle ya da böyle bir kongre telaşı var. Başkan hocaya olan güvenini tekrardan yeniledi. hocamızdan çok memnunuz dedi. Önder Hoca dedi, İtalyano'yu getirirken o serüvende bayağı uğraştı dedi.

0: bu bizim için önemli. Hoca dedi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra zaten buradan bir yere gitmez dedi. Mesela şey de çok önemli. Şimdi çok çok uzun bir ara var. Milli ara. Takım pazartesi gününe kadar izinli. Hoca İtalya'ya gitmedi mesela. Burada. Başkan da onu açıkladı. Bu da enteresan. Yani hocanın da ben şehre, kulübe, camiaya, yönetime böyle bir aidiyet duygusunun oluştuğunu görüyorum. Yani şimdi
1: çok olumlu bir şey.
0: Değil mi? 6 gün izin vermişsin. Doğru. Şimdi ben olsam giderim yani.
2: Tırnak içinde söylüyorum.
0: Memleketime.
2: Hoca futbol manyağı.
0: Felaket.
2: Çok net.
0: Tabii tabii.
2: Hani bütün hayatı futbol. Daha fazla neyi geliştirebilirim? Daha
0: müthiş
2: farklı
0: şey.
2: Ne yapabilirim?
0: Tabii.
2: Ne katabilirim? Takımı nasıl değerlendirebilirim, kullanabilirim? Bunları aşırı derecede takıntılı bir şekilde düşünen bir insan olduğunu duydum.
0: Doğru.
2: Biz de futbol manyağıyız yani, o yüzden.
0: Ya, zaten
2: bu işi yapıyoruz, o yüzden içimizden biri.
3: Ya, olumsuz tarafı ne biliyor musun? Bu kadar çabalarının sonucunda sonuçlar ona yardım etmezse sıkıntı yaşayabilir.
0: Ama Zafer abi, doğru.
2: Çalışana da netice
0: ama
2: yardım eder.
0: Eder. Yani hakikaten çalışana ya da Allah da yardım eder. Şimdi şöyle bir şey var. Ya oldu da başarısızlık oldu değil mi? Ben bilmiyorum ya. Ne yönetime, ne başkana, hocaya çok böyle şey bulmam ya bu sene. Bak bu sene bulmam. Hakikaten bulmam. Geçtiğimiz senelerde, ondan önceki sene mesela başkan ilk geldiğinde hakikaten başkanı eleştirdik biz burada.
2: Bir de başarısızlık.
0: Eleştirdik yani. Hocayı da eleştirdik.
2: Yani başarısızlık tanımı ne Beşiktaş için?
0: Başarısızlık tanımı tabii ki şimdi ortada şöyle bir gerçek var. Beşiktaş şu an itibariyle evet ligde 6 haftada 2 yenilgi alsa da Avrupa'da giden süreçte iyi olsa da bakıldığı zaman rakiplerinin arasında en iyi oyunu oynayan bir takım. Hakikaten güven veriyor
2: Son
0: Beşiktaş.
2: Son yılları düşün Kartal Yiğit. Evet. Başarısızlık nedir sorusunu bu yüzden soruyorum.
0: Başarısızlık.
2: Galatasaray şampiyon olamazsa başarısızdır.
0: Tabii tamam. Büyük takımlar için o geçerli.
2: Ama Beşiktaş son yılları düşün. 30 puan, 40 puan geride biten sezonlar.
0: Doğru.
2: Oyun olarak hiç güven vermeyen bir takım.
0: Avrupa'dan elenmeler.
2: Avrupa'da hiç var
0: hiç
2: olamama.
0: Olmama.
2: Bunların ardından diyelim ki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı. İlk 24'te bitirdi ki bitirir. Bir tur geçti, iki tur geçti. Süper Lig'de de ikinci oldu. Bilmiyorum yarışı son haftalara kadar götürdü. Beşiktaş'a bence kimse başarısız diyemez.
0: Diyemez. Bak, bakın Beşiktaş camia ve taraftar hakikaten çok değişik bir yapıdadır. Şimdi Beşiktaş bu şekilde oynadığı zaman yenilse dahi tepki almaz. İşte Diyarbakır'da yenildi. Yenildi. Yani ne oldu?
3: Hep tribünler, şahsi hatalar biliyor musun?
0: Evet, şahsi hatalardan yenildi. Takım yorgundu. Ya, olabilir ya. Bu yani ben dedim ki gayet doğal. Gayet doğal. 3 gün önce %100 tempolu bir maç oynamışsın. Rakibi silmişsin. İlk yarının bazı bölümleri hariç. Sonra şu an itibariyle bu sezon bu ligin en sert deplasmanlarından birine gitmişsin. Yenilmişsin. Olabilir ya. Olabilir. Tabii, yenileceksin
4: burada,
0: zaten.
4: Bir tek şeye kışar koyarım.
3: Ligin şu andaki söylediğin, en enerjik takımı.
4: Söylediğin her şeyine tamam. Ligin enerjik takımı olduğunu biliyoruz. Ama bu maçta son milli maç aslında bu kadar. Yani 3 tane rotasyon yaptı gerçi. Emre'ni oynat.
0: Söyleyeceğim doğru.
4: Çenli'yi oynat. Ondan bak, sonra hocam.
0: Hoca da yanlış.
4: Burada yanlış. Bak rotasyonu seviyor
0: doğru,
4: ama.
0: Doğru.
4: Bir maç daha idare et.
0: Burada
4: sonra
0: olmaz.
4: Bakarsın.
0: Doğru söylüyorsun.
4: Bu maç rotasyon maçı değil.
0: Erzurum maçında tam kadro çıktı. İçeride Erzurum'la oynuyorsun tam kadro. Yani burada da bir tezatlık var hakikaten. Doğrusu doğru. Yani Diyarbakır'da ya oynat. Ne bileyim Çerni'yle başla. İşte Emirhan'la başla. Yani bildiğin
3: ama
0: oyuncularla başla.
3: Böyle yaptığı zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman futbolun gerçeklerine gelelim. Beşiktaş ne yapıyor? Her takımı yenebilir. Ama her takımda Beşiktaş'ı yenemiyor.
0: Ya abi futbol öyle bir şey
3: İtalyanlı
0: var. Doğru.
3: Takdir ediyorum. Doğru, doğru bir profil. Onun yaratmak istediği sistem doğru. Camiaya hakikaten olumlu şeyler sunuyor.
0: Enerji evet. Geldi yani
3: ama
0: camiaya.
3: Ama işte o kırılgan yanı da
0: var.
3: Onarmak zorunda.
0: Kırılgan yanı var. Kırılgan yanı ne? Riskli futbol oynuyorsun.
3: Evet.
0: Sistemin riskli zaten senin. Bak şimdi Marsilya maçında ilk yarı maça hakikaten yine çok iyi başladı Beşiktaş. 15-20 dakika müthişti. Belki o zaman 15-20 dakikada işi bitirmesi lazımdı. Sonra ne oldu ilk yarının sonuna doğru? Adamlar toparladı, dengeledi. Seni kendi ikinci bölgelerinde durdurdu. Bu sefer ne yaptı? Kenardan hızlı hücumcularıyla gol aramaya başladı. Orta sahan düştü. Salih Orkun düştü o anlarda. Adamlar pozisyonlar bulmaya başladı. Golü de attı. İkinci yarı da böyle 10 dakika öyle. Eyvah dedim acaba maç gidiyor falan. Sonra ne

0: Da 60'tan sonra Beşiktaş yine tek kaleye çevirdi. Yani bunları yaşayacak Beşiktaş sezon içerisinde. Ama önlem alacaksın. Yani Diyarbakır'daki gibi sahnelerin yaşanmaması için önlem alacaksın. Şimdi bakıyorsun içeride, ben hep söyledim. Ben içeride Beşiktaş'ın kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Tekrarlayıp tekrar söylüyorum. Yani buna derbiler dahil olabilir. Yani şimdi derbi oynayacak. İçeride kimle oynayacak ilk yarışımı? Galatasaray'la oynayacak. Yani olabilir. Derbi maçı Galatasaray. Bakmayın yine Galatasaray. Galatasaray abi, derbi ne olur belli olur. Ama yine de Beşiktaş favori. Yani ama Beşiktaş şimdi iki deplasman kaybı yaşadı. Şimdi ister istemez oyuncular, ya biz deplasmanda içerideki gibi coşklu, şevkli, hocanın bizden istediğini veremeyecek şekilde oynarsak acaba diye çıkarsa sorun yaşayabilir. Bak sorun yaşayabilir.
1: Ama orada bir gol, i̇şte bir kırmızı, bir penaltı.
0: Tabii,
1: Alanya maçı.
0: Bir de şu var tabii, mesela Alanya maçının ayrı tutuyor.
1: Var
0: Alanya
2: çok
0: maçında,
2: farklı bir sonuç
0: tabii,
2: olabilir.
0: Alanya maçında hakem o penaltıyı verse, kırmızıyı falan çıkıp Beşiktaş kazanırdı. Bak Diyarbakır'da Beşiktaş kötüydü. Ona rağmen bir penaltısı var verilmeyen. Ya, o bana penaltıyı verse belki Beşiktaş yine yenilecek. O ayrı mesele. Vereceksin kardeşim.
1: Ver de yenilsin.
0: Ver yenilsin. Ya da berabere kalacak. Bilemezsin. Hakemler ayrı zaten.
3: Deplasman takımlarına karşı oynarken oyunu da kadrosunda da ona göre azlamazlar.
0: Tabii.
3: Erzurum maçında burada Akbatu Cal'ı oynarsın ama Ahmet'e karşı bu ikili oynayamazsın.
0: Olmaz, oynayamazsın.
3: O zaman hoca deplasman oyunu da değiştirmesi
0: işte
3: lazım.
0: Yapması lazım. Bence yapacak. Şimdi demin dedik ya Millar'a falan. Millar'a da bugün 17 oyuncu gitmiş milli takıma. 12 oyuncu var. Ne olmuş biliyor musun? Hoca tesiste bir bakmış, 11-12 kişi var. Ya demiş, burada çalışsak ne olur? Çalışmak izin verelim. 6 gün izin. Yani hiç olmazsa oradaki çocuklar da dinlensin. Bir de şu var, yani şimdi insanlar ne diyor, taraftarlar? Hep mesela özellikle Beşiktaş'ta geçen senelerde çok oldu. Ya mesela Orkun'u niye almıyorsun? Ya da ne bileyim Semih'i almadılar bir dönem. Niye almıyorsun milli takıma kardeşim? Montella'ya evet. Sallıyorlardı. Şimdi adam hepsini aldı. Bu sefer daha da olumsuzluk var. Yani bu sefer oraya gidenler dinlenemeyecek. Dinlenemiyorlar. Adamlar öyle bir tempoya yaptılar ki milli arada normalde dinlenmesi lazımdı. Şimdi o milliler dinlenemeyecek. 17 oyuncu Murillo şeye gidiyor.
2: O ama bütün takımlar için.
0: Bütün takım ama şu an Beşiktaş
1: en fazla. Hep deplasman gibi Avrupa maçlarında.
0: Beşiktaş'ın Ekim ayı çok zor.
2: Evet Avrupa maçları.
0: Beşiktaş'ın Ekim ayı çok zor.
1: Sıkıntılı.
0: Bak Beşiktaş bu Ekim ayından öyle hasarsız çıkarsa ben sana söyleyeyim, Avrupa'da da ligde de hakikaten başlar seri başı at gider yani.
2: Büyük takımlar geçtiğimiz sezon ya da sezonlarda olmadığı kadar kayıp yaşayacaklar.
0: Evet. O yüzden İlla yaşayacaklar
2: Ekim'de
0: ya.
2: Kayıplar olmuş. İşler kötü
0: gitmiş. Aynen ya, olabilir
2: hani biraz,
0: ya.
2: Biraz basketbol maçlarında olur ya, böyle momentum el değiştirir ve bu çok bariz hissedilir. Hafta hafta bile bunu görebiliriz yani. Evet, hiç kimse
0: ya, göreceğiz.
2: Dört büyük takım için de söylüyorum şu an.
1: Kopup gidemeyecek. Kadarları. Öyle iki takım kopup
2: kimse
1: gidemeyecek.
2: Kimse öyle panik geçen yapmasın yani. Oldu. Takım bana kazanamadı, kaybetti. Evet. Onun telafisi olacak.
0: Beşiktaş'ta ben şeyi
2: görüyorum. Herkes takılacak.
0: Evet, Beşiktaş'ta bir panik olduğunu düşünmüyorum. Başkan da zaten bugün konuştu. O şeyi de aldık, başkandan da aldık. Yani bir panik havası falan yok. Olur diyor. Beşiktaş takımı iyi takım. Yani hocası iyi bir hoca. Ama dediğimiz gibi deplasmanda bazı oyun şeylerini, şablonlarını değiştirmesi lazım. Sürekli bu şekilde oynayamazsın. Bazı yerler vardır, farklı oynayacaksın. Yani sürekli baskı. Dünyanın hiçbir yerinde bir takım 34 haftanın 34'ünde aynı baskı şeyle oynayamaz. Buna yürek de dayanmaz, can da dayanmaz. Yani bak yorgunluklar olur, sakatlıklar olur. Ya o yüzden ama Beşiktaş'ta bir şeyi bozmadı bu. İğmeyi bozmadı. Milli aradan sonra göreceğiz, kolay değil. Bir Kocaeli maçı var.
2: Evet.
0: Çok da kolay olacağını, geçeceğini zannetmiyorum. Sonra bir Avrupa maçı, sonra Trabzon maçı. Yani zorlu bir fikstür hakikaten. Hep şunu dedim
1: kendi
0: ben.
1: Kendi sahasındaki maçı da Batum'da oynayacak değil mi?
0: Evet, Batum'da bugün başkan açıkladı. Şunu gördük yani, bir de bir Avrupa maçları, Avrupa Ligi başlasın. Dönüşlerde bir Beşiktaş'ı görelim yani. Ne yapacak, verecek. İlk şeyde bir kayıp yaşadı. Ama bundan sonra olur mu? Hoca dersine çalışan bir hoca. Bunları gerçekleştirirse ben çok böyle kazayı yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın deplasmanda.
2: Bir dakikamız var. Bugün hemen kendi ortalamasının çok altında az konuşan birisi var stüdyoda. Bu bir dakikayı ya, değerlendirmesi
1: abi,
2: için
1: takım oyunu
2: bırakabilir
1: işte
2: miyim?
1: Biz bak baskılı oynadık, önde baskılı susturduk.
4: Bakışlarınla yedin
1: ama
4: sen
1: bunu.
0: Ne
1: seviyoruz
0: konuştu ya, nasıl bir dakika şey fazla
1: hayır,
0: şans
1: bak, Beşiktaş
0: konuştu abi, konuştu.
2: İlk 25 dakika hiç konuşmadı.
0: Konuştu be abi, ne konuştu?
2: 27 dakika.
0: Kaç dakika?
2: Girişteki
0: dakika.
2: Selam bölümü hariç.
3: İki yapalım 25.
0: 7 dakika mı konuştun?
3: Yok 37 dakika ya. 20 dakika, 27 dakika sonra
2: yok,
3: konuştum.
2: Bugün çok sessiz bir şekilde.
0: Bir günde olsun.
2: Senin mesajlarınla, Savaş Çorlu'nun tamam, mesajlarıyla konuştum. Kapatalım. Milli ara ve milli takım maçları bizi bekliyor.
3: Bütün ekibe başarılar diliyorum. Güzel bir yayın olacağına canı gönülden inanıyorum. Trabzon'da müthiş yayın yapmıştık bizim orada A Spor ekibi olarak. Ben A Milli takımında da yine Türkiye'yi ekranlara kilitleyeceğimize ve herkese şans, başarılı, güzel bir yayın diliyorum abi. Böyle kapattım.
2: Kocaeli'de ve Bursa'da canlı yayınlarımız olacak. A Milli futbol takımımızı adım adım takip edeceğiz. Maçları kanallarımızda sizlerle buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Madem milli takımla kapatıyoruz, o zaman hem Kocaeli'de hem Bursa'da izlenimler neler? Halk milli takımı ağırlayacağı için nasıl bir heyecan yaşıyor? Hep beraber izleyerek futbol meydanına noktayı koyalım. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Dur bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Biz bunu alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun, bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.

0: Biz Türkiye'yiz. Bir Konya'dan onları bize getirmedik mi?
1: Yener miyiz?
0: Yenmez miyiz? Hem de nasıl? Gününde bir Türkiye onları perişan eder. Ederiz yani.
2: İnanıyoruz. Yeneceğiz.
3: 3-0 Türkiye yener. Mbappe geliyor, Oluç'a geliyor, Zidane geliyor. Hiç fark etmez. Türkiye abi. Kim yenecek?
4: Ne olur maç?
5: Abi Fransa, yani açık konuşmak gerekirse Fransa yener. Mbappe var yani, daha ismini sayamadığım birçok...
4: Nedeni sormuyor, sen Fransa yener dedin.
6: Bence Türkiye yener. Kocaeli bu şeye çok hazırlıklı giriyor.
4: Esnaf bu büyük maça hazır mı?
7: Tabii ki de heyecanla Fransa Türkiye'mizin maçını bekliyoruz dört gözle.
4: Siz de pişmaniye üretiyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için ayrı bir hazırlığınız olacak mı? Zidane'ın ilk maçı, Mbappe geliyor, Olise geliyor.
7: Ya öncelikle dünya yıldızları burada, heyecanlıyız. Hem de milli takımımızın Kocaeli'mizin şehrinde olması bizi ayrı bir sevindirdi. Biz de buraya gelen misafirlerimizi pişmaniyeyle ağızlarını tatlandırıp Fransa'yı eli boş göndermek istiyoruz işin açıkçası inşallah.
8: İçin çok önemli böyle galibiyetler. Mesela örnek voleybol bayağı kadın milli takımının yaptığı o güzel başarılar, Avrupa şampiyonluğu mesela bizi çok gururlandırdı. Biz futbolda da gururlanmak istiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir Türk olarak çok mutlu oluruz yani.
4: Heyecanlı mısınız maç için?
9: Vallahi açıkçası heyecanlı değiliz. Milli açıdan heyecanlıyız ama Fransız gelmiş, öbürü gelmiş bizim için fark etmiyor. Bizim için gelen her takım aynıdır. Yani büyük olması, küçük olması fark etmiyor ama milli takım açısından tabii ki de heyecanımız var.
4: Yener miyiz Fransa?
10: Bence yeneceğiz yani. 2-1 alırız.
4: Nabzı tutmaya devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Milli maç heyecanı Kocaeli'de. Rakip Fransa. Yener miyiz Fransa?
11: İnşallah. İnşallah. Yenmek için çıkmamız gerekiyor. İnşallah yeneriz.
12: Kazanacağız.
4: Kaç kaç biter?
12: Vallahi bilmiyorum ama kazanacağız.
4: Fransa'yı mağlup eder miyiz?
13: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Gönlümüz biz galibiyetten yana.

0: Tabii bu
1: skor geçiyor mu içinizde?
0: Ya skor geçiyor, galibi gelelim de nasıl olursa olsun. 3-0 da olsa olur, 3-2 de olsa olur. Esnaf maça hazır. Takımımızı çok seviyoruz. Bir milli maç olduğu için gururluyuz zaten. Maçın skorunu soracak olursan 3-1 yeneriz.
2: Arar buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz en başında.
1: Milli maç hazırlıkları esnafta daha tüm hızıyla devam ediyor. Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama İzmit'in simiti de meşhur. Şu anda da görüyoruz hazırlıklar devam ediyor. Hemen ustamızın yanına geçelim. Evet, milli maç heyecanı Kocaeli'yi sarmış durumda.
3: Evet.
1: Herkes pişmaniyeyi konuşuyor ama simit de meşhur dediler bize.
3: İzmit'in zaten iki tane şu an meşhur ürünleri var. Bir pişmaniye, iki simit. Simit zaten İzmit'te tescillendi bakanlığımızca. Halkın aparatif yönünden en tercih ettiği ürünlerin başında geliyor simit.
1: Tabii esnaf hareketlendi. Milli maçta çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakip Fransa. Siz esnaf olarak takımımıza, milli takımımıza güveniyor musunuz? Kazanacak mıyız?
3: İnşallah kazanacağız. Daha yeni oturmaya başladı takımımız ama daha ilerleyen zamanda daha büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah diye umuyorum.
1: Maça gelecek olanlara bir mesajınız var mı? Simit yemeden gitmesinler mi mesela?
3: Kocaeli'ye geldiğiniz zaman İzmir simidinin tadına bakmadan gitmelerini tavsiye etmiyorum. Böyle bir lezzet ülkenin hiçbir yerinde yok.

Stadyumda hazırlıklar devam ediyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Kocaeli Stadyumu bu dev maça ev sahipliği yapacak. Muhteşem bir zemin futbolcuları bekliyor. Taraftarıyla, zeminiyle gerçekten bu maça hazırız.

Cagliari'den sonra Bursa'dayız. Uluslar Ligi'nde ikinci haftada rakibimiz İtalya. Mücadele Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'da oynanacak. Bu maç öncesi taraftar hazır mı? Esnaf ne düşünüyor? Pizza mı galip gelecek? Cantık mı? Söz şimdi Bursa halkında.

0: Hayırlı işler, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Milli maç heyecanı başladı mı?
1: Başladı.
0: Rakip İtalya. Kazanır mıyız?
1: Kazanırız.
0: Kaç biter?
1: 3-1 Allah'ın izniyle bizde.
0: Mancini geliyor, gelince pazara uğrasın mı?
1: uğrasın, buyursun gelsin. İtalyanları severiz biz. Montella da İtalyan.
0: Maçın yıldızı kim olur?
1: Maçın yıldızı Arda Güler.
0: İtalya Bursa'ya geliyor. Maç ne olur?
2: 2-1 alırız.
0: Kimler atar golleri?
2: Vallahi golleri kimler atar bilmiyorum ama tüm dünya Bursa taraftarını konuşur.
0: Bursa'da heyecan başladı mı, milli maç heyecanı?
2: Şimdiden hazırız biz maça.
0: Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya. Maç gastronomi şehri Bursa'da oynanacak. Esnaf da bir diğer taraftan hazırlıklarına devam ediyor. Milli maça hazır mıyız?
2: Milli maça hazırız.
0: Peki burada milli maç hazırlıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Neler var burada usta?
2: Bursa'nın coğrafi işaret ürünü pideli köfte, Bursa kebabı, ızgara köftesi ve cantığımız var. Ama onu şimdi birazdan getiririz.
0: Cantık dedik. İtalyanlar pizzasıyla meşhur.
2: Pizzasına karşılık bizim de cantığımız.
0: Şimdi İtalyan müşteri geldi.
2: Evet.
0: Ben bir pizza istiyorum dedi. Ona ne söyledi?
2: Onların pizzasını cantık yiyecek. Ne yiyecek? Bursa'da neyin pizzası? Bursa'da Kayan'a geliyorsan cantık yiyeceksin. Bizde sabah öğlen akşam cantık yenir. Onların pizzası var, bizim cantığımız var.
0: Peki cantık mı galip gelecek, pizza mı?
2: Tabii ki cantık gelecek.
0: Kaç?
2: 5-0.
0: İtalyanların pizzasına karşılık biz de cantık üretiyoruz dedi.
2: Evet, Bursa'nın cantığını üretiyoruz. Cantık böyle altı hamur, içinde özel bir harçla hazırlanan kıyma. Bu şekilde hemen hızlı fırına atılıyor. 6-7 dakikada pişen bir ürün.
0: Üzerine tereyağı.
2: Üzerine tereyağı.

0: yaşasam seni.
1: Birazdan göreceğiz. Pizza mı iyi, cantık mı?
0: Hadi bastır, gönüller coşsun. O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun.
2: Katlayarak bunu biliyor. Bir böyle bunu katlayarak yiyoruz. Ama ben bunu son zamanda bunu biraz da böyle yiyorum. Böyle bir nevi kebap gibi. Bak bu sadece yağı değil, sulu yağı. Bunu çünkü eti özel. Hemen karşıda kasaptan alıyor. Karşı kasapta kendimizin.
1: Sadece yapılışı değil, yemesi de ayrı bir sanat diyorsun.
2: Yemesi de ayrı sanat. Bir dörde bölünüyor, bir katlayarak yeniliyor. Ama ben böyle yemeği de çok seviyorum. Kebap gibi.
1: Afiyet olsun. Bana diye getirdin ama kendin yiyorsun.
2: Dayanamıyorum. Sence cantıklı pizza mı?
1: Cantıkçıyız.

0: Bursa'da çıkışı yok. Biz Bursa esnafı olaraktan daima milli takımın arkasındayız ve o Bursa'da verilen maç için esnaf heyecanlı, biz heyecanlıyız, biz bu maçı alacağız. Bonfile şey yapıyoruz. Gerçekten Bursa İskender diyarı. 200 tane İskendercinin arasında buralara gelmek çok bir meşakkatli bir yol. 50 sene aşkın bu işteyim ben. Karşıda gördüğün gibi siyah beyaz resimlerim var. İlk işe başladığım yıllar. Buralara gelmek çok zahmetli bir. Yani burada, burası İskender'in La Ligası. Bayram olsun.
1: Şimdi 500 yıllık bir tatlının peşindeyiz. Bursa süt helvası, detayları bize şefim verecek. Kolay gelsin el işler. Milli maç heyecanı Bursa'yı sarmış durumda. Esnaf olarak maça hazır mısınız?
2: Biz hazırız. Özel sürprizlerimiz var pazar günü için. Titreyen Bursa süt helvası 500 yıllık saray mutfağından geliyor. Size de tattırmak istiyorum.
1: Tadını merak ediyoruz, bir tadalım şefim.
3: Evet Emre Bey.
1: Emre Bey. Bu titremede bir mesajım var. İtalya'yı böyle titretecek miyiz?
2: İtalya'da titreteceğiz hepsini. Sürprizler açıyoruz. İstersen.
1: Evet tadalım.
2: Gelsin bakalım.
1: Şefim inanılmaz bir şey bu ya.
2: Evet abi.
1: Ne var bunun içinde?
2: Bunun içinde Bursa tereyağısı, Bursa sütü, Bursa'nın bütün lezzetleri bununla toplanıyor. Buluruz, izini bilirsin,
1: zır deriz biz en yazında. Bursa demişken kestane şekeri de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Milli maça hazır mısınız?
4: Milli maça gayet iyi hazırlandık. Genelde milli maçlarda Bursa çok yoğun bir gün geçiriyor. Burası ana baba günü oluyor ve biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Kestane şekerimiz, kebabımız, her şeyi hazırız. İnsanları Bursa'ya bekliyoruz. Bursa milli takımı çok seviyor. Dolayısıyla bütün taraftarlarımız maça hazır. İtalya'yı bekliyoruz.

0: Bursa zaten biliyorsunuz bir spor kenti. Basketboluyla, futboluyla. Milli takımı zaten destekliyoruz. Kocaeli olsun, Bursa olsun, Konya olsun, hem taraftar bakımından hem futbolu sevmesi açısından illerimiz harika. Zaten harika.
1: Hayırlı işler, kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz.
1: İtalya Bursa'ya geliyor. Esnaf olarak hazır mıyız maça?
2: Hazırız. Bekliyoruz pazartesi gününü dört gözle.
1: Ne olur maç peki?
2: 2-1 kazanırız.
1: İtalyanların da peyniri meşhur ama
2: bizimki daha meşhur. Mağlıç peynirimiz ondan daha meşhur. Parmesan'dan daha güzel kaliteli ürünlerimiz var. Onların hepsini burada İtalyanlara servis edeceğiz.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda Güler olur.

Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bugün 2 saat boyunca birlikteyiz. Yine iki kıymetli isim Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel bizlerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca bu ekranlarda tüm merak edilen gündeme dair konu başlıklarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Cem Kerpiççilerle uzun süredir son sayfada denk gelmiyorduk.
3: Burası Şampiyonlar Ligi. Ben biraz erken yatıyorum. Burası zor benim için ama zor koşullara rağmen sizlerle birlikte burada olmak benim için büyük keyif olacak.
1: Bizim için de aynı şekilde. Seni şu kapıdan içeri girerken gördüğümde ne kadar mutlu olduğumu anladım.

0: Tamam.
1: Allah razı olsun. Duygular karşılıklı. Bir mukavele kardeşim.
0: Güzel
1: kardeşim
0: bir yayın olmasını tabii ki temenni ediyoruz. Kaya zaten Kaya programın sahibi.
1: Klas. Her
0: bizler,
1: zaman.
0: Bizler burada geçeceğiz. Program biliyorsunuz artık. Kaya'nın programı.
1: Kaya'nın programı.
0: Kaya daha hakim akışı abi. Son sayfa konseptine. Güzel konu başlıklarımız var. Bugün geride bıraktığımız gün Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı canlı yayın konuğumuz olmuştu. Onun yapmış olduğu önemli açıklamalar var. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş bölümünde konuşacağız. Ama Galatasaray'da bir başlangıç yapalım istiyorum ve aslında Dünya Kupası'ndan bu yana zannediyorum devam eden bir başlayan bir sakatlığı vardı. Sonrasında yeniden bir sakatlık durumu yaşandı. Bir antrenmanda sanıyorum.
2: Yani.
0: Evet, darbeye Singo. Bağlı. Singo'dan bahsediyorum ve oyuncunun sakatlık durumunun galiba biraz daha uzayabileceği yönünde haberler vardı. Transfer olduğu günden bu yana ne yazık ki çok fazla performansıyla değil de hep yaşadığı sakatlıklarla biraz gündeme gelen bir isim oldu Wilfred Singo. Çok da önemli bir yatırım yapmıştı Galatasaray oyuncuya ama bu Singo konusu Galatasaray'da nereye evrilecek Kaya? Bunu merak ediyoruz açıkçası.
2: Evet, şöyle yani oyuncunun sakatlığı gerçekten can sıkmaya başladı. Kronik mi değil mi tartışmalarında zaten ardından getirdi. Fakat Singo'nun bu sakatlığı farklı bir bölgeden antrenmanda darbe alıyor yanılmıyorsam dizine. Aha. Ve bundan dolayı bir sakatlığı tekrardan oluşuyor oyuncunun. Şu anki hedef Barcelona maçına kadar yetiştirilmesi ama bu tür sakatlıklarda verilen tarihler yani daha erken veya daha geç olabiliyor. İşin içerisinde şimdi Singo'nun ismi geçtiğinde de insanların umudu da tükeniyor. Yani daha mı erken dönecek, daha mı geç dönecek sahalara. Burada da Galatasaray sağlık ekibinin net olarak bu oyuncuyla alakalı bir açıklama yapması da gerekiyor. Nasıl geçtiğimiz sezonda Singo yine bir sakatlık yaşadı. Yaklaşık 60 günü geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Tekrardan sahalara dönmesi. Hani sağlıklı bir açıklama yapılması gerekiyordu. O dönemde de Galatasaray sağlık ekibi hani tıp terimini orada kullanarak hani sakatlığının işte tendona yakın bir bölgede olduğunu bizim anlamamızı bekledi. Yani daha çok basının. Orada da bir hata vardı iletişim konusunda. Şu anda mesela çok fazla bilgi kirliliği var bu konuda. Oyuncunun evet tedavisi devam ediyor. Sağlık ekibi yakından takip ediyor. Verilen programlara Singo zaten uyum sağlıyor. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetlendirme çalışmaları da tabii ki yapıyor oyuncu. Ama Barcelona maçı evet hedef maçı olduğunu söylüyoruz. Bu durum aksayabilir de. Fakat bu sakatlıkların önüne geçilebilmesi için de Galatasaray'da yani tabii ki bu sakatlıktır. Darbeye bağlı bir sakatlıkta yapacağınız herhangi bir şey olamaz. Ama işte kasık sakatlıkları gibi işte Lemina'nın, Osimhen'in aynı bölgeden sakatlanması, sezon başında bunların yaşanması da hani biraz daha işte evet bazı oyuncularda bu tür sakatlıklar çıkabiliyor diyoruz ama işte Osimhen'in başına gelmesi, evet geçtiğimiz sezonlarda Osimhen de çok fazla sakatlandı, maç kaçırdı, kolu kırıldı, talihsiz bir olaydı. Ama bu sakatlıkların önüne geçilebilecek bir durum olduğunda altını çizelim. Singo'da durum ifade ettiğim gibi çok farklı. Ben net konuşamıyorum ama beklentinin Barcelona maçı olduğu bilgisi bende var. Yani o maça kadar yetiştirmeye çalışacak Galatasaray sağlık ekibi. Eğer yetişmezse zaten ligde oynanacak Gençler Birliği mücadelesi oluyor. Yani aciliyet durumu Barcelona maçı Galatasaray için ne kadar önem taşıyor sorusu burada önemli. Neden bunu söylüyorum? Barcelona şu an gelene geçene ligde 5-6 atıyor.
1: Tabii.
2: Yani skorlar çok farklı bir
0: şu
2: şekilde.
0: Şu an dünya üzerinde en oynamak istemeyeceğiniz takım herhalde
2: formda
0: var.
2: Takım. Ya ikinci Paris Saint-Germain zaten.
0: Paris Saint-Germain bile şu an o kadar formda değil yani.
2: Puan tablosuna bakınca öyle görülüyor şu an evet ama geçtiğimiz sezondaki Şampiyonlar Ligi
0: tabii
2: oyunu.
0: Tabii son iki yılda şampiyon.
2: Evet son iki yılda daha doğrusu ürkütüyor. Ya burada işte daha çok biz milli arada Okan Hoca'nın formsuzluğunu konuştuk. Bu kadar çok oyuncunun sahada reaksiyon verememesinin sebebi tabii ki burada teknik direktördür. Yani şimdi hep Okan hocamı suçlu gibi bir konu sosyal medyada çok fazla dolanıyor ama bu takımı hazır tutmak da tabii ki teknik direktörün görevi. Oyuncuların performansını yükseltmek de aynı şekilde. Diğer yandan da sakatlıklarla alakalı. Çünkü burada Singo evet üst üste yaşadığı sakatlık var ama Osimhen, Lemina bunların ikisinin aynı anda aynı bölgelerden hemen hemen sakatlık yaşamaları burada biraz daha düşündürdü. Antrenman temposu mu dersiniz ya da işte eksik yapılan bir şeyler mi var ama sezon başında bunlar olabiliyor evet. Ama geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yaklaşık 7-8 tane sakatı vardı hatırlayın. Yani Ocak ayı yanlış hatırlamıyorsam tarihte. Ocak ayında bir sıkıntıya düşmüştü. Burada Galatasaray'ın net olarak artık milyaradan sonra hem oyununu hem de sakatlıkları bir şekilde geçirmiş bir takım.
0: Singo için yaz döneminde gelen bir ilgi ya da resmi teklif var mıydı Galatasaray'a?
2: Ya şu konuşuluyor işte, 40 milyon euro seviyesinde bir teklif. Bende o bilgi yok. Yani 40 milyon euroyu net bir takımın resmi olarak teklif yaptığı bilgisi bende yok. Şu konuşuluyor orada da, hani oyuncuya teklif vardı, oyuncu gitmek istemedi ya. Oyuncu gitmek istemedi, evet istemeyebilir. Ciddi bir maaş alıyor Galatasaray'dan. 5 milyon euronun üzerinde oyuncunun maaşı var. Singo Galatasaray'da yatarak şu an milyoner olma yolunda ilerliyor. Yani sakatlık yaşamasına rağmen bu maaş dengesiyle diğer oyuncuların da huzuru kaçtı takımda. Artı üzerine işte sakatlanmalar, talihsiz durumlar yaşanması. Okan Hoca'nın verdiği bir röportaj vardı yine yaz döneminde, yanılmıyorsam Haziran ayında. Singo ile alakalı orada bir soru yöneltiliyor. Gelecek olan teklifleri merak ediyorum gibi bir cümlesi vardı orada. Yani Galatasaray'ın aslında planlaması bu sakatlığın yine bu şekilde devam edecekse biz satalım düşüncesindeydi. Evet, oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istemeyebilir ama 40 milyon euroyu gördükten sonra da bence Galatasaray bu baskıyı oyuncuya bir şekilde yapardı. Yani o bölgede yine bir sağ bek alternatifi oluştururdu. Singo'ya güvenerek Galatasaray'ın bu sezon yola çıkması da bana çok doğru gelmiyor. Çünkü orijinal sağ bek olarak değerlendirdiğiniz tek bir oyuncu var. Şalay zaten devşirme bir oyuncu. O da zaten sakatlandı, milli takıma gitmedi. Evet, bu sakatlıkların hepsi Singo haricinde milli aradan sonra geri dönecekler sahalara. Ama işte hep aynı noktaya dönüyoruz. Planlama ne kadar doğruydu?
0: Cem Kerpiççiler, sizce Galatasaray'da Singo konusu zamanla yani bir krize dönüşebilir mi? Çünkü oyuncuyla alakalı olarak artık performans beklentisi var haklı olarak camiada, çünkü çok önemli bir yatırım yapıldı geçtiğimiz yıl, ama sürekli olarak yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen bir oyuncu haline dönüştü Wilfred Singo.
1: Benim için şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı Singo. Çünkü ben oyuncuyu çok beğenen taraftayım. Serie A'da yaklaşık 100 maçı var. Bir kere Galatasaray'a Avrupa'da, özellikle altını çiziyorum, Avrupa'da çok faydalı olabilecek bir oyuncu modeli, çok önemli bir kesici. Geriye doğru Galatasaray'ın atacağı sprintlerle merkezde kaptırılan toplarda olası sıkıntı yaşama durumlarında ben Sigo'nun hızıyla birçok pozisyonu önleyeceğini düşünen taraftaydım. Oynadığı maçlarda da bence kötü performans ortaya koymadı. Ancak kaliteli bir oyuncu, fakat yaşanan talihsiz sakatlıklar, belki de üst üste yaşanması, neredeyse geldiğinden beri çok maç kaçırdı Singo. Bir türlü kendini tam olarak da bence oynayarak da taraftarına da ispat edemedi. Hani birkaç maç var, böyle spektaküler hareketleri var.
2: Ajax maçı var. Deplasmandaki mesela.
0: Alanya deplasmanı var.
1: Evet, Alanya maçı var. İyi performansları var ama tabii oyun süreklilik ister ve burada da mutlaka sorgulanması gereken bir konu. Tabii ki biz yaşanan sakatlığın tam olarak bütün detaylarına hakim olmadığımız için hani net bir yargılama yapmamız da imkansız. Ama ben transfer olacağı dönem Galatasaray adına çok kıymetli bir oyuncu olacağını düşünmüştüm. Ya
0: bana şu çok garip geliyor açıkçası. Şimdi Singo bir sakatlık yaşadı. Olabilir. Yani futbolda ihtimaller arasında, her futbolcu için. Yani tabii ki inşallah böyle bir durum yaşanmaz ama bu hep ihtimaller arasında olan, evet, bir durum. Yani hangi sakatlık, nasıl bir sakatlık yaşandı bunu tam olarak bilmiyoruz. Bir de bu oyuncu ne zaman sahalara dönecek, bununla ilgili net bir yorum da yapılamıyor. Yani evet, bu bana çok garip geliyor açıkçası. Yani herhangi bir başka kulüpte, örnek olarak vereceğim, yanlış anlaşılmasın, mesela çok yakın zamanda Fenerbahçe'de işte Mert Müldür bir sakatlık yaşadı. Neden de ilk olarak işte 6-8 hafta arası uzak kalacak sahalardan. Ama Singo için bunu söyleyemiyoruz. Mesela ne zaman dönecek, ne zaman dönebilir, ne sakatlığı yaşadı, nasıl sakatlandı, bununla alakalı olarak net bir yorum yapabilen bir kişi bile görmedim Singo
2: konusunda.
0: Ya
2: şöyle, Galatasaray'da zaten bu sakatlıklarla alakalı geçtiğimiz sezonlarda da hiçbir zaman çıkıp da böyle bir tarih aralığı verilmedi. Oyuncunun sakatlığı söyleniliyor. Tabii böyle sohbet ortamı oluştuğunda işte Kemerburgaz'da, o zaman işte muhabir arkadaşlara orada bilgi veriliyor. Sorulduğunda da. Ama Singo konusunda da katılıyorum. Yani bir yine bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu milli ara sonrası hedeflenen maç nedir? Yine hani hiç olmasa bile gazetecilerin bir şekilde işte haber almaya çalışıyorlar sakatlık haberleriyle
0: alakalı. Sakatlığın ne olduğu açıklansa aslında onunla ilgili bir araştırma da yapılır.
2: O açıklandı diziyle alakalı. Antrenmanda dizine bir darbe alıyor. Çünkü aynı bölgeden sakatlık yaşamıyor oyuncu. Hani burada akıllara gelen az önce de söyledim kronik mi? Yani kroniklik bir durum değil bu.
0: Adele sakatlığı değil o zaman.
2: Yok değil. Dizine alan bir antrenmanda

0: Abi. Ama şu var şimdi, bu oyuncusu ciddi bir yatırım yaptınız. Yani 35 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bir bonservisi var. Evet. 5 milyon euro bu oyuncunun maaşı var. Ve şimdi
1: 30 da olabilir.
0: Bu yani oyuncu 30-35 arası olması lazım. Şimdi bu oyuncuya herhangi bir kulüp teklif yaptığında da şuna bakacak. Sakatlık geçmişine bakacak. Bu oyuncu neden bu kadar çok maç kaçırmış? Ve Galatasaray'a teklif yaparken de haliyle bu rakam düşecek. Yani Singo'nun tekrardan kendini gösterebilmesi için birincisi doğal olarak sakatlanmaması lazım. İkincisi o tempoyu sürdürmesi lazım. Şu haberi ben paylaşmıştım ilk kez. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızda geçtiğimiz sezonlarda Liverpool Singo'yu takibe almıştı. Onun üzerine sakatlandıktan sonra artık Liverpool'da takibi bırakmıştı oyuncuya. Yine Avrupa'nın farklı takımlardan Singo'yu isteyen kulüpler tabii ki oldu ama performansıyla alakalı bizim burada tartıştığımız bir nokta yok. Zaten bence de çok iyi bir oyuncu. Aynı benzer örneği şöyle vereyim. Sacha Boey Galatasaray'a transfer olduğu dönemde hızından dolayı çok ciddi anlamda adale sakatlıkları yaşıyordu üst üste. Hani Boey de öyleydi ama kuvvetlendirme çalışması yaptı, çalıştı, kendini gösterdi, o sakatlıklardan kurtuldu. Bir diğer örnek Jakobs. Galatasaray'a transfer olduğu ilk dönemde üst üste o da sakatlık yaşamıştı. Doğru. Ama geçtiğimiz sezon Jakobs Galatasaray'da hiçbir türlü sakatlık yaşamadı. Yani biz şimdi yine bir örnekte şöyle vermiş olayım, Icardi ile alakalı. İğnelerle oynuyor, işte sağlık ekibi ekstra bir şeyler buluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Singo'ya şu an sağlık ekibi bir formül bulamıyor o zaman Galatasaray'da. Yani evet, bu şunu demek istemiyorum burada. Sağlık ekibi çalışmıyor mu, ilgilenmiyor mu oyuncuyla? Bunu burada ima etmeye çalışmıyorum ama tabii ki bu tür sakatlıklarda bu oyuncu üst üste sakatlanıyorsa sağlıklı bir şekilde ne kadar sahalardan uzak kalacağının da paylaşılması gerekiyor.
1: Evet, aslında benim yani merak ettiğim nokta bu, sakatlık olabilir ama bu oyuncu ne zaman dönecek? Yani bir hafta sonra mı, bir ay sonra mı, üç ay sonra mı, ya da sezonu mu kapattı artık, hani sakatlık... Bilmiyorum ya, bu konu hakkındaki bu belirsizlik açıkçası bana çok sağlıklı gelmiyor. Yoksa sakatlık olabilir. Dileriz bu arada en yakın zamanda da sahalara döner. Olur. Çünkü Galatasaray'ın zaten çok sağ bek rotasyonunda da alternatif yok. Şu anda Roland Şalay var. İşte ligde gerekirse belki Kaan Ayhan orada forma giyebilir. Onun dışında onda üçüncü bir isim.
0: Tendon ağrısı oluşmuştu. O da sakatlığı var.
1: Onun dışında son. Üçüncü bir isim.
0: Kazımcan. Sol bek ama sağ bek olarak değil. Yani o bölgede yok. Tamam. Yani şu var bir de bugün, yani iki gündür böyle sosyal medyada Singo'nun düz koşuları paylaşılıyor. Yeni paylaşılmış gibi oluşuluyor ama o yeni değil. Avusturya kampında yaptığı düz koşu bu arada.
1: Yaz döneminde.
0: Yani tabii şu an herkes hani Singo döndü düz koşu yapıyor gibi bir algı oluştu. Ama öyle bir ortam yok. O yaz döneminden Avusturya kampından olan bir görüntü.
1: Bak bu arada çok güzel bir bilgi. Roland Şalay da sakatlığı sebebiyle Macaristan milli takımına gitmedi.
0: Katılmadı. Evet. Evet. Ya, Kemal
1: şu an sağ bek rotasyonunda Galatasaray'ın sağlıklı oyuncusu yok.
0: Sağ bek yok.
1: Evet.
0: Yani bu transfer planlamasını biz eleştirirken de şimdi hani dedim ya, Okan Hoca'nın formsuz bir sezondan geçiyor. Özellikle 6 haftadaki biz hem Okan Hoca'nın saha içerisindeki hamleleri tartıştık hem transfer sürecini. Şimdi direktmen burada yönetimi hedef almak ne kadar doğrudur diye de cümle kurduğumda bu sefer yönetimin savunucusu olarak algılanıyoruz maalesef ki, ama durum öyle değil. Burada da bu yönetimi eksi yazar. Tamam. Yani Okan Hoca raporu verdiyse sağ bekle alakalı, yönetim bu transferi gerçekleştirmediyse zaten transfer planlamanızın sizin ciddi anlamda sorun olduğu bu sezon birden fazla kez önümüze çıktı ki Sayın Başkan Dursun Özbek de en son divan kurulunda eleştirilere hak verdiğini söyledi transferde. Tamam. Ama dedi bizim de hesabımıza göre yani yaklaşık 50 milyon euro kadar kar ettik. Yani başkan kısmına, evet, ekonomi tarafına da bakmak zorunda kulübün geleceğini düşünerek, ama Galatasaray'ın bu tür bir planlamayla hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, yani elinizdeki orijinal mevkibi bek olmadan başlaması bence hatalıydı. Diğer bölgelerde de mesela elinizde orijinal oyuncular var ama hep farklı yerlerde görüyoruz. Yunus Akgün'ü 10 numarada görüyoruz. Barış'ı bir sağda bir solda görüyoruz. Mesela evet. Şalay solun oyuncusuydu. Okan Hoca şapkadan tavşan çıkardı. Sağ bek yaptı.
2: Sağ bek yaptı.
0: Yani takdir ettiğimiz tabii ki noktaları da var. Ama Galatasaray'ın oraya mutlaka orijinal bir sağ bek transferi yapması gerekiyordu.
2: Bir de şunu hesaplayalım. Döner dönmez de nasıl bir performans sergileyecek? Kolay değil. Bu kadar uzak kaldıktan sonra size gelir gelmez %100'üyle bir performans vermesi
0: tedirginlik
2: imkansız.
0: Olacaktır yine. Tabii. Tekrardan sakatlanır mı gibi.
1: Daha önce yaşandı bu. Yani Adele sakatlığından sonra döndüğünde acaba tekrar nükseder mi endişesi vardı Singo için.
2: Hiç kolay değil.
1: Yani şu an için sağ bek konusunda özellikle gerçekten Galatasaray'ı

0: Zorlu bir süreç bekliyor. Milli aradan sonra da çok zorlu bir fikstürü var yine Galatasaray'ın. İşte Kasımpaşa maçı var ligde. Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen yine bir Barcelona sınavı var iç sahada. Milli araya da çok moralli girmedi zaten Galatasaray. Biraz onu da belki konuşabiliriz.
1: Ha, milli ara 20 günlük bir süreç, doğru mu? Bir ay. Biz düz mantıkla bakalım. Ha, bir ay.
0: Tabii. 9 Ekim haftası başlıyor.
1: Evet. Singo zaten Süper Lig'in hemen başında 6 haftalık süreçte hangi maçta sakatlanmıştı? Şu an tam anımsayamıyorum ama antrenmanda zaten bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra kadroya dahil edilmemişti. Yanılmıyorsam 2. ya da 3. hafta olması lazım. Yani şimdi 3 haftalık süreç öyle. Yani totalde bir 2 ayı bulduğunu varsayalım biz. 2 aya da bu oyuncu dönmüyorsa demek ki ciddi bir problem var. Yani düz hesap yaptığımızda bizim kabataslak. Ama seninle aynı fikirdeyim burada Furkan. Yani bir şekilde sağlık ekibinin ya da iletişim ekibinin Singo ile alakalı. Evet, şu an milli ara. Ama milli ara bittikten sonra Kasımpaşa mücadelesinin geniş kadrosunda bu oyuncu yoksa, Barcelona'ya da yetişmiyorsa, yani bu konuyla alakalı mutlaka bir açıklama yapılması gerekiyor.
0: Yani resmi açıklama olmasa da
1: bir bilgilendirme
0: bunun bir,
1: olması
0: evet,
1: lazım.
0: Usulü vardır. İşte medya üzerinden bununla alakalı bilgilendirme yapılabilir. Hani kulüp belki resmi açıklama yapmak istemeyebilir ama bir şekilde bu medyadan kamuoyuna duyurulabilir. Bunun farklı tabii ki yolu ve usulü var. Dileriz Singo konusu daha farklı bir krize dönüşmez Galatasaray'da. Oyuncunun da en kısa zamanda sahalara dönmesini tabii ki temenni ediyoruz. Biraz buradan aslında Galatasaray'da bugün akşam saatlerinde hatta Fatih Hoca, Fatih Terim'in de bazı açıklamaları vardı. Okan Buruk konusunda hoca yapmış olduğu yorumlar var. Biraz onunla bağlantılı olarak da Okan Buruk konusunu tekrar konuşabiliriz. Ben kısa özet geçeyim hocanın açıklamalarında. Fatih Hoca diyor ki bazen yeni teknik direktörleri sayarken Okan Hoca'yı saymadığım için tepki gösterenler de oluyor. Şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş bir hocayı diğerlerinin arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşünüyorum diyor. Burada kendisine yönelik yapılan tepkileri aslında biraz hocaya da sahip çıkarak ve onore ederek yanıtlamış Fatih Hoca. Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var bir defa. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray diye de biraz camiaya da Fatih Hoca bir mesaj vermiş.
2: Çok önemli açıklamalar. Biraz önce Singo'ya dair cümleler kurarken eğer dönmediği takdirde bir krize yol açabileceği konusunda cümleler kurduk. Bana kalırsa asıl kriz ne zaman patlar diye sorarsanız, ben perde arkasında Galatasaray'da frankofon bir kalkışmaya dair haber ve iddiaların daha yüksek sesle seslendirildiğinde ben bir krize yol açabileceğini düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Bir Fransız teknik direktör arayışı, hatta isimler ki Okan Buruk Hoca 4 sezon üst üste şampiyon yaptıktan sonra şu anda Galatasaray adına kaybedilmiş bir şey yokken bu isimler seslenecek hale gelir konuma gelirse, eğer Galatasaray'da yönetimden Okan Buruk Hoca'ya dair rahatsızlığın tonunun yükseldiğine dair haberler yükselirse, ben Galatasaray'da büyük problem yaşanacağını düşünen taraftayım. Fatih Terim'in açıklamaları bu yüzden kıymetli. Ben kitabın ortasından konuşacağım. Okan Buruk Hoca çok iyi bir hoca. Okan Buruk Hoca 4 sezondur müthiş işler yaptı. Ama Fatih Terim lider. Okan Buruk bir lider mi derseniz, bende büyük soru işaretleri var. Lider derken şunu kastediyorum. Fatih Terim hoca çıkar bir cümle kurar. Kendi kamuoyunu arkasına alır. Rakip kamuoyunu, rakiplerini, diğerleri, Galatasaray'ın karşısındaki diğerlerine de o mesajla belki de onları geri itmeyi başarır. Ama Okan Buruk Hoca'da bence öyle bir nosyon yok. Yani Okan Buruk Hoca'yı yönetimin maksimum desteklemesi ve mentalini hep yüksek tutması gerekiyor. kimi teknik direktörler vardır, evet, bu yapıya sahiptir.
0: Ama bu anlamda Fatih Terim'le kıyaslamak için daha çok erken değil mi Okan Buru? Yani Fatih Hoca da hem Galatasaray camiasında hem de Türk futbolunda bu liderlik vasıflarını, liderlik özelliklerini ispatlayana kadar aslında çok da zorlandı hoca. Yani hani öyle bir anda çıkıp o liderlik özelliğini ortaya koyamadı hoca da. İşte Avrupa Kupası şampiyonluğu var, yine arka arkaya 4 lig şampiyonluğu var, sonrasında gitti geldi, her geldiğinde neredeyse yine başarılarla döndü ve böyle böyle aslında biraz sanki camiada da yine o imparator lakabını hatta hoca elde etmeyi başardı. Ama Okan Buruk için acaba bu kıyaslamayı yapmak adına biraz
2: bunu tartışabiliriz ama benim tezim şu: Fatih Terim Hoca ne zaman olursa olsun çıkıp bir cümle kurduğunda hep belirledi, hep gündem oldu, hep karşısına birilerini alıp o doğru cümleyi doğru mesajla hedefine 12'den vurdu. Ben Okan Buruk için, Okan Buruk Hoca için mesela aynı cümleleri kuramıyorum ve gelecekte de ben bunu yapıp yapamayacağından emin değilim, çünkü bu başka bir nosyon. Bu olmadığı için de ben Okan Buruk Hoca'yı suçlamıyorum. Bana kalırsa ben yönetiminde daha fazla destekleyip, daha fazla onun arkasında durup, daha fazla kafasını rahatlatmasını düşünen taraftayım. Herkeste de bu olmaz. Herkes asla bir Fatih Terim olamaz. Çünkü Fatih Terim bir cümle kurar, tüm Türkiye onu konuşur. Ama Okan Buruk Hoca'nın bir koruma kalkanına ihtiyacı var. Ben kendi penceremden daha uzaktan bakan biri olarak söyleyeyim. Kaya çok yakından takip ediyor. Çok daha iyisini bilecektir, söyleyecektir. Ben, bana kalsa ben hiçbir şekilde o Frankofon kalkışmaya Okan Buruk'u yem etmem. Yani Okan Buruk'u bırakmam. Okan Buruk bana 4 sezon üst üste şampiyonluk getirdi. Bu sezonda şu an kaybettiği bir şey yok. Sezon sonu bakarım eldeki tabloya. Ondan sonra. Ama şu ya an
0: bu
2: için...
0: Bu sene de şampiyon olamazsın Okan Buruk yani.
1: Ya işte Galatasaray'ın kültürüne baktığınızda yani, eleştiri kültürü
0: tamam,
1: de.
0: Tamam, çok önemli bir ya, tabii rekor fırsatı var, anlıyorum.
1: Okan şu var yani, ne yönetim ne teknik adam. Ya bu yıl mesela şuna bakar Galatasaray taraftarı daha çok. Sahadaki mücadele, evet söylediğin şey önemli. Ya Avrupa'da bile 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir teknik adam olsun, hadi bir sezonda şampiyon olmasın. Şunu kabullenebilirsiniz, dersiniz ki ya bu sezonda biz olmayalım. Şimdi siz çok yarışmacı bir kulüpsünüz. Zaten şu an imkanlar, Galatasaray'daki imkanlar çok iyi bir noktada. Okan Hoca'nın bence en büyük tabii ki şu dönemde şanslarından bir tanesi. Evet, Galatasaray 13. sıradaydı, Okan Hoca geldi. Okan Hoca'nın geçmişindeki yaptığı başarılar, Akhisar'la zaten bir Ziraat Türkiye Kupası, Başakşehir'le şampiyonluk, işte Gençler Birliği, Rize. Hani evet, geriden kendini böyle tırnaklarıyla kazıyarak gelen bir noktadaydı. Ama şunu da kabullenmemiz lazım. Yani bu cümleler kurulduğunda tepki gösterilebiliyor ama gerçekten çok iyi kadrolar kuruldu. Ve Okan Hoca da bu kadroları, bu egoları doğru, çok iyi bir şekilde yönetebildi.
2: Doğru.
1: Burası da çok kritik. Yani bir tarafta yönetimin geçtiğimiz sezondaki yaptığı başarıları, yaptığı transferleri unutup da ya bu sezon işte Galatasaray'a bunları mı layık gördüğünüz gibi. Her sezon Galatasaray'ın 55-60 milyon euroluk transfer yapma gibi bir lüksü olamaz. Bunun sürdürülebilir bir yanı yok.
2: Doğru.
1: Yani başkan tamamen işin daha çok işte ekonomik kısmına baktı. Bu kadroda zaten tecrübeli oyuncular var, genç oyuncularla devam edelim dedi. Bu zaten toplantı dahilinde ortaya koyulan bir nokta. Fatih Hoca konusuna gelecek olursak zaten Okan Hoca ile Fatih Hoca'yı ben kıyaslamam bile. Yani Fatih Hoca çok farklı bir noktadadır. Tabii. Ki Okan Hoca da bunun farkında. Fatih Hoca hocasıdır yani.
0: Tabii.
1: Ama Okan Hoca'nın da geçtiğimiz sezonlarda mesela yine Fatih Hoca çok destekte bulunmuştur. Hani telefon görüşmeleri olmuştur. Avrupa'da mesela olumsuz sonuç olduğunda, Galatasaray'ı aldığında Fatih Hoca teselli etmiştir. Ama Fatih Hoca'nın net olarak klasik huyudur. Mesela son cümle bence çok değerli orada. Fatih Hoca'nın kullandığı son cümle.
0: Nerelerden?
1: Oralardan kalkabilmek.
0: Evet, nerelerden dönmüştür.
1: Tabii nerelerden dönmüştür. Yani düştüğünüzde de eğer kalkabilirseniz bu çok önemli. Çünkü evet, Fatih Terim sürecinde de Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. İşte UEFA Kupası, Süper Kupa. Hani ciddi başarılar. Tabii orada teknik adamlar değişiklikleri de oldu da ciddi başarılar oldu. Yine o mesela Fatih Hoca'nın çok formda olduğu dönemlerdeki mevcuttaki yönetimde Fatih Hoca'yı yalnız bıraktı. Yani aynı sorunlar şu an Okan Hoca'ya yansıyor mu? Evet, yansıyor bir kısmı. Neden bunu söylüyorum? Mesela son maçtan örnek vereceğim. Galatasaray Trabzonspor'a karşı evet mağlup oldu. Trabzonspor ciddi bir galibiyet almıştır bu arada. Tebrik ediyorum ben tekrardan Trabzonspor'u. Galatasaray'a topu göstermedi sahada. Ama o maçta da Galatasaray'ın hakemle alakalı bir sıkıntısı varsa, bir sorunu varsa skordan bağımsız konuşuyorum. Zaten oyun kopmuş. 3-0. Hani dörtleri buldu. Şu var. Saha içerisinde Sané'ye yapılan müdahale. Yani hiç mi bir yönetici çıkıp da bu konuyla alakalı bir konuşma yapmaz? Trabzon maçını da geçtim. Geçtiğimiz sezonlarda yine Galatasaray mağlubiyet yaşadığında bir yönetici çıkıp açıklama yapmak yerine Okan Hoca çıkıyor. Kulübün sanki hem basın sözcüsü.
2: Paratoner gibi
1: bütün şekilde çekiyor. Kesinlikle. Hem yöneticisi, yani bütün okları üstüne çekmeye çalışan alan bir Okan Hoca vardı. Tabii ki bunlar da yıpratıyor Okan Hoca'yı. Şimdi oyun da kötü gittiğinde oyuncuların performansını da yukarıya çekmesini beklediğinizde de bu sefer teknik adam da yıpranıyor. Oyuncu da şimdi doymuşluk mu var? Bu oluşabiliyor. 4 sezon üst üste şampiyon olursun. Oyuncularda bir özgüven olur. Nasıl olsa yeneriz düşüncesiyle çıkar. Bak geçtiğimiz sezon Galatasaray Samsun deplasmanına öyle çıktı. Nasıl olsa şampiyonuz özgüveniyle çıktı ama yine 4 yedi orada mesela.
2: Doğru.
1: Yani bunları çözebilmek burada önemli. O yüzden hani ben kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hani Fatih Hoca, evet Okan Hoca kısa vadede bence Galatasaray'da çok ciddi anlamda başarılar elde etti. Zaten bunu inkar edemeyiz. 4 sezon üst üste şampiyonluk. İlk defa gelmişsiniz takımın başına. Ben şimdi geçmişini de burada hatırlatıyorum Okan Hoca'nın. İşte ne diyoruz? Akhisar diyoruz. Başakşehir diyoruz.
2: Tabii.
1: Yani tırnaklarıyla kazıyan, tekrar edeyim burayı, bir teknik adam. Ama hani inkar edilmemesi gerekiyor. İyi kadrolar kuruldu Galatasaray'da gerçekten. Evet, Fatih Hoca'nın olduğu dönemlerde işte Melo'lar, Snyder'ler, işte Drogba'lar. Onlar da gelmişti ama burada şunu hatırlatmak istiyorum. Fatih Hoca o kadar yıldız içerisinde bir oyuncunun üzerinde oyun kurulumu, oyun planı yapmamıştı. Galatasaray Drogba'nın olmadığı maçlarda işte ne bileyim farklı bir şekilde formül çözebiliyordu. O mücadele. Burak Yılmaz mesela ön plana çıkabiliyordu. Ya da altyapıdan Okan Fatih Hoca çok fazla oyuncu çıkarmıştır, dokunmuştur. Yani o yüzden bazı eksi, bazı pozitif yönlerini anlatarak iki teknik adamı da yan yana kıyaslamanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki.
0: Ben de çok bu anlamda hani şu an için henüz kıyaslanabilecek seviyede olduklarını düşünmüyorum. Yani Okan Hoca'nın önünde çok uzun bir teknik direktörlük kariyeri var. Çok başarılı şu ana kadar. Bunu kabul ediyorum. Ama bence farklı konularda da hocanın biraz daha kendisini ispat etmesi gerekiyor. Ama değerlendirmek için hocaya da haksızlık yapmamak adına Okan Buruk'a bence henüz erken, biraz daha beklemekte fayda olabilir. Çok kısa şunu da konuşalım. Bu uzun milli ara, 3 haftalık, yaklaşık 3 haftalık milli ara, milli araya moralsiz giren bir Galatasaray için hangi konulara ilaç olabilir? İşte saha içindeki belki sakatlık konusu, işte Victor Osimhen'in dönüş noktasında bunu konuşabiliriz ve hocanın da belki bu milli arada bazı sorunları çözmesi adına saha içine dair önemli bir fırsat olarak da görünebilir mi Kaya?
1: Birincisi sakatlık, katılıyorum. İkincisi de oyuncu kazanması. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ilk ayı biz Galatasaray'da çok fazla izleyemedik. Evet. Israr edildiğini de göremedik. Şimdi Okan Hoca antrenman performansını da beğeniyor ilk ayı. Yani takım içerisinde zaten iyi bir profesyonel. Ya ilk ay gibi oyunculara Okan Hoca'nın yine hani milli aradan sonra illaki Galatasaray'ın zaten diyorum Şampiyonlar Ligi'nde bir temposu olacak, ligde olacak, Ziraat Türkiye Kupası'nda olacak. Sadece bu oyuncuları kupada değerlendirmek yerine Süper Lig'de de bir görmek lazım. Yani en basit örneği Batrakov'u İlkay'la belki saha içerisinde performansını arttırma yönünde tehdit edebilirsiniz. 10 numarada iki oyuncuyu değerlendirirsiniz. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz, Leo yine forma rekabeti oluşur. Sağda Sané, Yunus yine bir forma rekabeti oluşabilir. Ya bu şekilde bir çözüm bulması gerektiğini, bu oyunculara da dokunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon İlkay transferi gerçekleştirdikten sonra o sakatlanık sürecine kadar zaten hep konuştuğumuz şeyler, iyi bir performansı vardı ama Galatasaray'la bu oyuncular zaten Avusturya kampında da forma şansı buldu. Doğru. Beraber çalıştılar. Ya Niaga gibi bir oyuncu var mesela. Ya potansiyelli bir oyuncu. Kampın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Jankat'la Niaga'ydı. Benim en çok dikkatimi çeken kampta. Hani Niaga gibi bir oyuncuya da mesela, evet orta sahada şu an Galatasaray'da bence kuru bir kalabalık var. Eğer ki forma şansı verilmeyecekse bu oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi gerekiyor. Niaga'nın gidip oynaması lazım.
0: Gerekiyordu.
1: Yani ya Ocak ayında bilmiyorum nasıl bir durumu ortaya çıkar.
0: Yani şimdi, Niaga hiç süre almayacaksa mesela, örnek işte programın başında sabek konusundaki o problemi konuştuk mesela. Niaga'dan çıkıp eğer Niaga'ya kiralık verip ya U23 bir tane sabek o zaman oraya alacaktınız.
1: Yani daha mantıklı olurdu. Stoper transferi, sol stoper ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Büşra abi diye bir oyuncu aldı. Hani daha hiç kimse Süper Lig'de izleyemedi. Bilmiyoruz nasıl bir potansiyel olacağını oyuncunun tabii ki. Bir de şöyle bir konu var. Şimdi Kaan Ayhan, işte İlkay, bu oyuncuların Ocak ayında acaba ayrılır mı düşüncesi de geliyor akıllara. Yani
0: var mı öyle bir durum? Sözleşme fesih olabileceği iddiaları var.
1: Ben de öyle bir bilgi yok.
0: İlkay ve Kaan'la.
1: Ben de öyle bilgi yok. Kaan cephesinden oyuncuya yakın kaynaklarımdan aldığım bilgi. Hani bir yıl daha İstanbul'da devam ederiz. Sonrasında bakarız.
0: Son yılları zaten.
1: Son yılı şöyle 2028 yılına kadar bir sözleşmesi olduğu konuşuluyor ama işte o son 6 ay kala, bir yıl kala biliyorsun kulüplerde bir kolaylık sağlıyorlar eğer evet. Ayrılık durumu netleşirse burada oyuncularda. Galatasaray'da tabii ki burada bir

0: engel çıkarmaz. Fakat işte ne olur? Ocak ayında İstanbul takımları. Örnek veriyorum Başakşehir. İlk ay için Galatasaray'ın kapısını çaldı. O oyuncu oynamak isterse, İstanbul'daki düzenini bozmak istemezse, aynı şey Kaan için de geçerli. Ancak o zaman olur. Onun dışında iki oyuncunun da ben Ocak ayında ayrılmasını, Galatasaray'ın sözleşmesini fesih etmesini ben beklemiyorum.
1: Ben ilk ay için değil ama Kaan için zaten bu yaz döneminde bir ayrılık bekliyordum. Yani açık söylemem gerekirse. Hatta yine işte Süper Lig'de kalır Kaan. Hani burada yine bir takım bulabilir düşüncesindeydim ama hiç ayrılığı bu yaz döneminde gündeme bile gelmedi.
0: Furkan evini de değiştirdi. Ya yeni bir eve geçti.
1: İstanbul'da.
0: Yani bunlar bence çok önemli. Aynı şey İlkay için de geçerli. Yani oyuncular İstanbul'da şu an hayatlarını sürdürebilmek için de takıma göre planlamalar da yapıyor. Şimdi
1: tabii, hani aileleri var, çocuklarının eğitimleri var.
0: Okulları var yani hepsinin bir doğal olarak bir süreci var. Kesinlikle. Burada hani pat diye Ocak ayı geldi ayrılık olacak öyle. Şuraya gidecek. Yok. Yani ekstra bir durum olması doğru. Gerekiyor ki bunun için.
2: Çok ekstra
0: o zaman o şartlar gerçekleşir. Buralara daha çok insanlar atlıyor ve şu Salih Özcan seçeneği geçtiğimiz sezon Galatasaray'a da sunuldu. Ama Okan Hoca elimde Kaan Ayhan var dedi, değerlendirmek istemedi. Her bölgede oynatıyorum diye. Bu sezonda mesela çok fazla forma gelmese bile şu an milli aradan sonra işte bu oyuncuları da bir şekilde hazır tutması gerekiyor hocanın.
1: Siz nasıl bir dönüş bekliyorsunuz Galatasaray'dan milli ara sonrası Cem Kerpiçiler?
2: Ben iyi bir dönüş bekliyorum. Ben Okan Buruk Hoca'nın özellikle Başkan Dursun Özbek'le yapılacak konuşmaların ardından kendisine sunulan güven oyunun artışıyla birlikte, oyuncularıyla birlikte daha fazla çalışma imkanı bulup, o kara bulutların dağılacağı bir çalışma ortamıyla birlikte, eldeki oyuncularla ben Okan Buruk Hoca'nın çok zorlu dönemlerden bir şekilde takımını çıkardığını çok gördüm. Ben her zaman oyun bilgisinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bir de Galatasaray'da bu tür durumlarda bence acil durum butonuna basılıp çok doğru hareketler yapılıyor. Mesela Okan Buruk Hoca'nın ekibine belki bir destek gelebilir. Bunlar önemli ayrıntılar. Çünkü Galatasaray'da öyle bir gelenek var. Bir sorun görüldüğü zaman bir şekilde acil müdahale geliyor. Belki onu desteklemek için, belki Okan Buruk Hoca ile bir toplantı talep edilecek. Nedir sorun? Büyük fotoğrafı anlatması istenecek. Ona yardım için bence daha çok çabalanılacak. Daha belki de arkasında durulabilecek bir bölümle birlikte ben Galatasaray'ın daha iyi gideceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Mesela ben hep söylüyorum, Batrakov çok iyi bir oyuncu. Kim ne derse desin, Batrakov 5-6 maç üst üste oynasın, Galatasaray'ın ön taraftaki susturucusu olacak. Soğukkanlı susturucusu. Ceza sahasında o kadar kalabalığın içerisinde kısa kısa pasları çok iyi yapıyor bu oyuncu. Ve aynı zamanda savunma yardımı da var. Eldeki oyuncuları Galatasaray'ın çok iyi oyuncular. Leao'yu ben rakiplerinin korkulu rüyası olur dedim. Ve bakmayın siz, tamam top kaybı falan oluyor ama siz elinizdeki Leao ile birlikte bir anda Barış Alper'i düşünüyorum ben. Gerçekten Galatasaray'ın ön tarafında bir kere Osimhen dönecek, güneş açacak yani. Onu bambaşka koyalım. Osimhen zaten Süper Lig'i kırmayı kafasına koymuştu bu sezon.
0: Zaten Galatasaray'ın milli aradan sonra o 5 haftalık sürecinde Osimhen'in Kasımpaşa maçıyla beraber sahalara dönmesi bence çok kritik. Bence çünkü de. Tam o fikstür yani şöyle bir anımsayalım. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille deplasmanı, Fenerbahçe.
2: Çok önemli.
0: Hani karşılaşması. O yüzden buralarda Osimhen'in geri dönmesi bence çok kritikti. Yani işte Singo da bu denklemin içine katılırsa Galatasaray'da daha da iyi dönmüş olacak.
2: Lemina çok önemli bence bir oyuncu. Mesela Torreira, Lemina, doğru. Batrakov yap mesela. Bazen Sara'dan da vazgeç. Yani orayı merkezi güçlü tut ki bunları yapabilir ki Galatasaray şu an mesela hiçbir şey kaybetmedi. Ben o estirilen yani bazı fırtına var ama fırtınanın da ben çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ya Galatasaray şu anda bir şey kaybetmiş bir durumda değil.
1: Yani liderle aynı puanla ikinci basamakta girdi milli
2: araya. Sadece yani bir Trabzonspor karşısında alınabilecek bir mağlubiyet ki bu da yaşanır yani. Kolay da değil ya, 4 sezondur şampiyon olan bir takım bu. Yani önüne geleni yenen bir takım. Avrupa'da başarılı olmuş bir takım.
1: Trabzonspor'a geçen yıl da kaybetti Galatasaray'da.
0: Oluyor bunlar. İşte problem şu, geçtiğimiz sezon Trabzon'a kaybetmesi. Bu sezon yine büyük maçta Trabzon'a kaybetmesi. Sporting'e yine puan, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında Avrupa'da puan kaybetti. Evet, Sporting maçı farklı bir maçtı. Hakem etkisi hep söylüyoruz olduğunu ama Galatasaray yine saha içerisinde pes etmemesi gerekiyordu. Tabii. Şunu ekleyeceğim ben de çok kısa. Batrakov'da zaten ısrar edildiği anda mesela kanatlarınız sizin Leao ve Sané olduğunda bir 10 numara ihtiyacınız olacak doğal olarak. Tamam. Oyunu açıp bu oyuncularda top çıkarıp kritik paslar atabilecek bir 10 numara ihtiyacınız var. Bunu Yunus da çok fazla Galatasaray yapamıyor. Yani

0: Yunus'la Osimhen bağlantısını kuruyorsunuz ama kanatlarınız yine düşüyordu. Ama Batrakoğlu ısrar edildiğinde katılıyorum. Bence çok yetenekli bir oyuncu. Kanatların da verimi artacak Galatasaray'da.
1: Peki Trabzonspor'a geçelim biraz. Trabzonspor ise Galatasaray'ı mağlup ederek milli araya moralle girmişti. 4-0'lık bir flash galibiyet. Thomas Reis çok etkileyici bir kariyer başlangıcı yaptı Trabzonspor'da. İki antrenmanlı sadece takımda bu dev maçı çıkıp belki de iki antrenmanla ne kadar etki edilebilecekse onu hoca göstermiş oldu. Devre arası için de Trabzonspor'da transfer çalışmaları başlamış. Aslında orta saha için zaten bir eksiklik olduğunu hep konuşuyorduk. Transfer dönemi devam ederken de bittikten sonra da yerli orta saha içinde Trabzonspor'un bazı arayışları var ve gündeme gelen oyuncu da Atakan Karazor olmuş Stuttgart'tan. Cem Kerpiççiler.
2: İyi bir oyuncu, Trabzonspor'un merkezine evet bence de önemli bir etki yapabilir. Rice'ın gelmesi ve meydan okuyarak gelmesi kıymetli Trabzonspor adına. Başkan Ertuğrul Doğan çok doğru bir tercih yaptı. Yani gelen teknik direktör hemen beni alın diyor ya. Hemen bu akşam uçak gelsin, ben Galatasaray derbisinde takımın başında olayım. Yani bu gerçekten oyuna ne kadar tutkulu olduğunu, orada takımının başında kolay değildir o riski almak. Her teknik direktör o işin içine girmek istemez. Gelmiş bence büyük fotoğrafı da çok doğru çekmiş. Şimdi ön tarafta Aral yerine Saviolo. Önde Onaçu yerine Francolina Dije koyuyor. Yani bakıyorsunuz daha fazla yardım edebilen, savunma yönü daha aktif olan oyuncular. Daha çok topu ayağına değil de daha çok koşu yapabilen oyuncular. Merkezi kapatmış, alan ve zaman vermemiş. Galatasaray'ın kanatlarda topa sahip olmasını istemiş ve Galatasaray'ı yerinden oynatmamaya çalışmış. Gelir gelmez bütün bunları yapabilmek, oyuncularla gelir gelmez iki Salah'la konuşuyor. Bunlar önemli ayrıntılar Trabzonspor'da.
1: Birebir konuşuyorlar.
2: Bunlar çok kıymetli ve Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu var. Evet, herkes Salah'tan bahsediyor. Tabii ki Salah'ı anlatmak lazım ama onun dışında da ben Rice'ın diğer oyuncularla da doğru ilişki kurup Trabzonspor'u istediği rotaya götürebilecek profil olduğunu düşünüyorum. Önemli bir teknik direktör. Galatasaray gibi bir takımı evet bu şekilde yenmek şaşalı bir başlangıç ama onlar için her zaman benim bir soru işaretim var. Oyunu geliştirmesi gerekiyor. Her takım Galatasaray gibi değil. Tamamen kapatacak bir takıma karşı da çözüm yolları bulması gerekiyor. Bunları kanatlardan bulabilir. Saviola ile bulabilir. Yine Salah üzerinden bulabilir ama tabii ki bunları zamanla göreceğiz. Tabii ki bir galibiyetle de bütün hikayeyi %100 okumak doğru değil. Biraz zamana yayacağız. Ama iyi başlangıç. Trabzonspor'a bu lige ihtiyacı var. Trabzonspor'un sürekli zirveye oynaması gerekiyor.
1: Bu kadroyla özellikle yaptılar. Şampiyonluk yarışında olması gerekiyor Trabzonspor. Hatta kesinlikle. Konferans liginde de bence çok iddialı bir sezon geçirebilirler.
0: Milyara'dan sonra Samsun'la oynuyorlar galiba.
1: Evet, Samsun evet, Spor deplasmanı. Thomas Rice'ın da eski takımı.
0: Evet ya, ama burada şu önemli, hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz sezon yine Galatasaray Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra ciddi anlamda düşüşe geçti. Oyun anlamında da.
1: Ligin son haftalarında evet.
0: Üst üste kayıplar
1: galiba
0: yaşamıştı.
1: Galiba 4 maç kazanamamıştı sonrasında.
0: Evet, şu an senaryo farklı. Fikstür farklı tabii ki. Hep şunu söylüyorum ben. Milyara'dan sonra lig yeniden başlayacak. Sıfırdan başlayacak. Çünkü puan farkı çok ciddi anlamda açılmadı. Puan farkları da kapandı. Trabzonspor'un oyununu sürdürmesi önemli. Bir de kazanma alışkanlığını devam ettirmesi burada kritik. Yani kötü oynasa bile Trabzonspor'un maç kazanması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir Galatasaray karşısında galibiyet aldı. Bu galibiyeti anlamlandırabilmek için de net olarak üst üste seriler oluşturması gerekiyor Trabzonspor'un da. Katılıyorum. Salah zaten hani tartışılmayacak bir oyuncu. Süper Lig'de Osimhen şu an hep şunu konuşuyoruz ya, 75 milyon euro bonservis ödendi, 21 milyon euro maaşı var. Salah da aşağı yukarı 17 milyon euro diye yanılmıyorsam bir maaşı var Salah'ın da. Süper Lig'in en fazla kazanan ikinci oyuncusu. Bunu Galatasaray derbisinde gösterdi. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu. Ve orta saha kurgusunda da oraya katılacak, sakatlıklardan dönecek olan oyuncular da önemli. Ama tek eksik yönü bence Trabzonspor'un burada savunma attı. Yani savunmayla alakalı yine taşlar yerine oturduğunda bence daha hazır hale gelecek Trabzonspor. Ve çalışkan bir teknik adam getirdi. Üstüne koyarak bu takımı nasıl geliştirebileceği yönünde hamleler illaki yapacaktır. Yani

0: Şu var, biraz daha işte teknik direktörlük seçiminde Thomas Reis yerine farklı bir isim gündeme gelseydi Trabzon kenti belki şunu diyecekti, ya yine eskilerde bir şey arıyoruz diye. Fakat bu isme ben çok fazla tepki gösterildiğinde görmedim, düşünmüyorum da zaten. Trabzon için bence doğru bir seçim oldu teknik adam seçimi de.
1: Paul Onuachu mesela çok iyi bir sezon başlangıcı yapamadı ve Galatasaray maçında hoca Frank Coutinho ile başladı. Sezonun devamında da acaba Santrafor'da Thomas Reis'in de oyun anlayışını düşündüğümüzde daha çok Frank Coutinho'cuyu değerlendirdiğini görebilir miyiz?
2: Ben Frank Coutinho'cu tarafındayım. Hocanın da Frank Coutinho'cuyu tercih edeceğini düşünüyorum çünkü
1: Onuachu bu arada çok kıymetli, çok iyi bir santrafor. Ama geçen sezonun son bölümünden bu yana İnanılmaz bir performans düşüklüğü var.
2: Katılıyorum. Bir de Salah'a konfor alanı yaratmak için ön tarafta baskı yapabilen, savunma yardımı yapabilen, daha çok gezerek oynayan, sonuçta ön tarafta sizin baskıyı başlatabilecek profilde bir oyuncuya ihtiyacınız var. Ju bu profile daha uygun bir oyuncu. Mesela Davinson gibi bir stopere gidip baskı yapıp topu alıp Salah'a gol attırabilir.
0: Çalım yeteneği var. Bu bence çok kesinlikle iyi yani. Beşiktaş karşısında da transfer olmadan önce hatırlayalım. Savunmalı. Tabii. Yani çok yıpratan çalımıyla, tekniğiyle oynayan bir oyuncu. Hız konusunda evet bazı soru işaretleri var ama Onuachu da bu sezon kötü başladı. O da hani derbide de mesela sonradan süre almasına rağmen çok fazla hızlı değildi. Arkaya atılan toplarda değil. Yani. Benim de düşüncem orada hoca biraz daha Onuachu'yu dinlendirecek gibi görülüyor.
2: Daha öyle statik bir santrofor yerine daha şu gezen bir model. Yani Onuachu evet tamam çok iyi bir santrofor ama yani Rise'ın oyununda bence biraz daha kanatlara yaklaşacak, alacak, verecek, zaman zaman bağlantıya gelebilecek bir profil. Son değil. Dönemde ben Onuachu'nun biraz da böyle ya çok yorgunluk, geçen senenin belki de yorgunluğu, çok maç oynadı. Yani kolay değil. O sürekli yük onun üzerindeydi. Sürekli hep gol atması beklendi. Kolay da değil. Bana kalırsa ben bir süre Frank Orjine gider ama tabii oynatacağı maçlar olur. Kim maçların planlarında da ona çok uygun.
1: Ya Salah kurulmuş. Üzerinden acaba Thomas Reis bir oyun planı mı inşa etmeye çalışacak? Eğer böyle olursa zaten Salah'ın Liverpool kariyerine baktığımızda İşte Roberto Firmino ile işte çok inanılmaz bir oyunları vardı. İşte Mane, Firmino, Salah üçlüsü. Firmino gittikten sonraya Darwin Núñez yine aynı profilde bir santrafor takviyesi yapıldı. Yani çok Onuachu profilinden bağımsız ve senin de ifade ettiğin gibi daha çok Frank Coutinho profiline uyan santraforlarla oynamıştı zaten Liverpool'da da Salah.
2: Ya evet, ben de aslında tezimi o şekilde temellendirdim. Hani ön tarafta daha böyle gezerek oynayan, daha fazla kanatlara yardım. Bir de Salah varsa elinizde, siz Salah'a bir konfor alanı açacaksınız. Yani Salah alacak topu, rakibin zayıf alanını görecek, sola yaslanacak, sağa gidecek, sola gidecek. Ona bir konfor alanı yaratacak profil de Frank Coutinho.
1: Sen ne dersin Kaya?
0: Kesinlikle katılıyorum. Salah zaten Galatasaray karşısı da ekstra motive olmuştu sahada. Yani evet, o koşular üst üste, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil yani. Her pozisyonda ortaya gelip top alması. Jules'le alakalı da net olarak hani orada ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Onuachu ve hava toplarında etkili olabiliyor. Özellikle savunma arkasına sarkma yönüyle de evet, eski gücünü toparlayabilse biraz daha oyuncu. Sakatlıktan sonra da etkilenebiliyor tabii ki oyuncular ama birebir de Ju'nun çalım yeteneğini ben çok değerli görüyorum orada da. Çünkü adam eksiltme yönü de var. Son vuruşlarıyla alakalı onun da biraz problemi oluşabiliyor. Çünkü Galatasaray karşısında da gördük onu. Yani eğer atabilse yine evet, farklı ya. Maç 5-6 olurdu bu arada.
1: Değil. Frank Coutinho, doğru.
0: Değil. Hani direkten dönen çok fazla top oluyor.
1: Muçi'nin evet, çevirdiği bir pozisyon var, doğru.
0: Yani üst üste böyle pozisyonlar tabii ki harcanabiliyor ama önemli olan bu pozisyonlara girebilmek, evet. Topun çizgiyi geçmesi lazım. Çünkü Galatasaray 6 haftadır. Şimdi biz eleştiriyoruz Galatasaray'ın oyununu ama top çizgiyi geçmiyor Osimhen olmayınca. Tabii. Yani 3 puan da yazılmıyor doğal olarak yani. Burada böyle
1: galiba
0: bakmak
1: Osimhen
0: lazım.
1: Galiba Osimhen dışında da hücum hattında skor katkısı veren oyuncu yok bu sezon. Galiba
0: kanatlardan
1: sadece Yunus var.
0: Bir Yunus var. Yunus var. Yani geçtiğimiz sezon kanatlardan asist ve gol katkısı almıştı Galatasaray işte. Sané'den almıştı. Ne bileyim yine farklı mücadelelerden Barış'tan almıştı. Ama bu sezon başında kanat oyuncusu olarak bir
1: geçen yıl
0: Yunus
1: sezon başında Osimhen yokken Barış'ın sırtladığı bir bölüm yaşanmıştı. Deplasmanda evet, işte Antep vardı, maçında Gaziantep attığı gol. Evet. İç sahada galiba Karagümrük maçıydı yine. Sonrasında evet, zaten o sosyal medya işte transfer süreci yaşandı. Evet, biraz bir performans.

0: performans dalgalanması yaşamıştı devamında da. Şunu da sorayım çok kısa Trabzonspor'la ilgili. Galatasaray için konuştuğumuzu Trabzonspor için de söylemek mümkün müdür sizce? Bu milli ara Thomas Reis yeni bir teknik direktör önemli bir fırsat olabilir mi?
1: Uzun. Bence çok iyi gelecek. Yani bir kere beraber çalışacaklar. Teknik direktör Reis kafasındaki oyun anlayışını öğrencilerine net olarak anlatacak. Oradan geri bildirimler saha içerisinde. Bence çok iyi denk geldi Trabzonspor adına da.
0: Uzun yani yaklaşık 3 haftalık bir milli ara. Trabzonspor gibi yeni teknik direktörle yola devam edecek olan takımlar için de bu tip aralar tabii çok önemli olabiliyor. Ara demişken de bizim de reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir reklam aramız olacak, ardından son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.

0: UEFA Uluslar Ligi perdelerini ilk kez 2018-2019 sezonunda açtı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, hazırlık maçlarının sayısının azaltılması ve milli rekabetin artırılması amacıyla Uluslar Ligi adı altında yeni bir organizasyon başlattı. Plana göre milli takımlar amaçsız sayılabilecek hazırlık maçları yerine resmi bir turnuvada gruplara ayrılarak şampiyonluk için mücadele edecekti. Böylece mütevazi milli takımlar daha büyük rakiplerle karşılaşma imkanı bulacaktı. Karşılaşmalar daha önce hazırlık maçları için belirlenen tarihlerde yapılacak ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler bundan etkilenmeyecekti. Dev organizasyonun temelleri 2014 yılında atılsa da ilk karşılaşma 6 Eylül 2018'de Kazakistan'la Gürcistan arasında oynandı. İlk olarak 55 takımın katıldığı turnuva 4 gruba ayrıldı. A ve B gruplarında 12'şer takım bulunurken C grubunda 15, D grubunda da 16 takım yer aldı. Takımlar birbirleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaştı. Uluslar Ligi tarihinin ilk finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz milli takımı turnuvanın ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.
1: Ofrece Gonçalo, o tiro e gol!
0: Türkiye 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 puanla grubu 3. tamamladı. Üçüncülük maçında ise İngiltere penaltılar sonunda İsviçre'yi yenerek 3. sırayı aldı. İlk sezonun tamamlanmasının ardından 2020 yılı itibariyle format değişikliğine gidildi. Yeni programa göre A, B ve C liglerinde 16 takım ve D liginde 7 takımdan oluşuyordu. Yarı finallerde İtalya, İspanya ve Belçika, Fransa maçları oynandı.
2: Griezmann, là il est passé, Benjamin Pavard, Karim Benzema. Oh, il a pris le temps de contrôler.
0: Rakiplerini üçüncülük maçına gönderen İspanya ve Fransa ise finalde karşılaştı.

İspanya Oyarzabal'ın golüyle umutlansa da Fransa çabuk reaksiyon gösterip Mbappe ve Benzema'nın golleriyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye grubu 6 maçta 6 puanla 4. sırada tamamladı ve turnuvadaki en zayıf performansıyla birlikte C ligine düştü.

2022-23 sezonunda milli takımlar 3. kez Uluslar Ligi'nde bir araya geldi. Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya'nın son 4'e kaldığı turnuvada Hırvatistan ve İspanya finalde buluştu. Normal ve uzatma süreleri golsüz sona eren finali İspanya penaltılarla 5-4 kazanmayı başardı. Üçüncülük maçındaysa İtalya Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. C grubunda mücadele eden Türkiye 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak yeniden B ligine yükseldi. ...2024-25 sezonunda değişen formatla birlikte grup aşamasıyla Final Four arasında çeyrek final eklendi. Ayrıca yeni uygulama olarak formata eklenen playoff sistemiyle ligler arasındaki geçişler yeni bir boyut kazandı. Türkiye bu güncelleme sonrası Macaristan'ı toplamda 6-1 geçerek A ligine yükseldi. Uluslar Ligi'nin kısa tarihine en güçlü damgayı vuran ülke Portekiz oldu. Son sezonun finalinde İspanya ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla 5-3 kazandı. Ruben Neves. Beş turnuvada ikinci şampiyonluğunu kazanan Portekiz, böylece Uluslar Ligi tarihinin en başarılı ülkesi konumuna geldi.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
1: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Kaya Temel ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Galatasaray ve Trabzonspor'u değerlendirdik. Bu bölümde ise ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelişmeleri konuşacağız. Fenerbahçe ile startı verelim. 8-0'lık bir galibiyetle Fenerbahçe milli araya oldukça moralle girdi. Öncesinde oynadığı son iki maçta iç sahada Beşiktaş ve deplasmandaki Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarında 5 puan kaybetmişti ve Roma maçından sonra yaşanılan bir İsmail Kartal süreci vardı. Biraz camiada negatif bir hava hakim olmaya başlamışken gelen 8-0'lık bir galibiyet ve üstüne de özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi milli ara öncesi biraz Fenerbahçe'de moralleri yükseltti. İsmail Hoca bu milli arada takıma 6 gün izin vermiş. Biraz belki zihnen de takımın kendisini resetlemesi adına böyle bir planlama yapılmış da olabilir. Nasıl bir dönüş bekliyorsun Fenerbahçe'den?
2: Ben çok iyi bir dönüş bekliyorum. Oyunculara izin dönemlerinde de neler yapılması gerektiği programları verilmiş. Oyuncular çok iyi bir şekilde döneceklerini düşünen taraftayım. Bir kere Fenerbahçe Eyüpspor karşısında tarihi bir skor aldı. Bu kıymetli. Neden kıymetli? Bir kere çok iyi çalışılmış Eyüpspor'a. Eyüpspor'un kalecisi Moldovan yan toplarda gayet iyi bir kaleci. Fakat cepheden, merkezden gelen şutlarda sıkıntı yaşıyordu. İsmail Kartal ve ekibi bunu çözmüş. Fenerbahçe maçın başından itibaren bir şut yağmuruna çevirdi Eyüpspor kalesine. Ve atılan erken golle birlikte biz çok net bir galibiyeti, gelen galibiyeti gördük. Bir kere çalışılmış pozisyonlar, Fenerbahçe'de böyle işler istenilen

0: seviyede gitmezken, bir medcezir yaşanırken İsmail Kartal'ın gidip gelmesiyle olumlu noktaları da çok fazla aktaramıyorduk. Ben hep altını çizmiştim duran topta Fenerbahçe'nin çok iyi çalışma yaptığını, ki atılan golde bir kere Vedat'ın attığı kafa golünde duran toptan aynısının antrenmanda çalışıldığını gördük, ki orada kaleciyi perdeleyen yine Kerem. Yani burada şunu görüyoruz. Çalışılmış işler var, çalışılmış setler var. Bunların otomatik hale gelmesinin belli bir zamanı var. Fenerbahçe'de saha içine dair olumlu gelişmeler var. Bir kere İsmail Kartal Hoca çok net olarak kendi fikrini ortaya koymuş. Ben İrfan Can'dan da faydalanacağım diyor. Kerem'den de faydalanacağım diyor. Ben elimdeki oyuncu grubuyla kendi kafamdaki oyunu mümkün mertebe oynatmaya çalışacağım diyor. Evet, Eyüpspor karşısında alınan galibiyet önemli, ama asıl mesele Çaykur Rizespor maçında alınacak galibiyet. Arkasından Alanya Spor karşısında alınan galibiyet ve 9. hafta Rams Park'a kazasız gitmek. Çünkü önemli maça, bu büyük maça Fenerbahçe'nin artık puan kaybı olmadan gitmesi gerekiyor.
1: Fenerbahçe'de hala kırılganlık seziyor musunuz takımda ve camiada? Yani olası bir, işte sizin ifade ettiğiniz gibi, yani Galatasaray derbisine kadar olası bir puan kaybında yeniden yine o olumsuz hava ve negatif hadiseler konuşulmaya başlanabilir mi Fenerbahçe'de?
0: Başlanır. Fenerbahçe her maçında iyi oyunla üstüne koyarak, hatta Rams Park'a, yani 9. hafta Galatasaray maçına kadar kayıpsız gitmeli. Çünkü çok erken yaşanan çok olumsuz durumlar oldu. Bir kere Beşiktaş derbisi kendi evinde kaybetmesi ve olumsuz bir oyunla Fenerbahçe'de çok fazla soru işaretleri meydana geldi. Bunu neden söylüyorum? İsmail Kartal Hoca'nın istifası yaşandı. O git gel bir sürü dengeyi değiştirdi. Taraftarların bir sürü soru işareti vardı zaten başından bu yana. Fakat olumlu gelişmeler de var. Ya Fenerbahçe birçok metrikte şu anda önde. Fenerbahçe mesela ön tarafta gol sorunu yaşamıyor. Fenerbahçe merkezde Gündüz'ü aslında ön alanda çok iyi işler yapıyor. Savunması geçen seneye göre daha olumlu. Benim eleştirilerim var. Nathan Aké, Milan Škriniar açık alanda yakalandığında çok büyük problemler yaşanıyor. Kafa toplarında bence istenilen seviyelerde değil. Halen ben beklerde problem olduğunu düşünüyorum, çünkü çıkış planında problem yaşıyorsunuz, ama Ederson müthiş formda. Ederson hoş geldi Fenerbahçe'ye.
1: Yeni transfer bu sezon, gibi.
0: Yeni transfer ya, çok net olarak. Kurtarış yüzdesini %60'lardan %80'lere çıkardı. Takıma güven veriyor. Olumlu işler var, ama Fenerbahçe'nin olması gerektiği kadar iyi oynuyor mu sorusuna şu an için ben Fenerbahçe'nin yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Daha oyununun çok gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eldeki oyuncu grubuyla birlikte İsmail Kartal Hoca'nın oynattığı oyunda zaman zaman problemler yaşandığını, yaşanacağını düşünüyorum. Yani siz aslında 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5 oynuyorsunuz. Bunu oynamanız demek, rakip yarı sahaya rakibi ittiğinizde, o iki stoperinizin orta sahaya bastığında sizin o iki stoperinizden en azından birinin çok hızlı olması gerek. Çünkü orada o savunmayı, o geçişi doğru şekilde karşılamanız için sizin stoperlerinizin o geriye dönüşlerde çok çok hızlı olması gerekiyor. Yani eldeki oyuncu grubuna göre değil de sanki İsmail Kartal Hoca'nın kendi oyununa eldeki oyuncuları uydurmaya çalışıyor gibi bir görüntü var bende. Bu zaman zaman problem yaratabilir. Şimdi 4-3-3 oynuyor gibi gözüküyor. Zaman zaman yani 3-6 ile oynuyor. Şimdi İrfan Can'ı koydu. Gelişecek.
1: Asensio dönecek.
0: Asensio dönmesi bence, Osimhen döndüğünde nasıl hani Galatasaray'da güneş açıyorsa, Fenerbahçe'de de çok net olarak Asensio döndüğünde yeniden bahar havası isteyecek. Yani herkes çok mutlu olacak. Çünkü o oyunda en önemli belki de opsiyon Asensio olacak. Bağlantıyı yapacak oyuncu.
2: Talisca yani, varken de tam tersi konuşuluyor.
0: Tabii.
2: Yani o kimi oynatacak orada?
0: Kimi oynatacak sorunu?
2: İşte Lukaku transferi, Talisca'nın gitmesi ne kadar doğru bir hamleydi? Tabii. Orası tartışılır. Net tartışılır.
1: Lukaku ile ilgili yorum yapmak için erken mi? Her ikinize de sormuş olayım.
0: Ben daha transfer olduğu gün net söyledim.
2: Beraberdik yine o yayında da. Çok olumsuzdu. Ben dedim yani öyle ya da böyle tecrübeli bir oyuncu yani. Beraber skor değil. Katkısında bulunur dedik.

0: şu ana kadar çok fazla bir numarada göremedik yani.
1: Ya çok üzgünüm ben. Ya hiçbir oyuncu hakkında böyle olumsuz yorum yapmak istemem. Lukaku
2: içinde şöyle haberler var, iddialar var. Şimdi kaynağı hatırlamıyorum. Hani belki çok hani konuşmaya kayda değer belki kaynaklar da değiller tabii ki ama devre arasında mesela Lukaku ile yolların ayrılabileceği yönünde bazı haberler şimdiden yazılmaya başlandı.
1: Ya sonuçta evet. Ya olabilir mi? Bence olabilir. Tabii ki oyuncunun yani milli ara dönüşüne de bakacağız ama ya biraz transfer yaparken de oyuncunun o geçmişteki fotoğrafına aşık olmamak gerekiyor. Yani Napoli dönemine bakmadınız. Hadi Belçika milli takımında ne zaman oyuncu süre aldı? Hep son dakikalarda. Belki son dakikalarda girip attığı goller sizi etkiledi ama Fenerbahçe'de daha fazla oyunu domine edecek. Bir de elinizde Vedat var. Ya Vedat evet güçlü bir santrofor. Zaten alıyor, dönüyor, bağlantı yapıyor. Ama arkasına böyle daha farklı bir modelde bir santrofor eklemesi yapsanız
2: hani
1: zaman zaman başka bir oyuna ihtiyacınız olacak. Vedat'la birlikte oynayabileceğiniz bir profil olması gerekirken ya ben Lukaku'ya neden gidildiğini anlayamıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim ya. Şerif var elinizde, Baby Lukaku. Hani sizin elinizde gelecek var. Siz geleceği bırakıyorsunuz, bugünü bırakıyorsunuz, geçmişe yatırım yapıyorsunuz. Ama birinin bunları söylemesi gerekiyor. Birileri o bir fotoğrafa açık oldu. Geçmiş döneminin Lukaku'ya. Nedense böyle bir transfer yapıldı. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum ama tabii ki Fenerbahçe'nin oyuncusu ve Fenerbahçe'ye mümkün mertebe katkıda bulunmaya çalışacak. Belki devre arasında o ritmi yakalamaya çalışacak ama maç ritmi çok önemlidir. Ya yaş almış bir oyuncu kolay değil. Yani maçın içerisinde bazı enstantaneler var hatırlayın. Yani topu almak istiyor ama o timingi doğru değil. Oyuncuların ayağına basıyor. O kalabalık bizim ligimiz gerçekten zordur. Hani alıp döneyip gideyim diyor. Eski günlerini hatırlatmaya çalışıyor ama kolay olmuyor.
0: İyi top saklıyor ama.
1: Saklıyor.
0: Alamıyor rakip.
1: Ama o zaman da Fenerbahçe şöyle bir oyun anlayışı olması gerek. Mesela Lukaku'ya hep yanaşacak oyuncular. Yani Ederson Lukaku'yu atacak. Lukaku doğru saklayacak. Kanatlar mesela Lukaku'nun etrafında dünya ay hikayesi gibi öyle bir oyun modeli olması
0: Ocak ayında gerekiyor. Da bence ayrılık olmaz. Niye olmaz? Oyuncu yedek kalmayı problem etmiyor.
1: Ya ben, yani, o zaman
0: problem edecek bir oyuncu tarzı
2: belki
0: olsaydı.
2: Belki Fenerbahçe yapmak isteyecek yani performans alamazsa eğer.
0: Vedat Muriç zaten bu takımın birinci santraforu. Yani şu ana kadar evet sezon başında bir sakatlığı vardı Muriç'in de. Orada Talişka taşıdı Fenerbahçe'yi.
1: Evet.
0: Ama Ocak ayına kadar herhangi bir sakatlık yaşamadığı durumunda Lukaku'yu bu kadar kısa vadede gönderip hemen yerine bir transfer bilmiyorum yapar mı? Çünkü Kerem'i santrafor olarak oynatabilir ileri uçta.
2: Bu arada şu an zaten böyle bir gündem yok. Hani yanlış da anlaşılmasın. Biz biraz varsayım üzerine konuşuyoruz. Evet, yani hani performansı böyle giderse biraz hani hayal kırıklığı oluşursa zamanla devre arasında Fenerbahçe acaba daha farklı bir tasarrufta bulunabilir mi diye konuşuyoruz. Bu arada mil takıma da çağrıldı. Ya Van Bommel de vazgeçmedi
1: evet,
2: bu kokudan.
1: Evet, Van Bommel de çağırdı. Bakalım ne kadar süre verecek.
2: Bizimle de maçları var. Mi? 2 Ekim'de Liège'de ilk maç. Belçika deplasmanımız var.
1: Ama Furkan Yıldız şunu çok net olarak söyleyelim. Vedat sağlıklıysa Lukaku ilk 11 formasını giyemez. Asla ilk 11 başlayamaz.
2: Tabii ya Vedat
1: asla vermez
2: ya formayı. CV'lere bakacak olursak belki Lukaku daha ağır basıyor ama Vedat daha Fenerbahçe.
0: Bu adamlar yıldızdı.
2: Evet.
0: Yıldızdı artık çünkü tamam. O yıldızlık süreci bitti.
2: Şu anda performans olarak da zaten çok arada tartışmaya bile kapalı bir konu var. Ama tabii biraz erken. Çok da peşin hükümlü olmamak gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Yani bu birçok oyuncu için geçerli bu arada. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz ama diğer takımlarda da mesela Galatasaray'da işte Leao konusu var. Evet. Henüz çok
0: Fugucuklu
2: erken.
0: Fugucuklu var. Yani beklenti orada yani sadece Lezdi, genç olsa bile.
2: Lezdi o algıları zamanla da yıkamayabilir. Yani onun öyle bir evet handikapı var. Çünkü transfer döneminde çok kötü yani hayal kırıklığının çok had safhada olduğu bir dönemde ilk transfer olarak takıma katılınca biraz oyuncu üzerine o algı sanki yapışıp kaldı. Onu da ne kadar zor yıkabilir? İşi zor ama Leao için işte biraz daha beklemek lazım.
0: Trabzonspor milli aradan mesela, sonra göreceksiniz
2: evet,
0: oyuncuları.
2: Fabinho iyi bir Galatasaray maçı oynadı. Belki o da milli ara dönüşü kendi seviyesini, kendi standartlarını bulabilir. Beşiktaş'ta mesela konuşuruz birazdan. Daha Trossard çok kendi ritmini yakalayabilmiş evet değil. Vlahovic yine aynı şekilde. Yani biraz daha bu anlamda sanki tüm isimler için beklemekte fayda olabilir. Lukaku için de bu tarz haberler var ama çok da tabii şu an için kulak asmamak gerekecektir. Fenerbahçe bölümünde şimdi

0: haberlerimize de bakıyorum. Pazar günü bir genel kurul var, evet, Fenerbahçe'de ve Sayın Başkan'ın bu genel kurulda kongre üyelerinden bazı konularda yetki talep edebileceği konuşuluyor Cem Kerpiççiler.
1: Fenerbahçe iç siyasetinde sular normale dönmeden ben Fenerbahçe'de birçok konuda camianın bir tek yürek olamayacağını düşünen taraftayım. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bu başarısızlığın bir nedeni de Fenerbahçe tek yürek olamıyor. Bir şekilde tam olarak camia birbirinin yanında, arkasında, beraber yol yürüyemiyor. Camianın içinde mevcut başkanı destekleyen Aziz Yıldırım Bey'in tarafında olanlar var. Ne olursa olsun Aziz Yıldırım Bey'i destekleyenler var. Gelecek yılki seçime şimdiden hazırlananlar var. Başkan Ali Koç'un döneminde Fenerbahçe'nin daha iyi gittiğini düşünüp halen o dönemin savunucuları var. Bütün bunları dönüp baktığında aslında herkesin kendi Fenerbahçesi var. Yani Fenerbahçe'nin saha içerisinde bence başarılı olamamasının bir nedeni de herkesin kendi Fenerbahçesini sevmesi. Herkes kendi Fenerbahçesini Fenerbahçe'nin kendi istediği gibi olduğunda seviyor. Çıkarsız Fenerbahçe'yi sevenlerin sayısı belki çok fazla ama onların da karar süreçlerinde etkileri yok. Fenerbahçe'de sürekli bir tartışma var. O tartışmanın tarafları var. Ama ortada da kocaman bir başarısızlık tablosu var. Bütün bunları değiştirmek için gelen Başkan Aziz Yıldırım, bence İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe'yi 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürerek çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe şu an ligde de olumsuz bir konumda değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var. Fenerbahçe şampiyon da olabilir. Çok net bunu söyleyelim. İsmail Kartal Hoca, evet, tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe'de her ne kadar ben kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını düşünsem de Fenerbahçe'de işler iyi gidebilir. Fenerbahçe belki Eyüp Spor maçıyla birlikte bembeyaz bir sayfa da açabilir. Ama Fenerbahçe'de ben sosyolojik bir tespit yapayım. Başarının gelmesi adına Fenerbahçe'yi sevenlerin, Fenerbahçe'deki karar alıcıların kendi Fenerbahçelerin değil, başarıya ulaşabilecek bir Fenerbahçe'yi sevmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'de tartışmalar bir türlü bitmiyor. Mesela Başkan Aziz Yıldırım'ın kurduğu cümleler kimi zaman Fenerbahçe'de çok farklı yankılanıyor. Özetle bence zor bir gün cami adına pazar günü de. Oradaki yetkinin verilip verilmeyeceği, bütün bunları hep beraber göreceğiz.
2: Ve başkan bir yıllık bir göreve geldim bırakacağım diye çok fazla bunu dillendiriyor. Yeri geldiğinde daha doğrusu bunu söylüyor ama Süper Lig'de başarı gelirse, bu şampiyonluk hasreti dinerse Fenerbahçe'de devam eder bırakmaz. Devam eder. Ha, diğer yandan da benim okuduğum senaryo şu. Ali Koç net olarak Fenerbahçe'ye tekrardan böyle başkanlığa adaylığını koyar mı konusu var ya. Taraftar Ali Koç'u istesin diye. O durumu bekler yani Ali Koç bence. Yani dışarıdan benim okuduğum durum o. Yani örnek verelim, Fenerbahçe şampiyon olamadı bu sezonda. İşte Sayın Başkan Aziz Yıldırım bıraktı başkanlığı. Tekrardan Ali Koç adaylığını hemen koymak yerine taraftardan bir şey bekleyecektir. Yani tekrardan aday olsun, gelsin gibi bir ortamı düşünecektir.
0: Yani camianın biraz onu işaret etmesini bekler. Tabii, belki yoksa, de hatta çatı aday olarak, hani tek adaylı bir seçim.
1: Hakan Safi Bey denklemde
0: isteyebilir.
1: Her olabilir, zaman onu düşünün. Hakan Safi Bey denklemde. Evet, belki artık Barış Göktürk Bey denklemde.
0: Yani Hakan Safi bundan sonraki süreçte zaten hep doğal aday Fenerbahçe'de, kongrelerde, seçimlerde başkanlık için.
2: Abi bir şey dikkatimi çekti. Az önce hani söyledin ya Fenerbahçe'de şey diye, transferlerin doğru yapıldığını hani düşünmüyorum diye. Yani mesela Galatasaray'da da aynı durum var. Yani Fenerbahçe'de yapılan, bilmiyorum taraftarına kadar memnun da, bir memnuniyetsizlik var yani transferler, evet, üzerinden. Yine Fenerbahçe'nin doğru profillere gittim, işte Lukaku'yu konuşuyoruz. Talişka'yı yolladı, Lukaku'yu getirdi, yanlış yaptı.
1: Tamam.
2: Ya da hani bilemiyorum, daha üst seviyede bir Fenerbahçe'nin kanat bölgesine, evet, Greenwood iyi bir oyuncu. Ama solda Kerem Aktürkoğlu ısrarı, aldığı maaştan dolayı mıdır? Aklıma şu geliyor, Oğuz Aydın iki maçtır çok iyiyken, hem Şampiyonlar Ligi mücadelesinde

0: hem de Süper Lig'de oynadığı iki mücadele üst üste iyi şey çıkardığında yine yedek kulübesine geçti Oğuz. Tabii. Mesela. Mesela hala İrfan'da ısrar edilmesi orta sahada. Tamam, 10+4 kuralı da var, bir şekilde uyum sağlamanız lazım. Diğer yandan da şu var, Bartu gibi bir yetenekli oyuncuya da güvenip Roma maçında ilk 11 başlatması da önemli.
1: Önemli, çok
0: yani,
1: önemli.
0: Bunları okuyabilmek de bence kritik. Doğru. Nokta ama Fenerbahçe taraftardan memnun değil anladığım kadarıyla bu transfer politikasından.
1: Tabii yani bence, çok eksiği var Fenerbahçe'nin.
2: Bence memnun başladı. Ama
1: kötü bitti.
2: Kötü yani, taraftarın beklentisinin çok son dönemde karşılanmadığı bir transfer dönemi oldu.
1: Merkez orta sahası eksik Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Bir U23 neden mesela merkeze iki kutu arasında yani gidip gelen dinamik oyuncu alınmadı?
2: Tüm planlamayı anlayabiliyorum, saygı duyuyorum. İşte Talişka kararı, işte tamam. Lukaku transferi vesaire. Benim sadece bir eleştiri olarak bahsedebileceğim nokta, merkez orta saha transferi mutlaka yapılmalıydı. Yani Fenerbahçe'nin çünkü sayı olarak da orada, sayısal anlamda da Fred gittikten sonra eksildi. Bartu artık yani mil takım oyuncusu bugün ama ne kadar o güveni verebiliyor? Yani çok elzem bir durum olsa, çok inanılmaz bir ihtiyaç olsa, yani hani Guendouzi mesela işte iki maç ceza aldı, Avrupa'da forma giyemiyor, işte Kante, İsmail, yani bir olumsuzluk daha yaşansa ne kadar gözü kapalı Fenerbahçe camiası Bartu'ya formayı teslim edebilir? Burada soru işaretleri
0: orada
2: var. Yani
0: Kante'nin
2: gerçekçi olalım.
0: Maç.
2: Hani burada biraz samimi konuşalım. Tabii ki Bartu'ya saygısızlık tabii yapmak ki istemiyorum. Asla. Ama bazı gerçekler de var. Yani bu sadece Fenerbahçe'nin konusu değil bu arada. Tüm takımlar için geçerli bu.
0: Tabii.
2: Ya bazı oyuncular kadroda var ama sadece var, kadroda var.
1: Bir de profil olarak Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var. Neredeyse bu 3 senedir, 4 senedir, 5 senedir böyle Fenerbahçe'de birinci bölgede sırtı dönük topu alıp ikiye geçirebilecek bir profil yok. Daha iyi anlaşılsın diye örnek vereyim. Zubimendi, Kamavinga, şimdi Kante onu bir pozisyon, iki pozisyon yapar. Onda da zorlanır. Guendouzi zorlanır. Hemen hatırlayın, Torreira baskısında kaybettiği topu sırtı dönük. Ya bu iş çok zor. Orada siz eğer beklerinizden oyun kuramıyorsanız, ki Fenerbahçe'nin beklerinde oyun kurulumu Semedo dışında olmuyor, Ederson'un atacağı uzun toplara mahkum kalıyorsunuz. Size gelecek orada sırtı dönük o baskı altında topu alıp dönecek bir profil gerekiyordu. Ya o transfer matematiğinde ben bazı noktalarda çok eksik kalındığını düşünüyorum. Nathan Ake iyi stoper mi? %100. Tamam, katılıyorum. Ama hava toplarında siz geçen sezon çok sorun yaşamışsınız. Ki Milan Škriniar'la beraber Fenerbahçe'de gerçekten hava toplarında yine sorun yaşayabilecek bir bence tercih yapıldı. Ki şunu da söyleyeyim, bana kalırsa artık dünyada oyunun dinamiği çok farklı. İsmail Kartal Hoca oyunu öne yıkacağım diyor. İki tane stoperin de orta sahaya basması gerekiyor. Oraya bastığınızda Davinson gibi hızlı dönebilecek, refleks gösterecek bir stoper modeli gerekiyordu. Ne Nathan Ake ne Milan Škriniar o tamamen oyunu öne yıktığınızda o hızlı dönüşleri, o geri sprintleri tam olarak atabilecek model değil.
2: Maçların ilk yarılarında Fenerbahçe toplam bu arada kaydettiği gol sayısı 25, yani Avrupa ve ligden bahsediyorum. Bu gollerin 17'sini Fenerbahçe ilk yarılarda atmış. Bu da çok tesadüf olarak okunabilecek bir durum değil herhalde. Yani bir önceki İsmail Kartal dönemini hatırlıyorum. Ben yine maçlara çok hızlı başlayan ve yani ilk 25-30 dakikada maçları neredeyse bitiren bir Fenerbahçe takımı vardı. Yine hoca sanki biraz bu anlayışın üzerinde duruyor rakamlara bakacak olursak. Ne dersiniz?
0: Eyüp maçı da bunun örneği oldu zaten yani.
2: Golle başladı zaten.
0: Golle başladı, devamı
1: doğru,
0: geldi.
1: Doğru.
0: Ya gol bulma konusunda Fenerbahçe zaten geçtiğimiz sezonda İsmail Kartal'ın olmadığı denklemde de sorun yaşamadı zaten. Savunma kısmı problemliydi. Ama önemli olan tabii ki bu maçı erken koparabilmek. Yani attığında yememe durumunu çözmesi lazım. Hücum hattıyla alakalı şu anda ben çok fazla problem görmüyorum. Kanatları da işte Vedat'la beraber Fenerbahçe'yi bir oyun ortaya koyuyor. Şöyle bir ek yapayım az önceki konuyla alakalı. Kante'nin yüksek bir maaş alması orada belki orta saha transferini biraz daha baltalamış olabilir. Çünkü Aziz Yıldırım da zaman zaman Kante'nin maaşını her zaman ön plana çıkardı. Zaman zaman değil yani. Vurguladı orada. Genel olarak işte İsmail Kartallı oyunda Fenerbahçe'nin zaten mücadeleye başladığında üst üste bulduğu gollerle fişekme adı altında evet iyi çıkardığı maçlar var. Burada devamlılık önemli. Tutukluk yaşadığı maçlar çok fazla oluyor rakiplerine karşı. Yani geçtiğimiz sezon şöyle bir örnek vereyim. İsmail Kartal'ın olmadığı senaryoda Samsunspor Fenerbahçe'nin başının belası olmuştu. Yani birden fazla mücadelede. Evet, 3-2'lik bir galibiyet vardı galiba. Fenerbahçe'nin yendi. Yendi ama nasıl yendi Fenerbahçe rakibini? Zorlandı. İsmail Kartallı dönemde de yanılmıyorsam bu Giresunspor deplasmanı vardı yine. Şampiyonluğa böyle giderken Giresun'da puan kaybı yaşamıştı. Öyle bir mücadele aklımda kaldı. Yani o noktaları iyi bir şekilde geçmesi lazım.
2: Bir önceki dönemden mi bahsediyorsun?
0: Evet. Yani İsmail Kartal'ın 99 puan topladığı sezon.
2: Giresunspor'la iç sahada Fenerbahçe'nin mağlup olduğu bir maç var. Hatta aynı hafta Galatasaray'ın Başakşehir'i aynı gün hatta 7-0 evet. yendiği maç. Ama o İsmail Kartal dönemi miydi? Çok emin değilim. Ona bir bakmak gerekiyor.
0: Ben Jesus, maç aklımda kaldı
2: Jesus
0: da.
2: Jesus dönemi de olabilir, olabilir diye hatırlıyorum.
0: Olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Birazdan bakarız.
0: Şu var Furkan'a. Yani takılıyor böyle hiç ummadığınız takımlara. Geçtiğimiz sezon mesela Fenerbahçe Karagümrük'e karşı.
1: Tabii.
0: Sürpriz bir mağlubiyet olmuştu.
1: 10 beraberlik
0: yani.
1: Var Kaya.
2: Evet, Antalya Spor deplasmanında beraberlik
0: üst
2: var.
0: Üst üste evet. Yani 10 beraberlik. Şampiyonluğa giderken buralarda işte puan kaybetmemesi lazım. Hani altın tepsiyle verdi dedik ya Galatasaray'a, evet. Galatasaray Fenerbahçe'ye. Tabii. Hani ben şampiyon olmuyorum al sen ol. Aynen. Gibi bir ortam vardı. Burada şimdi İsmail Kartal'ın avantajı da kendine göre şu olacak. İşte ligde 99 puan topladı. Kendi adına evet bir başarı ama Galatasaray daha fazla topladı. Okan Hoca şampiyonu. Rekor kırdı, şampiyon oldu. İşte Fenerbahçe 18 yılın ardından yanlışsam düzelt lütfen. Doğru. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Doğru. Orada yine İsmail Kartal'la işte yerli bir teknik adamla. Eyüpspor'a karşı 8-0'lık bir zafer, tarihi bir zafer. Bunların hepsini bir şekilde karnesine yazdırdı şu an. Ama en ufak bir sallantıda da sıkıntıya girdiğinde de eleştirilerin arkası ardı arkası kesilmiyor. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha burada biz reklam arasında da az önce aynı muhabbeti gerçekleştirdik ama hani teknik adamla biraz daha ısrar etmesi gerekiyor. Kadro değişiyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör değişiyor. Son yani, dönemde başkan da değişti artık.
2: Ama burada hoca biraz ısrar edecek görevinde. Tabii, Fenerbahçe'nin yani yaşamış olduğu durum biraz yönetimden bağımsız bir durum oldu.
0: Ama yani, öyle
2: hoca, duygusal bir insan hoca belli ki. Tanıyanlar da aynı şeyi söylüyor zaten İsmail Kartal'ı. Ama hocanın o istifa kararı sonra o istifadan dönmesi biraz aslında kendisine sanki eksi yazdı. Yani hani yeniden mesela işte en ufak o tekrar kırılganlık yaşanırsa ne bileyim en ufak bir beraberlik olabilir, mağlubiyet olabilir. Ya daha 6 hafta geride bıraktık Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi de var Fenerbahçe için. Yine acaba hoca işte bırakacak mı ya da bırakmalı mı? Bu kez oradan hoca tekrar bir baskı hissedecek üzerinde ister istemez yani.
0: Orada bir dedikodu vardı Furkan hani bilemiyorum da bir teknik direktör arayışı mı bir şey mi oldu da acaba hoca çıkıp bir reaksiyon vardı. Nasıl olsa ilgili, beni göndereceksiniz ben bırakayım gibi mi bir şey
2: o gün yayın
0: yani.
2: Yaptığımızda Erdem Aspor Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız şunu söylemişti. Bazı menajerlerin Aziz Yıldırım'a yani Fenerbahçe yönetimine teknik direktör önerdiği iddialarının doğru olduğunu yani o dedikoduların doğru olduğunu Erdem söylemişti. Ama tabii yani öneri hep olabilir. Yani
1: bu, ama siz güçlü doğru. olacaksınız Furkan Yıldız. Ya tabii. Siz Fenerbahçe teknik direktörüseniz
2: Galatasaray'da ya, ateşten, hiç teknik direktör önerisi olmamış mıdır? Ya, 4 sezon boyunca.
1: Ateşten gömlek giyiyorsanız
0: şampiyon olduğu bir durumda yoktur da şu an dedikodular başladı. Ya, yani. İşte. Yani şunu söyleyeceğim ben. Fransız hoca arıyor Galatasaray. Tabii. Onların hepsi hikaye şu an. Hı. Yani net olarak hikaye o iş. Yani yok hani mantık olarak zaten şu var. Çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Neden hani Fransız üzerinde dursun? Ve son dönemlerde Fransız teknik adamları şöyle aktif olanlardan bahsetmiyorum. Ya
2: aktif çok iyi öyle Fransız bir hoca da yok.
0: Tam o da yok. Üstünde. Ama işte şeyi düşünelim Furkan. Hani aktif olmayan bir teknik direktör. Öyle bir dünya yok yani. O tamamen hikaye şu an. 4 sezon üst üste bu teknik adam şampiyon olmuş. Ha şu olmuştur illaki. Okan Hoca'ya mesela İtalya'dan bir ara Roma adı evet. yüksek sesle konuşulmuştu. Ama orada da zaten bir reaksiyon verilmişti. İstenilen olmak farklı bir şey. Hani bir de teknik direktör arayışı. Galatasaray'ın şu an öyle bir ihtiyacı da yok. Ya ben hani şunu söylüyorum. Milli aradan sonraki 5 haftalık fikstür önemli burada. Yani bu takım tekrardan ayağa kalktığında, toparlandığında zaten oyunu ortada. Rekorlar kıran bir teknik adamı var. Oralara iş gelmez ama Fenerbahçe'de durum aynı değildi.
2: Evet.
0: O yüzden önerildi Fenerbahçe'yi bu kadar çok. Bu İsmail Kartal'ı rahatsız etmiştir. Çünkü ya şu var zaten hani Fenerbahçe için şu söyleniliyor ya bu camianın evladı. Tamam geçmişte rekor puan topladı şampiyon olamadı. Mourinho'yu tercih ettiniz. Doğru. Israr etmediniz ki adamda tamam. yani. Bir sezonda ısrar etseniz belki başarılı olacak.
2: Mourinho
0: yani.
2: Mu?
0: Hayır İsmail Kartal gönderip de Mourinho'yu getirmeleri yani.
2: 99 puanla tabii bittikten sonra bir de özellikle yani 99 puan toplamış olduğu bir sezondan sonra hocanın alınması görevden, o dönemde zaten çok eleştirilmişti. Evet. Belki devam etse başarılı olacak.
1: Artık yeni bir sayfa açıldı. Eyüp Spor maçında da bir özgüven de geldi bence. Yani Fenerbahçeli oyuncular daha çok bundan sonra birbirlerine bence daha da fazla yardım edip saha içerisinde de o gelen şaşalı galibiyetin özgüveni, İsmail Kartal, camianın kenetlenmesi, her şey saha içi sonuça bakar Furkan Yıldız. Saha içinde sonuç alıyorsanız her şey güzeldir. Ama en ufak tökezlemede İsmail Kartal Hoca sırtına bir bagaj daha yükledi. Herkes hocam zaten sen istifa etmiştin cümlesini kuracak.
2: Tamamen gidişattan anladığım ve hissiyatım 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi.
1: Çok önemli.
2: İki takımın teknik direktörü için de yani o üzerindeki işte baskıları, eleştirileri, acabaları atmak için çok ama çok kritik bir derbi olacak gibi görünüyor. Yani hem Okan Hoca için hem İsmail Hoca için o hafta çok belirleyici olabilir.
0: O haftaya kadar da nasıl gidecekleri
2: tabii, de önemli. Doğru. Tabii. Yani oraya gelene kadar kayıpsız tabii.
1: Fenerbahçe penceresinden Rize Spor, Alanya Spor hep altını çizdi.
2: Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı var.
0: Barcelona maçı gibi bir gerçeği var
2: Galatasaray'ın. Bir önceki maçı Galatasaray'ın.
0: Kasımpaşa Gençler Birliği.
2: Gençler Birliği. Deplasman değil mi Gençler Birliği?
0: Deplasman.
1: Yani 6 puan alıp Rams Park'a giden bir Fenerbahçe özgüveni, İsmail Kartal Hoca'nın derbilerdeki başarısı, ama sana %100 katılıyorum. Rams Park'taki derbi ligin geleceğini belirler.
2: Ya iki takım açısından, daha doğrusu iki takım demeyeyim ama iki ligin teknik direktör belirler. İçin çok belirleyici olabilir.
0: Puan farkı 6 olursa yine örnek veriyorum Galatasaray'la Fenerbahçe arasında. Yine Galatasaray rahat çıkacak o maça. Avantajlı çıkacak. Ya önemli olan işte Fenerbahçe'nin de hep konuştuğumuz konu bu. Puan kaybetmemesi tabii lazım o kritik eşikte mesela. Beşiktaş ciddi bir fırsatı tepti. Tamam Ahmet Spor iyiydi zaten de. Eğer ki Beşiktaş galibiyet alsaydı şu an milli araya lider girecekti. Yani psikolojik olarak da iyi bir noktaya da olacaktı. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Yeniden başlayacak lig. Yani net olarak yeniden bir oyuncu
1: kartlar yeniden dağıtılacak senin söylediğin gibi. Kesinlikle kartlar yeniden dağıtılıyor. Yeniden başlıyoruz ya. Bu biraz da keyifli ama ben seneler sonra başka bir takımı da mesela lider görmek, o da benim hoşuma gitti. Ya kaç senedir hep aynı takım var. Geçen sene hatırlatmışsın. Sivas vardı galiba eskiden.
2: Çok eskiden Sivasspor vardı. Bir dönem Manisaspor.
1: Manisaspor
2: çok uzun bu dönem böyle kafada üst sıralarda kalmayı başarmıştı. Başakşehir işte şampiyon olduğu bir sezon. Bursaspor'un şampiyon olduğu bir sezon var. Onun dışında yok. Yani liderlik koltuğuna dahi çok başka bir takımın oturduğunu hatırlamıyorum.
0: Uzun sürede sürmedi evet. Yani hep
2: Galatasaray zaten çok uzun süre.
1: Aldığı zaman bırakmıyor ki Galatasaray. Evet. Son sezonlarda hep öyle oldu. Galatasaray başladı, lider oldu. Neredeyse sezon sonuna kadar hep lider götürdü Galatasaray.
2: Tek mağlubiyetle sezon bitirdiği dönem var Galatasaray'ın Süper Lig'de gerçekten. Sonra ama sanki da, bu sezon çok öyle olmayacak.
0: Ya sonra da eleştiri geldiğinde işte diyorum ya Galatasaray kendi canavarını oluşturdu burada. Yani net olarak kendini. Çünkü
2: doğru.
0: Geçtiğimiz sezon Galatasaray 21 puan mı kaybetti şampiyonluğa giderken? Öyle bir şey olması lazım. 21-23 arası. Tam anımsayamıyorum. Rakamları hafızam o kadar kuvvetli değil
2: 77
0: ama.
2: 77 puanla şampiyon oldu.
0: 21 puan mı 23 puan arasında bir haftaydı kaybı
2: galiba.
0: Oldu.
2: 25 puan olabilir.
0: Ortalama her neyse. Şu var. İlk 3 sezonda zaten çok fazla tartışmadık. Avrupa oyununu tartıştık.
1: Evet, Avrupa'yı
0: Avrupa'daki tartıştık. Sonuçları tartıştık. Doğru. Ama 4. sezonunda Süper Lig'e de yansıdı. Şu an 5. sezonun içerisinde ilk 6 haftada ciddi anlamda oyununda tartışıyoruz. Yani galibiyet alınsa bile işte bunu da neden söylüyoruz? Az önce Furkan dedi ya bir tane mağlubiyetle şampiyon olduğu sezon var. Hı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyun var. Oralardan buraya düşmek biraz daha taraftar rahatsız ediyor.
2: Yani Okan Buruk, işte Bayern Münih, United, o grubun olduğu dönemde de ortaya koyduğu performanstan dolayı yani cesur futbolundan dolayıydı. Defalarca burada
1: çok
2: övdük.
1: Çok takdir ettik.
2: Ama işte şu an bir yani bazı problemler, defolar var. Hoca yine Okan Hoca bu arada bu defoları giderebilecek olan en güçlü şu anda teknik direktör. Sadece aslında eleştiriler de bence bununla alakalı. Yani hocanın bence takımdaki geleceğine yönelik bir eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Bence olmamalı da kesinlikle ama oyunda da bazı problemler var. Bunları da bence kabul etmek, öz eleştiri yapmakta faydalı olabilir. Beşiktaş bölümüne geçelim. Beşiktaş bir fırsat tepti dedi az önce Kaya. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından puan çıkarabilseydi Beşiktaş ligde uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacaktı ama 3-2'lik bir mağlubiyetle döndü Diyarbakır'dan siyah beyazlar. Yönetmenimiz Okun'a da bir sormuş olayım. Sayın Başkan'ın konuk olduğu programda

0: Bir VTR'miz vardı, futbol takımına dair yapmış olduğu açıklamalar hazır mıdır? Peki, kaçıranlar için Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı'nın futbol takımına dair yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım. Dönüşte Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
1: Geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde.
2: Hem en azından oyun olarak.
1: Oyun olarak da, uyum olarak da. Yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye hani topu oraya atar mı diye falan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o.
3: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet, yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada yani. Evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı, tüm planlamayı, kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi. Yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız? Onun çıkardığı, ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eden'in, Edegraf'ın çıkardığı futbolcu isimleri filan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi şeyde de futbolcu seçimlerinde de yani böyle %60-70 mertebelerinde o iki liste de çakıştı. Önder Hoca ilk konuşurken şeye İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz bu o şeyi seyrettikten sonra o hırsını vallahi dedi doğru söylemiş şey dedi direktör dedi döndü. Vlahovic'in transferi biz ilk listeleri hocayla İtalyanayla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahovic'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi zaman alır dedi. Dedim ki hiç ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyanayla görüşmeden önce. Tabii İtalyan'ın hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj tabii, oldu bizim
4: tabii.
1: için.
4: Tabii.
1: Ya ben ilk oturduğum gibi döndü. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır biraz dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et. Ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolculuklarına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir. Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde işte sonra hocaya götürdüğümüzde yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı. İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi ya bu olmaz bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi. Elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız. Bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak abi, Beşiktaş başkanı değil, taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?
1: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak. Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Gürcistan'da, Batum'da.
1: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
1: Efendim?
3: UEFA onayladı
1: henüz
3: mı?
1: Bir ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
0: Seyircisiz mi olacak peki?
1: Hayır, seyircili olacak.
0: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da seyircisiz olmuş.
1: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var. Şey,
4: evet.
1: Batum'daki kompakt stadın.
4: Kompakt
1: bir stad.
0: Evet, Sayın Başkan Adalı gündem özel programında özellikle futbol takımına dair önemli açıklamalar yaptı. Vincenzo Italiano'nun en büyük, en önemli transferlerinden birisi olduğundan Sayın Başkan bahsetti. Önder Özen'in yine hakkını teslim etti ve Aralık 2024'te göreve geldikleri ilk günden bugüne dek aslında yapmış oldukları hem işte kadro revizyonu 34 ya da 35 olması gerekiyor. Giden oyuncu sayısı toplam yaklaşık 2 yılda ve kadro değerinde artış ve gençleşen de bir Beşiktaş kadrosu görüyoruz. Sayın Başkan aslında bir anlamda böyle biraz kendi bugüne kadarki dönemini de yeniden bir özetlemiş oldu. Nasıl buldunuz açıklamaları Cem Kerpiçiner?
2: Çok önemli açıklamalar. Ben heyecanla izledim. Bence çok güzel bir program oldu. Çünkü çok net sorulara yanıt alabildik Sayın Başkan'dan. Önemli açıklamalar. Beşiktaş taraftarının da ben büyük bir zevkle takip ettiğini düşünüyorum. Çünkü her açıklama aslında aydınlatıcı cümleler içeriyordu. Yani Beşiktaş'ın bundan sonra nereye yol alacağını bize çok net anlattı. Bir kere Önder Özen'e, Önder Özen Hoca'ya o kıymeti vermesi başkanın bence çok önemli. Kimi zaman o konumlarda olduğunuzda bütün hikayeyi kendinizin üzerinden de okursunuz. Ama burada çok doğru şekilde paylaştırdı Sayın Başkan. Mesela Eduard Graf hikayesini ben başından beri biraz anlatmaya çalışmıştım kendi penceremden ki burada Graf savunduğumuz zamanlarda da bayağı bir linç edildik ama neyse sonunda biraz gerçekler ortaya çıktı. Sayın Başkan da hiç vazgeçmemiş
0: Graf'tan. Çünkü o dönemde maalesef Eduard Graf'la ilgili çok farklı algılar
2: tabii tezvirat yapılıyor. Vardı ya. Ama biz biraz mümkün mertebe tanımaya çalıştığımız için hani dünyadaki oyunun gidişatını aslında Graf'ın Beşiktaş'a ne kadar katkıda bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyorduk ama o döneme dair ilginç bir bilgi yani hiç zaten Graf'ın çalışmaları kesilmemiş. Hani
0: evet.
2: Graf belki çok gözükmüyordu ama bir şekilde çalışmalarını devam ettirmiş. Önder Özen'i tebrik edelim. Hem İtalyan'ı tercihinde hem de Graf'la bence doğru bir çalışma metodu uygulamışlar. Beşiktaş'ta işler bence çok doğru gidiyor. Hızlı bir şekilde yol aldılar. Beşiktaş'ın şu anda ligdeki konumu zaten bize bunu gösteriyor. Kaya çok güzel söyledi. Yani aslında bir fırsat da tepti. Hani Ahmet maçında farklı bir skorla sonuçta lider de tamamlayacaktı. Ama ben bundan sonrası için de Beşiktaş'ın bence hedeflere koşar adım gideceğini düşünüyorum. Benim hep sadece bir soru işaretim var. Bu kadar dinamik bir oyunda Allah korusun sakatlıklar. Mesela Trossard'ın sakatlığı şimdi üzerinde konuşuyoruz. Orkun mesela evet parmağında bir kırık var. Özveriyle oynadı ama çok dinamik bir oyun oynuyor Beşiktaş. Kulübeden gelenlerin 11'de çıkanların yerine ne kadar performans göstereceği ya kolay değil. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa, evet. Marsilya maçı sonrası gördük. Ya bu oyun çok zorlar oyuncu grubunu.
0: Kaya sen Beşiktaş'ın ilk 6 haftalık performansı ve bu sezon özellikle İtalyano ile beraber şampiyonluk yarışındaki iddiasını, şansını nasıl görüyorsun?
5: Ya yüksek. Neden yüksek? Geçtiğimiz sezonlara göre teknik direktör faktörü zaten değişmesiyle beraber. Evet Beşiktaş'ta çok ciddi anlamda teknik direktör değişmişti. Ama net olarak bu kadar çok takımla beraber sezon başı kampı geçiren, yine bu transferleri gerçekleştirmek için gün sayan ve gelen transferlerle beraber bir takım oluşturmak için sabırlı bir faktör ortaya koydu Italiano. Şu an takımla çok ciddi anlamda bir uyum sağladı. Tabii ki benim aslında başkanın yaptığı açıklamalardan dikkatimi çeken en kritik nokta şu. Taraftarın da özellikle merak ettiği ve dikkat ettiği nokta orasıdır diye düşünüyorum. Transferlerle alakalı hala görüşmelerin sürdüğünü ve aynı isimlerin tekrardan gündeme gelebileceğini, yani bu yaz transfer döneminde konuşulan isimlerin yine Ocak ayında da Beşiktaş'ın masasında olabileceği ve bunun üzerine çalışma yürütmesi bence önemliydi. Çünkü eksik noktalarını hala biliyor, başkan da farkında. Başka bir başkan olsa zaten şu kadar oyuncu gönderdik, bu kadar transfer yaptık, iyi bir transfer sezonu geçirdik deyip belki konuyu kapatabilirdi. Eksiklerinin farkında olması burada önemli. Yine Beşiktaş'ın evet orta saha kurgusuyla alakalı biz iyi bir Beşiktaş orta sahası gördük ama bir takviye olabilir mi? İşte stoperle alakalı daha çok Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. İkiliyi hala bulamadı o tandemde. Belki oraya bir takviye gerçekleşebilir. İşte Poku'yu çok fazla daha göremedik. Ahmet deplasmanında hazır olmadığı, daha takıma da adaptasyon sürecinin sürdüğü bariz bir şekilde ortadaydı. Bu oyunculardan da verim aldığında illaki işte milli araya girmeden önce hani evet lider tamamlasaydı Beşiktaş, moral olarak, motivasyon olarak daha iyi gelecekti.
0: Doğru.
5: Fakat şu an hani Beşiktaş'ın da böyle çok fazla aman aman hani şu kadar puan kaybettik, bu kadar geriye düştük diyebileceği bir ortam yok yani.
0: Evet, Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladı Beşiktaş. Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek. Milyara dönüşünde de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek siyah beyazlar. Biz de zannediyorum süremizin sonuna geldik. Bugün biraz çabuk bitti. Kısaydı bugün son sayfa. 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Ama teşekkür ediyorum katkılarınızdan ve yorumlarınızdan dolayı Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel bizlerle birlikteydi. Son sayfayı bu gecelik noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
6: İrfan solda boşluğu buldu İrfan Can. Ceza sahası. Gol pozisyonu olabilir Kerem.

Ömer. Döndü terse Hakan. Kontrol Hakan Çağlanoğlu. Kapandılar yine. Hakan iyi yere. Şimdi Kenan. Kenan çevirdi. Kenan!

0: sağ kanattan Vukčević'in ve top alarda gol! Top alarda gol 1-1. Kenan attı, 1-1 oldu.
1: İyi pas Abdülkerim'den. Kalabalık geldi. Haydi! Or!

Kerem İrfan'a.

0: 3'e 2 geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu aldı Kerem. Kenan'dan koşu var. Sağda boşluklar var. Oraya enfes bir pas. Enfes bir pas. Biraz Oğuz. Susun. Oğuz çevirdi. Yerden. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol.
1: Ne dedim şimdi açılır.
0: Arda Güler. Abdülkerim. Samet içeride, Barış geçti. Kaldırdı arkaya doğru. Abdülkerim! Abdülkerim!

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Gündem özel yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Yine çok kıymetli bir isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için.
1: Ben size teşekkür ederim.
0: Ve gündem özel yayınımızda tabii ki yine sevgili Erol Kaynar, Ender Bilgin ve Murat Özbostan da bizlere yayınımıza eşlik edecekler. Beşiktaş'a dair siyah beyazların gündemine dair tüm merak edilenleri yine Aspor ekranlarında konuşacağız. Çok tabii ki merak edilen sorular, bizlere ulaşan sorular da var başkanım. Tabii. Tüm merak edilen konuları, soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Ben tabii ki ilk olarak sevgili Erol Kaynar'a söz vermek istiyorum. Bu akşam Erol abicim ilk soru için Sayın Başkan'a dair size bırakayım ben sözü.
2: Teşekkür ederim. Sayın Başkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Erol abi.
2: Seni görmek çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Siz de öyle.
2: Sağ olun. Sayın Başkanım, Vincenzo Italiano. Şunun hikayesini bir dinlemek istiyor herkes sizden. Şöyle başlayayım müsaade ederseniz. Bu nereden başladı? Kim tavsiye etti size bunu? Ve hikaye nasıl gelişti ve buraya nasıl gelindi? Şimdi bu işi hikayeyi bize evet, ne olur bunu artık detaylı bir anlatın.
1: Değişik yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca ile yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder Hoca ile oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole Hoca'yla beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen Hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince. Önder Hoca'yla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz işte hocam bir an önce şu hoca işini halletmemiz lazım. Dedi ki yarın dedi tekrar bir buluşalım. İşte bizde de yani mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Bir de beraber dedi bir oturalım bir maç yapalım hangisi de anlaşırsak. Neyse elemelerden sonra da aşağı yukarı 3 yani mesela şeyin Önder Hoca'nın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı 3'er hoca
2: çakışıyor mu?
1: Çakışıyordu. Bunların bir tanesi de İtalyano'ydu. İlk aradık İtalyano'nun hem menajeri hem avukatı. İşte Bologna'da daha mukalesini de feshetmemişti biz aradığımızda.
2: Evet, biliyorum.
1: Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bunu feshedeceğiz. İşte başka bir kulüple yani Napoli ile anlaşıyoruz gibi bir şey söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. İşte Önder Hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken İtalyano'nun şeyle Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi. Bir ortak bir arkadaşımız tarafından. Tabii ondan sonra çok bir günün içinde Önder Hoca'yla ben dedi geçeyim buradan İtalya'ya dedi. İşte birazcık da Allah işimizi rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da. Sonra ben gittim. İki günde beraber oturduk konuştuk. Anlaştık aldık geldik.
2: Hayırlı olsun.
1: Şey bu yani ama diğer hocayla yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmelerinde de sona gelmiştik.
2: O ama kim böyle diye sorabilir miyiz?
1: Yok artık.
2: Sormayalım.
1: Ama yani böyle de bir İtalyano üzerinde hep çok Önder Hoca Allah var yani çok ısrarcı oldu. Hani iki günde birazcık İtalyano'ya Beşiktaş'ı işte hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim işte bir iki gün ikinci günde de bindik aldık geldik. Napoli başkanına teşekkür ederim.
3: Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?
1: Evet yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursan ilk başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada. Yani evet. Önder Hoca'yla tabii planlamayı tüm planlamayı kadro yapılanmasını, eksiklerimizi Allah var üstünde öncesinde de vakit yani harcamış Önder Hoca. 2-3 gün içinde de aşağı yukarı 3. 4. gün oturup çok böyle geniş

0: Özen Kraft meselesiyle ilgili. Şunu tam bir açılımını yaparsanız çok aydınlanır.
1: Yani mevcut durumu mu soruyorsun?
0: Evet, evet, mevcut durumda. Yani şimdi Önder Özen'in konumu nedir? Kraft'ın şey nedir? Etkisi nedir? Ya da ya bu transferlerde nasıl oluyor?
1: Sergen Hoca'nın yani zamanında Edegrafiç ekibini falan bozmadı. Çalışmalarına devam etti. Stad'da zaten ayrı bir bölüm, ayrı bir bilim birimi var. O bir sene boyunca da yine haftalık raporlarını, işte izleme sonuçlarını, yine aylık raporlarını düzenli şekilde yolladıydı. Önder Hoca başladığında da tabi o bir sene öncesinde Edegraf çok aktif görev yapmadı. Yani evet, şeyde Önder Hoca da biliyor bunu. Yani bizim Ede ile devam edeceğiz mi? Ede'nin durumunu sorduğu gündü. Dedim ki Ede ile o iş senin bileceğin iş. Çağır, konuş. Yani çok da bana göre Önder Hoca burada isabetli karar aldı. Beraber çalışma konusunda. Bu sene de çoğu transferde Ede Graf çok faydalı oldu. Yani çoğu futbolcuda.
2: Göreve geldiğinden beri herhalde en etkin olduğu dönemde değil
1: ya
2: mi?
1: Ya aslında göreve geldiğinde Furkan, yani ilk göreve ben yönetime başkan olduktan sonraki Mart Nisan ayında, yani ilk bizim Ocak ayında yaptığımız ilk başladığımız evet, sene işte uzaktan daha şeyle Dortmund'la tam manasıyla şeyine ilişkisini kesmemişti. Geçtiğimiz senede, geçtiğimiz yazla yapılan transferlerde orada yani hepsi Eden'in bilgisinde, yine Ole'nin bilgisinde yapılan transferler. Ama bu sene biraz daha aktif, yani futbolcu görüşmelerinde, geçen sene de futbolcu görüşmelerinde Ede Graf yaptı. Ama bu sene biraz daha Önder Hoca ile çok uyumlu bir şekilde iyi bir görev bölümü yaptılar. Bugüne kadar da bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Herkes görevini gayet güzel yapıyor.
3: Sevgili Başkan, göreve geldiğinizde hatırlıyorum ben, dediniz ki bana 3 transfer dönemi lazım.
1: Evet.
3: Herhalde
1: bir buçuk sene istedim ben ya. Ben kendi camiamdan da.
3: Biz bu yaz transfer sürecinin sonrasında burada yaptığımız programlarda da, farklı programlarda da, ya bu yazın en verimli geçiren bu yaz transfer dönemini Beşiktaş oldu diye bir fikir yürüttük. Elbette bizim öyle, hani şahsi fikrimizdi. Ben de aşağı yukarı aynı düşüncedeyim. Şimdi geldiğiniz bu noktada 3 transfer döneminin sonrasında, tamam bu artık benim kafamdaki takımdır diyebiliyor musunuz? Böyle Ocak ayında da bir iki dokunuşla bu işi tamamlarız diye düşünüyor musunuz?
1: Yani transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Yani Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var. Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde, işte sonra hocaya götürdüğümüzde, yani İtalyano'nunla oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışmada şey yaptırdı, İtalyano yaptırdı. Yani o bizim listelerden belki bir kişi, ya bu olmaz, bu bize uymaz dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi.
3: Aslında orada gerçekten iyi bir şey oluşmuş.
1: Evet. Yani şimdi şöyle ben yukarıda biraz önce anlattım. Yani bizde şimdi Eden'in ekibi gayet güzel bir çalışma yapıyor bir futbolcuyla ilgili. Önder Hoca'nın Nevzat Demir'de bir ekibi var. Onlar yapıyor. İşte hoca bir izliyor. Hocanın ekibi kendi arasında konuşuyor. En son herkes hemfikir olursa, ben en son Gökhan Keskin'le konuşuyorum. Gökhan bu tamam mıdır? Yürüyoruz buna. Yani var mesela bu sene yazın bir ya da iki transferde, işte birin Önder Hoca istedi, işte Ede istedi, hoca istemedi. Sonuçta

0: Yani ben o, yani çok emin değilim deyince vazgeçtin aslında.
1: Son karar yani, hocanın değil mi Sayın Başkan?
0: Ya tabii her, ya son karardan öte Erol abi, herkes bir hemfikir. Yani bu kadar şu, yani şu ekibi aşağı yukarı 1,5 senede zor meydana getirdik.
1: Evet.
0: İşte ya diyorsunuz gayet iyi bir transfer dönemi. Ya bu ekiple de zaten yanlış yaparsak o birazcık bize de yakışmaz ya. Yani herkes hemfikir oldu. Transferlerde de Allah da yardımcımız oldu. Ben ilk o listeye baktığımda ya dedim ki herhalde bu hani şurada yazan
2: şimdi onu görüyorum.
0: İsimlerin içinde ben ilk o listeye baktığımda dedim ki ya bunların bir 4'ünü 5'ini alabilirsek filan. Yani bu ilk kadro planlamasındaki...
3: Bu dönemki transferler için bunu söylüyorsunuz değil efendim? Mi? Bu dönem yapılan evet,
2: transferler. Büyük bir değişim aslında. Ama yani evet. 2030 Aralık 2024'ten bugüne muazzam bir değişim var. Yani
3: kadro değerindeki artış.
2: Kaç kişi?
0: 34 kişi. Yani bunun 6'sı 7'si işte bizim transfere yol, yani parasını alıp yolladığımız falan, yani ölüsü bir 25 kişi yolladık bu takımdan.
4: O da bir bütçe.
0: Yani buna da bir ayrı para harcadık. Demin hani 1,5 sene 3 sezon isteriz, ihtiyacımız var şeyi birazcık da, yani şu an itibariyle
3: şu giden
0: Beşiktaş'tan gidecek ya bunu yollayalım bu takıma faydası olmaz diyebileceğimiz bir futbolcu kalmadı.
5: Başkanım zor olmadı mı 34 kişiyi yollamak?
0: Oldu, herkes alırken ya bunu al şunu al öbürünü de alalım bunu da alalım sağ bek yani alalım sağ açık alalım falan da hiç ya elimizdekileri nasıl yollayacağız diye hiç yollama kısmına kimse bakmıyor.
1: En zor iş.
0: Ama en zor iş.
4: Yani
0: 30
5: başınız ağrıdı mı mesela, yani bu şimdi burada bir sürü
0: ya
5: isim var.
0: Biz ben bu tip gidecek futbolcularda çok birebir futbolcuyla hep konuşarak yürüdük. Yani öyle işte genelde kulüplerde işte menajer gider konuşur arada. Ben biraz daha böyle daha işi gerçekçi, samimi olması gereken neyse hep söyledim, konuştum bütün futbolcularla. Hepsine de çok mantıklı geldi. Yani bazısına maaşının yarısını verdik yolladık. Bazısına maaşını tam verdik yolladık. Bazısına hiçbir şey vermedik. Ama bize bir maliyet oldu yani bu 25, 26, 27 kişinin Beşiktaş'tan gitmesinin bir maliyeti oldu. Yani biz geçen sene 2 tane takıma maaş ödüyorduk. Yani biri takımda oynayanlar, bir de dışarıda olanlar. Yani birebir aşağı yukarı %10 aralarında
2: onu
0: fark var.
2: Onu temizleyebildiniz değil mi?
0: Temizledik bu sene Allah'a çok şükür. Dışarıda ödeyeceğimiz bir şey, maaşını ödeyeceğimiz şeyimiz kalmadı, futbolcumuz kalmadı.
2: Kim sizi en çok uğraştırdı bu yaz transfer döneminde? Mesela Vlahović'in transferi çok uzun süre konuşuldu
0: çok
2: çünkü.
0: Çok uzun süre işin aslına bakacak olursak Vlahović'in transferi biz ilk listeleri hocayla İtalyano'yla paylaştığımızda ilk gördüğünde Vlahović'i dedi ki ya bu biraz dedi bizi o şey olur dedi, zaman alır dedi. Dedim ki hiç, ben bekleyeceğim. Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı ya bu biz eğer bir santrafor alacaksak şeye bunu alalım. Başka kimseye de bakmayalım. Yani daha İtalyano'yla görüşmeden önce. Tabii İtalyano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj
1: tabii,
0: oldu bizim için.
1: Tabii.
0: Ya ben ilk oturduğum gibi döndüm. Ya bu dedi biraz dedi hem zaman alır, biraz da dedi işte maliyetleri falan. Çünkü hocam sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı dedim. Hatta gülüştük böyle. Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. O yani her gelen teklif bizi 3 gün 5 gün ileriye attı. İşte kendi bir hani menajeri vasıtasıyla işte Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Yani son dakikaya kadar, son haftaya kadar. Zaman aldı. Biz de birazcık çok da eleştirdi insanlar. Ya hala bir hafta kalmış. Hala santrafor gelmedi. Ama ben yani çok umutluydum geleceğinden. En son zaten şeyde Belgrad'da oturup kendiyle konuştuktan sonra zaten ertesi günde bindik geldik herhalde.
3: Evet, evet. 10 Ağustos tarihinde.
5: İyi ki almışım diyor musunuz?

0: Başkanım. İyi ki almışım diyor musunuz? Karakter olarak da soruyorum.
1: Bir kere mücadelesi çok sadece Dusan için değil. Şu anda Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun yani futbolcularına çok öyle hani derler ya futbolculuğuna ben kefilim falan değil ama adamlıklarına %100 kefil olurum. Yani
2: çok önemli.
1: Çok önemli tabii ki. Yani Dusan'la ben ilk gece oturduğumda yani hiç Sırp'la falan oturuyor değil mi? Yani Türk çocuğuyla oturuyor gibi hissettim. Yani konuşmaları, hırsı, saygısı, o camianın ne olduğunun farkında olması çok önemli bunlar. Yani alır gelirse, alıp, çok futbolcu var alıp geldiğinde camianın farkında olması. Şu anda Allah'a çok şükür öyle o tip bir tane futbolcumuz yok. Böyle... Hepsi o konuda şey %100 Beşiktaş'ta olduklarının farkında, nerede olduklarını da çok iyi anlamış vaziyettedir.
3: Son anda böyle direkten dönen bir transferiniz oldu mu? Şimdi belki açıklamak istemeyebilirsiniz ama mesela Raskin ismi çok gündeme geldi. Özellikle çünkü Raskin medyada.
1: Bir önceki sezon yine ikinci mi oldu? Yani Raskin'e
4: devre arasında da çok fazla.
1: Devre arasında da yine gelmişti. Çocukla kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü tamam dedi. Yani anlaşıldı kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün bir maçları vardı. Çat şeye yazdılar. Kadroya yazdılar.
4: Evet, ligde.
1: Yani
2: olmadı.
1: Orada yani şeyden sonra maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu, işte sportif direktörü ayrı konuştu, olmadı.
4: Sayın Başkan, benim bir sorum olacak izninizle. Bu dönem takıma katılan isimlere baktığımızda dikkat çeken noktalardan birisi sadece bir tane 30 yaş üstü oyuncu var. O da Leandro Trossard ki zaten siz göreve geldikten sonra da sık sık bunun vurgusunu yapmıştınız. Az önce ekrana gelen grafikte de Beşiktaş'ın kadro değeri artarken gençleşen de bir takım da görüyoruz.
1: Tabii 2 yaş yani. Yanlış hatırlamıyorum.
4: 26'dan 24'e.
1: 26-27 idi.
2: 24 küsür
1: süre geldik.
4: Evet, bunu da açıkçası küsür merak ediyorum. Bu anlamda bu planlamadaki bu yaş kriteri, 30 yaş üstü altı.
1: Ya 30 yaş, ben her zaman şunu söylüyorum. Yani son sahibi olacağım futbolcu almayacağım. Şeyim buydu. İddiam buydu. Yani alıp geldiğimiz futbolcunun bir transfer etme yani bir transfer şeyi daha olsun, dönemi olsun diye.
2: Hedefi olsun.
1: Yani Trossard'ı biliyorsun yani geçen sene de son dakika, son geceye kadar geçen sene de uğraştık. Bu sene Allah var yani Arsenal yani sportif direktörü olsun, başkanları olsun birazcık da yani bu işin peşini bırakmayacağımı çok hissettiler. Yani şeyde Trossard'la Allah var yani milli takımdayken ilk menajeri gidip konuştu. Normal şartlarda yani milli takımda olan bir futbolcunun hani transferi çok zor. Bu sene bizde öyle bir zor hani şu gördüğünüz futbolcular öyle normal bir sezonda filan transfer edilmiş oyuncular değil ki. Yani bu sene milli yani Dünya Kupası'nın olması bizi
2: çok zorladı.
1: İnanılmaz zorladı.
2: Zorladı evet.
1: Yani ben yine burada mıydı bir programın birinde ya bu sene transfer çok zor olur. Kimse öyle hani kampa adam yetişir. Kampa biz bu eksikleri tamamlarız filan diye iddialı kimse konuşmasa. Kimse o kamp dönemine oyuncu yani zaten aldığımız oyuncuların işte şu listede olanların iki tanesi üç tanesi şeydeydi milli takımdaydı. Zor bir dönem geçirdik. Bu zor o milli dünya kupası bölümünde yani inanılmaz ve transferde emek veren hepsi inanılmaz gayret gösterdi. Yani hepsine başkan, teşekkür ediyorum. Ayrı.
4: Bu dönem giden oyunculardan peki ne kadar seviyede bir bonservis elde ettiniz veya edebildiniz? Yani bu yaz dönemi
1: öyle
4: için.
1: Dişe dokunur bir şeyimiz olmadı.
2: Şu fikstürü ben sormak istiyorum.

0: söz
1: Buyurun,
0: eder misin?
1: Tabii. Tabii ki.
0: Sayın Başkanım, fikstürü biliyorsunuz. Bizim çok aleyhimize olan fikstür oldu. Avrupa Kupaları ile beraber Süper Lig'deki maçlardan dolayı.
2: Her yurt dışından geldiğimizde deplasmana gidiyoruz.
0: Evet, yani bu konuda ne düşünüyorsunuz Allah aşkına? Yani bu aslında ayarlanabilir miydi? Bu seçimler, bu çekimler nasıl yapılıyor? Siz daha içinde olduğunuz için birinci ağızdan bunu dinlemek istiyor.
2: Yani ayarlanabilir.
0: Çok taraftar bunu duymak istiyor.
2: Evet, ayarlanabilir miydi? Birazcık tabii burada federasyonun koyduğu 3-5 tane şey var, nokta var işte.
3: Yazılımda kriterler var galiba.
2: Tabii
3: değil mi?
2: Yani evet. İşte milli maçlar etkiliyor. İşte 3 tane 4 tane eğer Avrupa Kupası'nda takım varsa bunlar etkiliyor. Ve işin niyeyse de 2 senedir mi 3 senedir mi hep en kötü şey de fikstürde bize denk geldi.
0: Tesadüf mü kabul ediyorsunuz?
2: Yani işte toptan çekiliyor Erol abi, yani oradan mesela bir sene önce işte bizim Can oradaydı, bizim Can Kaymakoğlu.
0: Evet.
2: İlk çekti 6 mıydı vallahi o zaman en şanssız olan? 6
1: 2 yıl önceydi yani, galiba. Evet Sayın Başkan.
2: Evet,
1: 2 sezon önce.
2: İlk sezondu.
1: Doğru.
2: Bu da bizim kısmetsizliğimiz. Evet ilk, yani bu sene ilk işte eleme maçlarındaki rakipler çıktığında hiçbirimizin de hani hiç kimsenin öyle ya biz buraya geçeriz UEFA'ya katılırız şeyi yoktu. Yani gelen futbolcuların da yarısı yoktu. Ha, burada büyük başarı şeyinki, hocanınki de, futbol takımının her bir oyuncusunun.
0: Tabii.
2: Yani müthiş bir iş başardılar.
0: Marsilya maçındaydım başkanım. Aşağı yukarı yıllardır, çok uzun yıllardan beri maçlara gidiyorum biliyorsunuz. Beşiktaş'ın bayağı içinde olduğumu da bilirsiniz. Ben Marsilya maçındaki seyirciye hayran oldum. Gerçekten Beşiktaş'ın seyirci çok güzel bir seyircidir ama inanılmaz bir organizasyon vardı ve takımla, Vincenzo'yla bütünleşmiş, gerçekten böyle bir bütün halinde evet. Hareket ettiler. Vincenzo bir ara kalktı. Devamlı biliyorsunuz oyuncuları motive etmekle meşgul. Bir taraftan da kalktı seyirciyi.
2: Ona Önder Hoca ilk konuşurken şeye, İtalyana'ya gelirsin, geleceksin, aşık olacaksın. Sende de alışkanlık yapacak bu Beşiktaş taraftarı görünüyor ve sevgisi diye söyledi. Şimdi o gün biz o şeyi seyrettikten sonra o hırsını, valla dedi doğru söylemiş şey dedi, direktör dedi, döndü. evet, çok müthiş bir uyuşma oldu.
0: Çok.
2: Yani taraftarla.
0: O çok önemli.
2: Ya işte birazcık daha bizim taraftarımız camiamız ya. Bırakın. Yani herkes bizle beraber sahada o futbolcu o heyecanı, o teknik ekip o heyecanı yaşadığı müddetçe biz çok çabuk böyle bir yumak haline geliyoruz. Müthiş bir taraftarımız var. İnanılmaz destek oluyorlar. İnanılmaz da katkı veriyorlar. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sene de müthiş bir şey oldu. İşte tribünler yerine oturdu. Kim nerede, herkes çok daha bilinçli olarak tezahüratlara ekip halinde çok daha uyumlu bir hale geldi. Teşekkür ediyorum. Hocayla da iyi anlaştılar. Hocayı da sevdiler. Hoca da onları sevdi.
0: O müthiş.
4: Peki başkanım, bu geride kalan 6 haftayı nasıl buldunuz yani Beşiktaş adına? Yani bir tablodan, puan durumundan,
2: ya,
4: sonuçlardan.
2: Ya olursanız ben hep aramızda konuşurken de ya ben yani şu anda sahadaki kadronun 9 tanesi yeni oyuncu. Zaman zaman 10 oluyor.
0: Doğru.
3: Hoca da yeni.
2: Hoca da yeni. Yani bir intibak süresi geçireceğiz. Bir sıkıntılı bir devre geçireceğiz diye bekliyordum. Hep de ya işte hazırlık maçlarında iyi takım olduk. Güzel iyi takım. Ya çok aceleci ediyorsunuz. Çok acele ediyoruz. Bu takımın böyle bir Allah var. Kendi aramızda da şu milli maç arasına kadar kazasız belasız, çok darbelenmeden, darbe yemeden yani şu milli maç arasını bulursak bundan sonrası bizim için çok daha kolay olarak diyor. Ama bu şu geçtiğimiz hem Avrupa eleme maçlarında hem geçirdiğimiz şu 6 haftada beklediğimin üstünde.

0: En azından oyun olarak.
1: Oyun olarak da, uyum olarak da, yani artık ilk haftalardaki gibi kim nereye, hani topu oraya atar mı diye filan değil. Herkes topun nereye geleceği yere koşusunu yapmaya başladı. Bu milli maç arasından sonra çok daha iyi olacak diye şeyim o, umudum.
2: Peki bu darbe dediniz, yani darbeyi hakemlerden mi yediniz? Ya, çünkü çok sert açıklamalarınız da oldu ve gerçekten Beşiktaşlılar da bu bakın, konuda çok mağdur edildiklerini düşünüyorlar.
1: Geçen sene çok hani işte, takım kötü eleştirisi yapıldığında hiç, her zaman da ben, biz geçen sene de bu takım iyi takımdı. Geçen sene bu takım eksikti. Yani şimdi 11 kişiyle beraber takımı bir tamamladık diyoruz işte. Hala eksiğimiz var diyoruz. Geçen seneki şartlar, hani işte 1,5 sene istedim camiadan dediğim şey sadece kadro için değil ki. Ya işin bir de bir ekonomik kısmı var.
3: Tabii.
1: Yani bizim en büyük zorluğumuz, biz devraldığımız Beşiktaş'ı maalesef iyi anlatamadık. Yani nerelerden buraya geldik?
3: Ama başkanım, anlatamamınızın dışında, siz anlatamadım derken mütevazilik ediyorsunuz biraz. Bakın, Beşiktaş 4 senedir travma yaşıyor Beşiktaşlılar, biliyorsunuz. Çok kötü neticeler alındı. Eylül-Ekim ayında, Kasım ayında havlu attı Beşiktaş lige falan. Avrupa kupalarını zaten yoktu. Dolayısıyla artık Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş sevenlerin bunu kaldırma gücü yoktu. O yüzden biraz kendinizi izah etmekte o anlamda zorluk çıkmış olabilir.
1: Ya hayır, kulübün içinde olduğu durumu anlatamadık.
3: İşte o yüzden başkanım, yani anlamak istemiyor insanlar.
1: Utandım da ya, oturup ben Beşiktaş'ın durumu bu demeye de utandım, bunu ilk defa açık şekilde söyleyeyim. Ama şimdi geldiğimiz noktada yavaş yavaş taşlar yerine oturdu. İşte projeler devreye girdi. İşte 25 tane 30 tane futbolcu Beşiktaş'ın üstünde yüktü.
3: Evet.
1: Bunlar temizlendi. Maalesef öyle, hani ben böyle suya daldırdım çıkardım olmuyor. Yani bu bir şey, bazı şeyler zaman alıyor.
3: Evet.
1: Allah'a çok şükür, hem yani kulübün içindeki düzen de %100 olmasa da bir parça, yani eskisiyle kıyasladığınız zaman %100, ama bizim hayal ettiğimiz işte kurumsallık olsun, o işleyişi yani bu senenin sonuna kadar hepsini tamamlamış olacağız. Yani ondan sonra çok daha iyi şeyler görecek Beşiktaş camiası.
4: Bu sürecin neticesi olarak mı, özür dilerim
3: ben,
4: Erol abi,
3: özür dilerim.
4: Seçim kararı aldınız.
1: Hayır, seçim kararı ya 18 aydır arkadaşlarla beraber, Erol abi biraz da hani yönetimdekileri tanıdığı için vallahi tamamı, ya çoğu zaman yani 200 saat evlerine gidip geri gelen, kulübe gelen, müthiş çalıştılar, müthiş emek verdiler. Geldiğimiz noktada da hedeflerimiz de birazcık değişti. Ve önümüzde de devreye girecek işte mesela dikili taş, normal şartlarda biz bugünlerde işte bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir temel atma, hani Eylül'ün sonuna doğru falan bir temel atma töreni. Sonra bu seçim işi çıkınca dedik ki sonraya bırakın bu şeyi, temel atma törenini, sanki seçim öncesi seçim çalışması yapıyormuş gibi anlaşılır diye. Şimdi dikili taş devreye girecek. Tesisler çoğaldı. Ya bir Sancaktepe tesisi.
5: Evet aldık. Akademi için.
1: Akademi için. İstanbul dışında tüm üniversitelerle, üniversitelerin kullanmadığı ne kadar işte Ege'de, İzmir'de var, Ankara'da var. Şimdi Erzurum'da, Elazığ'da, Doğu'da üstünde çalışıyorlar. Tesisler çoğaldı. Yetişemiyoruz. Yani ben işin aslında herkes ya şeyi yönetim kurulu sayısı işte çok mok filan diyor. Vallahi bize az. Yani ben birazcık da tüzük değişikliği yapalım. Hem seçim süresini birazcık 2 seneye düşürelim. Hem de bir yönetim kurulunu birazcık fazlalaştıralım şeyimiz vardı. Yetişmedi.
3: 2 sene az değil mi başkanım? Şimdi toparlanma süreci var seçilen başkanın, yönetim kurulunun da.
1: Ya, yani biz, Erol abi,
3: onu biz yapmıştık çok, Serdar Bilgil döneminde.
1: Yani 3 sene bizim camiamızda

0: 3 sene uzun bazı camiaları. Belki. Yani 2 sene olsun zaten, eğer başarılıysa bir 2 sene daha yapsın. Kimsenin bir şey dediği yok. Zaten 2 senenin sonunda başarısızsa olağanüstüne gidiyor, başkan değişiyor bu camiada, Beşiktaş'ta.
1: Hem de nasıl?
0: Yani onun için bunu 2 senede bir yapalım
2: bari
0: dedim.
2: Çok da dediniz.
0: Çok da mantıklı geldi yani şey, yani divanla oturduğumuzda dedim ki ya bunu 2 seneye indirelim. Zaten bir hani bir başkan 2 senenin sonunda bir şeyler yapıp başarılı olursa zaten devam ediyor.
1: Peki başkanım, zaten çok değişik.
0: O başarısız olduğu zaman 2 senenin sonunda zaten kaç tane başkan değiştirdik abi?
3: Sayın başkan, zannediyorum çok. Bugün son gündü değil mi? Sizin dışınızda
0: vallahi
3: da
0: içeride
3: ikinci bir aday
0: var mı diye
3: çıkmadı.
0: Sordu. Erol abi sen mi sordun? Var mı aday diye. İçeride kimse yok.
4: Tek açıklama
0: bugün,
4: da yapmadım.
0: Bugünmüş herhalde.
3: Evet, tek adaylı bir seçim olacak gibi görünüyor. Hayırlı olsun. Hem sağ sizler için hem de bir şey.
4: Başkanım benim sorum da ama
0: camiye
4: şey
0: da teşekkür
4: vardı.
0: Ederim bu arada. O,
4: yani İlk 6 haftayı değerlendirirken beklentilerinizin üstünde olduğunu ifade ettiniz.
0: Evet.
4: Ama hayal kırıklığı olarak da hakemleri onu açar mısınız?
2: Puan olarak mı, oyun olarak mı beklentilerinizin üzerindeydi? Oyun herhalde olarak. Oyun olarak.
0: Mesela işte iki maç, mesela 6 tane herkesin hemfikir olduğu, yani kimse itiraz etmediği, edemediği 6 tane golümüz iptal olmuş. Yani rakiplerimiz toplamında 8 tane gol atan var. Ya bizim 6 tane iptal var.
1: Evet.
0: Yani vazgeçtim. Hani ya biz buradan 6 puan fazla alsaydık şimdi 4 puan, 5 puan önde liderdik filan. Ya ikisinde de berabere kalsak yine liderdik.
1: Evet.
0: Yani bu konuda yani dilimin döndü. Bu sadece bize yapılan bir şey de değil. Hatalar.
2: Son maçta da onu vurguladınız zaten maçtan
0: yani
2: sonra
0: ben
2: yani.
0: Şey, 89. dakikada bize penaltı vermiş. İşte bir takım aman
3: dengeyi
0: sağlayayım sev. Ya bizim şikayetimiz bundan. Yani 30. dakikadaki penaltıyı gör. Onu ver. Sonrasında da böyle hani denge sağlayayım diye işte orta sahada bir düdük, kenarda bir kalmış 3 dakika, 5 dakika. Maalesef biz ya yine döneceğim, hani bir MHK'ye girmek istemiyorum. Hakikaten yoruldum artık yani. Ben sıkıldım söylemekten. Ama bu mevcut MHK ekibiyle, başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar onu da anlamış değilim. Yani yurt dışından bir hakem hocası getirdik. Federasyonun, ya bu arada federasyonun yaptığı iyi şeyler de var. Yani bir şeyde bir röportajda onu da söylüyor. Ya bunları da söylemeye şey kalmıyor.
1: Zaman kaldı.
0: Hayır yani fırsat olmuyor abi. Yani her maçtan sonra
2: Hakem konuşmaktan
0: biz memnun filan değiliz ya.
1: Tabii canım.
0: Ya bir işte Marsilya maçı oynadık. Ondan önce 4 tane 5 tane Avrupa Kupası maçı oynadık eleme maçlarında. Ya birinde hakem konuştuk mu ya? Ama biz ilk haftadan itibaren işte 6 hafta olmuş. Ya hakem konuşmadığımız bir şey olmadı.
1: Başkanım bir de var diye bir şey var değil mi? Var yani.
0: Ya var dediğiniz, bize maalesef yok.
1: Yani bir de yabancı vardı artık. Yani niye bir türlü bu senkron tutmadı, ben onu anlamıyorum yani. Dediğiniz doğru.
4: Şöyle sorayım ben de ek olarak. Yani burada şunu düşünüyor musunuz? Ya Beşiktaş'ın bu yarış içerisinde bir psikolojisinin bozulması mı isteniyor? Yani çünkü
0: artık,
4: sonuçta yıpranıyorsunuz.
0: Açık konuşmaya başladık. Şimdi sanki Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor şeyi var bizde artık, fikri oluştu. Ya bunu eğer böyle bir şey denemesinler, Beşiktaş'a güç kullanmak en yanlış şey olur.
1: Camia böyle düşünüyor ama.
0: Yani,
1: emin olun.
0: Ya Beşiktaş'ın yani gücünü de denemesinler ya. Yani onu diyorum ya, bu şekilde gidersek samimi söylüyorum, bir hiç istemediğimiz, hakim olamayacağımız olaylar olur. Ondan sonra otururuz hep beraber üzülürüz.
1: Tabii.
0: Yani

0: 6 haftada işte 6 tane gol iptal olan yok. İşte bir Trossard mevzu yaşadık. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılarımız var.
1: Konuşmuyor musunuz peki?
0: Konuşuyoruz.
1: Bunları birebir ya de
0: hiç,
1: yani.
0: Hiç bakın hem federasyonla hem yayıncı kuruluşla hiç haksızsınız diyen yok. Herkes haklısınız. İşte bir tane bir görüntünün biri Fenerbahçe maçında bizim Bülent'e dedim ki ya Bülent nasıl hani bu görüntü var? Diğer oyuncunun, futbolcunun yaptığı hareketin görüntüsü yok mu? Yönetmen o ara onu çekmemişler abi.
2: Duşan Vlahovic'in ceza aldığı evet. Pozisyonla ilgili.
0: Yani ben hiç kimse, hiçbir takımın bir futbolcusu, hocası ceza alsın diye bu bizi o mutlu etmez.
3: Ayrı bir şey canım tabii.
0: Fenerbahçe'yi de mutlu etmemiştir
2: tabii,
0: ya.
2: Tabii.
0: Yani Dusan'ın o hafta ceza alması, almaması filan Fenerbahçe'yi mutlu etmez ki. Ama biz maalesef bunlarla uğraşıyoruz. Yani yayıncı kuruluşta da biliyorsunuz savcılığa verdim ben bu yayınları seçip federasyona VAR'a yollayan arkadaşlar çok samimi gelmiyorlar.
2: Bu arada o noktada Deniz Çoban'la ilgili de bazı iddialar vardı Sayın
0: evet,
2: Başkan.
0: Yani işte Deniz Çoban'ın bizim maçtan 3. 4. dakikasında yine Fenerbahçe teknik direktörüyle ilgili bir görüntüden sonra tahmin ediyorum sosyal medyada mı gazetedeki yazdığı yazıda var.
2: Evet.
0: Vermedi yayıncı kuruluş o görüntüyü.
3: Şöyle olduğu söyleniyor. Yani maçta yayınlanmayanı sonradan veremiyorsun ya.
4: Evet, öyle dediler.
3: Ama niye maçta yayınlanmıyor diyorsunuz o zaman?
0: Ya şimdi de bu haftada maç oynanırken bir diğer teknik direktörü kırmızı kartıyla ilgili işte haber kanalı ayrı ama onu veriyorlar. Yani bana çok samimi gelmiyor.
2: O olaydan sonra da zannediyorum Deniz Çoban
0: görevinden ayrıldı.
2: Evet, görevden de alınmış.
0: Ha, bugün dinledim şey yayıncı kuruluş yani bizim böyle bunların üzerinden taraftarı konsolide ediyor falan gibi tabirler hiç yakışmıyor onlara. İlk önce oturdukları o yayını yaparlarken özellikle oradaki Beşiktaşlılardan rica ediyorum. Bir zahmet kalksınlar. Bu nasıl yayınlanmadı? Bu görüntü nerede var? Var mı yok mu? İlk önce bir ona bir
4: bakmaları lazım.
0: Bakmaları lazım. Yani hiç kimse orada Beşiktaşlı olmasalar orada oturmayacak hiçbiri.
4: Doğru.
0: Yani ilk önce siz bir
4: başkanım
0: bir Beşiktaş'ın hakkını bir koruyun ondan sonra çıkın. Beşiktaş'la ilgili eleştirilerinizi söyleyin. Ama yani biz camiayı bununla konsolide ediyor filan diyor hiç yakıştıramadım. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Beşiktaş camiasının hiç ona ihtiyacı yok.
2: Buyurun Erol Kaynar.
0: Evet.
4: Başkanım gene seçime geleceğim. Çok çok değişiklik olacak mı?
0: Erol abi çok değişiklik yani şeyin içinde yönetim kurulunun içinde hakikaten yoruldum.
4: Diyen var.
0: Bir ya da yanıma biri gelsin beraber yapayım diyen arkadaşlarım var. Ya bir müddet ben artık 18 ay vallahi ya Allah var yani haklarını ödeyemem. Çok inanılmaz mücadele ettiler. Yani evine uğramayan var. Evden neredeyse kovulacak hali gelen var.
4: Başkanım politik cevap veriyorsunuz.
0: Ama değişiklik olacak.
4: Ne kadar ha,
0: değişiklik
4: mesela?
0: Olacak. Bu arada yönetim kurulundan yani şu andaki yönetim kurulundan yenileri geldikten sonra yani bir yere falan yollayacağım falan diye öyle bir şey yok. O ekip olduğu gibi futbol AŞ'de görevin onlarla şeyimiz bu.
4: Beşiktaşlılık bu zaten.
0: Evet yani futbol AŞ'de şu andaki görevlerine devam edecekler. Çünkü bitirmeleri gereken
4: bir
0: şeyleri
4: sayı,
0: var.
4: Bir sayı, verirseniz, var. Bir sayı verirseniz kaç kişi mesela yaklaşık olarak?
0: Sen mi söylüyorum bir sayı yok Erol abi. Yani saklamam ben bunu sen bilirsin beni.
5: Yönetime yani, girmek isteyen var mı? Size başvurun.
0: Var.
5: Beni
0: var,
5: listenize
0: var.
5: Alın.
0: O konuda da çok seçiciyiz yani. Yönetici olmak isteyen Beşiktaş'a yönetim kuruluna herkes girmek istiyor.
4: Hele şimdi abi, başarı da var.
0: Ahenk var. Bir kurmaya çalıştığımız bir sistem var.

0: uyum gösterebilecek ve ekiple beraber emek verebilecek yöneticilere bakıyoruz. Aşağı yukarı da konuştuk. Ya bu pazartesine kadar, geçtiğimiz haftaya kadar ben hiç ne kimseyle konuştum ne ettim ama bu pazartesinden itibaren çok seri şekilde konuşmaya da devam ediyoruz. Onun için bir sayı veremiyorum. Yani buradan tekrar tekrar da şu andaki yönetim kuruluma hepsinden Allah razı olsun. Çok emek verdiler. Hala da vermeye devam ediyorlar. Bir yere de gitmelerini istemiyorum. Çünkü hepsinin elinde devam ettikleri işler var, projeler var.
1: Zaten işte çok diyorsunuz.
0: İşte çok yetişmiyoruz. Zaten yetişemiyoruz.
1: Sevgili başkanım, şey ne olacak bu bankalar birliği meselesi? Ne zaman çıkılacak? Çıkılacak. Nasıl bir strateji izleyeceksiniz orada?
0: Geçen sene de söyledim. Bir kere bankalar birliği konusunda ben ilk başkan olduğumdaki borcumuz 120 küsur 130 milyon euroya yakın bir borcumuz vardı. Şu an 50-52 milyon euro borcumuz var. Yani Bankalar Birliği'nin yani mesela 2025'te ödediğimiz faiz 50 küsür milyon euroydu.
2: 128 milyon dolarmış Sayın Başkan.
0: Yani 50 küsür milyon euro faiz ediyordu Beşiktaş.
2: Evet. Biliyorum. Şu anda ekranlara da grafiği yansıyor. Evet. Alttaki işte yeşil renkler şu ana kadar yapmış olduğunuz toplam ödenen rakam. Yani toplamda 125 milyon dolar gibi bir
0: bankalara borç vermişiz. Yani 125'i yani oralardan bu 53'e düşmesi çok mücadele verdik buna. Kolay hadiseler değil. Bu borç bu geçtiğimiz 1,5 senenin borcu değil. 10 seneden itibaren gelen borç.
3: Yıllar içinde.
0: Mesela 128 milyon dolar olduğu sene ilk dönemde bir sermaye artışı yaptık. Sermaye artışından gelen yanılmıyorsam 35 milyon euro civarında gelen parayı hiçbir kuruşuna da dokunmadan götürdük bankalara ödedik. Ve tamamı da faiz ödemesiydi.
3: Ha, onu soracaktım.
0: Ana paradan düşmedi. Çünkü bankaları biliyorsunuz siz de yani. Faizi varken ilk önce faizini alıyor. Artarsa artan da bir şey olmadı. Biriken faiz miktarı da 35 milyon euroydu. Öyle 128'de sabit tuttuk bunu. Yani Bankalar Birliği'nden yani 2 ay önce de söyledim bunu. Bugün istersek çıkarız. Ama biz bunu hem borçların aşağı çekilmesi hem Bankalar Birliği'nin sadece Bankalar Birliği'ne borcumuz yok. Yani kaldı ki şu anda 2 banka var. Yani öyle bir konsorsiyum, bankalar konsorsiyumu da değil şeyimiz. Bankanın birini zaten kapattık. Geriye 2 banka var. Bir bankanın ana parasını kapattık. Geri kalan kısmını da 4 seneye yaydık. Dikili taştan gelen gelirle ödenecek hale getirdik.
3: Oradan daha hiçbir şey kullanmadınız başkanım dikili taştan.
0: Yok.
2: 2.2 milyar TL seviyesindeydi
0: sanırım. 30 milyon dolar civarında bir şey geldi.
3: Ben biliyorum da
0: para geldi. Yok.
3: Seyircilerimiz duysun diye. Şey.
2: Orada kalan
0: onda da şeyde en son divanda işte eleştirdiler şeyden gelen parayı.
3: Evet.
0: Yöneticiler işte alacaklarını almış filan diye. Bu yani 128'den 53'e düşerken o aradaki 80 milyon Euro'nun hani 40'ını Allah razı olsun gittik.
2: Yapılan toplam ödemeleri Sayın Başkan sizin döneminizde.
0: Sponsorluklardan aldık. Rahmi Bey'den aldık. Üstüne olan o 40 milyon doları da yine bu yönetim kurulu
3: topladınız biliyorum.
0: Topladı. Götürdük. Öyle düşürdük.
3: Bu çerçevede bir şey sorabilir miyim başkanım?
2: Bu arada ekranda da şu an sizin döneminizde yapılan toplam ödemeler var Sayın Başkan. 466 milyon euro tutarında Aralık 2024'ten bugüne kadar ödeme yapmışsınız. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir süre. 2 yıl pardon. Buyurun.
0: Rakamları... Düzgün planlı programlı gidersek Erol abi. Yani şeyin hani ışığı gördük dedim. Tünelin ucunda.
3: Tünelin ucundaki.
0: Yani önümüzdeki 1,5 sene sonra yani görev süremizin sonuna geldiğimizde Şimdi tabii

0: borç arttı görünüyor. Evet, bu tarafta borç arttı. Ama bu tarafta da yani şu faizden, yani senelik 50 milyon euro faizden düştü 5 milyon euroya. Bu öyle bir senenin içinde olacak bir hadise değil. Bunu kim söylerse yalan söyler. Ben gelirim de bir senede Beşiktaş'ın borcunu öderim falan değil. Bu görev süremizin bittiğinde en azından, yani şimdi bir bütçe yapıldı. İşte geçen sene hedeflediği, yani zarar yazılacak rakam, o düştü. Enflasyona rağmen.
1: Evet.
0: Yani ilk önce bir borcu bir durdurup ondan sonra yavaş yavaş aşağı düşecek bu. Nihayetinde de burada bir yürüyen bir futbol takımı var, basketbol takımı var, koskocaman bir amatör şubeler var. Bunlar bir taraftan yürüyecek. Borç da kademeli olarak düşecek.
1: Bütçe açık veriyor mu başkanım?
0: Bütçe verip yani vermemek gibi bir şey biz
2: mümkün
0: olmaz.
2: Değil. Şu an ödemeleri yapabiliyor musunuz
0: ama
2: başkanım?
0: Şey değil yani. Bir, geçen sene 1.3 açık verdiyse, tam rakamları şu anda önümde yok. Bu sene 900'lerde açık verecek. Gelecek sene yaptığımızda bu rakam belki 600 lira düşecek. Yani bir şekilde bunu denk hale getireceğiz.
2: Ödemelerinizi Beşiktaş kulübü şu an yapabiliyor mu başkanım? Yani bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
0: O konuda birazcık iddialı olacak ama hiç ayın ikisinde falan maaş dağıtmadık. 30'u ya da 31'i akşama futbolcular da dahil, personelimiz de dahil, herkesin hesabına maaşları geçiyor. Yani 1,5 senelik dönemde de belki bir ay, belki yani 2 ay falan böyle geciktirdiğimiz dönem olmuştur. Yani bu bütçeyi, yani yaptığımız plan, gelecek parayı, elimizdeki parayı düzgün bir şekilde yönetmeye devam edersek bir aksilik de çıkmayacak. Sezon sonuna kadar böyle götüreceğiz diye düşünüyorum.
3: Sayın Başkan, bütçe demişken sponsorluk konusunda camiadan beklediğiniz desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
0: Görmedim. Bunu da çok açık şekilde söyleyeyim. İşte dün akşam işte basketbolda niye sponsor yok? Maalesef bizim camiada olmuyor. Yani gitmediğimiz kimse de kalmadı. Allah razı olsun. İşte şeyin, Ram Bey'in haricinde de el atan kimse yok. Olmadı. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz.
1: Kaldı ki basketbol takımı bu sezon Euroleague'de.
0: Euroleague'de. Geçtiğimiz 2 sene öncesine devraldığımız sponsorluklarla o zamanki rakamlarla şimdi kıyaslarsanız %100 bir artış var ama yeterli değil.
1: Tabii.
0: Yeterli değil.
1: Bir de başkanım, çok sorulan bir soru olduğu için soracağım. Şu yakın zamanda, ismini veremiyorum malum reklam meselesinden dolayı, bir sponsorluk anlaşması yaptınız 1 hafta 10 gün önce galiba, değil mi? O sponsor sırt reklamıydı yaptığınız anlaşma.
0: 1 hafta 10 gün önce değil yani,
3: Birkaç ay oldu. Forma sırt
2: yani,
3: sponsoru.
1: Evet, belki 1 ay falan oldu diye hatırlıyorum. Onunla ilgili malum bir takım spekülasyonlar var. Acaba bu size etkiledi mi sizi?
0: Herkes yani başka bir şey yazıyor duruyor. Hayır. Yani bir kere UEFA Avrupa Kupası'nda sırt reklamı
1: kullanılmıyor tabii.
0: Çok, çünkü denk geldi o zamana.
1: Tabii.
0: Ahmet maçı öncesinde
4: çıkartıldı
0: de,
4: falan gibi haberler çıktı.
0: Ya öyle şey, bizim 2 sene yapmış olduğumuz bir şey var.
1: Anlaşma var.
0: Yani bu, ben bunu çıkardım ya da olmaz. Böyle bir şey çok yakışık da almaz.
3: Sayın Başkan, şöyle yapalım mı? Bu çok fazla.
0: Beşiktaş da yapmaz, ben de yapmam. Yani anlaşmada normal şekilde yürüyor. Firmanın durumu gündemde.
1: Parayı aldık mı başkanım? Parayı aldık.
0: Bir alacak yoksa verecek şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Yok. İşte basketbola bir sponsorlukları olacaktı. O aksadı. Olmayacak.
4: Ki çok başarılı bir takım var orada ortada.
0: Evet. Yani bir de
4: daha işte dün
0: basketbol
4: oynadı.
0: Basketbola da sponsor ihtiyacımız var. O olmadı. Onun haricinde bizim firmayla en ufak bir sıkıntımız da yok. Alacak verecek şeyimizde de bir sıkıntı yok. Tabii bu çok Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir konu olunca İşte UEFA'da yok zaten öyle.

0: sırt reklamı yoktu.
1: Mevzuatta yok zaten.
0: Mevzuatta yok. Bu Ahmet Spor maçından önce de Allah var kendileri aradı. Abi dedi eğer başkan bir sıkıntı olacaksa çıkmayabilirsiniz. Hayır dedim yani biz çıkacağız. Neyse yaptığımız bir sözleşme var. Hiç oralarda da yanlış bir şeyler de yapmak istemiyoruz. Bir önümüze bakıyoruz.
1: Başka
0: ne göreceğiz?
1: Başka örnekler var zaten.
0: Efendim?
1: Başka örnekler var.
0: Var. İşte geçtiğimiz sene yine bir sponsor isim vermeyin diye vermiyorum. Yine aynı buna benzer bir sıkıntı. Ne yaptık yani? Ertesi gün firmanın adını formadan mı kaldırdık? Önden zaten Beşiktaş'a yakışan bir şey değil. Tabii. Ben de yapmam böyle bir şeyi. Ya firmayla otururuz. Ne olacağı bir... Hani bundan sonraki süreç nasıl yürüyecek? Onu da bir görelim. Çok taze daha. Otururuz çıkarmamız gerek. Yani çıkaralım hep beraber karşılıklı çıkaralım dersek çıkarırız. Devam ederiz. Ne olacağını bir görelim. Ama şu an itibariyle bizim işte yok alacağı yandı, borcu vardı, o biri vardı. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Tüm camiada bilsin bunu yani. Hiçbir alacak verecek sıkıntımız yok. Aksiyen bir tek basketbola olan sponsorluk kişi oldu. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Yine hisselerle ilgili yine %10 bir hisseler işte yok. Firmada kaldı filan. Onunla ilgili de hisseler bizim kendi hesabımızda. Aracı kurum olarak onlar görünüyor. Onda da bir sıkıntı yok. Şu an itibariyle o yazılan çizilenlerin içinde hani Beşiktaş'la ilgili sıkıntı var denilen hadiselerin hiçbiri doğru değil bir kere. Çok net bir şekilde söyleyeyim.
2: Evet, çok yakın zamanda yine bir başka sponsorluk anlaşmanız oldu Sayın Başkan. Tüpraş Stadyumu'ndaki Güney Tribünü'nün isim hakkı için.
0: Evet.
2: Hatta buradan, Akaretler'deki BJK Plaza'nın da evet, 20 yıl
0: geçtiğimiz,
2: yine
0: geçtiğimiz,
2: ihalesi.
0: 3. hafta evet. Akaretler'deki bina aşağı yukarı 3 senedir boştu.
3: Evet.
0: Depremden dolayı
3: bir güçlendirme yapılıyor doğru bildiğim kadarıyla.
0: Boşaltılmıştı. Güçlendirmesini yaptık. Sonra bir otel firması geldi. Otel yapalım edelim.
3: Evet,
0: sonra ihaleye çıkalım burayı. Fikri doğdu yönetim kurulunda. İhaleye çıktık. İhalede Hüseyin Yücel Bey'in Bahçeşehir Üniversitesi'nde kaldı. Teşekkür ediyorum buradan Hüseyin Bey'e de. Şu an itibariyle de Hüseyin Yücel Bey'in Beşiktaş'tan hiçbir alacağı yok. Tüm o Hüseyin Bey'in hesabını da kapatmış olduk. Bununla beraber işte, tribün sponsorluğu...
2: Evet, Güney Tribünü.
0: Güney Tribünü sponsorluğu da Çilekli'deki bizim okul olarak şu anda kullandığı yine Hüseyin Bey'in. Orayla ilgili bir geçmişten gelen bir 2-3 senelik bir kira hadisemiz vardı. Onu da bu tribün sponsorluğuyla kapattık. Orada halloldu. Yani aşağı yukarı 20 milyon euroya yakın da Beşiktaş'ın şu anda yani şu hesaplarda hep borç olarak görünen şeyi de Hüseyin Bey'le kira ve binanın uzun vadeli kirasıyla hesaplaşmış olduk.
1: Şu şimdi stadyumun görüntüsünü görünce aklıma geldi. Bu arada muazzam bir manzara hakikaten.
0: Dünyanın en güzel
1: stadyumu. Dünyada vallahi eşi benzeri yok. Eşi benzeri yok. Var mı hiç böyle maç günü gelirlerini arttıracak böyle orada, bir plan ya da stadyumun kapasitesini arttırmak falan?
0: Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Bu Kasım sonu koltuklar yetişecek. Yani şeyimiz o. Hedefimiz o. Bir 4500 kişilik her iki tarafta bir kapasitede bir artış oluyor.
1: Hangi bölgede?
0: Hem bu, güney hem
3: deniz
0: tarafı, kale arkalarında.
3: Kale arkalarında.
0: Evet, Kasım ayının sonuna biter tahmin ediyorum. İşte bir 4500 kişilik bir onu da düşünerek bu sene kale arkasındaki kombineleri biraz daha uygun şekilde tuttuk.
3: Satılmayan loca var mı başkanım? Kaç tane
0: var,
3: varsa?
0: Var.
3: Özellikle soruyorum bunu biraz harekete geçsinler
0: evet,
3: diye.
0: Yani var bir 10 küsür tane satılmayan locamız var.
3: Evet yani o kabul edilir bir şey değil.
0: Yapacak bir şey yok.
3: Tabii sizinle ilgili değil tabii.
1: Pahalı mı başkanım fiyatlar?
0: Yok yani bütün diğer kulüplerin aşağı yukarı %15-20 de aşağısında

0: fiyatlar var.
1: Bir de bana sor Önder'cim.
2: Şeyi görünce aklıma geldi. Avrupa maçlarının orada bir arada bir şey. Nerede oynayacaksınız Hapoel Berşeva maçını?
0: Büyük bir ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.
2: Gürcistan'da, Batum'da.
0: Batum'da oynayacağız.
3: UEFA'dan bir yanıt geldi mi başkan?
0: Efendim?
3: UEFA onayladı
0: henüz
3: mı?
0: Bir, ona ama daha önce de yani bir sözlü olarak bir görüşmemiz oldu. Bu arada Gürcistan Federasyonu'yla da görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Yani bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız.
4: Seyircisiz mi olacak peki?
0: Hayır, seyircili olacak.
4: Çünkü daha önce Maccabi maçı Macaristan'da yok, seyircisiz olmuş.
0: Seyircili olacak. 20 bin kişilik bir kapasitesi var.
1: Şey, evet.
2: Böyle kompakt stadın.
1: Kompakt stad.
0: Kompakt bir stad. Çok da yakın. Yani çok güzel, inanılmaz güzel bir yere. Yani Rize Havaalanı, Rize Artvin Havaalanı. İnanılmaz böyle çok düşünülerek yapılmış bir şey. Havaalanı. İşte 15 dakika, 20 dakika arasında şeye varıyorsunuz. Gürcistan sınırına varıyorsunuz.
2: Yarım saatte Batum'dayız diyorsunuz.
0: Yani bir saat sonra Batum'da statta olabilir. Hani stada girişi de sayacak olursak. İnsanlarımız da rahat gidebilir. İşte vize yok. İşte bir ara Almanya'da yapalım, Almanya'da oynayalım fikri vardı. Türkiye'den biliyorsunuz işte Schengen'de insanlara zorluk
2: zaten
0: oluyor.
2: Grupta Alman takımları var. Yani daha doğrusu
0: zaten
2: grupta
0: yani
2: derken
0: Almanya olmasa iyi maçları. Bir alternatifti ama yani Gürcistan inşallah UEFA'dan resmi yazı geldikten sonra kesinleşir tahmin
2: şey ediyorum. De bir sıkıntı gerçi oralarda işte Yunanistan üzerinden gidiliyor. Güney Kıbrıs takımıyla oynanacak
0: Güney
2: maç.
0: Güney Kıbrıs orada da biliyorsunuz ben baba tarafından Kıbrıslıyım.
2: Şimdi o aklıma geldi. Tam onu konuşurken aklıma geldi. Yani,
0: diğer tarafla da onlarla da bir görüştük. Onların İçişleri Bakanları biliyorlar. Yani benim de Kıbrıs'ta olduğumu. Hani takımı bu taraftan alabilirim. Bu taraftan bizim Lefkoşa sınırında gümrük. Gümrük değil orası. Geçiş kapısı. Bir gümrük şeyi yok. Mekanizması yok. Ama da büyük bir ihtimalle ya Atina'ya ineceğiz, ya Rodos'a ineceğiz, bir yere ineceğiz.
1: Ama bayağı büyük bir yolu başkanım biliyorsunuz.
0: Yani 3 saat yani Almanya'ya gitmekle aynı yolu Atina'ya inip Atina'dan geri bu tarafa
1: özel
0: gelmek.
1: Özel uçak herhalde yapacaksınız. Özel uçak yapacaksınız
0: herhalde.
1: Evet, o zaman sıkıntı olmaz.
2: Daha önce de oynandı yani. Çünkü.
3: Başkan oynandı. Avrupa'da Beşiktaş neyi hedefliyor? Siz beklentileriniz neler? İyi başladı, çok iyi başladı.
0: Ya iyi başladık. Şimdi Avrupa'da çok iddialı olmak için bugünkü kadroya daha çok takviye yapmamız lazım. Yani elimizdeki şu andaki kadroyla hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem işte Ziraat Türkiye Kupası'nda yani 3 cephede savaşmak birazcık zorlayacak bu takımı. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani iddiasız değiliz, iddialıyız.
2: Hoca bir şeyler söylüyordur mutlaka.
0: Ya söylüyor tabii yani hocanın da bu tip şeylerde
4: tecrübesi var.
0: Tecrübesi var.
2: Yani
0: şeyi de var.
2: Finali olduğu için.
1: Evet.
0: Finali var.
4: Fiorentina'da evet.
0: Ama yani bana soruyorsanız şahsi fikrimiz Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş başkanı değil taraftarı olarak soruyorsanız yani Türkiye Ligi, Türkiye Şampiyonluğu benim
2: tercih ederim mi diyorsun?
0: Tercih ederim tabii Serdar Adalı olarak.
2: Avrupa Ligi şampiyonluğu o başka şey bir şey.
0: Olur, inanılmaz bir şey olur. O ama onun da zamanı gelecek. Yani bu işte bu kadro daha da güçlenecek. Yani devre arasında durmayacağız. Eksikleri tamamlayacağız. Değiştireceğimiz pozisyonlar olabilir hocanın vereceği rapora göre. Çok Avrupa için çok daha sağlam hani o bu mücadeleye ayak uyduracak takviyeler yapmamız lazım. Ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Öyle hani bunu söylüyorum kimse de o Avrupa'da gezi yok falan değil. Ama tedbirli konuşuyorum Avrupa konusunda. Ama zamanı gelecek çok iddialı konuşacağımız zamanlar da gelecek.
1: Yani başkanım benim gördüğüm acizane gördüğüm kadarıyla tabii sadece şampiyonluk mesela bu sene hedef şampiyonluk malum. Her sene öyle ama bu sene özellikle bu sene çok önde gözüküyor ve iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var.

0: Ama bu şampiyonluk ya da bu başarılarının dışında da bir şey var Beşiktaş'ta hissettiğim, gördüğüm benim. Katılıyor musunuz bilmiyorum. İleriye dönük Beşiktaş'ın çok daha iyi aktif olacağı görüşündeyim ben. Yani takım oturdukça, bir de siz kurumsallığa çok değer veren bir başkansınız. Ve kurumsallık anlamında da Beşiktaş'ın çok güzel bir altyapısı var. Hakikaten, çünkü içerideki profesyonelleri takdir edersiniz, çok iyi tanıyorum. Hakikaten fedakar ve iyi bir ekip var. Siz de onları gayet iyi motive ediyorsunuz, gördüm. Bir kısmı da burada. Siz onları gayet iyi motive ediyorsunuz.
1: Sağ olsunlar.
0: Yok ama bu işin, hep ben söylerim, işin başı çok önemlidir diye. Onlarla da büyük bir uyum yakaladığınızı görüyorum ben. Bu böyle bir bütünlük var Beşiktaş'ta. Bu bütünlük ya, işte benim.
1: Bu seneki yani az çok neyi kastettiğini anlıyorum abi. Yani bu sene biz bir buçuk sene önce de ya bizim birlikte olmamız lazım, bir kenetlenmemiz
0: lazım.
1: Evet,
0: hep söylerdiniz, evet.
1: %100 kenetlendik mi? Hayır, yine dışarıdan bu işi kendi camiamızın içinde olup mutlu olmayanlar var.
2: O her zaman var değil mi?
1: Yani onlar olacak ama şöyle işin geniş resme baktığınız zaman biz camia olarak geçen seneye, önceki senelere rağmen kıyasladığınız zaman çok daha kenetlenmiş vaziyetteyiz. Bu da beni en fazla mutlu eden, yani
0: çok
1: futbol
0: önemli.
1: Takımının başarısı kadar da beni mutlu eden diğer bir nokta da camianın bir araya gelmesi. İşte taraftarın şu takıma, hocaya
0: çok inancı
1: inanması, yani ayrı bir mutluluk benim için.
3: Sayın Başkan, benim yeniden saha içine dair bir sorum olacak. Şimdi kaptanı görünce tekrar aklıma da bu soru geldi. Orkun Kökçü çok fazla maç esnasında hakemlerle diyaloglara girdiği yönünde
1: ne yapması lazım Orkun
3: bazı eleştiriler
1: yani,
3: alıyor.
1: Kaptan
3: siz
1: olarak,
3: bu konuda çok sert bir tepki de verdiniz bu arada, evet, zaten resmi hesaptan.
1: Yine söylüyorum, şimdi de burada söylüyorum. Yani Orkun ne yaptığını bilmeyen bir insan olsa haklısınız hep beraber. Yani biz zaten her sarı karttan sonra bir araya geldiğimizde kendini eleştiren bir çocuk. Yani ne yapması lazım Orkun'un? Yani takımın hakkı yenirken, yanlış bir karar verilmişken nasıl uzakta mı dursun?
0: Yani
1: zaman zaman bak yine söylüyorum. Yani Orkun Beşiktaş'ın futbolcusu olduğu bundan daha fazla, ben nasıl ki yani kendimi tutamıyorum. Ha, hala o taraftar Serdar'ı hani bir yerde tutamıyorsam, Orkun da aynı şey, aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani ne yapması lazım? Ha, Orkun'u eleştirmesinler. Ya niye Orkun'u eleştiriyorlar falan, hiçbir zaman böyle bir şeyi söylemiyor. Çünkü kaldı ki kendi kendini en fazla eleştiren futbolculardan biri Orkun. Ama işin içine Orkun'u küçültücü kelimeler kullandıkları zaman kusura bakmasınlar, bu da Beşiktaş'ın kaptanı yani. Hiçbir futbolcusuna söylettirmem. O yani isteyen istediği gibi eleştirsin, futbolunu eleştirsin. Yani Erol abi, sen Orkun biraz daha bu sarı karta dikkat etsin dediğinde kim size ne diyebilir?
0: Tabii.
1: Aa, siz kalkıp Orkun'un konuşmasıyla, yok milli marşı söyle şöyle filan buralara girdiğiniz zaman kusura bakmayın. Yani orada o da bizim kırmızı çizgimiz, futbolcularımız.
0: Başkanım konuşma.
1: Yok, yani istediği gibi eleştirebilir. Hiç
0: yani. Konuşmasa niye konuşmadı diye aynı eleştiri olacak yani. Zaten. Fakat tabii Vincenzo da biraz farkındaydı, hatırlarsanız son maçta
1: tabii.
0: Söyledi yani, ya sarı kart tamam da yani pek benim gibi kırmızı kart almasın falan, güzel, aslında çok da güzel ya bir
1: kendi,
0: mesaj verdi.
1: Biz kendi aramızda da konuşuyoruz yani Orkun'la da konuşuyoruz, Orkun hocayla, evet, da konuşuyor. Bunlar hani
0: Orkun önemli bir oyuncu çünkü başkanım.
1: Hani insanlar herhalde biz bunları oturup konuşmuyoruz falan,
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Kart görmesi, oyunun içindeki hataları, bunlar konuşuluyor bizim kendi aramızda.
0: Mutlaka
1: zaten bu başarının bir şeyler başarabileceksek, bu çok oturup kendi hatalarımızı, maçın içinde yaptığımız yanlışları hoca anlatıyor. Biz yönetim kurulumuzdan arkadaşlar anlatıyor. Ya bunları biz konuşuyoruz, konuşmuyor falan değiliz. Demin de dediğim gibi isteyen istediği eleştiriyi yapabilir. Yani Beşiktaşlı olarak buna

0: bir hata yaptım, nasıl böyle bir hata yaptım diye. Ya yani oralarda Orkun zaten kendi kendini eleştiriyor.
1: Peki Ender Bey'in buyurun.
2: Şimdi 10 artı 4 kuralı ile ilgili normal seyrinde giderse iş önümüzdeki sezonda 8 olacak mesela. Öyle biliyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet, öyleydi olur. Çünkü gelişimi. Bir, bununla ilgili çalışmanız var mı? Bu sene mesela biz bazen programlarda ya acaba kulüpler 12'de kalacak diye mi öngördü de biraz da rahat davrandı diye konuştuğumuz oldu çünkü. Türk oyuncuları önemli bu denklemde. İşte İlhan'ı buldu mesela Beşiktaş.
0: Ya kaç tane hepimiz... bulabiliriz Ender Bey? Yani İlhan gibi yani samimi söylüyorum. Yani Almanya'da bir ekip, Türkiye'de bir ekip işte. Gökhan Hoca'nın ayrı bir ekibi. Türk ekibi.
2: Gökhan Hoca çalışıyordur.
0: Ya hepsi yok. Yani şeyde ben de istemem mi yani şeyde 11 kişi sahada en az 6-7 tanesi milli marşı söylesin.
3: Başkanım bir şey
2: konuşuyor musunuz peki?
0: Konuşuyoruz.
2: Bu konuları kulüpler birliğinde, federasyonlar.
0: Tabii konuşuyoruz ama işin o bir tarafına baktığınız zaman da elinizde ya işte milli takımdan bakalım milli takımda ya kaç tanesi Türkiye'de yok. Yetişip oynayan kaç evet. kişi var? Yine onlar da yine yurt dışında yetişen çocuklar.
1: Bu arada 17 oyuncu gönderdi Beşiktaş bu milli arada evet, milli takımlara ve bu da bir rekor zannediyorum
0: yani,
1: Sayın Başkanım.
0: Tabii gurur verici bir hadise ama hatta işin Çerni, o bir tarafını düşündüğünüz
1: Çerni
0: zaman.
1: Çerni kendi ülkesinden affını istedi. O da gitse 18 olacak.
0: Var. Yani Çerni istedi. İşte bana göre çok açık şekilde söyleyeyim. Rıdvan'ın da bu kadroda olması lazımdı. Eleştirimi de söyledim kendilerine.
3: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Yani...
3: Başkanım, Belarus'tan bir oyuncu aldınız siz. Çok genç bir oyuncu değil mi?
0: Altyapıya.
3: Altyapıya. Nasıl bir oyuncu?
0: Yani...
3: Hedefiniz ne o oyuncuyla ilgili?
0: Çok çalışması lazım. Yani aldık da getirdik. Yani İlhan, İlhan olur mu diye soruyorsan İlhan değil şu an.
3: Kaç yaşında?
0: 17 diye biliyorum.
3: 18
0: vallahi.
3: Falan
0: 16,
3: diye duydum
0: 17 ama. Yaşında.
3: Evet. Ama yaşı da fena değil. 18 artık. 17-18.
0: Ya çok şeyli ya aldık işte ben ilk başkan olduğumda iki tane böyle bir işte iki evet. tane birini
3: Ekvator'dan galiba biri değil mi?
0: Aldık. Ya birini transfer ettik. Şimdi de çok iyi oynuyor. Yani çok evet, inanılmaz evet, yerlere
1: oynuyor.
0: Gelecek.
1: İyi oynuyor. Kenny Arroyo'ydu.
0: Arroyo ha.
3: Arroyo.
0: O ya yani olmadı. Yani her getirdiğiniz
3: ya gayet da, tabii canım.
4: Aslında başkanım bu transferlerin içerisinde çok konuşulmayan bir isim daha var. Yani Salih Özcan transferim çok büyük bir transferdi.
0: Bravo. Evet.
4: Ama yani diğer isimlerin arasında biraz kaynadı. Aslında performansıyla da sıra dışı yani hep transfer olduğunda olumsuz yorumlar çok yapıldı. Ya işte orada oynamıyor. Niye Beşiktaş? Ama burada
0: biz de
4: bakıldığı zaman Beşiktaş'ta şu ana kadar iyi bir çizgi çizdi ve yani bu da herhalde ilk transferlerden bir tanesiydi.
0: Evet.
4: Salih için ne dersiniz mesela?
0: Salih bu seneki yapılan transferlerin içinde çok hani içimize sinerek yani iki haftadan sonra sanki Salih bu sene transfer olmadı. 10 senedir sahadaymış şeyi verdi. Görüntüsü verdi. Ya bu seneki transferlerin hepsinden çok memnunuz. Yani Salih de o da fedakarlık etti. Yani biz geçtiğimiz devre arasında da istedik Salih'i. Olmadı. Bu sene hem işte imza parasıydı alacağım ayol çocuk da fedakarlık etti. Çok da müthiş faydalı işler yapıyor.
3: Başkanım benim acizane kanaatim Orkun ve Olaytan o geldikten sonra çok daha rahatladılar. Ya, performansları çok üst düzeye çıkmaya başladı.
0: Üst düzeye çıktı ya bir de hocanın da katkısını atlamayalım Erol abi. Hocanın verdiği yani çocukların üzerine yani kimseyi uyutmuyor bir kere yani kimseyi de yollamıyor. Yani idman bittikten sonra bir saat daha en az 4 öyleymiş. Tane 5 tane
3: evet.
0: oyuncuyla çalışmaya devam ediyor. Çağırıyor. Ekranda bir daha gösteriyor.
3: Kaç yıllık
0: inanılmaz çalışkan bir teknik direktörümüz.
3: Kaç yıllık anlaşmamız başkanım?
0: 2.
3: Uzatmayı düşünüyor musunuz?
0: Yani uzatmaya bugünden
2: o da biraz performansa bağlı.
3: Ama performansa bittiği iyi olduğu zaman da bu tutamıyorsunuz elinden derciğim. Çünkü çok yükselmeye